0: Partinin için biz görünen kavgasından bahsediyoruz. Arka plandakileri bilmiyoruz. Onu Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylem ve eylemlerinden göreceğiz. Şimdi salı günü eğer Sayın Kılıçdaroğlu yuhalanırsa, dışlanırsa, sokulmazsa, arbede çıkarsa veya milletvekilleri grup toplantısına katılır, o meşhur arkalarını dönme huyları var ya onların.
1: Evet.
0: Mesela sıraları ters koyarlarsa. Ben her şeyi bekliyorum orada. Her türlü yaratıcılığı da bekliyorum yani. Çok enteresan şeyler olabilir. O noktada Sayın Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olarak mağdur olur. Mağduriyet söylemleri de kendi kendilerine Kılıçdaroğlu'na vermiş olurlar. Bu bağlamda yapılacak tek şey hukuka riayettir. Yani bakın, hukuk yanlış karar verebilir. Hukuk eksik olabilir. Hukuk toplumun o günkü şartlarına cevap veremiyor olabilir. Ama hukuk devletinin dışına çıkamazsınız.
1: Peki hocam. Merve hocam, bir de CHP cephesinden sürekli olarak yurt dışına yapılan şikayetler de var. Özgür Özel'in bazı şikayetleri var.
2: Evet, yani mesele artık böyle teknik, iç politika ya da işte grup toplantısında kriz çözmeyle alakalı değil. Ya dış politika noktasında son derece bence sorunlu bir ifade süreci diyebilirim. Çünkü CHP tarihsel hafızası olan bir parti. Siyasi olarak geçmişin yanı sıra bir yandan da tarihin bir göstergesi aslında bizim için ve Batı'nın güvenlik mimarisi içerisine iç politika ya da kendi içindeki sorunları dahil edecek şekilde Sayın Özel'in bir makalesi bizim karşımıza çıktı. Bu hafta içerisinde Newsweek'te yayınlanmış. Şimdi burada demokrasi, yargı tartışmalarını bir yana koyalım. Bir yandan da NATO ve Avrupa güvenliği açısından CHP'yi bu güvenlik alanına dahil etmeye çalışıyor ki bence son derece sorunlu. Çünkü buradaki temel yaklaşımı iç krizin dışsallaştırılması konusunda ya da demokrasinin yorumlanması konusunda mı ele alınması gereken bir başlık oluşturuyor. NATO'nun 4. maddesi, genelde hani biz hep bunları dış politikada konuşuruz ama müttefiklerin güvenlik tehditleriyle alakalı olarak süreçlerin değerlendirme bir istişare toplantısı. 5. maddesi silahlı saldırıya uğrayan bir tarafı kolektif savunma yaklaşımıyla karşımıza çıkar. Ben burada Sayın Özel'in beklentisinin ne olduğunu anlamadım. Kendi içlerindeki yaşadıkları sorunu hangi bağlamda dış politika aracı haline getirerek bu şekilde bir alan oluşturmaya çalışıyorlar? Çünkü hani en başından beri aslında benim hep dikkatimi çekti dediğim konulardan biri şuydu. Bizde olan her bir süreç dışarıda belki 10 katı dikkatle takip ediliyor. Ve özellikle batılı aktörler bunu çok yakından takip ediyorlar. Bir yandan da küresel sistemde ve yakın jeopolitiğimizde bu kadar fazla sorun varken bizim içerimizde yaşadığımız bu süreçleri açmaza ileten noktaları dış politika aracı haline getirmek de bana çok doğru olarak gelmiyor. Şimdi NATO zirvesine çok az bir zaman kala bu bizim itibarımız, prestijimiz açısından da çok sorunlu bir başlık oluşturuyor. Ve kendi işlerindeki çözemedikleri sorunları acaba NATO'nun gelip nasıl çözmesini bekliyorlar? Yani bu da o kadar ilginç bir süreç ki. Yani hocam işte diyorum yani 4. maddede istişare eder NATO. Aa, CHP içinde neler oluyor mu diyecek yani. Ya da 5. madde kapsamında bir hareket mi bekliyorlar? Kendi çözemedikleri sorunlar işte mesela bugün artık hani hocalarım da bahsetti. Grup toplantısıyla alakalı tamamen bir açmazın içerisinde. Ama bu meşruiyet açmazı mı, teknik bir açmaz mı, sembolik bir açmaz mı? Yani ya da uluslararası bir açmaz mı? An itibariyle bu bence makaleyle birlikte biz bu sürece girmiş olduk. İç siyaset meselesi olmadığını vurgulanmadığı ya da NATO içerisindeki Türkiye'nin konumunun sorgulatılmadığı bir arka plan yok maalesef ki burada. Ama biz bunu daha öncesinde de zaten iç politikanın dışsallaştırılması konusunda görmüştük. Özellikle Ekrem İmamoğlu süreciyle birlikte belki farklı başlıkları da beraberinde okumak gerekecek. Fakat an itibariyle geldiğimiz noktada bence son derece sorgulattırıcı bir süreçteyiz. Dengeleri ya da buradaki bağımsız aktör profilini nasıl yorumlatmaya çalışıyorlar? NATO zirvesi öncesindeki bu açıklamalar, bu yaklaşımlar, bu yazılar her biri günün sonunda Türkiye'nin kendi tarihsel süreci içerisinde okunmayacak kadar önemli hale gelecek. Hani bir yandan da aslında programı açtığımızda bahsetmiştik ya, kadınlar, ötekileştirme. Bu da bir farklı versiyonu o zaman bizim açımızdan. CHP kendi içerisinde kendi seçmenini ötekileştirerek demek ki dış politikada bunu bir araç haline getiriyor diye düşünmek gerekiyor.
1: Evet.
2: Bu noktada işte biraz böyle sorunlu iç krizin dışsallaşması noktalarına ilerletildiğini görmek bence endişe verici ama sorunun nasıl çözüleceğine dair de maalesef rasyonel çözüm üretemeyen bir yapı içerisinde sanırım bu gibi atılımlarda çok sorgulamamak gereken bir arka plan çıkıyor diyebilirim.
1: Şimdi Salı günü göreceğiz ne olacak ne bitecek.
0: Bütün tuşlara basılmış.
1: Benim aklımda şöyle bir soru işareti var. Acaba kapalı gruba da dönebilir mi bu iş diye öyle bir soru işareti de var ama tabii ne kadar mümkün, namümkün. Reklamlardan sonra Cüneyt Hocam'a bir soru yönelteyim. Kısa bir reklam arası. Bu arada 1978'de yayınlanmış CHP'nin TBMM grupları iç yönetmeliği meclisin kütüphanesinde var ama 1978'den beri de hiç güncellenmemiş.
3: 2018'e kadar geldim ben. Yani tamamen hukuk arkeolojisi yapıyoruz. Ya bu metni paylaşsalar rahat edeceğiz.
0: Lehvi mahfuz olmuş.
1: Evet. Reklamlardan sonra buradayız.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusu ne devam ediyor. Star Gazetesi yazarı hukukçu Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türk Caner'le beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde CHP konusuna girmiştik ama bir virgül koymuştuk. CHP bölümünü kapatmadan önce hemen Cüneyt Hocam'a bir kez daha döneceğim. Acaba salı günü bir kapalı grup toplantısı da görebilir miyiz?
1: Yani bunu genel başkan isteyebilir. Bir de genel başkan sunuş yapmak istiyorum dediği zaman bunu engellemek veya bunu önlemek bir disiplin suçuna da dönüşebilir. Bir de genel başkan toplantıya katılır. Katılamaz diye bir kaide yok. Genel başkanın toplantıya katılması, yalnız oy kullanamaz. Yani bu grup toplantısına katılabilir. Oy kullanamaz. Dolayısıyla oraya katılıp ben sunuş yapmak istiyorum, hatta toplantıyı kapalı yapalım demesi halinde de bu sefer basının dışarıya çıkarılması lazım. Grubun içerisinde olmayan o seyirci olarak gelenlerin dışarıya alınması mümkün olabilir. Yani hukuken Kılıçdaroğlu'nun eli güçlü, siyaseten Özgür Özel'in elinde bir
0: koz var.
1: Koz var, güç var. Şimdi bunun ikisinin çatışmasından bir ayrılış gerekçesi mi çıkacak? Yoksa CHP'nin yeni öyküsü mü yazılacak? Biz bunu göreceğiz yani.
0: Aslında salı günü yeni parti kurulup kurulmayacağı biraz netleşecek değil mi Can?
2: O kırılma noktası olabilir büyük ihtimalle.
0: Kırılma
2: noktası. Çok büyük ihtimalle.
0: Şimdilik CHP dosyasını rafa kaldıracağız ama hafta içi gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Aynı zamanda Perşembe günü bir de parti meclisi toplantısı var. O da çok önemli. Parti meclisini toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu. Bakalım önümüzdeki hafta ana muhalefette neler yaşanacak. Bir diğer sıcak gelişmenin yaşandığı noktaya çevireceğim. Artık diplomasiye geçelim. Haftalardır diplomasi konuşmuyoruz Merve Hocam.
3: Evet.
0: Değil mi? Haftalar oldu.
3: Ben alıştım yavaş yavaş.
0: ABD-İran savaşı. O noktada bir ateşkes çağrıları var. Bir taraftan ateşkes için taraflar daha böyle pozitif şeyler söylerken diğer taraftan da biz artık İran tarafından gelen açıklamalara da ABD tarafından gelen açıklamalara aslında alıştık. Bir bakıyorsunuz pozitif mesajlar geliyor. Bir bakıyorsunuz şunu şunu yapmazsan o ateşkes olmaz ha şeklinde tekrar tehditler geliyor. Son durum nedir Merve Hocam burada?
3: Yani dediğiniz gibi hala bir netlik kazanmadı ama ben artık şöyle düşünüyorum, mış gibi masalar karşımıza çıkıyor. Evet. Yani barış varmış gibi, uzlaşma varmış gibi ama günün sonunda Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Litani Nehri'ni geçti artık İsrail'in işgal politikası ve sahadaki yansımaları. İran tarafına baktığımızda orada da net adımları göremiyoruz tam anlamıyla. Burada yapılması gereken en somut adım Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a biraz da böyle güven telkin etmek için ya yaptırımları hafifletmesi ya da dondurulmuş mal varlıklarıyla alakalı adım atması ama o da gelmiyor. Amerika bunu iç politika haline getirdi zaten. İç politikada yani biz sadece orta kesime o vaat etmiş olduğu ekonomik refah, işte fiyatların düşeceği, enflasyon düşeceği bir gerçeklikle bunu okuyamıyoruz. Niye iç politika diyorum? Bir yandan da burada çok fazla kazanan enerji şirketleri, silah şirketleri var. Lobicilik faaliyetlerinden bahsediyoruz seçim döneminde. Evet. Kasım ayındaki seçimlerde biz Trump'ın oylarının üzerine aslında yorum yapıyoruz ama bir yandan da belki lobicilik faaliyeti yürüten o Siyonist lobi üzerine yorum yapmak gerekecek. Çünkü bunların şirketleri de kazanıyor günün sonunda. Böyle bir gerçeklik de oluştu. Bir şey daha var. Özellikle madem İsrail'den bahsettik, az önce ben de gördüm. Netanyahu ile alakalı olarak pek çok ülkede güvenen ve güvenmeyenlere ilişkin oylama yapılmış. Türkiye'de %1 oranında güven var. Yani halkımızın büyük kısmı güvensiz. Malezya'da aynı şekilde %89 oranında insanlar güvenmiyor. İtalya'da %88 oranında. Dünya tarafından istenmeyen bir aktör İsrail'in başında ama şunu söylemek gerekiyor. Orada da seçimler olacağı için yakın dönemde. Netanyahu gitse ne değişecek? Farklı bir isim gelecek. Yine aynı politikalar takip edilecek. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı yanlış hatırlamıyorsam İsrail'de dedi ki bizim insanlarımız işte daha böyle şiddet yanlısı oluyor, vahşileşiyor dedi. İyi de bunun günün sonunda değiştiğine ilişkin bir adım görmedik. Kaldı ki Trump'la Netanyahu böyle az alınmayacak şekilde eleştirdi, söylemlerde bulundu. Ama bunun bir karşılığı yok. Yani mış gibi bir masada eylemlerle söylemlerin birbirini tutmadığı bir gerçeklikte İran'daki süreç devam ettiriliyor. Sadece İran'da da değil, Gazze'de de, Lübnan'da da devam ettiriliyor. Üç masa birbirine bağlı. Ama buradan ben ne yazık ki şahsen bir barışın çıkmayacağını, bir ateşkesin daha zor çıkacağını düşünüyorum. Çünkü herkes an itibariyle beklemede. ve bunun bir sonu yok yani. Büyük ihtimalle bu böyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 5. yılındayız. 1. Dünya Savaşı'ndan daha uzun, 2. Dünya Savaşı'nın süresine doğru evrilen bir savaş varken burada da benzer şekilde devam edecek. Çünkü İran-Amerika arasındaki savaş yeni başlamadı ki, ya da İsrail'in savaşı. 7 Ekim 2023'te başlattılar ama bölgeye bakacak olursak biz zaten 1. Dünya Savaşı döneminde buraya giren hiçbir Batılı aktörün çıkmadığını gördük. En son en önemli örnek sanırım Fransa, Lübnan'la alakalı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir öneride bulundu şiddetin durması için. Neden Fransa bu öneride bulundu? Hani bunu insancıl olarak insanları, sivilleri düşündüğü için mi yaptı? Yoksa tarihsel olarak eski o sömürgeci zihniyetle mi yaptı? Yani bunu da sorgulamak gerekiyor. Biraz bu coğrafya an itibariyle böyle batı ve ne diyelim artık doğu diye ayırdıkları o ötekileştirmelerle kodladıkları zihin dünyalarının turnusol kağıdı etkisini yaratıyor bizler açısından. Hala batılı aktörlerin hiçbiri buradaki insanlara, çocuklara çocuk gibi, insan gibi bakmıyor ne yazık ki. Yani bunun bir yansımasını görüyoruz. Ben NATO zirvesi açısından umutluyum. Çünkü NATO zirvesine bence Türkiye pek çok başlığı masaya getirecek. Sadece Rusya, Ukrayna olmayacak gündemde büyük ihtimalle. İran, Gazze, Lübnan da masada olacaktır diye düşünüyorum. Hani NATO'ya az bir zaman kalmışken hızlı bir ateşkesi göremeyebiliriz. Ama en azından NATO süreci içerisinde eğer Trump dediği gibi gelecek olursa çok daha farklı bir Orta Doğu vizyonu bizim karşımıza çıkabilir.
0: Trump sizce savaşın bu kadar uzayabileceğini hesaplamış mıydı?
3: Trump hesaplamasa bile İsrail bunu istiyordu. Şimdi son dönemde iddialar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Mossad ajanlarının faaliyetlerde bulunduğuyla ilgili karşımıza çıkıyor. Hatta İran savaşı başladığında Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne Mossad ajanlarının provokatif girişimleri olduğuna dair haberleri görmüştük. Bunların hiçbiri şaşırtıcı değil Mustafa Bey. Bence bizim için şaşırtıcı olan Trump'ın kalkıp da Netanyahu'yu eleştirmesi ya da o hakaretamiz konuşmalarından sonra İsrail'le bağlantıyı kesmesi, İran'la anlaşmaya varması olur diye düşünüyorum. Şu an için sanırım kimseyi şaşırtan bir durum yok. Bu zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş yaklaşımıyla olan bir şey. Trump sadece bunu görünür hale getirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarihsel olarak hep bu şekildeydi. Gücü konuşturan bir aktördü. İran'da da bunu yapıyor ama şu an İsrail lobisi ya da işte Yahudi lobisi üzerinden yorumlayacak olursak tamamen bir açmaz ortaya çıkardı. Kendi insanlarını da bu sürece dahil etti. Hatta bugün sanırım çiftçilerle bir araya geldiği bir konuşma vardı bir miting alanında. Orada da hani bu savaş devam edecek, bir süre sonra bitecek, bittikten sonra her şey eskisi gibi olacak diye olmayan vaatlerde bulundu yine. Ama halk nezdindeki karşılığıyla acaba lobicilik faaliyetleri sonunda bunun yansımaları nasıl olur? Kasım seçimlerinde göreceğiz gibi geliyor. Yani Trump çok bir şey kaybetmiyor gibi sanki.
0: Bu Netanyahu'ya yönelik eleştirilerinde samimi mi sizce Trump?
3: İşte diyorum ya, söylemlerle eylemler birbirini tutmadıktan sonra herhangi bir şey diyemiyorum. Yani bence gerek Batı için gerek Amerika için en büyük test şu olacaktır. Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken Avrupalı aktörlerin hava sahasını geçerek gidiyor neticede. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin biri o kararı uygulayacak olursa diyeceğim ki evet tamam burada belli şeyler değişiyor. Ama sanırım onu da görmek çok zor gibi geliyor şu an.
0: Ya bugüne kadar o uçağı indirebilecek bir Avrupalı
3: olmadı.
0: Olmadı. Bakalım önümüzdeki günlerde böyle bir tabloyla karşılaşacak mıyız? Hocam şimdi 24 milyar dolarlık şart getirmiş İran anlaşma masasına. Amerika Birleşik Devletleri'nde.
2: Koşullardan birisiydi zaten o.
0: Evet, yani koşullardan bir tanesi. 24 milyarı masaya koy öyle konuşalım diyor.
2: Şimdi şöyle, Muhsin Rezai diye bir isim var. Bu Muhsin Rezai şu an Müşteba Hamaney'in danışmanlarından. Eski devrim muhafızları komutanlarından. 2019-2020 yıllar arasında Perşembe günü İran Devlet Televizyonu'na çıktı. Çok uzun bir mülakat verdi. O mülakatın yansımalarını da basına düştü. İran'ın İngilizce yayın yapan basınına da düştü. Oradan da onları okuma fırsatı buldum. Şimdi orada o konuşmasında şunu söylüyor. Biz diyor yani bu müzakerelerde niye dayatıyoruz, niye direniyoruz? Amerika'ya niye güvenmiyoruz? Bunların açıklamasını yapıyor. Şimdi diyor ki bize diyor ilk geldiklerinde diyor Amerika diyor işte 2 haftalık bir ateşkes. Bu 2 haftalık ateşkesin sonucunda kesinlikle bir barış anlaşması çıkacak. Biz bu konuda size her türlü kolaylığı göstereceğiz. Siz de başta Hürmüz'ün statüsü olmak üzere nükleer enerji meselesinde kolaylık göstereceksiniz. Biz kabul ettik diyor. Ancak diyor geçen iki hafta içerisinde diyor örtülü operasyon yani ama diyor bizim şartımız da şuydu. Önce onu söyleyeyim. Eğer bir ateşkes varsa her yerde ateşkes olmalı. Buna Lübnan'da dahil. Ve İran içerisinde istihbarat operasyonlarınızı da durduracaksınız demişler. Amerika da buna tamam demiş. Fakat diyor Amerika ne Lübnan'da ne de İran içerisindeki istihbarat operasyonlarında Mossad'a söz geçiremedi. İsrail birkaç gün Lübnan'a saldırmadı ama akabinde saldırılar devam etti, genişlemeye devam etti. Amerika İsrail'i zapt edemedi diyor. Ve içeride de diyor pek çok sabotaj yaptılar diyor. Bu tekrar Amerika'ya gittiğimizde Amerikalılara dediğimizde ya bu nasıl bir ateşkes? Siz hala saldırılara devam ediyorsunuz dediğimizde biz bunlardan sorumlu değiliz gibilerinden cümle kurmuşlar. Biz diyor bu noktada müzakereleri diyor durdurma kararı verdik. Akabinde diyor Trump çıktı işte 60 gün daha uzattığını söyledi diyor. 60 gün daha uzattığında tekrar bize geldiler diyor. Biz de dedik ki diyor Hürmüz ablukasını kaldırın. Hemen diyor akabinde de zaten Hürmüz ablukası başlattılar diyor.
4: Evet.
2: Şimdi şunu söylüyor anlatıyor da anlatıyor. Çok uzun bir mülakat. Ama mülakatta ilk defa İran neden bu işlerde ayak dirediğini, neden işte sürekli olarak şimdi Amerika tarafı sürekli İran'ı suçluyor ya, topu taca attıklarını anlatıyor tabiri yerindeyse. İran'ın argümanı şu, bizim bildiğimiz diyor ateşkes kesinlikle bir ateşkestir. Kimse kimseye müdahale etmez, herkes kendi içine bakar ve diplomasi harekete geçer. Diplomasi harekete geçerken ateşkes delinmez, hiçbir veçesiyle delinmez. Ama diyor deldiler. Birincisi İran'ın rahatsız olduğu şey bu. Yani ateşkes var. Bu ateşkes tek yanlı bizi durdurmaya yönelik.
4: Evet.
2: Üstelik ablukada da farklı uygulamalar gördük. Ve zaman zaman Amerikan donanmasının bölgeye girip işte gemilere el koyduklarını veya işte ticareti engellediklerini. Ve tabii ateşkes süresi boyunca bir de körfez harekete geçirildi diyor. Şimdi buradan baktığımızda Rezai'nin bu açıklamalarında baktığımızda İran'ın ateşkesi yani bu müzakerelerde bu kadar diretmesinin mantıki sebeplerini anlayabiliyoruz. Yani doğrudur yanlıştırın ötesindeyim ben. Yani İran haklıdır veya haksızdır'a girmiyorum. Ama mantıklı. Yani bu açıklamalar ilk defa İranlı bir yetkili tarafından alenen söylendi. Bunun karşılığında Amerika'dan bunları hiç duymuyoruz. Demek ki mesele artık İran'ın yani müzakerelerde şüpheyle baktığı, ayak direttiği, başta nükleer zenginleştirme, uranyum zenginleştirmesi olmak üzere Hürmüz Boğazı meselesi buralarda kilitlendiği ve üstüne tarafların birbirlerine ek yükümlülükler yüklemesi.

0: çalıştıkları. İşte İran'ın da bunun karşılığında 24 milyar dolar, aslı 36 milyar dolardır. 24 milyar dolar Amerika, Avrupa bankalarında dondurulmuştur. 12 milyar doları da şeydedir, Güney Kore'dedir. Yani o Güney Kore, Japonya hattındadır. Oradaki varlıklarını dondurmuşlar İran'ın. Şimdi bu varlık meselesinde işte o 24 milyarı istemelerinin sebebi özellikle Batı'nın ve Amerika'nın bizzat elinde bulundurduğu paranın Rusya-Ukrayna savaşındaki, şimdi Ukrayna'yı Avrupa ve Batı finanse ediyor ya, bu finanse etme sebebi yaklaşık 55 milyar dolarlık Rus varlıklarından bunların faiz ödemeleri veya Rus varlıklarını kullanıyorlar. Rusya da bundan çok şikayet ediyor. İşte İran da diyor ki madem öyle bir müzakere yapacağız, önce elinizde bulunan İran varlıklarını, savaş öncesinde 24 milyar dolarlık varlığı bize bir teslim edin. Yani sizin rehin şeyinizden bir kurtulmalı. Oysa Amerika diyor ki Güney Kore ve Japonya'daki varlıklarınızı açalım 12 milyar doları, yerine aşamalı yapalım. O 12 milyar dolarlık varlığı da nakit olarak vermeyeceğiz size. İşte siz televizyon alın, buzdolabı alın, yani ülkede
1: Çeşitli şekilde.
0: inşaat malzemeleri alın.
2: Aynı olarak kullanın.
0: Aynı olarak kullanın ve ben bunları da kontrol edeceğim diyor. Şimdi buradan baktığınızda Amerika'nın çok ağır bir dayatması var. Ama Amerika burada bu dayatmalarda güçlü mü? İran'a göre güçlü. Neden? Çünkü abluka işe yaramaya başladı. Yani abluka özellikle Çin'in Malezya bandırallı gölge filolarını bir tarafa bırakırsak, onları görmüyorlar. Görmezden geliyorlar. Çin'le kapışmak istemiyor Amerika. Onun dışında hepsine uygulanıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İran ciddi zarara uğramaya başladı. Artık Amerika şunu düşünüyor. Bu iş uzarsa İran'ın yoksunluğu artacak. Yoksulluğu artacak. Aslında Amerika'nın buradaki asıl planı şu: İran'da toplumsal bir ayaklanma başlatmak.
1: İçeriden rejimi zayıflatmak.
0: Çünkü kara harekatını başka türlü yapamaz. Yani Hürmüz Boğazı'na sokulamıyor.
1: Hala masada mı kara harekat seçeneği?
0: Kesinlikle. Zaten şöyle de bir haberlere de düştü Amerikan basınında. Artık İran'a üçüncü bir darbenin veya işte ikinci bir darbenin vurulmadan ve altyapısı tam anlamıyla çökertilmeden, hatta şunu da dile getirmeye başladılar. İkinci yapacağımız, yani ikinci dalga saldırılarda bu kez işte o çok konuşan, hani kendi tabirleriyle işte İran devrim muhafızlarındaki o komutanları vuralım diyorlar. Yani ilk 48 saatte Ali Hamenei dahil üst düzey bütün yöneticileri vurdular ya. İşte onun benzeri bir operasyon yapalım. Bunu da Körfez hattıyla beraber yapalım. Yani işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, şu bu. Bu arada şeyi de ekleyeyim ben. Demiştik ya kara harekatını, Mustafa Bey burada bu yayında, doğrusu ne programda. Bakın doğrusu ne, neyi biz söylüyoruz doğrusunu. Demiştik Türkiye kara harekatını önledi diye. İşte bakın çıkmaya başladı.
3: Evet, Kürtler
0: yani,
3: noktasında.
0: Hatta İsrail basını Venç'e, başkan yardımcısı Venç'e vatan haini diye saldırmaya başladılar. Türkiye'ye siz Venç sızdırdı diye. Bugün Jerusalem Post'ta neredeyse 2-3 gündür verdikçe veriyorlar yani. Venç'i yemeye oturdular yani. Dolayısıyla hani Türkiye'nin pozisyonu çok kıymetli. Bunu da ilk defa bizi izleyen izleyicilerimiz doğrusunu neyi dünya bilmeden biliyorlardı. Gidişat bu. Ve hocamın dediğine katılıyorum. Buradan çok fazla bir müzakere, bir şey çıkmayacak görüntüsünde. Bu ikinci operasyon mutlaka olacak. Yani gidişat onu gösteriyor. Amerika'daki eğilim, Pentagon ve Beyaz Saray'daki eğilim bunu gösteriyor. Ama ne zaman olur, nasıl olur, bedeli ne olur, o ayrı bir tartışma konusu.
1: Cüneyt Hocam, sizce anlaşma mı daha yakın yoksa kara harekat mı?
3: Bence böyle arafta bir süreç devam edecek gibi görünüyor. Yani burada özellikle o Kürtleri Erdoğan engelledi meselesi İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin, yani İsrail'in tekerine nasıl çomak sokulduğunu da gösteriyor. Yani hatta biraz önce hocam konuşmanın başında o alaycı tavrıyla konuşan hahamdan bahsettiniz.
0: Evet.
3: Onun da bununla bağlantısı olduğunu
0: kesinlikle
3: düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
3: Çünkü istedikleri olmadı. İstedikleri olmayınca dolayısıyla bir kendi içinden kaynayan ama Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan müdahale etmediği bir kara operasyonu veya içten bir şekilde isyan dediğimiz durum gerçekleşmedi. Bu da ister istemez İran'ın elini genişletti. Yani Türkiye burada bir adım atarak aslında

0: da hem Kürtlerin bu konuyla ilgili meseleye taraf olmamasını sağladılar. Onları güvenli alana çektiler. Hem de İran'ın biraz daha zaman kazanmasına sebebiyet verdi. Ama şunu söyleyeyim, yani biraz önce hocalarımın bahsettiği açıklamalar çerçevesinde bakarsak, şu anda Amerika'nın biz kazandık diyemeyeceği bir ortam var. Amerika biz kazandık demek istiyor. Biz kazandık demesi için de anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bir dalga operasyonunun daha gelme ihtimali yüksek. Bu ablukanın da İran üzerindeki etkisi bağlamında bir test amaçlı da olabilir. Yani onu denedikten sonra belki bir anlaşma veya bir uzlaşma zeminine ilerleyebilir ya da artık Amerika istediğini almış olarak kendisini kabul edebilir. Ama şunu takdir etmek lazım. İran iyi dayandı. İran iyi dayanıyor. İran'ı destekleyenler de perde arkasında kalmayı da iyi başardı.
1: Evet.
0: Ama günün sonunda bizim bu süreçle ilgili gördüğümüz şey şu. Bu mesele Amerika-İran gerilimi değil. Bu mesele İran, Çin ve Amerika arasındaki bir mesele. İsrail de bu süreç içerisinde İran'ın o Şii hilalini ne kadar zayıflatabilirse, hatta mümkünse ortadan kaldırabilirse bu meseleyle olaya yaklaşıyor. Günün sonunda Suriye, Irak ve Türkiye merkezli bazı şeyler konuşuluyor gündemde. Bunu da Türkiye'nin aslında ne kadar önemli olduğunu, Türkiye merkezi üzerinden bu meselelerin dizayn edildiğini, Türkiye'nin öyle bazılarının bahsettiği gibi işte bir şey söylüyor ama çok dikkate alınmıyor tezinin de tamamen çöktüğü bir durumla karşı karşıyayız biz.
1: Bir taraftan da tabii İsrail dünyanın gözünü ABD-İran savaşına kilitledi. Kendisi Lübnan'da bir şekilde isteklerinin karşılığını almaya çalışıyordu. Sürekli olarak saldırılar. Mesela bombalarda en az 650 saldırıyla bombalamayı gerçekleştirdiği kamuoyuna son bilgi olarak paylaşıldı. Netanyahu'nun şöyle bir açıklaması var. Lübnan'da ateşkes yok ifadesini kullanıyor. Diğer taraftan da Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın değerlendirmesi var. ABD'de gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerle ilgili Kasım, Lübnan adına yürütülen anlamsız, aşağılayıcı ve utanç verici doğrudan müzakerelerin sonucu Lübnan halkının geniş kesimleri tarafından bütünüyle ve kesin olarak reddedilmektedir. Şartlı ateşkes utanç verici şeklinde bir açıklamada var. Yine diğer taraftan onu da belirtelim. Burada bir anlaşma bekleniyor mu Merve Hocam?
2: Yani burada da anlaşma yok. Dediğim gibi üç masa zaten birbirine bağlı. Şimdi bir yandan da belki şunu sorgulamak gerekiyor. Neden İran-Amerika görüşmeleri başladıktan sonra Lübnan odağında İsrail'le görüşme ya da anlaşma daha sonrasında yapıldı? Yani kağıt üzerinde bize ateşkesler var gibi gösteriliyor ama sahada hala egemenlik krizleri devam ediyor. Bir yandan da benim en büyük endişem, zaten ilk günden itibaren hep bunu pek çok yerde dile getirdim. Trump acaba yarın öbür gün kalkıp da Lübnan'da İsrail'in ele geçirdiği, işgal ettiği o topraklar İsrail'indir der mi? Çünkü bunun bir benzerini zaten Kudüs'te demiş
1: Evet.
2: oldu ki Kudüs'te Birleşmiş Milletler güvenlik kararı var bölgeyle alakalı olarak. Yine Suriye odağında bakacak olursak Cevlan, yani Golan Tepeleri üzerinde de bunu söyleyen bir isim Trump. Yani şu an itibariyle İsrail her istediğini alıyor gibi görünüyor. Lübnan cephesinde de zaten ateşkes olsa dahi biz şunu biliyoruz ki geçtiğimiz yıllarda yine ateşkes vardı ama binlerce kez İsrail tarafından ihlal edildi. Dolayısıyla klasik anlamda savaş ateşkes ayrımının çöktüğü bir dönemdeyiz. Biz hani hep diyoruz ya çok kutupluluğa mı evriliyor? Aslında çok merkezde belki evriliyor süreç ama Orta Doğu coğrafyası da bugüne kadar bu yaşananlara ilişkin Avrupalı aktörler ya da Batılı aktörler hiçbir adım atmadı ya da hiçbir cevap vermediği için zaten bunlar oluyor. Geçtiğimiz günlerde hemen yine belki şunu hatırlatmak gerekecek. 2 yıl öncesinde bunu da defaatle hatırlatıyorum. Çünkü genel olarak tablo bizim karşımızda bu. Netanyahu Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında işte Suriye, Irak ve İran'ı siyah olarak işaretlemişti. Ben bunun hemen altında Lübnan var zaten. Şimdi savaş süreçlerine ya da devam eden harekatlara baktığımızda bu çerçevede ilerliyor. Ve İsrail herhangi bir şekilde durmuyor. Irak'la alakalı süreç neydi? Onu da hatırlatalım. Az önce hocam belirtti, aslında Kürtlerle alakalı olarak atılmaya çalışılan adımlar vardı ama bir yandan da ne yaptılar Irak'ta? Karşında aslında çökmüş bir devlet varmışçasına hareket edip gitti. Irak'ta üs kurdu kendisine. Yani bu şekilde hareket eden bir İsrail var ve kimseden hiçbir şekilde çekinmiyor zaten. Lübnan üzerindeki operasyonların devam ettirmesinin arka planda herhangi bir hukuki meşruiyet ya da zemin de aramıyor zaten. Şimdi orada şu devreye giriyor belki de, Fransa ne kadar sınırlayabilecek, ama Fransa'nın da ben çok fazla sınırlayabileceğini düşünmüyorum buradaki en temel konulardan bir tanesi o. Çünkü bugüne kadar 2025 Eylül'de hem Fransa hem İngiltere Filistin'i tanıdılar. Filistin'e dair, Gazze'ye dair de bir adım.

0: Birleşmiş Milletler vardı, UNIFIL vardı. Ama onda geçtiğimiz yıllarda zaten hedef alan bir İsrail var. Hiçbir şekilde hiçbir kararda tanımadığına göre ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de İsrail'in doğrudan olmasa da dolaylı olarak Amerika üzerinden bir veto hakkı olduğuna göre demek ki burada işler çok da böyle uluslararası hukuk noktası ya da diğer başlıklarla gitmeyecek gibi duruyor. Yani biraz da ben o nedenle zaten NATO zirvesine dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü NATO zirvesinden çıkacak kararlar sadece NATO'nun geleceğini de belirlemeyecek. Bölgesel ve küresel sistemdeki adımları aslında belirlemiş olacaklar. Şu ana kadar biz Lübnan'a dair de, Gazze'ye dair de ne yazık ki hiçbir batılı aktörden, İspanya'yı tenzih ederek söylüyorum ki Sanchez'in de son dönemde yaşadığı süreç belki ayrı bir çerçevede ele alınmalı, bir açıklama görmedik ve görmüyoruz da. Ya bu bence çok endişe verici. Yani şu an Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken o cepheye odaklandıklarının birazını aslında Orta Doğu'ya odaklanacak şekilde değiştirseler de bizim karşımızda çok daha farklı bir süreç olacaktı. Ve biz hala bunu görmüyoruz.
1: Cantürk Hocam, sizce Amerika cephesinden İsrail'in bu Lübnan'da işgal ettiği topraklarla alakalı buralar artık İsrail toprağıdır diye bir çıkış gelir mi?
2: Yani kısa zamanda gelmez. Zaten şöyle de bir durum var. Yani evet, İsrail o bölgede bir takım kazanımlar elde etti ama kara anlamında, hani coğrafi anlamda daha henüz tam anlamıyla o bölgeyi kontrol
1: hakim
2: edebilmiş değil.
1: olamadı.
2: Berfur Kalesi, onun Şakir Kalesi miydi?
0: Evet hocam.
2: Yani Arapçası. Geçtiğimiz gün, çarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Hizbullah güçleri yani çok fena kuşattılar orayı. Yani hava bombardımanıyla çekilmek zorunda kaldılar. Hatta 6 tane Merkava tankını imha ettiler Hizbullah. Yani karada İsrail ordusu çok başarılı performans sergilemiyor. Kaldı ki yani Güney Lübnan coğrafyası da büyük, biraz sıkıntılı bir coğrafya. Yani öyle kolay ilerleyebilecek şey değil. Yani zaten İsrail ordusunun, kara kuvvetlerinin kötü olduğunu biliyoruz. Bu Gazze Savaşı'nda bunu çok net gördük. Bir. İkincisi disiplinsiz bir ordu. Üçüncüsü çok yorgun bir ordu. Yani yıllardır savaştırıyorsunuz siz bunları. Cepheden cepheye koşuyorlar. Ve hava ve istihbarat üstünlüğü olmadığı sürece de ciddi anlamda aksamalar başladı. Büyük bir yorgunluk başladı. Dolayısıyla yani Lübnan'ı tam anlamıyla güney bölgeyi ele geçirmiş değil. Çok çok erken. Yani şeyde bile, hali hazırda bile benim bildiğim kadarıyla Golan Tepelerinin resmi anlamda İsrail'e verildiğine dair Amerika'nın bir desteği yok. Trump verdim falan dedi
0: Evet.
2: ama yani bu biraz zor. Günümüzde öyle birilerinin topraklarını işgal edip de benimdir deme çok zor. Yani Rusya bile Ukrayna'da savaşı bitirdi aslında.
0: Ama hocam Kudüs biraz şey değil mi? Belirleyici değil mi şu an? Evet, Trump tamam hukuki olarak
1: Zamanıyla
0: yapamaz onu ama
1: Büyükelçiliği
0: işte
1: Kudüs'e
2: ya
1: taşıdı.
2: Taşıdı ama yani Kudüs'ün statüsü, Kudüs'ün başkent statüsü hala net değil ki. Hani Birleşmiş Milletler'e başkent demiş, şu dedi mi İsrail? Ben bilmiyorum yani o konuda
0: kararı doğrudan şey yapıyorlar,
2: parlamentoda
0: uygulamıyorlar.
2: alınmış bir karar da yok galiba. Yanlış hatırlamıyorsam, ben yanılmıyorsam.
3: Bir de
2: Yani İsrail parlamentosunda Kudüs'e taşınma kararı yok.
3: Kudüs ikiye de bölündü ya hocam doğu.
2: Zaten Kudüs ikiye bölündü. Hani şimdi İsrail Kudüs'ü başkent olarak ilan edecek. O Netanyahu'nun söylemleri. Ben resmi anlamda yani Kudüs'ün başkent olduğuna dair bir parlamento kararı yok İsrail'de. Yani ben öyle biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Zaten şimdi Kudüs belirleyici doğru. Ama şimdi İsrail o kadar büyük bir genişleme içerisine girdi ki psikolojik anlamda, politik anlamda İsrail'in kapasitesini çok aşar bu. Yani İsrail öyle zannettiğiniz gibi çok büyük bir devlet değil. Çok güçlü bir devlet de değil. Yani bizde bazen böyle bir işte dünyayı onlar yönetiyor algısı falan var ama dünyayı yani evet bir şeyler yapıyorlar, yapmıyorlar değil. Yani o küçümsediğim için söylemiyorum. Ama yeryüzünde hiçbir devlet sonsuz, sınırsız, hiçbir millet böyle güçlere sahip değildir. Yani bu coğrafyada İsrail'e gelinceye kadar kimse kusura bakmasın pek çok medeniyet, pek çok devlet var. Ya mesela Türkiye'nin etkisini bakın, biz bu bölgede binlerce yıldır buradayız. Sadece 100 yıl ara verdik, 100 yıl sonra geri döndük. Yani milletler
1: 10,2
2: tarihinde
1: milyon nüfusu var hocam işte.
2: İşte yani jeopolitik derinliği olmayan bir ülke, nüfus potansiyeli belli. Yani İsrail'in en büyük avantajı şu: Amerika gibi, Batı gibi sınırsız bir
0: Evet.
2: destek alması. İki, bölgede

0: yani ondan daha güçlü devletlerin uzak olması. Sınır devleti değil. Yani Ürdün dediğiniz veya işte Irak dediğiniz, Lübnan dediğiniz yer ya ne ki yani Lübnan'ın bir ordusu bile yok. Yani Lübnan'ı dövmesi kolay. Yani Lübnan'ı herkes döver. Lübnan için bir şey yok. Ama mesela işin içine Hizbullah girince kara unsurları, yani İsrail çok zorlanıyor. Yani onun için çok çok erken. Yani ben Güney Lübnan'ı yutabileceğini de zannetmiyorum. Konjonktür her an değişir Orta Doğu'da.
1: Ya çok üzücü bir şey değil mi bu? Şimdi nüfusu 10.2 milyon olan bir ülke, baktığınızda İstanbul'un yarısı kadar.
0: Hedging stratejisi.
1: Ya İstanbul'un yarısı kadar olan bir ülke orada Müslüman ülkelere resmen zulüm işliyor, soykırım işliyor. Ya 10.2 milyonluk bir ülke. Da tabii ki diğer taraflarda yaşayanlar, diğer ülkelerde yaşayanlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiler, onlar bunlar falan baktığınızda çok farklı. Ama hadi bırakın İstanbul'un yarısını. Ya bizim Anadolu'daki işte birkaç tane ilimizin toplamı kadar nüfusu olan bir yerden bahsediyoruz. Yani ama geliyor orada herkese, ben yani Netanyahu çıkıyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında, hepimiz izledik. Orta Doğu'nun sınırlarını ben tekrar baştan çizeceğim, göreceksiniz diyor. Harita gösteriyor. Avrupa'da, dünyada herkes böyle avel avel, açık söylüyorum, avel avel bakıyordur.
0: Zaten hiçbir Orta Doğu iyi yönetilen bir coğrafya değil. Yani Orta Doğu'da yıllarca diktatörlük, totaliter rejimler oldu. Suriye gibi, Irak gibi. Başarısız, özellikle büyük güçlerin İsrail'e doğrudan ve dolaylı desteklerinin olduğu savaşlar yaşandı. Arap-İsrail savaşları hep o şekilde gelişti. Ve bu böyle bir politik, yapay bir ortam kuruldu. Toplamda da 1947-2027 olsa, yani kaç yıl? 80 yıllık bir süreç yani. Bu
1: evet.
0: Çok da derin bir tarihi yok. Yani 80 yıllık süreç. Bakın Mustafa Bey, Orta Doğu'nun tarihinde 80 yıl yarım saat gibi bir şeydir.
1: Tabii canım.
0: Yani Sümerlerden bir başlatırsanız. O yüzden 80 yıllık bir ülkenin şimdilik bunları yapması kalıcı değil.
1: Tabii.
0: Evet, yani İsrail orada kalıcı olur. İsrail bir kalıcı devlet kurabilir. Ama bu kalıcı devlet kurması İsrail'in bölgesindekilerle iyi geçinmesine bağlıdır. Şimdi İsrail böyle ona saldırarak, buna saldırarak, onu döverek, bunu döverek, bunların hepsi bir belirli bir yere kadar. Bakın düşünün, yani İran 47 yıldır ambargo altında, ambargo. Adam hiç yememiş, içmemiş, her yeri füze yapmış. Bakın yanaşamıyor bile Hürmüz Boğazı'na. Dünyanın en büyük ordusuyuz denen ordu. Kolay değil bu iş.
1: Değil mi?
0: Çünkü medeniyet denen bir kavram var. Yani 2000 yıllık, 3000 yıllık bir Pers, 5000 yıllık bir Türk tarihi. Yani Mezopotamya'nın tarihi İsrail'i yutar. Yani İsrail dediğiniz yani öyle şey değil. Bu modern bir 80 yıllık bir devlet. Ben İsrail'in yerine olsam bölgede herkesle iyi geçinmeye çalışırım. Çünkü İsrail, bakın zaten şunu da ayırıyor bölge, yani Müslüman dünyası. Bakın Müslüman dünyasında bir Yahudi düşmanlığı da yok. Yani Yahudilerle bizim bir sorunumuz yok. Yahudilikle de bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz Siyonizmle. Siyasal anlamda onun saldırgan emperyalist yönüyle. Hı hı. Biz yani bu bağlamda...
2: Ötekini yok eden anlayış.
0: Evet, yani Yahudiler bölgede yaşamaya devam eder binlerce yıldır. Ama İsrail devleti var olması için bölgedeki gerçekliklere saygılı olmak zorunda. İki devletli çözüm olsa İsrail'in bugün bunların hiçbirinin konuşmasına gerek yoktu.
1: Tabii.
3: Evet.
0: Çok daha rahat, daha huzurlu. Müslümanlarla Yahudilerin arasında teknik anlamda da bir sorun yok.
2: İşte orada teopolitik yani, giriyor devreye.
0: İşte Siyonizm, yani o vahşi Siyonist mantık, emperyalist mantık,
2: teopolitik Arz-ı Mevud mantık, dedikleri şey,
0: saldırganlık. Valla hani eden bulur. Yani 80 yıl çok uzun bir şey değil. Bir 80 yılda görürse de böyle görür. Yani ama Amerika'nın gücü zayıfladıkça, ki ilk defa Amerika'nın gücünün zayıfladığını gördük. Bundan sonra İsrail'in işi zor.
3: Hocam o kadar masumun kanı var yani neticede.
0: Kesinlikle.
3: Ve herkesin kesinlikle. Gözü önünde yani oldu.
0: Adalet denen, vicdan denen.
1: Ya bu kadar ah yerde kalmaz.
0: Tabii. Aynen. Kesinlikle kalmaz.
1: Kalmaz. Şimdi bu kadar çok gerilim varken, dünyada bu kadar çok sonu bilinmeyen çatışma varken, Temmuz ayında başından beri konuştuğumuz bir toplantı başkenti Ankara'da evet. yapılacak. Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Bu arada NATO Liderler Zirvesi sayesinde Ankara'da hizmet gördü. Onu da söyleyelim. Hani 2019'dan beri Ankara'da yapılmayan çoğu noktada bir anda asfaltlar dökülmeye başlandı. Tabii ister istemez devlet işin içerisine giriyor o noktada. Şimdi şehrin çeşitli noktalarında da tabii ki düzenlemeler var. Onları da ayrıca konuşuruz ama NATO Liderler Zirvesi'ne

0: İlk başta Merve Hocam sizinle başlayacağım. Çünkü biliyorum programın başından beri NATO Liderler Zirvesi başta sizi çok heyecanlandırıyor. Bu Trump geliyor mu hocam?
1: Yani umarız gelir. Çünkü bu kadar büyük bir zirveyi bence kaçırmak istemeyecektir. Burada sadece NATO'nun geleceği değil, küresel sistemin geleceğine sanki karar vereceğiz gibi duruyor. Evet. Bana biraz öyle geliyor. Çünkü çok fazla çatışma alanı Türkiye liderliğinde, ki Türkiye liderliğinde olması bence şu açıdan önemli. Biz NATO üyesi olmasına rağmen Rusya-Ukrayna savaşının tarafı olmayan, tarafları uzlaştırmak için uğraşan bir aktörüz. Hemen yanı başımızda İran'la alakalı çok daha yeni konuştuk. Biz olmasaydık savaş çok farklı boyutlara gelecekti. Orada da bir taraf olmadık. Kaldık yani İran'la tarihsel gerçekliğimizi de belki hatırlatmak gerekecektir. Yani süper ilişkimiz olmayan bir aktöre bile biz egemen eşitlik yaklaşımı çerçevesinde hukuk boyutunda yaklaştık. Şimdi bu açıdan bakacak olursak Türkiye her şeyin merkezinde, istikrar diplomasisi, ama bence bir anlamda Türkiye son özellikle Covid dönemi sonrasında dış politikasında doktriner bir gelişim, bir atak yapan bir aktör haline geldi. Hı hı. Yani sadece işte savunma sanayi alanına odaklanmayalım. Aynı zamanda bunu dış politikada uygulama ve dış politikada aktörlerle konuşabilme kabiliyeti konusunda da ortaya koydu. Ben bu nedenle NATO zirvesinden çok umutluyum. İyi şeyler çıkacağını umut ederek bunu söylüyorum aslında. Ama biraz da şöyle bir durum var. Buraya gelecek her bir aktör ne beklentiyle gelecek? Çünkü bizim beklentilerimiz genelde hani küresel sistemde en azından istikrar bağlamında olsa da bence gelecek aktörlerin beklentileri çok farklı olacak gibi duruyor. Batı işbirliği içerisinde devam etmek istediği bir atılımla gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Trump'la birlikte o transatlantik ilişkilerin çatırdadığı ya da belki kırılmaya başladığı bir dönemde belli şeyleri yeniden yapılandırmaya çalışacak. Amerika büyük ihtimalle harcamalar üzerinden böyle mutlu olmak için gelecek. Çünkü Trump'ın temel beklentisi bu zaten. Hı hı. Türkiye ise tarafları uzlaştırma konusunda adım atmaya çalışacak. Bir yandan da şunu belki eklemek gerekecek. Ben genelde NATO zirvelerinde özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana Zelenski'nin konumunu takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Son NATO zirvesinde Zelenski o beklediği ilgiyi görememişti. Aslında bu Rusya-Ukrayna savaşında cepheye de yansıyan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Burada bakalım neler olacak diye belki sorgulamak gerekecek. Çünkü ana başlık sanki Rusya-Ukrayna olacak gibi, ama bence Türkiye, Gazze, Lübnan ve İran başlıklarını masaya getirecek. En azından oradan adım atılması için arka kapı diplomasisi aktif şekilde kullanılacak diye duruyor. Yani bu açıdan bizim açımızdan son derece önemli. Bir yandan da hemen şunu da ekleyeyim hocaların vaktine girmeden. Yani en başından beri aslında süreç içerisinde, az önce hocam da belirtti, Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasının ya da gücünün sorgulandığı bir süreçteyiz. Dünyanın böyle çok merkezlilik üzerinde ilerlediği bir dönemde bakalım hangi aktörler öne çıkmaya başlayacak ya da nasıl bir işbirliği süreci bizim karşımıza çıkacak. Bence bunu da net olarak göreceğiz bu NATO zirvesinde.
0: Cüneyt Hocam, sizin beklentiniz ne NATO'dan? Bir de Trump gelmezse nasıl bir tablo olur sizce?
2: Yani Trump'ın gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Ben öyle görüyorum. Yani öyle yapılan açıklamalardan takip edebildiğim kadarıyla durum bu. Tabii burada Türkiye'nin ağırlığının teyidi anlamına gelir bu zirvenin Türkiye'de yapılması. Özellikle güney ve kuzey, yani Türkiye'nin güneyinde ve kuzeyinde bir takım çatışmalar devam ederken bunun bir şekilde Türkiye'de yapılıyor olması ve Türkiye'nin NATO içerisindeki ağırlığı anlamında tabii siyasal olarak da hocalarım uluslararası ilişkiler açısından değerlendirebilir. Ben bir de NATO'nun pazar olduğunu unutmamak gerektiği kanaatindeyim. NATO ciddi bir pazar. Türkiye'de Amerika savunma için sanayi anlamında önemli bir atılım yapıyor. Bu anlamda da ben Türkiye'nin yani tüm kategorilerde menfaatine olabilecek bir durum, ama en büyük faydayı bu pazar meselesinde göreceği kanaatindeyim. Bu da bu açıdan önemli.
1: Hocam şöyle bir şey vardı. En son Rutte ziyaretini hani sizi desteklemek için ilk gittiği yerler savunma şirketleriydi. Evet. Savunma sanayine hemen evet. Baktılar ne var ne oluyor diye.
2: Bir de bir kriz var. Yani bir uluslararası kriz var. Bu ekonomik kriz. Ekonomik krizin bir adım sonrası tekrar paylaşım dediğimiz bunun savaşla da olabileceği, fiziki savaşla da olabileceği veya işte güç denemeleriyle de ortaya çıkabileceği ve savunma sanayinin önemli olduğu bir evreye işaret eden bir durum. Bu anlamda önemli. Tabii Ankara bir hafta boyunca ciddi anlamda bir kriz yaşayacak. Onu da bugün ben gördüm. Yani bugünden itibaren bazı düzenlemeler, bazı çalışmalar başlamış. Bu açıdan da ben Türkiye'nin böyle bir şeye ev sahipliği yapıp yüz akıyla çıkmasının da dünyada itibar noktasında önemli bir seviye olduğu kanaatindeyim.
0: Siz mesela ABD'nin NATO ile arasındaki çatlağın büyümesinin Türkiye'ye yarayacağını düşünüyor musunuz?
2: Ben o çatlağa da biraz böyle konuyu hep ticarete çeken müteahhit mantığıyla bakmış gibi olabilirim
0: de,
2: ama.
0: Ben de o açıdan yani... soruyorum. Yani şimdi ABD NATO'ya en çok hocam, silah satan ülke.
2: NATO pazar. Yani bu NATO'nun bu pazar olma meselesini de buradan ismini zikrederek söyleyeyim. Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Onunla yaptığım bir röportajda tabii buna bu vesileyle bu açıdan bakma imkanım oldu. Bayağı da bir araştırdım ve günün sonunda şunu anladım. Yani tamam bir ittifak, bir savaş ittifakı ama bir müddet sonra bu birbirleriyle ticaret yaptıkları, özellikle savunma alanında bir sistematik kurdukları ekosistem. Bir tabii ekosistem var. Şimdi siz sadece bir ittifaktan ayrılmıyorsunuz. Sizinle beraber bir tabii. iktisadi durumdan da ayrılmış oluyorsunuz. Şimdi Amerika bunu tercih eder mi? Bunu etmez. Ama mümkün olabildiğince NATO'yu bir şeye zorlamak ister mi? Evet, ister. Yani tıpkı İran meselesinde olduğu gibi. İran'daki amacı İran'ın tamamen ortadan kalkması mıdır? Hayır. İran'ın kendisinin Çin'e karşı kaybettiği su yolları meselesinde Hürmüz'ü kendi istediği bir statüye getirmesi kaygısıdır. Yani bunu yapıyor. Mesela Cebel Tarık'ta da yapıyor değil mi hocam? Fas'la yapıyor evet. bunu. Yapıyor şu anda. Hali hazırda da bunu yapıyor. Dolayısıyla aslında ben ortada böyle bir gerilim olduğundan daha, gerilim olması ihtimalinden daha ziyade Avrupa Birliği veya işte NATO ilişkisi anlamında veya Amerikan-NATO ilişkisi anlamında da bir şeye icbar etme, zorlama durumunun olduğu kanaatindeyim. Ama günün sonunda tamamen böyle bir dağılma ihtimalinin çok masada olabileceği kanaatinde değilim. Çünkü bunlar artık birbiriyle ister istemez göbekten bağlı hale dönüştüler. Bu bağı koparıp atmak bu meseleyi, bu işin setup'ını tekrar yazmayı gerektirir. Şu anda da dünyada öyle bir büyük bir savaş ihtimali var ama büyük savaşa doğru giden yolun daha bence çok çok başındayız gibi görünüyor.
0: Cantürk hocam, ola ki gelmedi.
3: Gelmemesi gibi bir durum yok. Çünkü Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Evet, yani o noktada bir sıkıntı yok. Zaten
0: hocam adam sabah başka bir şey diyor, akşam başka bir şey diyor.
2: Yok. O Trump'la ilgili bir şey. Yani o Amerika'yla ilgili bir şey.
3: NATO Trump'ın hani evet yani Grönland krizinde Danimarka'ya işte ne bileyim Avrupa'nın savunma sistemlerine böyle zarsurt ettiğini tabiri yerindeyse duyduk da. Ama gelmemesi çok büyük bir kriz olur. Yani gelmemek gibi bir lüksü yok. Neden lüksü yok? Şimdi Avrupa medeniyetinin yani Amerika Batı medeniyetinin bir parçası. Batı medeniyeti kendi içerisinde çok kırılmalar yaşadı. Mesela Naziler döneminde 2. Dünya Savaşı'nda kırılmalar yaşadı. 1. Dünya Savaşı'nda kırılmalar yaşadı ama her seferinde kendisini onardı. Şu an mesela hiç kimseye şimdi Grönland konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Danimarka ile Amerika geçtiğimiz aylarda oturdular. Grönland'ın statüsüyle ilgili Amerika'ya tahsisiyle ilgili NATO üzerinden yeni bir anlaşmaya vardılar. Yani daha henüz prensip anlaşması bu. Önümüzdeki işte belki de NATO toplantısında bu NATO topraklarının kullanımında işte bir takım yeniden düzenlemeler söz konusu olacak bu zirvede. Buna Amerika gelir. Birincisi bu. İkincisi bir de Türkiye NATO'nun bu zirvede çok daha somut. Mesela bu zirvede ne ele alınacak? Boru hatları yani NATO'nun enerji yani olası bir krizde savaşta petrol ve doğalgaz hatlarının kurulmasıyla ilgili yapısal bir çalışma yaptı Türkiye. Bunu ortaya koyacak. Bütün Güney Avrupa hattında ve bunu kuzeye bağlayacak şekilde bir yeni bir enerji hattı projesi var. İkincisi. Üçüncüsü Türkiye geçtiğimiz 2 ay önceydi 5 tane karargah açtı. Karargah kuracağını söyledi. NATO karargahı. Ve bunlar istihbarat karargahı, deniz kuvvetleri karargahı. Yani Türkiye şeyinde topraklarında NATO karargahları kurulacak. Şimdi bütün bunlar yani yapısal yani bu zirve evet önemli bir zirve ama bence NATO'nun en önemli zirvelerinden birisi. Hatta en önemli zirvesi görüyorum ben. Çünkü Türkiye'nin öne koyduğu 2 tane somut işte belirli şeyleri olan, NATO'nun geleceğini etkileyen projeleri var. Bunların konuşulması lazım. Akabinde Amerika'nın gücü de ortada. Yani gelmemek gibi bir lüksü yok. Ha gelmezse ne olur? Gelmezse büyük kırılma olur. Yani NATO konusunda ve Rusya-Ukrayna savaşı bitmez. Çin bundan cesaretlenir. Bir de bunun hani dünyaya yansıması da var. Hı hı. Ve Amerika NATO'yu hani dağıtırsa veya NATO'dan ayrılırsa, yani ben de Cüneyt hocamla Merve hocamın dediklerine katılıyorum. Böyle bir şey söz konusu değil ama Amerika bir daha bunu mesela Pasifik'te kuramaz. Peki Amerika'yı kim koruyacak? Amerika NATO'dan ayrıldığı an Avrupa Amerika'nın düşmanı olacak. Teknik anlamda.
0: Olur mu?
3: Neden olmasın? Geçmişte oldu. Neden olmasın? Yani bu ilerleyen dönemlerde Avrupa'yı tekrar saldırgan, agresif hale getirebilir. Bundan o da cezalanır. Ama mesela bakın İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama NATO üzerinden Avrupa'nın SAFE programı dahil olmak üzere pek çok şeyine hala müdahil olmak istiyor.
0: Evet.
3: Yani o noktada ben Anglo-Sakson dünyanın Kara Avrupa'sından ayrışabileceğine inanmıyorum hiçbir zaman. Kırılmalar, çatlamalar olur. Ufak tefek. Ama bu Trump'la ilgili bir şey de değil. Mesela NATO'dan ayrılmak da öyle kolay değil ha. Yani ayrılma kararı alıp NATO tamam dediği an bir sene beklemek veya bir ile üç sene beklemeniz gerekiyor.
0: Tabii tabii.
3: Yani yapısal pek çok sorun var. Yazılımlar, stratejiler yeniden belirleniyor.
0: Kademe kademe yapılan.
3: O noktada yani Trump'ın ben geleceğini düşünüyorum. Zaten açıklama da yaptılar. Zaten şöyle de bir durum vardı. Eğer gelmeseydi Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika'ya gitme durumu vardı Haziran ayı içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın planlamasında da böyle bir şey yok. Dolayısıyla yani NATO gibi bir gücü Amerika bırakamaz. Yani NATO Amerika'ya yarıyor dolaylı yollardan. Yani o noktada öyle bir gücü bırakamaz. Yani Trump Amerika'nın her şeyi değil. Amerika'da başkanlar gelir geçer.
0: Ya bugüne kadar Amerika NATO'dan hani Trump nezdinde yapılan açıklamalara baktığımızda İran Savaşı mesela son örnek. Hani sürekli olarak şundan demurdu. Ya ben beklediğim desteği sizden göremedim dedi. Destek almasına rağmen Trump bunu pek çok kez dile getirdi. Ya Fransa savaş gemisi gönderdi. Almanya savaş gemisi gönderdi. Hani baktığınızda da yani bence olabildiğince Trump'a tırnak içerisinde yapacakları yalakalığı yaptılar. Orası ayrı bir mevzu. Ama Trump cephesinden, ABD cephesinden bakıldığında ben bu desteği yetersiz buluyorum. Daha fazla göndermeniz lazımdı tarzında açıklamalar geldi. Belki burada hani eli yükseltip bakın ben bu kadar da ciddiyim demek amacıyla ama bir hamle yapabilir miyim?
3: Açıklamalar var Mustafa Bey. Bakın Avrupalı liderlerden tek tek şu açıklama oldu. Bizim tavrımız Amerika Birleşik Devletleri'ne ve NATO ittifak ruhuna değil diyorlar. Trump'ın bu nobran davranışlarına diyorlar. Hemen orada ayrım var, araya giriyor.
0: Evet.
3: O yüzden yani Amerikan müesses nizamı veya işte Trump sonrası Amerika'nın o bürokrasisi buna yani NATO'dan ayrılmanın sakıncalarını Trump'a söyler. Zaten Trump'ın siyasi ömrü de yetmeyecek. Yani şu an bu yarın ben NATO'dan ayrılıyorum dese iki senesi var Trump'ın görev süresinin bitmesine. Yani o noktada Trump'ın gelmesi de gerekir. Yani çünkü bir de Türkiye çağırıyor. Yani o noktada Türkiye NATO'nun ikinci büyük gücü, yapıcı gücü. Yıllardır NATO'da çok büyük hizmetler verdi. O noktada bu biraz da hani hem NATO'nun ruhuna aykırı bir durum. Bir mazeret olmadığı sürece. Zaten gelmese de başkan yardımcısı gelir. Yani mutlaka bir temsiliyeti olacak. Yani o noktada Trump'ın keyfine bir özgü bir örgüt değil. Trump bu kadar keyfe keder bir adam olsaydı Xi Jinping de bu kadar oturmazdı. Yani gidip de o Çin'de bu kadar hani yalakalık yapan, harikasın, muhteşemsin diyen bir adam kalkıp da NATO'ya ben gelmiyorum diyemez. Yani Amerika'nın o kadar bariz belirleyiciliği, net duruşu veya gücü kalmamış yani. Bunu gösteriyor Amerika. Bir yorgunluk var Amerika'da.
0: Sizin engin tecrübenize saygım büyük.
3: Estağfurullah.
0: Bunların hepsi benim için ders niteliğinde ama siz böyle konuşunca benim gözümün önünde şey canlandı. O Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te hani hepsini böyle subhanallah boncuğu gibi dizmişti ya Trump. Evet. Geçirmişti. Yani Şii'yi mesela oraya koyamaz. Evet. Koyamaz. Xi Jinping'i koyamaz. O yüzden Xi
3: Jinping'i... Sayın Cumhurbaşkanı'nı da koyamaz.
2: Erdoğan'ı da koyamaz.
0: Erdoğan'ı da koyamaz. Ya o yüzden...
3: O kime zarsurt edeceğini biliyor tabiri yerinde.
0: O yüzden Xi Jinping'le görüştüğünde o mükemmel ziyaret şöyle böyle süperiz diye onun bir de Amerikan vari böyle şeyleri var ya, işaretleri, sembolleri, göstergeleri. Onları yapıyor ama Avrupalı liderlere karşı ben aynı şeyde olabileceğini düşünmüyorum Merve Hocam. Bilmem, yanılıyor muyum?
1: Ya ben en başında

0: beri şunu söylüyorum. Trump'ın zihin dünyası bir güç hiyerarşisi var. Ve bu güç hiyerarşisinde
1: kesinlikle doğru.
0: Putin, Xi Jinping, Sayın Erdoğan, Kim Jong-un dahil olmak üzere evet. farklı bir yere koyuyor onları.
1: Sınırdan bile geçememişti 2015'te. Evet. Girebilir miyim dedi.
0: Ama buna karşılık Avrupalı aktörleri konumlandırdı. Ya da işte bence en bariz örneği Macron'la alakalı açıklamaları. Çok daha farklı bir çerçeve çıkartmış oluyor bize. Ya bir yandan da şunu hatırlıyorum. Şimdi madem bu eski dosyalar açıldı. Hemen şunu da hatırlatayım. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi sonrasında işte Xi Jinping, Putin bir araya gelmişti. Trump o dönem böyle biraz kıskanan açıklamalar yaptı. Herhalde herkes çok eğleniyor. Orada çok mutlular gibisinden. Ait olmak istediği dünya bence Trump'ın zihin dünyası farklı bir dünya. Ama dahil olduğu dünya tamamen
1: tabii,
0: farklı
1: doğru.
0: bir dünya. Şimdi ben şunu söylüyorum. NATO'dan bahsediyoruz ama NATO o kadar içi boşalan bir yapı haline geldi ki. Daha öncesinde güvenlik örgütü diyorduk. Ama şimdi hocamın dediği gibi hem bir pazarlık örgütü hem de istediğim zaman ben çıkarım örgütü haline geldi. Yani tamamen işlevsizleştirdiler. Bu gelişine bakalım Trump ne kadar kazanacak ya da Rutte acaba Trump'a geçen zirvedeki gibi babacık yerine hangi kavramı söyleyecek?
2: Bir de çıkarım,
0: biraz bunları göreceğiz.
2: Çıkarım dedi mi bir yıl sürüyor.
0: Tabii.
2: Kendisi muhafız devlet. Kim çıkmak istiyorsa Amerika Birleşik Devletleri'ne başvurmak zorunda. O da tabii. ilginç bir sorun yani.
3: O zaman Trump'a bir kamyon arkası özlü sözüyle veda edelim. Ne diyorlardı? Kalbindekiyle yaşarsın, yok aklındakiyle yaşarsın, kalbindekiyle ölürsün. Gözü başka bir topluluktaysa bu cümleyle birileri İngilizceye çevirip belki Beyaz Saray'a gönderir. Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak efendim yorumlarınız için çok sağ olun. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan. Haftalar sonra diplomasi konuştuk hocam. Ağzınıza
0: aynen,
3: sağlık.
0: Aynen çok mutluyum şu an.
3: Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener. Saygıdeğer hocam.
1: Teşekkür
3: çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Doğrusu değil, editörümüz Ayşegül Gedik'le birlikte hazırladık. Yönetmen koltuğunda Kubilay Dikmen ve Atilla Yılmaz oturdu. KJ'de Sena Baydar ve Kadir Çaçan bulunuyordu. Playout'ta İsmail Şahin görüntüde ekranlarınıza getirdi. Sesimizi Mücahit Şahin sizlere ulaştırdı. Prodüksiyon ekibimiz Diren Bozdik ve Gülfem Tetik görüntüleri sizler için hazırladılar. Grafikte sevgili kardeşimiz Emir Kılıçkaya bütün grafiklerimizi ekranlara getirdi. Kamerada Kerem Aydoğdu, Engin Eşki ve Nusret Saçan bizlerle beraber stüdyoda ter döktüler ve teknik yönetmen koltuğunda da Neşet Turgay bizlerle beraber. Doğrusu ne noktadayız? Mutlu akşamlar.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Kıymetli bir misafirle geldim bu akşam yine karşınıza. Kendi hikayesini anlatacak ama bu hikaye aynı zamanda bir döneme tekabül edecek. Bir de güncel merak, ilgi, bazen endişe, bazen de heyecanlarımızı sorma fırsatı bulacağımız bir isim. Bu bakımdan kapsamlı bir sohbetle karşı karşıyasınız. Bunun uyarısını baştan yapıyorum. Ve diyorum ki Sümeyye Ceylan'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, çok sağ olun.
0: Çok uzun zaman oldu. İlk Türkiye'deki önemli çalışmalarla birlikte sizi misafir edeli 10 yılı geçti. Evet. Bugün birikmiş terekede birikmiş hayli notla birlikte sizinle karşı karşıyayız. Sizinle 10 yıldan fazla zaman öncesinden ilk

0: karşılaşmamız usturlapla ilgili oldu. Bunun ne olduğunu soracağım. Mevcut gündem ve güncellik içinde Yeşilay Genel Başkan Yardımcılığı göreviniz var. Evet. Bununla ilgili sadece sizin görevinizi değil, bizi neyin neden ilgilendirdiği kısmını soracağım aynı zamanda. Fakat yaşamakta olduğumuz bir hayat var. Nesiller el ele kol kala aslında tam olarak bir tarihi kronolojik yapı gibi, bir takvim gibi. Şunlar geldi, bunlar gidiyor filan geçmiyor. İç içe geçiyor. Bunlar halka halka iç içe geçiyor. İç içe geçen ama hızla da akan bir dönemde sizin bize yol göstericiliğinize ihtiyacımız var.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum ki öyle. Ama bizim yolumuz neden, nasıl kesişti? Bir de siz tam olarak yani bütün vazifelerinizle birlikte neyle ilgili dertlisiniz? Amacınız ne?
2: Evet, çok aslında yıllar önce bir büyüğüm bana şey demişti, bir insanın kendine sorabileceği tek ve yegane soru vardır: Allah'ım benden muradı ne? Amacım Allah'ın benden muradını keşfetmeden ölmemek. İnşallah Allah'ın benden muradını keşfederim ve onu bu dünyada gerçekleştirip saliha bir Müslüman olarak can veririm. Amacım o. Amacımıza varmak için karşımıza hayat bir şeyler getiriyor. Allah bir şeyler yolumuza çıkarıyor. Ve orada da mümkün oldukça, hani bir hadis-i şerif var ya, iman 70 kattır, en alt seviyesi yerdeki taşı kaldırmaktır. Böyle yerlerdeki taşları kaldırmaya gayret ederek yürümeye çalışıyorum. İşte derdiniz ne dediniz? Derdim bana derman olsun diye usturlabı kurdum. Sizinle de ilk yıllarında tanışmıştık, davet etmiştiniz, sağ olun. İlk önce çocuklarla çalışmalar yaparak başladım. Yani ben matematik eğitimi almıştım yurt dışında. İşte Türkiye'ye döndüm. O zaman şu an 16 yaşında olan oğlum 2 yaşındaydı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ama bir şeylere, böyle bir güzellikler dünyada olsun istiyordum. Ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyordum. O zamanki ilmimle, işte pedagojiden anlıyordum, işte bilimden anlıyordum. İyi bir bilim okuryazarıyım. Hani ben bunu nasıl toplumsal bir değere dönüştürürüm diye düşünürken, derdimin dermanı olarak usturlabı kurdum. İlk önce çocuklara eğitimler tasarlayarak başladım. İlk öğretmeni bendim usturlabın. Yani on binlerce çocukla astronomi eğitimleri, matematik eğitimleri, doğa eğitimleri sahada, ormanlarda gerçekleştirdim. İşte Orman Keşfleri diye bir proje, hareket başlattım. 300 binden fazla çocuğun Türkiye'nin 7 bölgesinde doğa eğitimine, nitelikli doğa eğitimine erişmesine vesile oldum. Sonra bunları sadece işte proje yaparak ya da bir tek ben eğitim vererek olmayacağını fark ettim. Hani sistematik şeylere dönüştürmek istedim. Programlar geliştirdim. Sonra bunların bir de kentsel öğrenme ortamlarına dönüşmesi gerektiğini düşündüm. İşte tabiat okulları, uzay evleri, bilim merkezleri tasarlayıp kurulumunu yapmaya başladım.
0: Bir saniye, bunlar çok hızlı akışlar. Gerçekten hızlı akışlar. Beni birazcık, yani kusura bakmazsanız sizi azıcık yavaşlatacağım. Çünkü benim buna ihtiyacım. Ben bu kadar hızlı...
2: 10 yılı hemen anlatmak istedim.
0: Ben bu kadar hızlı anlayamam. Daha sakin, daha yavaş. Şimdi bir şeylerin projelendirilmesi, güncel hayata, insani bir bakışla, farklı bir anlayışla bir şeylerin kazandırılması temeli. Yani lisans eğitiminde mi atılıyor, mizaçla mı ilgili? Neden oluyor böyle bir şey? Neyi arıyordunuz? Neyin doğru yapılması için bir çabaya ihtiyaç vardı? Evet.
2: Ya aslında bunu ben kendim de düşündüm. Ya ben niye böyleyim? Bana şey diyorlar, sen niye böylesin? Aslında ufak bir cevap buldum gibi. Yani hala tam net emin değilim ama arıyorum cevabını, niye böyleyim diye. Hani niye bu kadar her şeye bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ben galiba çocukken erişemediğim, çok meraklı bir çocuktum. Çok soru soruyordum, çok okuyordum. Allah razı olsun, babam gerçekten güzel bir kütüphanemiz vardı. Büyük düşünürlerin hepsini erken çocukluk yaşlarımda evimde kütüphanede okudum. Bütün çocuklar benim gibi bunlara erişebilsin istiyorum sanırım. Bazı şeylere de erişemedim. Çok zor uğraşmam gerekti onlara kavuşmak için. Türkiye'nin çocuklarının bütün bunlara nitelikli bir şekilde ve eşit bir şekilde, rahat bir şekilde erişilebilir olsun istiyorum bunlar. Bilime, sanata, düşünceye, kendilerini keşfetmelerine imkan bulsunlar istiyorum. Tamam. O yüzden de böyle stratejik bir şekilde büyüte büyüte gitmeye çalışıyorum etkiyi.
0: Tamam, yani toplumsal olarak ortalama şartlar içinde daha iyisine ulaşalım ideali içinde arayış çok makul, mantıklı görünüyor. Hikayenin şurasına girmezsem olmayacak. Siz benim merakımı paylaşan başka çocuklar da erişebilsin, Hani güzel bir kütüphanem vardı ama daha iyisi de olsun diye bir şey istediniz. Hı hı. Fakat siz lisans eğitiminizi Türkiye'de almadınız.
2: Evet.
0: Neden?
2: Ben 16 yaşında liseyi bitirdim. Kendi kendime okuma yazmayı öğrenmişim. Babam da bu okuyor deyip okula göndermiş. 5 yaşında başlamışım. Lise 2'ye giderken, daha doğrusu liseye başladığımda Türkiye'de 28 Şubat diye bir olay var biliyorsunuz. Bütün Türk halkının hayatlarının içinden geçip gitmiş bir postmodern darbe. Hala etkilerini birçok insan etkileriyle yaşamak zorunda. Kimisi güçlenerek psikolojik olarak daha dayanıklı bireyler olarak çıktı. Kimisi de çıkamadı. O yüzden hani acı bir süreç aslında. Hepimizin ciddi orada acıları, sıkıntıları var. Kimileri bu acıları kendine gerçekten yakıt yaptı ve hani güçlenerek ilerledi. Ben onu yakıt yapanlardan olduğumu düşünüyorum. Ama bir yandan da hala o şey, şimdi modern tabirle travmalarımız tetikleniyor diyorlar ya. Yani ben de insanım. Benimkiler de tetikleniyor yani kimi zaman. Ben o yüzden hicret etmek zorunda kalan bir insanım. Viyana'ya gittim. Avusturya'da okudum. 2000 yılında.
0: Bölüm neydi? Ne okudunuz?
2: Matematik okudum. Pure mathematics, yani saf bilimsel matematik okudum. Üstüne yüksek lisans yaptım Fourier analizi konusunda. Pedagoji alanında eğitim aldım, postgraduate study yaptım. İşte astronomi çok seviyordum. Gençlere hep şey tavsiye ediyorum. Bir şeyi seviyorsanız onun temel eğitimini alın. Yani ben öğrencilere ders veriyordum. Oradan kazandığım parayla işte gidip ders alıyordum. Yani sertifika programlarına katılıyordum. Yani en güzel yatırım insanın kendine yaptığı yatırım bence. Ve yediğimizi içtiğimizi unutuyoruz. Ama gezdiğimizi, gördüğümüzü, deneyimlediğimiz şeyleri unutmuyoruz. O yüzden hani böyle neyi seviyorlarsa, ilgileri neredeyse, meraklarını ne cezbediyorsa tabii ki hayırlı ve iyi olanlarını. Çünkü hayırsız ve kötü şeyler de merakımızı cezbedebilir. Bizim sağlığımıza ya da zihinsel ve ruhsal iyi oluş halimize zararlı olan şeyleri de merak edebiliriz. Burada irademizi kullanıp hayır dememiz gerekiyor. Faydalı olan şeylerde de, yani bunu biliyoruz hangisi faydalı. Onlarda da işte bilim, sanat gibi.
0: Keşiflerin hepsi vakit harcamamız nasıl gerekiyor. Nasıl devam edecek? Yani hangi yoldan kendini var, evet, etmeye devam edecek?
2: Bu orada her eğitim zaman alsınlar. Bir... Yani sırf kariyer için eğitim almasınlar. Ve bu çağda, şu an yaşadığımız çağda bence şey çok önemli. Çok rahat daha doğrusu. Nitelikli eğitime erişebiliyorsunuz artık. Yani biraz interneti, hı hı hı, elinde bir internete bağlanacak cihazı olan bir insan çok kötü şeylere de erişebiliyor. Çok güzel, çok hayırlı, çok faydalı içeriklere de erişebiliyor. Orada işte o irademizi kullanıp hayırlı güzel olana gitmek lazım.
0: Buraya geleceğiz çünkü gerçekten hani bu tanıtımı izleyenlerimize paylaşırken benim hayatım artık bunun üzerine kuruldu diyebilirim Sümeyye Hanım. Yani Havf ve Reca'nın hayatın bu kadar içinde olacağı bir düzlemden geçtiğimizi ben fark etmemiştim. Hı hı. Ama gerçekten endişeyle ümidin arasında yürüyoruz.
2: Evet.
0: Çünkü bir tarafımız hani salt tehlike, bir tarafımızda gerçekten çok iyi şeylere inanmak eşiğinde geçip gidiyor bu hayat. Böyle, hı hı, bir durumdayız. O kısma geleceğiz. Çünkü içinden geçtiğimiz dönemle ilgili biraz daha zihnimizi berraklaştırmaya ihtiyacımız var. Berraklaşır mı bilmiyorum, hı hı, ama daha fazla veriye, neyi nasıl kullanacağımızı biraz daha fazla öğrenmeye ihtiyacımız var. Ama sizin hikayenizde şunu merak ediyorum. Diyelim ki lisans eğitimini almış olduğunuz o alanda, hı hı, pure matematik diye söylediniz. Hı hı. Bunun yolu, buradaki karşılığı, mesela bugün içine girmiş olduğunuz sosyal projeler miydi? Hı hı. Yoksa yani ne olabilirdi? Siz bugünkü hayatı hangi aşamalarından ve ne sebeplerle, hala derdinizin peşindeyim farkındaysanız, neyi dert edinerek, neyi neyle çözebileceğinizi ümit ederek seçtiniz ve yürüdünüz? Ne oldu?
2: Bana şeyi çok soruyorlar. Genelde insanlar kariyer yollarını çizerlerken ya da üniversiteye işte eğitim bölüm seçerlerken şey yapıyorlar, işte mesleğim olsun. Hani, hı hı, bunu okuyayım ve bir bu alanda ben rızkımı kazanacağım, işte paramı kazanacağım, bir düzgün bir işim olsun, hı hı, ve buradan işte bir hayat kurayım kendime gibi. Bizim maalesef hani yani benim gençlik yıllarımda özellikle işte 15-16 yaşındayken stratejik olarak böyle hedef koyup da ben işte şu an bu hedefi koyayım, doktor olayım, avukat olayım, kariyer yapayım. Ya ben üniversite sınavına gireyim. Hani benim hedefim oydu, üniversite sınavına gireyim. Hani beni alsınlar, gireyim oraya. Şimdi sonra girdim, puan gelsin. Puan geldi, ne seçebilirim? İşte başörtümle okuyabileceğim bir bölüm olsun. İşte hangi üniversite var? Bu var. İşte orası beni alacak mı?
0: Alemdaroğlu'nun rektör olduğu İstanbul'a giremem de işte, gibi.
2: Ben işte açıkça söylüyorum. İşte üniversitesine gidebilirim. Evet, çünkü orada okuyabilirim gibi bir kariyer yolum olduğu için. Açıkçası bunu ben, bu dediğiniz soruların cevabını böyle düşünecek bir vaktim bile olmadı. Büyük ihtimalle benim yaşıtım olup benim yaşadığım sorunları, sıkıntıları yaşamış olan bütün kız ve erkek kardeşlerimin de olmamıştır diye düşünüyorum. Yani onlar da benim gibi böyle hayat ne getirdiyse oradan en iyisini yapmaya gayret etmişlerdir. Sonra matematik iyi anlıyordum. Matematikçiydim yani, böyle lisede güzeldi, anlıyordum. Matematik okudum. Ama ben bunun Allah'ın bana lütfu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben matematik, 10 yıl matematik eğitimi aldım. Ben düşünmeyi öğrendim. Yani benim şu an beynim gerçekten düşünmeyi bilen bir beyin. O yüzden ben bunu şu an toplumsal fayda üretmek için kullanıyorum. Yani iyi düşünmeyi bilen bir beynim var. Ve yaşadığım şeyler var. Çocukları çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Bütün bu elimdeki bütün becerileri bir araya getirip ben bunu nasıl... Ben sivil toplum başarısının örneği bir insanım. Bunu hep söylüyorum. Şu an 3 tane sivil toplum kuruluşunun bir tanesinin kurucusuyum. 3'ünün de yönetim kurulu üyesiyim. İşte bir tanesinde başkan yardımcısıyım. Bu kadar sivil toplumu önemsememin sebebi şu an ben okuyabildiysem, buraya gelebildiysem bu sivil toplum kuruluşları sayesinde. Yani siyaset, işte politik türbülanslar, işte dünyada yaşanan problemler her zaman vardı. Hı hı. Yani dünya kaç milyar yıldır var? İnsanlık işte 70 bin ila 100 bin yıldır olduğu tahmin ediliyor biyolojik olarak. O kadar yıldır sorun
0: 12
2: var.
0: 12 bin yıldır düzen vesaire. Yani evet. Ama buraya kadar geldiğimizde hikaye.
2: Evet. Yani elimde olan şeylerle bir araya koyduğumda, o kutunun içine attığımda ben buradan nasıl güzel bir değer çıkarırım dediğimde ortaya sivil toplumda işte fayda yaratmaya çalışan ve mesleki olarak da toplumsal öğrenme anlamında nitelikli projeler yapan bir birey olursam ben kendimden mutlu olacağıma ikna oldum yıllar önce ve bu alanda çalışıyorum istikrarlı bir şekilde.
0: Hangi boşluk vardı? Usturlap çatısı altında veya ismi altında neyin fayda getireceğini düşündünüz? Ne yaptınız orada?
2: Ben şeyi fark ettim. Bizim toplumumuz her ne kadar söz olarak böyle çocukları çok seviyoruz, işte canımız bağrımıza basıyorsak da biz çocuk dostu bir toplum değildik.
0: Ne demek bu?
2: Mesela en basitinden.
0: Çünkü bu söylediğiniz evet, şey öyle. İkincisi.
2: Beni harekete geçiren şey bu oldu. Mesela bizim... İşte 15 yıl önceden bahsediyorum, 16 yıl önceden bahsediyorum. Bizim yerel yönetimlerimiz işte ne bileyim çocuk odaklı büyük yaygın halk kitlelerine hitap edecek projeler yapmıyordu. Hmm. İşte bizim üniversitelerimiz çocuk odaklı çalışma yapmıyordu. İsmini vermeyeceğim şimdi, rencide etmeyeyim. Bir tane önemli bilimsel kuruluşumuz, ben 2012 yılında Türkiye'ye döndüğümde, tabii bu öyle Avrupa'dan gelmiş olmanın verdiği şeyle, aymazlıkla diyeyim. Hemen aradım orayı. Dedim ki ben dedim işte matematikçiyim, astronomi eğitimi aldım. İşte pedagoji eğitimim var. Ben gönüllü olarak sizin kuruluşunuzda gelip çocuk programlarınızda gönüllü hizmet etmek istiyorum işte. Hafta sonu mu var, ne zaman var diye.
0: Yok.
2: Telefonda bana şey dedi yetkili. Hanımefendi, burası bir bilim kuruluşu, çocuğun burada ne işi var dedi ve kapattı telefonu suratıma. Geçen yaz...
0: Ya tahminde bulunmak istemiyorum.
2: Ama geçen yaz o kuruluş çocuk etkinliği yaptı. Bütün arazisini çocuklara açtı ve çok güzel çalışmalar
0: yaptı. Ne
2: yapacaksınız
0: şimdi, yayın sonrasını söyleyeceksiniz bana bunu?
2: Sana özelden söyleyeceğim. Peki, tamam. Zeynep Hanım. yani 15 yılda demek ki, ben şöyle düşünüyorum, demek ki ben ve benim gibi... çocuk dostu, doğa dostu, bilim dostu olan insanların yaptığı çalışmalar, ben bir kişiyim, yüzlerce insan var böyle Türkiye'nin dört bir yanında, bu insanların yaptığı şeyler, ben bunu şeye benzetiyorum, bir arılar bal yaparlarken bir işte peteğin içinde her biri bir ucundan başlıyor, kimse şey demiyor, evet ben buradayım, sen yandaki peteği yap demiyor, herkes bir ucundan yapıyor ama
0: pro
2: o petek doluyor,
0: bir şey değil.
2: Evet, o bal oluyor şey yani değil. Evet. Hep birlikte dolduruyorlar, ben öyle düşünüyorum. Güzellik, iyilik yapan insanlar her biri kendi köşesinde güzelliğin, iyiliğini yapıyor. Bazen belki şöyle düşünüyor, ya bu kovanın içinde bir arı ben miyim, işte hiç başka arı yok mu gibi düşünebiliyoruz biz insan olarak. Arılar böyle birbirlere çok iletişim halinde olduğu için bizde o kolektif bilinç maalesef insanlarda olmayabiliyor, o yüzden yüzden sivil toplumu çok önemsiyorum. Çünkü orada bir araya gelip masaya oturduğunuzda ben de bunu yapmak istiyorum. Ben de bu değer üretmek istiyorum. Mesela burada Yeşilay'dan örnek verebilirim. Yeşilay'ın 160 binden fazla gönüllüsü var. İşte o gönüllü çalışmalarında o masanın etrafında oturduklarında her biri başka dünyanın insanları. Ama o masaya oturduklarında hepsi aynı dertle yanan insanlar ve birlikte değer üretiyorlar. Hep birlikte o kovanın içinde o balı üretmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten o balı yiyen insan şifa buluyor. O yüzden hani biraz böyle hani iyiliğe, güzelliğe odaklanmak ama biraz da o kolektif bilinci yaratmak için de bir araya geleceğimiz yerlerin toplumda çoğalması gerekiyor. Bunu da devletten beklemememiz gerekiyor. Bunu bizim
0: sivil toplum
2: gerekiyor.
0: Mu hala yer?
2: Ben öyle düşünüyorum. Ben sivil toplumun devletten güçlü olduğuna çok kalben inanan bir insanım.
0: Talep oluşturacak en azından yani.
2: Evet
0: yani
2: ve devleti zorlayabiliriz bir şeylere.
0: Evet, talep oluşturacak.
2: Yaptığımız hareketlerle, yarattığımız değerle yöneticileri bir şeylere zorlayabiliriz. İlla eylemlerle, kavgayla, gürültüyle değil, yapılan güzelliklerle de zorlayabilirsiniz.
0: Bu arada antre parantez, reji isyanda, yönetmenim şu anda isyan ediyor. Ve bütün reji yani o söylemediğiniz isimlerle ilgili kaygılarını paylaşıyor. Onu söylemem lazım ama şöyle bir şey var. Bu şunu anımsattı bana aynı zamanda. Aslında değişen dönüşen bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Evet. Bu resmi ortaya koyuyorsunuz. Enteresan bir biçimde bu döneme eşlik eden dünyadaki konjonktürel ve teknolojik gelişmeler de oldu evet. Aynı zamanda. Yani bütün her şeyi yeni baştan tanımlayan bir süreçten geçiyoruz. Biz Türkiye'nin hikayesini kendi hayatlarımızda kişisel, bireysel meselelerimizde, hikayelerimizde biliyoruz. Ama yaşayarak, ama aile içinden şahit olarak hı hı. Ben sizinkini biliyorum. Hı hı. Yakın arkadaşlarımdan biliyorum. Kendi hikayemden biliyorum. Hı hı. Siz dışarıda, ben içeride bir şeyler yaşadık.
2: Evet.
0: Bize hiç açılmayacak kapıların hayalinde kurmadan buradayım ve ben yaşıyorum deyip yaşadık. Bazen şunu sorguluyorum. Siz hiç bunu sorguladınız mı bilmiyorum. Bana vaat edilmemiş bir geleceğe niye hazırlandığımı ben bilmiyorum.
2: Evet.
0: Açılmayacak üniversite kapısının önünde sınav için niye beklediğimi bilmiyorum.
2: Evet.
0: Sınav sonucunu beklerken oraya girip girmeyeceğimi bilmiyorum. Sınava ama alınıp alınmayacağımı bilmiyorum. Bütün bunların evet. içinde biz yaşamaya devam ettik ve hayatta kaldık.
2: Evet ama işte biraz insan olmak da bu bence. Yani sabır ve o ümit insanı çalışmaya devam ettiriyor. Benim babam yıllar önce bana şey demişti, çok bunu hep anlatırım herkese. Ve bana gerçekten güç veren bir şeydi. Kızım demişti, sen bu ülkeyi, işte yöneticilerini, işte siyasi konjonktürü tek bir tane çocuk değiştirebilir misin? Ben de ağlıyordum. Değiştiremem demiştim. Demişti ki peki ne yapabilirsin? Bilmiyorum demişti. Bu önündeki kitaba çalışabilirsin demişti. Kimse şu an seni engelleyen var mı? Yok.
0: Ne
2: ben o zaman oturdum onu çalıştım yani. Her gece oturdum o masaya ve ona çalıştım. Girip giremeyeceğim belli olmayan sınava çalıştım.
0: O
2: yani
0: çok
2: o önemli bence.
0: Şeydir.
2: Gitmek yani. Durmamak. Böyle yıkılmamak, oraya devam etmek. Ya bu aslında en ağır yaşanan savaşlardan tutun da o devam edenler zaten bir şeyleri sonrasında onlar geçiyor. Çünkü hayatta her şey geçiyor. Ben Hiroşima'ya gittiğimde çok etkilenmiştim. Çünkü müzesinde bir şey var, yerleştirme var. Şehir yerle bir olmuş, hiçbir şey kalmamış. Tek bir bina kalmış. O da bırakmışlar zaten öyle. Onun dışındaki her şey tuzla buz olmuş. Ama 20-30 yıl sonra bütün şehri yeniden inşa etmişler kalan insanlar. Yani burası yerle bir oldu, burayı terk edelim, buradan daha bir şey olmamız dememişler. O yüzden ben hani şu an bazen gençler şey diyor ya, işte buradan gidelim, buralar çok kötü. Ya hiçbir yer hiçbir zaman çok güzel değil. Her yer her zaman ya çok kötü ya da orada gerçekten inanacak, yeşertilebilecek çok şey var. O yüzden böyle o hep çok kötü şeylerin konuşulmasına ve gençlerin böyle gereksiz yere ümitsizliğe itilmesine çok karşıyım. Çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zorluklar var hayatta. Hepimizin hayatını belli anlarında refah anları oluyor, belli anlarında yıkım anları oluyor. Önemli olan onu uzatmamak ve ayağa kalkıp ne yapabiliyorsak o an onu yapmak.
0: İlginç gelen şeylerden biri tam da bu işte. Şimdi bu İster kişisel hikaye olarak alalım, ister Türkiye'nin hikayesi olarak alalım. Türkiye'nin konjonktürünün 90'lardan 2010'lara 20'lere nasıl değiştiğinin şahidiyiz bizler. Evet. Yani ilk gençlik, çocukluk, ilk gençlik ve bugünkü yaşımıza gelinceye kadar. Ama aynı zamanda dünya durduğu yerde durmuyordu. O esnada hani milenyum denen bir şey yaşandı. Dijital devrim denilen bir şey yaşandı. Evet. Bu pek çok kavramın yeniden tanımlanmasının kapısını araladı. Biz kendi

0: varoluş mücadelemizi siz, hatta yani siz kendi mücadelenizi verirken dünyada bir değişim sürecinden geçiyordu aynı zamanda. Ve yeni nesiller geldi ve hız o kadar baskın karakter haline geldi ki sizin zorluğunuzu anlatmanın güçlüğü ortaya çıktı yeni nesillere. Çünkü o hız içinde tanınmayan, bilinmeyen.
1: Evet. Büyük teknoloji şirketlerinin olmadığı bir çağ hayal bile edemiyorlar.
0: Evet.
1: Yani arama motorunun olmadığı, işte şimdi isimlerini söylemeyeyim markaların, bir sürü herkesin bildiği malum işte video siteleri, işte sosyal medya sayfaları, arama motorları ya da yapay zeka firmaları, bunların olmadığı bir çağ hayal edemiyorlar. Yani disketler, ben oğullarıma disket göstersem şu an bu ne işe yarıyor derler yani.
0: Disketin ömrü ne kadar kısaydı değil mi? Birkaç yıllık.
1: Ben kullandım üniversitede mesela.
0: Yani disketlerimiz vardı. Evet. Flash bellekler bir şeyler falan vardı. Şimdi hiçbirine ihtiyaç yok. Onlar çok kısa süreli şeylerdi. Ansiklopedilere gelmiyorum bile. Yani o basılı olanların kütüphanemizde bir prestij eser olarak yer aldığı yıllara hiç gelmiyorum bile.
1: Çok şimdi, eski zaman değil yani bunlar.
0: Değil.
1: Şurada 20 yıl öncesi.
0: Anlatamayız ama çünkü 20 yıl öncesi dediğiniz insanlar bugün zaten 20 yaşında. Evet. Yani onlar doğmuştu ya da doğmamıştı. Evet. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi adapte olmak bizim meselemiz. Yani dijital yerlilerin dünyasına adapte olmak bizim meselemiz. Biz eski dünyanın çocuklarıyız. Ama onu da biliyoruz. Bugün gelişmekte olan şartları da biliyoruz. Bir taraftan bir dil kurulmaya çalışılıyor ve onu da yakalamaya çalışıyoruz. Onlara anlayacakları, benimseyebilecekleri bir dil inşa etmeye çalışıyoruz.
1: Ben 80 neslinin adaptasyon konusunda insanlık tarihinin en adaptasyonu yüksek nesli olduğunu düşünüyorum.
0: İyi miyiz?
1: Her şeyi yaşadık. Yani en manuel, ben üniversitede nasıl ifade edeyim? Böyle şey bilgisayarı gördüm, bir oda bilgisayar ve siz kodlayabilmek için delik açarak işte şeyi kartı sokuyorsunuz ve kod yazıyorsunuz. Yani o bilgisayarı da gördüm, işte CD çaları da gördüm, disketi de gördüm, işte kaset de gördüm. Yani hani bütün o teknolojik gelişimlerin hepsini biz yaşadık. Bir daktiloyu görmedik herhalde, bilmiyorum, daktilo hatırlamıyorum.
0: Nostalji
1: hani daktilo...
0: olsun diye ben onu bile almıştım.
1: Siz onu da görmüşsünüz.
0: Tabii tabii.
1: Yani hani her şeyi gördük ve şu an yapay zeka kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Hani anlamıyoruz, nasıl çocuğum bunu bize göster demiyoruz yani. Hani onu da kullanıyoruz. O yüzden en adaptasyonu yüksek neslin 70'lerin sonları, 80'ler ve sonra işte bir 90'ların başına kadarki neslin o 80 nesli diyeyim. Gerçekten adaptasyonu yüksek bir nesil olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bu hayatı yaşamaya devam ederken baskın ruh hali endişe mi, umut mu? Buradan bir yerlere geleceğiz
1: kendi
0: ama.
1: Kendi özelimde umut. Ben özellikle 40 yaşımdan sonra kesinlikle artık endişe, yani şöyle bir stratejim var benim. Bir şeyi endişe edeceksem de bir gece endişe ediyorum. Yani artık sabah kalktığımda artık endişe etmeyeceğim diyorum. Evet, ne yapıyoruz? Yani tamam, endişe ettik, gece endişelendik, çok üzüldük. Şimdi kalktık, sabah oldu ve şu an ne yapacağız? Yani günlerce endişe etmenin bana bir faydası yok. Hiç kimseye de faydası yok.
0: Bir dizi karakteri vardı İsmail abi diye. Tamam, üzüldüm bitti. Üzüldüm bitti, tamam şimdi ben akşama kadar üzülemem ki diyor yani.
1: Evet. Ben katılıyorum İsmail abiye. Bence öyle yapmamız gerekiyor.
0: Akşama kadar üzülemeyiz, ne yapacağımızı. Bakalım.
1: Bir de 40'tan sonra yokuş aşağı diyorlar ya. O yüzden böyle çok vakit böyle endişelenerek işte kendini böyle yataklara atarak bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yani yapabileceğimiz şeye odaklanmak ve orada bir değer üretmeye çalışmak en güzeli. Derdinin dermanını da yine işinde, gücünde, işte neyse yaptığın şey, orada aramak en hızlı çözüm yolu oluyor çoğu zaman.
0: Bir şey soracağım. Bu böyle keskin bir cevapla ortaya konulabilir mi? Onu bilmiyorum ama yüzyıllar boyunca inançla bilim birbirinden ayrıldı ya. Özellikle de 19. 20. yüzyılda yani ya birini ya birini seçmek durumundaydın. Hı hı. Şimdi benim bilimin tarihine de kendisine de büyük bir ilgi ve iştiyakla yönelmiş bir insan var. Ama aynı zamanda inançlı da bir insan bir taraftan.
1: Elhamdülillah.
0: Çelişkisi var mı bu işin, nasıl birleştirilebiliyor? Şunun için soruyorum. Gümbür gümbür karşımıza gelmeye devam ediyor. Hı hı. Endişe açısından söylemiyorum bunu. Hı hı. Ama realite aynı zamanda şunu gösteriyor bize. Riskin ne olduğunu bil. Hı hı. Tedbirini de al. Hı hı. Çünkü inançla çelişmiyor bu bir yönüyle yani. Hı hı. Aksine inanç da diyor ki sen kul olarak tedbirini al. Hı hı. Bu söylemlerin hiçbir

0: birbirini kesmiyor. Hı. Aksine tamamlıyor. Ama bütünleştirirken, bir araya getirirken nasıl bir yol izleniyor? Bilim bir tarafa çekiyor mu? İnanç bir tarafa çekiyor mu? Hı hı. Çelişiyor mu, buluşuyor mu?
1: Kendi özelimde konuşacağım. Kesinlikle bir İslam alimi ya da işte o konularda bilgisi olan bir insan değilim. Ben Sümeyye olarak bunu içimde nasıl bir arada tutuyorum'a cevap vereceğim. Benim metafizik sağlam kabullerim var. Şimdi bir matematikçi olarak şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Matematik de kabuldür. Yani Zermelo-Frenkel biraz şey, hiç bilmiyorum televizyona uygun mu bunlar, ama Zermelo-Frenkel aksiyomları diye aksiyomlar var matematikte. Bütün matematiğin temelinde yatar bu aksiyomlar. Bunları kabul edersiniz. Bunları böyle sorgulamazsınız. Aa işte acaba şöyle mi böyle mi demezsiniz. Bunlar kabuldür. Bunları kabul edersiniz. Ve tüm matematiği bunun üstüne kurarsınız. Bilimler de matematiğin üstüne kurulu. Yani fizik yapabilmeniz için matematik yapmanız gerekiyor. İşte kimyanın işte birçok formülleri için matematik yapmanız gerekiyor. Şu an felsefe yaparken bile matematik yapmanız gerekiyor. Yani her şey aslında dünyada bir kabul üstüne kurulu. Şimdi bunu kenara koyalım. Benim metafizik inanç şeylerimi inşa edebilmem için kendime kabul ettiğim bir zemin var. Bu İslam dini. Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim bana indi diyor.
0: Onun taşıdığı var.
1: Ben ona inanıyorum insan olarak ve Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğuna da inanıyorum. Ve ona uygun yaşamaya gayret ediyorum. Yani mükemmel yaşamıyorum tabii ki. Bu benim metafizik, benim bütün hayatımı işgal eden bir düşünce. Yani Müslümanlık, yani böyle hani çok özet, ben böyle anlıyorum. Yani ben bunu kabul ettim. Artık bu kabullere göre yaşamam gerekiyor. Çünkü bir ahiret olduğuna inanıyorum. O zaman ahlaki, yaşamımın ahlaki zeminini bunun üstüne kurmam gerekiyor. Şimdi bilim burada nerede? Bilim, en böyle uzatsanız, geçmişe itseniz, işte insanlar ne zaman matematik yapmaya başladı? İşte milattan önce 20 binli yıllarda, işte Afrika'da ilk medeniyetler ortaya çıktığında işte kemiklerin üstüne çentik atmışlar falan. Yani bu zaman ortaya çıkmış. İnanç da insan ne zaman vardıysa vardı. Yani bilimden önce vardı zaten. İnsanlar bir şeylere metafizik kabullerle ilerliyorlardı. Hatta bilim son 200 yılı kenarda bırakırsak eski bilim insanlarına bilim diye bir şey çok bizim şu an modern bilim olarak kullandığımız, kabul ettiğimiz şey çok yeni bir kavram insanlık tarihinde. O eski bilim insanları, bizim bugün geçmişe atıfla bilim insanı dediğimiz kişileri aslında doğa filozofu diyorlar. Filozof diyorlar yani. Hmm. Hani bir normal filozoflar var, bir de doğayla uğraşan filozoflar var gibi yani. Hani sadece düşünsel filozoflar var. Bir de işte Newton mesela kendisine doğa filozofu diyor. Hani ben bilim insanıyım demiyor.
0: Bilimin temelindeki
1: evet,
0: adam.
1: Ve sadece bidalla yani uğraşmıyorlar bunlar. Hezarfen insanlar. Evet, evet. Bir sürü şeyle uğraşıyorlar. Böyle ben fizikçi olayım. Bu çok modern bir şey. Yani yeni bir şey. Bir şeylerin böyle ayrıştırılması, işte çok spesifik konularda incelenmesi, böyle mikroskobik olarak böyle detay incelenmesi aslında insanlık tarihine baktığımızda yeni ortaya çıkmış bir şey. O anlamda hani ben bilimsel metodu iş yaparken çok kıymetli buluyorum. Ama orada çok güzel, önemli bir nüans var. Bilimsel metot her şeyin cevabı değil. Ben bunu hayatımın her yerinde ve bilimsel yaptığım işlerde de görüyorum. Yani bilimsel metodun dünyada ne kadar sorun varsa hepsinin çözümünü verir. Bu önerme doğru bir önerme değil. Bunu ispatçı yok. Gerçekçi de değil. O yüzden her zaman metafiziğe yer var. Başkası başka bir metafizik kabulle hayatını inşa edebilir. İşte ben bununla inşa ediyorum. Burada böyle hani bilim onunla kavga ediyor. İşte bir bunu bir hani insanların günlük hayatı için diyorum. Filozoflar ya da işte düşünürler ya da kelamcılar, işte ne bileyim bu metafiziği meslek olarak yapan insanlar bunu tartışmalarını akademik olarak verebilirler. Ben o değilim ama.
0: Bir de geçen yüzyıldaki kadar kavgalı değil galiba bu disiplinler arasılık ve birliktelik.
1: Ya şu an zaten kuantum mekaniği, yani son yüzyılda kuantum mekaniğinde yaşanan fizikteki gelişmeler öyle yerlere gitti ki Benim çok yakın bir arkadaşım kuantum mekaniği çalışıyor Viyana'dan. Onunla da geçen yaptığımız bir sohbette kendisi de söylemişti. Eksperimental, yani deneysel fizikçiler teorik fizikçilere siz büyü mü yapıyorsunuz diyor. Yani hani bu şu an bilim insanları da birbirlerine ya bu nasıl teoriler bunlar, bu hani algılayamıyorum ben, bu hani teorik bilim yapan insanlara, fizikçilere özellikle kuantumda ileri sürdükleri teorileri deneyde çıkaran bilim insanları bunun biz deneyini nasıl yapacağız ya, bu nasıl bir düşünce

0: içinde şu anda gündeminizde neler var? Bizi gerçek anlamda dikkatimizi yönelteceğimiz şüphesiz tek bir odak noktası değildir bu çeşitlilik içinde ama en azından sizin vizörünüzden ne görünüyor? Sizin ilgi alanınızda ne var? Bu fuzuli şeylerle vakit harcamayalım. Şuraya dikkat etmemiz gerekiyor dediğiniz noktalar neler?
1: Şu an yaşadığımız çağda uyaranlar çok fazla. Hem kendi nefsime söylüyorum, hem özellikle çocuklarla çalışan, anne baba olan ve çocukların yetişmesi için görev alan bütün toplumsal ekosistemimizin içindeki sosyal ekosistemde çocuklara hizmet veren bütün ve gençlere, bütün herkese bunu söylemek istiyorum. Çok fazla uyaran var ve bütün bu uyaran saldırısı altında gençlerin, çocukların nitelikli içeriklere maruz kalması için biz yetişkinlere çok görev düştüğünü düşünüyorum. Bu şu demek değil. İşte ne bileyim hani çocuklara şunu yasaklayalım, bunu yasaklayalım,
0: Ha,
1: gençleri
0: denetim mi bunun yolu? Alternatif üretmek
1: her
0: mi?
1: şeyi
0: Nedir?
1: engelleyelim, hiçbir şeye bu değil. Ama bir şekilde onların olduğu yere gidip neredelerse ve nereye gitmeye çalışıyorlarsa oraya gidip orada nitelikli içerik üretmeye başlamamız gerekiyor. Yani çocuklar işte belli oyun işte platformlarının içinde sosyalleşiyorsa bizim gibi nitelikli içerik üreten insanların gidip orada da içerik üretmesi gerekiyor. İşte çocukların, gençlerin geleceğin dünyasında bilim okuryazarlığı çok önemliyse, mesela ben kentsel öğrenme konusunda birçok proje yapıyorum. O zaman benim bunu yaygın genç ve çocuk kitlelerinin erişebileceği şekilde bütün hem kamuda hem kamu dışında nasıl daha yaygınlaştırabilirim diye çalışmam gerekiyor ve bunu bu çağın ve geleceğin çocuklarının ilgisini çekecek şekilde yapmam gerekiyor. Benim ilgimi çekecek şekilde değil. Yani bir şeyi benim ya da bizim neslimizin 40 yaşındaki insanların seveceği şekilde
0: O zaman
1: yapmamamız
0: evet.
1: gerekiyor.
0: Peki o zaman yaygın hata ne burada? Yani bir şeye ulaşmaya, yetişmeye çalışıyoruz ve bütün kurmaya çalışıyoruz ya. Bunu belki birbirinden farklı düşünmek mümkün. Daha doğrusu ulaşmaya çalışan kesim ve kısımlar bakımından. Yani ebeveyn olarak nasıl bir yaklaşımım olmalı? Eğitimciysem nasıl yaklaşmalıyım? Ya da bu alanın toplamına bir şey söyleyeceksem nerede durmalıyım? Nasıl dil kurmalıyım?
1: Birincisi bizim kendi hayatımızda zaten, yani en birincisi kendimizin yaşaması gerekiyor. İkincisi ailemizi ona göre dizayn etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü mahallemizi, şehrimizi. Şimdi şehirden genelde şöyle yapıyoruz biz Türk milleti olarak, şehirden başlamaya çalışıyoruz. O zaman
0: Daha büyük bir
1: yoruluyoruz. Diyoruz ki bu ne kadar zor bir problem, ben bunu çözemem. Halbuki küçük bir yerden başlasak, benim çok yakın bir arkadaşım var. Her Çocuğa Eğitim Vakfı diye bir vakfımız var. Ben onun başkanıyım. O vakfın da kurucu yönetim kurulu üyesi. Büşra ismi, buradan selamlarımı iletiyorum. Mesela Büşra şey yapmış, yani güzel bir örnek, böyle hani vücuda bürünsün diye diyorum. Güzel bir kütüphanesi var. Bütün mahalledeki çocuklara kütüphanesini açmış. Çocuklara kitap ödünç veriyor. Onlar okuyorlar, sonra da oturup çocuklarla sohbet ediyor. Mesela bu çok nitelikli, çok güzel bir aslında proje. Yani bunu birçok insan yapsa bütün ülkenin her yerinde, anlatabiliyor muyum? Burada çok büyük değer üretirsiniz siz. Ama bir tane insanın yaptığı şey de değerli. Ben mesela aslında kendi evimdeki neyse o değer, onu dışarıya, bir dışarıya taşıyorum. Yani gücümüzün yeteceğine yetmeye çalışmamız gerekiyor. Gücümüzün yetmeyeceğine, yetmeye çalışıp yorulacağımıza, gücümüzün yeteceği neyse o. Mesela biz şimdi Yeşilay'da bağımsızlık seferberliği diye bir şey başlattık 2 yıl önce. Bunun amacı şuydu. Nasıl bağımlılık endüstrisi bütün kılcal damarlara kadar girdiyse, cebimizdeki telefondan bütün bağımlılık türlerine maalesef ki erişebiliyoruz şu an itibariyle. Şimdi, her hayıra erişebiliyorsunuz ama her şerre de erişebiliyorsunuz, yani öyle bir alet. Şimdi bu aleti yasaklamak gerçekçi değil, çünkü işe
0: Çözüm değil,
1: yarayan bir
0: evet.
1: şey. O zaman ne yapacağız? Onu faydalı nasıl kullanabileceğini planlayacağız. Biz bağımsızlık seferberliği başlattık. Bunun amacı şuydu: mahalle ölçeğinde şeyler oluşturmak, komüniteler oluşturmak ve o bağımlılıkla mücadeleyi mahalle ölçeğinde yapabilir hale gelmek. Burada kilit taşı bireyler belirledik toplumda. İşte hangi bireyler toplumsal ekosistemin gelişmesi ve iyileşmesi için gerçekten aktive edilirse, güçlendirilirse, biz Yeşilay olarak nasıl onları güçlendirirsek onlar kendi işte o topluluklarında, küçük topluluklarında değer üretebilirler. Mesela yaptık işte çalışma,

0: insanlar ilk işte bu bağımlılıkla ilgili, özellikle işte kimyasal bağımlılıklarla ilgili bir şey evlerinde karşılaştıklarında ilk danıştıkları kişiler aile hekimleri, eczacılar. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Mahalle ölçeğinde aile hekimini ve eczacıyı diyelim, bilinçlendirmemiz lazım. İşte okulda ilk kim görüyor çocuğun tehlikeye doğru gittiğinde? Öğretmen. Evet. O zaman bizim özellikle mesela sınıf öğretmenlerini güçlendirmemiz lazım. İşte spor kulüplerinde ilk kim fark ediyor? Antrenör. Evet. O zaman bizim kimi güçlendirmemiz lazım? Antrenörü. Yani böyle hani toplumun kılcal damarı ölçeğindeki
1: yani
0: bireyleri...
1: Yani bizatihi doğrudan değil, kimle muhatap olacaksa onlara yönelerek
0: evet.
1: yapacağınız
0: hani
1: çalışmalar.
0: Dedim ya, çocuklar evet. neredeyse, gençler evet, evet. neredeyse... Bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Onlar böyle bir şeyde bekleyip bir merkezde hadi bize gelin ve biz sizi aydınlatalım. Dünya artık böyle bir yer değil. Sizin insanlara gitmeniz gerekiyor. Ve onların olduğu yere gitmeniz gerekiyor. Onların toplumsal olarak sosyalleştiği yer neresiyse oraya gidip orada mesajınızı onların istediği iletişim diliyle uygun bir şekilde vermeniz gerekiyor. Yani bu dünyanın insanına konuşmanız gerekiyor. Hani dedim yani benim zevklerime göre değil. Şu an benim 10 yaşındaki oğlumun hayata bakışıyla benim bakışım aynı değil. İnsan olarak aynıyız, hiç değişmiyoruz. Temel ilkeler, biyolojimiz değişmedi. Bu güzel bir şey. Çünkü bir şey geliştirirken bu bizim elimizde. Binlerce yıllık kadim bir bilgiyi biz kullanabiliyoruz. Ama bunun iletişimini yaparken ve mecrayı seçerken bugünün insanını, bugünün çocuğunu, bugünün gencini merkeze onu koymamız lazım. Bu arada herkesi Yeşilay'a gönüllü olması için davet etmiş olayım.
1: Evet, Yeşilay vurgusunu yapalım, çok önemli. Ben... Açık söyleyeyim, son yıllarda sizin faaliyetlerinizi takip ederken sizin namınıza şu bakımdan yoruluyorum. Belki bundan önceki 10 yıllarda, yani kuruluşunu takip eden 10 yıllar boyunca Yeşilay'ın çerçevesi çok daha sınırlıydı, çok daha belirliydi. Hı hı. Bağımlılık konusundaki bağımlılık alanlarına yönelik ilişkisine dair daha sınırlı bir şeydi yani. Alkol, tütün gibi. Hı hı. Daha sınırlı bir şeyden bahsediyorduk. Bugün bağımlılık tanımlamasını çok genişlettik. Hı hı. Dünya böyle bir noktaya getirdi.
0: Maalesef.
1: Dolayısıyla o tanımın yapılması, yeniden yapılmasını az önce tam olarak söylemeye çalıştığım buydu. Yani sadece sizin kişisel hikayeniz veya Türkiye'nin şartları hı hı. meselesi değil. Güncel bütün gelişmelerle birlikte biz bütün kavramları, bütün dünya ile birlikte hı hı. yeniden gözden ve elden geçirmek durumunda kaldık. Mesela Yeşilay da böyle yapmak durumunda kaldı.
0: Evet.
1: Bağımlılığı yeniden tanımladı belki veyahut o temel bağımlılık tanımının içine yeni kavramlar, yeni alanlar hı hı. eklemek durumunda kaldı. Ve onunla yeni mücadele yöntemleri belirlemek durumunda kaldı.
0: Evet. 106 yıldır Yeşilay var.
1: Evet.
0: Dünyanın bağımlılık konusunda çalışan belki de en köklü kadim kuruluşu. Ben hep söylüyorum, gerçekten bayrağı altında gönüllü bir şekilde çalışmaktan onur duyduğum bir kuruluş. Ama sizin dediğiniz gibi şu an 21. yüzyılın dünyada en önemli 3 tane büyük, hani gelecekte hangi sorunu çözmeliyiz? Bunu çözmeliyiz ki bu sorun sayesinde yüzlerce binlerce sorun ortadan kalksın diye sorsanız bana, bir tanesi bağımlılık. Çünkü üstsel bir şekilde artıyor bağımlılıklar ve hem sayısı artıyor, hem etki alanı artıyor, hem de bağımlılık endüstrisi insanların gönüllü bir şekilde kendi parasını, sağlığını harcadığı bir düşmanla mücadele ediyorsunuz.
1: Müthiş bir eğlence alanı var bir evet. tarafta, ama söylemeye geldiğimizde şimdi burada yani bahis var, sosyal medya
0: evet.
1: var.
0: Bir sürü uyuşturucu maddeler
1: var. Çok eğlenceli
0: görünen. Birkaç türdü eskiden, şimdi yüzlerce uyuşturucu madde var.
1: Çok eğlence, ya alışveriş bir bağımlılık.
0: Güzel paketleniyor.
1: Şimdi bunlar çok eğlenceli şeyler ve başlangıçta kişinin kimliğini inşa sürecinde de kendini
0: evet,
1: var etme sürecinde.
0: Öyle pazarlanıyor.
1: Öyle pazarlanan hı-hı. şeyler ve çizgi nerede aşılıyor meselesi. Evet. Dolayısıyla sizin dil kurarken neye nasıl dikkat ettiğinizi gerçekten şu bakımdan merak ediyorum. Bir taraftan bunun tanımını cesurca yapabilmek hı-hı. ama bir taraftan muhatabına ulaşabileceği doğru dili bulabilmek. Hı hı. Bu ikilem arasında neredesiniz? Buna ek olarak şunu da sormak istiyorum. Biz bazı meseleleri kendi dünyayı bana nispetle çok görmüş, çok tanımış hı hı. bir insansınız. Bizim Türkiye olarak genel bir alışkanlığımızdır ama hı hı. biz kendimizden ibaret zannederiz hikayeyi. Hı hı. Bir tehdit ülkemize yöneliktir, hı hı. milletimize

0: dinimize yöneliktir. Halbuki insanlığın bütünüyle ilgili neye tekabül ettiğini her zaman görmeyebiliriz hakikaten. Dolayısıyla yalnızlaşabiliyoruz, kendimizi yalnızlaştırabiliyoruz bazı mücadelelerde. Halbuki dünyanın bütününün mücadele etmek durumunda kaldığı, bir dil kurmaya mecbur olduğu bir alandan söz ediyoruz aynı zamanda. Biz kendimizi bu alan içinde görürken dünya ne durumda, ne tarafa gidiyoruz, nasıl çözüm arayışları bir birliktelik içinde mümkün olabilir ve bunun yerel karşılığı ne olabilir? Son 6-7 dakikamız içinde olduğumuzu da hatırlatarak söyleyeyim.
1: Türkiye'de bizim yaşadığımız büyük toplumsal sorunların neredeyse tamamı aslında dünyanın da sorunları. Dediğiniz gibi biz böyle sanki sadece Türkiye'de bu sorunlar var gibi. Mesela eğitimden hani bağımlılığı kenara koyuyorum şimdilik. Eğitim. İşte eğitimi çok eleştirilir Türkiye'de. Kim ne yaparsa yapsın asla hiç kimseyi memnun edemezsiniz. Hep bir sıkıntılıdır yani. Dünyada da böyle. Yani çok az ülkede hani insanlar evet ya bu eğitim süper oldu, şu an biz harikayız. Yani belki de yoktur yani. Şu an en pazarlanan ülkeler bile, gidin o ülkelerin yazılarını okuyun. Onlar da eleştiriyorlar. Yani eğitim bir problem mesela dünyada. Çünkü gerçekten şu an bir sohbete başlamadan önce kameralar kapalıyken konuşmuştuk ya. Garip zamanlar.
0: Evet. Hani enteresan zamanlar, evet. Yani tuhaf zamanlar.
1: Evet, o tuhaf zamanlardan geçiyoruz gerçekten. Öyle bir şey, böyle bir vadi, tuhaf zamanlar vadisinin içinde insanlık olarak ilerliyoruz. O yüzden hani o öyle bir sorun. Bağımlılık da aynı şekilde. Dediğiniz gibi işte uzun yıllar boyunca daha çok bağımlılıklar kimyasal bağımlılıklar. İşte tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, işte uyuşturucu maddeler bağımlılığı. Uyuşturucu maddelerde belli sayıda maddeler. İşte çok hani yaygın, binlerce yıldır insanların bildiği maddeler gibiydi. Ama son yıllarda, son 20-30 yılda girdi. Çok fazla, evet, kimyanın ilerlemesiyle işte bilimsel gelişmelerle orada dehşet bir büyüme ve üstsel bir şekilde o bağımlılıkların artması, çok küçük yaşlara kadar inmesi sorunlarıyla bütün dünya karşı karşıya. Biz bu arada hani bütün dünyayı baktığımızda biz kötü durumda değiliz. Yani biz işte en kötü ülkeler sıralamasında hep böyle Türkiye ilk 3'te, ilk 5'te, ilk 10'da diyorlar ya, biz öyle değiliz. Ama tabii ki böyle bir sorunumuz var mı? Var. Mücadele etmeli miyiz? Etmeliyiz. Bu ayrı bir mesele. Şu an ama davranışsal bağımlılıklar diye bir alan var. Ve burada da online bahis, kumar bağımlılığı ve internetle ilişkili bağımlılıklar dediğimiz aslında günlük hayatta birçok bireyin belki de kullanım, kötüye kullanım sınırları içinde gidip geldiği, özellikle internetle ilişkili bağımlılıklarda işte sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi türleri var. Online pornografi bağımlılığı gibi, hani bizim biraz kapalı bir toplum olduğumuz için konuşmaktan çekindiğimiz, ama biz Yeşilay olarak mesela Yeşilay dergimiz var. Orada kapak sayısı yaptık, bu konuyu işledik. Hani onda da bayağı bir övgü aldık, yani insanların teveccühü oldu. Hani böyle bir zor konuyu işlediğiniz için diye. Aslında hani Yeşilay, ben görevini yapmaya gayret ettiğini düşünüyorum. Yani öncülük etmek, bunun konuşulmasını sağlamak, bilim insanlarını çatının altında bir araya getirmek, bunun için çözüm üretmek için akademik çalışmaları desteklemek. Hani biz bunları yapıyoruz, ama demin de vurguladığım gibi en sahada bu mücadele öyle bir mücadele ki, hani evlere kadar girmiş, parasını o zehirlediği insanlardan alan bir endüstriyle kısıtlı bütçe ve kısıtlı vakit ve kısıtlı insanla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda önleme çok önemli. Yani hiç insanlar buraya gelmeden tutmamız gerekiyor. Burada da en önemli şey eğitim ve sağlıklı yaşam kültürünün yayılması. Yani sağlıklı yaşamın bir gençlik kültürü haline gelmesi. Şimdi hep karanlık tabloları konuştuk. Şu an günümüzde bu işte yeni jenerasyona ne diyor? Alfa kuşağı mı diyorlar? Yani böyle bu nesli böyle hep kötülüyorlar, işte şöyle videolar çekiyorlar, böyle videolar çekiyorlar. Hani mizah amaçlı, ama bu nesil sağlıklı yaşamı seviyor. Yani sağlıklı yaşamak istiyor. Mesela alkol bağımlılığı oranında düşüş var. Çünkü alkol zararlı diye kullanmıyorlar gençler. Yani böyle bir hareket de var. Hani tabii ki alkol bağımlılığı bitmedi. Ama böyle bir hareket de var dünyada. Ve Türkiye'de de var. Ya da işte ne bileyim, güzel olmak istiyor, bakımlı olmak istiyor. En bakımlı, güzel olmanın en büyük düşmanı tütün, sigara. Bunu mesela öğrendiğinde bırakıyor tütün, sigara kullanmayı. Yani iletişim ve mecra dedik ya. Hani kanser olacaksın, öleceksin dediğinde mesela çok uzaktaki bir şey, ne denir? Çünkü sinsi sinsi öldürüyor seni. Sen 20 yaşında olmadan etkilenmiyorsun.
0: Bir de kötü bir şey benim başıma gelmez. Zaten bizim milletçe genel eğilimimiz. Ama iyi olma halini koruyabilmek için Bunu alabiliyor
1: evet,
0: işte
1: sağlıklı
0: insan.
1: Olmak için o iletişimi kabul

0: ediyor. O anlamda hani sağlıklı olmak, önleme yapmak, eğitim anlamında böyle yaparak, yaşayarak öğrenme teknikleriyle tasarlanmış bizim Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımız var. Ya da diğer sivil toplum kuruluşlarının yaptığı programlar var birçok Türkiye'de, işte ne bileyim işte yaz okulları var, spor okulları var, sanat okulları var. Bizim mesela Her Çocuğa Eğitim Vakfı olarak bilim ve sanat eğitimleri yapıyoruz. Yani bunları toplum içinde yaygınlaştırdığınızda bağımlılık boşluktan içeri giriyor. Eğer siz çocukların, gençlerin hayatında nitelikli bağlar kurarsanız ve boşluklar bırakmazsanız, o zaman bağımlılık zaten girmez ki. Yani bağımlılıkla mücadele etmenize gerek kalmaz. Tabii bu çok ütopik bir şey, farkındayım. Ama asıl büyük enerjimizi buraya harcamamız gerekiyor. Yani hayatlarımızda o bağımlılığın gireceği duygusal boşlukları bırakmamamız gerekiyor. Mutlaka toplumda bir yerde o gençlerin elini birinin tutması gerekiyor. Annesi babası tutamadı mı? Öğretmenin tutması lazım. Öğretmeni tutamadı mı? Arkadaş tutması lazım. Arkadaş tutamadı mı? Babaannesi, anneannesi tutması lazım. Yani etrafımızdaki insanlara, bireylere o gözle bakmamız lazım. Ben bu insanın hayatını nasıl kolaylaştırırım? Bunun ne eksiği var ki onu ben kapatayım gibi bakmamız lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Biz birinin açığını kapattığımızda, inşallah Allah da bizim sevdiğimiz bir insanın bir duygusal, bizim bıraktığımız açığı varsa onu kapatacaktır. Böyle belki toparlamış olayım.
1: Yani ölçülebilir olanla yine o başta bahsettiğiniz metafizik ve manevi taraf aslında bir araya geliyor burada. Yani birbirini kesen değil, bütünleyen doğrular olmuş
0: Kesinlikle.
1: oluyor bunlar.
0: Ne güzel söylediniz.
1: Ve ikna oldum. Şu anlamda ikna oldum. Sadece bunun ne tarafında daha fazla üzerime düşen bir şey ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü biz bazen de hikayenin bir unsuru kabul etmeyebiliyoruz kendimizi. Yani
0: Evet.
1: çocuklarla ilgili bir şey yapılacak. İyi ama benim çocuğum yok. Peki ben ne yapacağım? Peki
0: Evet.
1: ben ne yapacağım?
0: Evet. Bir Afrika atasözü var, ben çok seviyorum. Usturabı ilk kurduğum zaman öğrenmiştim okumalar yaparken. Diyor ki bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir. Ben de şöyle diyorum. Bir çocuk yetiştirmek için bir medeniyet gerekir. Ve bir medeniyeti kurmak için de yüzyıllar gerekir. Siz orada çalışacaksınız. Ne, siz şu an burada basın mensubusunuz değil mi? O zaman basında çok güzel çalışmalar yapacaksınız. Gençler sizin programlarınızı izleyecek. İşte size örnek alacaklar. Gazeteci olmak isteyen, basın mensubu olmak isteyen kişilere örnek olacaksınız. Hayatınızı erdemli, güzel, ahlaklı bir insan olarak yaşayacaksınız. Yani iyi çocuk yetiştirmek için illa çocuğumuzun olmasına gerek yok. İlla bir sivil toplum kuruluşunda işte çocuklarla çalışmamıza gidip orada gönüllü olmamıza gerek yok. İyi bir insan olarak yaşamak bence en güzel, çocuk yetiştirmek için en güzel başlangıç noktası.
1: Sümeyye Ceylan, bu güzel bütünün parçası hissettirdiğin için ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, portrede misafirim Sümeyye Ceylan'dı. Yeşilay'dan Usturlaba, 10 yıllık, 20 yıllık süreçlerden, dünyadan bugüne ve Türkiye'ye pek çok noktaya değindik. Size de teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşebilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

Sevgili seyirciler, Ready Set Ford etkinliğine geldik. Şu an pistteyiz. Arkamda neredeyse tüm Ford modellerini görebiliyorsunuz ama çok özel bir modelle beraberiz. Ranger'ın Super Duty versiyonu. Evet, bu versiyon V6 motorla geliyor. 400 beygirin üzerinde bir güç üretiyor ve 4,5 tonluk taşıma kapasitesine sahip. Ancak bir özelliği var. Bu aracı yollarda kullanamıyorsunuz. Böyle maden alanı, ormanlık alanlar gibi özel trafiğe kapalı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de gelmesi bekleniyor. Bakalım ne zaman gelecek ama çok efsane bir görüntüsü var. Neden bu araç daha farklı? Bir kere üzerinde güçlendirilmiş AT lastikler var. Güçlendirilmiş bir süspansiyon var. Ve üzerinde yine daha önceden de tanıdığımız 10 ileri bir şanzımana sahip, otomatik şanzımana sahip. Bu şanzımanla beraber o da tabii ki güçlendirilmiş vaziyette. Şöyle bir de içine bakalım isterseniz. Buradaki araç sağdan direksiyonlu trafik için, İngiltere trafiği için düşünülmüş. Bakın direksiyon sağda. Ama kullanımı ve görseli bence oldukça güzel. Tabii ki soldan direksiyonlu versiyonu Avrupa için de üretilecek. Üretildikten sonra Türkiye'de gelme ihtimali var. Nasıl buldunuz aracı? Ben size hemen şöyle söyleyeyim. Bakın şu anda ağaçlar yüklenmiş, kütükler yüklenmiş durumda. Süspansiyonun biraz ezildiğini görüyoruz. Arka tarafın biraz çöktüğünü görüyoruz. Ama ona rağmen işte bu yüklerin tamamını rahatlıkla taşıyabiliyor. Çok güçlü, neredeyse kırılması zor bir pick-up haline gelmiş. Ford Ranger Super Duty'nin teknik özelliklerine bakacak olursak 3 litrelik V6 turbo dizel bir motor kullanılmış ve 405 beygir güç üretiyor. 600 Nm ise tork değerine sahip. Şanzımanı 10 ileri otomatik şanzıman olarak kullanılmış. Çekiş sistemi ise sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Dört buçuk tonluk çekme kapasitesine sahip. Standart Ranger'larda bu kapasite 3,5 tondu. Burada 1 ton daha fazla çekme kapasitesi var. Şu anda da arkanın yüklü halini görüyorsunuz. Ağır yüklere ve zorlu arazi şartlarına dayanabilmesi için aracın yürüyen aksamı tamamen iyileştirilmiş durumda. Ranger tarihinde kullanılan en büyük arka diferansiyel ve ağır hizmet tipi arka akslar, tekerleklerde yük kaldırabilmesi için 8 bijonlu mil göbekleri kullanılmış durumda. Hem önde hem de arka aksta elektronik diferansiyel kilidi bulunuyor. Şasi ise yüksek mukavemeti çelikten üretilen, bükülmeye karşı ekstra güçlendirilmiş bir şasi mimarisi ve koruma plakaları üzerinde şekillenmiş. Tabii ki bunun özel bir araç olduğunu söylemiştik. Standart olarak üzerinde derin su ve yoğun tozlu şantiyeler için fabrikasyon olarak çıkan sızdırmaz şnorkeli de bulunuyor. Aracın sudan geçiş yüksekliği 850 mm. İçeride 8 inçlik dijital gösterge paneli ve ortada 12 inçlik dikey Sync 4A dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Evet, Ford Ranger Super Duty ile beraberdik. Şimdi gelin diğer modellere bakalım.

0: markanın tarihindeki en güçlü ve en radikal Mustang modeli. Adındaki GTD ibaresi IMSA GTD yarış sınıfından geliyor ve araç doğrudan Mustang GT3 yarış otomobillerinin genlerini taşıyor. Şimdi biraz da teknik özelliklerine bakalım. Araçta 5.2 litrelik kompresörlü Supercharged Predator V8 motor kullanılıyor. Şöyle içini de bir görelim. Ve bu motor 815 beygir güç, yaklaşık 900 Nm tork üretiyor. 0-100 hızlanması ise 3.3 ile 3.5 saniye arasında değişiyor. Aracın 0-100 hızlanmasının ötesinde maksimum süreti de oldukça etkileyici. 325 km hıza ulaşabiliyor. Detaylarına da bakalım. Gördüğünüz gibi çamurluklardaki hava kanalları, jantlar oldukça etkileyici, kırmızı kaliperler sportif ruhu iyice yansıtıyor.
1: Now, I'd like to go a bit deeper into each pillar of our strategy. So first, our strategy...
2: Ford'da küresel ürün geliştirme lideri olarak geleceğimiz hakkında size bilgi vermek istiyorum. Avrupa'da Ford olarak elektrikli araçlara geçişimiz hızla devam ediyor. Bu dönüşümü desteklemek için Ford Otosan'la birlikte Kocaeli'de tamamen elektrikli araçlara özel yeni montaj hatları kuruyoruz. Ayrıca Macaristan'da elektrikli yeni nesil aktarma organları üretimine de başladık. Gelecekte Romanya'daki Otele montaj fabrikamızda elektrikli küçük ticari araçlar üretmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlar Avrupa'daki ticari araç pazarında liderliğimizi pekiştirmenin temelini oluşturuyor. Önemli bir gelişme de Türkiye'deki e-Transit ve e-Transit Custom modellerimizin yanı sıra yeni nesil kentsel dağıtım aracı olan Transit Courier ve Tourneo Courier modellerimizin de elektrikli versiyonlarını üretmeye başlayacak olmamızdır. Elektrikli Courier modellerimiz Türkiye'de üretilecek ve tüm Avrupa'ya ihraç edilecek. Bu modellerin dizel ve benzinli versiyonları da yine Türkiye'de üretilecek ve Avrupa pazarına sunulacak. Bu durum Türkiye'nin elektrikli araç üretimindeki stratejik konumunu güçlendiriyor ve Ford'un Avrupa'daki elektrikli ticari araç pazarında lider olmayı hedeflediğini gösteriyor. Ford Otosan ekibini kendi ekibimizin bir parçası olarak görüyorum. Danton'daki ticari araç mühendislik merkezimizle Türkiye'deki ekip arasında çok güçlü bir ilişki var. Neredeyse tek bir ekip gibiler. Şahsen ben de Ford Otosan liderleri ve Koç Holding liderleriyle çok zaman geçiriyorum. Amacımız bu iki ürün geliştirme merkezinin faydasını en üst seviyeye çıkarmak ve Avrupa için en kritik iş olan ticari araç portföyümüzde maksimum verimi elde etmek. Yani onlar bizim ekibimiz. Ben onları farklı görmüyorum. Bence kendi iç geliştirmelerimizle partner teknolojisi alternatiflerini karşılaştırmak sağlıklı bir yaklaşım. Artık herkesin kendi başına her şeyi yaptığı dönem sona erdi. Bu hem çok pahalı hem de sürdürülebilir değil. Pazardaki teknoloji hızı ve rekabetçi oyuncu sayısı çok yüksek. Bu yüzden çok büyük ve doğru seçimler yapmak zorundasınız. Ve yine de çoğu durumda diğer ortakları da bu yapıya dahil etmek istiyorsunuz. Bu yüzden Ford'un Avrupa'daki rekabet biçiminde bir karışım göreceksiniz. Türkiye pazarında büyük bir fırsat görüyorum. Orada ekibimizle birlikte 10 gün geçirdim. Çok önemli bir pazar. Ticari araçlarımızın çok büyük kısmı Türkiye'de üretiliyor. Ancak aynı zamanda bu pazar ürünlerin maliyet rekabeti ve konumlandırması açısından bağımsız bir test alanı gibi. Biz de bunu bu şekilde değerlendiriyoruz ve bu pazardan çok şey öğrenebileceğimize inanıyoruz. Zaten öğrenmeye de odaklanıyoruz. Bazı durumlarda orada yaşanan ekonomik değişimler nedeniyle o pazarda farklı ve özgün bir rekabet yaklaşımı geliştirmeniz gerekiyor. Bu da aslında Avrupa'nın geri kalanı için de faydalı olabilir. Gelecekte Avrupa'daki hafif ticari araç liderliğini elektrikli araçlarla daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Ford Pro aracılığıyla Connected Services gibi yenilikçi hizmetler sunarak müşteri deneyimini değiştirmeyi hedefliyoruz. Bağlantılı araçlar ve telematik hizmetleri, işletmelerin verimliliğini arttırmalarına ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak. Çin'in otomotiv sektöründeki yükselişi bize daha hızlı ve daha etkili olmamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Rekabette önde kalmak için inovasyonu hızlandırmalı ve çevikliğimizi artırmalıyız. Bu bağlamda dış ortaklar bizim için hayati öneme sahip. Örneğin Volkswagen'le olan işbirliğimiz maliyetleri azaltmamızı ve pazar payımızı artırmamızı olanak sağlıyor. Ancak bu tür ortaklıklar stratejik avantajlarımızı koruyacak şekilde dikkatle yönetilmeli. Genel olarak Ford Avrupa'nın geleceği, güçlü bir elektrikli araç stratejisi, yenilikçi hizmetler ve stratejik ortaklıklar etrafında şekillenecek. Bu sayede sadece ayakta kalmayacak, aynı zamanda büyüyüp güçlenerek sektördeki lider konumumuzu koruyacağız. Şehir merkezlerinde çalışan birçok müşteri var.

İşlerini orada yürütüyorlar ve günde genellikle 100-150 kilometreden fazla yol yapmıyorlar. Bu müşteriler için elektrikli araçlara geçiş tamamen mantıklı. Üstelik şehir merkezlerine girişte giderek artan kısıtlamalar var. Elektrikli olmayan araçlarla bu alanlara girmek zorlaşıyor. Bu nedenle onlar için geçiş oldukça kolay. Araçlarını gece şarj ediyorlar ve sistem hızla dönüşüyor. Ama diğer tarafta uzun mesafe gitmesi gereken, ağır yük taşıyan ya da çekme yapan işletmeler var. Onlar henüz hazır değil. Bu da mantıklı çünkü gerekli elektrikli çözümler henüz tam olarak yeterli seviyede değil. Bu noktada müşteriler için hangi aracın elektrifikasyona uygun olduğu netleşmeye başlıyor. Eğer net değilse bizim araçlarımız var. Örneğin E-Switch Assist gibi. Bu araç filomuzdaki araçların gerçek dünya enerji kullanım verilerini analiz ediyor ve size şunu söylüyor. Bu araç tamamen elektrikli olabilir. Bu plug-in hibrit olmalı, bu ise şimdilik dizel kalmalı. Böylece tüm filo için bir geçiş planı oluşturabiliyorsunuz. Ne zamana kadar? Bu ülkeye göre değişiyor ama açıkçası 2035'e kadar her şey elektrikli olacak demiyorum. En azından 2030'a kadar bu geçiş sürecek. En büyük engelse açık şekilde şarj altyapısı. Hızlı şarjdan çok müşterilerin iş yerinde, depolarında iyi şarj çözümlerine sahip olması önemli. Bazı ülkelerde, örneğin benim geldiğim Hollanda'da, binalara elektrik bağlantısı almak çok uzun sürebiliyor, bazen bir yıl kadar. Bu da işe yaramıyor. Bu yüzden düzenleyiciler ve hükümetlerle birlikte tüm pazarlarda sağlam bir plan yapmamız gerekiyor ki bu geçiş mümkün olabilsin.

0: Evet, Ready Set Ford etkinliğindeyiz. Güzel detayları dinledik. Ford'un stratejik planlarını öğrendik. İki tane de yeni modeli gördük ama onlar tabii ki ambargolu. Yakın bir tarihte onları da sizlere duyuracağız, göstereceğiz ama Ford Türkiye için bu planlar ne anlam ifade ediyor? Onu da Tarak Bey'den dinleyeceğiz. Evet, çok güzel stratejik hamleler, gelişmeler var. Türkiye olarak bu stratejik planın biz neresindeyiz? Ne kadarını bize uyumlu olarak kullanacağız? Bizdeki gelişmeler neler?
1: Şuradan başlayalım isterseniz. İçeride çok farklı konulara değinildi. Aslında 3 ana başlık altında. Bunlardan bir tanesi onların da konuştuğu Ford Pro ile ilgiliydi. Hı hı. Bunu zaten biliyoruz. Yani ticaretteki liderliğimiz ve bundan sonra da liderliği farklı bir boyutta sadece araç satarak değil, hizmet satarak, hı hı, özellikle müşterilerimizin iş ortağı olarak yanında olduğumuzu göstererek nasıl fark yaratacağımızı net olarak zannediyorum ortaya koydu. Bizim için bence daha önemlisi otomobil tarafında. Otomobil tarafında Ford hakikaten Avrupa'da olduğunu, Avrupa'da daha fazla olacağını, ayak izinin çok daha büyük olduğunu bence gösterdi. Hem yapılan yatırımlar anlamında, hem müşteriyi merkeze koyma anlamında. Fark ettiyseniz en önemli noktalardan bir tanesi, artık müşteriyi tamamen baz alıp müşterinin ihtiyaçlarına yönelik gerek araçlar gerek hizmetler olsun bir ekosistem bütünü içerisinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bence Türkiye pazarındaki en büyük yansıması da bizim zaten baz aldığımız müşteri merkezlilik ve otomobile yapılan bu yatırımlar olacak ve kısa vadede bunların faydasını göreceğimizi düşünüyorum.
0: Ticari alanda Ford Türkiye'de çok güçlü ancak otomobil kanadına baktığımızda biraz açıkçası gerilediğini görüyoruz. O gücünü, eski gücünü ne zaman yeniden sahaya yansıtacak?
1: Şöyle söylemek lazım, biz öyle tarif ediyoruz. Biz bir yarış diliyle konuşacak olur.

0: olursa zaten temamız play to win. Yani kazanmak için oynuyoruz. Her yarışçı gibi bizim de bir pit alanına girmeye ihtiyacımız var. İşte önümüzdeki zannediyorum 2 sene bu pit alanında mevcut ürün gamımızla, yani Puma'mız, elektrikli Puma'mız, Kuga'mız, Explorer, Capri, bu araçları satmaya odaklanmakla ve connectivity hizmetlerini vermeye odaklanmakla geçecek. Ama sonra giderek ürün gamının genişlediğini, bambaşka araçların da Ford ürün gamına girdiğini göreceğiz. Bence bunların en büyük yansıması da muhtemel 2027 sonları, 2028 başı itibariyle müşterilerimize göstermiş olacağız. Tabii bu aşamada belki Türkiye'de hakikaten çok önemli adımlar attığımız, hem müşterinin sadakati anlamında hem hizmetler anlamında çok önemli adımlar var. Bu adımları da müşteriye göstermek için en büyük çabamız onun için olacak.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. 5 tane zımba gibi model geliyor. Hazır olun. Yakında 8. etapta duyuracağız.

Sevgili seyirciler, Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak bu sene 11. kez Türkiye'de yılın otomobilini seçeceğiz. Hemen arkamda 7 finalisti görüyorsunuz. Bugün İstanbul Park'ta Tosfet'in desteğiyle bu araçları test edeceğiz. Tabii ki destekçilerimiz de bu sene de bizleri yalnız bırakmadı. Onların sayesinde çok güzel bir organizasyon yapacağız. Keyifli bir organizasyon yapacağız. OGD üyeleri İstanbul Park'ta araçları son bir kez kullanacaklar. Son kez hatıralarını canlandıracaklar. Teknik özelliklerine bakacaklar ve bu araçları puanlayacaklar. Ondan sonra da en yüksek puan alan araç Türkiye'de yılın otomobili olacak. Tabii bununla sınırlı değil. Kategorilerimiz de var. Örneğin yılın premium aracı, yılın tasarımı gibi ödüller de bu sene sahibini bulacak. Evet, şimdi gelin hep beraber organizasyonumuzu izleyelim.

0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının en önemli aşamalarından biri olan test sürüşleri TOSFET İstanbul Park'ta başarıyla tamamlandı. Finale kalan 7 otomobil OGD üyesi uzman otomotiv gazetecileri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirildi. ZF Aftermarket ana destekçiliğinde Arabam.com, Bridgestone, Shell Helix motor yağları ve TOSFET İstanbul Park katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak öne çıkıyor. Şubat 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından BMW iX3, BYD Siline 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio, VETOK T10F finale kalan otomobiller oldu. Finalist modeller yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat performans dengesi gibi birçok önemli kriter doğrultusunda test edildi.
1: Her şeyine bakıyorum aracın ya. Fiyat, performans, kalite, konfor, kullanışlılık.
0: Test sürüşleri sırasında finalist markaların temsilcileri araçlarının öne çıkan teknolojilerini, tasarım detaylarını ve yenilikçi özelliklerini OGD üyelerine aktarma fırsatı buldu. Böylece jüri üyeleri otomobilleri hem dinamik sürüş koşullarında hem de teknik açıdan detaylı olarak inceleme şansı elde etti. OGD üyelerinin yapacağı puanlama sonucunda belirlenecek olan Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 kazananı 23 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak. Gala gecesinde ana ödülün yanı sıra şu kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak: Yılın Tasarımı, Yılın İnovatif Projesi, Yılın Basın Lansmanı, Yılın Premium Otomobili, Jüri Özel Ödülü. Her yıl büyük ilgi gören Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması, Türkiye otomotiv sektöründe satışa sunulan yeni modelleri objektif kriterlerle değerlendirmesi ve bağımsız otomotiv gazetecilerinin oylarıyla sonuçlanması sayesinde sektörün en saygın organizasyonları arasında yer alıyor.

Sevgili seyirciler, son dönemde elektrikli otomobillerden sıkça bahsediyoruz. Bugünkü konuğumuzsa Volvo EX60 P10. Neden P10 dedim? Önce onu açıklayayım sizlere. Volvo EX60'ın 3 versiyonu var. P6, P10 ve P12. İlk olarak P10 ve P6 Avrupa'da çıktı ancak P6 Türkiye'ye gelmeyecek. Türkiye'ye P10 ve P12 versiyonları gelecek. İlk olarak P10'u göreceğimiz için de burada İspanya'da, Barcelona'da bu aracı incelemeyi aldık. Araçta neler var? Genel olarak baktığımızda Volvo tasarımını tamamen koruduğunu söylemek mümkün. Yalın, sade, net çizgilere sahip. Ön yüzde ise torun çizgisi dediğimiz görseli yine korumuş. Burada gündüz LED farları var. Hemen altına yerleştirilmiş far grubu bulunuyor. Ön tarafta elektrikli araçlarda görmeye başladığımız, bakın burada adaptif ızgara var. Hıza göre bu hem aerodinamiği artırıyor hem batarya ile beraber menzili uzatmak için kullanılıyor. Şu an kapalı durumda ama gerektiğinde de bu bölümün açıldığını zaten biliyoruz. Ön yüzde Volvo logosunu görüyoruz. Bunun bir anlamı daha var, onu da söyleyeyim. Aracın ön kaputunun altında elektrikli araçlarda duymaya alıştığımız frunk, yani ön kaput altı bagaj var. Bu da çok ciddi bir hacme sahip. Şimdi birazdan onu da göstereceğim ama şu çizgiyi takip ettiğinizde tam bu uç noktada kaput açıldığında açma mandalını buluyorsunuz. Yani size bir kolaylık sağlıyor. Bu arada mandalı aramıyorsunuz. Tam burada mandalı açarak kaputu açma şansına sahipsiniz. Evet, çizgiyi takip ettim. Mandal hemen burada. Mandalı çektikten sonra kaputu açtım. Amortisörlü kollarla beraber ön tarafta frank alanını görüyoruz. Burada dikkat çeken detay bu sarı çizgi. Bunun esprisi de maksimum yükseklik olarak eşyalarınızı buraya kadar yükleyebilirsiniz ki kaputa çarpmasın diye böyle dikkat çekici bir sarı çizgi koymuşlar. Sol tarafta silecek doldurma bölümünü görüyorsunuz. Huni şeklinde tasarlanmış. Süperb'te de buna benzer bir tasarım var. Güzel, rahat, etrafa taşmadan, dökülmeden doldurabilmek için. Şimdi kaputu kapattıktan sonra yan tarafla devam edelim. Bakın yan tarafta da yine büyük jantları görmek mümkün. Hemen bizim test aracımızın üzerinde 255, 40, 22 ebadında jant ve lastikler bulunuyor. Gelelim yan tarafa. Burada tabii ki ayna biraz dikkat çekici gözüküyor. İki parçalı olarak tasarlanmış. Burada kamerayı hemen görüyoruz. Ve yan aynada neredeyse aynı iç aynada olduğu gibi çerçevesiz bir görsele sahip. Onun gibi gözüküyor. Şunun altında da bir mus, yani bir geyik figürü var. Yan kapılara baktığımızda tabii kapıların çerçevesiz formu yine hem biraz daha şık hem biraz daha spor duruyor. Bakın kapıyı nasıl açtım dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama aracın yanında kapı kolları yok. Bu da aerodinamiğe katkı sağlıyor. Menzili tabii ki bu etki ediyor. 0.26 cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip Volvo EX60. Çok kötü değil, çok iyi de değil, onu söyleyeyim. Daha ileride var ama böyle bir araç için 0.26 cd bence fena değil. Kapı kolları ise yine Ford'dan tanıdığımız bir tasarıma benziyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Açması kolay alıştıktan sonra. Şu arkadaki dokunacağınız yeri öğrenmeniz gerekiyor. Ve buradan da kartla araca giriş yapabiliyorsunuz. Yani sadece anahtarla değil, kartla da araca giriş yapabiliyorsunuz. Arka kapı kolu da aynı şekilde tasarlanmış. Yine çerçevesiz çift cam var ses izolasyonu için. Şöyle arkaya gelelim. Arka taraf zaten tipik bir Volvo tasarımı. Hani o eski 60'lardan hatırlayacağımız tasarım yukarıdan aşağı bu formda burada da yer bulmuş. İşte aracı size şu detayı göstereyim hemen. Nasıl ayıracağız? Evet, Volvo EX60, P10, All Wheel Drive ve Ultra, bu da donanım paketini gösteriyor. Ultra en üst seviye donanım paketi anlamına geliyor. Şöyle bagajı da bir açalım. Aşağıdan tavanı 634 litrelik bir yükleme alanı olsa da şu anki kullanım kapasitesi burası 500 litrenin üzerinde. Bu perde yardımıyla da eşyalarınızın görünmesini engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca bir detay daha var. Bakın burada da iki saklama alanı var. Yine eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Bagajın hemen yan bölümünde de koltukları buradan katlama şansına sahipsiniz. Bu da arkadaki elektrikli olarak açılan
Çeki Demir'i. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim. Arka koltukta da bizi ferah bir yaşam alanı bekliyor. Dediğim gibi araca biniş inişler çok rahat. Ortada şaft tüneli olmadığı için bu alan tamamen size kalıyor ve geniş bir alan sunuyor. Burada bir çekmece var. Burayı rahat kullanabilirsiniz. Onu göstereyim. Üstünde iki tane Type-C çıkış, havalandırma kanalları ve burada ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Koltukların ısıtmasını da ayarlayabiliyorsunuz. Arkada kapı cepleri var ve bu bölümde de telefon koyma alanı olarak tasarlanmış bu file. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi kafalıklar tek parça. Ortada bir kol dayama ünitesi mevcut. Geniş bir alan. İçinde bardak tutucular var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz dik olarak veya tabletinizi koyabilirsiniz. Onu da şöyle kapatalım. Bunun dışında bir başka özellik de buradaki düğmeler yardımıyla koltukların ayarını yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Sırtlığı şu an biraz geriye yatırıyorum. Tabii ki bu bagaj hacminden biraz çalıyor ama arkasını biraz daha rahat hale getiriyor. Arkada oturan yolcular için ama isterseniz daha dik bir pozisyona da kavuşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi panoramik bir cam tavanımız var. Bu cam tavanı öndeki menü üzerinden şeffaf veya böyle gri olarak ayarlama imkanına sahipsiniz. Tabii ki güneşli havalarda bu hale getirmek içerideki ısıyı da azaltıyor. Hemen ön tarafa geçelim. Evet, aracın içine bindiğimizde yine o sade İskandinav tasarımı dikkatimizi çekiyor. Ben hemen eksi gördüğüm yanlarla başlamak istiyorum. Şu kapı tutma yeri bence biraz geride, burayı tutup çekmek biraz zorlayabiliyor. Kapı kolu hemen buraya yerleştirilmiş. Bu mandalı yukarı çektiğinizde kapı bakın açılıyor. İyice yukarı bastırarak bu şekilde de manuel olarak da açabiliyorsunuz. Şöyle tutup tekrar kapatalım. Burada hemen kolonları görüyoruz. Onu atlamadan söyleyeyim. Bauer & Wilkins tam 28 adet kolon var bu aracın içinde. Kafalıklarda var, yanlarda var, önde var, altlarda var. İçeride tam bir konferans, orkestra salonu gibi, böyle bir opera salonu gibi bir hava oluşturulmuş. Ve sesi istediğiniz zaman koltuk seçerek koltuklara yönlendirebiliyorsunuz. İçeride çocuklar uyuduğunda ya da eşiniz uyuduğunda siz sadece bu kafalıklarla bu koltuğu seçerek sadece sesi buraya yönlendirebiliyorsunuz. Bu güzel detaylardan bir tanesi. Evet, direksiyon simidi üstten alttan hafif basık, ufak, modern, çift renkli. Bunun üzerinde basit düğmelere yer verilmiş ve fonksiyonel düğmeler bunlar. Bunları kullanabilirsiniz. Vites seçici hemen burada. Sol tarafta da sinyal koluna yer verilmiş durumda farlara. Üst tarafta bir minik ekranımız var. Bakın burada şu an %86 bataryamız var. Onu görebiliyoruz. Direksiyon üzerinden çok net, rahat gözüküyor. Farklı dokuda malzemeler var. Burası böyle biraz sert bir malzeme. Üstü kumaş bir malzeme. İçeride bir girinti var. Burada işte bir tabletimiz var ve net bir görüş var. Bakın şu an etrafımızı 360 derece görebiliyoruz. Şöyle ana menüye geldiğimizde de navigasyon ve diğer bilgileri görmek mümkün. Sol taraftaki bu seçenekleri kendimize göre kişiselleştirebiliyoruz. Alt tarafta klima tuşlarına yer verilmiş. Dolayısıyla binmenin içine girip bunları aramanıza gerek yok. Şurada da bir kristal şeklinde düğme var. Yandaki yolcu için ses düğmesi ve ileri geri tuşları yer alıyor. Direksiyon elektrik destekli kremayer ve pinyon direksiyon olarak geçiyor. Dönüş yapı kaldırımdan kaldırıma 11.3 metre, duvardan duvara ise 11.8 metre olarak verilmiş. Aracın %20'si geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış.

Görmüş olduğunuz gibi koltuklarda da vegan deri. Tabii ki alkantara seçeneği de var. Onu da unutmadan belirteyim. Şöyle bir detay daha var. Elektrikli koltuklarda tek tuş yardımıyla, işte bu tuşla ileri geri, yukarı, aşağı şeklinde ayarları yapabiliyorsunuz. Bu şekilde oynatarak gayet şık olmuş. Evet, EX60 P10 ile yola çıktık. Şimdi size sürüş hissiyatından ve tabii teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Önde arkada yer alan çift elektrik motoru var bir kere. İşte bu sayede all wheel drive, yani dört tekerlekten çekiş sistemiyle çok daha iyi bir yol tutuşu sunuyor. Motorun maksimum gücü 275 kW. Bu da nedir? Yaklaşık 510 beygirlik bir güç çıkışı anlamına geliyor. Bu gerçekten etkileyici bir değer. Tork değeri ise 710 Nm. Şimdi böyle bir güçle tabii ki 0-100 hızlanması ne kadar diye merak edeceksiniz. Tam 4.6 saniyede 0'dan 100'e ulaşıyor. Maksimum sürati ise saatte 180 km. Çünkü bataryanın ömrünü, daha doğrusu menzilini korumak adına yapılmış bir şey, ama Volvo biliyorsunuz araçlarını 180 km bölü saatle sınırlayacağını söylemişti. Bunun asıl sebebi menzilden ziyade aslında güvenlik. Yani daha düşük süratlerde kalmasını istiyor araçlarının ve kullanıcılarının. Batarya kapasitesi 95 kWh, kullanılabilir versiyonu 92 kWh net olarak veriliyor. Ve şarj gücü ise 800 volt mimarisine sahip, onu bir söyleyeyim. 400 voltluk bir şarj istasyonuna DC'ye taktığınızda 370 kW'la maksimum şarj yapabiliyor. Bu da ona çok çabuk dolma imkanı sağlıyor. Şöyle bir örnek vereceğim. 16 dakikada %10'dan %80'e ulaşabiliyor. Eğer böyle hani 16 dakika olmasın, 10 dakika olsun ne olur derseniz, o zaman da 10 dakikada tam 340 kilometrelik size menzil sağlayabiliyor. Çok hızlı bir şarj teknolojisine sahip. Bu aslında bizim menzil kaygılarımızı da, zaman kaygılarımızı da bertaraf eden bir özellik. Peki menzili ne kadar? 660 kilometre, yani şehir içi şehir dışı karışık kullandığınızda da 660 kilometreye varan bir menzile ulaşabiliyorsunuz. Bu da ne demek? İstanbul'dan İzmir'e tek şarjla çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz anlamına geliyor. Artık menzil kaygısı da elektrikli araçlarda ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Peki DC şarj etmek istemiyorsunuz, AC'de kullanmak istiyorsunuz. Yine bana göre önemli bir özellik. Onboard şarjları 22 kW'yı destekliyor. Bu da 11 kW olanlara göre yine daha hızlı bir süre anlamına geliyor. AC'de de aracınızı yine hızlı bir şekilde, aslında gece bağladınız ya da bir ofise gittiniz, çalışıyorsunuz, orada bağladınız, yine hızlı bir şekilde şarj etme şansına sahipsiniz. Aktif süspansiyon sayesinde kademeleri seçebiliyorsunuz. Şu anda ben yumuşak modda gidiyorum. Çok konforlu, çok rahat, çok sessiz. Tabii ki sportif sürüşlerde firm, yani daha sert süspansiyon seçeneğini seçme şansına sahipsiniz. Ön tarafta McPherson tipi çift salıncaklı süspansiyonlar kullanılmış. Arka tarafta ise CCD amortisörler, viraj demiri ve helezon yaylar bulunuyor. Arka tarafta da oturmak aslında çok rahat, çok konforlu. Alanın genişliğiyle beraber süspansiyonların da başarısı eklenince çok huzurlu ve rahat bir alan sunuyor.

Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ancak önümüzdeki haftaya kadar otomotiv dünyasındaki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız 8. etabı sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Orada hafta içinde duyurularımızı yapıyoruz. Web sitesi, X, LinkedIn, Facebook, her yerde 8. etabı bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Sanatçı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu bizimle birlikte. Kendisiyle bu alanın bilinmeyen detaylarına dair, sinemaya dair ve yapay zeka ile sinema yapmaya dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, nasılsın?
1: Merhaba, teşekkürler. Nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin ve çok güzel görünüyorsun. Sağ ol, var ol. Dedikten çok hemen sonra müsaadenle başlamak istiyorum. Bir girizgah yapmak adına yapay zeka ile ilişkin ve diyaloğun ne ölçüde ve bu alana ne zaman ilgi duymaya başladın?
1: 5-6 yıl oldu. Yani aslında ben bu yapay zeka araçlarıyla haşır neşir olmaya başladığımda yapay zeka popüler bir konu bile değildi. ChatGPT yoktu. Hemen hemen her gün haberler çıkmazdı hakkında. Şu an ama bildiğin gibi her gün internette ya popüler bir konu ve herkes bunu konuşuyor. Benim de yani ilginç bir background'um var. Film eleştirmenliğinden dağıtımcılığa kadar sinemanın değişik kulvarlarında çalıştım ve 5-6 yıl önce aslında hayatta biraz inzivaya çekildiğim bir dönemde bu yapay zeka araçlarıyla üretici, yaratıcı bir kullanıma geçtim ve sonra hızlı bir şekilde ilerledi her şey diyebilirim.
0: Totalde kaç yılı kapsayan bir ilişki ve diyalog dersen?
1: 2021'di.
0: 2021'den beri. Peki şunu da merak ediyorum. Birazdan bunların hepsini açacağız. Ama sinemaya bakışın nedir? Sinema senin hayatında nasıl bir yer kaplıyor ve sinemanın hayatındaki yerini nasıl özetlersin bize?
1: Sinema benim hayatımın büyük bir kısmını kaplıyor diyebilirim. Yani kendimi bildiğim bilir. Sinemayla ilgileniyorum. Sinema yazarlığı yapmaya başladığımda daha henüz üniversite çağındaydım. Yani yaklaşık 15 yıl boyunca çeşitli gazete ve dergilerde düzenli olarak yazı yazdım. İşin hani akademik daha kuramsal teorik çalışmalar kısmında da çok meraklıydım, aktiftim diyebilirim. Bir taraftan işte festival filmlerinin, yabancı filmlerinin, daha biraz art house, sanat sineması dediğimiz filmlerin dağıtımında, ithalatında çalıştım. Yani sektörün değişik kısımlarında bulundum kendim de. Yani oldukça sıkı bir sinema severim, sinefilim. Ve yani bu üretime yapay zeka ile film yapmadan önce de zaten hayatımın büyük kısmını sinema kaplıyordu.
0: Hem anladığım kadarıyla hem üretici, hem kuramsal, hem de sinefil tarafındasın. Doğru mu anlıyorum?
1: Tabii. Yani
0: bunlar üçü bir kompakt şeklinde devam ediyor hayatında.
1: Evet, yani aslında genelde kuramıyla ilgilenen insanlar pratiğiyle çok haşır neşir olmaz. Yani ben ilginç bir kombinasyonum. Yani sinema yazarlığı yaptığım dönemde de yani bir taraftan hem akademik çalışma yapardım ama yani deneme yanılmaları, evde kendim bir şeyler yapmayı, programları keşfetmeyi, pratiği de severim. Ve yani o hem pratikten aldığım tecrübeyi hem kuramdan aldığım bilgileri birbirlerini sentezlemeyi seviyorum. Bu yüzden de hani değişik bir yere konumlandırıyor. Aslında yapay zeka araçlarıyla da ilk önce sinema yapacağım diye yola çıkmadım. Yani fotoğrafik gerçekliğin kendisiyle oynayan resim sergilerim oldu. Yurt dışında kariyerim öyle bir hızlı ilerledi diyebilirim ki kapılar açıldı. Teşekkürler. Ben de dedim ki yani aslında yani asıl background'um sinema ve eşimle beraber çalışıyorum. Onun da background'u sinema. Dedik ki yani biz film yapımına kullanalım buradaki tecrübemizi. Çünkü bu araçlarla o kadar erken başladık ki kullanmaya. Yani biz video yaptığımızda yapay zeka araçlarıyla dünyada yani 20-30 kişi, bir avuç insan vardı video art yapmaya çalışan veya video yapmaya çalışan. Çünkü o araçlarla ne bir insan yüzü yaratılabiliyordu 5 yıl önce, ne de gerçekçi bir şey, görüntü

üretilemiyordu. Fakat o zamandan bu yana gelen neredeyse tüm araçları kullandım ve yani haliyle tecrübe beni avantajlı bir pozisyona sokuyor. Buradaki ilginç durum da şu, aslında yapay zeka araçlarıyla ilgilenen çoğu insan teknoloji backgroundlu. Ya bir coding ya bilgisayar, ya farklı bir yerden geliyor ve sinema veya sanatsal

0: Peki yapay zeka ile film üretmeye ne zaman ve nasıl başladın? Biraz bahsettin ama daha da detaylandırırsan eğer.
1: Tabii ilk önce video çalışmalarım oldu. 2023 yılındaydı sanırım yayınlanan, dünyada çeşitli galerilerde sergilenmiş video eserlerim oldu kısa. 2024 yılında da Post-Truth, Gerçek Ötesi filminin yapımına başladım. Yaklaşık 18 ay süren bir görüntü üretimi süreci oldu. Filmin bildiğin gibi bütün görüntüleri, bütün sesleri, yani görsel, işitsel her şey yapay zeka ile üretildi. Senaryosunu ben yazdım, kurgusunu ben yaptım. Yani yapay zeka aslında bir araç olarak kullanıp görsel, işitsel ham maddemi yaratmak, materyalimi, malzememi üretmek için kullandım. Fakat 2 yıl, yani 18 ay gibi bir prodüksiyon süreci oldu. Dolayısıyla 2024'ten beri bu film üzerine uğraştım ve 2025 ortasında da film yayınlandı.
0: Türkiye'nin ilk yapay zeka ile yapılmış filmi diyebilir miyiz?
1: Tabii.
0: Zaten doğru bir tanım.
1: Evet. Belgesel olarak baktığımızda da zaten hani dünyada da pek eşi benzeri yok. Dünyada hala uzun metrajlı yapay zeka ile üretilmiş pek film örneği yok. Hep internette gördüğümüz kısa içerikler ya da kısa filmleri görüyoruz. Bildiğim kadarıyla yani bu konuda bir arşiv taraması da yapmıştık. Yani zaten dünyada vizyona giren ilk yapay zeka üretimi film.
0: Çok güzel. Birazdan Post-Truth'a, yani gerçek ötesine geleceğim ama sinemada neden gerçek prodüksiyonlarla değil de yapay zeka ile film üretmeyi tercih ediyorsun?
1: Filmin meselesi gereği aslında yani zaten yani benim yaptığım şey bir belgesel film ve belgesel filmin konusu gerçekliğin, günümüzde gerçekliğin kaybolması üzerine. Bana göre ilgilendiğim araç zaten yani bunun için çok uygun bir konsept yaratıyor. Ve zaten yani arşiv belgeseli gibi bir tarzı var. Yani zaten hani sette çekim yapacak kurmaca bir film değildi. Ama onun dışında da zaten hani sinemada geleneksel yöntemlerle hani eğer set filmi veya bu tarz şeyleri kastediyorsan.
0: Evet, onu kastediyorum.
1: Zaten yani dediğim gibi filmin konsepti, konusu gereği değişik bir proje, hani hikaye olarak oyunculuğu, yani içinde oyuncu yok, yani bir belgesel ve arşiv görüntülerinden ve gerçek görüntülerden faydalanırdı eğer yapay zeka araçlarıyla yapmasaydım da. Fakat yapay zeka araçları şurada şöyle kavramsal olarak işime geldi diyebilirim. Hani bir noktada çağımızda her şey sahte gibi bir şey. Yani sahte derken gerçekliğinden emin olamıyoruz. Politika öyle, kültür öyle, sosyal medyada karşımıza çıkan bir bilgi öyle. Bu kadar sahteleşmiş bir çağda da yani sentetik, özü gereği gerçek olmayan görüntüler aslında bizim gerçekliğimiz, ki yani çağımızda bizi eğer bu kadar fazla sahte şey sarmalıyorsa bir belgesel olarak da bir adım gerçekliğe yaklaşan bir tarzı olacaktı. Benim ilgilendiğim şey, yani yapay zeka araçları zaten konuşulmasının sebebi de bu internette. Herkes Hollywood filmlerini nasıl yaparız, işte aksiyon, bilim kurgu, büyük bütçeli filmleri nasıl yaparız derdinde. Fakat ben çok biraz deli işi bir yerden yaklaştım. Dedim ki bu araç aslında belgeselle çok büyük yenilik getirecek. Çünkü gerçek olmayan bir görüntü yaratan fakat olabildiğince fotoğrafik, sinematografik anlamda gerçekliğe yakın bir görsel yapısı olan bu formlarla acaba belgeselciler neler yapacak? Şu an henüz gündemde çok popüler bir konu değil ama bence belgesel sinema yapımına çok ilginç katkıları olacak bu araçların.
0: Yapay zekandan bahsediyoruz. Evet, yapay zeka ve ilgili teknolojilerin.
1: Evet.
0: Peki gelelim gerçek ötesine. Ne anlatıyor? Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Senaryo yazımı ne kadar sürdü? Nasıl bir detaylar barındırıyor bir film olarak aynı zamanda? Bunların hepsini cevaplamanı rica edeceğim. Ama önce bir fragmanımız var. Dilersen onu izleyelim.
1: Tabii.
0: İzliyoruz. Once upon a time we trusted religion. We trusted science. We trusted politicians. We trusted media. We trusted technology. We trusted data, numbers, reason. We trusted experts. We trusted facts. Now, we trust nothing. We are drowned in information, yet

0: fazla izledik. Zor da bir fragman. İçeriği itibariyle, görüntüleri itibariyle vesaire. Hocam gerçek ötesi ne anlatıyor, ne söylüyor bize?
1: Ya fragman gibi film de biraz bir bombardıman. Çünkü aslında bu belgeseli yola çıkarken aklımda ilk şey vardı. Yani hikayenin, projenin ortaya çıkış fikirlerinden birisi Körfez Savaşı'ndaki petrole bulanmış bir karabatak kuşuna dayanıyor. Meşhur bir görüntüdür. Beni de çocukken çok etkilemişti. Körfez Savaşı'nda petrolün içinde hayatı için can çekişen bir karabatak kuşu görüntüsü vardı. Fakat yıllar sonra öğrendik ki o kuş aslında Körfez Savaşı'ndan değilmiş. Başka bir ülkede sette çekilmiş bir görüntüymüş. Ben şeyi düşünerek yola çıktım. Yani artık o kadar fazla bunun gibi manipülatif olmuş görüntüyle uğraşıyoruz ki, hele şimdi artık Photoshop'un, bilgisayarın ve şimdi yapay zeka çağında bir süre sonra nereye gideceğini bu işlerin merak ettim ve ben şöyle bir şey düşündüm. O kuşu bir belgeselci alıp aynı arşiv görüntüsünü kullansa zaten gerçek olmamış bir görüntüyü kullanıyor. Yani dolayısıyla gerçekliğe yaklaşamayacak. Acaba dedim ki yapay zeka ile üretilmiş sentetik bir görüntü belki de gerçeğin kendisine daha yakın olur. Çünkü hiç değilse sahteliğin kendisini aynalayan bir biçimsel süreci olur. Bütün fikir buradan yola çıktı. Yani böylesine bir çağı sentetik görüntülerle acaba anlatırsam gerçeğe yaklaşabilir miyim? Film başından sonuna gerçek olmayan görüntüleri içeriyor. Ve izleyiciyle böyle hani bir bombardımana tutarak, çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz. Yani enformasyon bombardımanı altında yönümüzü kaybettiğimiz. Yani biraz postmodern insanın durumu da bu ya. Neye güveneceğini şaşırmış. Telefonuyla, bilgisayarıyla, uyarıcılarla sürekli zihni meşgul olan insanın yönünü kaybettiği bu çağ da aslında bir pusula olmak derdinde. Her ne kadar sesi, görüntüsü, işitsel her şeyi gerçeğe dayanmasa da filmin iddiası gerçek dünyayı olabildiğince gerçekçi anlatıyor olması.
0: Pusula olmasını temenni ediyorum ve minvalinde bir şey söylediniz. Ne demek bu?
1: Bir harita, yani yönümüzü kaybettiğimiz şey de filmin yapmaya çalıştığı şeylerden birisi. Mesela teknolojiyle ilişkimizi masaya yatırıyor. Yani hemen hemen hepimizin biraz teknoloji bağımlısına dönüştüğümüz çağda bilgiyle olan ilişkimizi masaya yatırıyor. Ne tarz manipülasyon araçlarıyla ya da şirketlerin yapısını, yani ortamı bir harita olarak bir bakıp, yani ne oldu da buraya geldik? Ne oldu da gerçeklikle ilişkimiz, hakikatle ilişkimiz bu kadar zedelendi de çeşitli unsurlara bakıyor ve yani endüstri devrimine kadar gerilere kadar gidiyor cevabı ararken.
0: O zaman hem çok güçlü mesajlar barındırıyor hem de çok yönlendirmesi var filmin. Doğru mu anlıyorum?
1: Aslında biraz harita diyorum ama mesaj barındırmıyor. Yani yönü göstermiyorum. Cevabı ben vermiyorum.
0: Çok sorularla bir yönlendirme.
1: Evet. Yani izleyici aslında biraz gerçeğe dair pozisyonuna dair nasıl diyeyim, hani biraz dürtüyor, hani gerçekliğe bir açlık yaratıyor diyebilirim. Didaktik bir mesaj vermiyorum, hazıra cevaplar vermiyorum ama çok fazla soruyla ezberini bozup
0: anladım.
1: Değişik bakış açılarına itiyorum diyebilirim.
0: Peki post-truth, yani gerçek ötesi bu anlamda ilk işiniz mi, yoksa daha önce yapay zeka ile sanat üretimleri yaptığınızı biliyorum ama film ve belgesel anlamında bu ilk mi?
1: Evet, ilk uzun metrajlı çalışmam. Daha önce bir kısa filmim var ama bu ilk uzun metrajlı filmim.
0: Gayet iyi anladım. Yapay zeka ile üretiyor olmak nasıl bir vizyon ve teknik bilgi istiyor?
1: Tabii ki yapay zeka araçlarını
0: bilmek,
1: teknolojik bazı bilgilere sahip olmak gerekiyor. Yani kullandığınız aracın bir noktada ustalık seviyesine yaklaşan bir bilgiye sahip olmak zorundasınız. Ama bunun dışında ben aslında hani teknolojik bir know-how ya da teknolojik bilgiden ziyade yani kavramsal yönü güçlü bir proje olduğunu düşünüyorum. Yani ben fikrimi perdeye aktarırken bu aracı kullandım. Çünkü bu araç anlattığım mesaja uygundu. Her proje kendine özgün, yani nasıl ki çocuk filmleri için animasyon daha uygun teknik ise izlediğimiz görüntünün gerçekliğini sorgulatmak için yapay zeka araçları cuk oturmuş durumda. Dolayısıyla hani elbette teknolojik bir bilgi var ama bana göre her zaman, yani bu ileride kurmaca filmler için de geçerli, hikaye anlatıcılığını bilmek, yani görsel sanatları bilmek, sinema tarihini bilmek bana göre bir adım ön planda.
0: Peki yapay zeka ile film yapıyor olmanın kolaylıkları ve zorlukları nedir desem nasıl bir cevap verirsiniz? Gerçek prodüksiyonlu ve işte az önce söylediğiniz kurmaca filmlere kıyasla.
1: Evet, yani haliyle şimdi bir belgesel için elbette farklı. Benim filmim biraz istisnai duruyor bu konuda. Ama bir kurmaca film için genele çıkarak yanıtlarsam elbette yani sette, yani sokaktaki üretimi gitgide masa başına çeken bir duruma gidiyordu çağ. Zaten yapay zeka araçlarından önce. Çünkü kameralar dijitalleşti. Yani artık cep telefonuyla çekilmiş bazı filmlerin bile festivallerde oynadığını biliyoruz. Kurgu dediğimiz şey artık masa başındaki bilgisayar programlarına kaldı. Doğru. Yani hani sinemadaki zaten belli roller düşünürsek 90'lardan bu yana bilgisayar teknolojisiyle beraber dönüşümdeydi. Yani bugün izlediğimiz bazı büyük

0: Hollywood filmlerinin %90'ı yeşil ekran önünde geçiyor. Daha sonra bilgisayar üretimi, imgeler yani görsel dünyanın içine itiliyoruz. Dolayısıyla kurgu, görüntü yönetmenliği, özel efektler bunlar zaten aslında dönüşmüş mesleklerdi. Kavramları 70'lerdeki haliyle kıyaslayınca bambaşka mesleklere dönüştü. Yapay zekada bu anlamda hem bu halkanın devamı hem de bunu oldukça hızlandırarak bir sürü yenilik getirecek bir şey. Bu anlamda hani üretimi öncelikle masa başına çeken bir şey. Getirdiği zorluklar ve kolaylıklar var elbette ama tabii ki kolaylıklardan bir tanesi büyük bütçeli işlerin özellikle özel efekt gibi görsel üretimlerde işi kolaylaştırması, bütçe yönünde rahatlık yaratıyor olması. Ama dediğim gibi felsefesine geçersek aslında hani gerçekliği belgelemek ister belgesel veya işte gerçekliği temsil etmek sokakta bir sette veya oyunculu bir film çekmekten gitgide gerçekliği inşa ederek bir imge yaratmak gibi bir yöne doğru gidiyor. Hem sanatlar hem de sinemanın kendisi.
1: Yani doğru mu anlıyorum? Yapay zeka ile film yaparken sizin için öncelik bir felsefesinin, bir duruşunun ve bir mesajının ya da didaktik olmayan bir söyleminin olması. Yani hangi teknik bilgiyi kullandığımız ya da hangi teknik kusursuzlukla bunu ekrana yansıttığımız sizin için elzem bir şey değil gibi anlıyorum.
0: Değil. Ve diğer bahsettiğim kısmı da yani felsefi ve kavramsal bir arka planı olması lazım. Çünkü şöyle bu araçla evet bazı filmleri yapmak daha kolaylaşacak ama ben hep şey örneğini veriyorum. Yani telefonlarımızda kamera var diye hepimiz fotoğrafçı olmuyoruz. Günde yüzlerce fotoğraf çekiyoruz ama dolayısıyla yapay zeka da telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza gelecek bir program gibi film yapımını kolaylaştıracak. Ama benim ilgilendiğim filmler eski filmleri ya da önceki şeyleri daha kolay yaptık diye hızlıca yapan işler değil. Bu araçla felsefesine ya da kavramsal olarak yeni ne söyleyebiliriz deyip bu aracı özgü düşünerek gerçekliği birazcık eşeleyen projeler diyebilirim.
1: Yapay zeka ile film yaparken kaygınız nedir ki? Bunu başka bir yönetmene ya da sanatçıya sorduğumda işte gerçek gibi olmasını istiyorum, gerçek görüntüler. O zaman gerçeklik bu kadar büyük kaygımız ve sorunumuzsa neden gerçek prodüksiyonlu kurmaca filmler yapmıyoruz gibi başka bir soru devreye giriyor. Sizin yapay zeka ile filmde en temel kaygınız, kıssasınız nedir?
0: Ben tam ters köşedeyim. Yani evet gerçeklikle ilgili bir kaygımız varsa film gerçek olarak sette yani geleneksel olarak çekilmeli. Yapay zeka araç kendine özgü düşünülüp belli projelerde kullanılacak bir şey. Bana göre yani sinema yapımının tamamı yapay zeka araçlarından faydalanmak zorunda değil. O yüzden dedim kavramsal olarak projesine uygun düşmek zorunda. Fakat bunun dışında şey yani yapay zeka araçlarından beslenirken ben gerçekliğe yaklaşmak istemiyorum. Eğer benim kullanımım, benim filmimden bahsediyorsak ben yapay zeka araçlarının hala eski modellerini kullanıyorum. Biraz kusurlu görüntülerini seviyorum. Hep de örnek veririm. Brian Eno'nun çok sevdiğim bir lafı var. Bir teknoloji kusurlarından kurtulduğunda der, o zaman onun anlatım imzasına dönüşür. Örnek verir işte ilk bilgisayar oyunlarının o 8 bit klik klik sesleri vardır. Bugün elektronik müzikte çok seviyoruz, çok kullanıyoruz. Analog kameraların karlı grenli görüntüsü var. Çok seviyoruz. Dijital kameralar çok pürüzsüz görüntü veriyor ama onların post prodüksiyonunda üzerine gren, kum, o karlı görüntüyü eklemeye çalışıyoruz. Kumlu görüntüyü elde etmek için. Ya da işte gitarı düşünebiliriz. Yani elektro gitarın distorsiyonu bir zamanların aslında teknolojik kusurudur. Buna benzer yapay zekanın hafif gerçeği distorte eden, bozan görüntüleri bana göre imzasına dönüşecek ve ben biraz o görüntüler üzerine estetik ve felsefi bir sinema dili kurmaya çalışıyorum. Elbette gerçeğe yakın olan yapay zeka araçlarıyla gerçekten ayırt edilemeyen işler de olacak ama bana göre bunlar biraz daha sanatsal kaygısı geride olan işler diyebilirim. Yani eminim reklam şirketlerinin ya da ticari bazı projelerin çok işine gelecek gerçekten ayırt edilemeyen görüntüler yapmak ama bana göre sanatsal ifade biraz daha arıza bir yönden devam edecek ve yani o kusurlu dilini yapay zekanın benimseyecek diye tahmin ediyorum.
1: Kusurlu dil söylemi çok önemli bana kalırsa. Burada tam olarak ifade etmeye çalıştığınız şey ya da yapmak istediğiniz şey nedir? Kusurlu yönünü de göstermeye çalışıyorum derken.
0: Benim filmimin finalinde de kullandığım bir dans sahnesi var. İnsan formunun yani vücudunun tam olarak gerçekçi temsili değil. Artık yani şekil değiştirmiş, hafif deforme olmuş. Durdurursak tam olarak fotoğrafik gerçekliğe uygun olmayan hali. Çünkü yapay zeka araçları zaten o ilk yıllardan beri işte meşhurdur. İnsan parmaklarını altı parmak yapar, yüzünü tam yapamaz. Bana göre aslında insanoğlunun kendi yarattığı bir teknolojik aracın ki yani bu kadar da büyük beklentiler üzerine bindirdiğimiz bir teknolojik aygıtın kendini tanıyamaması ve kusurlu üretiyor olması çok iyi bir özet. Çünkü endüstri devriminden bu yana insanoğlunun teknolojiyle bir ilişkisi var ve bu teknolojik araçlardan yapay zeka olsun olmasın yani işte endüstri, üretim araçlarını düşünebiliriz ya da işte bilgisayarları düşünebiliriz. Her şeyle hep efektif hale gelip makinalarla beraber insanoğlu da makineleşmek

0: istiyor, bir kusursuzlaşmak istiyor. Fakat bu teknolojinin son noktası olarak geldiğimiz aracın insanı tamamen gerçekçi betimleyemiyor olması bana göre mükemmel bir metaforik örnek. Ben de onu kullanmaya çalışıyorum hem filmimde. Yani dolayısıyla kusur derken insan formunu özellikle belli özgü işte yani ellerde, ayaklarda veya yüzlerde fotoğrafik gerçekliğin birebir replikası, birebir taklidi değil, hafif kendine özgü o estetiğini barındırması hoşuma gidiyor.
1: Çok güzel, çok farklı bir perspektif ve bakış açısı. Bence çok da kıymetli.
0: Evet, zaten ben yani katıldığım panellerde de söylüyorum. Herkes böyle araçların gelişmesini, teknolojik şirketlerin daha iyi modeller yapmasını istiyor. Ben biraz şeyim, ben eski modelleri kullanıyorum, biraz bozuk kalsın falan dediğimde
1: yapay
0: zaten...
1: Yapay zekada yapay zekalığını bilsin gibi bir şey aslında bu da, değil mi? Yani onun da bir yapay zeka olduğunu bilelim ve buna göre davranalım gibi bir şey aslında bu da.
0: Biraz ama bunu unutmayın ki sanatsal alan için söylüyorum. Eminim hayatın diğer yerlerinde
1: başka
0: yani.
1: Başka hayatımızı kolaylaştıran.
0: Tıp için başka hayatımızı kolaylaştıran yerlerde elbette. Hani hata yapmaması olacak ama bana göre sanatsal ifadede o bozuk formuna ihtiyacımız olacağız. Ticari işlerden farklı kısmı için.
1: Onu da korumamız gerekiyor. Peki çevrenizden ve sinema severlerden nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Hem filminize hem de yapay zeka ile film ve belgesel üretiyor olmaya.
0: Ya, yapay zeka araçlarıyla insanlar yani gerek film olsun şu an gerek isterseniz müzik ya da fotoğraf herhangi bir şey sanatsal üretime internette oldukça tepkiler. Fakat ben biraz şanslıyım. Filmim genellikle olumlu tepki alıyorum. Sadece olumlu tepki alıyor diyebilirim. Zaten yani yurt dışında da akıbeti de öyle oldu. Yani hem çok köklü, prestijli film festivallerinde gösterildi. Burada öyle festivallerde gösterildi. Film eleştirmenlerin beğendiği, genellikle eleştirmen ve akademisyenlerin beğendiği bir film oluyor. Aldığım tepkiler pozitif ama zaten bu anlamda hafif istisnai bir proje diyebilirim. Çünkü az önce de konuştuğum gibi kavramsal olarak anlatmaya çalıştığı şey neden yapay zeka araçlarını kullandığımla alakalı bir mevzu. Yani gidip ucuzca bakın ben bu yapay zeka araçlarıyla sadece film yapabiliyorum demek için yapılmış bir proje değil. Çünkü genellikle öyle şeyler biraz tepki topluyor. Bu anlamda hani istisnai derecede olumlu bir karnesi var diyebilirim duyduklarımdan sonra.
1: Peki olumsuz eleştiriler de geliyor olabilir. Bu doğamızın bir gerçeği. Bunlara karşı söylemeniz ya da gardınız nedir? Yani şunu da söylemeye çalışıyorum. Etik ya da benzeri konularda çeşitli eleştiriler de geliyor olabilir. Haklı veya haksız, doğru veya yanlış bilmiyorum. Bunlara karşı nasıl bir söylem geliştirdiniz?
0: Filmi izledikten sonra genelde pek olumsuz bir şey duymuyorum. Fakat filmi izlemeden önce hani fikir olarak insanlar konseptin kendisine hani yapay zeka araçlarıyla bir film yapılma fikrine karşı ön yargısı olan insanlar var. Ve orada da zaten hani medya başlıklarından sosyal medyada viral olan içeriklere kadar insanlarda şöyle bir yanlış kavrayış var diyebilirim. Sanki yapay zekaya filmi yaptığını düşünüyor. Halbuki benim filmimde yani 2 yıla yakın bir senaryo yazımı var. Yani ben yapay zekayı bir araç olarak kullandım. A'dan Z'ye neredeyse hani insan emeğinin ya da insan fikrinin içinde olduğu bir film. Fakat insanlar sanki bir cyborg, bir makine yapmış gibi bir şey zannediyorlar. Çünkü bizim haber başlıklarıyla bu biraz yapay zeka şirketlerinin de suçu. Çünkü her mesleği yapay zekanın ele geçirileceğine dair her gün başlıklara uyanıyoruz. Ve sinemada da hani sanki bana bir aksiyon filmi yap deyince makinenin bir film yapacağı gibi bir geleceğe gittiğimizi zannediyor insanlar. Ve dolayısıyla sanatın ruhsuzlaşmasından ya da insanın arka planda kalmasından korkuyorlar. Benim filmim biraz istisnai bir şey. Ben aslında hani bir araç olarak kullandığım için bunu buraya oturmuyor. Genellikle tepkiler böyle bir şey ama yani projenin ne olduğunu öğrendikten sonra aslında zaten ya da izledikten sonra bu tarz şeylerle çok alakalı olmadığını anlıyorlar. Ve yani çok fazla olumsuz şey duydum diyemem.
1: Çok güzel. Az önce dünyada da çok önemli film festivallerinde gösterildiğini söylediniz. İsimlerini anabilir miyiz?
0: Tabii ki. Uluslararası premierimizi Varşova Film Festivali'nde yaptık. Zaten geçen yıl Türkiye'de vizyona girmişti film. Burada da Türkiye'de de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterildi. Ayvalık'ta gösterildi. Yurt dışında Varşova'dan sonra Avrupa'nın en eski belgesel film festivali ki 1959'dan bu yana yapılıyor. Floransa'da Festival dei Popoli İtalya'da orada gösterildi. İtalya'da daha sonra bir belgesel film festivalinde izleyici ödülü aldık. Portekiz'de Fantasporto dünyanın hatırı sayılır fantastik, önemli fantastik film festivallerinden birisi. İki hafta önce Moskova Film Festivali'nde yer aldık. O da 1935'ten bu yana yapılan bir festival. Zaten ilginç de bir strateji izliyorum. Yapay zeka film festivalleri var. Bu yeni hortlayan yurt dışında da çok fazla. Ben hiçbirisine başvurmuyorum. Ben biraz inadına olabildiğince köklü eski film festivallerine başvuruyorum. Çünkü bana göre bir sinema form olarak yeni bir teknolojik araç kullandı diye yeni bir şeye dönüşmüyor. Diğer filmlerin yanında yer alması gerektiğini düşünüyorum filmin ve bu anlamda da çok şanslıyım ki köklü ve prestijli film festivallerinden hatırı sayılır.

0: güzel ölçüde bir benimseme ve kabul gördüm ki bu yılın sonuna kadar yani Aralık ayına kadar pek çok festivalde yani Almanya'dan Bangladeş'e, Brezilya'dan Avustralya'ya kadar şu an filmi davet etmiş pek çok festival var.
1: Tebrik ediyorum. Çok güzel özetlediniz. Çok hızlı ve keyifli bir özet oldu. Çok kısaca rica ediyorum. Bu alanda söz söylemek isteyen, ben de varım demek isteyen hem sinema hem de yapay zeka mevzularında gençlere neler, genç ve yeni sanatçılara neler söylemek istersiniz?
0: Korkmamak en önemli şey. Çünkü sanatsal ifadede yeni teknolojik araçlar her zaman ön yargıyla yaklaşılıyor, yadırganıyor diyebilirim. Bunu yani sinemanın kendisi de gösteriyor. Yani sinema öyle bir sanat ki ilk sessiz siyah beyaz görüntülerle başladık. Hı hı. Ses geldiğinde bile tepkiler karşılanmış. Bunu biliyoruz sinema tarihi hı hı. kitaplarında. Yani sesin sinemanın büyüsünü bozacağını düşündük. Daha sonra renk geldiğinde öyle. Siyah beyaz filmlerin o gene o güzelliğini bozacağı düşünülmüş. Renkli film geldiğinde. Keza işte CGI yani bilgisayar efektleri geldiğinde bilgisayar efektlerinin sinemayı bozacağını düşündük. Animasyonlar geldi. Animasyonları en başta yadırgadık. Bunların sinemadan farklı bir şey olması gerektiğini düşündük ama şu an hani neredeyse gişenin büyük bir kısmını animasyon filmleri yapıyor. Teknoloji en başta yadırgansa da daha sonra sinemasal hikaye anlatımında o hikaye anlatımına bir fayda sağlıyor ve onu genişletiyor. Ve uygun belli türlerde de yoğunlaşıyor. Dolayısıyla yapay zeka araçları da gelecekte böyle olacak. Fakat birkaç yıl boyunca haliyle sadece cesur olanların ya da yeni bir şeyler denemek isteyenlerin bu alana gireceğini düşünüyorum. Ve haliyle gençlere söylenecek ilk şey aslında korkmadan deneme yanılma yapmaları. Bir de bu araçlara özgü bir şey var. Yapay zeka araçları çok standart bir teknolojik dönüşüm getirmeyecek. Bu araçlar doğası gereği yapımı kolaylaştırdığı için ve özellikle bağımsız sinemaya, bağımsız sinema alanında bazı kapıları açacak. Çok sebebi güzel. Şu, film yapımı çok maliyetli bir şey. Bütçeleri aşağı çekiyor olması oldukça bir avantaj. Üzerine ben hep şeyi söylüyorum. Özellikle biraz sıra dışı veya cins, arzı fikirleri olan bağımsız yönetmenler geleneksel film çekim süreçlerinden işin prodüksiyon kısmında yoruluyorlar ve beziyorlar. Neyden beziyorlar? Çünkü finansman bulmak zorundalar. Çünkü fon bulmak zorundalar. Prodüksiyon sürecinde bir sürü fikri duymak zorundalar. Piyasanın koşullarına adapte olmak zorundalar. Aslında yaratıcı zihinler piyasayla beraber düşünmeyi çok sevmiyor. Yapay zeka araçları biraz onlara yani benim film modelimdeki bir alternatif şöyle sunuyor. Kimseye ihtiyacınız yok. Tabii ki her proje değil ama projesine göre A'dan Z'ye her şeyi yapabileceği değişik eski tarz bir otör sinema vari bir bağımsız sinema alanı yaratıyor. Dolayısıyla bizim gibi genç ve dinamik ülkelerden fikriniz yeterince iyi mi? Yani hiçbir aslında eskisi kadar yüksek bütçelere veya prodüksiyon maliyetlerine, yapımlarına büyük bir süreçlere ihtiyacınız yok. Fikir gerçekten iyiyse o zaman bağımsız bir şekilde yapabilirsiniz gibi bir yere itiyor. Bu da yani haliyle Amerika ya da işte Avrupa'daki bazı ülkeler dışındaki bizim gibi ülkelerde yaratıcı zihinlerin önünü açacak.
1: Vallahi çok güzel ve keyifli bir özet oldu. Güçlü mesajlar ve motivasyon barındıran bir söylem oldu son cevabınızda. Çok teşekkür ediyorum. Kısa ama çok öz bir sohbet oldu. Tebrik ben ediyorum filminiz ve bundan sonraki çalışmalarınız rica için. Ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok. Çok güzel bir programdı. Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, annemden duyduğum bir sözdür. İnsanın ömrü bir çaput kadar bile değil. İsveçli yönetmen Ingmar Bergman da 7. Mühür filminde benzer bir seslenişte bulunur. Ey budala, ey insan, sakın unutma, yaşamın pamuk ipliğine bağlı, günlerin sayılı. Doğrusu her fani ölümü tadacak olsa da ölüm duygusu korkutur insanı. Çünkü ölüm bütün gösterileri iptal eder, tüm sözleşmeleri hükümsüz kılar. Ne hafifletici bir sebebi vardır ne de kişiye özel bir hukuku, kuralı. Batı uygarlığı varlığı maddi temelde kavramaya yatkındır. Doğu'nun ruhaniyetçi yaklaşımının aksine Batı insanı Tanrı'nın elini uzatıp kendini açıkça göstermesini, konuşmasını bile istemiştir. İnanç değil, bilgi istiyorum diyen insanın çaresizliği Bergman'ın bu filminde çarpıcı biçimde görünür. Sinema tarihinde izlenmesi gereken filmler listesi hazırlasanız karşınıza mutlaka çıkacak bir eser Seventh Seal, 7. Mühür. İzlemediyseniz bile duymuş olma ihtimaliniz yüksek. İsveçli yönetmen Bergman'ın 1957 yapımı bu unutulmaz klasiği, ölüm ve hayatın anlamı üzerine

0: samimi bir felsefe söyleşisi gibidir. Tüm sembolik ağırlığına rağmen canlı ve sürükleyicidir. Filmin başındaki sekansta bir şövalyenin ölümle ya da Azrail'le diyelim satranç oynama sahnesi sinema tarihinin en etkileyici metaforlarından birine dönüşmüştür. Ortaçağ Avrupa'sında veba salgınının gölgesinde geçen filmde Haçlı Seferi'nden yorgun argın dönen şövalye Antonius Bloch'un karşısına bir gün Azrail çıkar. İşte bu karşılaşma Bergman'ın dilinde basit bir dramatik an olmaktan çıkar, neredeyse bir felsefe dersine dönüşür. Varlığın anlamı nedir? Bu dünyaya neden geldik? Hayatı boyunca bu soruların cevabını aramış olan şövalye, ölüm meleğinden canını almadan önce biraz daha mühlet ister. Kum saati o anda işlemeye başlar. Bundan sonra Antonius'un her sorusu, her arayışı hayatın anlamını yoklayan bir iç konuşmaya dönüşür. Bergman, seyirciyi yormadan sanki sohbet eder gibi bu ağır konuları beyaz perdeye taşır. Film, ölüm fikrine rağmen insanın neşe ve zevklere duyduğu arzuyu da görmezden gelmez. Karanlık ve çetin sorgulamaların yanında küçük bir gezgin tiyatro kumpanyasının saf, neşeli dünyasını hikayeye dahil eder. Sanki Bergman şöyle demektedir. Hayatın bütün acımasızlığına rağmen insanın yaşama sevinci bir yerlerde daima kıpırdanır. Bu zıtlık filmin ritmini yumuşatır. Seyirciyi sürekli kederde tutmaz, nefes aldırır. Çünkü dünya yalnızca acıdan değil, gülüşlerden ve küçük mutluluklardan da oluşur. Teknik açıdan bakıldığında film, siyah-beyaz sinemanın gücünü hatırlatır. Işık, gölge kullanımı, fotoğraf karesi gibi duran o çerçeveler, simgesel sahneler Bergman sinemasının karakteristik dokusunu oluşturur. Sonuç olarak 7. Mühür, yalnızca bir sinema klasiği değil, insanın ölüm korkusu, anlam arayışı ve hayatın geçiciliği üzerine evrensel bir sohbet başlatan nadide bir eserdir. O halde filmdeki seslenişe biz de katılalım. Ey insanoğlu, sakın unutma, yaşamın pamuk ipliğine bağlı, günlerin sayılı. Ne var ki modernizm bu hakiki çağrıyı bastıran sahte bir konfor sunuyor insanlara. Ne mutlu farkında olanlara. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.

Merhabalar programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar derken burada da bir Arap takılıyorum. Neyse, kim var bugün programımızda? Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Çok uzun zamandan beri istiyorduk.

0: olduk. Bugüne nasipmiş efendim. Kim programımızda? Şöyle söyleyeyim. Hemen bir ekonomik düşünüyorum. Sanatçı, besteci, piyanist Tuluyan Uğurlu. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Efendim şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Daha önce programımızı izlemiş miyiz efendim?
1: Ben izlemedim. Ben kaç defa konuk oldum programımızda.
0: Ama şimdi biliyorsun. Bir dakika. Yeni başlıyoruz yani.
1: Ha evet.
0: Sevgili anladım. Tuluyan Uğurlu'yla. Diyorum ki Tuluyan Uğurlu.
1: 5 defa filan oldu.
0: Araf'ta mı?
1: Evet. Ha Tuluyan Uğurlu Araf'ta değil. Hayır.
0: Değil.
1: Her defasında Araf'tayım filan diye cevap verirdim. Hatırlıyor musun?
0: Aa işte onu merak ettim.
1: Ha değilim şimdi. Değilim. İnsanlığın tarafındayım çünkü.
0: Çok önemli.
1: İnsan olmanın tarafındayım. Çünkü insanlık kalmadı artık.
0: Kalmadı.
1: 21. yüzyılda insanlık kalmadı. İnsanlık bitti. Herkes kafasına göre takılıyor. Gücü elinde tutan her şeyi hükmedebiliyor. Yani ben diyor İran'ı yok edeceğim diyor mesela. Sen İran'ı yok edemezsin. İran'ı yok ederken sen de yok olursun çünkü. Oturduğun yerde buharlaşmaya başlarsın. Çünkü... Biz aynı hamurdanız, aynı medeniyetin parçalarıyız. Dolayısıyla medeniyetin bir kısmını yok etmeye başladığın zaman diğer taraflar da yok olur. Ama onu bilmiyor tabii. O bilinç yok. Ortak bilinç yok. Dolayısıyla artık kafasına göre takılan güçleri gördükçe artık öyle Araf'tayım falan aradayım, deredeyim gibi romantik laflara artık gerek yok. Tarafını belli edeceksin. Peki. Tarafını ortaya koyacaksın. Ben insanlığın tarafındayım. Daha doğrusu insanlık medeniyetinin tarafındayım.
0: Ne güzel bir söz. İnsanlık medeniyeti.
1: İnsanlık medeniyeti bir bütündür çünkü.
0: Medeniyeti de konuşacağız. Her şeyi
1: süper.
0: Konuşacağız. Ama ben biraz Tuluyan Uğurlu'dan uzaklaşmak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Bu civarlarda gezmek istiyorum.
1: Tamam.
0: Sizi rahatsız etmeyeceksin.
1: Hayır estağfurullah.
0: Tuluyan Uğurlu mutlu mu şu anda?
1: Tuluyan Uğurlu... Yani kötü bir zamana denk geldik.
0: Neden?
1: Tabii. Kötü bir zamana giriyoruz. Yani çatır çatır çocukların öldürüldüğü, hiçbir tabunun, hiçbir şeyin olmadığı, her şeyin ayağa kalktığı, yani kıyamet işte böyle bir şey yani bir nevi. Her şeyin ayağa kalktığı, bütün edepsizliğin ayyuka çıktığı bir süreç yaşıyoruz. Ve Tuluyan Uğurlu burada saf kalmaya... Eser üretmeye ve insanlara ve insanlık medeniyetine deva olmaya çalışıyor. Düşünsenize benim çekmiş olduğum ızdırabı.
0: Çok.
1: Yani bir sanatçı olarak yaşamak zaten zor. Normal zamanda lay lay lom dönemlerinde de çok zor bir şey ama bu dönemlerde oldukça zor. Artık zor oldu yani. Bir de konuştuğunuz insanlar... Farklı şeyler söylemeye başladığınız zaman diyorlar ki bu deli diyorlar işte bilmem ne diyorlar ya da
0: efendim.
1: Ya öyle diyorlar.
0: Ama deli olmak da aklın en seçkin dili.
1: Öyledir.
0: Diyoruz.
1: Öyledir tabii ama onlar o manada algılamadıkları için söylemedikleri için tabii bir takım şeyler görüşülebiliyor olabiliyor. Ama bitti iş yani ben buradan. Buradan sanatçılarla döneceğiz ama orada da sanatçı da çok yok yani. Sanatla dönülür böyle noktalardan. Ama sanat az yani. Sanat az, sanatçı az. Her şey politize olmuş, siyasi olmuş.
0: Biraz böyle uzlet hali mi? Yani biraz böyle uzaklaşmak mı istiyorsun?
1: Evet, aynen öyle. Onun için de net tarafım yani. Net tarafım. Net tarafım insan tarafındayım yani insanlıkta. Çünkü insana hizmettir sanat.
0: Evet,
1: sanat güzel. İnsana hizmettir. Ama onu kaybettik biz. Artık böyle şan şöhret, para bilmem ne bir takım ellerinde James Bond çantalarla işten işe toplantıya.
0: Öyle bir çanta mı? Hiç bilmiyorum. Hiç James Bond
1: koşan
0: çanta mı?
1: İnsanlar, sanatçılar görüyorum yani şaka gibi. Öyle olmamalı. Hiç böyle şeylerle ilgisi alakası olmamalı sanatçı. Üretmeli sadece. Ya da düşünmeli. Ya da okumalı neyse. Ama şimdi öyle değil artık. Bir de farklı konularla haşır neşir olanlar yok. Herkes aynı konu.

0: konuyu mesela bir moda oluyor bir şey, ona gidiyorlar. Herkes oraya gidiyor. Hayır. Ben Mezopotamya uygarlıklarını, kültürünü, Orta Doğu kültürünü çalışıyorum mesela, eserler üretiyorum Anadolu kültürüyle ilgili. Hiç insanlar bir şeyin peşine takılıyorlar, gidiyorlar. Ben farklı şeyleri okuyorum, görüyorum, okumaya çalışıyorum.
1: Bu hep böyle miydi?
0: Hep böyleydi. Ben hep mesela böyle. Uzay görüntüleri eşliğinde konserler verirdim. Ya 1900 manyak derlerdi ben. 90'lar bile değildi. 88-89 düşünsene. Yani Viyana'da.
1: Hangi gezegeni tercih
0: ediyordun? Galaksiler, nebulalar. Bir de insanlara anlatırdım. Bak buradan buraya bilmem kaç ışık yılı falan diye. Hmm. Yani bilgi sahibi de olmaya çalışırdım. Yani hem sanatı icra ederken, eser yazarken bir taraftan da bilimsel olarak da konulara açıklık falan getirirdim. Ben üniversitelerde konserler verirdim mesela. Uzay görüntüleri eşliğinde
1: falan. Şu anda yok mu konserler?
0: Efendim?
1: Şu anda o konserler yoklar mılar? Yoklar mı?
0: Çünkü üniversitelerde konserler yok.
1: Hı hı. Yani şimdi bunların hepsini konuşacağız.
0: Konser
1: sanatı,
0: yok.
1: Sanatı ne haldeyiz? Hangi... Ne hallerdeyiz? Onları konuşacağız. Ama ben bir şeyi de merak ediyorum. Şimdi burada şimdi Tuluyhan Uğurlu diye bir isim var. Gerçekten. Yani böyle güneş gören bir isim bu.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bunu biz biliyoruz. Mesela ilk kendini keşfettiğinde gerçekten o piyanonun başında, değil mi? Ya da belki insanların yönlendirmesiyle, belki ailenizin yönlendirmesiyle falan.
0: Anne.
1: Ama size bir de dahi çocuk demişler.
0: Dedilerdi bir vakitler. Yani insana birilerinin dahi demesi önemli değil. Yani bir takım şeyleri başardığınızı ne zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz?
1: Ne zaman anladık?
0: 30 yıl önce çaldığım ya da kaydettiğim eser bugün hala Spotify'da şurada burada tıklanıyorsa.
1: Çok güzel.
0: 30 yıl evvel. 30 yıl.
1: Bu muhteşem bir şey.
0: Ve mesela bir parçanın 5 tane farklı versiyonunu çalmışım yıllar içinde. Hepsi paylaşılıyor, hepsi tıklanıyor, hepsi şey yapılıyor. Ve milyonlar olmuş yani. Şimdi bu doğru olan sanatçı için bu. Yani bir parça yaptım, bir eser yazdım. Bir anda 3 milyon. Bu değil. Ondan sonra ortada yok çünkü. Toz duman ortada. Yıllarca istikrar ve o istikrarı devam ettirmek, konserlerle, çalışmalarla, üreterek, eserlerle devam etmek. Devam etmek ve devamlı eser üreterek o çizgiyi bozmadan yürümek. Bir de buna konuşmalar, röportajlar, yani fikrinden taviz vermeyen bir sanatçı olduğunu ispat ederek. Bu çok zor iş. Yani müthiş zor bir olay. Sanatçı olmak çok zor. Tam da bu zamanda daha da zor.
1: Peki öfke mi daha çok arttı yoksa...
0: Ben de hep vardı ama o öfke. Sevgim. Öfke azaldı biraz bende.
1: Ama öfke merhametin çivisi gibi bir şey.
0: Öyledir ama ben...
1: Doğru yere çakmak
0: yani
1: lazım.
0: Yani çok doğru ama bende öfke hep vardı. Yani ben biraz şeyimdir. Biraz sinirli bir adam.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ama dahiler yakıtı olarak biliniyormuş öfke.
0: Yani dedik mesela konser günü dediklerim yapılacak benim. Başka alternatifi yok. Yani çok serbest yani ve larj olamıyorum yani. Geniş böyle yaparız ya filan öyle olamıyor yani.
1: Ama bu disiplin güzel bir şey.
0: Güzel bir şey de bazen tadını kaçırıyorum. Yani Tuluyhan Uğurlu'nun eleştirilecek çok tarafı var. Mesela ben çok farklı konserler yapıyorum. Yapmak istiyorum. Mesela insanlara bir eser çalıyorum. Onu 40 saat anlatıyorum mesela. Yani açıklamalı konser yapıyorum. İnsanlar o zaman daha mutlu oluyorlar. Çünkü anlatınca daha çok seviyorlar müziği. Müziği daha çok seviyorlar o zaman. Çünkü benim nasıl bir yol izlediğimi görüyorlar o zaman. Yani bir eseri üretirken ben nasıl bir yol izlediğimi insanlar görüyorlar. Onu seviyorlar. Yani.
1: Peki marifet seviyor mu iltifatı?
0: Yani tabii iltifata tabidir. Yani
1: buradan
0: sanatçı hiç iltifat falan görmüyor. Yani.
1: İşte burada biraz yani. biraz küsmek değil de bir hüzünlü Tuluyhan Uğurlu görüyoruz.
0: Ama bu benim bu sözlerim asla yanlış anlaşılmasın. Bu ülkenin iyiliği içindir. Sadece bu ülkenin değil çevremizle

0: beraber bu bölgenin iyiliği içindir. Yani Tuluya Nurlu bir şey söylüyorsa mutlaka bu bölgenin iyiliği içindir. Sadece direkt bizim değil, bölgenin, etrafımızın beraberce göklere doğru yolculuk yapmanın hazzını yaşamak içindir. Mesela ben Nemrut Dağı'nda konser verdim. Çıktım, piyanoyu oraya götürdüm.
1: Biliyorum.
0: İşte insanlar dediler ki müthiş ya, vallahi işte demokrasi Türkiye'de zirveye çıktı falan dediler.
1: Aa,
0: ha, güzel.
1: Güzel.
0: Bak şimdi güzel. Bunu tam. Yani orada piyano çalarsın, iyi çalarsın, bir şey çalarsın, kötü çalar zaten rüzgar kıyamet gibi, etraf toz duman ama çalıyorsun orada. Tamam. Ama neymiş mesaj? Demokrasiyi zirveye çıkartmak. Nemrut Dağı'nın zirvesine
1: çıktı. Çıktı mı yoksa zirvede kaldı mı?
0: Yani işte ben bir daha götürürsem bir daha zirveye çıkar. Yani piyanoyu oraya bir daha çıkartırsam gerçekten zirveye çıkar.
1: Peki şöyle bir şey de var. Popüler kültüre matuf bir şey söyleyeceğim. Yani aslında programa girmeden önce de konuşuyorduk. Piyanonun, bu enstrümanın, bu sesin insanlar tarafından nasıl algılandığı hususunu aslında mesela 80'li yıllardan, 70'li yıllardan bazı isimlerden bahsettik programa girmeden önce. Mesela işte isim veriyor muyuz hocam?
0: Tabii.
1: Verebilir miyiz?
0: Tabii ki.
1: Vermeyeyim ya ben.
0: Tamam.
1: Ben niye anlatıyorum bu arada? Neyse.
0: İşte bir müddet sonra böyle oluyor. Ben susuyorum.
1: Soru ne soracağım? Burada mesela halk şunu istiyor, bunu verelim mantığını çok sorguladılar ya. Yani mesela halk bunu istiyor dediler.
0: Evet.
1: Burada aslında halkı da biraz küçümsediler. Mi? Yani şimdi birkaç isimden bahsettik. O isimler de yok. Mesela en azından popüler kültürün içinde derdi. Lakin bu halkayı çok iyi tamamlıyorlardı diye düşünüyorum.
0: Doğru. Ve kaliteli adamlardı.
1: Mesela işte hani amca beyler de gelmişler
0: değil,
1: falan.
0: Değil, öyle değil.
1: Ama orada da bir nezaket, bir letafet vardı.
0: Aynen öyle. Ve kültürlü adamlardı. Kültürlü boş adamlardı. Hiç boş adamlar değildi.
1: Yani
0: bir
1: oradaki
0: Ferdi Tayfur, Ferdi Özbeyen, yani Arif
1: Ümit
0: Susam,
1: Besen gibi
0: Arif
1: mesela.
0: Susam, Ümit Besen gibi.
1: Ya şunu söylemeye çalışıyorum. O zamanki
0: ya piyano çalarlardı bu insanlar ve insanlar dinlerdi yani. Bu insanlar piyano çalarlardı, org çalarlardı neyse. Ritim box'ta org çalarlardı ve insanlar öyle bir ortamda herkesin biraz hafifçe çakır keyif olduğu bir ortamda düşünsenize insanlar dinlerlerdi ya. Dinlerlerdi insanlar.
1: Yani şunu söylemek istiyorum.
0: Susup dinlerlerdi ya.
1: O zamanlardaki 80'lerdeki ya da 70'lerdeki popüler dediğimiz skalanın içerisinde bile gerçekten o sizin söylediğiniz bir kültür vardı yani.
0: Olmaz çünkü olur mu? Kültür, dinleme kültürü vardı mesela. Seyirci kültürü vardı.
1: Tabii ki bundan bahsediyorum. Yani şu ana kadar geldiğimizde mesela diyorsunuz ki mesela eserleriniz Spotify'dan dinleniyor değil mi? Bu başka bir şey. Teknolojiye ayak uydurmak başka bir şey. Ama dijital kuyuların içerisinde kalıp gerçekten lümpenleşen dünyayı seyretmek başka bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Mi hocam onu söyleyeyim.
0: Öyle. Aynen öyle. Bir de ukalalaşan bir dünya tabii.
1: Ukalalaşan. Bundan biraz galiba bundan bir muzdaribiz.
0: Ukalalaşıyor.
1: Neden?
0: Yani
1: neden?
0: Halkı küçümseyen insanların sayısı gittikçe arttı ülkede. Yani maalesef arttı. İnançlı insanlara hürmetsizlik arttı.
1: İnançlı insanlara hürmetsizlik kısmını biraz açabilir miyiz hocam?
0: Hürmetsizlik arttı çünkü insanlar artık bazı şeyleri birileriyle özdeşleştiriyorlar ve o birilerine duymuş oldukları kötü hisler yüzünden bütün inançlı insanları kötüleyebiliyorlar. Böyle bir şey var. Bu çok üzücü bir şey. Yani
1: yani tahkir.
0: Evet, inançlı insanların sayısı mı azalıyor acaba Türkiye'de? Yani bir de böyle bir şey var. Şimdi bir takım açmazlar var bu ülkede. Bunları aşabilecek miyiz? Bunları aşarız. Ben elimden geldiği kadar bunların çalışmasını yapıyorum zaten. Ama Türkiye'de inançlara karşı bir uzak durma çok fazlalaştı. Eskiden de vardı. Uzaklaşma arttı. Özellikle gençlerde çok arttı. İlgilenmiyor yani. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Onun kendi bir dünyası var. Dünya. Ama onun

0: insanları bizim kazanmamız lazım.
1: Evet.
0: Z kuşağı, M kuşağı diyorlar, saçmalıyorlar bence. Z alfabenin son harfidir yani. Daha sonda değiliz, belki işin başındayız daha henüz. Z demek yanlış onlara, hakarettir onlara Z demek. Ne demek Z kuşağı? Böyle bir salak bir şey olabilir mi? A1 kuşağı belki onlar veya B kuşağı, daha işin A'sında B'sinde insandık. Ya ne zaman geldik S'ye ya? Ne kadar geliştik bu kadar? Dolayısıyla bir kere sistemin adını doğru koymak lazım. Birileri, elinde gücü olanlar diyor ki Orta Asya, Orta Asya diyor mesela. Buranın adı Orta Asya diyor. Hayır, oranın adı Orta Asya değil, oranın adı Türkistan. Ama yıllarca kuşaklara Orta Asya diye öğretiyorsun.
1: Tabii.
0: Ha, niye? Elinde güç var. Tiki. Üstelik para onun parası da değil. Başkalarından emanet para. Kendisi orada kukla. Diyor ki buranın adı Türkistan değil artık diyor. Buranın adı işte şey olsun diyor. Yani Orta Asya olsun diyor. Veya işte Orta Doğu olsun. Anlatabiliyor muyum? Mezopotamya demiyor mesela. Bu tip şeyler çok var. Dolayısıyla insanları yanlış yönlendiriyorlar, farklı yönlendiriyorlar. Ve bu kasten yapılıyor. Kesinlikle kasten yapılıyor.
1: Aslında Türkiye'de bunu ilk dillendirenlerden biri Tuluyan Uğurlu.
0: Tabii öyle. Yani ben tehlikeyi görüp söylerim hep. Ama kimse beni lafımı falan itibar etmediği için.
1: Estağfurullah.
0: Öyle ama yani. Çünkü şöyle bir kanı var ülkede. Çok yanlış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın en sayılı bestecilerinden biri ve bu toprakların en büyük bestecisi Itri. Eminim bu tarz konuları düşünüyordu yani o da. Zamanında yaşarken işte padişahın şu davranışı acaba şöyle olsaydı daha mı iyi olurdu? İşte bilmem ne. Acaba devlet bu şekilde gitseydi daha mı hamuru iyi yoğrulurdu falan diyordu. Kesinlikle diyordu. Çünkü o çaptaki bir insanın başka şeyler düşünmesi mümkün değil. Devamlı ülkesinin menfaatine, faydasına şeyler düşünüyor.
1: Peki,
0: eminim buna. Yani.
1: Şöyle bir soruyla girmek istiyorum.
0: Ben de aynı şekilde yani.
1: Şöyle bir soruyla taşlandırmak istiyorum. Diyorum ki madem evet sanatçı konuşmalı ama ne tarz konuşacağına karar veren bir zümre var ya. Bu zümrenin algısına kurban giden bir sanat sanatçı tayfası da var.
0: Var tabii. Yani
1: mesela şöyle işte Itri'den bahsediyoruz ya da işte birçok sanatçıdan içine alırsak mesela Tuluyhan Uğurlu ne söylemeli ki yandaş şeyle etiketiyle yaptalanmış.
0: Yok, yandaş etiketiyle.
1: Ya da ne söylemeli ki işte bu olur dediğimiz, değil mi? Kendi toprakları üzerindeki kendi bu topraklar üzerinde tahkir edici bir cümle kurduğu zaman nasıl oluyor ki o cümlenin beğenisini kazanabiliyor sorusunu sormak lazım. Bu tamamıyla faraza bir şeyden bahsediyorum.
0: Evet.
1: Ne olmalı mesela?
0: Yani insanların yönlendirmesiyle sanatçının söyleyeceği sözlerin ne olması gerektiğine karar veriyorsak o zaman biz tası tarağı toplayalım gidelim burada.
1: Hı. Ama öyle bir şey yok.
0: Öyle olabilir. Yapılacak bir şey yok. Onlar için üzgünüm. Yani. Ben söyleyeceğimi söylerim. Düşündüğümü söylerim. Düşündüğümü hayata geçirmeye çalışırım. Bu çok önemli. Hayata geçirmek. Yani sanat hakkında bir şey söyledin. Onu hayata geçiriyor musun? O zaman itibarı vardır söylediğin sözün. O şekilde devam ederim. Yani insanlar beni yargılamışlar, bilmem ne olmuş. Çok yargılamıyorlar artık çünkü yargılamak için beni görmeleri lazım. Ben pek görünmüyorum bu aralar. Yani konserlerle, şeylerle. Sadece oralarda görüyorlar insanlar beni. Yani ben artık insanları bir şekilde hayatımdan çıkarttım. Yani.
1: Bu bir küsme mi?
0: Değil. Doyum noktası diyelim. Doyum noktası diyelim. Çünkü söylediğiniz sözler bir bakıyorsunuz başka yerlerde başka şekilde anlaşılacak şekilde söyleniyor. O zaman diyorsunuz ki en güzeli irtibatı azaltmak. Sahneden insanları seyretmek en güzeli. O hafif yukarıda oluyorsunuz ya böyle 1,5-2 metre. O güzel bir şey ya. Ama ondan sonra seyircinin arasına inmek de var. Onu yapabiliyorsan

0: İşte adamsınız. Yani orada sahneden direkt kulise doğru gidip o kapıyı açıp geçip değil. Orada seyircinin arasından bu tesviyede birlikte olabilmek. Anlatabiliyor muyum? Eşitlikte, özgürlükte birlikte olmak. Seyirciyle sanatseverler. Çünkü sanatçının buluşmak istediği yer hak makamıdır.
1: Çok doğru.
0: Halk haktır. Onu hiç unutmamak lazım. Dolayısıyla o öyle demiş, bu böyle demiş. Bir de arayı biraz mesafeli tutmakta fayda var. Yani insanlar sizi görünce sahnede görsünler. Misafirlikte çok görünmenin doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten yıllardan beri ben gülmeyi çok bilen bir adam değilim. Yani.
1: Ne
0: bileyim, insanlar gülerler filan. Benim mesela hiç güldüğüm bir mizah programı yok mesela. Bu aralar yok. Eskiden Kemal Sunal'a gülerdim ama o çapta bir adam da yok artık zaten. Yani o müthiş bir adamdı çünkü. Gülemiyorum yani. Komik değil. Yani hakikaten gülünç geliyor. Yani komik değil de gülünç geliyor bana. Zeka yok. Mizahta akıl yok. Fikir yok. Estetik yok. Neyine güleceğim yani?
1: Aslında çoğunluğu da aşağılama üzerine olduğu için.
0: Belki bir de o var ya. Bir de halkı aşağılama. Yani sanat halkı yok sayma falan olmuş artık ülkede. Yani halbuki sanat aynı zamanda halk içindir. Yani hem hak içindir hem halk içindir. Yani sanat hem sanat içindir hem toplum içindir. Dolayısıyla aşamadık bunları ya. Geçemedik yani.
1: İşte bu aşağılamanın bir intro sayarsak, bunun daha fazla uzantısını da kendi kültürümüzle olan bir takım potporik komplekslerimiz üzerinden okuyabiliriz.
0: Var
1: mesela
0: tabii.
1: Yabancılaşma mı, batılılaşma mı?
0: Bu ülkede mehterle yıllarca gırgır geçirmedi mi ikileri bir geri diye falan.
1: Yakın bir zamanda da mehtere sırtını dönen bir...
0: Ya inanılmaz bir şey. Mesela Tuluyhan Uğur da mehterle konser vermeyi çok seviyor mesela. Yani 3 kat mehterle, 2 kat mehterle neyse çıkıp mehter repertuarını onlarla beraber çalmak benim için çok büyük bir keyif mesela. Çok yerde bunun konserlerini yaptım mesela, insanlara göstermek için. Ama maalesef yani gene aynı terane devam ediyor. Yani hiçbir değişiklik, hiçbir düşünme falan yok. Aynen devam ediyor. İşte mehtere sırtını dönüyor mesela. Sen kime sırtını dönüyorsun ya?
1: Kime sırtını dönüyor?
0: 10 bin yıllık bir kültüre sırtını dönüyor ya. Sen Hititlerden beri bu topraklarda var olan savaşa, müzik eşliğinde gitmeye sırtını dönüyorsun ya. Ve sağa sola selamlamaya sırtını dönüyorsun. Bütün varlığa, bütün mukadderata, bütün yaratılmışlara selam vererek gitmeyi, iki ileri bir geri falan filan diyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Yani biz kendi insanlarımızı, kendi kültürümüzü bilmiyoruz. İşte ben onun için mesela konseri kesip bazen sohbet ediyorum insanlarla. Sohbet ediyorum. Güneş Ülke Anadolu konserlerini verirken insanlarla çok başka konularda sohbet ediyorum. Lidya'yı anlatıyorum mesela. Likya'yı anlatıyorum. Hititleri anlatıyorum. Sümer'i anlatıyorum. Urartu'yu anlatıyorum. Bayağı yani konser kadar onları anlatıyorum yani. Çaldığım eserlerin süresi kadar onları anlatıyorum. İnsanlar da ne oluyor diyor yani, konsere mi geldik, konferansa mı geldik? Evet, bu Tuluyhan Uğurlu konseri. Bu başka bir şey. Ama maalesef bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunları bize öğretmediler. Yani ne ilkokulda öğrendik, ne ortaokulda öğrendik, ne lisede öğrendik. Öğretmediler bize. Öğretmediler. Bize yalap şap şeyler öğrettiler yani.
1: Örnek verelim yalap şaptan.
0: Oradan oraya atladı bir sırtlan gibi bilmem ne. Onları öğrettiler bize. Hiç gerçekleri konuşmadılar ki. Hiç gerçekleri öğrenmesi gereken bir nesil olarak. Mesela bizi görmediler. Belki şimdi daha iyidir, bilmiyorum. Günahlarını almayayım kimsenin, ama bizim zamanımızda bizi öğretmediler. Ben birçok şeyi mesela tarihle ilgili.

0: birçok şeyi daha sonraki okuduğum kitaplardan öğrendim. Hiç bunları anlatmadılar bize. Hiç anlatmadılar. Mercidabık'ta ne oldu?
1: Ridaniye'de
0: Mohaç'ta ne oldu? Aslında Mohaç neydi? Bunları hiç konuşmadılar ki bizimle. Yani hiçbir şeyi konuşmadılar. Lale'nin minyatürün ne olduğunu anlatmadılar bize. Saray musikisi ile halk müziği arasındaki farkı ya da birlikteliği anlatmadılar. Anlatmadılar. Bunları anlatmadılar. Bunları da kasten yaptılar yani. Böyle hiçbir şeyden anlamaz, bilmez, ezberci bir nesiller yetişsin.
1: Peki bu niye yarayacaktı yani? Ne
0: olacak? İşte yaradı zaten yani. Yaradı yani her şeye evet diyen, hiçbir şeye hayır diyen. La diyor değil mi? La. La ilahe illallah diyor. La diyor. Her şeye bir kere ilk önce dik durmak, karşı durmaktır la. La evet. Odur. Yani tam... Kur'an-ı Kerim'de yazan, Kur'an-ı Kerim'de yazan, her şey yazan şeylere karşı olana la'dır ilk. Değil mi? Dik durmaktır. O yok ki bizde artık. O yok ki. O kalmadı. O zaman ne oldu? Sanat bitti, estetik bitti. İnsan olma bitti. Dünyada da bitti. Yani aynı süreç zarfında dünyada, yani dünya biraz iyi olsaydı belki bizdeki yok olma şey olabilirdi. Belki daha gecikebilirdi.
1: Peki bu kadar
0: ama dünya bizden beter, dünya felaket.
1: Bu kadar kısa sürede sanat konusunda ya da kendi medeniyetimizi tanıma hususundaki şevkimizin azalacağını bu kadar kısa sürede düşünüyor muydunuz, tahmin ediyor muydunuz?
0: Yani bu işte ama yılların birikimi.
1: Tabii.
0: Yani bu bugünden yarına düne olan bir şey değil. Mesela Karagöz yani, Karagöz değil mi? Karagöz. Karagöz bizim hayatımızda asla elimizden bırakmamamız gereken bir güzelliktir. Karagöz çok önemlidir. Yani. Biz hepimiz Karagöz olmalıyız. Anlatabiliyor muyum?
1: Hacivat
0: çok şeker de. Yani, biz Karagöz olmalıyız.
1: Yalnız Hacivat dediğiniz zaman bir şirinleştik değil mi? Değil mi Hacivat?
0: Öyle tabii öyle. Çünkü o yani kaderine razı biri yani. Yani biz Karacaoğlan olmalıyız. Pir Sultan olmalıyız değil mi? Biz onları olamadık ama. Çünkü neden? La diyemedik. Yani bize sunulan her şeyi kabul ettik. Maalesef. Yani benim zamanımdan bahsediyorum. Şimdi işler biraz daha iyi tabii. Ama gene de gitmemiz gereken çok yol var. Yani.
1: Sanat hususunda da böyle gerçekten. O tanımlayamadığımız nokta var ya, kendimizi bilme noktası. Oradaki yüzleşme hiçbir zaman olmadı. Ya tahkir üzerine kurulu, ya aşağılama üzerine kurulu, ya hakaret üzerine kurulu, ya bir kesimi aşağılayan.
0: Aynen öyle.
1: Ya yakın bir zamanda hani oldu bir belediye başkanımız Mihal Gazi, çok selam olsun. Çok muhteşem bir insan. İşte oyalı yazmasından, şalvarından onu vurmaya kalktılar insanlar. Mehter gibi yani.
0: Yöresel değerler zaten uzun zamandan beri Türkiye'de hor görülüyor. Ya ben bağlamayla, neyle, kavalla, sipsiyle sahneye çıkıyorum diye beni yani neredeyse tefe koyuyorlardı. Ya. Yani benim müziğimin gücüyle ben o sahnelerde var olmaya devam ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani müziğin gücü iyi olduğu için ve vurduğu yerden ses getirdiği için ben o sahnelerde yer aldım. Yoksa kavalla mavalla konser veren adamı yani bir daha ne konser salonu görürsün, ne bir şey görürsün, ne taltif görürsün, hiçbir şey göremezsin yani. Ama ben onları yaptım yani. Onları başardım ben. Evet, Mehter'le konser yani. Verip onu insanlara, binlerce insana dinlettim.
1: Muhteşem. Bravo. Gerçekten bu çok kıymetli. Bir taraftan da mesela işte hobilerimiz, fobilerimiz, lobilerimiz.
0: Evet.
1: Lobilerimizi konuşuyor.
0: Lobi.
1: Yani şuna bahsediyorum.
0: Avrupa'ya devamlı şimdi mektup yazanlardan bahsediyoruz.
1: Gazze işgalinin 7 Ekim'deki Gazze işgalini 75 yıllık başlayın bir zulmü 7 Ekim'den ibaret sayan bir takımların bir sifonizmin

0: Biz birçok insanın konseri iptal oldu. Niye? Gazze'de çocuklara çok üzülüyorum falan dediği için. Düşünebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Yalnız bir şey iyi oldu. Bir takım şeyler açığa çıktı. Gizli azaldı.
1: Gizli azaldı.
0: Ayyuka çıktı bazı şeyler. Yani kıyam oldu. Ayağa kalktı. Şimdi kıyamet böyle de oluyor. Öyle her taraf toz duman, öyle de kıyamet var ama bir de böyle kıyamet var. Her şey ayağa kalktı. Yani böyle her şey kendini gösterdi. İyi de gösterdi, kötü de gösterdi. Dolayısıyla bu şey gökyüzünün çocukları. Bu benim Babil albümümden. Albümümden gökyüzünün çocukları. Son çalışmalarım bunlar benim. Ben bu konuyu devamlı işliyorum, biliyor musun? Mesela geçenlerde de Kudüs ile ilgili bir eserim vardı.
1: Hep oradaydınız aslında, değil mi?
0: Tabii, yani ben Ramallah'a gittim konser veren. Yalnız ne gördüm, biliyor musun? Bak, hata bizde de var. Onlar da batıya çok öykünüyorlar. Bak, yemin ediyorum sana.
1: Öyle mi?
0: Evet, maalesef. Düşmanına aşıklar onlar da. Çok üzgünüm ya. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama öyle. Düşmanının kültürüne, bilmem nesine çok aşıklar. Kopamıyorlar oralardan. Yani kendi öz müziğini çağdaş formlarla bir araya getireyim, bir eser üreteyim, yok onlarda.
1: Sanat anlamında söylüyorum.
0: Sanat anlamında söylüyorum. Ama sanat her şey. Müzik her şeydir yani. Müzik hariç her şeydir. Müzik hariç her şeydir.
1: Aslında ilk baş kaldırı orada başladı.
0: Tabii ama işte yapamıyorlar. Belki de bazı şeylerin eksik kal. Yani 30 tane 17-18 yaşında gencin 80 yaşındaki bir yaşlı bir Filistinli İsrail polisi tarafından dövülmesini oturup izleyebiliyorsa orada bazı şeyler bitmiş demektir. Anlatabiliyor muyum? Biraz da hatayı kendimizde arayacağız maalesef.
1: Kendimizde arayacağız mesela işte.
0: Bu da Ukrayna.
1: Evet.
0: O da ayrı bir facia. Yani Rusya, Ukrayna. Bir dizayn ediyorlar bir dünyayı. Evet, dünyaya. Bak, bunlar dizayn ediliyor işte.
1: Mesela
0: bunlar
1: hayal kırıklığımız üzerine konuştuğumuz zaman hep aklıma şey geliyor. Yani İslam işbirliği değil, İslam hiçbirliği teşkilatı.
0: Yoksa ne işbirliği? Ya biz cips yere gizledik Kaddafi'nin linç edilmesini, hatırlasana, ben Viyana'da öğrenciydim.
1: Hani böyle bir uyanış bekliyorduk ya, hani böyle bir kıyam bekliyorduk
0: canım,
1: ya.
0: Yok. O daha sonra olacak ama o. Yani olacak. Biz Amikovası'nda bekliyoruz yani. Olacak o. Armageddon, Amikovası bekliyoruz. Böyle kaçmaya.
1: Evet, not ediyorum şu anda.
0: Evet, onu lütfen not et, Amikovası.
1: O olacak diyoruz.
0: Tabii olacak. Ve biz orada olacağız.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Çünkü orada asıl hesaplaşma orada olacak. Yani. Neyse yani Filistinlilerin de büyük yanlışları, hataları var tabii. Yani kendilerini ifade etmekte çok büyük sıkıntılar yaşadılar. İdeolojik olarak eksiklikleri var, ben öyle gördüm.
1: Ben hiç öyle bir sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum.
0: Ya çok mu iyi, bu çok mu iyi yani? 70 bin tane çocuğun öldürüldüğü bir...
1: Şöyle, şundan bahsediyorum. Yani bu kadar soylu bir direnişi hiç pes etmeden, çocuklarına varana kadar muhteşem bir belagatla anlatabilen bir toplum
0: Entelektüeldirler. Çok entelektüeldir. Çok. Ama Batı'yı seviyorlar maalesef.
1: Batı'yı sevme hususunda hani sanatsal olarak hepimiz kadar bir şeyle haricimizde tutarak bu sanatsal anlamda söylüyorsak tabii o başka bir şeyle tartışılır ama bu zulmün karşısında asla Batı'yı sevme şeyini oraya
0: yani belki evet olabilir ama bence
1: çünkü Batı da hani şöyle oldu ya, hani Batı da uyandı diyoruz ya mesela işte.
0: Batı uyandı mı?
1: Batı
0: yoksa göstermelik mi onu?
1: İşte onu konuşuyoruz.
0: Bak, devamı geldi mi mesela?
1: Yani
0: devamı geldi.
1: Sokak eylemleri hususunda yani halkın uyanışıysa bu o bazda tartışılabilir bir mevzu ama uyanış

0: gerçekten o küresel uyanış mı, o tartışılır.
1: Kesinlikle. İşte ben bazı şeylerin, yani çok geçici, böyle gelip geçen şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani genel geçer şeyler, böyle anlık kıvılcımlar olduğunu düşünüyorum. Çok kalıcı bir şey yok. Maalesef, yani çok üzgünüm. Ama ciddi hayal kırıklığına uğramıştım ben yani. Çok sevdiler beni, dakikalarca ayakta alkışladılar falan filan, o ayrı. Ama sıkıntı olduğunu gördüm yani. Tabii bir şey söylemedim ben.
0: İşte bunu kendi içimizde tartışıyoruz ya, kendi kültürümüzle alakalı da tartışıyoruz. Kendi medeniyetimizle alakalı.
1: O da bizim farklı bir kültürümüz değil ki, o da bizim insanlarımız yani.
0: Yani
1: Filistin dediğin yer senin, bizim yani.
0: Bizim.
1: Ha, yani bizim. Yani
0: bu bizlikten ayrı gayrı, onu evet, tutmuyorum ama.
1: Bizimdir
0: bir yani. Taraftan o anlamda eğer söylüyorsak, bu bence çok saatlerce de yıllarca aslında tartışılması gereken bir şey.
1: Aslında tartışılması gereken değil, yapılması gereken bir şey artık. Tartışılması değil. Tartışarak vakit geçirmek değil. Onu bizzat yapmak.
0: Değil mi? Şimdi aslında bu hani...
1: Ya tedbir almak.
0: Sevgili güzel yorumlar geliyor. Sizi özlemiş.
1: Beni mi?
0: Halk. Sevenleriniz sizi özlemişler sevgili Turyonuş.
1: Ben de onları çok seviyorum. Yani konserlerime geldiklerinde, onları görünce, onların benimle beraber aynı ruh haliyle müziği hissetmeleri falan çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum.
0: Evet, bir araya gireceğiz. Sevgili Tuğrulhan Uğurlu'yla muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama bir aradan sonra
1: tamam.
0: Araklı Sorular programına devam ediyoruz. Haydi bakalım.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap'ta Sorular programımız devam ediyor değerli 24 TV izleyicileri. Çok seviyoruz 24
1: TV'yi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz evvelki hani tatlı bir sohbete dalmıştık ya. Bu Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin olması gerektiğini söyledim ya ben. Ben 1709 metrede doğmuş, yaşamış bir ailenin oğluyum. Bin yıllık bu toprakların evladıyım ben. Torosların ta tepesinden geliyorum. Dolayısıyla benim haksızlığa karşı
0: tahammül
1: direncim çok farklı tepkilere yol açar. Belki o yüzden. Belki o genel bilinci hani daha sessiz, daha akil durarak filan. Ben öyle yapamazdım yani, mümkün değil. Belki yadırgadığım tarafı olabilir. Bilmem, anlatabiliyorum. 1709 metrede doğmuş ve her tarafa gitmenin zor olduğu bir Konya'nın Hadım'ın taş kentinden gelen bir adam olarak.
0: Evet sevgili Turgut Nurlu, çok haklısınız ama.
1: Anlatabiliyor muyum? Şimdi, yani haksızlığa. Savaş,
0: tabii ki. Eğer konuştuklarımızdan mülhem bu şeyi devamı et,

0: düşünüyorsak şöyle söylemek lazım. Savaş dediniz değil mi? Savaş. Şimdi savaş başka bir şey, işgal başka bir şey. O yüzden
1: tamam ama işte yani o zaman
0: savaş başka bir şey.
1: Ona karşı işgal, durmak gerek.
0: İşgal, katliam, soykırım başka bir şey. Yani
1: aynen öyle.
0: Bu anlamda da biz kendi cesaretimizi burada ayrı, vurgulamak tabii, adına tabii. Tabii ki söylüyoruz.
1: Peki, mesela o şeyler çok iyi oldu. Ya Sumut filoları, şeyler, onlar çok iyi oldu ama onları da kafalarına göre biraz şekile soktular yani. Hı-hı. Tam oldu mu bilmiyorum ama çok başarılı yani bütün dünyaya işte budur yani hı-hı. denildi orada. O çok güzel bir şey oldu yani. Bu zulüm durması lazım ya, bu böyle olmaz ki. İsrail kendi ayağına ip takıyor. Burada binlerce hı-hı. yıllık medeniyetler var ve kendisi de bunlardan biri. Niye buralardan ille gitmek istiyor? Niye buradaki insan, hayır beraber yaşa, birlikte ol. Hı-hı. Niye olamıyor? Niye olamıyor? Dinsel bir takım dogmalar yüzünden olamıyor. Dogma yani. Batıl inanç. Dogma. Vaat edilmiş orası, topraklar bilmem
0: orası, ne. Orası Filistinlilerin beraber ha. yaşamak bile çok bence konuşulmaması gereken bir şey.
1: Yok hayır, yaşayabilirsin yani. Yaşayabilirsin. Yaşayabilirsin. Saygı, sevgi ve ahlak çerçevesinde. Hı hı. Yapabilirsin.
0: İnsan oldukları süresince diyorsunuz
1: tabii.
0: siz.
1: Biz nasıl Üzülüyor yaşadık mi? Onlarla?
0: Evet.
1: Yani bizim tebaamızdı yani. Hı-hı. Museviler Osmanlı bizim tebaamızdı yani.
0: Evet. O,
1: İsrail'i kuran bütün akıl takımı Osmanlı'nın vatandaşıydı yani. Hepsi. Hı-hı. Hepsi. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
0: Şimdi bu aslında bir taraftan Gazze'yi de konuşmaya devam edeceğiz. 75 yıllık bir zulmün dedik. 7 Ekim'den ibaret sayılmasının kendi içimizde bile buna inanmış olan bir takım sifonist diyorum. Çünkü siyonist deyip bunu tekrarı gündemde tutmak bile bana yanlış geliyor. Sifonist. Bu yüzden bu insanların bile olduğu değil mi içimizde? Yani bu zulmü sadece 7 Ekim'den ibaret saymanın konforuna sığınan bir takım insanlarla da mücadele ettik. Ama içimizde de bu yanlış başladı aslında değil mi? Aslında Gazze'deki bütün
1: mazlum kardeşlerimizin... Bir şeyin başladığı falan yok. Hep aynı iki insanlar aynı uyanışı yaşıyorlar. Öbürküler de aynı karanlık içinde devam ediyorlar.
0: Yani Gazze'den bize ne diyebiliyorlar yani?
1: Tabii ki.
0: Hala
1: zaten o işlerine geliyor. Gazze bunlar bizi zaten arkadan hançerlemişti diyor. İlk lafı bu oluyor. Hı-hı. İlk lafı bu. Yani ben öyle bir uyanışın olduğunu düşünmüyorum. Kendimizi kandırmak oluyor. Yani belki kısmen bir takım insanlar hani doğru ya bunlar haklı galiba filan demiş olabilirler ama çoğunluk gene maşallah o bildikleri gibi gidiyorlar. Yani onlara asla başka bir şey kabul ettirmek mümkün değil.
0: Bu çocuk
1: değil.
0: Demir Cüneydi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Gözleri bağlanıp giden. Onun tarihine baktığınız zaman 7 Ekim değil onun tarihi.
1: Tabii
0: onun tarihi
1: ki değil.
0: Çok öncesi tarih.
1: Tabii ki değil.
0: Nekbe'nin tarihini aynen bilenler bunu çok iyi. Ya da işte...
1: Ya 75 yıl falan ne gerizekalı laflardır bunlar ya. Bunlar kaç bin yıllık meseleler. Nabukadnezar'dan başlıyor iş yani. Hı. Babil'den başlıyor. Babil sürgününden itibaren başlıyor bu olaylar.
0: Hı. Yani... Aslında... Bir taraftan da şunu konuşacağız.
1: İşte onun için ben Babil'i yazdım mesela.
0: Evet, şimdi
1: bak,
0: Babil'i de...
1: Gördün mü sanatçının duruşunu?
0: Evet.
1: Bak Babil dedim, buraya aslında gönderme yapıyorum. Hı. Tüm Mezopotamya'ya gönderme yapıyorum. Aslında bize de gönderme yapıyorum. Çünkü biz Babil'i anlayamadık ki. Babil'i hı. bize yanlış anlattılar. Babil propagandalarının esiri oldu.
0: Hı. Hem bu propagandadan da bahsedeceğiz ama bir taraftan da... Biraz mesela bir sanatçı olarak Tuluyhan Uğurlu'nun ne cevap vereceği hususunu çok merak ediyorum. Çünkü herkes çok mu konuşuyor? Değil mi? Bunu hani öncesinde konuşmuştuk. Herkes çok konuşuyor.
1: Benden daha fazla konuşuyor.
0: Ve hayır şöyle bir şey var. Şimdi çok konuşuyor. Mesela biz çok konuşmak bilmenin bir sonucu mudur?
1: Değil.
0: Böyle mi gösterilir?
1: Ne anlattığına bakacaksın. Yani.
0: Ne anlattığına bakacaksın değil mi? Mesela o yüzden de bir sanatçının suskunluğu çok şey anlatıyor. Mesela tabii. Tuluyan Uğurlu'nun buradaki suskunluğu kimlerin çok konuştuğuyla alakalı bir şey mi mesela?
1: Doğrudur. Tabii başkaları konuşursa size zaten yer kalmıyor yani. Hı-hı. Popüler kültürün insanları bir takım şeyleri 75 yıla dayıyorsa o konuşuluyor. Yani. Onu sen istersen de ki bu Nabukadnezar'dır bilmem nedir. Babil'in asma bahçelerinden var. Fantazi olarak dinlersin. Hı-hı. Sen dinlemez ki. Onları dinliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sistem baştan örülmüş. İnsanların ne konuşması gerektiği, ne söylemesi planlanmış. Gerektiği. Tabii ki plan. İnsanların neye doğru demesi gerektiği falan. Yanlış demesi gerektiği. Hepsi planlanmış yani. Program içinde. Ve herkes o potada eritiliyor, öğütülüyor. Böyle çivileri nasıl birbirine sürtersin böyle?
0: Mesela şunu merak ediyorum konuşmayayım. Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizi konuşacağız ama şu anda mesela iç siyasette olanları görüyorsunuz değil mi?
1: Görüyorum.
0: Mesela bununla ilgili yorum yapmaktan ziyade yani mesela çok taze siyasetten bahsetmiyorum. Çünkü biliyorum ki sanatçı siyasetle politika arasındaki farkı da biliyordur.
1: Tabii.
0: Değil mi? Ama şu son zamanlardaki hususa baktığımız zaman siyasi işte bu çalkantılara baktığımız zaman burada mesela ne görüyorsunuz?
1: Yani üzüntü duyuyorum.
0: Mesela ne üzüntü, niye üzülüyorsunuz?
1: Üzüntü. Türkiye'nin kurucu partisinin ya buralarda böyle ortalıklarda.
0: Peki yani seni şaşırttı mı?
1: Şöyle söyleyeyim, aslında dozaj biraz kaçtı ama çok şaşırtmadı. Yani çok şaşırtmadı. Hayır. Çok şaşırttı desem yanlış olur yani. Böyle şeyler beklenebilir yani. Ama sinirlerin bozulduğu, dengelerin şaştığı zamanlarda böyle
0: mesela
1: şeyler yaşanabilir yani.
0: Mesela bu siyasi hamlelere baktığımız zaman bir sanatçı gözüyle şunu söyleyebilir misiniz? Ya bu halk partisi mi? Ya da halkla
1: değil yani.
0: Ne kadar
1: değil
0: iç içe?
1: Yani. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi ile falan uzaktan yakından bir alakası yok. Yani.
0: Mesela sizin kafanızdaki şey Cumhuriyet yani. Halk Partisi
1: bu toprağın değerlerine saygılı, hürmetkar, nasıl davranmasını bilen filan insanlar yani. Aslında yani bizim gibi şekilde. bizim gibi insanlar yani. Şimdi orada bizim gibi insanlar mı gördük yani? Adam yangın tüpünü bir yere atıyor ama nereye attığını da bilmiyor. Orada birisinin kafasına gelse tam bir aile faciası ve bir iç karışıklığa da sebebiyet verir bu tip olaylar. Yani ben bunları tasvir edemem yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani o yangın tüpü aşağıya atıyor. Orada kime attı? Aşağıda biri mi var? Dayısının oğlu mu geçiyor o sırada oradan? Anlatabiliyor muyum? Amcasının çocuğu mu geçiyor? Yeğeni mi geçiyor? Kim geçiyor? Değil mi? Bir bacı mı geçiyor? Kim geçiyor? Dolayısıyla böyle sorumsuz hareketleri bağdaştırmak bizim, hele bizim millet olarak bu kadar yüce bir milleti özelliklere vakıf bir medeniyetin evlatları olarak bize hiç yakışmıyor bu yani. Bu toprağın kurucu değerlerini adını yazdırmış bir partinin oradaki görevlisine hiç yakışmıyor. Hiç kimseye yakışmıyor da ona da yakışmıyor.
0: Aslında neden şimdiye kadar olmadıklarının hızlandırılmış bir şekilde
1: tabii öyle, aynen öyle. Ne yazık ki. Yani iyi bir muhalefete her zaman herkesin ihtiyacı var. Yani. Değil mi? Öyle değil mi?
0: Sanatçının sizde muhalif olması gerektiğini mi?
1: Hayır, öyle düşünmüyorum. Doğruları söylemesi
0: muhalif
1: gerekir.
0: Muhalif kimdir peki?
1: Yani ayak direten insana muhalif denir.
0: Peki siz?
1: Yani gerçeklere rağmen ayak diretiyorsa o saçmalıyordur yani. Hı-hı. Saçmalıyordur yani. O muhalif denmez ona. La dedim ya. Hı-hı. İşte o la o. Yani düzgünse hayır dedikleri o zaman tamamdır. Hı. Ama yani her şey birbirine karışmış.
0: Yani bir sanatçının bu ülke menfaatlerine uygun lehine bir şey söylediği zaman yaftalanması an meselesi diyorsunuz sen.
1: Tabii ki öyle. Yani an meselesi ama ben yani Tuluyan Uğurlu olarak bunları kafaya takacak bir adam
0: değil. Hiç yaftalandınız mı Tuluyan?

0: Yok, hayır. Çok şey yapamadılar yani, cesaret edemediler bana. Ya içi dışı bir adamım ben, o yüzden.
1: Değil mi? Aslında hani ketum da bir tarafınız var mı böyle?
0: Benim vardı.
1: Ne konularda?
0: Her konuda. Her konuda ketum tarafım var. Mesela sırrı paylaşmak mı önemli olan yani? Sırrı mı paylaşacağız? Bildiklerimizi paylaşacak mıyız? Yoksa bildiklerimizi sanatla mı göstereceğiz? Hmm. Ya Türkiye'de sanatçıların bir şey yaptığı yok yani.
1: Hiç mi yok yani?
0: Yok ya. Yok.
1: Sizin kuşaktan da mı?
0: Yok. Yani şarkı söyleyenler şimdilerde senfoni orkestrası ile konser veriyorlar. Yani senfoni orkestrası ile konser verince daha mı entelektüel oluyorlar bunlar? Hayır.
1: Peki biz kendi orkestramızı
0: kurabiliriz. Bir şey söyleyeyim mi? Para tokatlama. Başka şey yok. Türkçe adı bu bunun. Çünkü senfoni orkestrası olunca bütçeler artıyor. Hı hı. Oradan fazla tırtıklamak mümkün olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu böyle. Onun için yani burada sanatın, manatın, adının, sanının geçtiği falan yok ya.
1: Yani. Yani diyorsunuz ki money orkestrası.
0: Öyle tabii. Öyle ama.
1: Sen money orkestrası.
0: Öyle. Çok şeker. İnanılmaz laflar ürettin ya bugün, sözler müthiş yani. Bugün hakikaten Türk Dil Kurumu'nun Şükran Ödülü.
1: Şükran Ödülü.
0: Bin yılın Şükran Ödülü
1: ama
0: yani.
1: Ama şöyle bir şey de var sevgili Tuncan Uğurlu. Ben şunu görüyorum yani, paraya karşı dirayetini korumuş bir hani sanatçı tabakası da zaten kayboldu gibi, değil mi? Yani sizin bakışınıza göre o zaman. Öyle mi diyoruz?
0: Öyle tabii. Hı. Yani bir kere...
1: Mesela şöhret konusunu da sizden dinlemek istiyorum.
0: Sanat, sanat Allah'a ibadettir. Tamam, bir şey öyle gördüğün zaman zaten iş biter. Orada artık başka şey düşünmez.
1: Mesela maneviyatı güçlü bir sanatçı olduğunuzu biliyorum. Bilmeli miydim bunu? Bildim.
0: Yok, hayır. Yani bu ayrıca bir soru olabilir tabii. Çok doğru bir şey soruyorsun. Her zamanki olduğu gibi. Ama sanat Allah'a ibadettir. Yani sahneye çıkınca orası ibadethanedir. Olaya o şekilde
1: yani
0: bakarsan.
1: Allah'ın size lütfettiği yetenekleri hatırlatmak açısından bir metafori yapıyorsunuz galiba, değil mi?
0: Hem öyle, evet. Hem öyle, hem de yaptığın şeyi doğru ve düzgün bir şekilde yaparak insanlara sunmak. Anlatabiliyor muyum? Onun bilincinde, onun şuurunda, onun disiplininde olmak. O zaman sanat oluyor zaten. Zannetmeyi atmak oluyor. Her şeyin açıkta olduğu bir hayata açıyorsun gözlerini. Orada riya yok yani. Müzik çok önemli bir şey. Müzik mekanı değiştiriyor. Müzik zamanı değiştiriyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şeyle gırgır geçilmez yani. Bu bir şov aracı değil.
1: Mesela bu rap şarkıları yapıyorlar.
0: Ya onlar, onlar bir geleneği temsil ediyorlar. Çok da... şey olmayan bir gelenek yani, dibi olmayan bir gelenek. Yani
1: mesela çok... şeyi fark ettim, çok iyi sözleri yakalıyorum mesela rapte.
0: Doğru.
1: Mesela, ya yanlış mı yapıyorum ama
0: şey, Kartel mesela yani? Çok başarılıydı. Yani bizim folklorik temalarla o tip elektronik enstrümanları, ritimleri bağdaştırmak çok başarılıydı. Ve Almanya'da bunu yaptılar, yapabilmeleri çok. Ayrıca çok
1: peki,
0: başarılıydı.
1: Peki benim bunu hatırlıyor oluşum kaç puan? Niye ben bunu hatırlıyorum?
0: Başarılı adamlardı çünkü.
1: Hayır, yaşım da
0: mesela o tarzda böyle şeyler yapan şeyler pek yok artık yani, maalesef
1: şu
0: yok.
1: Anda dikkatimi çeken özellikle film.
0: Bizde yok, bizden yok yani.
1: Şu anda mı yok?
0: Yok, çok yok.
1: Rap müzik ve sözler anlamındaki o prozodiden bahsediyoruz.
0: Ondan bahsediyorum.
1: Var ya galiba. Yok kız. Mesela Gazepizm var ya, ben onu dinliyorum.
0: Yok canım. Ya bir çok de böyle iyi. Bir şey vardı çok mesela, Orhan Gencebay dinlediğini söyleme falan. Bir vakitler de öyle. Şimdi ne dedin çocuğun ismine, grubun ismine? Ha? Ne dedin biraz evvel, bir isim?
1: Gazepizm.
0: Ha, Gazepizm.
1: Çok iyi.
0: Yani onu sakın ha söyleme falan. Ne oldu ya?
1: Yok yok, hayır, söyleme derken şöyle bir şey var. Ben genelde böyle kendi içimde hani yaşamayı çok seviyorum böyle şeyleri dinlerken. Çünkü benim programım derken kendimi anlatmayı sevmiyorum. Ben hep konuğumdan duyacağım değerli sözlerin konforundan çalmak istemiyorum. O yüzden estağfurullah. Ama güzel işler yapan insanlar var ya.
0: Ya ben çok öyle görmüyorum.
1: Ha, öyle.
0: Yani daha doğrusu belki müzik tarafı zayıf olduğu için görmüyorum.
1: Hmm.
0: Anlatabiliyor muyum? Melodide zayıflık olduğunu hissediyorum mesela. Kartel'de mesela bir melodi vardı. Ve bayağı hakim ve güzel.
1: Orada mesela nasıl bir şey vardı?
0: Bildin mi?
1: Bildim.
0: Güzel. Biz bu arada Esra'yla çok eski bir dostluğumuz evet. var. O yüzden böyle...
1: Tuluya Nurlu benim için çok gerçekten kıymetli bir dost.
0: Müthiş derecede keyifli böyle aramızda sohbet eder
1: biz
0: gibi.
1: Biz şu anda düet halindeyiz.
0: Aynen
1: düet
0: öyle. Yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey.
1: Çok, çok güzel.
0: Bir de çok iyi hazırlanıyorsun sen. Hmm. Yani o bakımdan...
1: Estağfurullah. Hiç öyle değilim ya. Ben yani hazırlanmaya çalışıyorumdur. Ama yani şey var. Yani konuğu iyi tanımaya çalışırım.
0: Yani... Biz beşinci program oldu yani.
1: Evet öyle.
0: İnşallah insanları sıkmıyoruz.
1: Estağfurullah yok.
0: Ya ben sıkmıyorum sen sıkmıyorsun.
1: Hayır
0: da.
1: Estağfurullah ben sıkıyorum hocam. Hiç öyle bir sıkıntı yok da ben zaten.
0: Türkiye'de müzik ki... aşağıya gidiyor. Türkçesi bu.
1: Evet aslında bunu
0: sormak. Yani rebi mebi falan değil mesele. Aşağıya gidiyoruz.
1: Mesela ne zaman yukarılardaydık?
0: Ya böyle batıdan getirilmiş adamları böyle burada cafcaflı konserlerle şey yapıyoruz falan. Yani bunlarla kültür olmaz. Kültür devrimi böyle olmaz.
1: Mesela bugün de dün mü bir konser vardı. Yine böyle çok
0: yani insanlar gider dinler alkışlar hoplar zıplar geri döner. Yani bunların kalıcı sanatla bir ilgisi yok yani. Kültürel devrim bunlar değil, bize lazım olan bunlar değil. Hep bunu söylüyorum ama maalesef biz ihtişamı tarafında oluyoruz yani.
1: İhtişam derken mesela...
0: Ya gösterişin önce, yani.
1: Şöyle sevgili Tuluyan Uğurlu, biraz önce çok güzel bir konuya temas ettik. Neydi o? Mesela arabesk kültürü dinlediğimiz zaman değil mi? Sanki kendimizi böyle bir... Hani aşağılanıyormuş gibi ya da başka bir şey yapıyormuşuz
0: evet yani,
1: gibi
0: öyle,
1: ya da böyle
0: evet.
1: bir sınıftan düşmüşüz gibi. Evet. Mesela bunu bize hissettiren, yani ben şöyle bir şey hissetmedim. Ben neyi dinliyorsam
0: tamam.
1: öyle söylerim.
0: Halkın evladısın çünkü. Çok ben, severim. Ben de öyleyimdir mesela.
1: Çok da severim. Yani bu anlamda arabesk kültürü başka bir şey çünkü. Yani aslında o bir bellek bu anlamda ve çok iyi... Tınılar da yakalayabiliyoruz.
0: Ya mesela arabeskin ismini bile yanlış yani adı bile yanlış konuldu bu ülkede. Hala mesela sorsam arabesk mesela arabesk nedir desem insanların çoğu bilmez yani arabeskin ne olduğunu. Bilmez yani. Arabesk çok önemli bir sanat tarzıdır ya.
1: Tabii ki.
0: Minimalist. En ince detayı düşünen matematiksel denkleme koyan bir sanat tarzıdır. Hı-hı. Ama biz böyle araba ait, maraba ait falan filan diye böyle yalap şap. Her şeye böyle kavramların adını da doğru koyamazsan i̇şte medeniyeti inşa edemezsin.
1: Kavramların adını koyamayanlar bir cahil kasabasına yerleşebilirler.
0: Aynen.
1: Peki, Tuluyan Uğurlu'nun böyle dinlediği isimler var mı?
0: Ben evet var.
1: Mesela?
0: Tuluyan Uğurlu yani. Tuluyan Uğurlu'yu dinliyorum. Bu aralar çok dinlemem lazım. Gerçekten. Çünkü çıkarttığım eseri dinliyorum. Oradaki eksikleri çalışıyorum. Bir sonraki albümde onları tekrar etmemeye çalışıyorum. O hataları yapmamaya çalışıyorum. Bunun burası şunun şurası eksik, şunun şurası
1: yeni
0: fazla.
1: Bir albüm de var.
0: Dediğim anda o zaman işte onun için çok dinlemem lazım. Başka bir şey dinleyemiyorum.
1: Buradan
0: ama normalde dinlerim. Yani klasik müzik dinliyorum. Tekno trans dinlerim çok
1: ama seviyorum. Şimdi şöyle bir şey var yani bizim kültürümüz kendimizden kimi dinliyor Tuluyan Uğurlu?
0: Ha türküleri dinliyor.
1: Evet.
0: Ya Tuluyan Uğurlu türküsüz yapamaz. Bediye Akar türkü dinlemeden güne başlamaz. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Şimdi o şeylerden
0: Sivas'tan bir deyiş dinlemeden Sivas dolaylarından güne başlamaz Tuluyan. Yok öyle bir şey. Yani Konya bizim zaten çok yani ben Konyalıyım. Çok engin bir müthiş bir şeyimiz var bizim. Folklorik kültürümüz var. Çok çeşitli. Biliyorsun Konya ayrıldı. Bir

0: Çok il çıktı. O her bir ilin ayrı bir kültürel mirası var. Dolayısıyla oralardan türküler mutlaka hayatımın her anında var onlar. Zaten benim kendi müziğimin insanlara tarafından bu kadar yakın hissedilmesinin nedeni de bu. İnsanlar kendilerinden bir şey buluyorlar. İşte o bir şey benim türkü sevmemden geçiyor. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Türkü çok önemli. İnsanlar bol bol türkü dinlesinler. Bol bol dinlesinler. Mesela Yurttan Sesler yeniden kurulmalı mesela. Hoytur yeniden kurulmalı.
1: Hala var o galiba.
0: Ya var da yani ben konserlerini görmüyorum onların. Sen görüyor musun? Ben görmüyorum.
1: Görmüyorum.
0: Yani o halde yok demek ki. Yani Tuluyhan Uğurlu konser verdiği zaman var. Tuluyhan Uğurlu albüm çıkarttığı zaman var. İstediği kadar Tuluyhan Uğurlu oralarda bir yerde yaşıyor olsun. Önemli değil o. Varsa, faalse o zaman var. Dolayısıyla halk müziği grupları devlet tarafından teşvik edilmeli. Bunların her yerde konserleri olmalı ya. Biz böyle büyüdük yani. Nerede bunlar ya? Allah.
1: Evet.
0: Yani kendi öz müziğimiz yani. Öz müziğimiz. Öz enstrümanlarımız bize ait. Hitit'e ait. Urartu'ya ait. Ama bizim de birlikte yaşadığımız coğrafyanın getirdiği enstrümanlar. Kavallar, bendirler, tefler, değil mi? Biz onları yaşatmalıyız. Bilmem kimin opera sanatçısını getirip burada konser verdirmek değil marifet. O da olacak tabii, o da var. Onu da seven var ama biz bunları kültür devrimi yapıyorsak böyle yapılır yani.
1: Yapabildik mi o devrimi?
0: Yok canım ya, ben eğer yapılıyor olsaydı zaten ben bunları burada konuşmazdım. Ben yapılan şeyleri tekrar tekrar konuşacak bir zeka seviyesinin üstündeyim yani. Ama maalesef yani böyle oldu. Maalesef böyle oldu yani. Bu halk müziğine çok ehemmiyet vermemiz gerekiyor bizim. Çok önemli. Bu kadar güzel. Diyor ya şair işte ne zaman bir şey duysam, türkü duysam şairliğimden utanırım diyor. Hakikaten öyle. Müzisyenliğimden utanırım. Ne zaman bir deyiş duysam, bir türkü duysam, müzisyenliğimden utanırım ya. Ama konservatuvarlarda bunlar öğretilmiyor ya.
1: İşte bu insanı dertli hale getiriyor değil mi?
0: Bağlama mesela, bağlama senfoni orkestrasını aldım önüne, koydum bağlamayı. Senfoni Türk, biliyorsun.
1: Tabii.
0: Aldım koydum yani. Ümit de müthiş çaldı. Yani Murat Kaval aldım koydum sahneye. Enstrüman ayırt etmek yok. Enstrüman ayırt eden adam faşisttir. Biz faşist değiliz. Biz hiçbir zaman faşist olmadık. Bak enstrümanlar her biri bir medeniyeti temsil eder. Kimisi Urartu'dan gelir, kimisi Hitit'ten gelir, kimisi Avustralya'dan gelir, kimisi Londra'dan gelir, kimisi İskoçya'dan gelir, değil mi? Hı hı. Bir amaç uğruna bir noktada buluşurlar ve bir eser icra ederler. Ona demokrasi denir işte. Çok iyi Beethoven yorumu yaptık. Çok iyi demokrasi yorumu yaptın sen. Bugün demokrasiyi taçlandırdın. Farklı enstrümanlar bir sahnede buluştu ve bir amaç uğruna bir eser icra ettiler. Birlikte, beraber, uyum içinde. Bundan daha güzel Birleşmiş Milletler olur mu? Birleşmiş Milletler olur mu bundan da daha güzel?
1: Olmaz.
0: Ama insanlığa böyle dersler vermeliyiz sanki, değil mi? Böyle şeyler söylemeliyiz insanlara.
1: Kesinlikle böyle şeyler söylemeliyiz ama bir taraftan da yani dünyada yaşıyoruz ya, bozulması bir şeylerin belki de oyunun bir parçası.
0: Ben şu Gazze'ye gideceğim. Orada sahilde konser vereceğim bir kere. O Allah'ın emri yani.
1: İnşallah.
0: Tuluyhan Uğurlu gidecek. Oraya piyanoyu koyacak. Yani Nemrut Dağı'nın zirvesine piyanoyu çıkartmış adam oraya konser veremiyorsa yazıklar olsun. Oraya gideceğim. Orada piyanoyu koyacağım. Konser vereceğim. Nasıl Ramallah'ta Batı Şeria'ya geçtim. Orada konser verdim. İnsanlar beni dakikalarca ayakta alkışladılar. Gideceğim orada Gazze'ye.

0: Gazi'nin ızdırabını anlatmak için orada sahilde konser vereceğim. İnsanlar da ateş yakıp onun etrafında beni dinleyecekler. Budur. Bak sanatkar adam böyle konuşur. Kendinden emin olan adam sanatçıdır. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Çok iyi anlattınız.
0: Bravo.
1: Gerçekten.
0: Müthiş. İyi anlatırım genelde. Allah çene vermiş gerisini koyuyor.
1: Estağfurullah. Şimdi bir taraftan da evet yavaş yavaş bayağı da sizi sevenleriniz
0: ya söylemiş. Ya sen ne diyorsun? Kıyamet kopmuş.
1: Aa,
0: ya.
1: Niye?
0: Evet. Seviyorlar. Yani seviyorlar değil. Böyle dinliyorlar insanlar. Yani. Sevme sevmeme önemli değil.
1: Bir
0: ya.
1: De aslında bir
0: İsterse
1: şey,
0: sevmesin. Şöyle, dinlesin.
1: Sevgili Tuluyan Uğurlu'yla şunu konuşmak istiyorum. Yani şöhret dediğimiz şeyi bize bir tanımlayabilir mi?
0: Ben,
1: yani,
0: ben bilmiyorum ki öyle bir şey.
1: Nasıl?
0: Ben ne şöhret möhret falan değilim ya. Ben tanınan bir adamım. Hmm. Yani belki hani hafif tanınandan tanınmışa doğru giden. Ben ünlü değilim ki, şöhret değilim ki. Ben kimim ya? Ama aslında bu güzel bu işte. Ben bunu seviyorum. Ama mesela benim eserlerimi insanlar çatır çutur biliyorlar. Mesela söylüyor. Beni bilmiyor ama... Nerenerenam, dararam, dararam, daradaradam diyor mesela. Veya nam dan dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam. Biliyor bunu.
1: Aa,
0: beni mıydı? Tanımıyor. Tuluyan Uğurlu falan tanımıyor bunu beni.
1: Bunu verir
0: yanından ya. Geçiyorum tanımıyor. Ama bu beni bunu biliyor.
1: Bunun isim olarak neydi hemen?
0: İstanbul.
1: Ha, İstanbul. Bu İstanbul kanatlarının altında.
0: Evet İstanbul. Söylüyorum. Yani bunu biliyor.
1: Sevgili Tuğçe bunu verebilir miyiz şeye? Sütüye şu anda kulağımda kulaklık numarası yapıyorum.
0: Her şeyde var. Öyle bir şey yok. Olabilir. Bulabilirler yani.
1: Kulaklıktan söylüyorum. Evet şimdi birazdan gelirse.
0: Tamam yani.
1: O çok güzel neyse.
0: Şey de güzel. Nerenerenam, nerenam, nanim, nerenerenam. Sofya'da dans.
1: Bir de bunların isimlerini aslında. İsimlerdir.
0: Bir şey anlatacağım. Ben bir şey anlatacağım. Onu seviyorum. Bir şey anlatmayan bir şey benim hiçbir şey ifade etmiyor bana. Boş, tıntın. Bir şey anlatacak. Ya hayattan bir şey alacak, ya gayipten bir şey anlatacak. Ya sanatkarın hissiyle hissettiği şeyi anlatacak. Bir şey anlatacak ama. Öyle yok öyle. Çaldım oldu yok yani.
1: Öyle, o zaman öyle şunu anlıyoruz ki, yok yani. Tuluyan Uğurlu'nun, sevgili Tuluyan Uğurlu'nun çizdiği bu tetipten, profilden şunu anlıyoruz. Aslında sanatçı için...
0: Ruh hastası. Onu anladık diyorsun.
1: Estağfurullah efendim lütfen. Lütfen bağışlayın. Hiç öyle bir şey. Diyorum ki yani şu aslında mutlu insan yokturu cebe koyduk.
0: Yok
1: gerçek sanatçıyla şöhret arasındaki mesafeyi anladık koyduk.
0: Yani gerçek değil sanatkarlar mi? Şöhret de oluyorlar ama. Dali mesela olmuş evet. Yani. Picasso olmuş değil mi? Hı hı. Yani zamanında Mozart olmuş mesela. Yani Bach olmuş.
1: Ama hepsi de kendi döneminin Itri dışında
0: olmuş.
1: Anlaşılmış.
0: Itri de olmuş.
1: Tabii
0: mesela.
1: Ki Itri.
0: Olmuş.
1: Kendi döneminin dışında ama. Çok güzel.
0: Ama icra edenler de, adam yani.
1: Değil mi?
0: Önemli adamlar yani. Orada müziğe değer kattılar yani. Çok değer.
1: Şöyle mi yazıyoruz böyle? Şurada şunu gelsin. Burada öyle bir kompozisyonu o şekilde mi?
0: Tabii öyle bir trafik var tabii. O trafiği ama en son konuşursun. İlk önce eser konuşacak. Yani eseri önce bir trafiğini, mırafiğini, her şeyini yapacaksın.
1: Mesela ilk eserini yaptığınız zaman kime dinletiyorsunuz?
0: Ben kimseye dinletmem. Ya ben ne kim edeyim? Benim
1: hani
0: şimdi ya
1: şey
0: bak ukala diyecekler ama söyleyeceğim. Bugün her şey çünkü açığa çıkıyor.
1: Her şeyi lütfen çıkartın.
0: Kıyam oldu, kıyam olmuşuz. Ben, yani keşke Mozart olsa da Mozart'ı dinletseydim ya. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
1: Çok
0: istediğim?
1: Mu karamsar bir tablo oluyor?
0: Yok hayır hiç olmuyor.
1: Peki.
0: Olur mu? Çok müthiş yani. Bir tablo oluyor der. O beni bir kere bir döverdi ilk önce.
1: Hayır mesela sevdiklik.
0: bir temiz sopa. Ondan sonra şurayı şurayı şurayı şurayı şöyle yap derdi.
1: Sevdiklerimizden böyle birisine dilinizsek mesela.
0: Yok yok.

0: Yok.
1: Hayatta. Bittikten sonra gönderdiğim insanlar var tabii. Hmm. Yani eseri bitirdikten sonra.
0: Aşamasını, yapım aşamasında?
1: Yok, yapım aşamasında yok. Dinletmem onu yani. Hmm. Ama keşke Mozart yaşasaydı, ona dinletseydim.
0: Değil mi?
1: Aa, tabii. Kim istemez ya? Sor.
0: Itri.
1: Tabii. Muhteşem
0: Hacı Itri. Arif Bey.
1: Bak biliyorsun.
0: Biliyorum.
1: Numaracı seni.
0: Estağfurullah,
1: benim,
0: biliyorum.
1: Benim
0: çok severim. Saygı duyuyorum.
1: Hayır, o
0: çok
1: ayrı da tabii hepimiz çok severiz. Sevmek durumundayız. Saygı göstermek zorunda. Zorundayız.
0: Yeni Üçen Tanrı Koru mesela.
1: Evet.
0: Muhteşem.
1: Onlar öyle tabii. Yani yaşayan, yaşamış olan deryalar onlar.
0: Hı hı. Burada sizin sözünüzü böldüğüm için özür diliyorum. Evet, şimdi programımızın yavaş yavaş o dalgalar,
1: her güzel şeyin bir sonuna
0: geliyor.
1: Çok şeker.
0: Peki, şöyle söylesek yani her şeyi unutalım. Mesela sanat falan bir kenara. Çünkü neticede bunlar aslında dünyada yaptığımız şeyler. Değil mi mesela?
1: Acaba.
0: Bizim manevi...
1: Acaba. Bak iyi düşün bunu. Bunu iyi düşün. Şimdi burada
0: şöyle
1: bir dur.
0: Şöyle bir şey olabilir. Bizi... iyilerle karşılaştıran bir araç olursa eğer bizim maneviyatımızı çok güçlü besler. Bu anlamda katılıyorum ama bir taraftan da neticede dünyada bitiyor ya. Hani,
1: bitmiyor.
0: Peki.
1: Bak niye bitmiyor biliyor
0: niye
1: musun?
0: Bitmiyor?
1: Her şey titreşim de ondan bitmiyor.
0: Ha.
1: Varlığın var olma nedeni titreşim.
0: Yani siz ölümün sesini de besteleyebiliyor musunuz?
1: Bestelerim. Eğer derinleşirsem ve o nasip olursa bir sanatçının bestelemeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey yok. Ama nasip olursa, nasibi varsa bu işler nasip kısmet meselesi. Yani onun için titreşim her şey. Nedir? Müzik titreşimdir. Varlıktır. Anlatabiliyor muyum? Onun için Plüton'da da varlıktır. Andromeda galaksisinde de varlıktır. Proxima Centauri'de titreşim vardır. Dolayısıyla kainatın her noktası titreşiyor.
0: Yani
1: biz de titreşiyoruz. Herkes titreşiyor. Titreşim, frekans. Hatta benim Babil isimli albümümde Frekansların Dansı diye eserim var. İki tane çok... Teknotrans falan böyle acayip elektronik enstrümanlar falan. Titreşiyor. Her şey titreşiyor. Varlığın var olma nedeni o. Onun için bu alemde de, başka alemlerde de müziğin varlığı...
0: Evet, müzik için bu söylenebilir yani. Bu
1: teşekkür ederim. Bir müzisyen olarak onur duydum.
0: Peki. Hayır, şöyle bir şey.
1: Başka sanat tarzlarından ayrılır biraz müzik zaten. Hmm. Yani biraz, yani kusura bakmasın kimse. Ama biraz ayrılır.
0: Evet. Yani şunu diyorum ki, manevi olarak da anladığım kadarıyla siz orada bir şey yaşıyorsunuz. Bir cuşa geliyorsunuz.
1: Şimdi bak. Bu yüzyıllardan beri böyle değil mi? Dinsel ayinler müzikle yapılır. İçsel yolculuklar müzikle yapılır. Kur'an-ı Kerim müzikle okunur. Bir ahenk içinde. Ezan-ı Muhammediye bir müziktir. Yani müziktir.
0: Evet.
1: Ha. Değil mi? Yani
0: makamlar.
1: Kilisenin çanı bile bir frekanstır, müziktir. Kilise orgu. Değil mi? Ayinler. Düşünsene. Madrigaller, koraller, psalmınlar. Hep müzik yani. Musevilerde de. Keçi boynuzunu çaldığı zaman o bir titreşimdir, o bir frekanstır. Ha. Şimdi bu müzik şunun için önemli. Bizim Yaradan'a varma noktamızda, gideceğimiz yolumuzdaki, önümüzdeki tüm engelleri kaldırır.
0: Hı hı.
1: Yani bütün çalı çırpıyı temizler. Onun için müzik çok önemlidir.
0: O zaman...
1: Doğru müzik doğru yerde yalnız. Onu sen karar vereceksin. Senin yaratılışınla ilgili o. Seninle hangi müzik birlikte titreşiyor, ona karar vereceksin sen. Sen lalet daim müzik dinlersen kirlenirsin. Ruhunu kirletir. Onun için müzik ruhun gıdasıdır bak. Doğru, senden doğru titreşen frekanslar silsilesi yani müzik, onu dinlediğin zaman varsındır. Cogita ergo sum oluyorsun. Anlatabiliyor muyum?
0: Her şekilde titreşim.
1: Tabii. O bütün çalıyı çırpıyı temizler. Senin o gidişindeki bütün engebeleri, taşları, top şeyi, çamuru temizleyerek açar. Sen o yoldan düzgün bir şekilde ve kısa bir sürede gidersin. Müzik bunu yapar işte. Onun için ayinlerde müzik kullanılır. Onun için Mevlevi, Bektaşi ayinlerinde müzik vardır. Müzik yani önemli bir şey. Yani müzik bu hayatın en önemli birkaç şey. Matematik, müzik, inançlar. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunları iyi anlamamız lazım. Hele biz savaşa bile müzikle, zikre bile müzikle, ibadete bile müzikle, bilmem nerelere kadar Viyana kapılarına bile müzikle giden bir millet olarak bizim bunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani müziği çok iyi bilmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum?
0: Belki Freyhan Uğurlu'nun bu sözlerinden sonra yarın müzik adında Türkiye'de bir devrim olur.
1: Keşke olsa yani ama nerede? Atılayan Uğurlu böyle diyorsa tam tersini yapalım da diyebilirim. Bilemiyorum artık onu sen biliyorsun Esra.
0: Bir de bir şey de var yani şunu anlıyorum ki evet iyiliğin de bir müzik olduğunu düşünüyoruz değil mi?
1: Bravo.
0: İyilik de bir müzik.
1: Kötülük de bir müzik ama şimdi çift taraflı. Namluyu nereye çevirirsen o tarafa gider yani.
0: Doğru. Müzik de bir namlu.
1: Toplumu bitirirsin yani müzikle. Direkt beyne hitap ediyor çünkü. Görmüyorsun bak dikkat et. Görmüyorsun. Yani onu öbür tarafa çevirdiği zaman yani düşmanca hazırlayıp sana sunduğu zaman sen onu görmüyorsun. Senin algı merkezlerin onu algılıyor. Tehlikeli bir şey. Onun için seçici sen kendine göre müziğini dinleyeceksin. Her müziği değil sana uygun olanı.
0: Yani şu anda mesela galiba şu da var yani kaliteli seçkin ya da müzik diyelim hani mesela Turan Uğur'un yaptığı müziği aslında bir o kadar da çok fazla seveni de var.
1: Var.
0: Değil mi?
1: Sevmeyen de vardır mutlaka.
0: Ya bu her şey açısından baktığınız zaman bu doğrultuda yani. Olabilir ama tabii. Mesela bir görüyorum ki işte mesela sizi İstanbul'u hatırlayan değil mi bir sürü
1: 30 yıl oldu.
0: Sevenleriniz de var.
1: 30 yıl, 30 yıl.
0: Mesela sorsak şu anda yeni eserler yapıyor mu? Evet yapıyor. Turan Uğurlu. Yapıyor.
1: Yapıyor. Yani Tuluyan Uğurlu uzun yol savaşçısı. Uzun yolda giden adam. Parsayı vurup voleyi yapalım abi bir parça yapalım bitsin öyle değil. Uzun yol.
0: Öyle var mı öyle sanatçılar?
1: Onlar sanatçı değil zaten. Onlara sanatçı denmiyor.
0: Tahsilatçı diyorsunuz.
1: Çok iyi. Ya müthiş. Yani hakikaten Türk Dil Kurumu bugün yaşadı.
0: Ne oldu öyle bilmiyorum ama.
1: Süper. Yani ne diyordun bir de bir şey dedin demin çok komikti ya o.
0: Ne dedim?
1: Bir şey dedin unuttum şu anda. Çok güzel şeyler konuştuk ya araya girdi.
0: Senfoniden mi?
1: Ne dedin onu?
0: Manifoni. Yani öyle dediniz değil için. Ama yani ben sizin yani söylediklerinizi ama bir ekonomik anlaşılması açısından kelimeler biçiyor.
1: Yani 40 tane 40 tane bağlamaya aynı melodiyi çaldırmak bir şey ifade etmiyor. Anlatabiliyor muyum?
0: Ama şöyle bir şey de var. Mesela Turan Uğurlu...
1: Benim için müzisyen olarak etmiyor. Seyirci olarak eder. İhtişamlı gelir çünkü. O ayrı bir şey. Ama Tuluyhan Uğurlu bir müzisyen, bir besteci olarak bir şey ifade etmiyor yani.
0: Bir de Tuluyhan Uğurlu olduğunuz zaman da galiba şey olması lazım değil mi mesela? Beğenilerimizi de biraz ekonomik kullanmamız lazım.
1: Yok şöyle bir şey yok. Niye öyle olsun? Ben çok böyle insanların nefret ettiği falan böyle hakir gördüğü şeyleri çok severim yani.
0: Mesela 5 tane söylesek hadi bakalım 1.
1: Müslüm Baba.
0: Müslüm Gürses de Allah rahmet eylesin.
1: Evet. Bir şey söyleyeceğim.
0: Çok güzel.
1: Sen piyano çalıp çalarken, piyano çalarken birisinin piyano dinleyip kendini hançerlediğini, jiletlediğini gördün mü hiç? Hı hı. Görmedin değil mi? Bak. Başardığı şey müthiş bir şey. Hı hı. Olaya bir de böyle bak. Yani adam şarkı söylüyor. Orada birisi kendine kastediyor. Ya bu az buz bir nokta değil.
0: Bir boyut değiştirme.
1: Tabii bu boyut değiştirme. İyi bir şey değil ama boyut değiştirme.
0: Boyut değiştirme.
1: Çünkü bir piyanistin bunu başarabilmesi biraz
0: zor. Başarılı diyorsunuz. Hı. İki.
1: Ha şey mi söylüyorum?
0: Evet.
1: Ne söylüyorum?
0: Halkın aslında bir kesimin çok hakir gördüğü ama benim çok beğendiğim.
1: Ya, Arif Sağ'ı çok severim mesela.
0: Evet.
1: Arif Sağ'ın bağlamasını çok severim ama. Hı. Orhan Gencebay'ın bağlamasını çok severim.
0: Çok.
1: Müthiş bağlama çalar.
0: Tamam.
1: Bak hep o tarafını bizden sakladı.
0: Orhan Gencebay mı?
1: Tabii. Sadece eski albümlerinin sonunda bir tane parça var. Orada bağlama improvize yaptı. Hmm. Çıkıp konserler verecekti. Hata etti.
0: Hangi eserdi o?
1: Birçok eseri var öyle. Yani birçok kaseti var. İlk çıkan kasetlerin sonunda hep bir parça vardır. O parçalı hep bağlama solodur yani. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Mesela ve müthiş hangi, çalar. İnanılmaz. Çok, o oktavlar falan tertemiz yani.
0: En çok hangi eserini seviyorsunuz? Orhan Gencebay.
1: Karaçalı'yı çok severim ben.
0: Karaçalı. Nasıldı?
1: Yani şu anda tam şey yapamam ama Karaçalı çok başarılıdır yani.
0: Ben mesela düşünüyorum hangi eseri? Düşünüyorum.
1: Bir de bir şey söyleyeyim
0: Ziyan.
1: Mesela bak. Bak şöyle bir şey var mesela bir yere girdim bir müzik çalıyor. Asla kapatın demem. Hı. En sevmediğim şey bile olsa. İnsanların ortak değerlerine saygılıyımdır. Hı hı. Onun için de saygı görüyorum zaten.
0: Yo o kesin estağfurullah o konuda hiçbir...
1: Tabii hayır yani sizi... sen saygı göstereceksin ki saygı göresin. Saygı göstermeden niye saygı göresin ki?
0: Ama şöyle bir şey var mesela bu isimleri saydığımız zaman bu isimlerin niçin mesela bir kesim tarafından çok... Mesela ben merhum...
1: Bilmiyor ki bağlama çalmanın zorluğunu bilmiyor ki adam.
0: Ay,
1: bağlamanın ne kadar zor bir şey olduğunu bilmiyor. Onun için de almış eline tıngırdatıyor diyor mesela değil mi?
0: Evet.
1: Ya işte bu yani bilmiyor. Bilmediğinden oluyor. Aslında hakir görmesi o yüzden. Yoksa bilgilendirilmiş olsaydı belki hatta kendisi biraz çalıyor olmuş olsaydı öyle düşünmezdi. Biz niye bağlama çalmıyoruz mesela millet olarak?
0: Çalıyoruz.
1: Nerede çalıyorsun? Sen bağlama çalıyor musun?
0: Yani ben bağlama yani. Çalmıyorum. Çünkü...
1: Ben cura çalıyorum. Yani neden bağlama çalmıyoruz? Ama mesela millet olarak niye elimizi alıp bir bağlama çalamıyoruz biz yani?
0: Çok doğru, çok güzel bir soru. Ama şöyle dinlemeyi de çok severim. Hı hı. Ben bu arada müzik severim yani onu söyleyeyim. Ama şöyle ben çok insanlarda son zamanlarda çok görüyorum mesela enstrüman.
1: Ben piyano çalanları çok görüyorum.
0: Mesela. Piyano da çok arttı.
1: Ama çok güzel bir şey
0: o. O da güzel.
1: Ama niye biliyor musun?
0: Niye?
1: Çünkü ben Anadolu'da konserler verdim. Yüzlerce. Yokluk içinde. Elektronik klavyelerle hatta ilk gittiğimde sonradan şehirlere piyano alındı. İdil Biret mesela rahmetli. Çok büyük hizmeti vardır. Piyanoyu sevdirmek çok büyük faziletti bu ülkede. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Ama biz niye mesela bağlama, her evde bir bağlama yok. Niye biz bağlama çalamıyoruz?
0: Genelde şöyle oluyor. Bir enstrümanı çalabilen insan zaten hepsini çalabiliyor. Mesela şu

0: alıp eline bağlamayı, alıp eline bağlamayı konser salonları bütün dünyada konserler vermesi gereken bir insandı. Ben bunu defalarca bu her programda söylerim, biliyor musun?
1: Sizi sevenleriniz şöyle bir uyarıda nacizane bulunmuşlar. Hayır, diyorlar ki İdil Biret Hanım hayatta diyorlar.
0: İdil Biret Hanım öldü maalesef. Maalesef kaybettik. Ya hemen Google'a yazsınlar lütfen. Google amcaya bir soralım.
1: Allah rahmet eylesin o zaman. Şimdi programımızın son bölümüne gelmişken, bu arada yeni albümümüz derken yeni eserlerimiz de çıktı değil mi? Bunlar bir taraftan aslında dijitalde olacaklar.
0: Zaten Spotify'da şu anda her yerde var yani.
1: Bu büyük kolaylık oldu mu bu dijital mecralar sizin için?
0: Tabii ki oldu. Bir kere yani mixi, masteringi, final mixi falan yaptıktan sonra, bu arada Babil çok önemli bir gerçekten teknolojik altyapıya ihtiyaç duydu ve onu gerçekleştirdik. Sevgili Ceyhun Kuru bu konuda bana bütün imkanları sundu yani. Hı hı. Benim ses mühendisim çok başarılı bir, yıllarını müziğe vermiş bir insan. Hı hı. Bütün elektronik altyapıyı okurdu ve buyur geç çal dedi yani. Buyur eser yaz dedi. Çok önemli bir şey. Kendisi elektronik altyapıyı kurduktan sonra. Hı hı. Çok değerli bir adamdır. Sağ olsun.
1: Evet. Yavaş yavaş çıkacağız ama çok güzel bir program yaptık. Değil mi?
0: Ya biz bugün açtık bence. Gerçekten kendimizi de açtık.
1: Bu
0: iyi oldu yani. Bir kere önemli. Çok samimi oldu.
1: Bir hata yapmamak açısından tekrar söylüyorum. İdil Biret sanatçımız hayatta olabilir mi? Ben burada bir hata yapmamak adına söylüyorum. Çünkü net bir şey bulunamadığı efendim söylüyoruz.
0: Bulunamadı değil mi yani? Bulunamaz zaten. Hadi bulunacak.
1: 2026 yılı itibariyle 84 yaşındadır.
0: Öyle mi, yaşıyor mu?
1: Diye bir şey var. Neyse, biz bu anlamda bir
0: dakika, bir dakika. Ben Suna Kan ölmüş, pardon, yanlış dedim.
1: Doğru. Evet, onu çok özür diliyoruz ama bu anlamda da inşallah Allah ömürlerine
0: ya bu programda onu da şey yaptı yani, büyük hata tabii, kusura bakmasınlar.
1: Estağfurullah, yani bizim için hatadan ziyade.
0: Suna Kan.
1: Sunakan.
0: Keman sanatçımız.
1: Evet. Şimdi.
0: Allah uzun ömür versin. Hakikaten önemli insanlardı yani.
1: Evet. Şimdi tekrar geldi. Ne kadar sizi seven izleyicileriniz var sevgili Tuluyan Uğurlu. Sunakan, evet, öldü diyorlar. Onunla karıştırılma ihtimali yüksek olduğu için. Biz bu anlamda inşallah İdil Biret Hanım'ı da Allah uzun ömürler versin.
0: Kesinlikle.
1: Diyelim. Bunu söyleyelim. O zaman gidelim.
0: Nereye gidiyoruz? Reklama.
1: Reklam bir programımızın sonuna. Hatta diyorlar ki program çok güzel. Yani uzatalım 2 saat falan. Ama dedim ben şimdi Tuluyan Uğur.
0: Öyle mi dedi? Aa, ne güzel. Çok sevindim. Ya çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: Şeref
1: ederim.
0: Şeref duydum, sağ olun.
1: Tuluyan Uğur'la ben hep bu sohbet hep bu hizadaydı ve muhteşem bir kıvam bu. Çok teşekkür ediyorum ben gerçekten. Teşekkür ederim. Benim için, bizim için, Türkiye için Tuluyan Uğur'lu çok önemli bir isim. Hatta ben tekrar söylemek istiyorum ki Gazze katliamı, Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin 100.000'i geçen mazlum kardeşlerimizin şehadetinden sonra da hep söyleyeceğim. Tuluyan Uğurlu hep oradaydı. Hep bu kardeşlerimizin yanındaydı.
0: Tabii ki
1: bu anlamda 7 Ekim'de başlamadığına dair en büyük kanıt da Tuluyan Uğurlu'nun o muhteşem eserleri
0: zaten
1: ve oradaki
0: zaten birçok uluslararası ajansta da o benim daha evvel Gazze için ya da farklı şeyler için yaptığım müziklerle haberler yapıldı yani. O da benim
1: değil
0: için
1: mi?
0: Evet,
1: ha,
0: yani
1: önemli.
0: Orada önemli. Gazze'deki olayları gösterirken başka kanallardaki, evet,
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ya İdil Bülent'e sonsuz sevgilerimi ileteyim.
1: Sonsuz sevgiler. Biz bu anlamda bir karışıklık oldu.
0: Olabilir, normaldir.
1: Sanatçımız da bunu anlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse.
0: Böyle bir deli var mı?
1: Besteci, sanatçı, çok sevdiğimiz sanatçı Tuğran Uğur.

0: Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak efendim buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Hadi bakalım.

0: görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır gündemde olan meseleleri tarihsel ve siyasi boyutlarıyla ele alacağız. Kıbrıs sorununun nasıl ortaya çıktığını, neden hala çözülemediğini, Ege'de yaşanan anlaşmazlıkların temelinde hangi konuların bulunduğunu ve iki ülke arasında zaman zaman yükselen gerilimin arka planını konuşacağız. Bu mekanizmaların günümüzün Doğu Akdeniz ve güvenlik politikalarına kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alacağız ve sorgulayacağız. Türk-Yunan ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınını değerlendireceğiz. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz, merhabalar, başlıyoruz. İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin perde arkasına bakacağız. Bu akşam Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlara, mutabakatlara ve konuşulan anlaşmalara göz atacağız. Kıbrıs'tan Ege'ye diplomatik mutabakatlardan, uluslararası dengelerden, gelecekteki olası senaryolara kadar merak edilen pek çok başlığı masaya yatıracağız. Kıymetli hocamla beraber, kiminle beraberiz? Akademisyen Profesör Doktor Enis Tulça hocamla beraberiz. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ederiz, şeref verdiniz. 24 ekranlarında ve bizim programımızda bu güzel, önemli konuyu, sizin uzmanlığınız olan bu konuyu sizi de değerlendirecek olduğumuz için çok şanslıyız. Çok teşekkür ederiz tekrardan hocam. Hemen etiketimizi hatırlatmak istiyorum. Müsaadenizle X platformu üzerinden etiketimiz Türk-Yunan. Yine en sosyal üzerinden etiketimizde Türk-Yunan etiketine yazarsanız hocama sorularınızı, görüşlerinizi, dileklerinizi, her şeyi iletmiş olacağım. Hocam hemen başlayalım müsaadenizle. Elbette derin bir konuya giriyoruz. Türk-Yunan ilişkileri.

0: ve bunun tarihsel arka planını anlamak bugünü anlamak için oldukça önemli. Türk-Yunan ilişkilerine baktığımızda Sayın Hocam, zaman zaman dostluk dönemleri görmüş olduk. Ama zaman zaman dostluk dönemleri yaşansa da bazı sorunların yıllardır gündemde kaldığını görüyoruz. Hiç bitmiyor gibi bu sorun açıkçası. Genel bir çerçeve ile başlayacak olursak, iki ülke arasında en çok konuşulan konular arasında hangi sorunlar yer alıyor? Biz neden Türk-Yunan ilişkilerini hep bir sorun olarak başlıklar olarak görüyoruz? Hangi başlıkları ortaya koyuyoruz?
1: Evet, aslında şimdi 1830-1930, yani Yunanistan'ın bağımsızlığından sonraki ilk 100 yılda, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki ilk 7 yılı buna katar isek, 1930'a kadar bir sürtüşme dönemi var. 1930'da 55 arası müstesna bir dostluk dönemi var. Atatürk ile Venizelos'un temellerini attığı. Bu süreç 1955'ten sonra maalesef devam edemiyor, kopuyor. Ve işte bahsettiğiniz hangi sorunlar derken, sorunlardan bir tanesi o yıllarda başlıyor, Kıbrıs meselesi. Kıbrıs sorununun aslında 1878'den gelen bir tarihçesi var ama bir ikili Türk-Yunan sorunu olarak ortaya çıkışı, mahallinde adadaki iki toplum arasındaki sürtüşmelerin başlaması 1955 yılı. Yani 1 Nisan 1955 AHK'nın kuruluşu. Akabinde TMT'nin kuruluşu 1957'de ve işte 1960'a giden süreç, 60-63 dönemi, 63 ile 74 arası bütün bu mezalimler, Türklere karşı uygulanan baskılar vesaire, 74'teki önce Yunan Cuntası'nın darbesi, arkadan garantör ülke olarak Türkiye'nin 20 Temmuz sabahı müdahalesi ve bugünlere kadar demek ki 70 yıldan fazla, 1955'ten beri çözülemeyen bir sorun. Tabii burada bir nüansa dikkat çekmek lazım. Bizim için Kıbrıs sorunu 1963'te başlar. Yani 1960 düzenini Rumların fiilen yıktığı sene, 21 Aralık işte Kandinoel olayları ile birlikte Yunanlar ve Rumlar için de Kıbrıs meselesi 1974'te başlar. Dolayısıyla yarı Mısır'da 70 yılı işte devirmiş bir sorun. Diğer önemli konu da malumunuz Adalar Denizi ya da işte Ege Denizi'ndeki sorunlar. Onların başlangıcı da 1973. Yani 1973'te o zamanın Yunan Enerji Bakanı Eftimiadis'in çıkıp işte biz Yunanistan olarak Kuzey Ege'de Taşos, Semendirek ve Gökçeada arasında petrol arayacağız uluslararası bir Amerikalı konsorsiyumla beraber deyince işte ilk başlayan tepkiler ve işte oradaki nerede arayacaksınız, karasuları içi dışı, işte kıta sahanlığı daha çizilmemiş vesaire. O zamandan beri 3 kere kesin savaşın eşiğine gelinen ama ilginç bir şekilde her üçünün arkasında da bir böyle mutabakat ya da dostluk ya da yaklaşım olan, aynı konuda, aynı pürüzde ama bir türlü neticeye varılamayan Ege sorunları. Akabinde de işte en son 2020'de Doğu Akdeniz'de bir sürtüşme oldu ama 1976 Ağustos, 1987 Mart ve 1996 Ocak Kardak krizinin işte zirveye çıktığı gece, 30-31 Ocağı bağlayan gece 3 kez iki ülke savaşın eşiğine geldi. Kıbrıs'ta da işte barış harekatımızla 1974'te 2 kez, yani 20 Temmuz ve 13 Ağustos'ta 2 barış harekatı yapmak durumunda kaldık. Şimdi bu aradaki o müstesna Atatürk-Venizelos devrinde o kadar yakın örnekler var ki iki ülke arasında. Düşünün ki bir kere Avrupa'yı düşünün o yıllarda. Yani 1920 ile 33 arası Hitler gelene kadar bir idealist dönem var. Herkes barışa susamış Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama o sırada Türkiye'de Atatürk'ün dış siyasetiyle, bölge merkezi dış politikasını Rusya ile, Yunanistan'la, İran'la ve daha birçok ülkeyle ikili antlaşmalarla tesis ediyor. Ama 33'ten sonra bu idealist ortam realiteye dönüyor. Realite nedir? Mussolini var, Hitler var, Avrupa savaşa koşuyor. Bunun tam tersi ise Türkiye ve çevresinde 34 yılında Balkan Paktı, 37'de Sağda Bağdat'tı. Yani Türkiye'yi ortada düşünün, batıda Romanya, Yugoslavya, Yunanistan'la Balkan Paktı dörtlü. Doğuda Afganistan, Irak, İran'la Sadabak Paktı, yukarıda Rusya ile 1920

0: 25-15 Aralık dostluk tarafsızlık ki bu ta 19 Mart 45'e Stalin bunu feshedene kadar devam ediyor. Yani bütün 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye için bir süpap, emniyet süpabı. İşte o dönemde Yunanistan'la olan yakınlaşmanın büyük önemi var, büyük rolü var. Düşünün ki Yunan Krallığı'nın talebi üzerine o dönemde yine İran'da Türk diplomasisi aynı zamanda Yunanistan'ı temsil ediyor. Yani Yunanların bir misyonu yok ama yaşayan insanlar var, iş adamları var, işte aileler var. İngiliz Büyükelçiliği ilgileniyor Yunanistan'ın konularıyla, Yunanların konularıyla ama memnun değil Yunanistan. Atina 1934'te Balkan Paktı'ndan sonra Türkiye'ye başvurarak Tahran'da göreve başlayan Türk Büyükelçisi'nin aynı zamanda ve Tebriz ve Urumiye'de iki başkonsolosluğumuzda Yunan vatandaşlarının da konularıyla ilgilenilmesini talep ediyor ve Bakanlar Kurulu toplanıyor. Atatürk tabii onay veriyor ve örneğin işte Büyükelçiliğimizde veya Başkonsolosluklarımızda bizim iki vezne var o zaman. Yunan vatandaşlarının işlemleri var, Türklerin işlemleri var. Yunan vatandaşları için gelen para İran Merkez Bankası tarafından 3 ayda bir Beyrut'taki Yunan Büyükelçiliği'nin hesabına aktarılıyor filan. Böyle bir dönem 39'a kadar ve bunun gibi 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin Yunanistan'a büyük desteği var. Sürgünde olan Yunan hükümeti nezdinde Atina Büyükelçisi Nispet Paşa Mısır'a yolluyor. Bu belgede işte gördüğümüz gibi Tevfik Rüştü'nün bu talimatıdır Atina Elçiliği'ne ki Yunan makamları bilgilendirilsin diye Tahran'da misyonlarımızın bundan böyle Yunanların da konularıyla ilgileneceğine dair yeni atanan Tahran'a Türk Büyükelçisi Enis Akaygen Şah'a agremanını sunarken şifaen de bunu söyler. Der ki ben aynı zamanda burada Yunanistan'ın da gayri resmi olarak temsilcisiyim diye. Bu açıdan bu tabii tarihi bir bölge. Yani 1922'den, Dumlupınar'dan, Kocatepe'den ilişkilerin nereye geldiğini 12 evet. sene sonra gösteren bir belgedir. Ama maalesef işte bu yakalanan momentum devam edememiş 1955'lerle birlikte. Aslında 1930'lardaki bu ortamla bugüne kadar gelebilseydi Türk-Yunan ilişkileri ikili o kadar birbirine zenginlik katacak konu var ki iki ülke arasında yakınlık, insanların birbirlerini tanıması, ticaret, turizm, iş adamlarının zaten müthiş bir işbirliği var, armatörlerim var. Yani sayısız katkı sunan evet. dallar var iki ülke arasında. Ama maalesef bu büyük temel bu ki bugünkü başbakanın da büyük babaannesinin kardeşidir. Eleftherios Venizelos yani Kyriakos Mitsotakis Kyriakos ismi Venizelos'tan gelir. Evet. Eleftherios Kyriakos Venizelos'tur. Büyük büyük dayıdan almıştır o küçük ismini. Ama maalesef işte Kıbrıs sorunuyla ve daha sonra da Ege meselesiyle bu güzel 25 senelik dönem, 30 yıllık dönem diyelim işte 30 ile 55 arası veya 25 ile 55 arası devam edememiş.
1: Hocam tabii söylediğiniz anekdot çok güzel bir çerçeve çizdiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Türk-Yunan ilişkileri çoğu zaman sadece Türkiye ve Yunanistan arasında kalmıyor hocam. Yani büyük devletlerin ve uluslararası kurumların da zaman zaman sürece dahil olduğunu görüyoruz. Büyük devletlerin yani sizce bunun temel sebebi ne? Yani hangi ülkelerin emelleri bu sorunu körüklüyor? Ya da doğru bir soru mu bu bilmiyorum. Başka ülkelerin emelleri var mı bu sorun üzerinden gündemde tutabilmek için sürekli meseleleri?
0: Tabii söylediğiniz gibi işte iki ülkenin dış güçlerden arınmış bir şekilde sadece birbirleriyle birlikte karşı karşıya veya paralelde sorunlarını tartışıp bazen uyuşup bazen uyuşamadıkları dönem işte bu Atatürk-Venizelos devri. Onun öncesinde Yunan bağımsızlığının elde edilmesindeki Batı'nın işte Lord Byron'dan başlayan İngilizlerin, Fransızların desteği, efendim Balkan Savaşları sırasında Rus kilisesinin bütün Balkanlardaki Ortodoks kiliseleri olduğu gibi işte Yunan kilisesine de desteği veya Cumhuriyet'in ilanı, İstiklal Savaşı sırasında işte yaşanan işgal, müttefiklerin İstanbul'u işgal etmesi, Yunanların Anadolu'ya asker çıkarması 15 Mayıs 1919'da

0: Daha sonraki yıllarda İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki dengeler, ama orada müstesna bir şekilde İsmet Paşa ülkemizi savaşın dışında tutmayı başarmış. Ve asıl iki kutuplu dönemle birlikte Amerika ve Rusya arasında veya bölgede menfaatleri olan diğer ülkelerin nezdinde ve burada daha çok Yunanistan'ın hep batıda bir kapı arayışı var. Bunun işte Yunan medeniyetinden gelen bir geçmişi var. O batı ülkeleri nezdinde, bazı batı ülkeleri nezdinde veya işte menfaatlerinden dolayı son dönemde 2003'lerden sonra son 22-25 yıldır Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve petrol yataklarının ortaya çıkışı ile bu sefer farklı bir şekilde bütün yine dış güçlerin, büyük güçlerin, yani Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta Çin'in, işte aklımıza gelecek Rusya'nın tabii güçlerin bir şekilde buraya hükmetmeye çalışmaları. Burada maalesef Yunanistan'ın geleneksel bu işte ilişkiler 55'lerle birlikte koptuktan sonra Yunan diplomasisinin düşmanımın düşmanı dostumdur siyasetiyle Türkiye ne zaman bölgede bazı ülkelerle mesafeli bir duruma düşse hemen onların, o ülkelerin yanında tavır almaları, işte Mısır bunda örnek, 2013 ile 23 arası yaşadığımız uzaklık Yunan diplomasisinin Mısır'a yaklaşma gayreti, İsrail bugün için Yunan-İsrail ilişkileri veya Ermenistan'la olan ilişkileri, Suriye ile 85'lerde Hafız Esad'ın, bir Baba Esad'ın Yunanistan ziyaretinde Andreas Papandreou'nun işte Türkiye'yi siz güneyden biz batıdan nasıl sıkıştırabiliriz vesaire filan gibi konuşulduğu diplomatik çevrelerde hep anlatılırdı. Dolayısıyla bu gitgellerin yerine Yunan diplomasisi Türkiye ile yüz yüze, ki çok bütün bu 20. yüzyıl içinde geçmiş ebediyete intikal etmiş Türk tarafında olduğu gibi Yunan tarafında da çok tecrübeli ve bu dostluğa inanmış, gayret göstermiş diplomatlar vardır. Benim bile şahsen bunları tanıma şansım oldu. Bugün de hala var. Arka kapı diplomasisi iki ülke arasında devam ediyor. Etkin bir şekilde aslında şu anda devam eden bir pozitif gündem var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Aralık 2023'teki ziyaretlerinden sonra başlamış olan, pürüzleri olsa da bazen tökezlese de, ama bütün bu işte bahsedilen dış güçlerin etkisi, zaman zaman onların paralelerine giren bir Yunanistan veya işte onlardan destek almaya çalışan, silah almaya çalışan, bunların yerine bu enerjilerini, bu eforlarının yarısını, hatta dörtte birini Türkiye'de bazı konularda masaya oturup bugüne kadar ilerleme gayretinde olsalardı herhalde ne bu kadar silahlanmalarına gerek vardı. Yani bu doğudan gelen tehdit, korku neyse, maalesef medya bunu aşıladı biliyorsunuz 80'lerden itibaren. Türk Yunan ilişkileri bugünlere geldi.
1: Tam da bu durumda hocam, bu konuda bir parantez açmak isterim. Yanlışım varsa düzeltin. Geçen aylarda galiba Fransa açıklama yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında bir şey olsa Yunanistan'ı kururuz ve kollarız. Evet. Yanlış, doğru mu hatırlıyorum?
0: Evet, hatta 2021'de bir antlaşma yaptılar, evet. Fransa ile Yunanistan. Yani düşünün, iki NATO ülkesi üçüncü bir NATO ülkesine karşı,
1: evet,
0: ittifak şey alıyor, ittifak kuruyor. Yani NATO'nun tarihinde işte büyük bir zirve var bir ay sonra Ankara'da. Evet. Yani NATO'nun 70 yıllık, 73 yıllık tarihinde, 49'dan beri daha çok tarihinde böyle bir şey olmuş mudur daha önce bilmiyorum. Ama işte bu tip şeyler, bu tip ikili arayışlar, üçlü ittifaklar, arayışlar vesaire, bunlar yersiz. Yani bir böyle düşman algısı yaratıp bunu, şimdi 19. yüzyıl siyasi tarihleri ne der? Bir ülke bir ülkeyle sürekli sürtüşmek, hatta bir çatışma amacı, hedefi varsa üç şey yapar. Bir, kendi kamuoyuna bu yapacağı işi, zeminini, yani bir zemin sunmak durumunda, meşruiyetini sunmak durumunda. Bunu Yunanlılar ünlü Malthus, ünlü demograf Malthus bir nesle 28 yıl der, bir kuşağa. 1981'den beri, yani Andreas Papandreou PASOK iktidarından beri Yunan medyası maalesef bu Türk düşmanlığını sürekli pompalıyor kendi halkına. Yani 1,5 kuşaktır, yaklaşık 2 kuşaktır bu devam ediyor. İkinci unsur, yine bu konumda veya bu vizyonda barıştan çok sürtüşmeyi hep göze almış bir ülke için ikinci yapacağı iş, yapması gereken iş silahlanmadır tabii. Bunu da yıllardır yani 1993 Yunan-Rum askeri doktrininden bu tarafa yapıyorlar, ilerliyorlar ve sadece bu Türkiye'ye karşı bunu biliyoruz. Üçüncüsü de anlık işte uluslararası konjonktür. Demin bahsettiğiniz gibi iki ay önce Macron'un ifadeleri şifahen veya işte 2021'deki Eylül'deki Fransa-Yunanistan antlaşması veya Biden döneminde bu çok daha barizdi. Yani Biden dönemi Kamala Harris'le devam etseydi bir şekilde bugün Türk-Yunan ilişkileri çok daha tehlikeli bir dönemde olurdu bana sorarsanız. Trump döneminde işte bu öngörülemeyen durum, Sayın Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri, özel ilişkileri vesaire biraz dengeledi şimdi durumu. Ama Rusya'nın tutumu mesela, Rusya ile Yunanistan'ın arası iyi değil epidir. Rusya'da orada baskülü biraz bizim yanımızda sanki konjonktürde. Ama işte uluslararası konjonktürde bir anı, momentumu yakalayıp işte Yunan tarafının hep bunu bir Türkiye karşıtlığına kullanma, sanki devletin, Yunan devletinin ulus devlet sistemi sanki yaşamsal varoluş yolu, geçiş ihtiyacı buymuş gibi bir diplomasi ve işte hal ve gidişat üzerine kurmuşlar bütün dış siyasetlerini. Bu tabii çok üzücü. Türkiye'nin de bunun karşısında caydırıcılığını tabii devam etmesi lazım. Barışçıl tutumunu her zaman sunuyor Türkiye her iki konuda. Ege'de, Kıbrıs'ta ve KKTC'de. Yani Sayın Erhürman'ı 15 gün kadar önce bir Türk-Yunan forumu var. İşte bazı akademisyen ve emekli diplomatlar üyesi iki taraftan. Türk tarafından 4-5 kişi İstanbul'daydılar. Bir üniversitemizde geldiler. Sayın Erhürman'ı dinleme şansımız oldu. Yani orada nasıl bir güneyle bir çözüm yolu olabileceği, işte açılımları vesaire onları samimice anlattılar, dinledik kendilerinden, riskleri dinledik vesaire. Türk tarafı Ege konusunda da, Ege konularında da her zaman görüşmeye açıktır. Divana gitmeye, iki taraf tahkimname, ben sizinle şu şu şu konularda anlaşamıyorum, buyurun divana gidelim aşaması için Türkiye her zaman hazır, ama bunu bir türlü Yunanlılarla yapamıyorsunuz. Çünkü onlar için tek bir konu var Ege'de, bizim için bir sürü konu var, ikili gibi. Dolayısıyla sualinizin cevabı, bu dış etkiler ve etkenler her zaman Yunanistan için bir destek ve yanında kendilerini hissetmeyi arzu ettikleri bir diplomatik piyon ya da işte kullanım aracı gibi duruyor.
1: Haklısınız hocam. Siz az önce de işaret ettiniz. Yani onlarca yıldır konuşulan ama çözülemeyen bir sorun var ki Kıbrıs meselesi. Tabii burada tarafların çözüm arayışları da çok önemli hocam. Rum tarafı acaba Kıbrıs konusunda nasıl bir politika izliyor? Yani söylemlerle sahadaki uygulamalar arasında siz fark görüyor musunuz? Kıbrıs meselesini çözme taraftarı kimler var, kimler yok? Bunu biraz tahlil edelim mi?
0: Evet, tabii burada tabii birinci faktör lider. Yani Rum lider her kimse, işte geçmişten örnekler var tabii, detayına girmeyelim ama işte çok katı mesela anlam planı oylaması referandum zamanında Tassos Papadopoulos veya daha sonraki dönemde sol cenahta olan, çok daha açık olan Hristofias gibi. Şimdiki Rum lider bir taraftan böyle ilk geldiğinde ben hatırlıyorum 2023 Şubat Mart'ıydı zannediyorum bahar ayında işte farklı bir şey yapmak istiyorum Kıbrıs sorununun çözümü için, farklı bir neticeye ben varmak istiyorum şeklinde beyanatları olmuştu. Ama gelin görün ki şu 6 aylık Avrupa Birliği dönem başkanlığını bence Kıbrıs sorununun çözümü lehinde heba ettiler. Yani Avrupa Birliği bir çözümün oluşmasında her zaman işte 99-2004 dönemini hatırlayalım. Zaten biz de aday adayı ülkeyiz. Yani bir taraftan dolayısıyla Kıbrıs sorununun çözümünün bizim yolumuzu açacağını rahmetli Özal öyle söylerdi. Bir kere onu kendisinden duymuştuk 1991 yılında. Bakın demişti, 2000 yılına 9 yılı var. Eğer Türkiye 2000 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu, o zamanki adı, tam üye olmak istiyorsa o zamana kadar bu Kıbrıs sorununun çözülmesi lazım demişti. 91 senesi 2000 için, 2026'dayız. bunun bir realite olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Kıbrıs sorunu, çünkü Güneyde AB'ye üyesi oldu 2004'ten beri. Ama maalesef Rum lider bu yönde bir kazanım veya yol haritası çizeceğine, işte gelen komisyon başkanı von der Leyen'e bidonların, varillerin arasından işte güney kısmından kuzeye gösterip bakın işte işgal altındayız, şöyleyiz, böyleyiz şeklinde bir şeye gitti. Yani bir propaganda haritası çizdi, başka farklı bir şey yapacağına. Dolayısıyla tabii Rumların bakış açısı, kim lider olsun, hangi siyasi parti, DC, AKEL, EDEK hiç fark etmez. Veya şimdi Elham, işte sağcılar bayağı yükseliyor. Kıbrıs sorunu 1974'te başlamıştır Rumlar için. Kıbrıs'ta Türk, Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman Kıbrıs Rumu'yla eşit değildir, azınlıktır. 1974'ten sonraki tablo karşısında yine Rumlar için Kıbrıs'ta devlet Rum'un ama toprak Türk'ündür. Yani o %37'lik kısım işte KKTC'nin olduğu bağımsız bölgeyi hep kastederler. 1960 Zürih Londra anlaşmalarının işte devamı olan ve anlam planı geçmediğine göre, evet evetle 2004'te hala 60 geçerli olduğuna göre, kağıt üstünde bile olsa oradaki Türkiye'nin garantörlüğü bitmelidir ve kuzeyden asker çıkmalıdır. Bunlar gerçekleşmedikçe hiçbir Rum lider ya da hiçbir Rum siyasi liderin ben böyle yapıcı bir çözüme altına imza atacağına veya işte bir şekilde böyle bir noktaya varılacağını zannetmiyorum. Burada tabii belki bir istisna, çok büyük bir, işte o rahmetli Özal'ın da o zaman söylemişti, 4+1 demişti, işte 5+1 tabii İngiltere'de var ama bir uluslararası boyut kazandığı için, yani Kıbrıs sorunu vardı. Şimdi Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesi de var. Orada birçok ülke var. Yani başlayın Libya'dan, işte Mısır, efendim İsrail, Lübnan, Suriye, Türkiye, KKTC, Yunanistan, tabii Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği vesaire. Büyük bir uluslararası konferans yoluna evrilebilirse bu konuların içinde Kıbrıs sorunu da, orada belki farklı bir yere gelebilir. Karşılıklı verilmeye başlanabilecek ödünler ne olabilir? O gibi konular da var. 2004'te biliyorsunuz Rumlar AB üyesi olunca, 1 Mayıs 2004'te Kuzey referanduma evetinin bonüsünü alamamıştı. Bilakis KKTC izolasyonlara mahkum olarak devam etti. İşte ufak bir yardımlar yapıldı birkaç sene sonra, 3 milyar öre. Onu da 10-15 senede ödediler KKTC'ye katkı diye. Ama yaptığıyla kaldı, yani evetiyle ortada kaldı KKTC bir yerde. Güney ise hayır demesine rağmen referanduma AB'ye üye oldu. Ve ondan sonraki süreçte haklı olarak KKTC ve Türkiye'nin bir takım sınırlamaları oldu Rum kesimi için, yani limanlar, işte havalimanları kapatıldı vesaire. Avrupa Birliği dedi ki, karşı bir deklarasyon yayınladı Ağustos 2024'te, bu böyle olmaz, siz aday adayısınız bize, birliğe, ama bir üyemizi tanımıyorsunuz, işte şey engellemek. Bu sefer Rumlar bazı başlıkları 4-5 başlığı tıkadı vesaire gibi bir tıkanıklığa girdi Kıbrıs sorunu. Ama sualinizin cevabı, hiçbir Rum lider bugüne kadar bir şekilde çözüm amaçlı görüşse bile, işte örneğin de olduğu gibi 2017'de son anda Grand Montana'da Anastasiadis masayı devirdi. Daha önceki dönemlerde Denktaş Makaryos görüşmeleri bir sonuç vermedi. Bir sürü görüşme oldu, işte Peridis zamanında, Vasiliu zamanında, Papadopoulos, Christofias, bütün aklınıza gelebilecek Rum liderler zamanında ve hele hele Avrupa Birliği'ne girdikten sonra Rum kesimi bir yere varılamadı. Bu sayın Rum liderle de bir yola nasıl girilecek? Şimdi enteresan bir, zannediyorum yarın Bayan Sayın Heguen, Birleşmiş Milletler temsilcisi adaya geliyor. Sayın Guterres'in yakın zamanda görev süresi biteceği için bir gayret ve bir böyle kapsamlı görüşme mekanizması tekrar başlayabilir mi gayreti var. Yani bu kadar zamanda olmadı. Şimdi bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin görevden ayrılma vesilesiyle bu gayret samimi mi bilmiyorum yani, onu da tam anlamadım ama olabilir. Buradan ne çıkar? İki taraf işte tabii görüşecekler. Yunanistan, Türkiye, İngiltere vesaire. Bu NATO zirvesi tabii çok önemli. Biliyorsunuz Rumlar NATO'ya girmek istiyor. Türkiye orada tıpkı

0: 1980'de Yunanistan'ın 74'te çıkıp 80'de geri girmesi gibi NATO'ya, Türkiye'nin orada o zaman kaldırmıştı vetosunu. Burada da tabii Türkiye'nin pozisyonu o konuda önemli. NATO zirvesi bir belki yol haritası verebilir. Bu Sayın Guterres'in Birleşmiş Milletler nezdindeki olabilecek gelişmelere paralel. Onu bilmiyoruz. Önemli bir zirve. Türkiye'de olması çok önemli. Ama Kıbrıs sorununun tıkanıklığı artık işte 70 yılı buldu. Hani evet. Sorun 70 yıl önce başladı da problem yani 63'ten beri bizim için ve 74'ten sonra KKTC'nin biliyorsunuz işte 75'te Federe Devlet, 83 15 Kasım'da bağımsızlık, KKTC oluştuktan sonra da tıkanıklıklar devam ediyor.
1: Hocam Kıbrıs Türklerinin işte egemen eşitlik, eşit statü taleplerini tabii konuştuk. İşte Kuzey Kıbrıs'a uygulanan ambargolardan bahsettiniz. Uluslararası kısıtlamalar var. Bir taraftan da şu konuşuyor. Zaman zaman Türkiye'nin limanlarını ve havaalanlarını Rum tarafına açması gibi öneriler gündeme geliyor. Sizce böyle bir adım hangi şartlarda mümkün olabilir ya da mümkün mü bu talep?
0: Yani şimdi işte bizim son duyduğumuz Sayın Erhurman'dan 3-4 tane başlık var şu sıradaki görüşmelerin ilerleyebilmesi için. Bir kere eşitlik yani siyasi eşitliğin Türk tarafı tanınmasını istiyor haklı olarak. Hatta oluşacak yapıda işte dönüşümlü başkanlık mekanizması ki Rumlar ona hiçbir zaman yanaşmıyor. Siz azınlıksınız, nüfusunuz şu kadar, yüzde bizimki bu kadar filan. En önemlisi bir takvimin olmasını istiyor Türk tarafı. Yani ilahe nihaya konuşacak değiliz. Zaten konuşuluyor yarım asırdır. Bir takvim olsun. Yani işte Eylül ayında şu olacak, yılbaşına doğru şu olacak falan gibi. Ve bütün bu izolasyonların kaldırılabilme şeyi işte o izolasyonlar kalkarken muhtemelen diğer taraftan da bir işte bu limanlar konusunda veyahut da Türkiye ile ilgili hala tıkanık olan Rum kaynaklı başlıklar Avrupa Birliği'ndeki 36 başlıktan 5 ya da 6'sı zannediyorum. Onlar da bir ferahlama. Bunlar tabii karşılıklı al-ver potasına girebilir belki. Burada gerçekten bir samimi ilerleme olacak mı? Büyük bir samimiyetin olduğunu Sayın KKTC Cumhurbaşkanı'nda gördük. Ama karşı tarafta bu söylediğiniz gibi bir yansıyan tarafı var, söylemleri var. Bir de işte realite var orada. Yani aynı olduğu yerde duruyor Rum yönetimi idaresi 70 yıldır veya 50 yıldır. Dolayısıyla ama her şeye rağmen bu önümüzdeki 4-5 ay önemli. Türk-Yunan ilişkileri için de önemli. Yani arka kapı diplomasisi, bu son dönemdeki silahlanmalar vesaire, NATO zirvesi sonrası Ege'de bir kaza, bir risk var mı yok mu, bir şeyler olabilir mi? Bunlar önemli. Bunlar yine aslında her şey hep paralelde. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği aday adaylığı süreci tıpkı 99-2004 gibi. Kıbrıs sorununun çözüm gayretleri ve Ege sorunundaki uyuşmazlıklar. Bunlar zaten bence Ege ve Kıbrıs, belki o konuya biraz sonra gireceğiz ama yani bir maazallah çatışma olursa Türkiye ile Yunanistan arasında bu sadece Ege'de ya da Kıbrıs'ta olmayacak. Yani bugüne kadar KKTC'deki askeri varlığımız Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı askeri bir maceraya yol vermesini yani öyle bir şeye kalkışmasını önlüyordu. Fakat işte bu 93 silahlanma süreci 93'te başladı. Rum tarafındaki mevcudiyet, yabancı mevcudiyetler, silahlanma ve Yunanistan'ın silahlanması öyle bir noktaya geldi ki yani ben şunu tahmin etmiyorum. Maazallah bir problem çıktı Kıbrıs'ta iki toplum arasında. Ege'de çok süt düman bir hava sahası, hiçbir uçak işte ihlal etmeyecek, böyle seyredilecek, böyle bir şey olmayacak. Ege'de de çatışma başlayacak veya Ege'de bir problem başladı mı Kıbrıs'ta da bu olacak. Dolayısıyla bunun barışçıl boyutu da aslında paralel devam etmeli. Yani Kıbrıs sorunu tamamen çözüldü, Ege devam ediyor ya da tersi pek realite değil sanki gibi geliyor bana. Bu silahlanma konusunda burada...
1: Siz dikkat çekmiştiniz hocam.
0: 11 Ocak 2010'da yazdım ben evet. Bu makaleyi. Çünkü o zaman Kasım 2010'un ocağı olmalı bu. 2009 Kasım'da bu Scarp seyir füzelerini

0: aldı Yunanlar Fransa'dan. İşte Limni'ye yerleştirdiler çeşitli adalara ve kıta Yunanistan'la vesaire. Dolayısıyla yani bir silahlanma sürecinin ciddi şekilde Türkiye'ye karşı başlamış olduğuna işaret edebilmek içindi ve gün gelecek.
1: 10 yıl önce siz
0: bu 15 yıl önce,
1: 15 yıl önce
0: 2010
1: söylemişsiniz.
0: Olması lazım. Hatta o zaman bir dış büyükelçilikte görevdeydim. Şimdi akademisyensiniz ama bir yazı yazarsanız amirinizden izin almanız lazım. Büyükelçiden izin almıştım efendim. Akademik alanla ilgili bir şey yazabilir mi diye Sayın Büyükelçi de tabii buyurun demişti. Onun üzerine yazmıştım. Ama bu yani geliş bu yeni bir şey değil. Yani biz 2020'den beri konuşuyoruz işte Yunan donanması işte Berhandaları alıyorlar Fransa'dan, İtalya'dan şunlar işte Rafaller geldi, Rafal savaş uçakları, F-35'ler, F-16'ları yenileniyor vesaire. Ama bu aslında buralardan geliyor. Yani bu silahlanma boyutu. Dolayısıyla bunun sonunda bir risk her zaman var. Yani Büyük Atatürk'ün 1910 Ağustos'unda Fransa'da Picardy manevralarını izledikten sonra söylediği meşhur sözdür Fransa için. Der ki Fransa'nın silahlanmasını görür orada. İşte Birinci Dünya Savaşı daha sonra patlayacak. Bu kadar silahlanma sulh için olmaz der Atatürk. Bu bir şekilde patlayacaktır muhakkak der. İşte hakikaten Birinci Dünya Savaşı'na konu varır. Burada da Türk-Yunan ilişkilerin şu aşamada yani bizim müthiş bir gelişen savunma sanayimiz var. Çok güzel. Hakikaten müthiş bir başarı bu. 2005'lerde, 6'lardan beri her Türk vatandaşının bundan gurur duyması lazım. Ama envantere bütün bu değerli askeri mühimmatın, işte Kızıl Elman'ın, Hisar'ın, Kağan'ların vesaire girmesi, bunların tam teşekküllü ve koordine olarak silah kuvvetlerimizde etkin hale gelmesi 2000, hele Kağan'ı da katarsak 2032'ler falan deniyor. Yani ben askeri uzman değilim ama takip edebildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Türk-Yunan ilişkilerinin askeri risk boyutu bugünle 2030-32 arasında. Ondan sonra Yunanların bizi yakalama şansı yok zaten. Ama şu ara bu risk var. Onun için zaten yüksek sesli böyle bir takım şeyler Yunanistan'dan duyuluyor zaman zaman. Ama devlet aklı Yunanların da inşallah itidali her zaman koruyacaktır. Veya arka kapı diplomasisi söylediğim gibi değerli diplomatlarımız ve onların da değerli diplomatları bir şekilde sulh yolunu seçecektir. Onun için bu NATO zirvesi önemli. Bunun devamı. Ve işte söylendiği gibi büyük önem veriliyor Sayın Guterres'in emekli olma aşamasında Kıbrıs'ta bir şeyler yapabilmek. O da keşke masaya inebilse.
1: Keşke gitmeden bir güzellik yapıp gidebilse. Hocam Ege sorununda uyuşmazlıklara dikkat çektiniz. Şimdi sık sık gündeme gelen konular sizin de işaret ettiğiniz gibi kıta sahanlığı, işte karasuları, hava sahası, silahlandırılması işte adaların gibi konular. Bu meseleler hocam ayrı ayrı birbirinden neden düşünülemiyor? Hep bir tek bir pakette sunuluyor. Ayrı ayrı düşünülse şimdi, aslında daha...
0: Şöyle tabii Türkiye açısından hepsi ayrı bir uyuşmazlık konusu. Yunanlar diyor ki bizim sizinle sadece kıta sahanlığı sorunumuz var. Bir de istisnai olarak 97 yılında Genel Kurmayımızın yaptığı çok güzel bir araştırma sonunda bu gri bölgeler dediğimiz diplomatların veya askerlerin Ege Aydaklar dedikleri bu aidiyeti belirsiz bitişik adacıklar yani ne Lozan'da ne daha önce Uşi Antlaşması'nda ne Büyükelçiler Konferansı'nda ne Londra Konferansı'nda ne 1932 Ocak ve Aralık teknisyenler zaptında Türkiye ile İtalya arasında olmayıp da son aidiyeti Osmanlı olan adaların konusunda adacıklar için Yunan hükümeti 97 ile 2004 arası kıta sahanlığı ve bu konuda divana gidebiliriz diyordu. Sonra 2004'te Karamanlis hükümeti geldi, çekti kendini bu konudan. Bir Dışişleri Bakanı vardı, ilk bakanı Karamanlis'in Moliviatis dedi ki biz dedi kendi halkımıza bütün bunlar, bütün Ege Yunan Gölü'dür diyoruz. bu 152 formasyondan 10 tanesini divana gidersek, Lahey Türkiye'ye iade ederse, o zaman nasıl anlatacağız kendi kamuoyumuza, ne söyleyeceğiz diye kendilerini çektiler. Dolayısıyla Yunanistan için sadece kara suları ve kıta sahanlığı konusu var Türk-Yunan ilişkilerinde, Ege için. Halbuki bizim için söylediğiniz gibi hava sahasındaki işte o 6-10 milin arasındaki 4 millik var. Adaların silahsızlandırılması meselesi, arama kurtarma alanları da tabii bu arada problem. 3-4 konu daha var. Dolayısıyla burada sorun Ege'de kilit bence karasuları. Bütün temel Yunanistan'ı 6 milde tutabilmektir. Kilit o. Onun içindir ki zaten haklarıdır belki antlaşma gereği 1982 3. madde Deniz Hukuku Konferansı ülkeler 12 mile kadar karasularını uzatabilir diyor. Güzel. Ama ileride mesela bir 300. madde var ki özel denizlerde, yarı kapalı denizlerde, böyle adalar denizi işte Ege'yi tarif ediyor orada biraz, hakkaniyet uygulanmalıdır diyor. Yani bir ülkenin çok lehine bir netice çıkıyor, diğerinin de çok aleyhine ki öyle, koskoca Anadolu kıtası hapsoluyor çünkü çok yakınında başka bir hükümranlıkta adalar var. Burada hakkaniyet uygulanmalıdır diyor. İşte malum 1 Haziran 1995'te o antlaşma yürürlüğe girdikten sonra Yunan Meclisi oylamayla 12 mil hakkımdır, uygulayacağım dedi ne zaman olacağını. Bizim meclisimizde eller kalkmadan sadece bir bilgiyle 8 Haziran 1995'te işte 6 milin ötesi askeri hazırlık gerektirir diye bir bildirge yayınladı. Yunanlılar onu kasus belli fişeğine soktu bu arada. Tabii.
1: Hocam bir virgül koyalım isterseniz, satır aralarında tekrar açalım dönüşte, tamam, bu konuları. Değerli tarih severler, kısa bir ara, ardından buradayız, ayrılmayın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.
2: Devam ediyoruz an ve zamana değerli tarihseverler. Profesör Doktor Enis Tulça hocamla Türk-Yunan ilişkilerinin tarihsel perspektifinden alıyoruz. Günümüz çözüm arayışlarına doğru yorumluyoruz. Hocamın kıymetli görüşlerinden faydalanıyoruz. Katkı sağlıyor hocam bize. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Hocam devam edelim. Türk-Yunan ilişkilerinde bazı anlaşmalar krizlerin önlenmesi açısından önemli. Zaman zaman siz de satır aralarında değindiniz. Bunlardan en önemlisi de belki 1976 Bern mutabakatı olarak gözüküyor. Neden Bern mutabakatı bu kadar önemli?
3: Şimdi Bern mutabakatı aslında başta da bahsettiğim gibi yaşanan 3 Ege krizinden sonra da bir mutabakat ve diyalog ortamı var. Türk-Yunan ilişkilerinde yani Ege sorunlarıyla ilgili. Bunlardan birincisi 1976 Kasım Büyükelçi Suat Bilge ile Yanis Cunis'in imzaladıkları bu belge. 1987 Mart krizinden sonra 88'de Papulyas Yılmaz mutabakatı vardır. Ve 96 Kardak krizinden sonra da 97 Temmuz'da Demirel Simitis mutabakatları var. Bunların aslında üçü de birbirine yakındır. Şimdi Bern mutabakatının önemi ilk kriz 1976 Ağustos'unda yaşandı Ege'de. Yunanlar işte petrol aramak için gemilerini yolladılar. Türkiye Hora Sismik Birle tepki verdi. Daha önce de aslında Çaldıran gemimizle yine onların çıkışlarına karşılık vermiştik. Bu kere askeri gemiler de sahaya indi. 6-7-8 Ağustos günlerinde kriz savaşın eşiğine gelindi. 10 Ağustos 1976'da Yunanistan tek taraflı Lahey Adalet Divanı'na başvurdu. O zaman dediler ki bu mutabakattan önce oluyor bu divana. Yunanlılar, Türkiye'nin bu Ege'deki çıkışlarını, agresyonlarını önleyin. İki, benim en Doğu Ege adalarımla Türkiye kıtası arasındaki sınırlı belirleyin diye divana başvurdular. Bunların ilkine hemen bir ay sonra 76 Eylül'ünde divan yanıt verdi. Dedi ki Türkiye bir

0: agresif bir tutum içinde değil. Sen de petrol arıyorsun, onlar da arıyor. Türkiye sahada bir sondaj yapıp da bir rezerv bulup da bunu çıkarıp da işte değerlendirip de filan böyle bir durum yok. İkiniz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir agresyon ya da şey bu esastan değildir hukuk için diye. İkinci sorularına da Yunanlıların 78'in aralığında cevap verdiğini. Birincisine işte 12'ye karşı bir kabul, 12 red. 12 hakimden 1'e 11'di. İkincisinde de 12'ye 2. Bir tanesi Yunanlı bir hakimdi çünkü. Orada ilginç bir şekilde divan dedi ki 1929 genel senedi var biliyorsunuz. 1919 Versay Anlaşmaları'nın 10. yılında Fransa ve Almanya Dışişleri, İngiltere Dışişleri Bakanları'nın ön ayak olduğu, bütün ülkelerin katıldığı, işte barışçıl bir Avrupa, savaşlar son bulsun vesaire, Türkiye Yunanistan'ın da üye olduğu bir genel senet bu. Bir de 1930 Atatürk-Venizelos dostluk anlaşmaları var. Şimdi divan soruyor Yunanlılara, 1930-1976 için geçerli mi diyor. Evet diyor Yunanlılar. Sizin diyor orada sınır sorunlarını mahkemeye taşımam. Aramda hallederim Türkiye ile Yunanistan. O kadar dosya ki o zaman böyle bir şerh var diyor. Genel senette de böyle bir şey var. Ve dolayısıyla bu talebine de Yunanlıların ret verdi Lahey Adalet Divanı. Ve o sebepten Yunanlılar o zaman işte deniz hukukçusu yetiştirmeye başladılar. Yani bu işte bu alanda zafiyet içinde olduklarını anladılar. Zaten bu 76 divan başvurusunu Amerikalı deniz hukukçuları hazırlamıştı. Yunanlı yetişmiş hoca pek olmadığı için 4 tane Amerika'yı angaje etti Yunan hükümeti. Ve bunların da işte bu tabii gençmiş antlaşmaları atladılar herhalde ya da işte bilmediklerinden bu duruma düştü. İşte bunun üstünde akabinde 76 Kasım'ında bir işte o demin bahsettiğimiz ilk saatte yani beraber oturalım ikili bir ortamda ne yaratabilirize ilk defa yaklaştı Yunanlılar ve bu mutabakat imzalandı. Buradaki ana amaç işte kara suları dışında araştırma yapmamak, birbirlerine işte askeri hareketlerde öncesi haber vermek, Ege'de bir ülkenin lehine diğer ülkenin aleyhine olabilecek davranışlardan kaçınmak gibi. Aslında bu üç mutabakat da birbirine o açıdan benziyor. Ama 76 Bern mutabakatı maalesef 1987'de Papandreou tarafından işte tırnak içinde belki öyle söylenebilir çöpe atıldı. Yani şeyden kaldırdı onu Papandreou çünkü Yunanistan petrol aramaya yine başladı Ege'de karasuları dışında. O da ikinci krizdi zaten. Rahmetli Özal Amerika'da kalp ameliyatı olmuş. Doktorları direkt Türkiye'ye uçmayın, Londra'da bir eskal yapın, öyle devam edin tavsiyesinde bulunmuş. Özal Londra'da 3-4 gün dinlenecek, Türkiye'ye devam edecek. O sırada kriz başladı. 25-26-27 Mart 1987 ve sonunda işte Özal'ın bir cümlesiyle son bulmuştu. Onlar çıkmazsa biz de çıkmayacağız diye. Yunan gemileri çekildi, bizimkiler de çekildi, kriz bitti. Ama tabii konu çözülmemiş oldu. Dolayısıyla 76 Bern mutabakatı bir temeldir aslında, bir iyi niyet, bir esastı yani bir esastan değil ama bir usul belgesidir. İki ülke arasında yaklaşım belgesidir. Önemlidir ama maalesef bugün Papulyas Yılmaz ya da 97'deki Demirel Simitis belgesi halen gündemde. Yani diplomatlar bunu dillendirir. Belki 88 Papulyas Yılmaz'dan da biraz bahsedersek.
1: Evet hocam.
0: Ama 76 önemlidir. İyi niyetin ilk göstergesidir. İki ülke arasında, o zamanın diplomatları arasında. Ama maalesef Papandreou tarafından, yani aslında halen geçerli ama o devir itibariyle çöp atmıştır.
1: Yine askıya alınıyor sonra.
0: Sonra işte 87 Mart krizinden sonra evet. Biliyorsunuz 88 Ocak'ta Davos görüşmesi oldu. İş adamları ön ayak oldu. Davos'ta Turgut Özal'la Andreas Papandreou görüştüler. Ve onun akabinde Özal'ın Haziran 1988 13-15 Atina ziyareti planlandı. O ziyaretten 15 gün önce Mesut Yılmaz Bey 26-27 Mayıs 1988 günleriydi zannediyorum. Atina ziyareti oldu. O odada, o salonda ben de vardım o zaman ve bu mutabakat hazırlandı. Bir sayfası askeri, bir sayfası diplomatik bir belge.

0: Yılmaz Papulyas mutabakatı.
1: İki, evet, iki dışişleri orada imzalanamamıştı. Çünkü metin bitmemişti. Onun da bir komik anekdotu var. Metni bir genç Yunanlı diplomat yazıyor. Yetiştirmeye çalışıyor. İşte Türkiye'ye de kalkacak 20-25 dakika sonra. Çocuğun yanına gittim ben, dedim nasıl gidiyor, bitirebilecek misiniz? Yani bir dokun bin ah işit denir ya. Ya dedi, zaten hukuki bir metin, bir de İngilizce yazıyorum, ben bunu nasıl yetiştireceğim falan. Sonra biz gittik Mesut Bey'e sorduk. Dedi ki biz de Papulyas'ın Eylül'de Türkiye ziyaretini konuşuyorduk. Şimdi Eylül'de imzalayalım dedi. İstanbul'a gelecek. O çocukcağız orada rahatlamıştı bir, onu hiç unutmam. Bu metinde hem askeri hem diplomatik olarak bu kere Ege'deki uzlaşamadığımız konuları donduralım, bir köşeye koyalım, uzlaşabileceklerimizden görüşerek ilerleyelim, devam edelim. Bir noktaya gelebilirsek çok iyi, gelemezsek uzlaşamadıklarımıza tekrar dönüp acaba oradan bir divan yolu açılabilir mi, açılamaz mı, onu araştıralım. İki ülkenin bayram günlerine hürmet edilsin, askeri manevra veya harekat yapılmasın. O günlerde, o takvimlerde devamlı işbirliği içinde olsun, iki askeri cenap arasında direkt hat olsun. Hani eskiden kırmızı telefon vardı ya, devlet başkanları açar konuşur, işte onun gibi bir mekanizma. Ve her iki tarafta bu belge bugün hala geçerli. Yani
0: Eylül'de imzalandı bu belge.
1: 8 Eylül'de İstanbul'da imzalandı. 88'de Papulyas geldiği zaman ve hatta ikinci sayfasında o imza vardır. Bugün de hala geçerli. Zaman zaman hatta mesela o kural geçen işte 2000 zannediyorum 21 ya da 22'de bir hadise olmuştu. O zaman delindi. O zamana kadar iki taraf belli noktalarda işte bu satırlar arasında olan tablolara saygı göstererek, ifadelere birbirlerinin haberi olmadan işte harekat yapmıyorlardı vesaire falan filan. Sonra o biraz delindi.
0: İstenmeyen olayları önlemek açısından o satır
1: evet,
0: aralarında yani önemli
1: Ege'de
0: noktaların oldu.
1: Yani Ege'de sürtüşmeye dönüşmeyi önlemek, bir çatışma riskini ortadan kaldırıp konuyu, problemi diplomasi kulvarında tutmaya gayret etmek. Bu belge hala geçerli. Ondan sonraki de tabii Kardak krizi biliyorsunuz. O başka bir şey. Yani İkizce Adaları petrol arama değil. İşte Figen Akat isimli gemimizin 1995 Noel günü İkizcelerden birinin yanında karaya oturması. Kendini kurtarma gayreti. O sırada Yunan botları geliyor. Türk tarafı geliyor. İşte neredesiniz? Burası benim alanım. Sizin alanınız vesaire. Oradan başlayan problem ve 40 gün kadar sürdü. En sonunda 30 Ocağı, 31 Ocağı bağlayan gece 96 yılında, 30 sene önce işte o kriz yaşandı. Bizim SAT komandolarımız ikinci adacığa çıktı. İlkine Yunanlılar çıkmıştı çünkü birkaç gün önce. Gece oldu bu harekat. İşte Yunan gemilerinin arasından başarılı bir şekilde iki botla çıktılar. Hatta orada bir anekdota vardı. Yunan Genelkurmay Başkanı Başbakan'a Simitis'e diyor ki Liberis tepki vermemiz lazım. Adamıza çıktılar diyor. Savaş çıkması lazım diyor. Simitis de diyor ki hemen istifa edin diyor. Ve o gece Genelkurmay Başkanı istifa etti. Yani bu şunu gösteriyor. Yunanistan'ın tabii Başbakan'ın siyasi iradesi bu ama daha sonradan bunu akademisyenler de yazdı. Diğer Yunanlı bilge kişiler de ki o zaman Türkiye ile bir savaş aşamasına biz hazır değildik diye. İşte benim şahsi görüşüm, bugün böyle bir konu olsa Yunanistan Türkiye ile çatışır. Yani o risk var. Amerika'ya rağmen mi? Amerika'nın desteğiyle mi? Onu bilmiyorum. Ama bir çatışma başlangıcı olur. Sonra durdurulur tabii. O ayrı mesele. Ama böyle bir şöyle söyleyelim, siyasi arenalarında, diplomasilerinde, efendim hatta halk nezdinde böyle bir bilinç ilerliyor Yunan tarafında, yükseliyor son dönemde bu silahlanmayla birlikte. Ama işte yine o Kardak krizinden sonra bu kere 97 Temmuz ayında Demirel Simitis görüşmesi sırasında bir NATO zirvesiydi o Madrid'de. Orada da çok ilginç, yine paralel benzer konular, çok ilginç bir son madde vardır.
0: Evet, önceki şimdi, anlaşmalardan farklı biraz değil
1: farklı
0: mi hocam?
1: Farklı. Şimdi orada mesela diplomatlarımız da farklı düşünüyor. Benim gibi düşünenler de var, farklı düşünenler de var. Bu

böyle değildir diyenler. O metnin biliyorsunuz 95-8 Haziran'da demin bahsettiğim işte Yunanların kasus belli kisvesine soktuğu aslında o bir bildirge. Yani o gün mecliste ben hatırlıyorum çünkü yukarıda misafir locasındaydım. Bir bildirge geçecek, git dinle dedi Mesut Bey. Gittim ben de Kamer Genç Bey rahmetli bildirgeyi okudu. Bir yerinde sonlarında işte Yunanistan'ın karasularını 6 milin üstüne çıkarması halinde devletimize her türlü hazırlık ve askeri tedbirlerin alınması dahil her türlü tedbirin alınmasını meclis başkanlığı tavsiye eder. Hatta önde milletvekilleri sordular. O zaman grup başkan vekilleri 5 partiden işte ikişer vekil önermişti bunu hatırlıyorum. İşte Abdullah Gül Bey'in imzası vardı. Abdülkadir Aksu, Keşen Diller, Hüsamettin Özkan gibi. Önden vekiller sordu. Doğru yolu vekiller. Oylamayacağız mı başkan dediler. Hayır dedi. Bu bir bildirge. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığı'na genel kurmaya yollayacağız. Ve gündemin diğer maddeleri de geçti Kamer Genç. Onu Yunan tarafı hep işte bu meclis kararı diye söyler. Hmm. Bir genel sekreterleri vardı. Müsteşarlıktan emekli oldu. Benim de dostumdur. 2019'da bir toplantıya gelmiş Türkiye'de yine buluştuk. Bunu anlattım ona. Yunan dışişleri müsteşarı adam değil mi? Türkiye'de görev yapmış kaç kere diplomat. Ha dedi ben bunu bilmiyordum. Biz onu oylama zannediyorduk dedi. Kasus belli. Yok dedim o bildirge yani eller kalkıp inmedi. Sizin mecliste olduğu gibi bir hafta önce. Ama kasus belli ile ilgili yani ben öyle bakarım hep o son maddeye. 97'deki Demirel Simitis metninde der ki iki taraf işte sorunlarını barışçıl yolla görüşmelidir, konuşmalıdır ve taraflar tam şimdi Türkçesini bulmaya çalışıyorum şiddet kullanmadan kaçınır. Şimdi burada kasus belli biraz törpülenmiyor mu? Yani çünkü kasus belli ne diyor? İşte savaş nedeni falan. Ya öyle bir bizim açımızdan öyle bir tabir yok da bunu Yunanlılar o kisve koştu, kisve soktu yıllarca. Ama 97'nin o şeyinde metninde sanki bana öyle gelir o hep ki orada işte şiddete başvurmama, savaşmama demek değil mi? Yani işte barışçıl yolla sorununu çözeceksin. Sanki o ne oluyor işte? 2 ay önceki o kasus belli metnindeki ifade orada sanki biraz törpüleniyor gibi. Ben onu hep böyle düşünmüştüm ama bazı büyüklerimiz, diplomatlar, o dönemin büyükleri yok o farklı bir şeydir der vesaire. Ama 97 belgesi de önemli bir belgeydi. Simitis'te Demirel arası. Mesela 97 Kasım'ında Güneydoğu Avrupa ülkeleri Girit'te toplantısı oldu. İkincisi, hatta Milosevic'in katıldığı son toplantıydı o. Yugoslav Sırbistan heyeti gelmişti. Milosevic o zaman daha seyahat edebiliyor, yani ülkesinden çıkabiliyor. Orada Simitis-Yılmaz görüşmesinde Türk tarafı işte ya Papulyas Yılmaz'a ya Demirel Simitis'e atıfta yapalım. Müşterek bir ikili beyan her konferans sonunda ilan ediliyor ya tabii o çok taraflı ama Türk-Yunan kısmı için bu iki metinden birine atıfta bulunalım diye Türk tarafı bir öneri yaptı. Mesela orada Yunan tarafı ona yanaşmadı. Hmm. Biz bir konuşalım ertesi gün size söyleriz cevap veririz falan dediler. Hatta ertesi sabah şeyde rastlamıştım hükümet sözcüleri rehbas vardı. Rehbas, orada dedi hemen söyledi yok dedi başbakan istemiyor böyle bir şey dedi. Atıfta bulunmayalım lütfen heyetinize söyleyin falan. Olmamıştı yani. Bu tip faydalı metin ya da belgelere bile mümkün olduğu kadar mesafeli dururlar. Veya şöyle söyleyeyim, geçtim önemli konuları Ege gibi, Ege'nin herhangi bir işte söylediğiniz efendim hava sahası, karasuları ve başka bir mesele. Mesela Meriç Nehri'nin yatağı. Şimdi Lozan'da belli Meriç sınırı değil mi? Ta 1913'ten beri. Şimdi o yatak, İşte alivyonlar, fırtınalar vesaire Lozan'dan beri 4-5 kere yer değiştirmiş. Talibek diyorlar ona. Meriç'in Talibek'i yer değiştiriyor. Bunu tekrar oturup belirlemek lazım. 1960'lı yılların konusu bu. 60'larda, 70'lere doğru. Orada bile mesela iki heyet gelir konuşurmuş. İki taraf Edirne ya da Dedağaç'ta işte vesaire. Enes'de. Yunan tarafı

Biz bir Atina'ya dönelim. Bir aramızda görüşelim. Tekrar görüşelim 15 gün sonra sizinle. O zaman işte imzalı. Hep böyle bir şey yani bir Türkiye ile sanki bir ikili metnin altına bir imza atan Yunanlı bir yetkili başına bir

0: seviyesindesiniz bu belgelerde aslında. Ve hepsi onar yıl arayla falan. Dolayısıyla o açıdan önemli. Ama Yunan tarafı maalesef işte son örnekte Dışişleri Bakanları arasındaydı. 2021 Nisan'dı zannediyorum. Dendias Dışişleri Bakanı iken Sanık Çavuşoğlu'yla ikili basın toplantısını hatırlarsınız. İçeride görüşüyorlar, aşağı iniliyor. Diyorlar ki basından soru almayalım. Hani bir ters soru gelir, bir şey olur. Biri biz cevap veririz, öbürü de ona cevap vermek zorunda. İşin tadı kaçmasın. Ama orada sazı eline aldı Sayın Dendias ve işte Türkiye Kıbrıs'ta işgalci, şurada böyle Ege'de şunu yapıyor ve Sayın Çavuşoğlu da cevap vermek zorunda kaldı tabii haliyle. Basın toplantısı bu. Yani bu tip şeyler maalesef Yunan heyetlerinde hep olmuştur ama bu üç belge hakikaten önemlidir. Ege sorunları için, Ege sorunlarının barışçıl görüşme geleceği için bence her zaman bunlar üç tane başvurulacak metin.
1: Evet, zemin sunabilir hocam. Bu üç metin önemine dikkat çektiniz ve bu üç mütabakattan sonraki yıllarda 99 ve 2004 yılları arası
0: tabii,
1: çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Gelişmeler oldu. Bir atmosfer, uyumlu bir atmosfer oldu aslında. O dönem nasıldı hocam?
0: Yani o dönem tabii rahmetli İsmail Cem'le George Papandreou'nun Yunan Dışişleri Bakanı daha önce Pankolos'tu. Çünkü 97-2002 bizim işte 56-57. 55-56-57. Hükümetler dönemi. Ama onun bir yerine kadar Yunan Dışişleri Bakanı Pankolos'tu. Son hükümet zamanında zannediyorum değişti. Papandreou bakan yardımcısı, bakan oldu. Ve ikisinin arasında gerçekten iki sayın bakanın arasında o zaman bir farklı iletişim ve diyalog yolu açılmıştı. Tabii 99 Helsinki zirvesini unutmamamız lazım Türkiye açısından. 11-12 Aralık 99 Helsinki zirvesinde Türkiye'ye açılan yeşil ışık Avrupa Birliği aday adaylığı için. Yani işte Ecevit, Sayın Rahmetli Ecevit'in davet edilmesi aday ülkelerde aile fotoğrafı için. Liponen'in yazdığı Finlandiya Başbakanı çünkü AB açıklıyor kararını. Orada meşhur 4 ve 9. maddeler var metinde. Diyor ki işte ey Türkiye, Kıbrıs konusunda daha gayretli ol. Çözüm için bir şeyler yap. İfadeleri var. Ege konusunda da aynı şeyleri okuyunca rahmetli Ecevit diyor ki bunlar kriter diyor. Ben gitmem bu toplantıya diyor ertesi gün. Rahmetli Demirel'in orada etkili olduğu söylenir. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Ecevit gidin. Bu önemli bir tarih. 59'dan beri Avrupa Birliği ile temasımız var. 40 yıl sonra böyle bir imkan oldu şeklinde. Ve 99'da işte yakılan bu yeşil ışık sonrası bir taraftan Türkiye'nin aday adaylığı işte daha sonra 2002 Danimarka Kopenhag Konferansı oldu. 2004 meşhur Brüksel şeyi oldu. Ama 2005 3 Ekim'de Türkiye müzakerelere başladı Hırvatistan'la aynı gün. Hırvatları da kattılar yani Türkiye tek olmasın diye. Hırvatlar 2013 1 Temmuz'da girdi. Biz hala devam ediyoruz. Ama o aynı süreçte işte Ege sorunları için istikşafi görüşmeler başladı. 2001 15 Mart'ta o süreç başladı ve asıl Kıbrıs için de tabii 2001 yılı sonunda rahmetli Denktaş güneye gitti, bir yemek yedi Kridis'te. Kridis Ocak ayı döndü geldi, kuzeye geldi. Cumhurbaşkanlığında bir yemek yediler. Rum basını ayağa kalktı. Sahte devlete gidiyorsun Sayın Cumhurbaşkanı, siz ne yapıyorsunuz falan. Kridis için. Ve o 50 küsür görüşme süreci başladı. Annan planının hazırlık metinleri. İşte Lord Honey işin içinde vesaire falan filan bu. İkili görüşmeler, New York'ta görüşmeler, adada görüşmeler vesaire. En sonunda 11 Aralık 2002'de, 11 Kasım 2002'de pardon, Annan Planı ilan edildi. Ve orada da amaç işte Annan Planı referandumuna en sonunda sunulacak. Evet evet çıkacak. Ege sorununda ilerleme olacak. En azından iki sorundan biri hallolmuş olacak. Türkiye'nin de 3 Ekim 2005 sonrası aday adaylık süreci daha süratli bir şekilde devam edecek. Yani neyi bize gösterdi bu ki Türkiye'nin yol haritası Avrupa Birliği'ne doğru yine Kıbrıs'tan geçiyor. Yani Kıbrıs sorununun çözümünden geçiyor.
1: Ama taviz verirse
0: tabii.
1: Hocam ciddi tavizler bunlar. Yani istese Türkiye'ye girerdi evet tavizler vererek ama bunlar çok ciddi tavizler olarak gözüküyor.
0: Yani Annan Planı'nın ilk halini görseniz 5 kere değişti biliyorsunuz 4 kere ilk halinde

0: işte böyle kırmızı sayfalar var. Onları bir ilk üç sayfası var. Onun altına imzayı attınız mı o pembe sayfalar bir daha konuşulamıyor. Orada neyse o, yani tavizi vermiş oluyorsunuz dediğiniz gibi. Sarı sayfalar müzakereye açık. Çok kalın şey bir metin. Her zamanki gibi tabii Rum basını bunu sızdırdı. Onun da böyle bir hikayesi vardır. O gün ben Atina'daydım. Büyükelçiliğimize uğramıştım. Zannediyorum Tacan İlden Bey, büyükelçimiz, kıymetli müsteşardı o sırada. Ve işte anlam planı çıktı falan diye heyecan var. Saat 5'te ilan edilecek. Herkes bekliyor falan. Aşağıdan birisi buldum diye geldi. Köşedeki bayide 5 oraya satılıyormuş anlam planı. Tamam, birisi geldi böyle bir şey, bir sefaret mensup Kavas Bey zannediyorum. Allah Allah filan. Hakikaten şey yani planın bir versiyonu gibi bir metindi o. Sızdırmış Rum tarafı. Her zaman yaptıkları gibi bu tip önemli metin arifelerinde metni sızdırma basına. Rum tarafı bunu yıllardır yapar. Öyle de bir hikayesi olmuştu o gün. Ama sonra üç kere değişti biliyorsunuz. Sayın Sezer ağırlığını koydu bu haliyle hemen. Çünkü Sayın Denktaş kalp ameliyatı olmuş. Daha nekaat döneminde. Türkiye'de hükümet yok. 2 Kasım, 3 Kasım'da seçim olmuş. Yeni hükümet devralmamış da hala. Sayın Ecevit Başbakan rahmetli AKP devralacak. Böyle bir şey. Yani ara dönemdesiniz. O sonra biliyorsunuz uzadı. 2003 geçti. Görüşmeler oldu. İşte Kopenhaglara gidildi vesaire. 2004, 24 Nisan'ında referanduma sunuldu. Referandumdan 2 gün önce Rum lider Tassos Papadopoulos televizyonlara çıkıp resmen ağladı, işte sayın Rum halkım bu plana evet demeyin, Helenizmin sonudur bu adada diye. %70 küsürle Rum tarafı hayır dedi, Türk tarafı %65 ya da daha fazla ile evet dedi. Yani düşünün, bir metin var, ne kadar uzaklar, yani %48'e %52 değil, biri 65 kabul ediyor, öbür taraf 75 reddediyor falan. Ve işte ondan sonraki bir haftada, çünkü bir hafta sonra 1 Mayıs 2004 Yunanistan dönem başkanı AB'nin, bu şimdi Rumların olduğu gibi, işte bütün yeni üyeler Atina'da Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanları imza atacak. Törenle üye olacaklar. O büyük genişleme. İşte Polonya, Malta, efendim Slovakya, Çekya, bu beyaz Rus şey ülkeleri filan ve Kıbrıs tabii. Onu da bir Türkiye'de görev yapmış bir Belçikalı diplomat anlatmıştı bana. O zaman genişleme sürecinde görevli, merkezde, Brüksel'de. Demiştik Yunanlılar bize o bir haftada tehdit etti. Dediler ki, çünkü Brüksel pazartesi sabahı demiş ki ya şimdi ne olacak? Referandum evet hayır çıktı. Ne yapacağız Rum tarafının durumu? Eğer demişler Kıbrıs'ı almazsanız birliğe, biz de diğer 9 ülkeyi veto ederiz. Yunanistan. Zaten dedi işte bir hafta süre vardı, 5 gün geçiverdi, bir şey yapamadık. İşte 1 Mayıs 2004'te diğer 9 ülke, 10 ülke yani Kıbrıs'ta AB'ye tam üye oldular. Dolayısıyla 99-2004 dönemi çok ilginçtir. Bir paralellik arz eder. Yani Türkiye'nin AB yol haritası, Kıbrıs sorununda bir gayret, Ege sorununda da istikşafi görüşmeler. Onlar ta 2016'ya kadar geldi. Birkaç diplomatın, askerin genelkurmayımızdan katıldı. Son derece kapalı, gizli. Ege'de neler yapılabilir? Çok detaylı, sırf 6-12 mil değil, 10 milin, 4 milin, 8 milin konuşulduğunu biliyoruz o görüşmelerde. Çok farklı öneriler, şeyler. İki taraftan da iyi niyetle. 2006'da Çipras kesti o görüşmeleri. İşte sonra tekrar başladı son dönemde. Ama tekrar işte böyle bir atmosfere girilir mi? Yani Kıbrıs, Ege, şimdi Doğu Akdeniz'de var. Evet, deniz doğru. Yetki alanları meselesi. O da tabii soru işareti.
1: Hocam aslında uzunca çok güzel bize anlattınız. Baktığımız zaman ciddi tavizler isteniyor dedik. Ve yıllar boyu bu kadar iyi niyetli mutabakat ve girişimlere rağmen bakıyoruz ki hükümetler değişse de Yunanistan'ın Türkiye politikasında bazı temel çizgilerin hiç değişmediği görülüyor. Yani her şey değişmiş ama temel çizgiler değişmemiş. Tabii. Bu bize şunu mu göstermeli? Yani Yunanistan'ın uzun vadeli Türkiye'ye yönelik bir temel amacı var. Bu doğru. Da bir vadeye yayılmış.
0: Evet.
1: Nasıl okuyabiliriz bu tabloyu genel çerçeve?
0: Yani bu uzun soluklu bir dış siyasettir. Bunun son paragrafını belki işte...

0: göreve geldiğinde Mitsotakis söyledi. İlk seçildiğinde dedi ki Türkiye ile çatışmak istemeyiz. Diyalog devam etmeli diyalogumuz. Ama silahlanmaya da devam edeceğiz. Yani Yunanistan'ın silah kapasitesini, ateş gücünü Türkiye'ye eşit, hatta bazı dallarda olabilirse üstün hale getirmek, bir caydırıcılık sunmak adeta. Yani bizim onlara değil, onların bize neredeyse. Ve bu ortamda yeri geldiğinde Türkiye'yi masaya zorlamak, yeri geldiğinde işte sopayı göstermek amiyane tabiriyle gibi bir, bu tabii burada kilisenin desteği var. Yaklaşık 195-196 yıldır, yani Yunan bağımsızlığından bu tarafa, 1830'dan bu tarafa farklı unsurlar var. Söylediğiniz gibi dış güçler vesaire, ama bu uzun soluklu bir dış siyaset bana da sorarsanız. İnsanlarımızın birbirine yakınlığı, işte turizmin ilerlemesi, efendim ticaret, işte bir sürü 2001'de işte o dönemde bir sürü ikili anlaşma yapıldı Cem Papandreou döneminde. Onlar hala geçerdi. Gümrüklerde işbirliği, teröre karşı ortak mücadelede enerjinin paylaşımı, Türk doğalgazı İpsala'dan Yunan tarafına bağlandı. O zaman başbakandı Sayın Erdoğan, Karamanis geldi Yunan başbakanı Türk tarafına. Beraber borunun şeyini açtılar, doğalgazı birleştirdiler. Ticarette ikili anlaşmalar, bir sürü kural veya işte yeni yasa geçti. Bütün bunlar aslında 2001'in ürünleri. Ama Yunan derin devleti ya da işte Yunan devlet aklının içinde söylediğim gibi bir taraftan iki kuşaktır halkın beynini yıkayarak, bir taraftan silahlanmaya devam ederek, bir taraftan da uluslararası konjonktürü hep kollayarak bu uzun soluklu siyaset ile ben hangi anda ve momentumda Türkiye'ye bir darbe vurabilirim? Bu risk her zaman bence var. Buna göre her zaman biz de caydırıcılığımızı ve işte güvencelerimizi ortaya koymalıyız. İhtiyaç halinde mesela Ege Adaları'nın silahsızlandırılmasından hep bahsediliyor. İşte bu antlaşmalara aykırı, bu alanda tabii hukuk katına, Birleşmiş Milletler katına da Türkiye'ye başvurmalı, sık sık hatırlatmalarda bulunmalı. Ama bunun kolay yolu bence müthiş gelişen bir silah sanayimiz de var. Tıpkı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tam bir yıl sonra olduğu gibi 20 Temmuz 1975'te Ege Ordusu kuruldu. Neden kuruldu? Şimdi 1. Ordu var, 2. Ordu var, 3. Ordu vardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Ege Ordusu bir ihtiyaçtan kuruldu Yunanistan'a karşı. İşte bugün o üniteyi, yani o ordumuzu size karşı adalardan, ki iki tümenden fazla adam var o adalarda veya silah var. Dolayısıyla siz bir risk orada hissediyorsunuz, daha mislini, daha fazlasıyla Ege ordusunuzu, taşsız herhalde bunu askeri aklımız zaten düşünüyordur. Karşı tedbirleriniz ve caydınız, yani ben zannetmiyorum ki bir tane adadan Yunanistan bir tüfeğini çekmeyecektir. Yani o adaların işte tekrar silahsız olması falan, öyle bir şey yok. Dolayısıyla buna karşı tedbir alınacak. 6 mil 10 mil doğru, olacak bir şey değil. Yani düşünün, gemi Türk Deniz Kuvvetleri 8 milde duruyor adanın açığında, ihlal yok. Komodor diyor ki ya helikopter var, ben bir çıkayım, bir tur atalım. Çıktığı an 10 mili ihlal ediyor 8 milde. Ya böyle, yani lahiye de gitseniz herhalde bu alanda %100 haklı çıkar Türkiye, bir o konuda bir demeyiz konusunda. Ama burada da işte zaten uçaklarımız kabul etmediğimiz için o 4 mili sürekli varlıklarını gösteriyorlardı o alanda. Bunun gibi, yani siz de mütekabil tedbirlerinizi askeri açıdan artık bu noktaya gelmiş Yunanistan karşısında almak durumundasınız. Onun için işte ordumuzun gelişmesi, bütün bu silahların envantere girmesi, gerekiyorsa ara çözüm olarak işte dışarıdan uçak alınması vesaire. Çünkü İHA'lar, SİHA'lar çok güzel, müthiş bir gelişim. Ama benim şahsi görüşüm, askeri uzman değilim, ama bir konvansiyonel savaşta uçağa karşı uçağa ihtiyacınız var. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla bütün bunların tedbirleri alınabilir ve caydırıcılığımızın, onların bize değil bizim ona, onlara caydırıcılığımızın her zaman devam etmesi lazım. Ama özetle sualinizin cevabı, 99-2004 dönemi çok önemli bir dönemdi Maalesef heba oldu.
1: Güvenlik politikalarına dikkat çektiniz ya hocam. Özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında uzun yıllardır devam eden işbirliğini de işaret ettiniz satır aralarında. 93'teki özellikle ortak savunma doktrininden bugüne uzanan bir silahlanma süreci. Onu nasıl tabii değerlendiriyoruz?
0: Tabii yani orada tek hedef Türkiye. Yani Yunanistan'ın herhangi bir AB üyesi olmuş Bulgaristan'la veya işte Arnavutluk'la, kuzeyindeki işte Makedonya ile isim sorunu yüzünden 27 senedir uğraştılar. Yani 27 senedir 92 ile 2019 arasında Çipras zamanında çözüldü. İşte Kuzey Makedonya ismi kabul gördü vesaire. Bir problemi ya da sorunu yok. Yani bir silahlı eylem ya da silahlı mücadele beklentisi işte Andreas Papandreou'nun yine tabiriyle doğudan gelen sözde tehditle Türkiye ile olacaktır. Dolayısıyla Rum kesimi, şimdi Türkiye'de şu da söyleniyor. Efendim Rum kesimi ne kadar silahlansın Türkiye için bir şey ifade etmez. Doğru, etmez. Ama Rum kesimi KKTC'ye karşı silahlanıyor. Oradaki askeri varlığımıza karşı silahlanıyor. Türkiye'lik, Yunanistan Türkiye ile savaşacak. Onlar da kuzeye saldıracak. Eğer o noktaya gelirse konular tabii. Dolayısıyla oradaki yani her ikisinin bu 93 ortak doktrini ve devamı bu şey, Türkiye açısından hassasiyetle takip edilmesi gereken bir süreç. Zannediyorum ki şimdi KKTC'de de önemli tedbirler alınıyor son 6 aydır. Çünkü bir ara 2016-17'lerde zannederim KKTC'den Güneydoğu, yani Suriye meselesi için bir 4-5 bin asker gitti diye duymuştuk. Şimdi tekrar hem mevcutta hem işte hava savunma sistemlerinde ve hatta uçaklarımızın mevcudiyeti tabii çok önemli. Yani karşı taraf ne yapıyorsa sizin misliyle hazırlıklı olmanız lazım. Şükrü Elekta Bey 98 yılında Sayın Büyükelçi o zaman Suriye PKK başını korurken, ülkesinde saklarken bir ifadesi olmuştu. Ateşbaşa Kara Kuvvetleri Komutanı 98 Ekim'inde sınıra gitti. Ey Suriye, ya bırakacaksın ya bırakacaksın. Yani savaş çıkacak demek istedi. O zaman demişti ki Türkiye için 2,5 savaş doktrini. Yani biri Suriye ile olan Hafız Esad dönemi olan tablo. Yarım terördü o zaman da. Yani yurt içi veya yurt dışı terör riski. Öbür bir de Yunanistan'dı. Şimdi o bir bence önemli bir ünite olarak karşımızda. Yani şimdi artık Şara dönemi geldi, Suriye'de çok şey değişti. Terör çok şükür halloldu veya hallolmak üzere. Ama öbür o Elekdağ'ın kastettiği, Sayın Elekdağ'ın diğer bir ünite bence karşımızda önemli bir unsur olarak duruyor. Dolayısıyla Türk-Yunan dostluğu çok önemli, çok değerli. Ama bir kazaya da mühimmat veya yani bir ehemmiyetle üstüne düşüp bir kazaya da karşı tedbirlerimizi almamız lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam, tarihte en büyük kaçırılmış Türk-Yunan uzlaşma fırsatı sizce hangisiydi? Şu olabilirdi ama
0: Kıbrıs
1: olmadı.
0: Kıbrıs için 1977 Şubat Makaryos Denktaş. 4 ilkede anlaşıyorlar. Her zamanki gibi toprak yüzdesi şey oluyor. Şimdi tabii Rumların bakış açısı 74 öncesi. Senin diyor %18 toplumun vardı. Yani sayınız %18 diyor Makaryos. Denktaş Bey diyor 2 puan da benden, %20'yi kabul et. Atayım imzayı, bu iş bitsin diyor. Ama tabii Rauf Bey de haklı olarak çünkü toprak o anda 77'de %37. Türk mülkü hatta daha bile fazla, 38-39 galiba. 37'den 20'ye inme şansı mümkün değil. Rauf Denktaş'ın 28-29 üstünde hep dururdu Rauf Bey. Hatta o 28-29 yüzdesi, o zaman rahmetli Denktaş'ı çok eleştirenler de oldu. Döndü geldi kaç sene sonra, 40 sene sonra Grand Montana'da yine 28+1'di Türkiye'nin tezi. Ama o zaman neden önemliydi? Yunanistan daha Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girmemişti. 1 Ocak 81 sabahı 77 yılındayız. Bir uzlaşı çıksaydı Kıbrıs'ta çok daha erken belki birçok konu hallolmuş olacaktı. Türk-Yunan konularında ise yani tabii orada Ege'yi alabiliriz. Bence işte bu söylediğim gibi Lozan sonrası bu büyük dostluk döneminin devam edememesi. Yani 1955'lerde kopması, o büyük süreç. 52'de iki ülkede NATO'ya giriyor vesaire. Ama 55'lerde kopuyor. Yoksa hem medyada, hem basında, hem askeri cenapta iki taraf arasında, halk nezdinde tabii, diplomasi nezdinde, siyasette o kadar ilginç kararlar var ki. Mesela iki ülke milletvekilleri karşı ülkelerde trende bedava seyahat ediyor. Mesela öyle bir karar var. Veya işte bir ara Venizelos'un çevresinden bir öneri geliyor. Sınırları kaldıralım Türkiye ile diyor. O kadar dostuz ki işte, yani şey, sınır olmasa da olur vesaire. Yani bugünkü Schengen sistemi gibi iki ülke arasında bir böyle bir tasavvur düşünüyor vesaire. Ama o dostluk döneminin kopması büyük kayıptır tabii. Kıbrıs'ta da bence iş daha baştayken, Makarios ölmeden, 77 Ağustos'unda öldü, 77 Şubat'ındaki o meşhur ilke taşımaları toprak yüzdesi yüzünü hayata geçirmemişti.
1: Hocam çok önemli artık savaşlar, enerji savaşları, petrol savaşları, Doğu Akdeniz enerji kaynakları dolayısıyla her zaman bir kriz konusu olacaktır değil mi?
0: Tabii
1: yani?
0: Bundan sonra öyle. Yani işte zannediyorum 2003'tü ilk işte uydudan Amerikalılar gördü o rezervleri. Ondan sonra o süreç başladı. Herkes kendine göre hiza almaya çalıştı. İşte İsrail, Mısır, Rumlar tabii, Rum kesimi, Mısır'la, Lübnan'la, İsrail'le 2005, 7 ve 10'da ikili anlaşmalar yaptılar. KKTC Türkiye 2011'de yaptı. KKTC veya Türkiye bu rezerv bulunması meselesini Kıbrıs sorununa barışçıl bir katkı yapar, her iki halka bu sunulur, bir böyle itici kuvvet olur diye düşünürken Rum tarafı hiçbir şeyi paylaşmadığı gibi, işte siyasi iradede orada burada Türklerle burada da bir paylaşım inisiyatifi ya da şeyi göstermedi. Dolayısıyla ve daha sonra işte tabii diğer büyük güçlerin de tabii katılmasıyla bütün Doğu Akdeniz çevresinde, yani bugün Doğu Akdeniz'de Çin dahil birçok ülkenin işte gemileri var. Yani askeri donanma, askeri gemileri var. Dolayısıyla son derece önemli. Orada da zaten bir, yani ikili de ikili ikili ikili çözemezsiniz bu sorunları. Bir uluslararası konferans şart bence. Yani bu Doğu Akdeniz meselesi paylaşım nasıl çözülecek? Eğer herkesin söyledikleri gibi hukuken de iddia hakkı varsa esastan, o zaman bir konferans, yani bir diyalog ortamı, uzlaşı ortamı lazım. Yoksa nasıl çözeceksiniz? Yani tıkanıp kalır.
1: Sizce bir çatışma çıkma ihtimali var mı hocam? Çatışma çıkma ihtimali.
0: Yani bizim açımızdan tabii KKTC Rum kesimi yahut da Kıbrıs sorunu açısından bence orada da siyasette işte elamın yükselmesi son derece tabii, iki misline çıktı vekil sayısı. 4'ten 8'e çıktı şimdi. Önemli. Ama global anlamda tabii biraz tabii Amerika'ya bağlı olduğu için her şey orada kontrol, amiyane tabiriyle samamcada diyelim. İşte ve de şu sıradaki Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın öngörülmez veya işte farklı yaklaşımları görüyoruz, işte Hürmüz için olanları, bitenleri.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir öyle bir böyle. Yani o mertebeye varır mı bir çatışma ortamına, zannetmiyorum. Herhalde
1: bu öngörülmezlikte. Bir de şey hocam, sadece Amerika değil, Avrupa Birliği, NATO.
0: Avrupa Birliği tabii. Avrupa
1: Ukrayna
0: Birliği.
1: Savaşı.
0: Bakalım işte bu NATO zirvesi çok önemli. Yani Amerika'nın evet. Tutumu ne olacak? Avrupa Birliği nasıl bir işte başrolü, hep işte Fransa zorluyor. Bayan Merkel ayrılalı Macron'un böyle bir öne çıkma şeyi var hep, gayreti işte falan filan, ama yani iki şansölye değişti o zamandan beri Almanya'da, ama nasıl bir zirve sonuç bildirgesi çıkacak NATO zirvesinden, o önemli. Gerçekten önemli. Ülkemizde olması da değerli ve kıymetli aslında.
1: Belki biz, güven arttırıcı önlemler paketi, yeni bir...
0: Tabii daha bir beynelmiler, çünkü Avrupa'nın evet. işte güvenlik riskleri, endişeleri var. Rusya nezdinde orada Türkiye ön plana çıkıyor. Türkiye önemli bir ülke. Zaten NATO üyesi. Buna mukabil Avrupa Birliği'nde dışlanmış vaziyettesiniz. Birçok Batı ülkesi işte bunun ilerlemesi lazım. Tekrar Türkiye'nin işte diğer Batı ile olan, Avrupa Birliği kapsamında adaylık süreci için kastediyorum, tekrar bir yol haritasına girmesi lazım deniyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Avrupa ile olan ilişkileri, hani biraz ben çekiliyorum başınızın çaresine bakın filan tutumu nasıl ilerler, Rusya'nın durumu tabii. Yani bütün bunlar işte Çin'le oradan, Çin'le olan ilişkileri Amerika'nın ve Rusya'nın. Bütün bunlar tabii NATO'nun geleceği açısından önemli. Yani NATO'da bir defayans, bir delik olursa tabii o da çok önemli. Yani bir önemli ülke çekilir ya da işte bir şekilde o 70 yıldır süren süreçten böyle bir dal koparsa, önemli bir dal, o tabii Türkiye'yi de etkiler.
1: Evet,
0: Bizi de etkiler.
1: haklısınız.
0: Yani 21. yüzyıl biraz dünyaya zorlukları getirdi galiba. Bölgemiz de öyle.
1: Kesinlikle.
0: Ama inşallah bütün bunlar silahlı çatışmalara sebebiyet vermeden atlatılır. Çünkü savaşın nasıl bir yıkım olduğunu görüyoruz. Yani en ufak bir bombanın düşmesi, en ufak bir füzenin gelmesi son derece öldürücü, yıkıcı, ekonomik neticeleri olan, yıllarca toparlanılması zorluk arz edecek tablolar yaratabiliyor. Bunun bir de topyekün olduğunu falan düşünün maazallah. Son derece herhalde devlet akılları bu riske girmeden bu süreçleri şey yapacaktır diye ümit etmemiz lazım. Türkiye'nin ilişkileri de inşallah tekrar Atatürk Benizelos devri dönemi seviyesine birdenbire olmasa bile en azından o diyalog ortamına gelip ve oradan da sorunların çözümüne doğru bir eğilme hızı başlatırsa son derece faydalı olur.
1: Keşke iki halk arası mesela Yunan tarafını bilmiyorum ama Türkler hani daha ılıman, daha
0: Tabii,
1: sıcak
0: tabii,
1: Yunan tarafına.
0: tabii.
1: Hani diplomasi tarafı da arka tarafta halkın
0: Diplomasi de öyle.
1: birbirine duyduğu o sıcaklık, o yakınlık gibi olsa değil mi hocam?
0: Yani
1: Baktım bir deprem
0: diplomasi,
1: oluyor mesela, deprem
0: evet.
1: diplomasisi oldu.
0: Tabii,
1: Yardımlar oldu,
0: tabii,
1: Yunanistan'a
0: tabii.
1: gittik, oradan buraya. Bu yardımlaşma kültürü, sıcaklık. Keşke tüm bu sorunların üstüne geçse ve hayal ettiğimiz değil mi?
0: Evet, bir takım işte güç odakları maalesef farklı yerlere çekebiliyor konuları Yunanistan'da. Ama söylediğiniz gibi aslında halklar arasında hiçbir sorun yok. Maalesef belki tartışılır, sosyal medya ortaya çıkalı oradaki etkiler veya yansımalar menfi olabiliyor. Müspetten çok menfi olabiliyor belki. O da önemli. Yani 30 sene önce böyle bir şey yoktu mesela. Yine atıyorum işte biber mutabakatı sırasında sosyal medya yoktu. Ya da işte Demirel Simitis Antlaşması sırasında. Dolayısıyla o da tabii önemli bir faktör. Ama aklın yolu bir. Yani iki ülke neticede müttefik. Sayın Mitsotakis'in şahsında biliyorum yani hiçbir şekilde Türk-Yunan meselelerini bir çatışma ortamına sürüklememe şeyi, gayreti ve prensibi edinmiş. Zaten öyle bir ailenin mensup bir insan. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılımlarını biliyoruz. Yani Rumlar bir adım atsa Türkiye beş adım
1: Evet.
0: atacak. Ondan eminiz. Yani biliyoruz, görüyoruz onu. Kendileri de ifade ettiler kaç kere. Dolayısıyla bu işte sonbahar öncesi de bir takım görüşme gayretleri olacak gibi. İnşallah bu sefer hepimiz yanılırız. Ve bunlar Crans-Montana'da olduğu gibi veya Denktaş'ta Makaryos arasında veya Annan Planı'nda olduğu gibi tökezlemez bir yola evrilir. Onu ümit etmek lazım ama aksi senaryolara da hazırlıklı olmamız lazım. Orada da çünkü hassas bir tablo karşısındayız şu 5-6 sene.
1: Ben de
0: Yunanistan
1: tam
0: açısından
1: şeyi
0: söylüyorum.
1: soracaktım hocam. Bundan 10 sene sonra tam olarak nasıl bir tablo görüyorsunuz, öngörüyorsunuz? Çünkü yıllardır Türk-Yunan görüşmelerinde bulunmuş biri olarak kişisel değerlendirmeniz çok önemli bizim için de. Yani mutabakatlar yapılmış, bozulmuş. Neler gördünüz o odalarda ya da o metinlerde? Tamam.
0: Yani tabii bu şu anki tablo o kadar parlak değil. Bu işte silahlanma meseleleri vesaire komşumuzun bakış açısı ya da işte komşumuzun söylemleri açısından pek ümit vermiyor. Sanki bir ufak bir çatışmadan geçip ondan sonra bir büyük dostluğa oturacakmış gibi geliyor bana. Ama inşallah tabii yanılırım. Avrupa Birliği'nin geleceği derseniz 10 sene sonra onu tahmin etmek çok zor. Yani nasıl bir dağılım olur olmaz oradaki tablo gerçekten bilmiyorum herhalde zor bir evreye giriyor Avrupa Birliği. Ama işte Amerika Birleşik Devletleri tabii biraz başkanlarla kaim. gelecek.

0: Cumhuriyetçiler, Demokratlar vesaire. Rusya'da Putin dönemi bir nokta gelip bitecek mi? Bunlar da önemli ama Türk-Yunan ilişkileri böyle bir sürtüşmeye gidiyor gibi ama ümit ederiz, yanılırız. Ve işte hem Ege'de hem Kıbrıs'ta birdenbire bir böyle yol alma haritası. Çünkü onun temeli, geçmişi, verileri var iki ülke arasında. Tecrübesi var, öyle söyleyelim. O tecrübe yaşanmış, bir yere gelinmiş, devam edilememiş, belki kullanılamamış. Ama tekrar onu yaratma imkanı ehil diplomatlar her iki tarafta. Ve bunu destekleyebilecek halk kitlelerinde olduğuna ben inanıyorum.
1: Bizde zaten var da.
0: Yunan tarafında da bunun. Çünkü neticede küçük bir ülke, uzun bir çatışma, uzun bir savaş ortamını kaldırabilecek bir ülke değil Yunanistan. Yunanistan'ın bütün hayali işte bir takım üstünlüklerle, ani bir hava saldırısıyla işte Türkiye'nin belli yerlerine zarar verip çekilmek. Zaten büyüklerin savaşı durduracağını biliyorlar. Yani böyle bir senaryo için bütün bir tarihi, bütün bir Yunan medeniyetini, bütün bir Yunan halkını şu ekonomik zorluklar içinde sırf Türkiye'ye karşı böyle bir hamleyle işte belki bir 10-15 sene Türkiye'nin ben işte zorluğa sokacağım diye böyle bir siyaset aklı nasıl olur bilemiyorum ama maalesef onun nüveleri var. Ona karşı da işte belli akil insanlarımızın bizim tarafta da onların tarafında da işte iş adamları, Türk-Yunan Forumu, akademisyenler herkesin katkıda bulunması lazım. Ve tabii siyasi büyüklerimiz zaten bizim taraf her zaman hazır. Yunan tarafı da ümit ediyoruz bu şeyde, bu minvalde ilerler. Yazık olur yani öyle bir kötü tabloyla karşılaşırsak geleceğini de ilişkilerin heba ederiz. En az bir 50 yıl kopar.
2: Şu korkunç bir tablo.
0: Yani o bizi de geçer evet. Artık. Biz artık ömrümüz yetişmez ama.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabloyu çok güzel, net özetlediniz. Geçmişten bu yana dediğiniz gibi 70 yıllık o tabloyu, krizi neredeyse önümüzde hala sorun olarak duran bu meseleyi tarihsel perspektifte çok tertemiz işledik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
2: ederim. Katkılarınızdan dolayı şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Değerli tarih severler. Programımızın sonuna geldik. Tabii ki çok hocamla konuşacak çok konularımız daha var. Muhakkak kendisinde en yakın zamanda tekrardan ağırlamayı diliyoruz. Umarım bir kriz çıkmaz ve yine İnşallah. Tarih konuşuruz.
0: İnşallah.
2: Profesör Doktor Enis Tulça ile beraberdik. Akademisyen. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için ve bu saate kadar bizi izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Yapay zeka.

0: Da yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: İnsanlık binlerce yıl boyunca toprağa güvendi. Bir tohum ekti, bekledi, üretti ve hayatta kaldı. Şimdi ise dünya tarihin en büyük dönüşümlerinden birine hazırlanıyor olabilir. Çünkü artık bazı bilim insanları şunu söylüyor. Yakın gelecekte bir hamburger için hayvan kesilmeyebilir. Süt için bir çiftliğe ihtiyaç kalmayabilir. Domates toprağa bile değmeden üretilebilir. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir ama değil. Laboratuvarlarda üretilen etler, yapay proteinler, sentetik sütler, üç boyutlu yazıcıdan çıkan yiyecekler. Kısaca sessiz bir devrim çoktan başladı. Peki insanlık gerçekten yaklaşan bir gıda krizine mi hazırlanıyor, yoksa yeni bir küresel ekonomi mi kuruluyor? Çünkü bugün dünyada üretilen gıdanın aslında herkese yettiği söyleniyor. Ama milyarlarca insan hala açlık sınırında yaşıyor.
1: Dünya ısınıyor, kuraklık artıyor, tarım alanları küçülüyor ve uzmanlar giderek daha yüksek sesle aynı uyarıyı yapıyor. Gıda krizi kapıda. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa insanlık iklim kriziyle mücadele adı altında yepyeni bir beslenme düzenine mi hazırlanıyor? Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü artık bazı çevreler geleneksel hayvancılığın ve tarımın sürdürülemez olduğunu söylüyor. Daha az et tüketin, alternatif proteinlere yönelin, laboratuvar üretimlerini kabul edin gibi. Peki bu gerçekten dünyayı kurtarmak için mi, yoksa sofralarımızda sessiz bir sistem değişimi mi yaşanıyor? Çünkü tarih boyunca insanlığı kontrol eden en büyük güçlerden biri gıda oldu ve şimdi ilk kez topraktan çıkan ürünlerle değil, laboratuvarlarda tasarlanan besinlerle yeni bir çağın kapısı aralanıyor. Ne dersiniz? İnsanlık gerçekten açlıktan mı korkuyor?

İklim değişikliğiyle biyoçeşitlilik azalmış, su kaynakları azalıyor, topraktaki erozyon artıyor, toprak kaybı artıyor. Aynı zamanda tarım topraklarının yerleşim yeri olarak kullanılması söz konusu. Buna karşılık da su kaynakları zaten azalmış, toprak da aynı zamanda tarım toprakları aşırı gübre kullanımı ve ilaçla da bozulmuş durumda. Buna karşılık bir tedbir alınması lazım ve buna bu durumda da şu anda bu krizle ilgili gerçekten senaryolar yazılmaya başlandı. Zaten şöyle de bir teori var. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyara ulaşacağını, bunun için de gıda

0: üretiminin en az %60-70 oranda artırılması gerektiğini söyleyen senaryolar var şu anda. Böyle bir durumda da gıda üretimimiz gerçekten artıyor mu? Artmıyor. Çünkü tarımsal alanda üretim yapan ve gıda üretimi yapan ağır işçilik gerektirdiği için herkes ayrılmış durumda. Köyden kente göçüyor. Buna karşılık tarım arazileri boş kalmış ve karlılık da biraz düşük olunca diğer sektörlere kaymış durumda. Buna bilim adamları önlem alma çabalarında. Tabii önlem alırken ekonomistler ve para kazanmak isteyen sektör de aynı tarafa doğru kaydı ve spekülasyonlar da bunun üzerinden gidiyor aslında.
1: Kasaba gidip abi bana yarım kilo gerçek et ver deme ihtimalimiz sizce korkutucu mu, komik mi?
2: Komik bence. Yani çok korkutucu değil, besleyicisi olabilir.
3: Yani şu an için bir yandan komik, bir yandan korkutucu. Ama ileride çok normal olacağını düşünüyorum.
4: Bence biraz daha ironik gibi geldi yani, komik, komiğe daha yakın.
5: Bana korkutucu geliyor. Yani et kasapta hani olması gereken bir şey, yapay et çok saçma geliyor.
6: Aslında hem korkutucu hem komik. Bu kadar çok doğal kaynağın olduğu bir durumda yapay bir şeye yönelmek istemezdim. Ayrıca komik de bir durum olurdu. Ancak umarım öyle bir duruma düşmeyiz.
7: Bu ürünlerin uzun vadede insan hayatına edeceği katkılar çok uzun süre denenmesi gerekiyor. Bu çalışmalar son zamanlarda başladı ve bu yüzden hani uzun dönemdeki insan vücudundan etkisinden korkuyorum açıkçası. Hani baktığınız zaman et yüzyıllardır tüketilen bir şey ve insanlara zararı bilinen veya faydası bilinen bir şey. Bu yüzden bu ihtimal bana korkutucu geldiği için hayır diyorum. Korkutucu gelir.
8: Bence hem korkutucu hem komik. Gerçek olma ihtimali birazcık düşük geliyor.
1: Günümüzde yeni küresel güç yarışının merkezinde gıda da var. Teknoloji devleri ve biyoteknoloji şirketleri artık yalnızca veriyi değil, insanın sofrasını da konuşuyor. Ne demek istiyorum? Baksanıza, artık sadece tarlalar değil, laboratuvarlar da üretim yapıyor. Mesela yapay zeka destekli tarım sistemleri, laboratuvarda üretilen proteinler, kişiye özel beslenme algoritmaları. Peki tüm bunlar gerçekten dünyadaki açlığı bitirmek için mi, yoksa geleceğin en büyük ekonomik gücü mü kuruluyor? Çünkü uzmanlara göre gelecekte mesele sadece ne yediğimiz olmayacak. Yediklerimizi kimin ürettiği, kimin kontrol ettiği ve bize neyin önerildiği daha önemli hale gelecek. Belki de yakın gelecekte insanlar yemek seçtiğini sanacak ama aslında kararları algoritmalar verecek. Yani ne tüketmelisin, ne kadar et yemelisin, hangi ürün çevreci, hangisi sürdürülebilir gibi. Tam da bu noktada belki de en kritik soru şu olabilir. Geleceğin dünyasında sofralar özgür mü olacak, yoksa dijital sistemlerin yönettiği yeni bir düzene mi dönüşecek?
9: Şu anda FAO'nun verilerine göre 850 milyon aç insan var. Aç insan dendiği zaman günde bir Amerikan doları, Türk parasıyla 44 liradan daha az 3 önde para harcayan insana diyoruz. Yapay zeka değişik amaçlarla kullanılıyor gıda üretiminde de. Şimdi şöyle söyleyeyim, algoritmalar insanların hem yaşamını hem tüketeceği gıdayı hem de üreteceği gıdayı yönetiyor. Yapay zeka insanların çalışma gücünün de azalmasına neden olacak gibi görünüyor. O nedenle yapay zekayı tek başına kullanmak değil de iş gücüyle beraber değerlendirilmesi daha mantıklı görünüyor.
0: Doğal olarak bir ürün, insanlar şöyle düşünelim, kendisi için ürün üretiyordu. Bahçesi vardı, bir tane de ineği vardı. Ama bu ürünü yetiştirme politikasını değiştirdi. Mekanizasyonla ve yeşil devrim dediğimiz sanayileşmeyle birlikte başkası için üretmeye başladı. Başkası için üretirken çok üretmek istedi, gübre attı, ilaçları kullandı ve sağlığını hiç düşünmedi, parayı düşündü sonrasında. Ve daha sonra da onu yeterince para kazanamadığı düşünerek işlenmiş ürünlere doğru yönlendirdi. Geçmişteki doğal, kendine yeter ve kendi ihtiyacını karşılama senaryosu bir anda

0: para kazanma mekanizmasına dönüşünce bu problemler ortaya çıktı. Gelen nokta nedir? Yapay zeka devreye girdi. Çok artan nüfusu besleme senaryoları gibi senaryoların arkasına sığınma da söz konusu. Bir yönden bilim adamları diyor ki artan nüfusu beslememiz lazım. Ama israfı durdursanız zaten bunu sağlayabiliyorsunuz. Ama öbür taraftan da başka bir ekonomik işte düşünen insanların veya para kazanmak isteyen zenginlerin de yeni bir para yatırma kaynağı. Ben artan nüfusu doyuracağım. O yüzden yapay et yapıyorum. İklim değişikliğini karşı karbon veya metan gazı, sera gazı üretimini azaltacağım. Ve bunun için de ben yapay ürünleri gerçekleştiriyorum diye senaryolara yönlendiriyor. Aslında bizim hepsi doğallığın bozulmasıyla aslında sanayi devrimiyle başladı. Sanayileşme bize bir avantaj getirse de kontrollü kullanamadığımız için şu anda doğa bozulmuş durumda. Zaten mevcut haliyle bozukken üstüne yeni senaryolarla yapay ürünlerin artmasıyla söz edilen bir hayat geliyor ki bunu karşılamak çok zor. Gerçekten gıda bir ritüeldir. Oturursunuz arkadaşınızla yemek yerken sohbet edersiniz, derdinizi anlatırsınız. Sadece enerji almak değildir. O psikolojiyi gelecekte nasıl sağlayacaksınız? Sadece insanlara robotlara enerji verir gibi gıda vermeyi düşündüğünüz bir yöne doğru kaydırıyorsunuz. Bu yapaylığın getireceği sorunlar gerçekten büyük görünüyor.
1: Laboratuvarda üretilen köfteyi yer miydiniz? Yoksa mesela ben tavuğu tavuk olarak görmek istiyorum diyenlerden misiniz?
2: Yiyebilirim. Ben biraz daha organik tercih ederdim ya. Çok laboratuvar ürünü tercih etmem şahsen.
3: Doğallığa o kadar şey değilim ama nasıl desem. Gene de laboratuvarda üretilmesi bana çok yapay geliyor. Hani yoksa doğal köy tavuğu yiyenlerden değilim yani. O kadar da radikal düşünmüyorum. Ama gene de biraz da doğal olması gerektiğini düşünüyorum. 50-50 olmalı bence.
4: Ya bana fark etmiyor ya. Ben yerdim büyük ihtimal.
5: Ben tavuğu tavuk olarak görmek istiyorum.
6: Laboratuvarda üretilen bir şeyi yemeyi tercih edeceğimi düşünmüyorum. İleriki zamanda ne olur ne biter onu bilemem. Belki gerçek hiçbir şekilde kaynağımız kalmaz. Tamamen yapaya, laboratuvar ortamında üretilen şeylere yöneliriz. Ancak şu anlık benim tercihim bu şekilde olmayacaktır.
7: Ben kesinlikle tavuğu tavuk olarak görmek isteyenlerden biriyim. Çünkü bir laboratuvarın veya işte hani günümüzde de şeyi çok görüyoruz mesela işte sahte ürünler ihtimali de çok var özellikle işte kozmetik ürünlerde veya alkolde. Bu ihtimal çok korkutucu geliyor çünkü o köftenin veya o et ürünün nerede üretildiğini ve nasıl üretildiğini bilmiyoruz. Bu yüzden tavuk olduğunu görmek isterim açıkçası.
2: Yerim büyük ihtimalle ya. Laboratuvarda üretilen köfteyi yerdim herhalde evet.
8: Bugün dünyanın farklı laboratuvarlarında bir hayvanı kesmeden et üretilebiliyor. Bilim insanları canlı hayvandan alınan birkaç hücreyi özel sıvılar içinde çoğaltıyor ve haftalar sonra ortaya gerçek ete benzeyen hamburger köfteleri çıkıyor. Bazı şirketlerse inek kullanmadan süt üretmeye başladı bile. Nasıl mı? Sütün içindeki proteinleri üreten mikroorganizmalar genetik olarak programlanıyor. Yani adeta yapay süt fabrikalarına dönüştürülüyor. Sadece bu da değil, 3 boyutlu yazıcılarla somon balığı filetosu basılıyor. Bitkisel proteinlerden tavuk dokusuna benzeyen lifler üretiliyor. Hatta yapay zeka sistemleri insanların sağlık verilerine göre hangi yiyeceği tüketmesi gerektiğini hesaplıyor. Yani gelecekte buzdolabınız size şunu söyleyebilir. Bugün karbon hakkınızı doldurdunuz, kırmızı et önerilmiyor. Öte yandan bazı uzmanlara göre ise yakın gelecekte market raflarında iki farklı kategori olabilir. Doğal ürünler ve yüksek teknoloji ürünü gıdalar. Ve belki de insanlık tarihinde ilk kez bir domatesin nerede yetiştiğinden çok hangi yazılımla üretildiği konuşulacak.
1: İnsanlık binlerce yıldır aynı döngüyle yaşadı. Topraklar ekildi, hayvanlar yetiştirildi ve sofralar doğanın ritmine göre kuruldu. Ama şimdi bilim bu düzeni değiştirmek için hazırlanıyor. Öyle ki bu yeni düzende ne çiftlik var, ne mera, ne de bildiğimiz anlamda bir doğa süreci. Sadece hücreler, biyoteknoloji ve yüksek teknoloji laboratuvarları.

var. Bu yeni durumu destekleyenler bunun büyük bir devrim olduğunu söylüyor. Mesela daha az su tüketimi, daha az karbon salımı, daha az hayvan kesimi gibi. Peki ya kaybettiklerimiz? Çünkü mesele artık sadece bir hamburger değil. İnsanlık ilk kez doğadan bağımsız bir beslenme düzeni kurmaya çalışıyor. İşte tam da bu noktada asıl soru şu: laboratuvarda üretilen et gerçekten geleceği mi kurtaracak, yoksa insanı doğadan koparan yeni bir çağın kapısını mı açacak?

Şimdi yapay et gerçekten bir argümanla devreye giriyor ki argüman şu: iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikteki problem. Sürdürülebilirlikteki temel problem işte buzullar eriyor, sular yükseliyor, toprağın tuzluğu artıyor. Bununla beraber tarım alanları daralıyor. Aynı zamanda seller, yağmurlar, afetler, savaşlar dünyaya girmiş durumda. Buna karşı hayvancılık sektörü de sera gazı üretiyor çokça. Bu hayvanların sayısını azaltmamız veya yerinde tutmamız lazım diye bir argümanla devreye giriyor. Bu bilimsel senaryoların içinde doğruluk noktası olan konu. Ama bunu kullanan bir sektör var. Yapay ete doğru bunu yönlendirmiş durumda. Bu da etin hücrelerini çoğaltarak, ki bu da fermantasyona ileri teknolojiyle olması gereken bir konu ki oraya da kontaminasyon olduğunda farklı olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Orada etin hücrelerini çoğaltıyor. Ama bunun yine ileri teknoloji gerektiren bir durumu var. Ete benzemesi için içine kimyasal maddelerin konması, renk maddelerinin ilave edilmesi ve preslenmesi, et formatına getirilmesi gerekiyor. Buna yatırım yapanların da çoğu uluslararası çok yüksek ekonomik bütçeli firmalar. Ve gelecekte bu şu anda daha pahalı durumda, etten pahalı durumda bir üretim söz konusu. Ama gelecekte ele geçireceklerini düşünüyorlar ve buradaki riskler bizi gerçekten gıdamızı da kontrol edebilir bir formata getirmek gibi görünüyor. Aynı zamanda birilerine muhtaç olma durumunda kalıyorsunuz. Aynı zamanda tohumculuk sektörü, yem sektörü, hayvancılığın çeşitli ırklarının geliştirmesindeki sektörler gibi tekelciliğe, patentleşmeye ve insanların gıdasını da kontrol etmeye doğru gidiyor. O zaman bu sefer küçük üreticiler diyelim, gerçek tarım üreticilerinin çoğu onların yanında çalışan bir işçi pozisyonuna doğru dönüştürülecek. Bu gelecekte yapaylığın artmasına, zaten psikolojik olarak da söylediğimiz topraktan, doğadan insanı koparıyorsunuz. Hiçbir bütünleşme yok. Onu koruma yöntemleri yok. Topraklarınızı işleyemeyeceksiniz bundan sonra. Oradaki zararları kontrol edemeyeceksiniz. Bu tarım sektöründen ayrılmanız demek, onu geleneksel yöntemlerle öğreniyorsunuz. Bir daha geri dönüşünüz çok zor demek. Eğitimle falan olacak işler değil. O nedenle de küresel bir etkisi var. Küresel şirketlerin bir işte senaryosu ve onların kontrol etme mekanizmasının dahil olduğu, ama insanların da artan nüfusun beslenmesi gerektiğine yönelik bir durum oluşuyor. O zaman yapay et daha ucuz olacak. Gerçekten hayvancılık belki ölmeyecek ama çok lüks restoranlarda zengin kişilere hitap eden bir formata dönüşecek. Buna doğru götürüyor işi.

Bildiğiniz üzere bugün marketlerde organik ürün reyonları var. Bu ürünler daha pahalı, daha sınırlı ve çoğu insan için artık bir özel tüketim alanı. Peki ya gelecekte de aynı durum doğal ürünler için yaşanırsa? Mesela gerçek süt, doğal domates, gerçek et bir lüks ürün haline gelirse? Hatta düşünsenize, yakın gelecekte çocuklarımız bir ineği, toprağa ekilmiş gerçek bir domatesi ya da köy yumurtasını sadece belgesellerde görürse çok korkutucu geliyor, değil mi? Sanırım insanlık belki de ilk kez teknolojiden değil, doğallığı kaybetmekten korkmalı. Çünkü bazen dönüp baktığınızda hayatınızdan neyin eksildiğini çok geç fark edersiniz.

0: Erlebnis.
1: Ben her ikisinin de yani doğal üretilenle ileride yapay şekilde üretilecek domateslerin piyasada veya ürünlerin piyasada aynı şekilde bulunacağını düşünüyorum. O zaman insanların bir seçim hakkı olmasının da bir anayasal hak olduğunu düşünüyorum. Yalnız o zaman fiyatlar arasındaki tartışma söz konusu olabilir. Doğal üretimlerin daha pahalı, öbürlerinin daha ucuz olabileceği konusunda şüpheler vardır ama kesin bir şey yoktur. Çalışmalar devam etmektedir. Diğer taraftan dünyada bu doğal olmayan yapay gıdalar konusunda bir helallik ve sağlığa zarar etkisi de tartışılmaktadır. Zaman gösterecektir. Yani 2050 yılına doğru bu konuştuğumuz şeylere benzer olaylar çıkacaktır ama her zaman doğal üretilmiş, organik şekilde üretilmiş ürünlerin öbürlerinden daha az riskli olduğunu düşünebiliriz. Ette yapay et çok gündeme getiriliyor ama normal etle yapay et arasındaki bileşim farklı, renk farklı da vardır. Yapay ette miyoglobin az olduğu için rengi daha açık olacaktır. Tüketicinin alıştığı et rengi de kırmızıdır. Böyle farklılıklar da ileride gündeme gelecektir. Zaman ne gösterecektir? Araştırmalar insan sağlığına bu tip yapay gıdaların nasıl zarar vereceği ortaya çıktıktan sonra belki bir geri dönüş de söz konusu olabilir ama şu anda kesin söylenecek bir şey söz konusu değildir.
2: Bizim doğal olarak yetiştirdiğimiz ürünler hepsi organikti zaten eski formda. O organik ürünler bozuldu ama gelirken yolu kaybettik. Herkes traktörle küçük parçalı arazilere girmeye başladı. İlaç kullanmaya başladı, gübre kullanmaya başladı. Geri dönüp biz eski ürünümüzü üretmek istiyoruz dediğimizde şimdi bizden ekonomik para talep ediyor. Yani diyor ki organik sertifikası vermem lazım, onunla satabilirsin. Değilse eski ürünü üretsen de ben organik olarak almam diye belirtiyor. Ki bir doğallığı bozduğumuzda da giden noktada organik tanımına belki bir sertifikalandırma getirecekler bunlar ve doğal tanımına ve doğal diye tanımlayabilmeniz için belki de sertifika paraları ödemeniz gerekecek. Yani çiftçileri tamamen gerçekten kontrol altına alabilecek mekanizme doğru gidiyor ki buna tedbir almamız lazım. Bir gıda mühendisi olarak çocuklarımızı tabiattan koparmamamız gerekiyor. Mutlaka okullarımızda gıda okur yazarlığını bir tanımlayan dersler olması lazım. Aynı zamanda doğayla gıda üretimi arasında irtibat koruyacak ve oluşturacak veya bozmayacak sistemleri geliştirmemiz lazım. Değilse ileride yapay ürünlerin çoğaldığı zaman doğal diye tarif edeceğimiz ürünler çok nadir olacak ve doğalın ne olduğunu tarif eden bir gençlik olmayacak belki.
3: Bugün organik ürün bildiğiniz gibi çok pahalı. Peki ya yarın, gelecekte gerçek yumurta, gerçek peynir etiketi lüks market raflarına taşınırsa ne olur ya da taşınır mı sizce?
4: Yani bu dönemde bile her şey aslında bir ayrım gibi. Belki bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yine bir sosyal ayrım olabilir tabii ki.
5: Evet, yani taşınabilir. Bugün nasıl işte gezen tavuk yumurtası daha pahalıya satılıyorsa ileride de belki gerçek et daha pahalıya satılabilir.
6: Bir şeyi ne kadar azsa değeri o kadar artar olduğu için o gerçek şeyi azaltmaya çalışıp o şeyi pahalılaştırmaya çalışıyor olabilirler. O yüzden korkutucu bir şey bence.
7: Bence taşınabilir çünkü gittikçe her şey yapaylaşıyor. Yani suyu bile lüks marketlerden alabilecek duruma gelebiliriz gibi gözüküyor şu an.
8: Dünyaya bir kere geliyorum. Geldiğimde de iyi bir şey tüketmek isterim. Doğal olanı, benim için yararlı olanı tüketmek isterim. Yani laboratuvar ortamında evet sağlıklı koşullarda üretiliyor olabilir. Gerçekten iyi koşullarda üretilen şeylere erişiyor olabiliriz. Ancak doğalı tercih eden biri olarak muhtemelen ekonomimi bunun için zorlarım diyorum.
9: Bence kesinlikle taşınacak. Çünkü yani küresel ekonomi ve kapitalizm büyümeye devam ettiği sürece her türlü böyle krizleri yaşamaya devam edeceğiz. Bence burada insanların kendinin için biraz daha elini taşın altına koyması gerekecek. İşte küçük bir bahçesi olup belki de en azından yaz için kendi meyvesini, kendi sebzesini kendi üretecek ve 2-3 tane tavuk besleyebilir. İşte o yumurtayı kendi üretebilmek için. Bence böyle çözümler bulunabilir.
0: İnsanlık tarih boyunca medeniyetlerini su kenarlarına kurdu. Toprağı işledi, hayvan yetiştirdi,

ve asıl önemlisi üretimin merkezinde hep insan vardı. Şimdi ise ilk kez toprak olmadan üretim konuşuluyor. Bir çiftçinin yıllarca, aylarca yetiştirdiği bir

0: tohumun sahibi kim olacak? Bir yapay proteinin formülünü kim yönetecek? Ve en önemlisi, insanlığın beslenme sistemi birkaç küresel şirketin kontrolüne girerse ne olacak? Ne dersiniz?
1: Eskiden biz kendi kendimize yeterlilik önem arz eden bir konumdaydı. Sonra ekonominin çok önemli olduğu noktalarda, hep parayla hesapların yapıldığı noktalarda biz kendimize ürettiğimiz bazı ürünleri fazladan üretip de satabileceğimizi ve bazı ürünleri de bizde olmadan başka yerden alabileceğimizi düşünerek bazı ürünleri çok ürettik, bazılarını ihmal ettik. Ama pandemi ve savaşlar bize onu gösterdi ki bütün ihtiyacı olan temel gıda maddelerinin yerli ve milli üretilmesi gerekiyor gıda açısından. Bu noktada ben söylüyorum ki benim suyum, elektriğim, enerjim, tarım topraklarım benim için çok önemli. Benim nüfusumu doyurmak için kullanılsın bu. Başkasının karnını doyurmak için ben bunu üretmek zorunda değilim. Çünkü su yetersiz duruma doğru gidiyor. O zaman nedir? Biz bu kaynakları korumak için aynı enerji politikaları gibi gıda politikalarında olması gerektiğini söylüyoruz. Tarım Bakanlığımız da buna karşı tedbirler alıyor her hafta. Ben bunları takip ediyorum. Bu haftalarda tarım topraklarının işte arazi yerleşme amaçlı kullanılmasını engellemek üzere herhalde bir şu anda teklifler var. Bu yönde tedbirler alınıyor ama tedbirlerin artırılarak devam etmesi gerekiyor.
2: Çocuklar gelecekte sütü inekten değil de fabrikadan öğrenirse sizce bu normal mi olur?
3: Bence kesinlikle normal olmaz. İnsanın doğadan kopmaması lazım.
4: Hayır, çok üzücü olur.
5: Hiç normal olmaz. Gerçi geleceği bırakın, şu an bile fabrikadan çıktığını düşünen çocuklar var. O yüzden gelecek kötü gibi duruyor.
6: Fabrikadan çıkma sütü içiyorum. Hiçbir şekilde daha önce doğal inek sütü içmedim muhtemelen, hatırlamıyorum. Hani kolay bozulan, çabuk aslında normal şekilde bozulan bir şeye çok fazla erişmediğim için aslında biz de şu an o durumdayız. Ancak gelecekte muhtemelen daha da kötü bir senaryoyla karşılaşacağız bu konuda.
0: Mesela bir ilaç piyasaya çıkmadan önce yıllarca test ediliyor. Peki ya geleceğin yapay gıdaları? Şu anda dünyada milyonlarca dolarlık yatırımla yeni bir beslenme sistemi kuruluyor. Hücreden üretilen etler, mikroorganizmalardan elde edilen süt proteinleri, biyoteknoloji destekli yapay içerikler. Peki tüm bunlar ne demek? Çünkü bilim bugün bir ürünü üretiyor olabilir ama o ürünün 30 yıl sonra insan bedeninde nasıl bir iz bırakacağını henüz kimse tam olarak bilmiyor. Örneğin çocukların gelişimi nasıl etkilenir? İnsan metabolizması bu kadar hızlı değişime uyum sağlayabilir mi? İnsan bedenindeki trilyonlarca bakteriye ne olur? Hormon dengesi, bağışıklık sistemi nasıl etkilenir? Gel de korkma.

0: Bu konuda yapılmış, bakın daha üretimi yeni başladığı, yıllar içinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda yapılmış araştırmalar söz konusu değil. Bu tip ürünlerde bir 15-20 gün tüketicileri besleyip orada çıkan problemlerin kaydedilmesi, analiz edilmesi, ona göre düzenlenmesi lazım. Maalesef şu anda Türkiye'de algoritmalar ve sosyal medya insanın gıdasını, dinleyeceği müziği, okuyacağı gazeteyi ve haberi bile yönlendirmektedir. Onun için sosyal medyada da bir düzenleme yapılması bu tip bilgi kirliliğini engelleyecek olaylar açısından çok önemlidir.
1: Uzmanlara göre aslında bugün dünya tarihin en büyük tarım kapasitesine sahip. Gerçekten de öyle. Verilere göre teknoloji gelişti, üretim arttı, depolar doldu. İyi ama milyonlarca insan neden hala aç? Nasıl oluyor da bir tarafta tonlarca gıda çöpe giderken diğer tarafta insanlar değil lüks temel besinlere bile ulaşamıyor? Yani demek ki mesele

0: yalnızca üretmek değil, mesele gıdaya kimin ulaşabildiği. Dolayısıyla gıda modern dünyada sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir güç. Bugün bu tablo gerçekten de ilginç. Bazı ülkeler daha fazla üretirken bazıları dışa bağımlı hale geliyor. Bazı şirketler milyonlar kazanırken çiftçiler üretimden çekiliyor. Peki o halde insanlık bu teknolojiyle gerçekten açlığı mı çözmeye çalışıyor? Yoksa gıdaya erişimin yeniden şekillendiği bir sisteme mi giriyor? Ama asıl soru şu olabilir. Geleceğin dünyasında sağlıklı, doğal ve güvenilir gıdaya ulaşmak bir ayrıcalığa dönüşebilir mi?
1: Gelişmiş ülkeler diye hitap ettiğiniz ülkeler, diğer ülkelerdeki yaşayan insanları yok sayarak, kendilerin keyfiyetlerini ön plana tutarak, yani istediğini yiyebilme şartlarını ortaya koyarak yaşamlarını sürdürüyorlar veya kendileri öyle bir politika yürütüyor. Diğer taraftaki insanların aç olması hiç umurunda olmuyor ki kapısına gıdayı götürdüğünüz insanlara bile dağıtımda ortalığı karıştırıp dağıtılmasına mani olan bir toplumdan bahsediyoruz. Yani şu anda Gazze'de gıdayı aç insanlara kapıya giden gıdayı ulaştırmıyor. Yani böyle bir dünyada gıda üretimi kesinlikle dünyadaki mevcut nüfusu çoğunlukla doyurur durumda. Ki ben bunu gıda bilimi açısından çok düşünmüşümdür. Bizim de toplumumuzda refah seviyesi iyi durumda, Avrupa'da böyle. Bizim gıda biliminde işlediğimiz konular fonksiyonel gıdalar, yapay ürünlerle beslenme, müsliler, zayıf kalmak bilmem. Ama Afrika'daki insanın böyle bir senaryosu yok. Sadece aç kalmamak, günlük protein ihtiyacını almak, içindeki yağını falan düşünecek durumda değil. O nedenle de kesinlikle bizim gıda israfını durdurmamız lazım. İlk senaryo aslında bu olmalı. Ama bunu gelişmiş ülkelerde buna dayalı bir kültürü henüz oluşturmuş değil. Bizim ülkemizde tabii ki inanışlarımız da, dini kültürümüz de buna etki ediyor. Biz fazlamızı oraya aktarmanın yolunu araştırıyoruz ki biz de böyle yetiştik. Kendimizde olan bir şeyi kendimiz tek başımıza yiyemezdik. Komşumuza mutlaka ikram etme ihtiyacı hissederdik. Çünkü onlara kokusu gitmiştir vesaire. Ama böyle bir durumdayken herkes bireyselleşti ve günümüzde israf ilk başta Antalya'da, Adana'da üretilen ürünler buraya gelinceye kadar lojistikte bir kayıp söz konusu. Bunun ötesinde gıda okuryazarlığının olmaması gerekçesiyle etikete bakmadan, düşünmeden fazla ürünü alıp buzdolaplarımızda saklayarak yiyemeden attığımız ürünler, israfa giren ürünler, bunların hepsi gerçekten insanları doyuracak seviyede bir fazlalık içeriyor. Tabii Afrika'daki toplumlara da senaryo yazmışlar. Bunu kim organize etmeli? Birleşmiş Milletler. Ne yapabiliyor şu anda? Hiçbir şey yapamıyor. Türkiye'de Birleşmiş Milletler dünyada süper cereal diye bir şey üretiyor. Süper cereal'ı bazı ülkelerde üretiyor. Afrika'daki insanlara gönderiyor. O süper cereal'ın içinde protein, yağ, şeker optimize edilmiş şekilde günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde var. İnsanlara dağıtmak için. Ama bunu bile her tarafa götüremiyor. Ve insanlar açlıktan ölen insanlar zaten Asya'nın uzak Asya'da, Afrika'da bu ölüm olaylarını hala açlıktan ölen insanları duyuyoruz. Bu adaletsizlik dünyanın zaten yok oluşuna kadar ve başından beri olan bir durum. Bunun giderilmesi gerekiyor ama bizim çabamız bunun giderilmesi yönünde elimizden geleni yapmak.
0: İnsanlık sadece şehirler, medeniyetler kurmadı. Aynı zamanda sofralar etrafında kültürler de oluşturdu. Birlikte ekildi, birlikte pişirildi, birlikte yenildi. Yani toprak insan için yalnızca üretim alanı değildi. Aidiyetti, hatıraydı, kültürdü. Çünkü bir domates yalnızca bir domates değildir bazen. Bir çocukluk hatırasıdır, bir köy evidir, bir anne kokusudur. Şimdi ise geleceğin sofraları yüksek teknoloji laboratuvarlarında tasarlanırken dünya bambaşka bir yöne doğru evriliyor olabilir. Ne dersiniz? Bu değişim sadece yemekleri mi değiştirecek, yoksa insanın hayatla kurduğu bağını mı dönüştürecek? Mesela doğadan uzaklaşan insan zamanla birbirinden de uzaklaşır mı? Aile sofraları değişir mi? Mevsim duygusu kaybolur mu? İnsan üretenden çok tüketen bir canlıya dönüşür mü? Ben bu fotoğrafı sevmedim. Ya siz?
2: Bir yerde yaşam varsa, yaşam gerekiyor ise ki yaşam gerekiyor hepimiz için, orada gıdaya ihtiyaç vardır. Gıda içinde nasıl olursa olsun değil, uygun gıda maddeleri üretilmesi lazım. Gıda güvenliği açısından, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan uygun gıda üretilmesi için birincil üretim, yani tarım ürünlerine ihtiyaç vardır. Tarım ürünlerinin üretilmesine hiç vazgeçmemeliyiz. Bu ülkemizin savunma sanayi kadar önemlidir gıda güvenliği. Çok önemlidir. Savunma sanayini tankın var, topun var ama aç bir askerin savaşa gitmesi söz konusu değildir. Her ikisi de çok önemlidir. Ülkemiz son zamanlarda savunma sanayinde çok önemli adımlar atmıştır. Gıda güvenliğinde de AB'ye aday ülke olmamıza rağmen gıda güvenliği faslı açıldığı için AB'nin gıda güvenliği ile ilgili tüm konularda Türkiye uyumlu hale getirilmiştir.
1: Etrafına saldıran bir ülkenin kendi içinde bütün ürünlerini yetiştirebilecek ve suyunun da yeterli hale gelebileceği bir senaryo üzerinde çalıştığını görüyoruz. O da bağımsızlığı değil, tamamen kimseye muhtaç olmadan istediğine saldırabilmek için yapıyor bunu. Ve birçok ülkede gerçekten bu önemli bir durumda. Ve savaşların bir kısmı da aslında biz zımmında tam düşünmesek de savaşların bir kısmı da gıda amaçlı yapılıyor. Onu da söyleyelim. Yani Ukrayna dünyanın en büyük buğday, ayçiçek üreticisi. Rusya da benzer şekilde topraklar, işgal edilen topraklarda büyük bir tarım ve hayvansal üretim söz konusu. Bu noktalardan da düşünürsek gelecekte gıda amaçlı bir senaryo yazıldığında görmüş oluruz. Geleceğin stratejik malzemesi tek insanın enerjisi olan gıdadır.
3: Eskiden fast food konuşuyorduk. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Fake food çağı. Ne düşünüyorsunuz?
4: Çok pratik bir şey. Ya benim gibi en azından yemek yemeyi çok külfet gibi görenler için çok pratik bir şekilde bir çözüm sunabiliyor ama dediğim gibi yani her şeyin doğalı en güzeldir diye düşünüyorum.
5: Ya aslında yediğimiz hiçbir şey zaten normal fast food değil. Hani bu en basit yediğimiz hamburgerler bile içinde ne yediğimizi bilmiyoruz. Hepsi şey fabrika üretimi yani. Normal et olduğunu düşünmüyorum şahsen.
6: Aslında yani fake food çok saçma ve komik duruyor bakınca. Ama gerçekten de öyle yani. Ne yediğimizi bilmiyoruz dışarıda özellikle yediğimizde. O yüzden yani bayağı iyi bir isim olmuş fake food günümüz için.
7: Umarım bıçağa denk gelmem. Yani yediğim bir şeyin çakma olduğu gerçeği hiç güzel bir fikir olarak gelmiyor, bilmiyorum.

zamanlar insanlar yiyecek bulmak için doğayla mücadele ediyordu. Şimdi ise doğaya ihtiyaç duymadan üretmenin yollarını arıyor. İşte bu yüzden de belki de insanlık tarihinde ilk kez sofradaki yemekle birlikte gerçeklik kavramı da değişiyor. Düşünsenize, yakında çocuklarımıza şunu açıklamak zorunda kalabiliriz. Bir zamanlar domates toprağın içinde büyürdü. Sütler hayvandan gelirdi ve et gerçekten canlı hayvandan elde edilirdi. Belki de geleceğin insanı için doğallık bizim bugün geçmiş medeniyetlere baktığımız gibi nostaljik bir hatıraya dönüşecektir. Ve belki de o gün geldiğinde en büyük soru şu olacaktır. İnsanlık teknolojide gerçekten ilerledi mi? Yoksa kaybettiği şeyleri fark edemeyecek kadar fıtratından uzaklaştı mı? Yani bence asıl mesele hiçbir zaman ne yediğimiz olmayacak. Bizi insan yapan şeyleri ne kadar koruyabildiğimiz olacak.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
1: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda.

0: Tuvalden Kod'a sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
5: Peki siz Araf'ta mısınız?
4: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
0: Pirat'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Kod'a sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pirat'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
6: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

24 ekranlarına hoş geldiniz. İyi pazarlar. Moderatör hafta sonuyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracağız. Doğrusunu isterseniz yoğun bir gün var. Tabii Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Bu konuya bakacağız. Diğer yandansa artık hem LGS hem de YKS için geri sayım sürüyor. Aileler, öğrenciler heyecanlı. Bu konuda uzman tavsiyeleri alacağız. Gazetelere de bakacağız. Yani dolu dolu bir moderatör hafta sonuyla karşınızdayız. Hemen başlayalım anlatmaya. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü programından yansıyanları aktararak başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 39. kez düzenlenen DEİK Ustalara Saygı ödül törenine katıldı. Ki bu organizasyon ihracatın devlerini bir araya getiriyor. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı 2025 yılında

0: mal ve hizmet ihracatının rekor kırdığını dile getirdi. Yine yatırımcılara çağrısı vardı. Yabancı yatırımcıları bir kez daha ülkemize, Türkiye'ye davet etti. Bununla birlikte sahadaki gücünü masada hissettiren Türkiye gerçeğini dost da düşman da kabullenmek zorunda kaldı ifadesi de dikkat çekiciydi.
1: Türkiye'nin ticari diplomasisine yön veren, ihracatın çatı kuruluşu olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İş dünyasının duayenleri ustalara saygı ödül töreninde bir araya geldi. Törene Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda İş Konseyi Başkanı katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEİK eski başkanı Ömer Cihat Vardan'a ödülü bizzat takdim etti.
2: Kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev almış, bu ülkenin kalkınmasına ve büyümesine omuz vermiş DEİK mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.
1: Erdoğan, Türkiye'nin dış ilişkilerdeki başarılı rolüne dikkati çekti.
2: Sadece 2025 yılında şahsen 22 ülkeye ziyaret gerçekleştirdim. 26 zirveye iştirak ettim. Ülkemizde 136 misafiri ağırladık. 84 yurt dışı ve yurt içi görüşme gerçekleştirirken 134 kabul yaptık. Yani bir yandan yurt içinde il ziyaretleri, açılış törenleri, toplantılar, zirveler vasıtasıyla vatandaşlarımızla kucaklaşırken eser ve hizmet siyasetimizi aralıksız sürdürürken diğer yandan da Türkiye'nin önünü açacak, ülkemizin daha büyük atılım yapmasını sağlayacak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda daha güçlü bir aktör haline getirecek hamlelerimize yenilerini eklemeye devam ettik.
1: Erdoğan, Türkiye ekonomisinin aralıksız bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Türkiye'yi küresel bir merkez haline dönüştürmekte kararlıyız mesajını verdi.
2: 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştı. Sahadaki gücünü masada da hissettiren Türkiye gerçeğini artık dost düşman herkes kabul etmek zorunda kalıyor.
1: Erdoğan'ın yabancı yatırımcılara da bir çağrısı oldu. Gelin yatırımlarınızı Türkiye'ye taşıyın dedi. Vergi muafiyetini anlattı.
2: Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki yatırımcılara, girişimcilere ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da yeni bir çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin. Sizler de yeni ve güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Belirli şartları sağlamaları halinde yurt dışından elde ettikleri gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyecek.
1: Türkiye'nin ticari diplomasisine yıllarını vermiş, ihracatın bugünlere gelmesinde büyük emeği olan duayen iş insanları ve sektörün öncü isimlerine plaketleri takdim edildi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde salı günü dananın kuyruğu kopacak gibi görünüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacak mı? Bu soru yanıtını arıyor. Özgür Özel cephesi ise hani aba altından sopa gösteriyor ama tartışmalara bu bilmece son noktayı koyan isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması yapmasının önünde bir engel olmadığını söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde CHP'de

0: Peki, grup toplantısı tartışmaları vardı. Kurtulmuş CHP'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok ifadesini kullandı. Numan Kurtulmuş sürece meclis başkanlığının bir müdahalesi olmayacağını da anlattı. Meselenin çözüm yerinin ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olduğunu vurguladı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik mali ve idari bir inceleme başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma halen devam ediyor. Bu kapsamda da mali şube ekipleri Adalar Belediyesi'ne yönelik bir inceleme başlattı. Yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında düğmeye basan ekipler belediye binasındaki evraklara el koydu. Operasyonun odağında belediye bünyesinde geçmiş dönemde gerçekleştirilen bazı imar işlemleri ve iş yeri açma ruhsatlarının olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında belediyeye ait toplam 24 imar dosyasıyla 6 adet iş yeri açma ruhsat dosyası detaylı şekilde mercek altına alındı. Geçmişe dönük işlemler üzerinde uzman ekiplerce teknik incelemeler yapıldı. İş insanı Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastane açılışı sırasında Kürt kadın ifadesiyle başlayan sözde fıkrası tabii çok tepki çekti. Sosyal medya başta olmak üzere zaten ardından da re'sen bir soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek o soruşturmanın detaylarını dün açıklamıştı. Bir analiz haberimiz var. Rahmi Koç'un bu tepki çeken davranışının altında yatan, arka planında yatan sebeplere bakacağız. İzleyelim.
1: Kürt kadın diyerek anlattığı fıkra aslında sadece bir kesime yönelik aşağılayıcı üslup barındırmıyor. Sözde bir dönemin muktedir elitlerinin Anadolu insanının irfanına tepeden bakan anlayışının da şifrelerini içeriyor. Rahmi Koç'un kıssadan hisse edasıyla gülerek anlattığı, adına da fıkra dediği bu utanç sahnesi aslında mizahi bir kılıfa büründürülmüş nefret söylemi.
2: Futbolcular vardı ya böyle şey imza ederler, formayı giyerler filan. Ver bakayım o şeyi.
1: Batı'nın küresel elitleri çeşitli argümanlar öne sürerek uzun yıllar Türk aile yapısının kodlarıyla oynadı. Doğum kontrol seferberliği gibi toplumsal aritmetiği dizayn etme gayretinde de sponsor yine o elitlerin Türkiye'deki aparatlarıydı. Çeşitli bahanelerle Kürtler gibi, dindarlar gibi ezilmiş, hor görünmüş kesimin karşısına işte bu elitler çıkarıldı. Elbette amaç hem sinir uçlarını kaşımak hem ideolojik saplantılarla kendi kültürünü yaşatmaya çalışan, kendi inancına sarılan toplumun benliğini elinden almaktı. Ama devir değişti. Türkiye son 23 yılda yeniden Anadolu irfanıyla kucaklaştı. Balo salonlarında kadeh tokuşturularak yüceltilmeye çalışılan devlet kendi özüyle buluştu. Doğu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun, İç Anadolu'nun dışlanmış mazlumları fikri iktidarı ele aldı. Türkiye son süreçte sadece etnik ve mezhepsel ayrımcılıkların üzerine toprak atmadı. Cinsiyet eşitsizliğine karşı da savaş açtı. Üreten, koruyan, büyüten kadınları baş tacı yaptı. Kadınların kılık kıyafet üzerinden yargılandığı dönemlere ait tarih sayfalarını yırttı attı. Kadınlara sosyal hayatta hak ettiği alanı açtı. Şimdi Rahmi Koç'un fıkra diye dilinden dökülen bu söylem en hafif tabirle nefret suçu. Kin, ayrımcılık ve etnikçiliğin vücut bulmuş hali. Jacoben kibrin küstah dili. İşte bu nedenle Koç'un sözlerine tepki üstüne tepki yağdı. Türkiye bu ayrımcılığı çoktan aştı. Ancak belli ki Rahmi Koç bu insanlık devriminden pek de nasibini almadı. Yargı bu skandal ifadelerle ilgili hemen harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesimine alenen hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Zira Türkiye'de adaletin terazisi artık o elitler içinde işliyor.
0: Ve beklenen gün geldi. Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde oy verme işlemi saat 10 itibarıyla başladı. Akşam 17'ye kadar da devam edecek. Özellikle katılımın nasıl olduğu merak ediliyor. Çünkü çok fazla kongre üyesi var. 44

0: Fazla Kongresi'nin oy kullanma hakkına sahip olduğunu hatırlatalım ve hemen o noktaya dönelim. Fenerbahçe Çoban Stadyumu'nun hemen yanında kuruldu sandıklar. Eren Coşkun Dili muhabir arkadaşımız karşımızda. Eren, beklenen yoğunluk var mı? Fenerbahçeliler sandıklara akın ediyor mu? Nedir son durum?
1: Kahraman Poyrazoğlu, tam da dediğiniz gibi çok fazla kongre üyesi var. 44 binin üzerinde olduğunu söyleyelim ve hakikaten de beklenen bir yoğunlukta olduğunu görebiliyoruz ki oy verme işlemi henüz 11 dakika öncesinde başlamıştı. Çok daha öncesinde de hemen Ali Maşalıcı göstersin. Bakın, sandıkların bulunduğu noktada işte kongre üyelerinin de kartlarını alıp okutarak cihazlara girdikleri noktada büyük bir yoğunluk vardı ve saatlerin onu göstermesiyle birlikte tam 44.741 üyenin oy vereceği seçim başlamış oldu. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi, işte bu soru bugün yanıtını bulmuş olacak. Tabii yoğun bir katılımla geçmesini bekleniyor seçimin ki geçtiğimiz yıl 24.000 kongre üyesi oy kullanmıştı. Bu yıl daha yoğun bir katılımında beklendiğini söyleyelim. Şu anda oy verme işlemi aslında stadyumun hemen yanındaki Kenan Evren Lisesi'nin arazisinde gerçekleşiyor ve gördüğünüz gibi hemen sol tarafta, bakın Ali göstersin, sandıklarında yerini aldığını ve kağıtlarını alan kongre üyelerinin de oy vermek üzere sandık başına gittiklerini görüyoruz. Aslında bugün genel kurulun ikinci günündeyiz, oy günündeyiz ve dün başlayan genel kurulda da zaman zaman gergin anlar yaşanmıştı. Tabii hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de uzun süredir aslında sportif başarısızlıklar var, idari süreçlerle ilgili bazı eleştiriler vardı. Bunun üzerine tabii ki de Saadettin Sarı'nın olağanüstü seçim kararıyla birlikte yeniden sandığa gittiğimiz bu gündeyiz ve bugün itibariyle gözler aslında sandıktan çıkan sonuçlara çevrilmiş olacak ki iki güçlü isim yarışıyor bugün. Aslında adaylar günlerdir taraftarla bir araya geliyordu. Bir tarafta kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, diğer tarafta da genç iş insanı Hakan Safi'den bahsediyoruz. Dün iki aday da kürsüdeydi. Özellikle Aziz Yıldırım 120. yıl vurgusuyla camiayı birleştirme, eski başarılara geri dönme sözü vermişti. Hakan Safi ise genç ve dinamik bir yönetimden bahsetti ve seçim süresi boyunca da her iki aday da projelerini de mali hedeflerini de paylaşmış oldu. Öte yandan dün gergin anlar da yaşanmıştı. Bir yer kapma kavgasıyla başlayan genel kurulun ilk gününde aslında bir tarafta Aziz Yıldırım'ın tarafı, diğer tarafta Hakan Safi'nin tarafı tribünlerde farklı noktalarda yerlerini almıştı ki aralarında zaman zaman tezahüratlarla gerginlik de yaşanmıştı. Özellikle bazı taraftarların 8 yıldır Aziz Yıldırım nerede tezahüratları sonrasında da yine Aziz Yıldırım'ın bir karşılık vermesiyle de tribünde gergin anların yaşandığını görmüştük. Yine localar arasında da yansıdı o tribündeki tartışma ki kongre devam ederken yaşandı tüm bunlar. İki başkan adayının da bulunduğu localar arasında tartışma çıkınca da yine aslında alışkın olduğumuz bir tabloyu da gördük. Genel olarak da gergin geçiyor Fenerbahçe'nin kongre süreçleri. Hemen de Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu da genel kurula müdahale etmek zorunda kaldı ki bunun sonucunda da iki kez kurula ara verilmişti. Tüm bu gerginliklerle birlikte Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kürsüde üyelere seslendi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye bir borcum var dedi ve konuşmasına daha çok yine her zamanki gibi camianın birliğine ve kulübün içinde bulunduğu tehlikeli duruma dikkat çekti. Şampiyonluk vurgusu yaptı. Başkan değil, lider olmaya geliyorum dedi. Futbolcu isimleri sayarak itibar kazanmayı doğru bulmadığını söyledi. Aslında bu noktada da Hakan Safi açıkladığı futbolcu isimleriyle birlikte eleştirmiş oldu ki Hakan Safi'nin açıkladığı isimlerin gerçekçi olmadığını belirtmişti. Diğer tarafta ise Hakan Safi tarihin en iyi kadrosunu kuracağım açıklamasıyla da taraftarın dikkatini çekmişti. Yine transfer açıklamalarıyla gündem olmuştu. Luis Suarez, Melih Demiral, Greenwood gibi isimlerle anlaşma sağladıklarını söyleyerek de büyük bir heyecan yaratmıştı. Bu alana girdiğimiz andan itibaren Kahraman Poyrazoğlu, gördüğünüz gibi bakın akın akın taraftarlar kongre üyelerinin daha doğrusu gelmeye devam ediyorlar ve hemen kayıtlarının yapılmasıyla birlikte sol tarafta bakın masalar kuruldu. Şu an 45 masa görüyorum sonucu. Evet, 45 masa var. Buradan tabii ki de kolaylık olsun diye hemen kongre üyeleri gelerek kartlarını aldıktan sonra sandık başına gidebiliyor. Sabahın erken saatlerinde gelip oyunu vermek isteyenlerin de akın akın stadyumun yanına gelmeye devam ettiklerini görüyoruz. Tabii tüm bu yaşananlarla birlikte bugün 44 bin aşkın üye sandık başında olacak. Fenerbahçe bugün başkanını seçecek. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım tarafının da açıkçası bugün yani iki tarafını da yine destekleyen kongre üyelerinde akın akın gelmeye devam ettiklerini görüyoruz. Fenerbahçe için aslında tarihi bir günün yaşandığı bir kez daha böylesine önemli bir günde, böylesine önemli bir zamanda bir kongre sürecinden geçiyor ve bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi, saat 10 olmasıyla birlikte de oy verme işlemi başladı. Sandıkların başına yaklaşık olarak 42 sandık görebiliyorum. 42 sandıkta da oy verme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, saatlerin 17'yi göstermesiyle birlikte sayıma geçecek ve hemen ardından Fenerbahçe yeni başkanını, yani Aziz Yıldırım Hakan Safi'mi seçmiş olacak. Bizler de 24 ekibi olarak gün boyunca takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim.
0: Eren Coşkundil'i çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Evet, gün boyu sürecek bir heyecan bu. Eren Coşkundil'ine de kolaylıklar dileyelim kameraman arkadaşımızla birlikte. Anlatmaya biz de devam edelim haberlerimizle. Kağıthane'ye götüreceğiz sizleri. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından biliyorsunuz İstanbul genelinde mahalle buluşmaları düzenleniyor. Adres bu kez Kağıthane oldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Kağıthanelilerle buluştu. Farklı mahallelerde yaşayanlarla buluştu. Onların talepleri, önerileri, istekleri dinlendi ve tüm bunlarda tek tek not alındı.
2: Kalbimiz Kağıthane. El yapımı kağıt atölyemizde.
3: Talepler tek tek dinlendi. Tüm sorulara yanıt verildi. Çözüm önerileri konuşuldu.
4: Sokağından, caddesinden.
3: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından il genelinde düzenlenen mahalle buluşmaları kapsamında Merkez, Nurtepe ve Hamidiye mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
2: Engelleri sevgiyle, oyunla, eğitimle.
3: Şehit Hakan Telli Parkı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşların talep, öneri ve beklentileri dinlendi. Mahallelere kazandırılan yatırımlar ve yeni dönem çalışmaları değerlendirildi.
5: Hem bize mahallemizle ilgili, bölgemizle ilgili soracakları, istişare edecekleri, önerecekleri konular dilemiş olacağız. Hem de biz de birebir istişare ederek gelecek yılın yatırımları da bugünden belirlemiş olacağız. Bunu 19 mahallemizin her birisinde yapmış olacağız.
3: Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar birçok konuda iletilen talepler ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları tarafından not alındı. Bazı konularla ilgili çözüm süreci başlatıldı.
5: Önerileri ilçemizle ilgili, mahallemizle ilgili dinleyerek yerinde çözüm bulmuş oluyoruz.
0: Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobil kontrolden çıktı. Karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Sonrasında bir araca daha vurdu. Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Görüntüler ekrana yansıyor. Kaza bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde meydana geldi. Otomobil seyir halindeydi. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Ve karşı önden gelen otomobille de kafa kafaya çarpmıştı. Ardından başka bir araca daha çarptı. Bu zincirleme trafik kazasında neyse ki can kaybı yok. Ortalık gördüğünüz gibi aslında savaş alanına dönmüş ama 5 yaralı var kazada. Hemen tabii bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaz mevsimi geldi. Orman yangını riski de giderek artıyor. İstanbul Valiliği de bu noktada harekete geçti ve ormanlık alanlara girişler İstanbul genelinde yasaklandı. Bu yasaklar 8 Haziran'la 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak.
1: Mangal, tüp ve nargile yakmak, bağ, bahçe ve anıs temizliği ateşi yasaklandı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla orman yangınlarına karşı bir dizi tedbir aldı. Kasten ya da kusurlu olarak çıkabilecek yangınların önüne geçmek için düğmeye bastı. Ormanın içi ve bitişiğindeki alanlarda mangal yakmak, tüp ve nargile kullanmak yasaklandı. Yasak 8 Haziran'la 15 Ekim'i kapsıyor. Sadece ormanlar değil, köy ve mahallelerde anıs, bağ bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasına da izin verilmeyecek. Valilik izin verilen resmi mesire alanları, parklar, korular ve tabiat parklarının bu kısıtlama dışında olduğunu açıkladı. Polis, jandarma ve orman kolluğundan oluşan özel ekipler 7/24 görev başında olacak. Kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.
0: Milyonlarca öğrenci ve ailesinin aklında şu anda sadece sınav var. Şimdi önümüzdeki hafta LGS heyecanını yaşayacağız. Hemen akabinde de YKS sınavı olacak, bir haftalık bir aranın ardından. Dolayısıyla ailelerde, öğrencilerde hani her ne kadar strese girmeyin, sakin olun dense de bir heyecan yaşıyorlar. Peki o heyecanı nasıl kontrol edeceğiz? Evet, heyecan olacak ama bunun kontrol edilmesi, stresi yönetmek son derece önemli. Değerli bir konuğumuza sorularımızı yönelteceğiz. Uzman klinik psikolog Tuğçe Tanhaş hanımefendi bizlerle birlikte. Tuğçe Hanım hoş geldiniz, iyi pazarlar.
6: Merhaba, iyi pazarlar.
0: Şimdi muhtemelen son günlerde en çok size sorulan soru budur. Ben de aynı soruyu sormuş olacağım. Stres yönetimi meselesi son derece önemli. Az önce de söylediğimiz gibi haliyle bir heyecan, stres oluyor. Belki bir nebze bu doğal da bir durum ama bunu yönetmek de son derece önemli. Ne tavsiye edersiniz? Artık önümüzdeki hafta LGS sınavı var. Bir haftadan az da bir zaman kaldı. Cumartesi günü düzenleneceği için aileler, öğrenciler o stresi nasıl yönetmeliler? Buyurun.
6: Şimdi şöyle, evet, çok güzel noktaya değindiniz. Kaygıyı şu an yönetmek gerekiyor. Ama bu kaygı tehlikeli değil. Sadece bir performansımı ölçüyor gibi bir sinyal vermeliler kendilerine. Çünkü ne kadar tehlikeli diye düşünürlerse o kadar çok kaygıları artacak. Bu yüzden yapacakları son noktadaki şeyler, nefes alışverişlerine dikkat edecekler. Nefes egzersizleri şu an, çünkü son bir hafta kaldı. Zaten yapabildikleri kadarını yaptılar. Buradan sonraki noktada biz birazcık daha sınav anındaki şeyleri söylüyoruz. Sınava başladılar, kaygı düzeyi çok arttı. Doğru bir nefes alışverişi olması gerekiyor. Yani kısa tekniklerle bunu yönetmeye çalışacaklar.
0: Şimdi aileler açısından bakacak olursak, burada ben hani ailelere de çok fazlasıyla rol düştüğünü açıkçası düşünüyorum. Hani kendi yaşadığım öğrencilik dönemlerinden de hatırlıyorum. Kendi ailemle olan diyaloğum, sınava çok rahat girmiştim. Hani belki fazla rahat olmak da iyi değil ama stresim yoktu. Şimdi burada aileler çocuklarına, öğrencilere nasıl yaklaşmalı? Çünkü zaman zaman o bizim yaşadığımız stres çocuklarımıza da yansıyabiliyor, geçebiliyor. Doğru şekilde bunu nasıl ifade etmemiz lazım? Evet, çok önemli bir sınav tabii ki çocuklar için, hem LGS hem de YKS, ama hayatında sonu değil. Burada başarısız olmak her şeyi de sona erdirmiyor. Yani bunu çocuklara, aileler nasıl anlatmalı? Vücut dili dahi önemli bence. Yani o ailenin gerginliği, stresi, neler tavsiye edersiniz?
6: Bunun bir sınav olduğunu, zaten şu ana kadar çalıştıklarını, onlarla güzel bir şekilde bunu böyle daha pozitif, ondan sonra dışarı bir ortamda olabilir, daha böyle eğlenceli, güzel bir şekilde yapabildiğiniz kadarı benim için yeterli diyecekler. Ve bu şekilde bu konuşmalar üzerine yapacaklar. Şu an çünkü ne derlerse desinler çocuklar çok duyma eğiliminde olmayacak. Aileler de bu yüzden panik yapmasın bence.
0: Çocuklar biraz dış dünyaya artık kapattılar kendilerini. Az önce kritik bir cümle söylediniz. Hani zaten yapacaklarını yaptılar dediniz. Şimdi artık bir hafta, işte bir sınava bir hafta, diğerine iki haftalık bir zaman kaldı. Dolayısıyla hani bundan sonra yapılacakların çok da büyük bir katkısı olmayacağını anladığım kadarıyla ifade ediyorsunuz. Yani bugüne kadar çalışıldı, büyük bir emek verildi. Bundan sonra strese girmeden daha hafif bir modda mı ilerlemesi lazım öğrencilerin?
6: Biz ne dersek diyelim, çocuklar stres yapacak. Bu noktada kendilerini sadece yönetmelerinin önemli olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü çok normal, bir yıl boyunca, belki iki yıl boyunca hazırlandılar. Bu yüzden sadece bu tehlikeli bir stres değil. Ve bilgileri biz beyin arka planı atıyor. Bunları zaten öğreniyor. Sınav anında da ortaya çıkacak. Ne kadar çok soru çözdükleri burada önemli oluyor. Nasıl çalıştıkları, stillerini zaten biliyorlar. Bunlar çocuklar çok kendilerini bildikleri için sınav anına kadar minik bir stres olacak. İlk sınavın 5 dakikası daha yüksek bir stres olabilir. Bu da çok normal. Daha sonrasında akış devam edecektir zaten. Burada yapmaları gereken, sınava başlarken doğru nefes alışveriş. Yani böylece 10 saniye diyorlar, 15 saniye diyorlar ama o kaygı anında bunu yapamazlar. Sadece yavaş bir nefes alışveriş yapmaları bizim için yeterli. Ama sorulara başladılar, odaklanamadıklarını düşünüyorlar. İşte yapamıyorum, odaklanamıyorum, şu sorular çok zor gibi düşünceler gelmeye başladığında minik bir reset yapmalarını istiyoruz. Hemen şöyle yanındaki kağıda bir karalama yapabilir, bir nefes alışverişini düzenler, sonrasında tekrar başlar. Oradaki bir dakika sınav anı için böyle bir kayıp değildir, hatta devam edebilmeleri için çok önemlidir. Önerebileceğim sınav anındaki nokta budur. Normal rutinlerine devam etsinler. Akşam kaçta yatıyorlarsa aynı şekilde yatsınlar. Sabah minik bir kahvaltıyı yapıp rutinde oraya gitmek önemli. Ailelerinde söyleyecekleri şeyler, her şeyi zaten dediğimiz gibi biraz önce de yapabildiğinizi yapıyorsunuz. Bizim için bu yeterli. Sarılmaları önemli, temas etsinler. Beden dil demişken. Temas güzeldir. Kaygıyı da hafifletir, rahatlatır.
0: Tabii aynen öyle, o temas dediğiniz gibi önemli. Şimdi bir de mesela benim aklıma gelen konulardan biri bu son süreçte beslenme ve uyku düzeninin de önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Mesela beslenme ile ilgili artık son hafta kimden duyduğumu da hatırlamıyorum ama öyle bir şey duymuştum. Hani artık dışarıdan yemek bile sipariş etmiyoruz diye. Çünkü zaten yaz mevsimi de geldi. Zaman zaman hani böyle vakaları da görüyoruz. Zehirlenme vakaları. Hani buna bile dikkat eden aileler, hassas davranan aileler var. Dolayısıyla artık son haftalarda bu beslenme ve uyku düzeni de sınav başarısında etkili oluyor diyebilir miyiz?
6: Evet, kesinlikle diyebiliriz.
0: Ne yapması lazım ailelerin, çocukların? Yani mesela uyku, şimdi bazısı stresten uyuyamayabiliyor ama onu böyle nasıl dengelemek lazım? Beslenme noktası da, havaların da çok sıcak olduğunu düşünürsek, hani biraz daha hafif gıdalarla mı beslensinler, ne tavsiye edersiniz?
6: Sınav gününden bahsediyorsak kesinlikle hafif şeyler yemeliler ama birkaç gün öncesinden düzenlemeye başlayabilirler çünkü bir gün yeterli olmayabilir. Uyumaya çalıştığımız sürece uyuyamayız. Bunu unutmasınlar. O yüzden televizyonu kapatmak, telefonu bırakmak, uyumaya çalışmak daha kötü bir etki yaratır. Uykusu geldiğinde yatağa gitmeli. Birkaç gün öncesinden dengelemeye çalışmalı. Sabah kahvaltıda da domates, salatalık, birkaç badem, ceviz, beyin dostuyum onlar da. Ondan sonra minik bir yumurta. Ve burada önemli olan şekerli şeylerden uzak durmaları. Çünkü kan şekerini hızlı arttırıyor. Bu yüzden bundan uzak durmalarını öneriyoruz. Yiyeceklerse bir dilim kepek ekmeği ya da çavdar, o tarz bir şey olabilir.
0: Şimdi
6: Çay kahve ihtiyaçları, çok pardon,
0: yo,
6: çay
0: buyurun.
6: kahve tüketmiyorlarsa o gün kullanmasınlar. Su yeterli olur onlar için.
0: Aynen öyle. Zaten hava da sıcak. Şimdi biz genelde hani futbol konuşurken hep şeyden bahsedilir. Böyle önemli müsabakalar öncesi kulüp başkanları büyük primler açıklarlar. Futbolcuların motivasyonunu artırmak için. Şimdi aileler de zaman zaman bunu yapıyor. Yani çocuklar için işte bu sınavda başarılı olursan sana şunu alacağım. İşte hayalindeki belki bir bilgisayar ya da başka bir şey. Bunlar çocuğu motive eder mi gerçekten, yoksa üzerindeki baskıyı ve stresi daha da artıran unsurlar olarak mı değerlendiriyorsunuz?
6: Kesinlikle motive eder. Zaten hepimiz motivasyon üzerine yaşıyoruz. Bir şeyleri almakta çok çalıştılar, çok yoruldular. Hak ettiler zaten. Ama herkesin motivasyon kaynağı kendisine göre. Çikolata sevmeyen birine sana çikolata alacağım demek hiçbir motivasyonu arttırmaz. O yüzden aileler çocuklarını tanıyorlar. En çok ne istediklerini biliyorlar. Ona göre bir motivasyon kaynağı seçebilirler. Çok normal.
0: Peki, bir de şunu sorayım. Olumsuz düşünceleri herhalde çok akla getirmemek lazım. Şimdi bu tabii insan yapısı. Yani herkes farklı yapıda ama kimisi mesela işte sınavda başarısız olursam şöyle olacak, böyle olacak diye daha girmediği sınavın başarısız olacağına dair bir senaryo kendi kafasında kurguluyor ya da yazabiliyor. Hani bu olumsuz düşünceleri herhalde atmak lazım, silmek lazım. Tabii bunu nasıl yapacağız, o da var.
6: Tabii ki. Şimdi bir alışkanlık bu düşünceler. Zaten bir insan kaygılı değilse sınav kaygısı da çok ani bir şekilde ortaya çıkmıyor. Zaten onlar o düşünceye alışmış oluyor. Ama biz diyoruz ki çekim yasası var. Ne kadar olumlu düşünürseniz o kadar olumlu şeyler olur. Bu yüzden de diyoruz ki evet bilmiyoruz. Yani Pollyanna gibi olmaya da gerek yok. Çok güzel geçecek, harika. Bu da insanı hayal kırıklığına uğratabilir. Daha gerçekçi bir bakış açısı lazım burada. Biz bilmiyoruz. Ne tarz sorular çıkacak, hazırlandığımız yerden mi çıkacak, bilmediğimiz bir şey hakkında çok olumsuz şeyler de düşünmeyelim. O gün geldiğinde bakalım ne yapabiliyorsak hazırlanalım. Sınav anında da sınav tipine bakacağız, soruların tiplerine bakacağız ve buna göre de bir yol izleyeceğiz diye böyle minimal bir kendilerini rahatlatıcı konuşma yapabilirler. Bu bile çok etkili oluyor. Yani olumsuz düşünmektense daha gerçekçi bakış açısını tavsiye ediyoruz.
0: Peki, o zaman tüm öğrencilerimize başarılar dileyelim. Yani nefes egzersizlerinin öneminden bahsettiniz. İşte olumsuz düşünceleri silmek lazım. Nasıl beslenelim, uyku düzeni. Hepsini elimizden geldiğince konuşmuş olduk. Tabii daha da önümüzdeki günlerde bu konu gündemde olacak. Konuşmaya devam edeceğiz. Ailelere, öğrencilere bir nebze de olsa buradan sizin aracılığınızla da tavsiyeleri vermiş olduk. Uzman klinik psikolog Tuğçe Tanhaş, çok teşekkür ediyoruz yanımıza katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
6: Rica ederim.
0: Peki, evet gençler, önümüzdeki hafta başlıyor sınav maratonu ama hiçbir şeyin sonu değil. Yani kötü de olsa sonuçlar, hayat devam ediyor. Bence çok da kafaya takmamak lazım, her şeyi sağlık olsun diyelim. Ankara'ya götürelim sizleri. Sanat ve tarihin aynı salonda buluştuğu bir etkinlik. Osmanlı'nın görsel hafızasını çağdaş bir sanat diliyle yeniden yorumlayan Osmanlı portresinden simgesel anlatıya sergisi kapılarını açtı. Yoğun da ilgi görüyor sergi. Bakalım detaylarına.
7: 15 sene. 15 sene oldu başlayalı. Yani çok uzun soluklu bir işti.
8: Osmanlı'nın görsel hafızası çağdaş sanatla yeniden yorumlandı. 15 senelik çalışmanın ürünü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
7: İlk 12 parçası bir Varşova'da sergiye gitmişti ama şu anda hepsini bir arada sanatçımız bile ilk defa gördü. Çünkü ilk defa çerçevelendi, ilk defa sergiye çıktı.
8: Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde açılan Osmanlı Portresinden Simgesel Anlatıya sergisi, portre geleneğinden tasavvufi sembollere uzanan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı ve küratör Fahriye Oya Kuyumcu tarafından hazırlanan serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Seçkide Osmanlı portre geleneğinden ilham alan çalışmalar yer alıyor.
7: İlk koleksiyonumuz portreler koleksiyonu. İki ayrı gruptan oluşuyor. Birisi minyatür temelli yapılmış geleneksel portreler. 36 padişahı kapsıyor ve 41 adet eserimiz var. Bu 41 adet içerisinde Hürrem'le Mihrimah var, Barbaros'la Hayrettin Paşa var ve Cem Sultan var. Şurada gördükleriniz. Hani ilk defa bu kadar hepsinin bir arada yapıldığı toplu bir sergi ilk defa oldu.
8: Oya Kuyumcu serginin uzun yıllara yayılan araştırmaların ürünü olduğunu belirtti. Keşfül Esrar üzerine yürütülen çalışmaların, minyatürlerin yalnızca anlatıyı destekleyen görseller değil, kendi başına bir düşünce sistemi kuran yapılar olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Sergi 14 Haziran'a kadar misafirlerini ağırlayacak.

Moderatör hafta sonunda sırada gazeteler var. Akşam gazetesiyle başlayalım. Manşetteki haberi aktaralım sizlere. Başlıkta İsrail Slovenya'yı böldü yazıyor. İsrail'in verdiği destekle seçilen yeni başbakan Yansa Filistin bayrağını kaldırdı. Cumhurbaşkanı Musar dram bitmedi diyerek bayrağı başkanlık sarayına yeniden astı. Fotoğraf karesi aslında her şeyi anlatıyor. Başbakanın indirdiği bayrak, ardından Cumhurbaşkanı yeniden Filistin bayrağını asıyor. Soykırım hala sona ermedi diyor Slovenya Cumhurbaşkanı. Buna dikkat çekiyor. Dün de bir haber ekranlara taşımıştık aslında. Tüm dünyada İsrail'in uyguladığı bu soykırıma tepki çığ gibi büyüyor, giderek artıyor. Avrupa ülkelerinde de benzer bir durum söz konusu. İşte burada Slovenya Cumhurbaşkanı Musar'ın gösterdiği hassasiyette bugün akşam gazetesinde manşetten okuyucularla paylaşılmış diyelim. İspark asfalta zam yağdırdı. Yıllık artış oranı TÜİK'in 3 katını geçti. İBB iştiraklerinin 2,5 yıllık zammı enflasyonu 5'e katlamış durumda. İspark ücretleri de %566 oranında arttı. İspark, TÜİK'in yıllık enflasyonu %44,38 olarak açıkladığı 2024'te otopark ücretlerine %112,1, yıllık enflasyonun 30,89 olduğu 2025'te de %114,2 zam yaptı. İspark zamları 2026'da da TÜİK'in 5 aylık enflasyonunu 3'e katladı. 2025'te 150 lira olan 1 saatlik yol kenarı otopark ücreti 1 Ocak 2026 itibarıyla %46,6'lık bir artışla 220 liraya çıkmış durumda. Haram araçla gezide CHP Grup Başkanı Özgür Özel, benim değil genel merkezin aracı dediği lüks Mercedes makam aracını teslim etmedi. Özel, CHP'li Uşak Belediyesi'nce 170 bin avro artı KDV bedelle içi dizayn edilen minibüsle Nevşehir'de miting yapmaya gitti diyor Akşam Gazetesi. ABD'de Mossad alarmı, Pentagon İsrail'in kendisine yönelik casusluk faaliyetlerini artırması nedeniyle alarma geçti. NBC News'un haberine göre ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı, İsrail yönelik tehdit değerlendirmesini en yüksek seviye olan kritik düzeye çıkardı. Kararın İsrail'in ABD'nin savaşla ilgili iç görüşmeleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla üst düzey yetkilileri izlemeye çalıştığı yönündeki tespitlere dayandığı kaydedildi. Sırada Sabah gazetesi var. Yanan ormana villa diktiler haberi bugün manşette. Buca'yı sarsan imar yolsuzluğunun arka planında korkunç bir rüşvet ve çevre katliamı çıktı. Bilirkişiye göre 2023'teki yangının külleri soğumadan dikilen 5 kaçak villaya göz yumuldu. Hatırlayacaksınız, o yangınları günlerce devam etmişti. Ekipler canla başla orman yangınını kontrol altına almak için mücadele etmişti. Ancak sonrasında o yangının küllerinden 5 adet villa doğmuş, öyle görünüyor. Kaçak villaya göz yumulmuş Buca'da. Sabunlama adı verilen kirli çarkta deşifre oldu. Bu Buca Belediyesi yönelik yolsuzluk, rüşvet soruşturması ve ayrıntılar detaylıca yer alıyor Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde. Türkiye'ye gelin, büyüme hikayemizin parçası olun. Bu önemli davet, çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün DEİK'in 39. Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde geldi. 2025'te ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Ekonomi ve diplomatik olarak etrafımızı saran toz bulutu dağıldığında bunun en büyük kazananı Türkiye olacaktır. Yatırımcılara ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza çağrı.

çağrı yapıyoruz. Türkiye'ye gelin, güçlü Türkiye'nin büyüme hikayesinin bir parçası olun. Alkollü canavar 4,5 yılda kurtuldu. Medine'yi hayattan koparan alkollü sürücüye verilen ödül gibi ceza vicdanları sızlattı.

gerçekten ödül gibi bir ceza olmuş. Bir genç kadını hayattan koparan alkollü sürücü ki ehliyetine bu nedenle el konulmasına rağmen yine alkollü şekilde direksiyon başına geçiyor. Bir genç kadının ölümüne neden oluyor ve sadece 4,5 yıl hapis cezası alıyor. İşte böyle olunca da soruyoruz yani nerede hani adalet diye. Gerçekten öyle, burada verilen karar vicdanları sızlatır nitelikte. Hürriyet gazetesine geçelim. İşte Umud'un yeni adresi. Kanser tedavisinde yeni bir dönem başlatan Türkiye'nin ilk CAR-T ve hücresel tedaviler üretim merkezi hasta kabulüne hazır. Rektör Profesör Doktor Özdenen Özkan merkezi hürriyet ekibine gezdirdi. İlk hasta tedaviye bekleniyor. Sağlıktaki önemli bir haber, Umud'un adresi olan bu yeni merkeze ilişkin detaylar Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Ve Siyonist İsrail katliamlarına, soykırımına devam ediyor maalesef. 7 aylık bir bebeği katlettiler. Katliamcı İsrail Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık bebeği öldürdü. İsrailliler bile nasıl olduysa onlar da cinayete, bu katliama tepki göstermişler. Haykal ailesinin bulunduğu araç kontrol noktası yakınlarında durdu. O anda İsrail askerleri ateş açtı. Kurşun baba Fuat Ebu Haykal'ın elini sıyırdı. Bebeği öldürdükten sonra da annesinin yanağına saplandı. Ordunun üzüntü duyuyoruz açıklaması öfkeyi dindirmedi. İsrailliler ülke adına utanç açıklaması yaptı. Katil askerin ömür boyu hapisle cezalandırılması isteniyor. Ve az önce biz de aktarmıştık, İstanbul'daki orman yasağı yaz mevsimiyle birlikte neyse ki çok şükür şu ana kadar öyle büyük bir orman yangını haberi gelmedi. Umarım da gelmez ama İstanbul'da tabii özellikle ormanlık alanlar yazın piknikçilerin uğrak noktaları haline geliyor. Valilik de işi sıkı tutuyor. 8 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara bırakın mangal yapmayı, giriş çıkışlar dahi yasaklanmış durumda. Hiçbir şeyi riske atmıyor valilik. Çünkü işte bu atılan şişeler, kırık cam parçaları bunlar da yangına, izmaritler de yangınlara sebep olabiliyor. Dolayısıyla valilik işi sıkı tutuyor. 15 Ekim'e kadar ormanlara, ormanlık alanlara giriş İstanbul'da yasaklanmış durumda. Sırada Milliyet gazetesi var. Dijital yetim çağı, para değil ilgi şart manşeti. Dijital mecralarda çocuk güvenliği tartışmasında çarpıcı bir tespit var. Uzmanlar ebeveynlerin her isteğini yerine getirdikleri çocukları dijital mecralarda yalnız bıraktığını belirterek dijital yetim kavramı oluşmaya başladı ifadelerini kullanıyor. Sorumluluk hepimizin. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını ve çocuklar için dijital riskleri araştırma komisyonu uzmanları dinledi. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Halil İbrahim Bülbül sunumunda dijital risklere erken müdahalenin önemine işaret etti. Çocukların karşılaştıkları riskler sadece bireysel değil, toplumsal bir halk sağlığı ve güvenlik meselesi diyor uzman Bülbül. Gören, duyan, şüphelenen herkesin sorumluluğu bulunmakta görüşünü de dile getiriyor. Bir başka uzman Profesör Doktor Selman Tunay Kamer, sık sık yayına da alırız, sevdiğimiz bir hocamız, Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü, ebeveynlerin çocuklarına her türlü teknolojik imkanı sunduğunu söylüyor. Ancak dijital mecralarda yalnız bırakıldıklarını ifade ediyor ve bunu da dijital yetim kavramıyla açıklıyor. Yeni bir literatüre kavram girmiş olduğu sosyal medyada, sanal ortamda yalnız bırakılan çocuklar dijital yetim olarak adlandırılıyor. Balıkçılıkta Mavi Vatan Planı, Tarım ve Orman Bakanlığı su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için ulusal eylem planını yürürlüğe koydu. Buna göre su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak, yasa dışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığı önlemek için bölgesel ve uluslararası işbirliği güçlendirilecek. Sırada Türkiye Gazetesi var. Arnavutların İsrail isyanı, Siyonist işgale halk savaş açtı. Yunanistan ve Kıbrıs'ın ardından Arnavutluğu sinsice işgal eden İsrail'e karşı on binlerce Arnavut sokağa döküldü. Satılık değiliz diyor Arnavutlar. İsrail ile yakın teması Arnavutluğun ve anlaşmaları halkı isyan ettirdi. Protestocular Arnavutluk satılık değil diye haykırdı. İtalya'daki Arnavutlar da ülkelerindeki işgale tepki gösterdi. Az önce de aktarmıştık, soykırımcı katil durmuyor, Netanyahu kana doymuyor. Batı Şeria'da bir ailenin aracı tarandı, 7 aylık bebek katledildi ama sadece bu da değil, katil sürüsü Gazze'de de bir düğüne hedef aldı. 25 yaşındaki Filistinli damat hayatını kaybetti. Caniler Lübnan'da da bir tuğ generale pusu kurup öldürdü. Rezervasyon sahtekarlığı.

Tatil planı yapanlar sahte siteler ve dijital tuzaklarla karşı karşıya. Uzmanlar güvenilir platformlar tercih edilmeli, işletme bilgileri kontrol edilmeli ve şahsi hesaplara ödeme yapılmamalı diyor. Dolandırılanların da vakit kaybetmeden hukuki süreç başlatması da bu noktada tavsiye ediliyor. Özellikle yaz aylarıyla birlikte tatil rezervasyonları ve yaşanan mağduriyetler artmış durumda. Uzmanlar bu noktadaysa 3 önemli tavsiyede bulunuyor. Yeni Şafak, yapay zekayı durdurmak gerekebilir. Önde gelen yapay zeka şirketi diyor ki, kurucu ortağı konuşuyor. İnsanlık için felaket senaryosu çiziyor uzmanlar. İki isim kaleme aldıkları makalede insanların yapay zeka üzerindeki kontrolü kaybetme riskine dikkat çekiyor. Yapay zeka geliştirme sürecinin yavaşlatılması veya geçici olarak durdurulması seçeneğinin değerlendirilmesi gerekiyor diyorlar. Değerlendirmelere göre yapay zeka geliştirme sürecinin büyük bölümü geçmişte insanlar tarafından yürütülüyordu, ancak bu süreç gelişimi hızlandırdığı için büyük oranda yapay zeka sistemlerine devredildi. Eğilim böyle devam ederse yapay zeka sistemleri kendi haleflerini tasarlayıp geliştirebilir. Böyle bir durum var. Sermaye Türkiye'de buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü DEİK Genel Kurulu ve ustalara saygı ödül töreninde verdiği mesajlar. İsrail'in katliamları yine bir günde hem bir bebeği hem de 25 yaşındaki damadı şehit ettiği o kanlı saldırılara ilişkin detaylar. Ve yine Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un sözde fıkra üzerinden hem Kürt vatandaşlarımızı hem de kadınları üzen, rencide eden açıklaması, fıkrası ve buna dair soruşturma süreci yer alıyor Yeni Şafak gazetesinde. Bunları da söylemiş, aktarmış olalım. Şimdi yavaş yavaş spor sayfalarına geçelim. Bugün biraz sporu uzun tutacağız. Çünkü Fenerbahçe'de kongre heyecanı var. Az önce muhabir arkadaşımız Eren Coşkun Dili de aktarmıştı. Fenerbahçe'de şampiyonluk seçimi olarak Akşam gazetesi bu sıcak gündemi başa öne alıyor, çekiyor. En son 2014-2015 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarış verecek. 44.741 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kritik seçim saat 10'da başlayacak diyor. Başta da oy verme işlemi yaklaşık 45 dakika oldu. Sandıklar 17'de kapanacak ve 17'den sonra da artık sayıma geçilecek. Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Aziz Yıldırım 20 yıl Fenerbahçe'de başkanlık yaptı. 1998-2018 yılları arasında 6 şampiyonluk kazandırdı Fenerbahçe'ye. Tecrübesiyle bu noktada öne çıkıyor. Diğer taraftan Hakan Safi ise bugüne kadar hiçbir başkanın ya da başkan adayının diyelim yapmadığı bir şey yaptı. Çok önemli isimlerle anlaştığını açıkladı. 4 futbolcu, işte milli yıldızlar Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu, Sporting Lisbon'dan Luis Suarez ve Marsilya'dan Mason Greenwood gibi isimlerle anlaştığını duyurdu. Dolayısıyla eli güçlü giriyor seçime. Yani bir yanda tecrübe, bir yanda gençlik, dinamizm. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Tabii ki kongre üyelerinin takdiri. 44.741 üye oy kullanma hakkına sahip. Katılımın yoğun olduğunu az önce de görmüştük. Hakan Safi diyor ki, limit koymadım. Çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Kulübüme hizmet etmek için kolları sıvadım, sıvıyorum. Kaybedecek bir dakika bile yok değerlendirmesinde bulunuyor. Rakiplerin dizlerini titreteceğiz diyor. Aziz Yıldırım'sa karşı taraf hayal satıyor. Onlarda sadece hayal var ifadelerini kullanıyor. Kurul da dün arbede çıktı. Dün tabii hem üyeler söz aldılar, konuşmalarını yaptılar. Destekledikleri başkan adaylarına yönelik açıklamalarda bulundular. Başkan adayları da kürsüdeydi. Zaman zaman gerilimler, hatta arbedeye varan görüntüler de ortaya çıktı. Tansiyon yükseldi ama hani çok büyük tatsız bir olay da yaşanmadı. Onu da söyleyelim. Yine sağduyulu davrandı kongre üyeleri ve başkan adayları. Şimdi diğer taraftan tabii Beşiktaş ve Galatasaray'da da önemli gelişmeler var. Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuştu. Vincenzo Italiano siyah beyazların yeni hocası oldu. Hemen altta da bir başka haber. Perez'in dev kozu Osimhen haberi. Diğer tarafta Real Madrid'de de bir başkanlık seçimi var. Ve Florentino Perez, mevcut Real Madrid başkanı, vaadinin Nijeryalı yıldız olduğu iddia ediliyor. Yani Osimhen'i getireceğim diyor. Ben yeniden beni başkan seçerseniz, bana oy verirseniz önümüzdeki sezon Real Madrid'in hücum hattında Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i
ben size izlettireceğim diyor. 150 milyon avroluk

gizemli bir transfer sözü vermişti Perez. Bu hamle Nijerya basınında da geniş yer buldu. Medya telaffuz edilen rekor bütçe ve Mourinho faktörü nedeniyle bu ismin Osimhen olduğunu söylüyor. Florentino Perez başkan olursa Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho'yu takımın başına getirecek. Mourinho da Türkiye'den iyi bildiği Osimhen'i Real Madrid'e transfer ettirmek istiyor. Tabii bu haber Galatasaraylıların çok da görmek, okumak, duymak istemediği bir haber. Osimhen Galatasaray için çok değerli bir oyuncu. Bakalım neler olacak, bitecek, göreceğiz bunları da. Bu arada Okan Buruk'un da 2 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Dursun Özbek'in bir kez daha başkan seçilmesinin ardından Buruk'un kazanma arzusu güçlü. Aslan'ın yardımcı antrenörü İsmail Garcia İspanyol basınına Okan Buruk'u anlattı. Galatasaray'a özel bir sevgisi var. Kazanmaya devam etme ve tarihi bir şey başarma arzusu çok güçlü ifadesini de kullandı. Bordo Maviller sessiz sedasız ilerliyor. Transferler ardı ardına geliyor. Özellikle gelecek vadeden genç oyuncuları kadrosuna katıyor Trabzonspor. Son olarak Vitória Guimarães'den, Portekiz temsilcisinden genç futbolcu Noah Saviolo'yu kadrosuna kattı Trabzonspor. 5 yıllıkta bir sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada 2 gol atıp 8 de gol pası verdi. Genç sol kanat oyuncusu Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu ve en kısa sürede çalışmalara başlama isteğinde olduğunu da dile getirdi. Son sayfamıza geçelim. Spordan gelişmeleri aktarıyoruz. Can Uzun işlenmemiş elmas. Alman basını genç milli futbolcunun potansiyeline dikkat çekiyor. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun son rötuşları bekleyen ham elmas olarak tanımlandı. Haberde içgüdü, sezgi ve kaliteyi bir arada sergileyen bir tarzı var ifadeleri kullanıldı. Milli futbol takımımızın genç yıldızlarından Can Uzun, Alman basınında analiz konusu oldu. Frankfurt forması giyen Uzun gösterdiği performansla bu sezon dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 20 yaşındaki hücum oyuncusu için içgüdü, sezgi ve kaliteyi bir arada sergileyen bir tarzı var. Bu şekilde oynayan özgür futbolcuların sayısı artık çok azaldı, yorumu yapıldı. Enkiso bizim maçı kaçıracak. Dünya Kupası'nda milli futbol takımımız aynı grupta yer alıyor. Paraguay, Julio Enkiso en önemli oyuncuları Strasbourg'da, Fransa'da forma giyiyor. Nikaragua ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Türkiye maçında yok. Bu bizim için önemli. Tabii ki sakatlık olmasın yeşil sahalarda ama böylesine önemli bir futbolcunun Türkiye karşısında forma giyemeyecek olması. Çünkü Paraguay'ın en önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Bizim açımızdan bir avantaj olacak. İngiltere'den teknolojik önlem. BBC Sport'un aktardığı bilgilere göre İngiltere milli takımı turnuva boyunca aşırı sıcaklara karşı vücut çekirdek sıcaklığını hızla düşüren özel avuç içi soğutma cihazları kullanacak. Çok sıcak Amerika, Meksika, Kanada çok sıcak bir ortamda maçlar oynanacak. Zaman zaman su molaları verilecek karşılaşmalarda. Ancak işte milli takımlar kendi önlemlerini de almayı sürdürüyor. Artık önümüzdeki haftadan itibaren spor deyince bol bol Dünya Kupası'nda konuşacağız diyelim. Araya gidelim, saat başında devam edeceğiz.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026

0: ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Vallahi gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
12: Ziraat Bankası sunar.
13: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
12: Ziraat Bankası sundu.
14: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
15: Peki siz Araf'ta mısınız?
14: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
16: Zehra Güneş.
17: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
16: Tüm gözler onun üzerinde.
17: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
16: Bravo Zehra.
18: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
19: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
17: Troy.
10: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
20: Masada ne var, hoş geldiniz.
10: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
21: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
22: Her gün kazandırır.
21: Lazım olduğunda hemen çekerim.
22: Pasif gelire
1: Aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 24'e hoş geldiniz. Tekrar moderatör hafta sonu devam ediyor. Güney Asya'dan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bu bölümde gündemimizin ilk sırasında ABD ve İran arasında yaşanan gerginlikler var. Çünkü karşılıklı saldırılar ateşkesi zorlar hale geldi. Bir anlamda Hürmüz Boğazı'nda da bir sıkışmışlık devam ediyor. Orada da biliyorsunuz çifte abluka süreci yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'na saldırı düzenlerken İran da Körfez ülkelerini hedef alarak bu saldırılara yanıt veriyor. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 2 adet saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Goruk bölgesi ve Keşm Adası'ndaki İran kıyı gözetleme radar tesisleri hedef alındı. Olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla saldırı düzenlendi. İran cephesinden de yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları ABD'nin işgal girişimi olarak nitelendirilen eylemlerine karşılık verdi. Kuvvetle Bahreyn'deki düşman üslerine füze saldırıları düzenlendiği duyuruldu. Öte yandan Tahran'la Washington arasındaki diplomasi trafiği de kısa süreli gerilime rağmen sürdü. Görüşmelerde son günlerde İran'ın 24 milyarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebi öne çıkıyor. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yollarının açık tutulmasının küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar tarafların doğrudan çatışmadan kaçınmasının bölgesel güvenlik açısından da hayati olduğunu vurguluyor. Lübnan'daki saldırılara bakalım. İşte sözde bir ateşkes var ama buna rağmen saldırılar devam ediyor. İsrail yine birçok bölgeyi hedef aldı. Saldırılarda ölenlerin sayısı da giderek artıyor. Ülkenin güneyi ve doğusu hava saldırılarının hedefindeydi. Nebatiye ve Sayda kenti bombalandı. Bir araç hedef alındı. Aralarında iki subay ve bir askerin de bulunduğu çok sayıda kişi öldü. Toplamda 14 kişi yaşamını yitirdi. 8 kişi yaralandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 3593'e yükseldi. Lübnan ordusu İsrail'in tekrarlanan saldırılarını kınadı. Ateşkesin ve müzakerelerin sekteye uğratıldığı belirtildi. Ermenistan'da da seçim heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 2,5 milyon seçmen sandık başına gidecek ve önümüzdeki 5 yıl boyunca parlamentoyu belirlemek adına oy verecek. Birçok ülke Güney Kafkasya'nın siyasi tablosunu etkileyecek seçimleri de yakından takip ediyor. 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 19 parti yarışıyor. Siyasi blok arasında Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi de var. Seçimlerin Paşinyan ve hükümetin değişim politikalarına karşı çıkan muhalefet arasında geçmesi bekleniyor. Paşinyan'ın partisi son anketlerde %45 ile açık ara önde görünüyor. Seçimler Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmesinin akıbetini etkileyebilir. Rusya'ya olan bağımlılığını azaltıp Batı ile ilişkileri ilerletme politikaları açısından da baktığımızda bir referandum niteliğinde. Paşinyan'ın kaybetmesi durumunda Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ikili ilişkileri askıya alması gibi bir risk de bulunuyor. Seçimlerin üzerinde Moskova'nın da gölgesi var. Seçimden önceki 2 hafta içinde Moskova Ermenistan'dan birçok ürünün ihracatını yasakladı. Rusya'nın ABD, AB ve Türkiye'ye yakın duran Paşinyan'ın yenilmesi için de büyük bir çaba sarf ettiği ifade ediliyor. Ermenistan'dan bahsettik. Türkiye'de de bir seçim heyecanı var. O da şöyle, yerel yönetimler için 6 beldede seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede seçim var. Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de yerel yönetimler için seçimler yapılıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde İki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 8'de başladı. Bu ara seçimde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2062 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Tokat'ta da seçim heyecanı yaşanıyor. Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Almuş ilçesine bağlı, Bağtaşı ve Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde yine oy verme işlemleri sabah 8 itibariyle başladı. Toplam 5.682 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Ve Gümüşhane, orada da Tekke beldesinde seçim heyecanı var. Toplam 2.969 seçmen bulunuyor. Oy verme işlemleri gün boyu devam edecek. Saat 17'de sandıklar kapanacak. Ardından da seçim yapılacak. Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Bir tarafta Aziz Yıldırım, diğer tarafta Hakan Safi. Oy verme işlemi de saat 10 itibariyle başladı, devam ediyor. Hemen yine Fenerbahçe Çoban Stadyumu'na dönelim. Kenan Evren Lisesi'nin olduğu alanda bir oy verme işlemi söz konusu, sandıklar kurulmuş durumda. Eren Coşkun değil, şimdi ben de notlarıma bakıyorum. Yani hala Hakan Safi'nin vaatleri devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu transferini bitirdik açıklaması yapmış. Oy verme işlemi saat 17'ye kadar sürdüğü için de hani seçmenler üzerinde, kongre üyeleri üzerinde nasıl bir etki yaratabilir bu hamleler? Diğer taraftan da tabii Aziz Yıldırım'ın tecrübesi, 20 yıllık bir başkanlık geçmişi var. Camiayı iyi biliyor. Dinamiklere çok hakim. Nasıl görüyorsun? İzlenimlerin neler?
1: Kahraman Parazoğlu, tam da dediğiniz gibi Hakan Safi

Fenerbahçe'nin özellikle gece yarısı açıkladığı o transferle birlikte aslında burada da benzer konuşmalar gerçekleşiyor ki yani seçimin başlaması, oy verme işleminin başlamasıyla birlikte bir saati geride bıraktık. Halen daha bunların yankıları devam ediyor. Yeni bir isim gelir mi diye şakalar yapıldığını bile duydum oy verme işlemi devam ederken. Şimdi Ali Maşalacı göstersin, oy verme işleminde bir saat geride kaldı demiştik. Kısa süre öncesinde Aziz Yıldırım bu alana geldi ve şu anda Ali gösterebilse sol tarafta şu anda sahnenin yani Divan Başkanı Şekim Mosturoğlu'nun bulunduğu noktanın hemen arkasında tabii ki de heyetiyle birlikte bir görüşmenin gerçekleştiğini belirtmiş olalım. Kongre üyesinden bahsediyoruz ve üyeler bugün sandık başında olacaklar. Bir yandan da gözüm tabii ki de sahnenin arkasında. Fenerbahçe'nin aslında kaderini belli edilecek bir seçim olduğunu söyleyelim. Bir yanda tabii efsane başkan Aziz Yıldırım, bir diğer yanda da gelecek vadeden iddialı bir isim Hakan Safi'den bahsediyoruz. Saat 10'da oy verme işlemi başladı ve saat 17'ye kadar da devam edecek. 44 bin aşkın kongre üyesinin oy vermesini beklediğimizi söyleyelim. Ali, şimdi gelelim oy verme işlemlerinin olduğu noktayı göstermeye. Bakın 44-45 sandık görüyorum şu anda ve 34 numaralı sandık da işte bakın isimlere göre, harflere göre sandıklarda kolaylık olsun diye böyle bir ayrım yapıldı. İşte Hakan Safi de tam da 34 numaralı sandıkta oyunu kullanmasını beklediğimizi söyleyelim. Tabii iki isim de aslında oldukça iddialı çünkü özellikle de dün yani genel kurulun ilk gününde iki isim de kürsüde açıklamanı gerçekleştirmişti ki bir yanda tabii Fenerbahçe'nin hafızası diyebileceğimiz bir isim Aziz Yıldırım, diğer tarafta değişimi ve özellikle de açıkladığı isimlerle birlikte yeni yıldızlarla iddialı bir geleceği vaat eden Hakan Safi'den bahsediyoruz. Tabii gergin geçen genel kurulun ilk gününün ardından da bugün artık seçim günü, bugün artık oy pusulalarını alıp iki taraftan birini seçme günü. Dün gergin geçen kurulu konuşmaları vardı. Özellikle de kürsüde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin tabii Fenerbahçe'nin geleceğine dair açıklamalarını yaptığı sıralarda tribünlerde gerginlik vardı. Bir tarafta Aziz Yıldırım sesleri yükseldi. Diğer taraftan neredeydin 8 yıldır Aziz Yıldırım diye karşılık verilince de artık tribünde de sözlü bir şekilde tartışmaların yaşandığını gördüğümüz dakikalar başlamıştı ki aslında sözler sertleşti ve tribünden sesler yükselmişti. Tüm kongre üyeleri Fenerbahçe'nin aslında şampiyonluk hasreti bitsin diyorlar. Kafamızı nereye çevirsek, kiminle konuşsak tabii öncelikle kim başkan olursa olsun Fenerbahçe'nin bir an önce artık özellikle de futbolda şampiyon olabilmesi için gereken transferlerin, gereken adımların atılabilmesinin mümkün olmasını ve bunun için de kimi taraf diyor ki aslında Aziz Yıldırım'ın tabii kulüpteki geçmişi malumdur. Bir tarafta geleneksel bakanlar yani tecrübeli bir başkan olmasını isteyenler, diğer tarafta da Hakan Safi'nin açıkladığı transferleri konuşan ve bu vizyon kapsamında da çok daha iddialı olduğunu, çok daha büyük başarılar getireceğini düşünen bir kesim de olduğunu söyleyelim. Aslında bugün üyeler dün yaşanan tüm bu gerginliği sandığa gömmeye ve 12 yıllık şampiyonluk hasretini belirleyecek, bitirecek ismi belirlemeye geliyor. Tabii 120 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Çok çekin seçim gördü ama özellikle son yıllarda Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinin artmasıyla birlikte sportif başarısızlıkların ardından da kongre seçimlerinin, başkanlık seçimlerinin son yıllarda çok daha sık yapıldığını gördük. Bir yanda efsane başkan Aziz Yıldırım tabii 20 yıllık başkanlık döneminde özellikle dimdik duran, o zorlu 3 Temmuz sürecinde de dimdik duran bir isimdi ve yine o Fenerbahçe ruhunu geri getirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'ye borcum var demişti dün kürsü konuşmasında ve yeniden aslında başkan değil bir lider olduğunu da vurgulamış oldu. Ali, biraz daha ilerleyelim. Bakın şimdi sahnenin sol tarafında Şekip Mosturoğlu'nun yer aldığı ve zaman zaman kurul üyelerini uyardı. Özellikle de oy kullanılan yerlerde hiçbir şekilde seçim propagandası yapılmıyor olmaması noktasında sık sık uyarılar yapılıyor ve tabii ki de pusulaları sandıkta aldıktan sonrasında artık kongreleri seçimlerini gerçekleştiriyorlar. Geçen sene 24 bin civarında kongre üyesi oy kullanmıştı. Bakalım bu yıl sayı kaç olacak, tabii merakla bekleniyor. Öte yandan bir diğer adaya gelelim. Hakan Safi tabii yeni bir soluk, küresel bir vizyon demişti. Artık Fenerbahçe'nin yeni bir boyuta geçmesi gerektiğini ısrarla söylüyordu ve getirdiği yani Maldini gibi dünya çapında isimlerle kurduğu bağlar bir yana, dev transfer vaatleri, limit tanımıyorum çıkışları çok konuşulmuştu. Para ile ilgili bir sorunumuz yok. Transferle ilgili bir sorunumuz yok. Ve söylediği isimler oldukça dikkat çekiciydi ki yine dün gece saatlerinde açıkladığı isimle birlikte de yine seçimin yapıldı. Yani sandıkların önünde oy vermeye gidenlerin bile bu transferleri konuştuğunu da söylemek mümkün. Tabii dün kürsüde yaşanan gerginlikler, taraftarların tribündeki ayrışması, yeni başkanın belli olacağı bir gün Fenerbahçe için oldukça kritik bir gün olduğunu söyleyelim. Ve tabii bir yanda Aziz Yıldırım, efsane başkan, bir yanda gelecek vadeden transfer lerle vizyonuyla, açıkladığı isimlerle limitim yok diyerek ve yeni bir soluk getireceğim diyerek Fenerbahçe başkanlığına aday olan Hakan Safi bugün 17'de sandıklar kapanacak ve Fenerbahçe yeni başkanını seçmiş olacak. Büyük bir heyecan, büyük bir kalabalık da olduğunu söyleyelim. Öğlen saatleri hava çok sıcak. Akın akın tabii

0: Kongre üyeleri gelmeye devam ediyor. 44 bin üstünde kongre üyesi Fenerbahçe'nin bu tarihini belirleyecek önemli seçimde pusulaya gidip mühürünü vurmuş olacak ve saatler 17'yi gösterdikten sonra sandıklar kapanacak. Oy sayım işlemine geçilecek. Bir kez daha stadyumun içerisindeki sahneden de yine kazanan adayın konuşmasını beklediğimizi söyleyeyim. Tabii tahmin olarak bunların yaklaşık saat 7-8 civarında bulmasını da öngördüğümüzü söyleyelim. Bizler 24 ekip olarak Ali Maşalıcı ile birlikte tüm gelişmeleri takip etmeye ve anlatmaya devam edeceğiz.
1: Eren Coşkun diline teşekkür edelim. Kameraman arkadaşımız Ali Maşalacı. Şimdi Eren de dikkat çekti. Hava çok sıcak. Tabii böyle bir seçim oradaki sıcaklığı daha da arttırıyor haliyle. Kolaylıklar diliyoruz hem Eren'e hem de Ali Maşalacı'ya. İlerleyen bültenlerde bu seçim atmosferinin yankılarını sizlerden almaya devam edeceğiz. Tabii konu önemli. Fenerbahçe olunca tabii ki başkan kim olacak sorusu yanıtını ararken, hele de şampiyonluk hasreti artık 13. yıla doğru giderken, başkan seçilecek ismin kim olacağı da son derece kritik. Bu önemli konuyu Lig Radyo programcısı Haluk Kesim'le konuşacağız. Doğrusunu isterseniz Sayın Kesim'in tahminlerini, analizlerini ben çok merak ediyorum. Fenerbahçe camiasında yakından takip eden bir isim. Hoş geldiniz Sayın Kesim yayınımıza.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın diyelim herkese ve inşallah güzel bir seçim olur. Ama bugün burada yapacağımız konuşmada sözlerimize çok fazla dikkat etmek zorundayız. Çünkü bizi izleyenler bizden etkilenip oylarını değiştirebilir ve biz de bunun olmasını istemeyiz. Çünkü bizim amacımız sadece analiz yapmak, sadece bilgi vermek, herhangi bir şekilde bir kimseye, bir başkan adayına yakınlık söz konusu bile olamaz.
1: Aynen öyle.
2: Bu yanlış olur bir gazeteci olarak.
1: Şimdi şöyle başlayalım. Farklı bir seçim diyebiliriz herhalde Sayın Kesim şu anlamda. Yani mesela bir önceki Saadettin Saran, Ali Koç seçiminin öncesinde yine Aziz Yıldırım'ın aday olduğu süreçte Mourinho üzerinden biz seçimin ilerlediğini görmüştük. Aziz Yıldırım başkan olursam Mourinho'yu getireceğim demişti. O noktada Ali Koç biraz daha hızlı davranıp Mourinho ile anlaşınca seçimi kazanmıştı. Şimdi bu seçimde de biraz oyuncular üzerinden, olası transferler üzerinden bir sürecin yürüdüğünü görüyoruz. En azından Hakan Safi böyle bir strateji uyguladı. Belki de bunu yapmak zorundaydı çünkü Aziz Yıldırım çok önemli bir figür Fenerbahçe'de. 20 yıl başkanlık yaptı. Ne olursa olsun bu kulüpten izleri silinemeyecek kadar değerli. Dolayısıyla hani Hakan Safi sadece söylem üzerinden gitseydi bence bugün hiç şansı olmayabilirdi. Ama bu transfer açıklamaları sanki biraz yarışı dengeliyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ne yazık ki bu transfer açıklamaları dediğiniz gibi son zamanlarda bilhassa futbol taraftarını çok fazla etkiliyor. Son yıllarda transferlerin takımların başarılarından daha fazla, yani transfer şampiyonluğu yaz dönemleri taraftarlar için çok daha önemli. Şimdi Sayın Hakan Safi tabii bazı açıklamaları, dün akşamki açıklaması bomba etkisi yarattı. Hakan Çalhanoğlu. Hatta birçok kimse şey diyor ya, Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylı değil miydi? Nasıl oldu da Fenerbahçe'ye gidiyor? Profesyonel futbolcu, profesyonel futbolcular gider. Yani insanların artık şeyden kurtulması lazım. Bu işte Fenerbahçe'de, Galatasaraylı, Beşiktaşlı gider gitmez gibi şeylerden kurtulması lazım. İşlerini yapıyorlar profesyonel futbolcu. Fakat Sayın Hakan Safi birçok isim açıkladı. Şimdi o isimlere ve Fenerbahçe'nin içinde var olan futbolculara bakalım. Bir teknik direktör veya nasıl oynayacağını açıklanmayan bir Fenerbahçe. Şimdi Greenwood'dan bahsediyoruz, Suarez'den bahsediyoruz, Merih'ten bahsediyoruz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsediyoruz. Şimdi Kahraman Bey, Allah aşkına Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı bir orta sahada siz Asensio ve Talisca gibi bir oyuncuyla oynarsanız orta sahanız kalır olur. Yani eğer oraya siz İsmail'le oynayacaksanız belki bir nebze. Ama Hakan Çalhanoğlu'yla oynadığınız takdirde arkanızdaki oyuncuların çok hızlı olması gerekir. Bir de şimdi Skriniar çok iyi bir oyuncu ama yavaş bir oyuncu. Oraya Merih'i aldığınız zaman Merih hızlı bir oyuncu ama Skriniar'la ortak hareket edebilecek mi? Şimdi milli takımda Hakan Çalhanoğlu'nun kullanılma şekliyle Fenerbahçe'de kullanılma şekli birbirinden farklı. Greenwood gibi bir oyuncu sağ tarafta çizgide basarken sol tarafta Musabak

0: olacak? Veya sol tarafta hangi oyuncu? Kerem olacak. Tamam, Kerem'i koyalım oraya ama Kerem'in Hakan Çalhanoğlu'na yardım edebilmesi veya sağ tarafta Greenwood'un ne kadar yardım edeceği, ön tarafta Suarez'in Asensio'yla nasıl anlaşacağı. Yani bu oyuncuları almak çok güzel. Bu isimler çok güzel isimler. Ama bir teknik direktörün şu anda yok. Yani bir teknik direktörün almadığı, Hakan Bey'in aldığı oyuncularla Fenerbahçe'de böyle bir oyun sistemini veya nasıl bir oyun sisteminin kurulacağı da belli olmazken sadece isimler üzerinden işte ben bu isimleri aldım şampiyon olacağım demek çok yanlış olur. Bunun aynısını Sayın Ali Koç yaptı zaten.
1: Şimdi
0: Bunun
1: o çok özür dilerim
0: aynısını
1: Hakan Safi, aynen öyle. Benim de aklıma şu geldi size anlatırken. Şimdi Fenerbahçe'nin kiralık oyuncuları da var biliyorsunuz. Toplam 37 tane sözleşmeli oyuncusu var. Yani bu 4 ismi de eklediğimiz zaman tabii rakam 41'e çıkıyor. 10 artı 4 kuralı da var. Yani onu Hakan Safi şöyle yanıtlıyor, soruldu kendisine. Ya o zaman bakacağız. Hani biz şimdi hani şu an anladığım kadarıyla tüm konsantrasyonu seçimi kazanmak. Sonrasında sonra bakacağız havasında.
0: Ya tamam, mesela bakın şimdi Sayın Hakan Safi, Sayın Aziz Yıldırım'a da geleceğim. Ama Sayın Hakan Safi, evet hani değişim deniyor, genç deniyor. Sayın Ali Koç'un yanında yönetimdeydi. Mesela şöyle bir şey söylüyor, bana çok garip geldi. İşte yapıyı çözeceğim. Ben hallederim. Ben yaparım. Ya Fenerbahçe kaç sene şampiyon olmalı Ali Koç döneminde bütün sebebi yapı demedi mi? Yani biz aslında bizde sorun yok. Biz şampiyon olabiliyoruz. Bizim şampiyonluğumuz engellendi dendi. Sayın Hakan Safi o zaman ya yani şimdi düzelteceğini söyle. O zaman niye yapmadı?
1: Evet.
0: Bakın bu çok basit bir şey. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olamama sebebi Sayın Ali Koç döneminde tamamen dış etkenlere bağlandı. İşte yapıya ve benzeri şeylere bağlandı. Ve Sayın Hakan Safi o zaman yöneticiydi. Sayın Hakan Safi o zaman yapabilirdi bunu. Bir yönetici de yapabilir bunu. Hele ki yanında Sayın Ali Koç gibi Türkiye'nin en büyük ismi var. Yani çok büyük bir isim var. Şimdi diyor ki işte yapıyı da çözeriz, onu da çözeriz. Biraz evvel söylediğiniz gibi o zaman gelsin çözeriz. Ama bakın bu Fenerbahçe'nin parası. Fenerbahçe'nin itibarı. Şimdi artı Suarez, yani Sporting diyor ki 80 milyonu gel al, ver al diyor. 80 milyon diyor. Greenwood 60 milyon gel al diyor. Çünkü açıklandı artık bunlar. Sayın Hakan Safi kazandığı zaman bu isimleri 80'e, 60'a, 35'e Merih Demiral'ı almak zorunda. Almak zorunda. Başka çaresi yok. Çünkü o isimleri artık bildirdi. Bakın biraz evvel sevgili muhabir kardeşimiz de çok güzel söyledi. Hani geleneksel de işte efendim yeni yarışacak. Ya şu ülkede, bizim ülkemizde artık şunu son yıllarda çok fazla olmaya başladı. Ben bundan çok rahatsızım. Biliyorsunuz Beşiktaş yıllardan beri hala Süleyman Seba'yı anıyor. Diyor ki ah Süleyman Seba, vah Süleyman Seba, senin gibi başkan gelmedi. E tamam da Süleyman Seba'ya Ahmet Dursun Seba gitsin diye aynı zihniyetle gönderdiler. Yani yenilik, değişiklik, artık senin devrin bitti. Hayır, iyi giden bir şeyin, bakın sevgili Kahraman Bey kardeşim, iyi giden bir şeye biz aman değişsin, yenilik gelsin. Ya ne demek yenilik gelsin? İyi gidiyorsa iyi devam etsin. Sayın Aziz Yıldırım 4 sene şampiyon olamadı. 4 sene şampiyon olamadı. Efendim neymiş? Yenilik gelsin. Tamam, Ali Koç gelecek, Mourinho'yu getirecek, işte Ronaldo'yu getirecek, ona yapacak para var. Abi demek ki parayla olmuyormuş bu işler. Parayla olmadığını çok net bir şekilde gördüm. Ve çok net bir şekilde Ali Koç döneminde bu işlerin sadece parayla olmadığını çok net bir şekilde anladım.
1: Peki şunu
0: O
1: hemen şunu
0: yüzden...
1: sorayım burada. Aziz Yıldırım'ın şimdi isim vermedi Aziz Yıldırım. Yani dedi ki biz isim açıklayarak seçim kazanan bir başkan olmak istemiyorum ama hani basına yansıyan isimler üzerinden iki golcü işte Vedat Muriç ve Girassi, Borussia Dortmund'un golcüsünden bahsediliyor. Teknik direktör isim vermedi ama Oğuz Çetin futbol aklı olarak ki kulübün önemli efsane isimlerinden biri diyebiliriz. Hani Aziz Yıldırım'ın adımlarını

0: Ne nasıl yorumlarsınız? Tabii ki 20 yıllık da büyük bir tecrübe de var burada.
1: Beyaz Yıldırım son daha önceki seçimde kaybettiği seçimde dahil olmak üzere bu seçimde çok daha sakin, çok daha dengeli bir şekilde seçim kampanyasını yürütüyor. Ve isimleri açıklamıyor ama dediğiniz gibi dışarıya sızan isimler var. Sayın Oğuz Çetin, evet önemli bir futbol ismi ve futbol aklı. Sayın Aykut Kocaman büyük ihtimalle teknik direktör olarak geleceği söyleniyor. Ve birçok Fenerbahçeli de şunu söylüyor. Sayın Aziz Yıldırım'dan sonra Sayın Aykut Kocaman kalsaydı yeniden Fenerbahçe o sene şampiyon olurdu diyor. Veya Sayın İsmail Kartal devam etseydi, değişmeseydi, Mourinho gelmeseydi yine şampiyon olurdu diyor Ali Koç döneminde. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın bu sefer çok daha temkinli ve düzgün bir şekilde seçim kampanyası yürüttüğünü düşünüyorum ama bu kampanyada biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi Hakan Çalhanoğlu ismi, Greenwood ismi, Merih ismi, işte efendim Suarez ismi etkili olabilir. Bilhassa genç isimler tarafından çok etkili olabilir. Ve bu etki Sayın Aziz Yıldırım'a bir kez daha seçim kaybettirebilir. Ama seçim kaybettirdiğinde ya şimdi gerçek düşüncemi söylemek istemiyorum aslında. Yani çünkü gerçek düşüncemi söylemek şu anda bizim TR'den Fenerbahçelileri oy kullanacak olanları etkilemek
0: Şöyle bir
1: olur.
0: şeyden
1: O yüzden
0: bahsediliyor Sayın Kesim. Şimdi 44 binin üzerinde oy verme hakkına sahip kongre üyesi bulunuyor. Özellikle böyle hani 20 bin civarında olursa bu oy verenlerin sayısı Aziz Yıldırım'ın daha avantajlı olduğundan bahsediliyor. Çünkü işte
1: Doğru.
0: kulübün eski üyeleri, o kemikleşmiş kadro deniyor, öyle tabir ediliyor. Hani Aziz Yıldırım'ın neler yapabileceğini ve geçmişteki işte yaptıklarını bildikleri için hani Hakan Safi yerine Aziz Yıldırım'ı tercih edebilir deniyor. Ancak bu sayı 20 binin üzerine çıktığı anda 25 bin, 30, 35 bin kongre üyesinin sandık başına gitmesi Hakan Safi'yi daha avantajlı yapabilir deniyor. Bir de şunu sormuş olayım. Dün akşam yine sosyal medyaya yansıdı. Ali Koç, eski başkan, sanki Hakan Safi'yi destekliyor gibi. Çünkü bir arada pozlar verdiler. Bir yemekte öyle zannediyorum ki buluştular, bir araya geldiler. Hani Ali Koç etkisi Hakan Safi'yi öne çıkarabilir mi? Çünkü Saadettin Saran'a kaybettiği seçimde de 12 bine yakın oy almıştı Ali Koç. Yani yine ciddi bir oy potansiyeli de vardı. Hani Ali Koç'un desteklediği bir Hakan Safi bu anlamda avantajlı olabilir mi?
1: Şimdi birincisi 20 bin kişi gelirse veya 40 bin kişi gelirse değişir gibi. Evet öyle düşünceler var. Ben de bazı durumlarda katılıyorum ama Sayın Aziz Yıldırım Sayın Ali Koç'a kaybettiği seçimde yine aynı şekilde aynı kişiler yani onun o ilk tecrübeli
0: Evet.
1: veya yaşı almış olan kongre üyeleri Sayın Ali Koç'u seçmişti. Yani o da bir gerçekti. Onu da hiçbir zaman unutmayalım. Evet, Sayın Ali Koç, Sayın Hakan Safi'yi destekliyor. Zaten Sayın Hakan Safi'nin açıklamaları, konuşma tarzı, üzerinde durduğu konular, işte transferler, para harcayacağım demesi, parayı çok fazla bahsetmesi sanki Sayın Ali Koç'un zaten söylemleri gibi. Yani çok birbirine benziyor. O yüzden Sayın Ali Koç ve Sayın Hakan Safi aslında aynı gibi diyebileceğimiz bir durum var.
0: Aynen.
1: Ben Sayın Hakan Safi kazanırsa Sayın Ali Koç'un destekleyeceğini ve orada ona destek olacağını, yardımcı olacağını hatta birlikte yine bazı kararlar vereceklerini düşünüyorum.
0: Peki sizinle biz daha önce de konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. O zaman Saadettin Saran karar almıştı. Yani olağanüstü bir seçime gitme kararı aldığında siz şu ifadeyi kullanmıştınız. Daha o zaman ortada adaylar da yoktu. Aziz Yıldırım aday olup başkan seçilirse önümüzdeki yıl Fenerbahçe şampiyon olur demiştiniz. Böyle bir ifade kullanmıştınız. Ben de şimdi onu sorayım size. Hani kim başkan olur değil ama kim Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilir diye sorayım. Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı?
1: Ama şimdi etkileyeceğiz. Yani evet madem sözümüzü söyledik ve ben de o zaman şey yapayım. Sayın Aziz Yıldırım baştan seçilirse Fenerbahçe 2026-2027 sezonu şampiyonu olur.

0: Hakan Safi başkan seçilirse, ya çok özür dilerim, hani Fenerbahçe bu şekilde para dağıtmaya ve bu limitleri zorlayacağız, işte bunları yapacağız. Bakın, bu iş öyle kolay bir iş değil. Artık çok daha kulüplere de çok ciddi tedbirler getirilecek. Çok daha sıkı kontroller yapılacak. Ben Fenerbahçe Sayın Hakan Safi'nin dediği şeyleri yaparsa ve o anlayışla giderse 2-3 sene içerisinde değil şampiyon olmak, ligde kalmakta zorlanır.
1: Ben bir şey gördüm. Sayın
0: Sayın
1: Kesim, kusura bakmayın böyle araya giriyorum ama dün bir haber gördüm mesela,
0: tabii.
1: o benim çok dikkatimi çekti. Onu da sizin yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi bu Luis Suarez'den bahsediliyor Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Biliyorsunuz Almeria'dan, ikinci ligden, İspanya ikinci liginden transfer etti Sporting Lisbon. Şimdi ben onu düşünüyorum. Fenerbahçe, şimdi Sıdiki Şerif de çok konuşuluyor çünkü İspanya ikinci liginden bir futbolcuyu transfer etse ve biz işte şampiyon olacağız, bu oyuncu bizi şampiyonluğa götürecek dese herhalde ortalık ayağa kalkar. Yani taraftar, camia, ya kardeşim bu adamı nereden buldunuz diye. Şimdi o Luis Suarez geçen sene tüm mecralarda 38 gol attı. Şimdi dün okuduğum haber, Fenerbahçe Luis Suarez alırsa Championship'ten, yani İngiltere Premier Lig'in bir alt liginden Swansea forması giyen başka bir golcüyü, Slovak ya da Slovenyalı olmalı, ikisinden biri, bu sezon 23 gol atmış bir futbolcuyu transfer edecek Sporting Lisbon. Ya biz nerede hata yapıyoruz, ben bunu merak ediyorum. Yani şimdi Luis Suarez'e 80 milyon avro siz az önce dile getirdiniz vermek yerine neden biz bu oyuncuları bulmuyoruz? Bulduğumuz zaman da oynatmıyoruz, şans vermiyoruz ya da işte sosyal medya, taraftar baskısı. Yani bence burada bir sıkıntı var gibi, ne dersiniz?
0: %100 katılıyorum. Çalıkuşu hatırlıyor musunuz? Çalıkuşu dizisini, romanını zaten
1: Evet.
0: hepimiz biliyoruz. Dizisinde bir sahne vardı. Orada Çalıkuşu Bursa'da işte öğretmen olmak için şeye gidiyor. Bir Milli Eğitim Müdürünü gibi bir şeye gidiyor orada. Orada adam kendi kendine konuşuyor. Şimdi size oradan bir örnek vereceğim. Orada kendi kendine konuşuyor. Ah diyor, işte diyor, gördün mü diyor. Böyle diyor, biz diyor gittik diyor Avrupa sefirin yanına diyor, ah diyor Avrupa diyor, Avrupa diyor, var ya diyor Avrupa harika diyor, Avrupa şöyle Avrupa böyle diyor. Biz geçmişten bu yana çok seviyoruz hava atmayı, işte böyle yabancı, daha böyle sosyetik olsun, daha böyle pahalı olsun, o olsun, iyi olduğunu zannediyoruz. Kendi değerlerimize veya daha altta olan bir şeyin cevher olduğunu hiçbir zaman görmüyoruz. Biz bir anda atıyoruz Suarez'in Galatasaray bunu yaptığında, mesela Galatasaray yaptığında herkes laf ediyor. Saray'ı alıyor. Championship'ten aldığı zaman Saray'ı aldığı zaman, bak şimdi Saray'ı satacak.
1: İyi de paraya satacak
0: Sara
1: tabii.
0: Sara oldu. Evet, iyi de paraya satacak. Ama bizim artık gençlerimiz bu Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'de de çok fazla olmaya başladı. Bunun sebebi başarı gelmedikçe, kendilerine göre başarı dedikleri şampiyonluk. Başarı gelmedikçe hani isimlerden, yıldız isimlerden, işte efendim o altın varaklarla sarılmış olan o isimlerden medet umuyorlar. Onların bir şey yapacağını zannediyorlar. Oysa önce cevheri bulmanız lazım. O cevheri bulduğunuz zaman işi yapabilirsiniz. Bir de bir karar vermeniz lazım. Ne olacağınızın kararını vermeniz lazım. İşte ne olacağına karar vermiyor Fenerbahçe. Beşiktaş da aynı. Fenerbahçe şu anda tamamen işte şampiyonluk. Abi şampiyon olacaksın da bunun bir sebebi, altyapısı olması lazım. Evet, Sıdıkı Şerif genç bir isimdi. Mesela geldiğinde bizim eleştirdiğimiz konu şuydu: Sıdıkı Şerif'i sen devre arasında getirirsen, bütün santraforlarını satıp Sıdıkı Şerif'i getirirsen şampiyonluk yarışında, bu yanlış. Oraya tecrübeli bir isim lazım. O zaman öyle lazım. Ama sen gidip de Championship'ten, işte Fransa 2. Ligi'nden bunu yapabilecek inandığın bir futbolcuyu alırsan, sezon başında kampa alırsan ve buna göre bir takım kurarsan, bu doğru bir şey. Sen gidip de Suarez'e 80 milyon verirsen, bu 80 milyon Sayın Hakan Safi'nin parası değil. Fenerbahçe'yle Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın parası, Beşiktaşlı'nın parası. Çünkü onun vergisini Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonsporlu da ödeyecek. Yani oradaki o borçlar öyle sadece Fenerbahçe'nin borcu değil veya Beşiktaş'ın borcu sadece Beşiktaş'ın borcu değil.
1: Bir de şu var, yine
0: Galatasaraylı'nın
1: araya
0: da
1: girdim.
0: borcu.
1: Kusura bakmayın. Şimdi şöyle de bir görüş var. Yani
0: Yok.
1: her kesimin görüşünü sizin yorumlamanız adına soruyorum. Yani şimdi diyor ki mesela bir kısım taraftarda, evet doğru. Genç oyuncular lazım. İşte yeni cevherler lazım ama rakibe bakıyoruz. Şimdi Galatasaray'a kadroda Osimhen var. Leroy Sané var. Dediğiniz gibi Sara var. İşte savunmada Davinson Sanchez var. Yani Galatasaray'ın kadrosunun üstüne çıkmamız lazım. Bu da genç oyuncularla değil, İşte rüştünü ispat etmiş, kendini kanıtlamış oyuncularla olabilir diyen de bir cenah var. Yani böyle de bir ikilem de söz konusu.
0: Tamam, çok güzel. Ama Galatasaray o kadroyu kaç senede kurdu? 5 senede kurdu, değil mi? Şu anda gelen kadro 5. sene. Yani bu çok çok güzel. Geçen sene Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro verdi. Bu para nereden bulundu? Araştırın diyen Fenerbahçeliler 80 milyon verilen Suarez'i sormayacak mı Galatasaraylılar? Hani Galatasaray'ın kaç seneden beri var olan Şampiyonlar Ligi geliri var. Senin ne gelirin var? Senin ne gelirin var? Şimdi bunun olması için bir üst üste taşların üst üste konması lazım. Onu koymadan sen gelip de 80 ona, 60 ona, bu ona, şu ona verdiğin zaman bu
1: Olmaz.
0: borç Fenerbahçe'ye yazacak. Tamam, eyvallah. Genç isimleri, tecrübeli isimleri de alırsın. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olmaya ihtiyacı var. Ama bu şampiyon olmak için illaki Greenwood'a, illaki 80 milyon euroluk bir şeye ihtiyaç yok. Santrafor'a ihtiyaç yok. Bazen öyle bir isim alırsınız ki, öyle bir ismi getirirsiniz ki yani 80 milyon euroluk adamın yapacağı işin 10 katını
1: Yaparız.
0: yapabilir.
1: Son bir sorum var
0: Yani
1: izninizle. Yine araya
0: tabii.
1: girdim. Ya şöyle düşünüyorum ben. Bilmem katılır mısınız? Bu çok konuşuluyor çünkü. Şimdi işte Hakan Safi'nin anlaştığını söylediği isimler. Diyelim ki Aziz Yıldırım bu akşam Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Acaba bu isimleri Hakan Safi yine kulübe kazandırır mı? Aziz Yıldırım da bunu kabul eder mi diye bu çok soruluyor. Ben belki orada bir istisna olarak hani Hakan Çalhanoğlu'nu ayırıyorum. Evet, dediğiniz gibi Fenerbahçe orta sahasında çok önemli isimler var ama hani milli takımın kaptanı, bir de hep diyoruz ya böyle hani yerli oyuncu, biraz böyle takımı birleştirecek, sahada isyan edecek, hani o ağırlığı alacak, omuzlayacak bir yerli oyuncu. Hani böyle bir şey sizce olabilir mi? Yani diyelim ki Aziz Yıldırım başkan seçildi ama Hakan Safi ben karşılıyorum diyerek en azından belki de yıllık ücretini. Böyle bir şey olabilir mi? Yoksa iki başkan tamamen ayrı hareket mi eder seçilecek isim?
0: Kahraman Bey, hangi seçimde böyle bir şey oldu? Yani daha önce mesela Beşiktaş seçiminde oldu. Yanılmıyorsam Hüseyin Yücel de işte başka kimseler de işte ben şu kadar para vereceğim, bu kadar para vereceğim. Sonra Sayın Serdal Adalı seçildi. Kim verdi? Daha önce Fenerbahçe seçimlerinde oldu. Kim yaptı? Kimse yapmaz. Yine olmaz. Ha, bu arada takımı ateşleyecek adam alınacaksa Hakan Çalhanoğlu değil, Merih Demirel'in alınması lazım. Yani o ateşlemeyi yapacak Hakan'ın karakteri öyle bir
1: Öyle
0: karakter değil.
1: değil.
0: Hakan çok iyi. Evet, Hakan çok iyi bir karakter. Çok böyle naif, güzel bir insan. Ama o ateşlemeyi yapacaksa Meri'yi alsın. O
1: Aziz
0: daha
1: Yıldırım da zaten
0: ateş.
1: Merih Demiral'ı istemediğini söyledi canlı yayında katıldığı programda.
0: Yani şimdi öyle bir durum var ve dediğim gibi burada önemli olan şu. Ne Hakan Safi, ne Sayın Aziz Yıldırım, ne Sayın Hakan Safi, ne Sayın Aziz Yıldırım. Hiçbir tanesi ve hiçbir kulüpte başkan adayı kaybettikten sonra efendim ben bu futbolcuyu alacaktım, al senin olsun diye vermez, vermedi daha doğrusu.
1: Yani
0: Aslında
1: aynen.
0: yapması lazım çünkü hani dertleri kendileri değil kulüpler olduğunu söyleyen insanların o paralardan vazgeçmesi lazım. Çünkü kazandıkları zaman bir menfaat elde etmiyor. Bir parayı geri almayacaklarını söylüyorlar. Hep vereceklerini söylüyor. Madem verecekler, o zaman kulübe hediye etsinler. Mesela Greenwood'u, Suarez'i hepsini hediye etsin.
1: Ben
0: İş yok Sayın
1: şöyle
0: Aslanım.
1: düşünüyorum.

kim seçilirse seçilsin bu akşam bence yine çok ağır bir yükün altına girecek. Birincisi yıllardır gelmeyen şampiyonluk, diğer tarafta Galatasaray'ın mevcut kadrosu o kadroyu daha da güçlendirecek. Diğer taraftan da şimdi Hakan Safi'nin seçildiğini farz edelim. Kötü giderse, bu vaat ettiği isimleri transfer edemezse bir kere baştan eleştirilecek, sorgulanmaya başlanacak.

0: biraz evvel söylediğiniz için söyleyeyim. Ben Sayın Aziz Yıldırım baştan seçilirse Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğini düşünüyorum.
1: Haluk Kesim, çok teşekkür ediyorum. Bir de söz alayım sizden. Haber müdürümüz Ömer Çağlan da izniyle. Önümüzdeki hafta pazar milli maçımız var. İnşallah o karşılaşmayı da yine 24 ekranlarında sizinle beraber bir analizini, yorumunu yaparız. Avustralya ile oynayacağız biliyorsunuz.
0: Tamam, zaten sabaha karşı belki ben de oralarda olurum.
1: Belki de
0: Belki
1: stüdyoda
0: radyoda da
1: ağırlarız
0: bu
1: sizi.
0: akşam da belki olabilir. Birlikte öncesinde kahvaltı, artık sabaha karşı namazdan
1: Sözleştik,
0: sonra
1: tamam.
0: zaten maç var. Tamam, görüşmek
1: Peki
0: üzere.
1: Haluk Kesim,
0: Sağ
1: çok
0: olun.
1: teşekkür ediyoruz Lig Radyo programcısı bu keyifli sohbet ve analizleriniz için. Teşekkür ederim Haluk Bey'e. Bakalım Fenerbahçe'de başkan kim olacak? Ekibimiz takip ediyor adım adım başkanlık yarışını. Kazanan Fenerbahçe olsun diyorum. Ben de bir Fenerbahçeli olarak. Peki şimdi Sıfır Atık Festivali devam ediyor. Son günündeyiz. Sıfır Atık Forumu da aynı şekilde. Muhabir arkadaşımız Ebrar Nur Arslan son güne yansıyanları, izlenimlerini bizlerle paylaşacak.
2: Sıfır Atık Forumu ve Festivali'nin son günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını İstanbul'dan yürütüyor ve saat 17 sıralarında da Sıfır Atık Forumu gala yemeğine katılması öngörülüyor. Bizler şu an neredeyiz? Bizler Sıfır Atık Festivali'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Ali Kemal'den rica edeyim size alandan detayları aktarsın. Tabii ilk 3 gününde de alana ilgi oldukça yoğundu. Öyle ki ziyaretçilerin sayısı 400 bini aşmıştı. Son günde de sabah saatlerinde olmamıza rağmen katılımın ciddi manada yoğun olduğunu söylemem mümkün. Tabi pazar günü olması da bu durumu etkiliyor diyelim. Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali 4. gününde de yoğun ilgi görüyor. Tabi kameraman arkadaşım Ali Kemal şu an ekranlarınıza dev bir kurdu getiriyor. Bu kurt aslında Aselsan'ın üretim fazlası materyalleriyle, sıfır atık şiarıyla hayata geçirdiği bir eser ve yer yer alanda da bu tür eserleri görmek mümkün ve vatandaşın ilgisi de bu alana oldukça yoğun diyebiliriz. Eğlenceli alanlara sahne olan festivalde çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar, kağıt dönüşümüne yönelik etkinlikler ve interaktif eğitim programları da yer alıyor. O alanlara da çocukların ilgisi oldukça yoğun diyebilirim. Festivalde çevre temalı atölyeler, geri dönüşüm etkinlikleri ve çocuk programlarının yanı sıra sanat etkinlikleri de yoğun ilgi görüyor. Bu aslında geçtiğimiz 3 gün boyunca da akşam saatlerinde vatandaşlar ücretsiz bir şekilde konserlere katılma fırsatı buldu. Bugün de aslında o konserler yine akşam saatlerinde düzenlenecek, 18.30 ve 20 saatlerinde. Bunu da hatırlatalım. Tabii yalnızca atölyeler ve oyun alanları yok. Bir yandan da evimizde israfın en çok çıktığı alanlardan biri mutfak. Bu noktada da ciddi bir çalışma yapılıyor Sıfır Atık Mutfak adıyla. Aslında kullanmadığımız ya da çokça alıp değerlendiremediğimiz ürünler nasıl geri dönüştürülebilir? Bunu öğreniyor ziyaretçiler. 37 farklı atölye düzenleniyor Sıfır Atık Mutfak alanında. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu ve Festivali 2026 dünya liderlerini, bakanları, uzmanları ve vatandaşları iklim krizine karşı ortak bir çözüm platformunda buluşturuyor. Gıda israfından su yönetimine, savunma sanayisinden spora kadar geniş bir yelpazede ele alınan döngüsel ekonomi vizyonu, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 öncesinde küresel bir eylem planına dönüştü. Tabii forumun ve festivalin artık son günü. Pazar günü olması hasebiyle de alana oldukça ilgi yoğun. Bizler de aslında o standlardan detayları da önümüzdeki saat diliminde aktaracağız diyelim. Tabii bugün son gün dedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 17 sularında Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katılması bekleniyor diyelim ve sözü Sıfır Atık Festivali'nden tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Festivalin son günü Atatürk Havalimanı'nda, havada güzel, aileler çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirebilir diyelim. Devam edelim. Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında. Türkiye'nin yerli ve milli gurur projeleri de İzmir'de, Çiğli'de bir kez daha görücüye çıktı. Gençlik ve Havacılık Festivali yapılıyor. Detaylar için muhabir arkadaşımız Emre Ayaz karşımızda.

0: Hava Kuvvetleri Komutanlığı 115. yaşını kutluyor ve biz de bu alandan her anını, her alanını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü burada Gençlik ve Havacılık Festivali devam ediyor. Hemen yanımızda bulunan uçağa baktığımızda ise vatandaşların, gençlerin, çocukların ilgisi yoğun ve o kapanan kapıda gençler içeri girip o askeri uçağın içini görme şansını yakaladı ve şu anda da yoğun kalabalığı da, ilgiyi de görüyoruz. Burada yerli ve milli imkanlarla üretilen birçok cihaz da, hava aracı da sergilenmiş durumda ve bu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait olan askeri araca da ilgi yoğundu. Baktığımızda yine helikopterde ilgi yoğun. Orada da ilginin yoğun olması sebebi askeri helikopterin içerisine girme tecrübesi, oradaki kokpiti görme tecrübesi yaşıyor gençler. Aslında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın da amaçlarından biri buydu. Gençlere, çocuklara havacılığı tanıtmak ve ilgi sağlamalarını amaçlamaktı. Ve bu noktada da çocukların, gençlerin ilgisini görüyoruz. Yine burada Solo Türk'ün ve Türk Yıldızları'nın storlarını görüyoruz. Burada mobil mağazalarını görüyoruz. Bu alandan 115. yıla ait olan malzemelerle de anı bırakmaya çalışıyorlar. Ve bu sergi alanında, alanda İzmir Çiğli'de 2. Anajet üssünde birçok etkinlik de var. Mehteran konserleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bando takımının konserleri, mini konserlerin yanında hava araçlarıyla Gökbey, Hürjet, Hürkuş, bunların da gösteri uçuşları gerçekleşti. Yine milli takım olarak adlandırdığımız Çelik Kanatlı Kartallar, Türk Yıldızları'nın da hava gösterisi oldu. İzmirliler tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı. Burası baktığımızda herhangi bir şehrin meydanı alanı değil, askeri bir alan. İzmir Çiğli'deki 2. Anajet Üssü. Burası vatandaşa da açıldı bu 2 gün boyunca ve 2 gün boyunca vatandaşlar hem askeri araçları görüyor, hem içine girerek o tecrübeyi yaşıyorlar, hem de o deneyimli üstün pilotların da yaptıklarını, havada yaptıklarını görüyorlar, tecrübe ediyorlar ve şu anda da aynı zamanda da gururlanıyorlar. Çünkü yerli ve milli imkanlardan bahsettik. Bunlar sergileniyor ve Gençlik ve Havacılık Festivali adı altında o savunma sanayi aktörlerinin olduğu firmalarla da tecrübe eden, hava simülasyonlarıyla da havacılığı tecrübe eden bir gençlik var. Teknofest gençliği diyoruz her zaman. Yine bu Teknofest gençliğinin havacılığa ilgisi de yoğun. Burada birçok tecrübe edinirken aynı zamanda o tecrübeli insanların da yaptıklarını da görerek ilgi daha da artıyor. Ve şu an biz de 24 ekranlarından bu ilgi alakayı, yoğunluğu aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü 2. Anajet Üssü'nden İstanbul'a bırakalım.
1: İstanbul'da ise ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattında bir teknik arıza meydana geldi. Çileyi yine İstanbullular çekti. Arızanın ardından vatandaşlar istasyona ulaşabilmek için tünelde yürümek zorunda kaldı. Arıza sonrası metro seferleri gecikmeli olarak yapılırken bazı yolcular güvenlik ekiplerinin yönlendirmesiyle birlikte tahliye edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yolcuların rayların bulunduğu tünel içerisinde yürüdüğü anlar yer alıyor. Özellikle son dönemde metro hatlarında yaşanan teknik sorunların sık sık olması da yolcuların tepkisini çekiyor. İşlerine veya randevularına geç kaldıklarını belirten İstanbullular arızaların artık kronik hale geldiğini savundu. Metro İstanbul tarafından bir açıklama yapıldı. M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Arızanın nedenine ilişkin de inceleme başlatıldı. Ömer Alptekin Adana'da serinlemek için, eğlence için daha doğrusu çaya girmişti. Fakat günlerdir haber alınamıyor kendisinden. Ekiplerin çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
2: 9 olup Körkün.
1: Adana'nın Karahisali ilçesinde bir hafta önce eğlence çayına girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması sürüyor. Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitmişti Ömer Alptekin ve 31 Mayıs günü serinlemek için de çaya girmişti. Bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı sonrası da jandarma, itfaiye, sağlık, su altı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildiler. görüntülere de yansıyor. Ekipler her noktayı didik didik aramalarına rağmen bir haftadır Alptekin'in izine ulaşılabilmiş değil. Çalışmalar tabii bir yandan devam ediyor ancak aradan geçen süre bir hayli uzun olduğu için umutlar da giderek tükeniyor. İstanbul Esenyurt'ta bir vatandaş kredi kartı borcunu ödemek için ayırdığı parayı yanlışlıkla çöpe attı. Sonrasında çok büyük bir mücadeleyle, çabayla neyse ki hani helal paraymış dedirten bir şekilde o parasına çöplerin arasından ulaşmayı başardı.
3: Parasını çöpe attı, fark ettiğinde ise çok geçti. Çöpler toplanmış, para gitmişti. Ne yapacağını şaşırdı.
4: Sabah evden kalktım işe giderken kredi kartı borcunu ödemek için parayı hazırladım. Poşete koydum cüzdanımla beraber. Evdeki çöp poşetlerini de aldım. Çıktım giderken hepsini çöp poşetine attım.
3: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Saadettin Musullu o parayı kredi kartı borcunu ödemek için kullanacaktı. Nakit parayı poşete koydu, yola çıktı. Evdeki çöpleri de yanına alan Musullu bir anlık dalgınlıkla çöplerle birlikte parayı da konteynere attı. Durumu fark ettiğinde ise çok uzaktaydı. Çöpe geri döndü ancak çöpler toplanmıştı. Soluğu çöp aktarma merkezinde aldı. Aktarma merkezinde çöp toplama aracındaki atıklar boşaltıldı. Çöp içinde para arandı. Ve sonunda para bulundu. Zabıta ekiplerinin gözetiminde tutanak altına alınarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasına ulaşan Musullu mutluydu.
1: İstanbul'da yaz aylarında yaşanan kronikleşen sorunlardan biri de piknikçilerin geride bıraktıkları çöpler oluyor. İşte Ömerli Barajı çevresinde de gönüllüler piknikçilerden kalan o çöpleri topladı. Kısa süre içerisinde de 50 torba atık çıkarıldı.
5: Buraya gelen yetişkinlerin gerçekten bir dönüp bakmalarını istiyorum. Acaba biz gerçekten yetişkin miyiz?
6: İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nın çevresi gelişigüzel bırakılan atıklarla dolu. Görüntüler Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen temizlik etkinliğinden. Pendik Belediyesi'nin öncülüğünde bir araya gelen çevre gönüllüleri, öğrenciler ve belediye ekipleri ellerine eldivenleri geçirip araziye dağıldı. Kimi kıyı şeridinde yürüdü, kimi ormanlık alana girdi. Dakikalar ilerledikçe çöp torbaları da dolmaya başladı. Poşetler, içecek kutuları, ıslak mendiller, ambalaj atıkları. Doğaya bırakılan ne varsa tek tek toplandı.
7: Özellikle bataklık alanlarda.
6: Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi. Tam 50 torba çöp. Bir yanda temizlenen alanlar vardı. Diğer yandaysa insanların geride bıraktığı çevre kirliliğinin izleri. Etkinliğe katılan gönüllüler en çok da su kaynaklarının çevresinde karşılaştıkları görüntülere üzüldüklerini söyledi. Çünkü bugün yere atılan bir çöpün yarın toprağa ve suya karışarak çok daha büyük bir soruna dönüşebileceğini hatırlattılar. Drone kamerasına yansıyan görüntülerde verilen emeği ve doğanın korunması için verilen mücadeleyi havadan gözler önüne serdi.
1: Moderatör hafta sonunu bu haberle birlikte noktalıyoruz. Ancak haber maratonumuz saat başında kaldığı yerden devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğini açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi.

Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Deniz Bank soruyor ne var sırada diye. Say hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
2: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Deniz Bank'ı olmak vardır. Ne var?

Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuval'den Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Hoş geldiniz 24'e. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Ermenistan'da 2,5 milyon seçmen önümüzdeki 5 yıl boyunca parlamentoda görev yapacak. Yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gidiyor. Bugün itibariyle tabii pek çok ülke Güney Kafkasya'nın siyasi tablosunu etkileyecek seçimleri de yakından takip ediyor. Oy verme işlemi başladı. 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor. Siyasi blok arasında Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi de var. Paşinyan'ın en güçlü rakipleri arasında da Güçlü Ermenistan İttifakı'nın lideri Rus Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan bulunuyor. Karapetyan hakkında kara para aklama, vergi kaçırma ve anayasal düzeni devirmeye çağrı gibi suçlamalarla ev hapsi kararı bulunuyor. Seçmenler Paşinyan'la Kremlin'in açıkça desteklediği parçalı yapıdaki Rusya yanlısı muhalefet arasında bir tercih yapacak. Paşinyan'ın partisi son anketlerde %45 ile açık ara önde görünüyor. Ancak seçimlerden birinci çıkması halinde dahi parlamentoda tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşmakta zorlanabileceğine işaret ediliyor. Seçimler Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmesinin akıbetini de etkileyebilir. Seçim Rusya'ya bağlı olan bağımlılığı azaltıp Batı ile ilişkileri ilerletme politikaları açısından da bir referandum niteliğinde. Paşinyan'ın kaybetmesi durumunda Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ikili ilişkileri askıya alması gibi bir risk bulunuyor. Seçimlerin üzerinde Moskova'nın gölgesi de var. Seçimden önceki iki hafta içinde Moskova, Ermenistan'dan birçok ürünün ihracatını yasakladı. Rusya'nın ABD, AB ve Türkiye'ye yakın duran Paşinyan'ın yenilmesi için büyük çaba sarf ettiği de ifade ediliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ekrana da yansıyor, oyunu kullandı. Ardından da gazetecilere bir açıklaması oldu. Rusya ile ilişkilerde herhangi bir gerginlik görmediğini söyledi. Ermenistan seçim.

0: Deneyimleri ve olası yansımalarını konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Tabii şimdi önemli bir seçim. Herkesin gözü bu seçimde ama öncelikle şunu merak ediyorum. Hani nasıl sonuçlanabilir sizce? Şimdi anketlere baktığımız zaman Nikol Paşinyan önde görünüyor ama diğer taraftan da muhalefette Rusya'nın da desteklediği bir başka güçlü aday var. Nasıl bir tablo çıkacak sizce bugün sandıktan?
1: Evet, Ermenistan'da bugün yapılacak seçimlerin galibi, ipi göğüsleyen kesinlikle Nikol Paşinyan olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm anketlerde Nikol Paşinyan önde gözüküyor. Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin kamuoyu araştırmalarına göre oy oranı %36-50 bandında değişiyor. Kendisinin en güçlü iki rakibi Rus kökenli Rusya vatandaşı olan, aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum yönetimi vatandaşı olan Samvel Karapetyan ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın kamuoyu araştırmalarında oyları toplamı %15-20 bandında gözüküyor. Yani bu genel çerçeve içerisinden baktığımızda ipi rahatlıkla seçimlerde Nikol Paşinyan'ın gözleyebileceğini söyleyebiliriz. Fakat burada ehemmiyet taşıyan nokta acaba anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşabilecek mi? Çünkü barış sürecinin çerçevesinde Ermenistan'la Azerbaycan arasında anlaşma yapılabilmesi için anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Ermenistan anayasasında Dağlık Karabağ'a atıf yapan maddelerin çıkarılması sonrasında ancak bir barış anlaşması imzalanabilecek. Bu bakımdan 3-2 çoğunluğa ulaşacak mı? Ehemmiyet taşıyan nokta burası. Benim kanaatime göre yani parlamentoda çoğunluğu sağlayacak fakat 3-2 oranını da biraz zorlayacak. Ulaşırsa da benim için sürpriz olmayacak.
0: Peki bakalım, tabii ki hani sanki ulaşması ve seçimi kazanması hem Azerbaycan hem de Türkiye açısından önem ifade ediyor, taşıyor diyebiliriz. Son dönemdeki yakınlaşmalar, açıklamalar da buna işaret ediyor. Bu bağlamdan bakacak olursak hem Türkiye hem Azerbaycan açısından Nikol Paşinyan'ın önümüzdeki 5 sene görevde olacak olması ne ifade ediyor? Hangi gelişmelere gebe hocam?
1: Pek çok açıdan bir düzine yakın başlık altında bunu inceleyebiliriz. Yani en başta Ermenistan kimliğinin yeniden tanımlanması söz konusu. Yani bu Dağlık Karabağ meselesinin 2020'den günümüze kadar çatışma ile sonuçlanmış olması Ermenistan'ın aynı zamanda kimlik yapılanmasını da derin biçimde etkiliyor. Ermenistan'ın bir takım sembolleri var. Özellikle ekstremist çizgideki aşırı milliyetçilerin sürekli gündemde tuttuğu hususlar. Mesela bir Ararat Ağrı Dağı sembolü. Nikol Paşinyan bu konuda son derece rasyonel açıklamalar yaptı. Bunun ötesinde mesela soykırım yine orada çok önemli bir motivasyon, lead motiv olarak bugüne kadar kullanıldı. Nikol Paşinyan aşağı yukarı Türkiye'nin resmi görüşüne paralel bir açıklama yaptı. Dedi ki burada savaş döneminde alınan devletin bir tehciri aldığı bir önlem söz konusu. Burada teknik anlamda bir soykırım yok dedi. Bu da mesela içeride aşırı milliyetçiler tarafından büyük tepki topladı. Öte taraftan bir başka açıklamasında Nikol Paşinyan, Ermenistan'a yaptığım en büyük iyilik Karabağ kamburundan kurtulmak şeklinde görüşlerini belirtti. Tabii kilise de bu siyasi rekabette Paşinyan'ın karşısındaki cephede yer alıyor. Ermenistan Apostolik Kilisesi, yani Gregorian bunlar, ekstremist aşırı milliyetçilerle aynı çizgide. Bu seçim aynı zamanda Ermenistan kimliğinin yeniden tanımlanmasının tescili olacak. Yani bunu güçlü biçimde Ermenistan toplumunda Başbakan Nikol Paşinyan gündeme getirdi. Yakın dönemde olan biten gelişmeleri takip ettiğimizde aslında sürecin hiç de kolay olmadığı ortaya çıkıyor. Rusya'nın desteğiyle yakın tarihi hatırlayalım. Sovyet Birliği dağıldıktan sonra Dağlık Karabağ Ermenileri ayaklandılar ve bunlara Ermenistan yardım etti. 1990'ların başında Dağlık Karabağ'ın etrafındaki Azerbaycan vilayetleri, rayonları işgal edildi ve üstelik o tarihte Azerbaycan'da Halk Cephesi lideri seçimle iş başına gelmişti. Kamuoyu nezdinde onun itibarının negatife doğru gitmesi için Ruslar olağanüstü ölçüde çaba gösterdiler ve bu işgal 1990'ların ortalarından 2020'ye kadar sürdü. 2020'de Ermenilerin Tovuz saldırısıyla başlayan çatışmalarda, 44 günlük çatışmalarda işgal edilen topraklar kurtarıldı. Türkiye'nin lojistik ve istihbarat desteğinin de yardımıyla Azerbaycan ordusu topraklarını kurtardı ve 10 Kasım 2020'de Moskova'da İlham Aliyev, Nikol Paşinyan ve Putin yaptıkları toplantı neticesinde ateşkes mutabakatı sağladılar. Şimdi baktığımızda bu ateşkes sonrası dönemde bile Rusya'nın bu coğrafya üzerinde tahakkümünü sürdürme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşmasına göre bir barış gücü oluşturuldu. 2000'e yakın Rus askeri görevlendirildi. 1980 kişi tam olarak. Evet. Bunlar 5 yıl süreyle Dağlık Karabağ'da görev yapacaktı. 5 yıldan sonra görev süreleri uzatılacaktı. Burada Karabağ'daki ayrılıkçılar bir Arsak Cumhuriyeti kurma çabası içerisindeydiler. Rusya da güçlü biçimde bunlara destek vermeyi ümit ediyordu. Fakat gelişmeler tam tersi yönde cereyan etti. 2023 yılında Dağlık Karabağ'ın merkezi Hankenti'de isyancılardan kurtarıldı. Orada yaşayanların büyükçe bir kısmı Ermenistan'a göç etti. Dağlık Karabağ'ın hukuken Ermenistan'dan farklı Azerbaycan toprağı artık Azerbaycan'ın tam hakimiyeti tesis edilmiş oldu. Şimdi bu yeni koşullarda, konjonktürde Azerbaycan hükümetinin başarıları karşısında Ermenistan yeni bir tanımlama yapma ihtiyacı duydu. Hem coğrafi sınırlarını hem bir takım sembollerini değiştirdi ve müzakereler bu çerçevede tamamlanmak üzere, yani Ermenistan Anayasası'nda değişiklik yapıldığı takdirde muhtemelen önümüzdeki aylarda, yani bir seneyi geçebilir de bir barış anlaşması imzalanma ihtimali var. Yani
0: hocam,
1: bu seçimler...
0: çok özür dilerim araya girdim ama tam da bu noktada konu oraya geldiği için izninizle Paşinyan'ın seçim oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamalar. Şimdi biz Rusya ile ilgili değerlendirmesini paylaştık ama Ankara ve Bakü'yle bir normalleşme mesajı olarak da şu anda Azerbaycan'da barış var. Gürcistan'la çok derin kardeş ilişkilerimiz var ve tabii Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını umuyorum diye de bir değerlendirmesi var Paşinyan'ın. Belki buna bir değerlendirme gelir sizden.
1: Yani zaten Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeye paralel olarak Türkiye'de Ermenistan'la görüşmeler yapıyor. Özel temsilci atadı. Türk devleti de atadı. Ermenistan da atadı. İki taraf arasında bir taraftan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, öte yandan sınır kapılarının açılması, ticaretin başlatılması, tüm turizmin, karşılıklı ilişkilerin, mal hizmet ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması, bunlar konuşuluyor. Burada Türkiye Ermenistan'ın hassasiyetlerine dikkat ediyor. Yani baktığımızda bu anlaşma, barış anlaşması aslında Ermenistan'ı tecritten kurtaracak. Bir taraftan işte Türkiye ile, öte taraftan Ermenistan ile, öte taraftan Azerbaycan ile Evet, bağlantıları tekrar kurulmuş olacak. Rusya bağlantısı şu şekilde: Rusya Transkafkasya'yı arka bahçe olarak görüyor. Aslında tüm eski Sovyet Cumhuriyetlerini arka bahçe olarak görüyor ve bunu sürdürmek için bir takım örgütler de kurdu Rusya. Hemen dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği bağımsız devletler topluluğunu kurdu. 15 Sovyet Cumhuriyeti'nden 12'si buraya dahil oldu. Gürcistan, Gürcistan Savaşı'ndan sonra, 2007'deki savaştan kısa bir süre sonra buradan ayrıldı, bağımsız devletler topluluğundan. 2014'te Ukrayna ayrıldı. Şu an 10 üyeli bir bağımsız devletler topluluğu ile Rusya bu eski Sovyet Cumhuriyetleri üzerinde hükümranlığını sürdürme çabasında. Ermenistan'la bakımından iki başka örgüt daha var. Bunlardan bir tanesi Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı, NATO benzeri savunma örgütlenmesi. Burada 5 üye var: Belarus, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan ve bir de Ermenistan. Ermenistan işte bu Dağlık Karabağ Savaşı esnasında örgütten yardım talebinde bulundu. Fakat çatışmalar Ermenistan değil de Azerbaycan'ın içindeki Dağlık Karabağ etrafında yoğunlaştığı için bu talebine olumlu cevap alamadı. Şu an ilişkiler bu örgüt çerçevesinde dondurulmuş vaziyette. Bir de yine Rusya'nın, Ermenistan'ın da ait olduğu bir başka organizasyonu daha var. Onun da adı Avrasya Ekonomik Birliği. Orada yukarıda saydığım ülkelere ilave olarak Tacikistan da var. Yani Belarus, Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan. Burada da Avrupa Birliği'nin türevi niteliğinde bir malların, hizmetlerin, kişilerin serbest dolaşımını öngören bir yapı kurulması hedefleniyor. 2014'te faaliyete başladı. En son toplantısına, bu örgütün toplantısına Ermenistan katılmadı. Putin sert biçimde Ermenistan'ı eleştirdi. Yani Avrasya Ekonomik Birliği'nde mi kalacaklar? Avrupa Birliği ile yakınlaşma çabası içerisindeler. Onlarla mı irtibat kuracaklar? Karar vermeleri lazım şeklinde eleştirilerde bulundu. Daha büyük fotoğrafa baktığımızda Rusya Transkafkasya üzerindeki hükümranlığını perçinlemek istiyor. Bu coğrafya Rusya 1812 Gülistan Anlaşması ile geldi. O anlaşmayla coğrafya üzerinde protektora kurdu. 1828 Türkmen Çayı Anlaşması'yla paylaştılar. İran Şahlığı ile Rus Çarlığı bu Transkafkasya'yı paylaştılar. Bugünkü Ermenistan, Azerbaycan, İran sınırı o zaman belirlendi. Büyükçe bir kısmını Aras Nehri oluşturuyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da bu üç ülke bağımsız oldu. Şimdi Rusya bu üç ülkede, yani Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan'da hakimiyetini yeni koşullarda devam ettirme çabasında. Gürcistan'a baktığımızda 2007'de bu ülkeye müdahale etti Rusya. İki
0: Evet.
1: bölgeyi merkezi hükümetten kopardı: Abazya ve Güney Ossetya'yı. Azerbaycan'ı az önce konuştuk. Dağlık Karabağ'da böyle özerk bir cumhuriyet, onu bağımsız cumhuriyet yapma çabasındaydı. Arsak Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ Ermenistan Cumhuriyeti adıyla Kosova modeli gibi bir yapı kurmayı planlıyordu Rusya. Bu da akamete uğradı. Şimdi Ermenistan'da Rusya'nın gümrüde çok büyük bir üssü var. O kanaldan tutunmaya çalışıyor. Bir de seçimlerde ekstremist çizgideki eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan ittifakını destekliyor. Yine bir oligark var, Rus vatandaşı olan Samvel Karapetyan. Onu destekliyor. Ticareti son dönemde işte bir takım düzenlemelerle engellemeye çalıştı. Ermenistan'ı Rusya tehdit ediyor. Diyor ki, yani yeni bir Ukrayna yaratmak mı
0: Heh,
1: istiyorsunuz
0: tam da onu
1: Ukrayna'nın
0: soracaktım
1: başına?
0: hocam ben de. Yani seçimi Paşinyan'ın zaferle çıkması, sizin bahsettiğiniz o Rus hükümranlığından bir anlamda hani kendi bağımsızlığını sağlayacağı bir seçim olabilir mi Paşinyan'ın zaferi? Yoksa Rusya'nın bir müdahalesi söz konusu olabilir mi Ermenistan'a? Şimdi bakıyoruz ilk hamleleri bir ihracat kısıtlaması olarak, yasaklar olarak karşımıza çıkıyor ama bunun ilerisine taşıyabilir mi Rusya bu durumu?
1: Rusya zaten şimdi yaklaşık 4,5 senedir Ukrayna meselesiyle angaje vaziyette. Büyük fotoğrafa baktığımızda Rusya'nın vaziyeti şudur. Rusya bir sendrom yaşıyor. Bir dağılma sendromu yaşıyor. İki defa, çünkü yakın dönemde Rusya dağıldı. Birinci olarak Doğu Avrupa ülkeleri üzerindeki etkisi, nüfuzu ortadan kalktı. 1989 yılında Varşova Paktı kendi kendine lağvetti. Bu Rusya'nın dağılması anlamına geliyor. Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Doğu Almanya. Bunlar üzerindeki Rusya'nın hakimiyeti ortadan kalktı. İkinci dağılma 1991 yılında 15 Sovyet Cumhuriyeti ayrıldı. Şimdi bakiye kalan, geriye kalan Rusya Federasyonu baktığımızda nüfusu 143 milyon, coğrafi genişliği 17 milyon kilometrekare, Türkiye'nin 20 katından daha fazla. İçerisinde birbirinden farklı 89 idari birim var. Bunlar yani hepsi bir örnek değil. Mesela Türkiye'de idari birimler bir örnek. Vilayet, yani merkez hükümetin taşradaki yapılanması şeklinde. Fakat Rusya'da cumhuriyet, özerk bölge, okruh, oblast, kray gibi farklı isimler alıyor. Şimdi Rusya'nın endişesi, korkusu şu: Trans-Kafkasya'da, yani Kafkasya'nın güneyi, Kafkasya'nın kuzeyinde yeni bir çözülme olabilir mi? Dağistan'da, Çeçenistan'da, İngushetya'da, Çerkez Cumhuriyetlerinde, Balkar'da, Adige'de, işte bunu önlemek için Rusya dışarıya yönelik agresif saldırılara başladı. Hedef olarak işte Ukrayna'nın iki bölgesini, pardon, Gürcistan'ın iki bölgesini merkez hükümetten kopardı. Sonra Ukrayna operasyonuna başladı. Belarus'u, Beyaz Rusya'yı zaten kontrol altında tutuyor. Bu kanaldan baktığımızda Rusya aslında Trans Kafkasya'da hakimiyetini yeni konjonktürde, koşullarda egemenliğini sürdürmeye çalışıyor. Nikol Paşinyan'dan haz etmediği kesin.
0: Evet.
1: 2018'de Kadife devrimleri sonucu Ermenistan Başbakanlığı görevini üstlendi. Bu arada şunu da söylemek lazım. Dağlı Karabağ seçimini, Nikol Paşinyan savaşını kaybettikten sonra 2021 yılı içerisinde, galiba Haziran ayında bir seçim yapıldı Ermenistan'da. Savaşı kaybeden başkan %54 oy aldı. Bakın, bu parlamenter sistemde çok muazzam bir rakamdır.
0: Evet.
1: Yani şimdi bunun bir benzerinin yahut da türevinin sahaya yansımasını bekliyoruz. Çünkü Ermenistan halkı da şunu gördü: ekstremist taleplerle gidilecek bir yer yok. Büyük Ermenistan'dan bahsediyorlar. Doğu Anadolu'da hak iddia ediyorlar Ermeni milliyetçileri. Doğu Anadolu, Ermenistan ve Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ'ın bir araya gelmesinden bahsediyorlar. Bu politikalar Ermenistan'ın menfaatine değil. Bunu Nikol Paşinyan her
0: Görüyoruz.
1: vesileyle vurguluyor. Fakat burada Rusya en azından şunu korumaya çalışıyor: gömrüde çok büyük bir üsleri var. Yani en azından onun varlığını, idamesini sürdürmeye çalışıyor. Bir büyük fotoğrafa baktığımızda akşamdan sabaha Rusya'nın buraya müdahale etmesi, Gürcistan üzerinde bir baskı kurması mevcut koşullarda mümkün gözükmüyor. Çünkü esas olan halkın buradaki tercihidir. Rusya daha çok bu güçlü Ermenistan Partisi'ne, Samvel Karapetyan'a destek vermek suretiyle seçimleri etkilemeye çalışıyor. Rakam değişiyor ama
0: Evet.
1: bazı iddialara göre 50 bin civarı Rusya'da yaşayan seçmenin seçimlerde oy kullanmak üzere Rusya'nın desteğiyle Erivan'a
0: İddia
1: taşındığından
0: ediliyor.
1: bahsediliyor. Öte taraftan
0: Peki.
1: Robert Koçaryan, Zaten eskiden beri Rusya çizgisinde olan bir kişi, Ermenistan İttifakı lideri. Bu seçimlere ilk Cumhurbaşkanı Levonter Petrosyan da katılıyor. Bu da çok ilginç. Türkiye'de de bunun örneklerini görmek mümkün.
0: Evet.
1: Herhangi bir zaman diliminde yönetimde bulunan kişiler ilerlemiş yaşlarına rağmen yeniden seçimlerde aday olabileceklerini bir kendilerinden
0: Peki.
1: bir beklenti olması halinde bunu karşılayacaklarını söylüyorlar. Bu seçimlere İlk Cumhurbaşkanı Levonter Petrosyan da
0: Katılıyor.
1: katılıyor.
0: Peki hocam.
1: Fakat ben en başta söylediğimi bir kez daha tekrarlayayım. Nikol Paşinyan ipi göğüsleyecek,
0: Göğüsleyecek.
1: parlamentoda çoğunluğu yakalayacak. Fakat 3'te 2 rakama ulaşacak mı ondan emin olmamak lazım.
0: Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocam teşekkür ediyoruz analizleriniz için. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Biz de bu bağlantıyla birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında Büşra Mutlu karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Çocuklar için kalem oynatıyorsunuz ve onlar için yazdığınız muhtelif kitap var ama hemen önümüzde, bugün tam karşımızda duran, daha dumanı üstünde diyebileceğimiz kadar taze Görünmeyen Bağlar var. Adı ilginç, neden böyle, o görünmeyen bağlar nedir diyeceğim ama ileride diyeceğim. İlk olarak şunu soracağım, Görünmeyen Bağlar'ın konusu nedir?
1: Evet, dumanın üstünde olan kitabım çok tatlı bir tabirdi. Görünmeyen Bağlar'ın konusu bizi hayata bağlayan

0: Sağlayan şeyler ne? Sevdiklerimizin arkamızdaki desteği, küçük anların büyüsü. Kitabımın aslında konusu tam olarak bu. Doğumumuzdan ölümümüze kadar olan hayatımızda önemli anları anlatıyor.
1: Bizim için önemli bağlar konusu aslında her yaştan insanı ilgilendiriyor ama siz çocuklar için bunu anlatmayı seçmişsiniz. Bu bir taraftan benzetmelerle, metaforlarla bezenmiş, süslenmiş, yolunu böyle çizmiş bir kitap. Bu konuyu çocuklara anlatmak nasıl bir tecrübe?
0: Aslında hepimiz yetişkin hayatımıza çocuk kitabı olarak, çocuk kitabı okuyarak başlıyoruz. Bugün bir yetişkin aslında normalde düşündüğümüzde kademe kademe geliyor kitap okumaya. İşte önce çocuk kitabı okuyor, hatta resimli kitap okuyor. Sonra biraz daha romanlara, öykülere geçiyor ve artık daha karmaşık, daha böyle okuması zor kitapları seçiyormuş gibi böyle bir sıralamaya koyuyoruz. Ama aslında bence benim hayatımda öyle değil. Yetişkin hayatımızda da çocuk kitaplarını dönüp okuyabiliriz. Ben bu kitabı evet çocuklara yazdım, çocuk kitabı yazarı olduğum için. Ama o çocuk kitabını okuyan anne babalara, yetişkinlere ya da anne babasını anlamak isteyen gençlere de yazdım. Benim için içimdeki çocuk hala var ve kızım var evimde beni bekleyen. O yüzden bu kitabı hem çocuklara hem yetişkinlere yazdım diyebiliyorum.
1: Çocuklar için kalem oynatmanın içinizdeki motivasyonu nedir? Neden çocuklara yazıyorsunuz?
0: Benim ilk yazdığım şey, hatırladığım daha doğrusu, 4. sınıftaydım. Öğretmenim benim hep kompozisyonumun çok iyi olduğunu söylerdi. Böyle kilitli bir defterim vardı. O defteri bir kitaba dönüştürmüştüm. Televizyonda izlediğim küçük küçük hikayeleri o kitaba anlatıyordum. Kendim işte onu benzetiyordum filan. O yüzden ilk kitap yazma düşüncem, o kitabımı hatırladığımda ve evimde hala duruyor, aklıma geldi. Kızım doğdu. Kızıma kitaplar okurken kendimce, kendi meslek alanımca eksik olduğunu düşündüğüm şeyleri ya bir de ben yazayım acaba nasıl olacak deyip başladım. Ve ilk motivasyonum aslında 4. sınıftaki Firuze ve evde beni bekleyen 5 yaşındaki kızım.
1: Yazmış olduğunuz şeylerde neyi önceliyorsunuz? Mesela siz bir çocuk okurdunuz ya da bir yetişkin olarak çocuk edebiyatı da okumayı seven bir yetişkinsiniz aynı zamanda. Eksik parçalar neydi de siz yapbozun içine o parçaları ekliyorsunuz?
0: Ben sosyal hizmet uzmanıyım aynı zamanda. Koruma ihtiyacı olan çocuklarla ve tüm dezavantajlı gruplarla çalışıyorum. Yaşlılar, göçmenler, mülteciler, bağımlılar. Özellikle alanım güvenli bağlanma ve çocuk üzerine. O yüzden tüm kitaplarımda aslında yine görünmeyen bağlar da dediğimiz gibi güvenli bağlanma üzerine, güvenli bağlanan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyorum, amaçlamalıyız diye düşünüyorum. O yüzden kitaplarımın çoğu aslında aile bağları ve güvenli bağlanan çocuklar üzerine içerikleri.

0: Görünmeyen bağlara yine döneceğiz ama onun arkasında belki onun da ortaya çıkmasını sağlayan başka kitaplarınız da vardı.
1: Evet.
0: O geride duranlar neler?
1: Onlar da Yanındayım serisi. Yanındayım güvendesin, yanındayım ağlayabilirsin ve yanındayım yapabilirsin diye ard arda gelen bir seri. İlk kitabım 2023 yılında çıkmıştı. 3 baskı aldı hemen. Sonra Yanındayım ağlayabilirsin ve yapabilirsin de beraber çıkarttık. İçerikleri de şöyle, duygular konuşulabilir. Bizim için genelde hep mutluluk daha böyle kabul edilen bir duygu. Ama aslında korku, öfke, tiksinti, bunlar da çok kabul edilmesi gereken duygular. Bu duygularla karşılaştığımızda genelde çocuklarımıza nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Burada bu kitaplarımda da çocuklarınızın bu duygularıyla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Biraz aslında bunları anlattım. Kitaplarımın sonunda da yine uzman psikologların rehberleri var ebeveynlere nasıl davranmaları gerektiği ya da bu kitabı nasıl hayatlarına entegre edebileceklerini anlattı. Böyle.
0: Oluşturduğunuz anlatının karakterleri, zemini, zamanı, metaforları var. Bütün bunlarla ilgili sizin mesleki altyapınız var ama onun üstüne kurduğunuz dilin sevimli, sıcak, insani bir tarafı var. Bir bilginin, bilimsel bilginin özellikle sevimli hale gelmesi nasıl mümkün olabiliyor?
1: Deneyim kızım diyormuşum. Ama öyle oluyor gerçekten. Kızımın verdiği tepkilere bakıyorum aslında. İlk kitap

0: kitabımı kızım 8 aylıkken yazmaya karar vermiştim. O böyle kendi gölgesinden ve ellerinin hareketinden korkmuştu. Ve sonra ona nasıl yaklaşmam gerektiği üzerine araştırma yaptım. Gerçekten bilimsel araştırma yapıyorum. Ebeveynlik de çünkü bir yolculuk ve nasıl bir şey yapmayı, spor yapmayı öğrenirken bile araştırma yapıyoruz. O yüzden ebeveyn olurken de araştırma yapmalıyız diye düşünerek ben hep böyle araştırma yaparak, okuyarak ebeveyn olmaya çalıştım, hayatıma geçirmeye çalıştım. Kızımda gördüklerimi, kızımın sevdiklerini ya da benim zaten halihazırda anneliğimde kullandığım cümleleri, bence tatlı bir anneyim çünkü daha yumuşak bir anneyim, kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum.
1: Sizin az önce söylediğiniz gibi girift aşamalarda değil ama kendine ait yine bir kurgusu, hem altyapısı olan, bilgi ve bilimselliğe dayanan altyapısı olan ama sonuçta kurguyla bir araya gelmiş ve o şekilde ortaya çıkan yazılar yazıyorsunuz, hikayeler anlatıyorsunuz, çocuklar için yapıyorsunuz, ebeveynleri için yapıyorsunuz bunları. Peki netleşmeye başladıktan sonra, yani önce böyle çocuğunuzun hareketlerini takip ettiniz. Ardından bunun size hem ilhamı oldu hem bilgi olarak hatırlattıkları, çağrıştırdıkları oldu. Bir araştırmaya yöneltti. Ama yine de nesnelleşti, somutlaştı, ortaya çıkmaya başladı. Hangisi hangisini sürükler? Yazar mı eserini, eser mi bir aşamadan sonra, ortaya çıktıktan sonra yazarını sürükler?
0: Aslında net bir cevabı bence yok. Çünkü her hikayemde farklı oluyor. Birinde mesela pıtır pıtır hemen eser beni sürüklüyor oraya, yani içerik. Ama mesela görünmeyen bağlarda böyle oturup çok uzunca düşündüğüm, hayatıma baktığım, ben biraz da kendi hayatıma dönerek benim için neler daha çok önemli, hayatımda böyle ne benim için görünmeyen ama hep yanımda olan şey diye düşünüp karar verdiğim bir süreç oldu. Ama diğer kitaplarımda mesela direkt gördüm ve hemen yazdım. Ama genel olarak benim asla yazma hikayem şöyle oluyor. Gece yatıyorum yatakta ve birdenbire gözlerimi kapatınca hikaye geliyor. Pıtır pıtır geliyor. Sonra gidiyorum kenara yazıyorum ya da sabah unutmamak için ses kaydı yapıyorum. Sonra onu bilgisayarda bir şekilde hayata geçiriyorum. Asla iki türlü de cevap verebilirim. İki türlüsünde.
1: İnsanın edebiyatla ilişkisi çok karmaşık. Öğreniyor mu, zevk mi alıyor, tecrübe mi kazanıyor? Belki hepsi ama amaçlanmış tarafıyla değil, hayatına kattıklarıyla gerçekleşen bir şey bu. Çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları ise daima içinde muhtelif tartışmayı barındıran, başka türlü hassasiyetler gerektiren bir şey. Çünkü insanın büyük ihtimalle en savunmasız halleri yaşlılık ve çocukluk. Yaşlılık başka bir faz ama çocukluk gerçekten tam anlamıyla böyle. Bu savunmasız ve hayata hazırlanması gereken minik insan için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Ve o güzelliklerle karşılaştırmak için doğru adımları atmak istiyoruz. Doğru adımları atmaya nereden başlar ebeveyn?
0: Bence karnımıza düşmeden önce, yani çocuk sahibi olma fikriyle beraber olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu bir süreç. Ben başta hiç mükemmel ebeveyn yoktur elbette ama anneliğimin ilk yıllarında yaptığım şeyleri belki ikinci çocuğum olsa yapmıyor olacağım. Tabii ki bu bir süreç. O yüzden doğru adımı her daim atamayabiliriz. Ama bence çocuk açısından bakarsak 0-3 yaş çok önemli. Ben de o yüzden aslında kitaplarımda 0-3 yaşı çok önemsiyorum. Görünmeyen Bağlar kitabı mesela soyut bir çalışma. Ama 0-3 yaşta bir çocuğun soyut resimlerle karşılaşması günümüzde bizim ülkemizde, en azından kendi ülkem için söyleyecek olsam, çok rastlanır bir şey değil. Daha böyle basit olsun istiyor ailelerimiz. Ama çocuğumuza ne kadar erken tanıştırırsak dünyayı ve farklı şeyleri, o kadar gelişimi daha hızlı olur, o kadar daha faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden bence 0-3 yaş çok önemli. Kendimiz için de bence anne baba olmaya karar vermeden önce.
1: O zaman bu hayata hazırlamakla mükellef olduğumuz çocuklarımıza eşlik ederken, rehberlik ederken öncelikle bu edebiyatın ilk okuru ebeveynler olmuş oluyor, öyle mi?
0: Evet. Aslında benim de hep beslendiğim bir kitap olduğu için söylüyorum. Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız isimli bir kitap var. Buradan herkese de tavsiye ederim. Bence çocuk kitabıyla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes neden okumalıyız ya diye bir merak edip dönmeli. Çünkü biz bugünlere aslında çocuk kitabı okuyarak geldik. Ve hala içimizdeki çocuğu bulmak için değil, geçmişe dönük hatıralarımızı hatırlamak için. Ben o yaşlarda nasıl düşünüyordum acaba diye bakmak için ya da şu an o gözle bakabilecek miyim?

kimya diye bir denemek için çocuk kitaplarını açıp bakmak gerekiyor. Bazen mesela bir çocuk kitabında öfkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatan bir küçük örnek oluyor. Ve gerçekten ben hala öfkemi zaman zaman kontrol edemiyorum. Ve o kitabı görüp Berke neden öfkelendi diye bir kitap

0: Hayatın bütünüyle etkileşim halinde olduğunuz çok belli. Hem profesyonel alanlarla, hem özel hayatınızla, hem de yazı dünyası içindeki hareketiniz, bakışınız ve araştırmanızla. Hem kendi ülkemize hem de dünyaya baktığınızda, hem de üstelik aynı zamanda bu alana emek veren biri olarak nasıl görüyorsunuz akışı? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Pek çok şeyden endişe ettiğimiz bir dünyada da yaşıyoruz ya aynı zamanda. Bu endişeler içinde mesela limanımız olabilir mi kitaplar, yoksa fazla mı anlam yüklemek olur bu?
1: Yine çok güzel ve çok güzel tabir ettiğiniz bir şey oldu. Evet, anlamın tamamını kitapta bulamayız. Bence benim için, hepimiz için hatta belki de anlamı olan tek bir kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Evet, oraya dönüp her zaman bence bakmalıyız. Kitaplarımız, diğer okuma kitapları da rehberimiz olmalı. Ama kitaptan okuduğumuzu tamamen hayatımıza geçirmemiz çok zor. O yüzden aslında her ailenin dinamiği de farklı olduğu için kitaplardan okuduklarımızı aile dinamiğimize göre süzüp süzgeçten getirip hayatımıza geçirmeliyiz. Ülkemiz için konuşacak olursam da ben kötü bir yerde olduğumuzu asla düşünmüyorum. Çünkü nüfusumuz çok kalabalık, çok fazla etnik çeşitliliğimiz var ve yazı hikayemiz de çok eskilere dayanıyor. Yani edebiyatımız çok güçlü. Çocuk edebiyatımız yeni yeni güçleniyor olabilir ama bence çocuk edebiyatında olan yazarlar zaten o güçlü yazarlardan beslenmiş. Okulda o kitapları okumuş yazarlar, insanları olduğu için bence iyi bir yere doğru gidiyoruz.
0: Kendi yazdıklarınız kitaplaştıktan sonra, tabii görünmeyen bağlar özelinde söylediğimizde çok daha yeni, henüz ondan tam olarak uzaklaşma ve dışarıdan bakma imkanına belki de kavuşamadınız henüz. Daha yeni olabilir ama yine de yazım sürecinden sonra, iki kapak arasına girdikten sonra yazdıklarınıza bakıp bu cümleyi nereden, nasıl buldum ben dediğiniz oluyor mu?
1: Evet, aslında yeni kitaplaşmış ama biz çok önceden çalışıyoruz. Yani içeriğini çok önceden hazırlıyorum. Herkes böyle sonra çizere gidiyor, sonra geri geliyor. Bazen revize oluyor, bazen direkt kitap haline geliyor. Ama aslında biz o yazıyı çok aylar öncesinden bitirmiş oluyoruz. Kitap haline geldiğinde ben vay be, aferin ya, aferin kız sana falan yapıyorum bazen. Hani şimdi olsa aynı cümleyi kullanabilir miydim, nasıl aklıma gelmiş dediğim gerçekten oluyor.
0: Özellikle çocuk edebiyatı için, çocuk kitapları için tabii az önce bahsetmiş olduğunuz şey hemen hatırlattı. Zaten zihnimizin bir köşesinde görsellik de çok önemli. Yazılan metin kadar çocuğun zihnine, algısına ve beğenisine sunacağımız o metin kadar görünürlük, çizimler, renkler de çok önemli. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz ve yazdığınız metinle resmin bütünleşmesi konusundaki süreçlere nasıl dahil oluyorsunuz?
1: Yazıyı yazarken kafamızda bir şeyler beliriyor. Benim genel olarak karakter beliriyor. Diğerleri işte ben şu tarzdan hoşlanıyorum. Bazen animasyondan hoşlanabilirsin, bazen kara kalemden hoşlanabilirsin. O aslında biraz bulduğun çizerin tarzına bağlı. Tabii ki sadece benim istediğimin olması mümkün değil. Çünkü bir kitap çıkarken yazarı, çizeri, yayıncısı, editörü hepsinin emeği var ve hepsinin gözüyle beraber bir bütün oluyor. Sadece ben kendi adıma söyleyecek olursam, yayın eviyle birlikte konuştuğumuzda şu tarzlardan hoşlanıyorum diyorum. Yayın evlerim de sağ olsun her zaman çok seveceğim çizerler buldu. Hepsinden de çok memnunum. Hepsinin kalemi çok farklı. Özellikle görünmeyen bağlar çok soyut bir çalışma oldu. Benim hiç hayal ettiğim gibi bir şey olmadı. Ben bunu zaten hayal edemezdim çünkü çizim yeteneğim yok. Ama görünce inanamıyorum ya, gerçekten hayalime çok benziyor falan dedim. Görmediğim hayalime. O yüzden çok değişik bir duygu. Çok seviyorum.
0: Biraz da okurluk tarafınıza geçelim bakalım.
1: En sevdiğim.
0: Peki orada yazmış olduğunuz türün dışında okuru olmaktan mutluluk duyduğunuz tür ya da türler hangileri?
1: Ben aslında çok yiyici bir insanım. Yani ben iyi edebiyat, kötü edebiyat, her şeyi okurum. Klasikler çok, ben şöyle düşünüyorum. Biz mesela lisede, ortaokulda falan çok klasik okuduk ve o zamanlar çok sıkıcı geliyordu bana. İşte Aşk-ı Memnu'yu bitirdiğimi biliyorum ama şu an tekrar dönüp okumam. Çünkü dizisini izledim.

0: Bence şöyle, biz yaşımız ilerledikçe daha sıkıcı, daha böyle zor metinler okumalıyız gibi bir kafadayız. En azından ben öyleydim. Ama artık daha keyif aldım. Kısa, hemen bitirebileceğim şeyleri seçmeye yönelmeye başladım. Özellikle anne olduktan sonra. Çünkü vaktim çok az oluyor. Ve böyle olunca, böyle bir yol deneyince sevdiğim şeyleri farklılaştığını fark ettim. Mesela en son şu an Hamlet'i okuyorum. Hepimiz biliyoruz Shakespeare'i ama hani bir de yazı halini okuyayım dedim. Hiç okumamıştım. İşte tiyatrolarını izliyoruz, videolarını izliyoruz falan ama metin halinde görmek çok başka hissettirdi. Ondan önce Yaşar Kemal okumuştum. Çok alakasız şeyler. O daldan dala atlıyor gibi. Mesela polisiye çok okurum. Kitaplarımı yazmadan önce genellikle kuramsal şeyler okuyorum. Aleta Solter mesela, Şefkatli Ebeveynlik, Bağlanma Temelli Ebeveynlik. Bu tarz kitapları çok okuyorum. Güncel olarak da Kevin Wilson'ın en son Bir Şey Olduğu Yok kitabını okudum. Böyle çok absürt bir roman. Çocuklar birden ateşe veriyor kendilerini, sinirlendiklerini, öfkelerini kontrol edemiyorlar ve onların her yeri yakabilirler. Onların ateşini söndürmek için aile bir bakıcı tutuyor. Hani gerçek hayatta olmayacak bir şey. Ama bunu nasıl yazar bize aktarabilmiş ve nasıl benim gözümde canlanabiliyor? O kadar akıp giden bir roman ki bence bu benim çocuk kitabı yazarlığımı da besliyor diye düşünüyorum. O yüzden absürt şeyleri de çok seviyorum. Her şeyi okuyorum.
1: Şimdi dijitalleşme hayatımıza girdi gireli birçok şeyin bazı, zemini, temeli haline gelmiş durumda. Ondan hem çok şikayetçiyiz ama hem de imkan ve ihtimallerinden, yani ihtimalleriyle heyecanlanıp imkanlarıyla da kolaylaştırıyoruz hayatımızı. Teknolojinin hayatımıza getirdiği şeylerden biri de klasik okurluğumuzu şu anlamda etkiledi mi bilmiyorum, bu bir tartışma konusu. Dikkatimizi toplama ve odaklanma konusunda dijitalleşme bizi kitapla biraz mesafeli hale getirdi mi acaba?
0: Tabii ki getirdi. Ama kitap okumak ve telefonla ilgilenmek bence çok başka şeyler. Kitap okumaya her halükarda ekstra bir vakit ayırmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama onu hayatımıza, tamam ben artık kitap kesinlikle okuyacağım, düzenli kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım falan gibi böyle şeyler yapıyoruz ya, challenge'lar. Ben onlara gelemiyorum, yapamıyorum yani. Her zaman kitabımda, o yüzden böyle küçük, ince, çantamda kitaplar bulundurunca metroda 2 dakikada 2 sayfa okuyorum, hemen kenarını kıvırıyorum. İşte arabada 2 sayfa okuyorum, kenarını kıvırıyorum falan. O yüzden böyle hayatımızın içine soktuğumuzda aslında bizi aramızı açtı diyemeyiz ama ben kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım, şuraya geçip okuyacağım, yatmadan önce okuyacağım dediğimizde evet çok zor çünkü telefondan vazgeçmek imkansız. Onun için böyle birazcık hayatımızın akışına sokmaya çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum kitapları.
1: İşte bir yandan aramıza perdeler girerken bir yandan da kolaylaştırıcı başka etkiler olabiliyor. Biraz da bunu sormak için sormuştum. Klasik kitap okuru musunuz yoksa PDF'çi mi?
0: Klasik kitapçıyım. Yani belki bu benim eksikliğim ama hiç PDF'ten okumadım. O e-kitaplardan ya da sesli kitap hiç yapmadım. Podcast dinliyorum ama kitap hiç. Çünkü bana kitabı okumak çok hoş geliyor. Böyle altını çizmek, kenarlarını kıvırmak, sevdiğim bir ayracı kenarına koymak ya da işte atıyorum bir uçak bileti almışım İtalya'ya. Onun biletinin kitabının içine koymak falan bana çok tatlı geliyor. O yüzden ben klasik kitapçıyım.
1: Okuduklarınızı ya da yazdıklarınızı daha sonra insanlarla konuşur ve tartışır mısınız yoksa okumak çok kişisel bir zevk olarak kendinize ayırdığınız özel bir alan mı?
0: Çok paylaşırım. Özellikle eşimle bunu okumalısın, bunu okumalısın. İkimiz de mesela farklı şeyler okuruz. O böyle okuduklarını buraya koyar, ben okuduklarımı buraya koyarım. Sonra ikimiz de sen bunu oku bak, bunu seversin falan diye birbirimize paylaşırız. Ama Instagram'da da takipçilerime hep anlatırım. Bunu mutlaka alın, pişman olmayacaksınız falan diye. Yazdıklarımı tabii ki bir süre saklamak zorunda kalıyorum. Ama eşimle her zaman paylaşıyorum, annemle de paylaşıyorum. Kafama böyle bir fikir geldi aklıma, ne dersin falan diye. O yüzden paylaşmayı çok seviyorum.
1: Peki okumanın, yazmanın hayatınızda çeşitlendiğini söylediniz ama yine de özel ve güzel bir köşesi var mı? İşte bu benim masam, bu benim defterim, bu benim kalemim. Ucunda tüy var, taş var. Bu bana ait ve bu benim için bir ritüel. Var mı böyle bir alan, materyal?
0: Düşünüyorum, tabletim sadece. Onun dışında evimde öyle bir yer yok. Çünkü evimiz aslında her yer yazmak ve okumak için müsait olan yerler. Banyomuzda da çamaşır makinemizin üstünde bizim kitaplarımız var. Kızım orada çok vakit geçiriyor bazen ya da onun yanında olan insan işte böyle resimlere bakmak istiyor. Böyle çamaşır odamız var mesela, çamaşırlığın yanında böyle kitaplar var. Mutfakta fırınımızın üstünde kitap var. O yüzden aslında okumak bizim için her an, her yerde yapılabilecek bir şey. Yazmak için sadece tabletimi kullanıyorum. O yüzden tabletim bana ait diyebilirim.
1: Okur yazarlık serüveninizin okur olarak başlayan hikayesi yazar olarak devam ediyor. Son soru olarak, bir yazar olarak kendinize belirlediğiniz bir hedef, bir kızıl elmanız, bunu mutlaka yapmalıyım dediğiniz bir şey veya yazmanın bir süresi, şu vakte kadar yazarım, şu tecrübelerden geçtikten sonra yazarım diye bir hayat planlaması var mı?
0: Canım istediği kadar ve akademik bilgilerim arttıkça tabii ki insanlarla paylaşmak istiyorum. Çünkü okuduğum bölüm ve hayat tecrübem birçok insanda olabilir. Evet, ama ben aynı zamanda bu işin içine anneliğimi de katıyorum. Kızıma olan sevgimi de katıyorum. O yüzden başka çocuğum olursa belki tekrar küçük yaş çocuğa dönebilirim, ama kızım büyüdükçe, onun da hoşlandığı şeyleri gördükçe ben de onunla birlikte ilerleyeceğim diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda bence daha böyle ortaokul çağı çocuklarına kitap yazabilirim diye düşünüyorum. Kim bilir, belki yetişkinlere de yazarım. Ya da en azından çocuk kitapları nasıl olmalı diye belki yetişkinlere hitap ettiğim bir içeriğim olabilir.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Hakan Çalhanoğlu.
4: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
8: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var? Pazartesi 20.45'te 24'te.
9: İnsan bu

0: Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 13, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te hafta sonu gün ortası başlıyor. Evet, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat 3 Haziran Çarşamba günü İzmir Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü. Eylemi gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan iki şüpheli eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Devam eden çalışmalarda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı tetikçi şahısla birlikte hareket eden ve silahı temin eden iki şüpheli şahıs daha yakalandı. Bir otomatik tabanca daha ele geçirildi. Öte yandan toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Van'ın Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Kaza Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana geldi. Kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kaza yerine cam pazarı kuruldu. Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruk oluştu. Trafik akışı uzun süre sağlanamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. Ve beklenen gün geldi efendim. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yapılıyor. Oy verme işlemi saat 10'da başladı bugün. İki aday var sevgili izleyenler. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Hemen seçim heyecanının yaşandığı noktaya Kadıköy'e gidelim ve detayları bize 24 muhabiri Eren Coşkun dili aktaracak. Eren, merhabalar. Hemen sözü sana bırakalım. Nedir notların?
1: Bak. Tabii Fenerbahçe için tarihi bir gün olduğunu söylemek mümkün. Oy verme işleminin ardından 3 saati de geride bıraktık. Yaklaşık bir 45 dakika öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım oyunu kullandı ve hakikaten de büyük bir ilgi eşliğinde bu noktadan Kenan Evren Lisesi'nin bahçesinden de ayrıldı. Şimdi Ali Maçalıcı göstersin. Bakın 45 sandık kuruldu stadyumun hemen yanındaki lisenin bahçesine ve oy verme işlemi devam ediyor. Tabii 44 binin üstünde kongre üyesinden bahsediyoruz. Haliyle de büyük bir yoğunlukta yaşatıyor tabii ki de. Fenerbahçe'nin bugün kaderini belirleyecek, başkanı belli edecek bir seçimden bahsediyoruz. Tabii her bir sandıkta aslında kimlerin oy kullanacağı belli. Ali Koç yaklaşık olarak bir kaç dakika sonrasında yine oy vermek için gelmesini bekliyoruz. Hakan Safi 34 numaralı, Aziz Yıldırım da 43 numaralı sandıkta oylarını kullandılar. Tabii iki kulüp başkan adayına da aslında yoğun ilgi vardı. Fotoğraf çektirmek isteyenler nedeniyle de zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Büyük bir kalabalıkta, büyük bir ilgi de olunca hakikaten girmek çıkmakta alana bir hayli güçleşmişti. Oy verme işlemi 17'ye kadar devam edecek. 44 bin aşkın üyenin sandık başında olduğunu söyleyelim. Her iki isim de oldukça iddialı tabii ki de. Özellikle genel kurulun ilk gününde, yani dün kürsü konuşmalarına da baktığımız zaman aslında bir hayli çekişmeli ve gergin anlar da yaşanmıştı. Özellikle de kürsüde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin açıklama yaptığı sıralarda tribünde iki tarafında destekleyenleri, yani kongre üyeleri arasında tribünde sözlü tartışma çıkmıştı ve Aziz Yıldırım'a 8 yıldır neredeydin soruları vardı. Bir yandan da Hakan Safi'nin açıkladığı transferler üzerinden Aziz Yıldırım'ın bulunduğu, yaptığı eleştiriler eşliğinde de geçmiş oldu. Tabii kime sorsak, kime mikrofon uzatsak aslında tüm kongre üyeleri Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretinin bir an önce bitmesini bekliyorlar ve 12 yıllık o hasreti noktalayacak olan o ismi belirlemek için sandık başında olacaklarını söylüyorlar. Kısa süre öncesinde Hakan Safi ile de denk geldiğimizde röportaj yapma imkanı bulduğumda transferi sordum. Gece saatinde açıklanan transfer ile birlikte kongre üyelerinin de büyük bir açıkçası şaşkınlığı vardı. Yani oy verme işlemine saatler kala bile Hakan Safi'den bir transfer hamlesi ata görmüştük. Tabii Aziz Yıldırım'ın bu konuda eleştirileri olsa da Hakan Safi yeni isimler açıklamaya da devam ediyor. Ama bir yanda Aziz Yıldırım var ki işte 20 yıllık başkanlık döneminde efsane başkan olarak anılan Aziz Yıldırım'ın da özellikle de Fenerbahçe'ye borcum var dediği açıklamaları ve Fenerbahçe'nin bir an önce şampiyon olması gerektiği, çocukların daha fazla üzülmemesi gerektiği noktasında yaptığı açıklamalar da dikkat çekiciydi. Hakan Safi ise artık yeni bir vizyon, yeni bir soluk getirme amacıyla burada olduklarını söylüyor. Ali biraz daha şöyle bakın, sandıklara doğru yaklaşalım. İşte bir tarafta kurulan masalardan belgelerini ibraz ettikten sonra kağıtlarını alan kongre üyeleri de işte 45 sandıktan hangi sandıkta oy vereceklerse geliyorlar ve ardından oylarını verdikten sonra da tabii ki de zarfı da sandık içerisine bırakıyorlar. 17'nin saatlerin 17'yi göstermesiyle birlikte sayım işlemi başlanacak ve bir kez daha stadyumun içerisinde aslında kazanan ismin açıklama yapmasını ve sayım işleminde yaklaşık olarak saat 7-8'i de bulmasını bekliyoruz. Yani Fenerbahçe'nin başkanı yaklaşık olarak saat 19-20 civarında belli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki de Kadıköy'de aslında güneş batarken Fenerbahçe yeni şampiyonunu yeni başkanını duyurmuş olacak ve bir yanda Hakan Safi, bir yandan da Aziz Yıldırım, gelecek vadeden isim Hakan Safi mi, efsane başkan Aziz Yıldırım mı ortaya çıkmış olacak. Tabii bir yandan Aziz Yıldırım cephesinde de yine bir ismi yakaladı. Mahmut Uslu, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu ve aynı zamanda yine Aziz Yıldırım'ın yeni dönemde de başkan olması durumunda yönetici kadrosunda olacaktı. Hem kendisiyle röportaj yaptık, hem de Hakan Safi'ye hem gece gerçekleştirdiği açıklamasında bulunduğu transferi, hem de kongrenin 44 bin üzerinde kongre üyesinin ne kadarının gelmesini beklediğini, yoğunluğu ve son durumu sorduk. Şimdi o seslere kulak verelim.
2: Arkadaşlar,
3: nasıl bir katılım bekliyorsunuz?
2: Kongrelerimizin teveccühünü görüyorsunuz. Nefes alamıyoruz. Vaktimiz çok kısıtlı.
3: Büyük bir kalabalık var.
2: Çok büyük kalabalık var. Çok büyük teveccüh var görüyorsunuz. Biz de taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Kongresine layık olmaya çalışıyoruz. Haberiniz var mı son transferden?
3: Evet, gece yarısı transferi.
2: Evet, var mı?
3: Bir daha duyabilir miyiz sizleri?
2: Evet, Hakan Çağlanoğlu son transferimiz. Onu da bitirdik. Fenerbahçe'miz hayırlı olsun.
4: Seçim öncesi bir transfer daha gelir mi?
2: Seçimden sonra inşallah daha yapacağız.
3: Kongre üyeleri de heyecanlı, yeni transferler de gelir mi?
2: Evet. Kongremiz, Fenerbahçe'miz hayırlı olsun. Çok güzel geçiyor. Demokrasi şöleni şeklinde hiçbir tartışma yok gördüğünüz gibi. Kazanan Fenerbahçe olsun. En büyük Fenerbahçe. İnşallah seçimlerden sonra da akşamda inşallah beraber röportaj yapacağız. Hep beraber konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: 44 gün aşkın kongre üyesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir katılım bekliyorsunuz?
5: Vallahi herhalde bir 25-30 arasında bir oy olacak. 22-24 dediler ama daha fazla olacak gibi. Büyük bir ilgi var. Bu ilgiyi inşallah kazanırsak da şampiyon yapacağız takımı.
3: Sonrasında peki nasıl bir yönetim için neler bekliyorsunuz yani?
5: Bizim daha evvel nasıl yönettiysek şimdi daha iyisini yöneteceğiz.
3: Daha büyük bir tecrübeyle.
5: Herhalde yani. Daha bir de şeyle, beklenti çok. Yani kulüpte birçok problemler var.

0: birçok şeyi arkadaşlar daha belki yönetimler halletmiş belki ama birçok problemler var. İnşallah geldiğimiz zaman bunları çözeriz.
1: Gece yarısı bile bir transfer açıklanmasını nasıl buluyorsunuz diye soracak olursam.
0: Bu konulara hiç girmem ben. Siz o arkadaşlara sorun, bana sormayın.
2: Evet, yerel yönetimler için 6 beldede seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede bugün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak. Detaylara bakalım. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de yerel yönetimler için seçimler yapılıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 8'de başladı. Bu ara seçimde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2062 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Tokat'ta da seçim heyecanı devam ediyor. Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Almuş ilçesine bağlı Bağtaşı ve Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde oy verme işlemleri saat 8'de başladı. Toplam 5682 seçmen oy kullanacak. Gümüşhane'de de Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Beldede toplam 2969 seçmen bulunuyor. Oy verme işlemleri gün boyunca devam edecek. Saat 17'de sandıklar kapanacak ve sayım yapılacak. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü işbirliği mekanizmasının 10. Dışişleri Bakanları toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler, ulaştırma koridorları, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği başlıkları ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.sına 8 Haziran'da İstanbul'da ev sahipliği yapacak. Yarınki toplantıya Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları katılacak. Görüşmelerde Güney Kafkasya'daki gelişmeler, bölgesel işbirliği, ulaştırma ve bağlantısallık projeleri, enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik ilişkiler değerlendirilecek. Bakan Fidan'ın Avrupa ile Asya arasındaki orta koridorun artan stratejik önemine dikkat çekmesi, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı başta olmak üzere bölgesel ulaştırma projelerinin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulanması bekleniyor. Toplantıda ayrıca Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önemiyle Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye etkilerinin de ele alınması öngörülüyor. Ve Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon seçmen gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere bugün sandık başında efendim. Birçok ülke Güney Kafkasya'nın siyasi tablosunu etkileyecek seçimleri yakından takip ediyor. Oy verme işlemi başladı. 101 sandalyeli parlamentoya gidebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor. Siyasi blok arasında Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi de var. Paşinyan'ın en güçlü rakipleri arasındaysa güçlü Ermenistan İttifakı'nın lideri Rus-Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan bulunuyor. Karapetyan hakkında kara para aklama, vergi kaçırma ve anayasal düzeni devirmeye çağrı gibi suçlamalarla ev hapsinde bulunuluyor. Seçmenler Paşinyan'a Kremlin'in açıkça desteklediği parçalı yapıdaki Rusya yanlısı muhalefet arasında tercih yapacak. Paşinyan'ın partisi son anketlerde %45 ile açık ara önde görülüyor. Ancak seçimlerden birinci çıkması halinde dahi parlamentoda tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşmakta zorlanabileceğine işaret ediyor. Seçimler Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmesinin akıbetini de etkileyebilir. Seçim Rusya'ya olan bağımlılığı azaltıp Batı ile ilişkileri ilerletme politikaları açısından da referandum niteliğinde. Paşinyan'ın kaybetmesi durumunda Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ikili ilişkileri askıya alması gibi bir risk mevcut. Seçimlerin üzerinde Moskova'nın gölgesi de var. Seçimden önceki iki hafta içinde Moskova, Ermenistan'dan birçok ürünün ihracatını yasakladı. Rusya'nın ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'ye yakın duran Paşinyan'ın yenilmesi için büyük çaba sarf ettiği ifade ediliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yaptı. Rusya ile ilişkilerde herhangi bir gerginlik görmediğini söyledi.

0: Bir yandan Körfez'de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gitgide sıklaşan karşılıklı saldırılar ateşkesi zorluyor. Çift abluk altındaki Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yine yükseldi sevgili izleyenler. Zira Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm adasına saldırı düzenlerken İran'sa yeniden Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 2 adet saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Goruk bölgesi ve Keşm adasındaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini hedef aldı. Olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla saldırı düzenlendi. İran cephesindense yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal girişimi olarak nitelendirilen eylemlerine karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki düşman üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Öte yandan Tahran'la Washington arasındaki diplomasi trafiği de kısa süreli gerilime rağmen sürdü. Görüşmelerde son günlerde İran'ın 24 milyarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebi öne çıkıyor. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yollarının açık tutulmasının küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip. Uzmanlar tarafların doğrudan çatışmadan kaçınmasının bölgesel güvenlik açısından hayati olduğunu vurguluyor. Gazze'de ateşkese rağmen süren saldırılar masumların canını aldı. Mülteci kamplarında sivilleri hedef alan İsrail'in saldırısıyla 8 Filistinli şehit oldu.
1: Yine dumanlar yükseldi, bomba sesleri duyuldu. Gazze halkı ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının hedefindeydi. Umutlar yarım kaldı. Düğün telaşı ölümle son buldu. İsrail, Han Yunus'a düzenlediği saldırıyla düğün hazırlığı yapan bir genci hayattan kopardı. Cevazat mülteci kampında da yerinden edilen Filistinlerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlendi. Çevredeki çadırlar zarar gördü. Çok sayıda kişi şehit oldu. Gazze tarihindeki en büyük çevre krizlerinden birini yaşıyor. Çöplerin toplanamadığı Gazze'de insan sağlığı tehlikede. Gazze'deki binalarla tesislerin yaklaşık %80'i yıkıldı. 57 milyon ton enkaz oluştu. Haşerat ve kemirgenlerin çoğalması da halkın karşılaştığı en büyük çevre sorunu. Öte yandan zulüm Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık Sam bebeği öldürdü. Bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği, annesi ve babasınınsa yaralandığı cinayet gibi saldırıya İsrailliler de tepki gösterdi.
0: Lübnan'da saldırılar ateşkese rağmen sürüyor. İsrail birçok bölgeyi hedef aldı. Saldırılarda ölenlerin sayısı ise giderek arttı. Ülkenin güneyi ve doğusu hava saldırılarının hedefindeydi. Nebatiye ve Sayda kenti bombalandı. Bir araç hedef alındı. Aralarında 2 subay ve bir askerin de bulundu. Çok sayıda kişi öldü. 14 kişi yaşamını yitirdi. 8 kişi yaralandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e çıktı. Lübnan ordusu İsrail'in tekrarlanan saldırılarını kınadı. Ateşkesin ve müzakerelerin sekteye uğratıldığı ifade edildi. Evet, Arnavutluk'ta tartışmalı turizm projesine karşı düzenlenen gösteriler büyüdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı olan Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen milyarlarca avroluk yatırım planına karşı binlerce kişi yine sokaklara döküldü. Detaylara bakalım.
1: Balkan ülkesi Arnavutluk'ta gösteriler büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi protesto ediliyor. Binlerce gösterici sahil kıyısı için sokaklara döküldü. Başkent Tiran'da İskenderbey Meydanı'nda toplanıldı. Arnavutluk satılık değildir yazılı pankart ve dövizler taşındı. Göstericiler önce Ulus Şehitleri Bulvarı'na, ardından Başbakanlık binasına yürüdü. Adriyatik Denizi kıyısında koruma altındaki sahilde de gösteriler düzenlendi.
2: Bence

0: bu bölge korunmalı. Arnavutluğun el değmemiş ve bakir doğaya sahip birçok bölgesini kaybettik. Bence bu daha da önemli çünkü Akdeniz'in her yerinde nesli tükenmiş türler burada hala mevcut.
1: Arnavutluk'ta yapılması planlanan turizm projesini protesto eden Yunanlar Atina'da eylem düzenledi. Protestocular projenin bir çevre felaketine yol açacağını belirtti. Bahsi geçen sahil, aralarında flamingo ve tepeli pelikanların da bulunduğu 248 kuş, 100 balık ve 770 bitki türü olmak üzere 2300'den fazla çeşidi barındırıyor. Adriyatik'teki en önemli kıyı habitatlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Arnavutluk basınına göre Arnavutluk Özel Savcılığı söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattı. Arnavut Başbakan Edi Rama ise projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Proje için gerekli izinlerin alındığını belirtmişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletindeki Old West End Festivali'nde silahlı çatışma çıktı. Müzik sesi silah sesleriyle karıştı. 12 kişinin yaralandığı çatışmada 2 kişinin durumu ağır, şüphelilerse henüz bulunamadı. Festival alanında ard arda silah sesleri duyuldu. Olayın ardından yüzlerce kişi panik içinde kaçıştı. Çok sayıda yaralı olduğu ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 12 kişi yaralandı. En az 2 kişinin durumununsa kritik olduğu bildirildi. Olayın ardından saldırganlar kaçarken polis geniş çaplı arama çalışması başlattı. Şu ana dek herhangi bir gözaltı yapılmadı. Festival ise iptal edildi. Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında sevgili izleyenler. Kutlama etkinlikleri kapsamında İzmir Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali yapılıyor. Detayları 24 ekibinden Emre Ayaz aktaracak.
3: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yaş gününde İzmir Çiğli'de bulunan 2. Anajet Üssü'nde kutlamalar sürüyor ve bu noktada da standlar kuruldu. O aktörler, savunma sanayindeki üretimde, gelişimde yer alan önemli aktörlerin olduğu standlardayız ve bu standlara gençlerin ve çocukların ilgisi yoğun. Burada Gençlik ve Havacılık Festivali var ve büyük bir sıra var. Bu sıraya baktığımızda bu sıra neden var? Türk yıldızları. Baktığımızda çelik kanatlı kartallar dediğimiz ve Gökvatan'ın milli takımı olarak gördüğümüz Türk yıldızları ile ilgili standa girdiğimizde bu uzun kuyruğun, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kuyruğun sebebi o çelik kanatlı kartalları uçuran, Gökvatan'da dosta güven, düşmana korku veren o pilotların olduğunu görüyoruz ve o pilotlardan imza almak için gençlerin ve çocukların yoğun ilgisini görüyoruz. Tabii burada sadece o Türk yıldızlarının havadaki gösterisi değil, pilotlarımızın da o yüksek deneyiminin olduğunu görebiliyoruz ve o gösterileri de ekranlara daha önce birçok kez getirdik ve o Türk yıldızları da birçok ülkede, birçok şehirde müthiş gösterileri imza attı ve birçok ülkeyi de hayranlıkla bıraktı ve şu anda da o ilgiyi İzmirliler yoğun ilgi gösteriyor ve imza almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Burada Gençlik ve Havacılık Festivali düzenleniyor aynı zamanda. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 115. yaşını İzmir Çiğli'deki 2. Anajet Üssü'nde kutlarken İzmirli vatandaşlar da bu alana yoğun ilgi gösterdi. Birçok etkinlik gerçekleşti burada. Türk Yıldızları gösteri gerçekleştirdi. Yine yerli ve milli imkanlarla üretilen Gökbey, Hürjet, Hürkuş gibi birçok yerli imkanla üretilen o hava araçlarıyla birçok gösteri yapıldı ve büyük ilgi gördü ve şu anda da o Gökvatan'ın milli takımını oluşturan kadro Türk Yıldızları İzmirlilerin ilgisiyle imza asıyorlar posterlere, formalara ve büyük ilgi görüyorlar. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yılını kutladı. Bu 2 günlük Gençlik ve Havacılık Festivali'nde olduğu alandan söz İstanbul'a bırakalım.

0: Emre, teşekkür ettik. Kolaylıklar diliyoruz. Kaldığı yerden devam edelim. Adana'da serinlemek için eğlence çayına giren Ömer Alptekin çayda kayboldu ekipler. Ömer'i bulmak için günlerdir aralıksız çalışıyor fakat bir haftadır bir ize ulaşılamadı. Umutlarsa ne yazık ki giderek tükeniyor.
1: Yok
0: Adana'nın
1: canım.
0: Karaysağlı ilçesinde bir hafta
1: İnanılmaz.
0: önce
1: Karaysa
0: eğlence
1: gitmiş.
0: çayına gittikten sonra kaybolan
1: 31
0: Ömer
1: Mayıs
0: Alptekin'i arama
1: Pazar
0: çalışması
1: sabahı
0: sürüyor.
1: Ömer Alptekin
0: Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden
1: arkadaşımız
0: ...25
1: tuhafımızın
0: yaşındaki
1: suya
0: Ömer Alptekin
1: kapılarak kaybolmuştur.
0: 31 Mayıs günü serinlemek için eğlence çayına girdi. Alptekin bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, sualtı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ve aradan bir hafta geçmesine rağmen Alptekin bir türlü bulunamadı. Çalışmalar devam ederken umutlar giderek tükeniyor. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar Ankara'da bir vatandaştan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kayıplara karıştı. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 4 şüpheliyi Ankara çıkışındaki gişelerde suçüstü yakaladı.
2: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez kaçamadı. Ankara'da bir vatandaşı milyonlarca lira dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı. Polis ekipleri adım adım iz sürdü. Şüpheliler vatandaşı kamu görevlisi olduklarına inandırdı. Yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi elden teslim aldı. Dolandırıldığını fark eden mağdur polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Şüpheliler Ankara çıkışındaki gişelerde durduruldu. 4 kişilik çete kıskıvrak yakalandı. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler bir berber dükkanına operasyon düzenledi. Ziynet eşyaları ve dövizler saklandıkları yerde ele geçirildi.
0: Esenyurt'ta düğün sonrasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yaşananlarsa çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Esenyurt Pınar Mahallesi'nden. İddiaya göre kavga düğün sonrasında çıktı. Gece saatlerinde yaşanan olayda iki grup birbirine girdi. Tartışma kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilerek etraftan dağıtıldı. Arbedanlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ve İstanbul'da ulaşım çilesi bitmek bilmiyor efendim. Öyle ki M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Yüzlerce yolcuysa mağdur oldu. Arızanın ardından vatandaşlar istasyona ulaşabilmek için tünelde yürümek zorunda kaldı. Arıza sonrası metro seferleri gecikmeli olarak yapılırken bazı yolcular güvenlik ekiplerinin yönlendirmesiyle tahliye edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların rayların bulunduğu tünel içerisinde yürüdüğü görüldü. Vatandaşlar özellikle son dönemde metro hatlarında yaşanan teknik sorunların sık olmasına tepki gösterdi. İşlerine ve randevularına geç kaldıklarını belirten yolcular arızaların artık kronik hale geldiğini savundu. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada M7 Yıldız Mahmut Bey metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Veysel Karahani istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Arızanın nedenine ilişkinse inceleme başlatıldı. Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobil kontrolden çıktı. Karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ardından başka bir araca daha çarptı. Zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak

0: karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan araç başka bir araca daha çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ve Sıfır Atık Festivali 4. ve son gününde efendim Atatürk Havalimanı'ndaki muhteşem festivale ziyaretçi akını ise haliyle devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katılacak. Hemen şimdi festival alanına gidelim ve tüm detayları 24 muhabiri Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'tan alalım.
1: Sıfır Atık Forumu ve Festivali'nin artık son günündeyiz. Tabii son günde vatandaşın bu alana ilgisi oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çalışmalarını bugün İstanbul'dan yürütecek. Öyle ki saat 17 sularında da İstanbul Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katılması bekleniyor. Bizler şu an Sıfır Atık Festivali'ndeyiz. Atölye noktasındayız. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora size atölye alanından detayları aktarıyor. Aslında buradaki şiar şöyle: atık olan hiçbir şey çöpe gitmek zorunda değil. Atık olarak gördüğümüz, baktığımız her ürün tekrar hayata döndürülebilir. Bu bir mozaik olabilir. Atık gibi gördüğünüz bir ahşap parçası olabilir. Ya da bir kağıt olabilir. Yine kullanılmayan iplikler olabilir. Mozaikler güzel bir kalemliğe dönüşebilir. Kağıtlar güzel bir tabloya dönüşebilir. Yine o atık olarak gösterilen, gözüken, çöpe atılması gerektiği düşünülen ipler bir ayraca dönüşebilir. Hatta kırılmış ve kullanılmayan tabak parçaları bile güzel, sihirli bir el değdiğinde bir tasarıma, aksesuara dönüşebilir. Aslında Sıfır Atık Festivali'nde bu mottoyla birçok atölye düzenleniyor. Atölyelere de ilginin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Evde bir tabak kırıldığında genel olarak biz onu doğrudan çöpe atıyoruz. Ancak Sıfır Atık Festivali bize şunu gösteriyor: kırılmış bir tabak bile tekrar hayata döndürülebilir. Bizler de aslında eğitmenimize mikrofonu uzatacağız. Efendim, evde bir tabak kırıldığında doğrudan çöpe atılıyor. Ancak burada tam aksini görüyoruz. Ne yapıyorsunuz bu atölyede?
2: Evet, artık evde tabaklar kırıldığında çöpe atmıyoruz. Biz burada fabrikalardan edindiğimiz defolu ürünleri biraz daha parçalayarak insanların hayal güçlerini ortaya koymalarını destek oluyoruz. Bir nevi sanat terapi gibi de düşünebiliriz aslında.
1: Yani bir manada ürünler de çıkıyor. Deneyimleyen kişilere de mikrofonu uzatmak istiyorum aslında ben. Neler yapıyorsunuz efendim?
3: Merhabalar. Öncelikle biz zaten parçaları böyle birleştirmek, benim hayal gücüme kalması beni çok mutlu ediyor. Böyle çok güzel fikirler de var. Bunlara dayalı yapmak, bilmiyorum, böyle beni çok mutlu ediyor ve çok güzel, çok yardımcı oluyorlar. Ve bir sürü böyle yapabileceğim şeyler var, parçalar var.
1: Aslında şunu görmüş oluyor muyuz? Her atık çöp değilmiş.
3: Evet, zaten kişinin bakışına göre bu çok değişebilir. Onlar onları çöp diye atar ama biz burada bunları deneyimliyoruz. Bunları sanat eserleri yapıyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Aslında deneyimleyenler de oldukça mutlu. Sadece kırık tabak atölyesi değil, aslında kullanılmayan bir tişörtü çantaya da dönüştürüyorlar. Bir mozaik parçasını kalemliğe de dönüştürüyorlar ya da kullanılmayacağı düşünülen ipliği bir ayraca dönüştürüyorlar. Sıfır Atık Festivali'nin atölye alanında çöp sanılan her şey hayata yeniden katılıyor. Bizler de Sıfır Atık Festivali'nin atölye kısmından sizlere aktardık diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakın.
0: Ebrar'a teşekkür edelim. Devam edelim. Türkiye Gençlik STK'ları platformu tarafından düzenlenen 12. Genç Türkiye Forumu Kayseri'de yapıldı. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler katıldı. Forumda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da foruma dair değerlendirmelerde bulundu.
4: Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
5: Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları platformu tarafından düzenlenen 12. Genç Türkiye Forumu Kayseri'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.
4: Beşincisi hukuk, demokrasi ve insan hakları.
5: Forum, hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi temasıyla düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler katıldı.
6: Türkiye bizim gençliğe bırakacağımız en kıymetli mirastır.
5: Programa MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
6: Terörsüz Türkiye'nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
5: Basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan foruma dair önemli mesajlar verdi.
7: Gençler bir araya gelip bir konuyu sağduyuyla karşılıklı müzakere ettikleri zaman, yapıcı bir üslupla değerlendirdiği zaman çok güzel sonuçlar, neticeler alıyoruz.
5: Erdoğan gençlere tavsiyeler de verdi.
7: Ayakları yere basan, sonucunda ortaya çıkan çözüm önerilerini de karar vericilere ulaştırmış oluyorlar. Ben buradan gençlere hep o tavsiyeyi yapıyorum. Kendi üniversite kulüplerinde, kendi arkadaş ortamlarında benzer metodolojide ilgilendikleri konularla ilgili çalışma gruplarını oluşturup çalışsınlar.
5: Bilal Erdoğan ayrıca gençlerin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bakış açısını değerlendirdi.
7: Gençler tabii ki terörsüz Türkiye'nin başarılı olmasını istiyorlar. Gençler tabii ki terörsüz Türkiye'yi savunuyorlar. İçeride de konuşuldu. NATO üyeleri içerisinde en çok terör tehdidiyle karşı karşıya kalan, belki müttefiklerinden hak ettiği desteği de bulamayan bir Türkiye tablosunda gençler Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor.
0: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından il genelinde düzenlenen mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda vatandaşların talep, öneri ve beklentileri dinlenirken mahallelere kazandırılan yatırımlar ve yeni dönem çalışmaları da değerlendirildi.
8: Kalbimiz kağıthane, el yapımı kağıt atölyemizde.
9: Talepler tek tek dinlendi, tüm sorulara yanıt verildi, çözüm önerileri konuşuldu.
8: Sokağından, caddesinden.
9: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından il genelinde düzenlenen mahalle buluşmaları kapsamında Merkez, Nurtepe ve Hamidiye mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.
8: Engelleri sevgiyle, oyunla, eğitimle.
9: Şehit Hakan Telli Parkı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşların talep, öneri ve beklentileri dinlendi. Mahallelere kazandırılan yatırımlar ve yeni dönem çalışmaları değerlendirildi.
10: Hem bize mahallemizle ilgili, bölgemizle ilgili soracaklar, istişare edecekler, önerecekleri konular dilemiş olacağız. Hem de biz de birebir istişare ederek gelecek yılın yatırımları da bugünden belirlemiş olacağız. Bunu 19 mahallemizin her birisinde yapmış olacağız.
9: Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar birçok konuda iletilen talepler, ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları tarafından not alındı. Bazı konularla ilgili çözüm süreci başlatıldı.
11: Önerileri ilçemizle ilgili, mahallemize dinleyerek yerinde çözüm bulmuş oluyoruz.
0: Amilli futbol takımı 2026 Dünya Kupası öncesi son prova maçını oynadı. Kuzey Makedonya ile oynanan maçtan galip gelen milliler bu kez Venezuela ile oynanan prova maçını da 2-1 kazandı.
5: Amilli futbol takımı hazırlıkları tamamladı. Kuzey Makedonya'nın ardından Venezuela ile prova maçı yapıldı. Ay Yıldızlılar Venezuela'yı 2-1 yenerek moral depoladı. Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan mücadeleyi A milli takımımız 2-1 kazandı. Venezuela 13. dakikada öne geçti. Bizim çocuklar 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'la eşitliği yakaladı. Ay Yıldızlar daha sonra 54. dakikada skoru Yunus Akgün'le 2-1 yaptı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. Mücadeleyi bizim çocuklar kazanarak Kuzey Makedonya'nın ardından Venezuela'yı da mağlup etti. Millilerimiz FIFA 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak.
0: Evet, bu sene yaz gecikmeli geldi. Yağışlar yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Hava geçişleri mevsim depresyonuna da neden olabiliyor. 24 muhabiri Yağmur Yıldız meseleyi uzman konuğuyla konuşacak.
12: Havalar ısınmaya başladı. İçimizde bir yaz heyecanı var ama yurt genelinde de yağmur hakim. Bu geçiş döneminde, bahar döneminde bazen depresif bir hal alabiliyoruz. Bunu işin uzmanına soracağız. Yanımızda psikolog Naz Özel var. Öncelikle hoş geldiniz.
13: Hoş buldum.
12: Ankara'da yaşıyoruz ve Ankara'da sabah güneşli bir güne uyanıp ardından yağmurlu, sağanaklı bir günle devam ediyoruz. Bu hava geçişleri depresyonu tetikliyor mu Nasan Hanım?
13: Aslında tetikliyor ama birazcık da şöyle bir şey var. Mevsimsel depresyon dediğimiz bir durum var ve bu bizim genelde kışın beklediğimiz bir şey. Melatoninin düşmesi, havaların daha erken kararması ama genel olarak her mevsim geçişinde birazcık böyle duygu durumumuzda değişiklik olabiliyor ama bu eşittir depresyon demek değil. Bazen sadece duygu durumlarımızda hafif değişiklik olabiliyor ama depresyonla da çok sık karıştırılabiliyor.
12: Peki depresyon mu yoksa duygu durumu?

0: Peki bu geçici bir süre mi, bunu zamanı akışına ve kendimize mi bırakmalıyız, yoksa tıbbi bir destek alma noktasına kadar varıyor mu?
1: Eğer işlevselliğimiz düştüyse evet, tıbbi bir destek alabiliriz. Artık böyle 6 ayı geçtiyse, mevsim çoktan geçtiyse, belki de mevsimsel depresyon değil, altta gizli bir depresyon olabilir. Ama onun dışında biz şunu öneriyoruz. Eskiden fototerapi tekniğiyle bu yapılıyordu. Şimdi eve küçük alabildiğimiz güneş ışığı lambaları var. Bu lambalardan alarak, muhakkak yürüyüş yaparak, havanın ve sirkadyen ritme uyum sağlamasını sağlayarak aslında birazcık daha iyi hissedebiliriz.
0: Peki böyle hissettiğimiz anlarda bu aktiviteler dışında takviye olarak almamız gereken unsurlar olur mu?
1: Tabii ki bunu birazcık daha işin uzmanı söyleyebilir ama D vitamini gibi, magnezyum gibi. Ama ben en çok yürüyüşü öneriyorum, güneş ışığı almayı. Eğer dışarı çok çıkmıyorsak bile güneş ışığı şeklinde bir lambayı koyup, eskiden fototerapi çünkü ışığın karşısına geçip kısa kısa süreyle ışığa bakmakla oluyordu. Birazcık bunu tekrar vücudumuza alıştırırsak çok daha etkili olacaktır.
0: Peki aslında bu süreç yaşanmadan önce, yani mevsim değişikliği öncesinde böyle bir süreç için kendimizi hazırlayıp bunu daha kolay atlatabilir miyiz?
1: Eğer bu sürekli yaşadığımız bir şeyse, yani kişi artık şunu biliyorsa, evet ben her kışa geçtiğimiz ya da her bahara geçerken bunu yaşıyorum diyorsak, bunun bilincinde olarak uyku düzenini muhakkak uykuyu düzene sokmamız gerekiyor. Gene yürüyüşleri, açık havayı, birazcık daha önden hazırlıklı olabiliriz ama çok da hazırlıklı olmak birazcık insana olmayacağı halde de o duruma itebilir aslında.
0: Ama bu durumun gerçek bir duygu durumu olduğunu söyleyebiliriz. Yani herhangi bir hurafe değil, değil mi?
1: Evet, evet, kesinlikle. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum ama bu bir hastalık değil, bu bir sendrom. O yüzden genelde böyle durumlarda birazcık kalıcı altta bir depresyon olmadığını biliyorsak, o zaman kendi hayat değişikliklerimizle bunu tekrar dengeye sokmayı daha çok öneririm.
0: Peki son olarak izleyicilerimize, yaz aylarına da giriyoruz, böyle pozitif bir mesaj verecek olsanız ne söylersiniz Nazan Hanım?
1: Yani şu an havalar, hatta Ankara'da da biraz kapalı. Tam böyle yaza girdik. Zihnimizle bedenimizi birazcık daha uyumlu hale getirmelerini öneririm. Çünkü şu an zihnimiz yaza çok hazır. Herkes dışarıda bir şeyler yapıyor. Tatile hazırlanıyor. Biz depresif hissettiğimizde iki taraf çelişebiliyor. Birazcık daha zihnimizle bedenimizi uyumlandırırsak çok daha iyi olacaktır herkese.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Psikolog Naz Özel bizimle beraberdi. Aslında evet, duygu durumu yaşıyor olmamız normal ama belki de bunu biraz daha geri plana itip anı yaşayıp yaza odaklanıp güzel hayaller kurup bu süreci daha keyifli geçirebiliriz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
2: Evet, Yağmur'a da teşekkür edelim. Devam ediyoruz. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş koruyucularının önemi yeniden gündemde. Uzmanlar güneş kremi kullanımının cilt kanserine karşı en önemli koruyucu adımlarından biri olduğu görüşünde. Güneşe korumasız çıkmaksa çok büyük risk taşıyor.
3: Yaz aylarında güneş korumamızı özellikle ihmal etmeyelim.
4: Güneş artık tepede. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte sıcak bunaltmaya başladı. Bu süreçte ise güneş kremi kullanımı hayati önem taşıyor.
3: Hele koyu renkli benleriniz, nevuslarınız varsa bunların güneşe korunması olarak maruz kalması, ileride sizi malign melanom dediğimiz oldukça öldürücü bir cilt kanserine maruz bırakabilir.
4: Güneş kremlerinin içeriklerine yönelik yayılan çok sayıda yanlış bilgi var. Bu da kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Güneş kremi zararlı mı diye düşündürüyor.
3: Güneş kremlerine karşı toplumda önemli bir ön yargı oluşmaya başladı. Güneş kremlerindeki içeriklerindeki kimyasallar kanser yapıyor diye. Tabii ki bu bir soru işareti.
4: Aslında cilt kanserine karşı en önemli adım güneş kremi sürmek. Koruyucu kullanmadan doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaksa oldukça tehlikeli.
3: Ama inanın, korunmasız güneşe maruz kalmak çok daha ciddi bir kanser riski taşır. Özellikle cilt kanserinin en önemli nedenlerinden biri, hatta en önemlisi, korunmasız güneş maruziyetidir.
4: Özellikle çocukları güneş yanığından korumak gerekiyor. Deniz ve havuz kenarında tatilin keyfini çıkaranlar da dikkat etmeli.
3: Çünkü çocukluk çağında oluşan bir güneş yanığı yıllar sonra o bireyde bir cilt kanseri geliştirme potansiyelini ciddi anlamda artırmakta. Güneş kremlerinin hem UVA hem UVB'ye karşı koruyucu etki içermesine dikkat etmeliyiz. Mutlaka 2 saatte bir güneş koruyucumuzu tekrarlamalıyız.
2: Manisa'nın Demirci ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Gezen Sinema Tırı etkinliği ilçede adeta bir şenlik havası estirdi efendim. Öyle ki vatandaşlar meydanda kurulan o dev ekranda hem

0: sinema keyfi yaşadı hem de doyasıya eğlendi. O renkli görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
1: Türkülere eşlik ettiler, oyun havaları çalınca da doyasıya eğlendiler. Manisalılar açık havada hem sinema keyfi yaptı hem de konserlerle eğlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezen Sinema Tırı projesinin son durağı Manisa'nın Demirci ilçesi oldu. Projenin amacı kültürel etkinlikleri vatandaşların ayağına götürmek, birlik ve beraberlik duygusuyla bir arada kalmak. Etkinliğin ilk bölümünde Gezen Ozanlar grubu sahne aldı. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaşa Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerini ve popüler şarkıları seslendirdi. Gençlerin ve üniversite öğrencilerinin hareketli türküler eşliğinde oynadığı oyunlar ve danslar ilçede adeta bir şenlik havası estirdi.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sunduğu bu etkinlik için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik, çok eğlenceliydi. Oynadık, dans ettik, yeri geldi türkü söyledik. Tekrarlanmasını isteriz.
1: Etkinliğe iki gün boyunca çok sayıda vatandaş katıldı.
3: Çocuklarımızla birlikte de bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Demirci'de de ilk defa böyle bir ortam yaşanıyor.
0: Çorum'da düzenlenen açık ateş etkinlikleri yüzyıllardır süregelen pişirme geleneklerini yeniden canlandırdı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen şefler, Türk şefler ve gastronomi öğrencileriyle aynı ateşin etrafında buluştu efendim. Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte hem bilgi paylaşımı yapıldı hem de kültürel miras geleceğe taşındı.
4: Buraya gelmek ve bu etkinliğe katılmak çok güzel. Hem geleneksel yemekleri öğreniyoruz hem pişirme tekniklerimizi aktarıyoruz. Mesela ben en iyi biftek nasıl yapılır, pişirilmesi nasıl olmalıdır onu öğreteceğim.
5: Çok mutluyuz. Yani bu tür etkinlikler Çorum'un kalkınması açısından da her anlamda kültür değerlerimiz açısından o kadar çok iyi yemek kültürümüz. Onları tanıtma için çok çok önemli.
1: Açık ateş etkinlikleri kapsamında Çorum'un köklü mutfak kültürü uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yabancı şefler geleneksel yemekleri ve yerel ürünleri tanıtırken kendi pişirme tekniklerini de katılımcılarla paylaştı.
6: Yüzyıllardır süregelen mutfak kültürü açık ateş etkinlikleriyle Çorum'da gün yüzüne çıktı.
7: Ben aslında o kadar çok fazla şey öğrendim ki buradakilerin çoğunu bilmiyordum. Buraya geldim ve tecrübe edindim. Benim için çok güzeldi ve çok eğleniyorum. Hayalim de gerçek oldu.
1: Çorum valisi Ali Çalgan kentin binlerce yıllık tarihine ve zengin mutfak kültürüne dikkati çekti. Çorum'un gastronomi alanındaki tanıtım çalışmalarının süreceğini söyledi.
8: Hititlerden Bizanslılara, Romalılara, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bir deneyimimiz var. Yine kadın erkek eşitliğine dair en güzel örnek olan anlaşmada kralla birlikte kraliçenin mührü var. Bu da bu toprakların nasıl ne kadar kadim bir medeniyete sahip olduğunun en güzel örneği. İnşallah UNESCO Dünya Kültür Mirası yaratıcı şehirler gastronomi ağına katılımımızı teşkilleştirebilirsek bir sertifikasyon almış olacağız. Bu ilimizi ziyaret edecek olan, ülkemize gelecek olan herkes için bir güven telkin edecek. Tanırlılık sağlayacak bize.
1: Türk şefler farklı mutfak kültürleriyle bir araya gelmenin mesleki açıdan önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.
6: Güney Amerika'nın yöresel lezzetleri geleneksel pişirme yöntemleriyle Çorum'da ziyaretçilere sunuldu.
9: Farklı kültürlerin farklı işlevlerini öğrenmek bizim için çok artı.
6: Bugün ne öğrendiniz yabancı şeften?
9: Bugün yabancı şefimizle dünden beridir sohbetimiz, muhabbetimiz çok candanlar. Çok iyi insanlar. Hani bir şef bir Çorum'a yöresini tanıtan bir şef olarak yemeklerimizi tanıtan. Onlardan öğrendiğimiz şeyler daha farklı. Mesela yapım aşamaları olsun, şeyler olsun. Bilgimize bilgi kattılar. Çok teşekkür ediyorum.
10: Dünyanın ta öbür ucundan gelmişler bizler için. Hep beraber güzel bir inşallah açık ateş festivali yapacağız. Hepsinin ayaklarına sağlık. Biz peki, burada kebap yapacağız. Onlar orada et yapacaklar.
6: Açık ateşte pişirmek bizim kültürümüzde yıllardır vardı. Peki bunu bugün böyle canlandırmak size ne düşündürdü?
10: Eski günlerimiz aklımıza geldi. Herkes şimdi modern mutfak kuruyorlar. Hiç böyle açık ateşte yapanları yok. Şuradaki kuzu gibi kuzu çevren yok. Güzel oldu. Eski günlerimiz aklımıza geldi.
0: Evet, Kadıköy sahilinde bu kez martılar değil yunuslar ilgi odağı oldu efendim. Öyle ki iskele yakınlarında ortaya çıkan yunuslar balık peşine düştü. Ama içlerinden biri vardı ki avlanmaktan çok oyun oynuyordu. Gelin birlikte izleyelim.
1: Kadıköy sahilinde denizden gelen misafirler yürüyüş yapanlara adeta ücretsiz gösteri sundu. İskele yakınlarında görülen yunuslar sürü halinde balık avlamaya başladı. Ancak gözler bir süre sonra sürüden ayrılan tek bir yunusa çevrildi. Ağzına aldığı balığı bırakıyor, balık uzaklaşmaya çalışırken yeniden peşine düşüyor ve birkaç saniye sonra tekrar yakalıyordu. Sahildeki vatandaşlar da bu anları meraklı gözlerle takip etti. Kimileri telefonlarına sarıldı, kimileri ise dakikalarca yunusların peşinden gözlerini ayırmadı. Balık avı kısa sürede küçük bir deniz gösterisine dönüştü. Bir süre sonra iskele çevresinde dolaşan yunuslar ardından ard arda suya dalarak gözden kayboldu. Kadıköy sahilinde geriye ise tebessüm ettiren bu görüntüler kaldı.
0: Bu gülümseten haberle bu saat dilimini noktaladık efendim. Saat başında buluşalım.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Bu şarkı dilime takıldı. Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
2: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek?
3: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardı.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Ziraat Bankası sunar.
12: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
11: Ziraat Bankası sundu.
13: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: Yüksekte gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Haber 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. 24'te gelişmelerle haber başladı. Körfez'de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gitgide sıklaşan karşılıklı saldırılar ateşkesi zorluyor. Çifte abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yine yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm adasına saldırı düzenlerken İran'sa yeniden Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 2 adet saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Goruk bölgesi ve Keşm adasındaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini hedef aldı. Olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla saldırı düzenlendi. İran cephesindense yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal girişimi olarak nitelendirilen eylemlerine karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki düşman üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Öte yandan Tahran'la Washington arasındaki diplomasi trafiği de kısa süreli gerilime rağmen sürdü. Görüşmelerde son günlerde İran'ın 24 milyarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebi öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği savaş öncesine göre %90'dan fazla gerileyerek tarihi düşük seviyelerde kaldı. 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 100'e yakın gemi geçiş yaptı. Basra Körfezi'nde ise petrol kirliliği dikkat çekiyor. ABD ve İsrail saldırılarında zarar gören Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinden petrol sızıyor. Deniz canlıları durumdan olumsuz etkileniyor. Ada askeri olarak hassas bir bölge olduğu için bazı yerlere müdahale edilemiyor. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yollarının açık tutulmasının küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Uzmanlar tarafların doğrudan çatışmadan kaçınmasının bölgesel güvenlik açısından hayati olduğunu vurguluyor. Ve bir yandan Lübnan'da saldırılar ateşkese rağmen sürüyor. İsrail birçok bölgeyi hedef aldı. Saldırılarda ölenlerin sayısı ise giderek arttı. Ülkenin güneyi ve doğusu hava saldırılarının hedefindeydi. Nebatiye ve Sayda kenti bombalandı. Bir araç hedef alındı saldırılarda. Aralarında 2 subay ve bir askerin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi de yaralandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e çıktı. Lübnan ordusu İsrail'in tekrarlanan saldırılarını kınadı. Ateşkesin ve müzakerelerin sekteye uğratıldığı ifade edildi. Hizbullah'tansa misilleme saldırıları geldi. Gazze'de ateşkese rağmen süren saldırılar masumların canını aldı efendim. Mülteci kamplarında sivilleri hedef alan İsrail'in saldırısıyla 10 Filistinli şehit oldu.
1: Yine dumanlar yükseldi, bomba sesleri duyuldu. Gazze halkı ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının hedefindeydi. Umutlar yarım kaldı.

0: Düğün telaşı ölümle son buldu. İsrail, Han Yunus'a düzenlediği saldırıyla düğün hazırlığı yapan bir genci hayattan kopardı. Cevazat mülteci kampında da yerinden edilen Filistinlerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlendi. Çevredeki çadırlar zarar gördü. Çok sayıda kişi şehit oldu. Gazze tarihindeki en büyük çevre krizlerinden birini yaşıyor. Çöplerin toplanamadığı Gazze'de insan sağlığı tehlikede. Gazze'deki binalarla tesislerin yaklaşık %80'i yıkıldı. 57 milyon ton enkaz oluştu. Haşerat ve kemirgenlerin çoğalması da halkın karşılaştığı en büyük çevre sorunu. Öte yandan zulüm Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık Sam bebeği öldürdü. Bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği, annesi ve babasınınsa yaralandığı cinayet gibi saldırıya İsrailliler de tepki gösterdi.
1: Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyonlu seçmen gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere bugün sandık başında efendim. Pek çok ülke Güney Kafkasya'nın siyasi tablosunu etkileyecek seçimleri yakından takip ediyor. Oy verme işlemi başladı. 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor. Siyasi blok arasında Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi de var. Paşinyan'ın en güçlü rakipleri arasındaysa Güçlü Ermenistan İttifakı'nın lideri Rus Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan bulunuyor. Karapetyan hakkında kara para aklama, vergi kaçırma ve anayasal düzeni devirmeye çağrı gibi suçlamalarla ev hapsinde bulunuyor. Seçmenler Paşinyan'la Kremlin'in açıkça desteklediği parçalı yapıdaki Rusya yanlısı muhalefet arasında tercih yapacak. Paşinyan'ın partisi son anketlerde %45 ile açık ara önde görünüyor. Ancak seçimlerden birinci çıkması halinde dahi parlamentoda tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşmakta zorlanabileceğine işaret ediyor. Seçimler Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmesinin akıbetini de etkileyebilir. Seçim Rusya'ya olan bağımlılığı azaltıp Batı'yla ilişkileri ilerleme politikaları açısından da referandum niteliğinde. Paşinyan'ın kaybetmesi durumunda Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ikili ilişkileri askıya alması gibi bir risk mevcut. Seçimlerin üzerinde Moskova'nın gölgesi de var. Seçimden önceki iki hafta içinde Moskova Ermenistan'dan birçok ürünün ihracatını yasakladı. Rusya'nın ABD, AB ve Türkiye'ye yakın duran Paşinyan'ın yenilmesi için hayli çaba sarf ettiği ifade ediliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise oyunu kullandı. Ardından gazetecilere bir açıklama yaptı. Rusya ile ilişkilerde herhangi bir gerginlik görmediğini söyledi. Yerel yönetimler için 6 beldede seçim heyecanı yaşanıyor. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede bugün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak. Detaylara bakalım. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de yerel yönetimler için seçimler yapılıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldesinde iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 8'de başladı. Bu ara seçimde belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2062 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Tokat'ta da seçim heyecanı devam ediyor. Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Almuş ilçesine bağlı Bağtaşı ve Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde oy verme işlemleri saat 8'de başladı. Toplam 5682 seçmen oy kullanacak. Gümüşhane'de de Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Beldede toplam 2969 seçmen bulunuyor. Oy verme işlemleri gün boyunca devam edecek. Saat 17'de sandıklar kapanacak ve sayım yapılacak. Ve beklenen gün geldi efendim. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yapılıyor. Oy verme işlemi saat 10'da başladı. İki aday var tabii. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. Hemen seçim heyecanının yaşandığı o noktaya gidelim. Bizleri 24 muhabiri Eren Coşkun Dili bekliyor. Eren merhabalar. Şu an nedir oradaki atmosfer? Neler aktarırsın? Nedir son notların?
2: Arkadaşlar rica ediyorum, oylarını kullanan üyelerimiz bu alanı boşaltın.
3: Oy verme işlemi tabii ki de devam ediyor ama adeta bir köşe kapmaca şeklinde ilerliyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin yöneticileri, adayları ve aslında bilinen isimleri diyelim, futbol camiasının bilinen isimleri de akın akın oy vermeye geldiği için de büyük bir kalabalık olduğunu da söyleyelim. Yine Aziz Yıldırım birkaç dakika öncesinde oyunu kullandı. Şimdi tekrardan Divan Başkanı Şekip Mansuroğlu'nun olduğu sahnenin arkasına doğru geçtiğini görüyorum. Çok da yine birkaç dakika öncesinde Saadettin Saran'ı mevcut başkanı görmüştüm. Yine ondan öncesinde de yine Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ı bu noktada gördüm. Yani Fenerbahçe camiasının bilinen isimleri bu noktaya gelmeye, oylarını vermeye devam ediyorlar. Tabii 44 binin üzerinde kongre üyesinden bahsediyoruz. Haliyle sayı bir hayli yüksek. Oy verme işlemi saat 10'da başlamıştı ve şu saat itibariyle de artık 4 saati geride bıraktık. İşte Ali Maşalacı gösteriyor. Büyük bir kalabalık ve öğlen saatlerini geçmemizle birlikte de 45 sandığı tıklım tıklım dolduran kongre üyelerini görüyoruz. Tabii büyük bir kalabalık olduğu için düzeni almakta oldukça zor oluyor. Oy verenlerin bir an önce alanı boşaltması isteniyor. Oy verme işleminin sarkabileceği de belirtiliyor ki hakikaten büyük bir yoğunluk olduğunu belirtelim. Tabii çok fazla kongre üyesi olduğunu söylemiştik. Geçtiğimiz yıl 24 bin kongre üyesi oy kullanmıştı. Bu yıl 44 bin üzerinde oy kullanma yetkisi olan kongre üyesi var. Saat 13.30 itibarıyla ise 13.500 kongre üyesi oyunu kullanmış oldu. Tabii genel kurulun dün tartışmalı ve gergin geçmesinin ardından bugün Hakan Safi'yi yakaladığımda kendisine de sordum. Gece saatlerinde Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarıyla birlikte kongre üyelerinin de heyecana kapıldığını bir kez de kendisinden dinlemiş olduk. Öte yandan bir de karşı cepheye soralım dediğimizde yani Aziz Yıldırım'ın da yani eski Fenerbahçe yönetici Mahmut Uslu yine Aziz Yıldırım'ın yeni yönetiminde de görev vermeyi düşündüğü kazanırlarsa eğer Mahmut Uslu'ya tekrar mikrofonu uzattığımızda kendisi de söyledi. Biz o transferlerle ilgilenmiyoruz dedi. Zaten Aziz Yıldırım'ın da Hakan Safi'yi bu yönde eleştiren çok sayıda açıklaması vardı. Transferler üzerinden seçim kazanmak değil amacımız. Ben başkan olmak için lider olmak için geliyorum ve bundan sonrası için de aslında Fenerbahçe'de bir an önce mutlak hedefin şampiyonluk olduğunu belirtmişti. Hakan Safi ise özellikle genel kurulun birinci gününde yani dün de gergin geçen o genel kurulda da gördük ki daha çok isimler üzerinden transferler üzerinden ilerliyor. Bu şekilde kongre üyelerinden oy istediğini gördük. Tabii 45 sandık. Yine 45 masa oy kullanmak için sandıkların başına giden pusulalara giden de Fenerbahçe kongre üyelerini görüyoruz. Bakalım bugün Fenerbahçe bir tarafta tabii efsane başkanı Aziz Yıldırım, diğer tarafta genç iş insanı Hakan Safi'yi görüyoruz ve iki adayın dün kürsüdeki konuşmalarında gerginlik yaşanmıştı. Bu gerginliğin bugün seçim ortamına taşınmadığını görüyoruz ve bakın Ali Göstersin sandık. Aziz Yıldırım'ın az önce oyunu kullandığı 26 numaralı sandığında bir aylık yoğun olduğunu görüyoruz. Tabii Fenerbahçeli isimler, bilinen isimler bu noktaya geldikçe de büyük bir kalabalık ve izdihamın yaşandığı dakikaları da görüyoruz. Hakikaten oy verebilmek bu sıcağa rağmen burada sırada durabilmek de bir hayli güç oluyor. Tabii dün gergin geçen o kongrenin genel kurulun ilk gününde kürsü konuşmalarında Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye borcum var demesi, özenli olan şampiyonluk demesi ve başkan değil lider olmaya geliyorum açıklamaları. Karşı tarafta ise Hakan Safi'nin tarihin en iyi kadrosunu kuracağım resmi. Para sorunumuz yok, hiçbir sınırımız yok ve taraftarı heyecanlandıran o transfer açıklamaları. Bütün bunların ışığında 44 bin aşkın üye sandık başında bugün Fenerbahçe başkanını seçecek ve oy verme işlemi de saat 17'de son bulacak. İşte Ali Maşalacı ekranlara getirdi. Görmüş olduğunuz 45 sandıkta Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'nin tarihi için oldukça önemli olan başkanlık seçiminde bir kez daha sandık başında ve 44 bin aşkın kongre üyesi bugün oylarını saat 17 itibariyle verdikten sonrasında da oy sayım işlemine geçilecek. Bizler de stadyumda olacağız. Yine o noktada başkanın seçilmesiyle birlikte de ki tahmini saat 19.20 civarında olmasını bekliyoruz. Bir kez daha Fenerbahçe'nin yeni başkanının Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi'nin kürsüde bir teşekkür konuşması yapmasını da bekliyoruz. İki tarafta heyecanlı, iki tarafında kongre üyeleri ve divan kurulu üyeleri de bir bakıma da oy verilen yerlerde de dolaşmaya da devam ediyorlar. Bu nedenle de yoğun, kalabalık, yüksek katılımlı bir kongre geçtiğini söyleyelim. Bizler 24 ekibi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Gördüğünüz üzere Eren Coşkun dile o noktadan aktardı. Ali Maşalacı da görüntüledi. Ekibimize teşekkür edelim. Devam edelim. Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne bir silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay sabah saatlerinde Maltepe Aydın Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı.

ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yapılan incelemede bir adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Bu haberle Fusat dilimini de noktaladık efendim. Saat başında gelişmelerle haber bültenlerimiz devam edecek. Bir yere ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: biz iki ortak 30 yılı geçtik.
1: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
2: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
6: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
8: Her gün kazandırır.
7: Lazım olduğunda hemen çekerim.
8: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Sevgili seyirciler, Ready Set Ford etkinliğine geldik. Şu an pistteyiz. Arkamda neredeyse tüm Ford modellerini görebiliyorsunuz ama çok özel bir modelle beraberiz. Ranger'ın Super Duty versiyonu. Evet, bu versiyon V6 motorla geliyor. 400 beygirin üzerinde bir güç üretiyor ve 4,5 tonluk taşıma kapasitesine sahip. Ancak bir özelliği var. Bu aracı yollarda

ve kullanamıyorsunuz. Böyle maden alanı, ormanlık alanlar gibi özel trafiğe kapalı alanlarda kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de gelmesi bekleniyor. Bakalım ne zaman gelecek ama çok efsane bir görüntüsü var. Neden bu araç daha farklı? Bir kere üzerinde güçlendirilmiş AT lastikler var, güçlendirilmiş bir süspansiyon var ve üzerinde yine daha önceden de tanıdığımız 10 ileri bir şanzımana sahip, otomatik şanzımana sahip. Bu şanzımanla beraber o da tabii ki güçlendirilmiş vaziyette. Şöyle bir de içine bakalım isterseniz. Buradaki araç sağdan direksiyonlu trafik için, İngiltere trafiği için düşünülmüş. Bakın direksiyon sağda. Ama kullanımı ve görseli bence oldukça güzel. Tabii ki soldan direksiyonlu versiyonu Avrupa içinde üretilecek. Üretildikten sonra Türkiye'de gelme ihtimali var. Nasıl buldunuz aracı? Ben size hemen şöyle söyleyeyim. Bakın şu anda ağaçlar yüklenmiş, kütükler yüklenmiş durumda. Süspansiyonun biraz ezildiğini görüyoruz. Arka tarafın biraz çöktüğünü görüyoruz. Ama ona rağmen işte bu yüklerin tamamını rahatlıkla taşıyabiliyor. Çok güçlü, neredeyse kırılması zor bir pick-up haline gelmiş. Ford Ranger Super Duty'nin teknik özelliklerine bakacak olursak 3 litrelik V6 turbo dizel bir motor kullanılmış ve 405 beygir güç üretiyor. 600 Nm ise tork değerine sahip. Şanzımanı 10 ileri otomatik şanzıman olarak kullanılmış. Çekiş sistemi ise sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Dört buçuk tonluk çekme kapasitesine sahip. Standart Ranger'larda bu kapasite 3,5 tondu. Burada 1 ton daha fazla çekme kapasitesi var. Şu anda da arkanın yüklü halini görüyorsunuz. Ağır yüklere ve zorlu arazi şartlarına dayanabilmesi için aracın yürüyen aksamı tamamen iyileştirilmiş durumda. Ranger tarihinde kullanılan en büyük arka diferansiyel ve ağır hizmet tipi arka akslar tekerleklerde yük kaldırabilmesi için 8 bijonlu mil göbekleri kullanılmış durumda. Hem önde hem de arka aksta elektronik diferansiyel kilidi bulunuyor. Şasi ise yüksek mukavemeti çelikten üretilen, bükülmeye karşı ekstra güçlendirilmiş bir şasi mimarisi ve koruma plakaları üzerinde şekillenmiş. Tabii ki bunun özel bir araç olduğunu söylemiştik. Standart olarak üzerinde derin su ve yoğun tozlu şantiyeler için fabrikasyon olarak çıkan sızdırmaz şnorkeli de bulunuyor. Aracın sudan geçiş yüksekliği 850 mm. İçeride 8 inçlik dijital gösterge paneli ve ortada 12 inçlik dikey Sync 4A dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Evet, Ford Ranger Super Duty ile beraberdik. Şimdi gelin diğer modellere bakalım.

0: Evet, burada da Mustang GTD var. Ford'un pist performansını yasal plakalı bir sokak otomobiline taşıma felsefesiyle geliştirdiği markanın tarihindeki en güçlü ve en radikal Mustang modeli. Adındaki GTD ibaresi IMSA GTD yarış sınıfından geliyor ve araç doğrudan Mustang GT3 yarış otomobillerinin genlerini taşıyor. Şimdi biraz da teknik özelliklerine bakalım. Araçta 5.2 litrelik kompresörlü Supercharged Predator V8 motor kullanılıyor. Şöyle içini de bir görelim. Ve bu motor 815 beygir güç, yaklaşık 900 Nm tork üretiyor. 0-100 hızlanması ise 3.3 ile 3.5 saniye arasında değişiyor. Aracın 0-100 hızlanmasının ötesinde maksimum süreti de oldukça etkileyici. 325 km hıza ulaşabiliyor. Detaylarına da bakalım. Gördüğünüz gibi çamurluklardaki hava kanalları, jantlar oldukça etkileyici, kırmızı kaliperler sportif ruhu iyice yansıtıyor.
1: Now, I'd like to go a bit deeper into each pillar of our strategy.
2: Ford'da küresel ürün geliştirme lideri olarak geleceğimiz hakkında size bilgi vermek istiyorum. Avrupa'da Ford olarak elektrikli araçlara geçişimiz hızla devam ediyor. Bu dönüşümü desteklemek için Ford Otosan'la birlikte Kocaeli'de tamamen elektrikli araçlara özel yeni montaj hatları kuruyoruz. Ayrıca Macaristan'da elektrikli yeni nesil aktarma organları üretimine de başladık. Gelecekte Romanya'daki Otele montaj fabrikamızda elektrikli küçük ticari araçlar üretmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlar Avrupa'daki ticari araç pazarında liderliğimizi pekiştirmenin temelini oluşturuyor. Önemli bir gelişme de Türkiye'deki e-Transit ve e-Transit Custom modellerimizin yanı sıra yeni nesil kentsel dağıtım aracı olan Transit Courier ve Tourneo Courier modellerimizin de elektrikli versiyonlarını üretmeye başlayacak olmamızdır. Elektrikli Courier modellerimiz Türkiye'de üretilecek ve tüm Avrupa'ya ihraç edilecek. Bu modellerin dizel ve benzinli versiyonları da yine Türkiye'de üretilecek ve Avrupa pazarına sunulacak. Bu durum Türkiye'nin elektrikli araç üretimindeki stratejik konumunu güçlendiriyor ve Ford'un Avrupa'daki elektrikli ticari araç pazarında lider olmayı hedeflediğini gösteriyor. Ford Otosan ekibini kendi ekibimizin bir parçası olarak görüyorum. Downton'daki ticari araç mühendislik merkezimizle Türkiye'deki ekip arasında çok güçlü bir ilişki var. Neredeyse tek bir ekip gibiler. Şahsen ben de Ford Otosan liderleri ve Koç Holding liderleriyle çok zaman geçiriyorum. Amacımız bu iki ürün geliştirme merkezinin faydasını en üst seviyeye çıkarmak ve Avrupa için en kritik iş olan ticari araç portföyümüzde maksimum verimi elde etmek. Yani onlar bizim ekibimiz. Ben onları farklı görmüyorum. Bence kendi iç geliştirmelerimizle partner teknolojisi alternatiflerini karşılaştırmak sağlıklı bir yaklaşım. Artık herkesin kendi başına her şeyi yaptığı dönem sona erdi. Bu hem çok pahalı hem de sürdürülebilir değil. Pazardaki teknoloji hızı ve rekabetçi oyuncu sayısı çok yüksek. Bu yüzden çok büyük ve doğru seçimler yapmak zorundasınız. Ve yine de çoğu durumda diğer ortakları da bu yapıya dahil etmek istiyorsunuz. Bu yüzden Ford'un Avrupa'daki rekabet biçiminde bir karışım göreceksiniz. Türkiye pazarında büyük bir fırsat görüyorum. Orada ekibimizle birlikte 10 gün geçirdim. Çok önemli bir pazar. Ticari araçlarımızın çok büyük kısmı Türkiye'de üretiliyor. Ancak aynı zamanda bu pazar ürünlerin maliyet rekabeti ve konumlandırması açısından bağımsız bir test alanı gibi. Biz de bunu bu şekilde değerlendiriyoruz ve bu pazardan çok şey öğrenebileceğimize inanıyoruz. Zaten öğrenmeye de odaklanıyoruz. Bazı durumlarda orada yaşanan ekonomik değişimler nedeniyle o pazarda farklı ve özgün bir rekabet yaklaşımı geliştirmeniz gerekiyor. Bu da aslında Avrupa'nın geri kalanı için de faydalı olabilir. Gelecekte Avrupa'daki hafif ticari araç liderliğini elektrikli araçlarla daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Ford Pro aracılığıyla Connected Services gibi yenilikçi hizmetler sunarak müşteri deneyimini değiştirmeyi hedefliyoruz. Bağlantılı araçlar ve telematik hizmetleri, işletmelerin verimliliğini arttırmalarına ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak. Çin'in otomotiv sektöründeki yükselişi bize daha hızlı ve daha etkili olmamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Rekabette önde kalmak için inovasyonu hızlandırmalı ve çevikliğimizi artırmalıyız. Bu bağlamda dış ortaklar bizim için hayati öneme sahip. Örneğin Volkswagen'le olan işbirliğimiz maliyetleri azaltmamızı ve pazar payımızı artırmamızı olanak sağlıyor. Ancak bu tür ortaklıklar stratejik avantajlarımızı koruyacak şekilde dikkatle yönetilmeli. Genel olarak Ford Avrupa'nın geleceği, güçlü bir elektrikli araç stratejisi, yenilikçi hizmetler ve stratejik ortaklıklar etrafında şekillenecek. Bu sayede sadece ayakta kalmayacak, aynı zamanda büyüyüp güçlenerek sektördeki lider konumumuzu koruyacağız. Şehir merkezlerinde çalışan birçok müşteri var. İşlerini orada yürütüyorlar ve günde genellikle 100-150 kilometreden fazla yol yapmıyorlar. Bu müşteriler için elektrikli araçlara geçiş tamamen mantıklı. Üstelik şehir merkezlerine girişte giderek artan kısıtlamalar var. Elektrikli olmayan araçlarla bu alanlara girmek zorlaşıyor. Bu nedenle onlar için geçiş oldukça kolay. Araçlarını gece şarj ediyorlar ve sistem hızla dönüşüyor. Ama diğer tarafta uzun mesafe gitmesi gereken, ağır yük taşıyan ya da çekme yapan işletmeler var. Onlar henüz hazır değil. Bu da mantıklı çünkü gerekli elektrikli çözümler henüz tam olarak yeterli seviyede değil. Bu noktada müşteriler için hangi aracın elektrifikasyona uygun olduğu netleşmeye başlıyor. Eğer net değilse bizim araçlarımız var. Örneğin E-Switch Assist gibi. Bu araç filomuzdaki araçların gerçek dünya enerji kullanım verilerini analiz ediyor ve size şunu söylüyor. Bu araç tamamen elektrikli olabilir. Bu plug-in hibrit olmalı, bu ise şimdilik dizel kalmalı. Böylece tüm filo için bir geçiş planı oluşturabiliyorsunuz. Ne zamana kadar? Bu ülkeye göre değişiyor ama açıkçası 2035'e kadar her şey elektrikli olacak demiyorum. En azından 2030'a kadar bu geçiş sürecek.

En büyük engelse açık şekilde şarj altyapısı. Hızlı şarjdan çok müşterilerin iş yerinde, depolarında iyi şarj çözümlerine sahip olması önemli. Bazı ülkelerde, örneğin benim geldiğim Hollanda'da, binalara elektrik bağlantısı almak çok uzun sürebiliyor. Bazen bir yıl kadar. Bu da işe yaramıyor. Bu yüzden düzenleyiciler ve hükümetlerle birlikte tüm pazarlarda sağlam bir plan yapmamız gerekiyor ki bu geçiş mümkün olabilsin.

0: Evet, Ready Set Ford etkinliğindeyiz. Güzel detayları dinledik. Ford'un stratejik planlarını öğrendik. İki tane de yeni modeli gördük ama onlar tabii ki ambargolu. Yakın bir tarihte onları da sizlere duyuracağız, göstereceğiz ama Ford Türkiye için bu planlar ne anlam ifade ediyor? Onu da Tarak Bey'den dinleyeceğiz. Evet, çok güzel stratejik hamleler, gelişmeler var. Türkiye olarak bu stratejik planın biz neresindeyiz? Ne kadarını bize uyumlu olarak kullanacağız? Bizdeki gelişmeler neler?
1: Şuradan başlayalım isterseniz. İçeride çok farklı konulara değinildi. Aslında 3 ana başlık altında. Bunlardan bir tanesi onların da konuştuğu Ford Pro ile ilgiliydi. Hı hı. Bunu zaten biliyoruz. Yani ticaretteki liderliğimiz ve bundan sonra da liderliği farklı bir boyutta sadece araç satarak değil hizmet satarak, hı hı, özellikle müşterilerimizin iş ortağı olarak yanında olduğumuzu göstererek nasıl fark yaratacağımızı net olarak zannediyorum ortaya koydu. Bizim için bence daha önemlisi otomobil tarafında. Otomobil tarafında Ford hakikaten Avrupa'da olduğunu, Avrupa'da daha fazla olacağını, ayak izinin çok daha büyük olacağını bence gösterdi. Hem yapılan yatırımlar anlamında, hem müşteriyi merkeze koyma anlamında. Fark ettiyseniz en önemli noktalardan bir tanesi, artık müşteriyi tamamen baz alıp müşterinin ihtiyaçlarına yönelik gerek araçlar gerek hizmetler olsun bir ekosistem bütünü içerisinde konuşuyoruz. Dolayısıyla bence Türkiye pazarındaki en büyük yansıması da bizim zaten baz aldığımız müşteri merkezlilik ve otomobile yapılan bu yatırımlar olacak. Ve kısa vadede bunların faydasını göreceğimizi düşünüyorum.
0: Ticari alanda Ford Türkiye'de çok güçlü ancak otomobil kanadına baktığımızda biraz açıkçası gerilediğini görüyoruz. O gücünü, eski gücünü ne zaman yeniden sahaya yansıtacak?
1: Şöyle söylemek lazım, biz öyle tarif ediyoruz. Biz bir hani yarış diliyle konuşacak olursak zaten temamız play to win, yani kazanmak için oynuyoruz. Her yarışçı gibi bizim de bir pit alanına girmeye ihtiyacımız var. İşte önümüzdeki zannediyorum 2 sene bu pit alanında mevcut ürün gamımızla, yani Puma'mız, elektrikli Puma'mız, Kuga'mız, Explorer, Capri, bu araçları satmaya odaklanmakla ve connectivity hizmetlerini vermeye odaklanmakla geçecek. Ama sonra giderek ürün gamının genişlediğini, bambaşka araçların da Ford ürün gamına girdiğini göreceğiz. Bence bunların en büyük yansıması da muhtemel 2027 sonları, 2028 başı itibariyle müşterilerimize göstermiş olacağız. Tabii bu aşamada belki Türkiye'de hakikaten çok önemli adımlar attığımız, hem müşterinin sadakati anlamında hem hizmetler anlamında çok önemli adımlar var. Bu adımları da müşteriye göstermek için en büyük çabamız onun için olacak.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. 5 tane zımba gibi model geliyor. Hazır olun. Yakında 8. etapta duyuracağız.

Sevgili seyirciler, Otomotiv Gazetecileri Derneği olarak bu sene 11. kez Türkiye'de yılın otomobilini seçeceğiz. Hemen arkamda 7 finalisti görüyorsunuz. Bugün İstanbul Park'ta Tosfet'in desteğiyle bu araçları test edeceğiz. Tabii ki destekçilerimiz de bu sene de bizleri yalnız bırakmadı. Onların sayesinde çok güzel bir organizasyon yapacağız. Keyifli bir organizasyon yapacağız. OGD üyeleri İstanbul Park'ta araçları son bir kez kullanacaklar. Son kez hatıralarını canlandıracaklar. Teknik özelliklerine bakacaklar ve bu araçları puanlayacaklar. Ondan sonra da en yüksek puan alan araç Türkiye'de yılın otomobili olacak. Tabii bununla sınırlı değil. Kategorilerimiz de var. Örneğin yılın premium aracı, yılın tasarımı gibi ödüller de bu sene sahibini bulacak. Evet, şimdi gelin hep beraber organizasyonumuzu izleyelim.

0: Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 yarışmasının en önemli aşamalarından biri olan test sürüşleri TOSFET İstanbul Park'ta başarıyla tamamlandı. Finale kalan 7 otomobil OGD üyesi uzman otomotiv gazetecileri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirildi. ZF Aftermarket ana destekçiliğinde Arabam.com, Bridgestone, Shell Helix motor yağları ve TOSFET İstanbul Park katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak öne çıkıyor. Şubat 2025 ile Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından BMW iX3, BYD Siline 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio, Vetok Teon F finale kalan otomobiller oldu. Finalist modeller yol tutuşu, sürüş performansı, ergonomi, güvenlik donanımları, teknolojik özellikler, enerji verimliliği, donanım seviyesi ve fiyat performans dengesi gibi birçok önemli kriter doğrultusunda test edildi.
1: Her şeyine bakıyorum aracın ya. Fiyat, performans, kalite, konfor, kullanışlılık.
0: Test sürüşleri sırasında finalist markaların temsilcileri araçlarının öne çıkan teknolojilerini, tasarım detaylarını ve yenilikçi özelliklerini OGD üyelerine aktarma fırsatı buldu. Böylece jüri üyeleri otomobilleri hem dinamik sürüş koşullarında hem de teknik açıdan detaylı olarak inceleme şansı elde etti. OGD üyelerinin yapacağı puanlama sonucunda belirlenecek olan Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 kazananı 23 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak. Gala gecesinde ana ödülün yanı sıra şu kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak: Yılın Tasarımı, Yılın İnovatif Projesi, Yılın Basın Lansmanı, Yılın Premium Otomobili, Jüri Özel Ödülü. Her yıl büyük ilgi gören Türkiye'de Yılın Otomobili yarışması, Türkiye otomotiv sektöründe satışa sunulan yeni modelleri objektif kriterlerle değerlendirmesi ve bağımsız otomotiv gazetecilerinin oylarıyla sonuçlanması sayesinde sektörün en saygın organizasyonları arasında yer alıyor.

Sevgili seyirciler, son dönemde elektrikli otomobillerden sıkça bahsediyoruz. Bugünkü konuğumuzsa Volvo EX60 P10. Neden P10 dedim? Önce onu açıklayayım sizlere. Volvo EX60'ın 3 versiyonu

var. P6, P10 ve P12. İlk olarak P10 ve P6 Avrupa'da çıktı ancak P6 Türkiye'ye gelmeyecek. Türkiye'ye P10 ve P12 versiyonları gelecek. İlk olarak P10'u göreceğimiz için de burada İspanya'da, Barcelona'da bu aracı incelemeye

kullanılıyor. Şu an kapalı durumda ama gerektiğinde de bu bölümün açıldığını zaten biliyoruz. Ön yüzde Volvo logosunu görüyoruz. Bunun bir anlamı daha var. Onu da söyleyeyim. Aracın ön kaputunun altında elektrikli araçlarda duymaya alıştığımız frunk, yani ön kaput altı bagaj var. Bu da çok ciddi bir hacme sahip. Şimdi birazdan onu da göstereceğim ama şu çizgiyi takip ettiğinizde tam bu uç noktada kaput açıldığında açma mandalını buluyorsunuz. Yani size bir kolaylık sağlıyor. Bu arada mandalı aramıyorsunuz. Tam burada mandalı açarak kaputu açma şansına sahipsiniz. Evet, çizgiyi takip ettim. Mandal hemen burada. Mandalı çektikten sonra kaputu açtım. Amortisörlü kollarla beraber ön tarafta frank alanını görüyoruz. Burada dikkat çeken detay bu sarı çizgi. Bunun esprisi de maksimum yükseklik olarak eşyalarınızı buraya kadar yükleyebilirsiniz ki kaputa çarpmasın diye böyle dikkat çekici bir sarı çizgi koymuşlar. Sol tarafta silecek doldurma bölümünü görüyorsunuz. Huni şeklinde tasarlanmış. Süperb'te de buna benzer bir tasarım var. Güzel, rahat etrafa taşmadan, dökülmeden doldurabilmek için. Şimdi kaputu kapattıktan sonra yan tarafla devam edelim. Bakın yan tarafta da yine büyük jantları görmek mümkün. Hemen bizim test aracımızın üzerinde 255, 40, 22 ebadında jant ve lastikler bulunuyor. Gelelim yan tarafa. Burada tabii ki ayna biraz dikkat çekici gözüküyor. İki parçalı olarak tasarlanmış. Burada kamerayı hemen görüyoruz. Ve yan aynada neredeyse aynı iç aynada olduğu gibi çerçevesiz bir görsele sahip. Onun gibi gözüküyor. Şunun altında da bir mus, yani bir geyik figürü var. Yan kapılara baktığımızda tabii kapıların çerçevesiz formu yine hem biraz daha şık hem biraz daha spor duruyor. Bakın kapıyı nasıl açtım dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama aracın yanında kapı kolları yok. Bu da aerodinamiğe katkı sağlıyor. Menzili tabii ki bu etki ediyor. 0.26 cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip Volvo EX60. Çok kötü değil, çok iyi de değil, onu söyleyeyim. Daha ileride var ama böyle bir araç için 0.26 cd bence fena değil. Kapı kolları ise yine Ford'dan tanıdığımız bir tasarıma benziyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Açması kolay alıştıktan sonra. Şu arkadaki dokunacağınız yeri öğrenmeniz gerekiyor. Ve buradan da kartla araca giriş yapabiliyorsunuz. Yani sadece anahtarla değil, kartla da araca giriş yapabiliyorsunuz. Arka kapı kolu da aynı şekilde tasarlanmış. Yine çerçevesiz çift cam var ses izolasyonu için. Şöyle arkaya gelelim. Arka taraf zaten tipik bir Volvo tasarımı. Hani o eski 60'lardan hatırlayacağımız tasarım yukarıdan aşağı bu formda burada da yer bulmuş. İşte aracı size şu detayı göstereyim hemen. Nasıl ayıracağız? Evet, Volvo EX60, P10, All Wheel Drive ve Ultra, bu da donanım paketini gösteriyor. Ultra en üst seviye donanım paketi anlamına geliyor. Şöyle bagajı da bir açalım. Aşağıdan tavanı 634 litrelik bir yükleme alanı olsa da şu anki kullanım kapasitesi burası 500 litrenin üzerinde. Bu perde yardımıyla da eşyalarınızın görünmesini engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca bir detay daha var. Bakın burada da iki saklama alanı var. Yine eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Bagajın hemen yan bölümünde de koltukları buradan katlama şansına sahipsiniz. Bu da arkadaki elektrikli olarak açılan çeki demiri. Şimdi gelin arka koltuğa geçelim. Arka koltukta da bizi ferah bir yaşam alanı bekliyor. Dediğim gibi araca biniş inişler çok rahat. Ortada şaft tüneli olmadığı için bu alan tamamen size kalıyor ve geniş bir alan sunuyor. Burada bir çekmece var. Burayı rahat kullanabilirsiniz. Onu göstereyim. Üstünde iki tane Type-C çıkış, havalandırma kanalları ve burada ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Koltukların ısıtmasını ayarlayabiliyorsunuz. Arkada kapı cepleri var ve bu bölümde de telefon koyma alanı olarak tasarlanmış bu file. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi kafalıklar tek parça. Ortada bir kol dayama ünitesi mevcut. Geniş bir alan. İçinde bardak tutucular var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz dik olarak veya tabletinizi koyabilirsiniz.
Onu da şöyle kapatalım. Bunun dışında bir başka özellik de buradaki düğmeler yardımıyla koltukların ayarını yapabiliriz.

yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Sırtlığı şu an biraz geriye yatırıyorum. Tabii ki bu bagaj hacminden biraz çalıyor ama arkasını biraz daha rahat hale getiriyor arkada oturan yolcular için, ama isterseniz daha dik bir pozisyona da kavuşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi panoramik bir cam tavanımız var. Bu cam tavanı öndeki menü üzerinden şeffaf veya böyle gri olarak ayarlama imkanına sahipsiniz. Tabii ki güneşli havalarda bu hale getirmek içerideki ısıyı da azaltıyor. Hemen ön tarafa geçelim. Evet, aracın içine bindiğimizde yine o sade İskandinav tasarımı dikkatimizi çekiyor. Ben hemen eksi gördüğüm yanlarla başlamak istiyorum. Şu kapı tutma yeri bence biraz geride, burayı tutup çekmek biraz zorlayabiliyor. Kapı kolu hemen buraya yerleştirilmiş. Bu mandalı yukarı çektiğinizde kapı bakın açılıyor. İyice yukarı bastırarak bu şekilde de manuel olarak da açabiliyorsunuz. Şöyle tutup tekrar kapatalım. Burada hemen kolonları görüyoruz. Onu atlamadan söyleyeyim. Bauer & Wilkins, tam 28 adet kolon var bu aracın içinde. Kafalıklarda var, yanlarda var, önde var, altlarda var. İçeride tam bir konferans, orkestra salonu gibi, böyle bir opera salonu gibi bir hava oluşturulmuş. Ve sesi istediğiniz zaman koltuk seçerek koltuklara yönlendirebiliyorsunuz. İçeride çocuklar uyuduğunda ya da eşiniz uyuduğunda siz sadece bu kafalıklarla bu koltuğu seçerek sadece sesi buraya yönlendirebiliyorsunuz. Bu güzel detaylardan bir tanesi. Evet, direksiyon simidi üstten alttan hafif basık, ufak, modern, çift renkli. Bunun üzerinde basit düğmelere yer verilmiş ve fonksiyonel düğmeler bunlar. Bunları kullanabilirsiniz. Vites seçici hemen burada. Sol tarafta da sinyal koluna yer verilmiş durumda farlara. Üst tarafta bir minik ekranımız var. Bakın burada şu an %86 bataryamız var. Onu görebiliyoruz. Direksiyon üzerinden çok net, rahat gözüküyor. Farklı dokuda malzemeler var. Burası böyle biraz sert bir malzeme. Üstü kumaş bir malzeme. İçeride bir girinti var. Burada işte bir tabletimiz var ve net bir görüş var. Bakın şu an etrafımızı 360 derece görebiliyoruz. Şöyle ana menüye geldiğimizde de navigasyon ve diğer bilgileri görmek mümkün. Sol taraftaki bu seçenekleri kendimize göre kişiselleştirebiliyoruz. Alt tarafta klima tuşlarına yer verilmiş. Dolayısıyla binmenin içine girip bunları aramanıza gerek yok. Şurada da bir kristal şeklinde düğme var. Yandaki yolcu için ses düğmesi ve ileri geri tuşları yer alıyor. Direksiyon elektrik destekli kremayer ve pinyon direksiyon olarak geçiyor. Dönüş yapı kaldırımdan kaldırıma 11.3 metre, duvardan duvara ise 11.8 metre olarak verilmiş. Aracın %20'si geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi koltuklarda da vegan deri. Tabii ki alkantara seçeneği de var. Onu da unutmadan belirteyim. Şöyle bir detay daha var. Elektrikli koltuklarda tek tuş yardımıyla, işte bu tuşla ileri geri, yukarı, aşağı şeklinde ayarları yapabiliyorsunuz. Bu şekilde oynatarak gayet şık olmuş. Evet, EX60 P10 ile yola çıktık. Şimdi size sürüş hissiyatından ve tabii teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ön ve arkada yer alan çift elektrik motoru var bir kere. İşte bu sayede all wheel drive, yani dört tekerlekten çekiş sistemiyle çok daha iyi bir yol tutuşu sunuyor. Motorun maksimum gücü 275 kW. Bu da nedir? Yaklaşık 510 beygirlik bir güç çıkışı anlamına geliyor. Bu gerçekten etkileyici bir değer. Tork değeri ise 710 Nm. Şimdi böyle bir güçle tabii ki 0-100 hızlanması ne kadar diye merak edeceksiniz. Tam 4.6 saniyede 0'dan 100'e ulaşıyor. Maksimum sürati ise saatte 180 km. Çünkü bataryanın ömrünü, daha doğrusu menzilini korumak adına yapılmış bir şey, ama Volvo biliyorsunuz araçlarını 180 km bölü saatle sınırlayacağını söylemişti. Bunun asıl sebebi menzilden ziyade aslında güvenlik. Yani daha düşük süratlerde kalmasını istiyor araçlarının ve kullanıcılarının. Batarya kapasitesi 95 kWh, kullanılabilir versiyonu 92 kWh net olarak veriliyor.
ve şarj gücü ise

800 volt mimarisine sahip, onu bir söyleyeyim. 400 voltluk bir şarj istasyonuna DC'ye taktığınızda 370 kW'la maksimum şarj yapabiliyor. Bu da ona çok çabuk dolma imkanı sağlıyor. Şöyle bir örnek vereceğim. 16 dakikada %10'dan %80'e ulaşabiliyor. Eğer böyle hani 16 dakika olmasın, 10 dakika olsun ne olur derseniz, o zaman da 10 dakikada tam 340 kilometrelik size menzil sağlayabiliyor. Çok hızlı bir şarj teknolojisine sahip. Bu aslında bizim menzil kaygılarımızı da, zaman kaygılarımızı da bertaraf eden bir özellik. Peki menzili ne kadar? 660 kilometre, yani şehir içi şehir dışı karışık kullandığınızda da 660 kilometreye varan bir menzile ulaşabiliyorsunuz. Bu da ne demek? İstanbul'dan İzmir'e tek şarjla çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz anlamına geliyor. Artık menzil kaygısı da elektrikli araçlarda ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Peki DC şarj etmek istemiyorsunuz, AC'de kullanmak istiyorsunuz. Yine bana göre önemli bir özellik. Onboard şarjları 22 kW'yı destekliyor. Bu da 11 kW olanlara göre yine daha hızlı bir süre anlamına geliyor. AC'de de aracınızı yine hızlı bir şekilde, aslında gece bağladınız ya da bir ofise gittiniz, çalışıyorsunuz, orada bağladınız, yine hızlı bir şekilde şarj etme şansına sahipsiniz. Aktif süspansiyon sayesinde kademeleri seçebiliyorsunuz. Şu anda ben yumuşak modda gidiyorum. Çok konforlu, çok rahat, çok sessiz. Tabii ki sportif sürüşlerde firm, yani daha sert süspansiyon seçeneğini seçme şansına sahipsiniz. Ön tarafta MacPherson tipi çift salıncaklı süspansiyonlar kullanılmış. Arka tarafta ise CCD amortisörler, viraj demiri ve helezon yaylar bulunuyor. Arka tarafta da oturmak aslında çok rahat, çok konforlu. Alanın genişliğiyle beraber süspansiyonların da başarısı eklenince çok huzurlu ve rahat bir alan sunuyor.

Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ancak önümüzdeki haftaya kadar otomotiv dünyasındaki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız 8. etabı sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Orada hafta içinde duyurularımızı yapıyoruz. Web sitesi, X, LinkedIn, Facebook, her yerde 8. etabı bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOGG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOGG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 km

metre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOGG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOGG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
1: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
2: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartında yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 15, 24'te haber kaldığı yerden devam ediyor. Körfez'de Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gitgide sıklaşan karşılıklı saldırılar ateşkesi zorluyor. Çifte abluk altındaki Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yine yükseldi. ABD ordusu İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm adasına saldırı düzenlerken İran'sa yeniden Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 2 adet saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Goruk bölgesi ve Keşm adasındaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini hedef aldı. Olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla saldırı düzenledi. İran cephesinden ise yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal girişimi olarak nitelendirilen eylemlerine karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki düşman üslerine füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Öte yandan Tahran'la Washington arasındaki diplomasi trafiği de kısa süreli gerilime rağmen sürdü. Görüşmelerde son günlerde İran'ın 24 milyarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebi öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği savaş öncesine göre %90'dan fazla gerileyerek tarihi düşük seviyelerde kaldı. 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 1000'e yakın gemi geçiş yaptı. Basra Körfezi'nde ise petrol kirliliği dikkatleri çekiyor. ABD ve İsrail saldırılarında zarar gören Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinden petrol sızıyor. Deniz canlıları durumdan olumsuz etkileniyor. Ada askeri olarak hassas bir bölge olduğu için bazı yerlere müdahale edilemiyor. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yollarının açık tutulmasının küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğu söyleniyor. Uzmanlar tarafların doğrudan çatışmadan kaçınmasının bölgesel güvenlik açısından hayati olduğunu vurguluyor. İsrail'de Yahudi işgalcilere yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Bir Filistinlinin düzenlediği öne sürülen saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırı utanç duvarının kuzey kısmında gerçekleşti. İsrail tarafında kalan Yahudi yerleşimlerinde meydana geldi. Silahlı saldırıda bir İsrailli öldü, 2'sinin durumu ağır, 5 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden birinin öldüğü bildirildi. Diğerinin ise yaralanmasına rağmen kaçtığı belirtildi. İsrail basını ölen kişinin İsrail vatandaşı bir Filistinli olduğunu iddia etti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise yine tepki çeken bir paylaşım yaptı. Saldırgana idam yasasının uygulanmasını talep edeceklerini kaydetti. Yahudi kanı ucuz değildir, Yahudi'yi öldüren dar ağacının ipini görecek iddiasında bulundu.

0: Van'ın Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza Çaldıran ilçesi Özalp yol ayrımında meydana geldi. Kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı, kaza yerinde cam pazarı kuruldu. Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruk oluştu. Trafik akışı uzun süre sağlanamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Evet, Sıfır Atık Festivali 4. ve de son gününde efendim Atatürk Havalimanı'ndaki muhteşem festivale ziyaretçi akını devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katılacak. Hemen festival alanına gidelim ve şimdi bize tüm detayları 24 muhabiri Ebrar Nur Arslan Bakırtaş aktaracak.
1: Sıfır Atık Festivali'nin son günündeyiz dedik. Aslında burada sıfır atık bilincini 7'den 70'e herkesin hayatına katma mottosu var. Atölyeler yapılıyor dedik gençler ve yetişkinler için. Bir önemli alan da sıfır atık mutfak alanı. Maalesef evlerimizde en çok israfın çıktığı alanlardan birisi mutfak. Özellikle tüketmeyeceğimizin dışında fazlaca gıda aldığımız için bunlar çöpe gidiyor. Peki bunları nasıl değerlendirebiliriz? Aslında bunu gösteriyor burada alanında uzman şefler. Tabii benim de çok değerli bir yayın konuğum olacak AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Zehra Nur Aydemir. Şu an fazla ekmekleri tarhana ile birleştirip bir köfte aslında yapıyorlar. Hemen milletvekilime de mikrofonu uzatayım istiyorum Ali Kemal. Efendim nasıl gidiyor?
2: Vallahi şefimin sayesinde güzel bir öğrencilik fırsatı yakaladım ben bugün. Hem burada bizleri izleyen ziyaretçilerimiz de bilinçleniyoruz. Özellikle sıfır atıkta şefim de belirtti. Her şeyden önce aslında gereksinimi belirlemek önemli. Gereksinimi belirledikten sonra mevcut elinizdeki imkanlarla da ürünleri farklı farklı kullanmanız gerekiyor sıfır atıkta. Bugün tarhanayla aslında bir köfte yapıyoruz. Çocukların sevebileceğini düşündüğüm bir tarif. Çünkü benim oğlum mesela tarhanayı çok sever. Hem de şifa deposu. Belki şu an yaz aylarına geçtik ama özellikle kışın hepimizin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Hemen aslında işin ustasına şefimize mikrofonu uzatalım istiyorum. Efendim israf bizim mutfaklarımızda artık çokça çıkıyor. Bunun önüne geçmek mümkün mü?
3: Kesinlikle mümkün. Öncelikle ihtiyacımız olanı belirleyip ona göre alışveriş yapıp ve doğru saklama koşullarıyla mutfağımızda onları muhafaza etmemiz lazım. Ama sonrasında bugün olduğu gibi şimdi mesela biz bayatlamış ekmekleri topladık festival alanında. İllaki kalıyor bir şeyler. Ama ne yapacağız? Bunları en doğru şekilde değerlendirerek kullanacağız ki elimizden geldiğince evimizde çöp çıkartmayalım. Bu bize hem milli gelirimizin artmasını sağlamış olacak ama aynı zamanda da yaratıcılığımızı kullanarak hayatımızın içerisine yeni renkler de katmamızı sağlayacak.
1: Teşekkür ediyoruz. Anadolu'da aslında atık çıkarmak yoktur. Her şey değerlendirilir. Her şey bir şekilde farklı bir yemeğe dönüştürülür. Aslında Sıfır Atık Festivali'ndeki yegane amaçlardan biri de bu. Mutfaktaki israfı minimuma indirgemek. Burada da 37 farklı atölye düzenleniyor. Bizler de bir atölyeyi ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü Sıfır Atık Festivali'nden tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Tabii İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu dünyanın farklı ülkelerinden de birçok önemli ismi buluşturdu efendim. Onlar arasında Ürdün Prensesi ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Dina Firas da vardı. Firas, Türkiye'nin sıfır atık girişimiyle gurur duyması gerektiğini söyledi. Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Emine Erdoğan'dan ilham aldığını söyledi.
4: In building these partnerships.
5: Dün Emine Erdoğan'ın sözlerinden ilham aldım. Kendisi sıfır atık hareketinin bilgeliği, Anadolu bilgeliğini ve geleneksel bilgiyi modern yaşama taşıdığını söyledi.
6: Dünyanın dört bir yanından uzmanları, yerel yöneticileri, akademisyenleri ve çevre aktivistlerini aynı çatı altında buluşturan Sıfır Atık Forumu, sürdürülebilir gelecek adına önemli mesajların verildiği bir sahne oldu.
5: ve bence Türkiye ileriye bakabilmek için geçmişe bakmanın önemini gösterdi. Atalarımızdan öğrenerek gerçekten sınanmış ve doğrulanmış bilgileri modern yaşama taşımanın ne kadar değerli olduğunu ortaya koydu. Truly
6: tested knowledge. Forumda geri dönüşüm teknolojilerinden döngüsel ekonomiye, kaynak verimliliğinden yenilikçi çevre politikalarına kadar birçok konu masaya yatırıldı. Uzmanlar bugünün atıklarının yarının değerli kaynakları olduğuna dikkat çekerken, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Foruma katılmak için Türkiye'ye gelen Ürdün Prensesi ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Dina Firas da buna dikkat çekti. You should be very
5: very proud of this initiative. Ve bu gerçekten çok vizyoner bir yaklaşım. Bildiğiniz gibi atık yönetimi Orta Doğu için, yani benim yaşadığım bölge için büyük bir sorun. Tüketim odaklı bir kültürün içindeyiz ve bu tüketim kültürünün ötesine geçmemiz gerekiyor. Bunu başarmamızı sağlayacak olan şey yalnızca bu girişimden ders almak ve Türkiye'nin bu alandaki deneyiminden faydalanmak değil. Ki bu deneyim gerçekten son derece etkileyici. Aynı zamanda tüketme biçimimizi, üretme biçimimizi, doğal kaynaklarımızı yönetme şeklimizi yeniden düşünmek için ve gözden geçirmek için gerekli olacaktır.
6: Uluslararası ölçekte büyük ilgi gören forum, ülkeler arasında bilgi paylaşımını artırırken sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağladı. Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle yürütülen çalışmalar, burada ortaya konan fikirler ve işbirlikleriyle daha da güçleniyor.
0: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması Can Polat'ın İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat 3 Haziran Çarşamba günü İzmir Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü. Eylemi gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan iki şüpheli eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Devam eden çalışmalarda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı tetikçi şahısla birlikte hareket eden ve silahı temin eden iki şüpheli şahıs daha yakalandı. Bir otomatik tabanca daha ele geçirildi. Öte yandan toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada Can Polat silahla vurulduğu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı için büyük tepki çeken Dilan Polat'a mahkemeden kötü haber geldi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabını aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla erişime engelleme kararı aldı.

Evet sevgili izleyenler, Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında, biliyorsunuz ki Türk Yıldızları da İzmir'deki Gençlik ve Havacılık Festivali'nde bir gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Gelin birlikte o görüntüleri canlı olarak izleyelim. O noktadan görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Gençlik ve Havacılık Festivali'nde gösteri uçuşları şu esnada yapılıyor. Türk Yıldızları'ndan muhteşem bir şov gerçekleştiriliyor. Oldukça göğüs kabartan bir aslında manzara ekranlarınıza geliyor. İzmir'den Türk Hava Kuvvetleri 115 yaşında ve kutlama etkinlikleri kapsamında İzmir Çiğli'de Gençlik ve Havacılık Festivali yapılıyor. Şu dakikalarda da İzmir'deki Gençlik ve Havacılık Festivali'ndeki gösteri uçuşu ekranlarınıza canlı olarak yansıyor. Anadolu Ajansı'nın servis etmiş olduğu canlı görüntüler ekranlarınızda, oldukça göğüs kabartan muhteşem şov şu an ekranlarınızda. Gençlik ve Havacılık Festivali'ndeki gösteri uçuşları şu an ekranlarınıza canlı olarak yansıyor efendim. Türk Yıldızları'ndan şu dakikalarda muhteşem bir şov gerçekleştiriliyor. Hayli göğüs kabartan, onurlandıran görüntüler şu an ekranlarınıza canlı olarak yansıdı. Efendim, bu görüntülerle de bu haber dilimini de noktalıyoruz. Saat başında devam edeceğiz. Hoşçakalın.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: İyi akşamlar. Nadiren de olsa yaptığımız bir şeyi yapacağız bu akşam. Konuğumuzun hayatı ve tanıklıkları üzerinden Türkiye tarihini konuşacağız. Türkiye tarihi deyince, daha doğrusu Türkiye okuması deyince tabiatıyla darbeler ve işte geçen hafta 66. yılını idrak ettiğimiz, hala da aslında geçmemiş olan 27 Mayıs'ı ama diğerlerini de konuşacağız. Çok değerli hocamızla konuğumuz Hasan Nuri Yaşar. Hoş geldiniz. Şimdi sizin hayatınızdan, hayatınız üzerinden deyince bir yarım asırlık Türkiye siyasi tarihi herhalde doğuşunuzdan itibaren söz konusu. Aslında bu tarih, ben de aynı tarihlerden geçtiğim için bizim dönemimizde biz depolitize olmuş gençlik diye tavsip edilirdik solcu büyüklerimiz tarafından üniversitede aşağılanırdık. Ben de mesela onun biraz kompleksi bile vardı. Hiç işte hapis yatmadık, hiçbir şey yaşamadık gibi görürdük. Aslında içindeyken çok şey yaşamışız. Onu insan biraz daha zaman geçince ona ayılıyor. Ama sanki siz ilk günden beri daha idraklı gibi gözüküyorsunuz anlattığınıza göre bana. Buyurun, böyle dersem, böyle başlarsam, siz ne zaman kendinizi Türkiye'de siyasi hayatın içinde, yönetimin, işte darbelerin vesairenin yani, bütün bunları hissetme yaşınız kaç?
1: Aslında tabii maruz kaldığımız şeyi soruyorsunuz siz.
0: Evet.
1: Şimdi... Ama neye maruz kaldığını
0: idrak etmek de bir şey.

0: Yani.
1: Yok, kesinlikle ama neye maruz kaldığımızı da bir anlatmak istiyorum ben.
0: Buyurun.
1: Yani biz neye maruz
0: çok kaldık? Şeye maruz kaldığımızı evet. Bazen ileriki yıllarda idrak evet. edebiliyoruz. Bazen hiç idrak etmeden öyle de biliyoruz.
1: Yani maruz kaldığım şeyin adı 27 Mayıs, bu kesin. O isim olarak hiç tereddüt yok. 27 Mayıs'a maruz kaldık. Ya, hala 27 Mayıs'a maruz kalmış durumdayız.
0: Nasıl maruz kaldığınızı?
1: Şimdi 27 Mayıs'ın fark ülkemizde ettiniz. Ne yapmış diye
0: yaşınız yetmiyor konusuna... 27 Mayıs'a.
1: Efendim?
0: Yaşınız yetmiyor. Ne zaman anladınız?
1: Evet, mesele o zaten. Yani 27 yaşadığımız şeylerin 27 Mayıs'ın sonuçlarından bir maruz kalmaktan ibaret olduğunu tabii en kolay İstanbul Hukuk Fakültesi'nde farkına vardım. Yani düşün ki 80 darbesi olmuş. Hani kısaca buradan geriye gideceğim. Hı hı. Darbe sonunda da 82 anayasası, yani biz 82 girişti. Sonuçta ben girdikten kısa bir süre sonra anayasa kabul edildi yani. 12 Eylül anayasası denilen şey. Bugünkü. Ama hocalarımız onu varsaymıyorlardı. Onlar bize 1961 anayasasını 27 Mayıs anlatmaya devam ettiler. Yani 1982 anayasasının kabulü de onları kesmedi.
0: Yani 82 onun zaten rötuşu gibi galiba, değil mi? Asıl olan 27 Mayıs darbesi.
1: Tabii yani anayasası. Şimdi şöyle bir versiyon değişikliği oldu anayasada. Yani 1961 anayasasının getirdiği, 1961 anayasası Türkiye'yi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin soktuğu kapitalist sistemin Amerikancı versiyonuna, yani Avrupalı versiyonu değil de Amerikancı versiyonuna sokmuştu bizi. Ve bunun da ülkemizin üzerinde bir takım etkileri olmuştu. Bir defa en başında ülkemiz Amerika'nın sömürüsünü açık hale getirilmişti. Çünkü sanayisizleştirilmişti. İşte yani uçak fabrikasından sonra soba borusu üretmeye başlayan bir fabrika düşünün yani. Değil mi? Kapatıyor o fabrikayı, soba borusu ürettiriyorlar yani. Bu 1947'de Marshall yardımıyla başlayan süreç 1961'de 60 darbesiyle, 27 Mayıs 60 darbesiyle bir takım getirileriyle birlikte Türkiye'nin geleceğini etkilemeye başladı. İkincisi, bak bunları söylemem lazım. Bir, Türkiye'nin sanayisileştirilmesi. İkincisi, Türkiye'nin ordusuyla tıpkı Mondros Mütarekesi'nin silahsızlandırma koşulunun yeniden gündeme getirilmesi gibi bütün varlığıyla Amerika'ya ve NATO'ya bağlayarak getirilmesi. Nitekim 1963'te Kıbrıs'a müdahale yapılacağı zaman Türkiye'nin çıkarma gemisinin olmadığı ortaya çıktı yani. Kıbrıs'a çıkarma yapamadı. Hava araçlarının da yeterli olmadığı çıkıyor. Hem deniz araçları yeterli değil, hem hava araçları yeterli ve 1963 çıkarması yapılamadı. Bütün bunların hepsi 1947'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İnönü yönetiminde ülkeyi Amerika'nın kucağına atmasıyla gerçekleşen bir şey. Bu kucaktan çıkma, yani Türkiye'yi yeniden sanayileştirme ve sanayileştirme aşamasına devam etme fikrinin Menderes'le birlikte güçlenmesi Menderes'in idamına yol açtı. Yani 1927 Mayıs dediğim şey odur. Onun için Türkiye'nin yoksulluğu, sanayileşmesi, ondan sonra ideolojik tercihlerinin belli yönde olması, o hapishaneye girip girme meselelerinin tümü, hepsi bu süreçlerin bir parçası olarak geldi. Dolayısıyla biz gençliğimizin bir noktasına kadar rastgele yaşadığımı zannettiğim şeylerin aslında onun sonucu olduğunu Hukuk Fakültesi'nde karşılaştığımız şeyle gördük.
0: Peki deminki
1: yani bunlar böyle sistematik olarak belki baştan sonra bir programda olacak bir mesele değil ama buradan bir başlamak gerekiyordu bence.
0: Bu bahis...
1: Artı bir tane daha var.
0: Buyurun.
1: Onu da bitireyim.
0: Bir soru daha.
1: Bu bize 1949'da ilk İslam ülkesi olarak, ilk İslam ülkesi ve 44. ülke olarak İsrail'in tanınmasına götürdü. Yani bu bir paket olarak bize sunuldu. Marshall yardımını alıyorsun. Ülkeni sanayisizleştiriyorsun. Askeri malzeme olarak tamamıyla şeye bağlanıyorsun. Ve Orta Doğu'da İsrail için tehlike olmayacak bir ülke haline gelmenin son koşulu olarak da İsrail'i tanıyorsun. Böylece İslam ülkeleri içerisinde ilk ülke olarak sistemin göbeğine oturuyorsun.
0: Şimdi sözde...
1: Ondan sonra da bir daha bu coğrafyada
0: çıkmıyorsun.
1: İsrail'e veya benzer ülkeleri bir tehlike oluşturamayacak bir rutinle hayatını ilerletiyorsun.
0: O kalıp üzerinden. O kalıp. Sözleştiğimiz gibi sesli düşünerek bir program yapmayı önermiştiniz siz. Ben de şimdi sesli düşünerek Belki seyircilerimiz de düşünecekler ve başka şeyler de söyleyecekler. Bu sizin okumanız ve bizim okumamız.
1: Öyle.
0: İkinci, şunu sormak istiyorum. Şimdi 27 Mayıs bahsinde çizdiğiniz o tabloya bakınca bir de şöyle sorulamaz mı ki soruyorum. Bir yandan da aslında çok partili siyasi hayatın revanşı 27 Mayıs. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha iktidar olamayacağını anlaması, ilk seçimde olmasa bile çok partili siyasi hayatta ikinci seçimden itibaren. İkincisi Kemalizm ve fabrika ayarları. Çünkü onları da görüyoruz. Üçüncüsü baktığımızda işte bir aydınlar ve statüleri var. O da elden gitmiş gözüküyor. Ve bunların hepsi bir paket halinde. Hiç Amerika'yı düşünmeden de, yani o tarafa bakmadan da Türkiye'nin kendi ayarları içerisinde de bir refleks olduğu yorumu yapılamaz mı? Birinci sorun bu. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri, çünkü Soğuk Savaş, bir de Sovyetler Birliği var ve komşumuz. O da ciddi bir tehlike. Başka seçeneği var mıydı Türkiye'nin?
1: Ben bu ikinci sorudan bahsedeyim. Bence bu çok önemli bir şey. Şimdi şöyle düşünelim. Esad Suriye'de bu karmaşa sürerken en yoğun zamanlarında Amerika Birleşik Devletleri birdenbire Suriye'den çekilmeye karar verdi. İnsanlar bunların üzerinde çok durmuyorlar ama benim hiç aklımdan çıkmadı. Bence çok hayati önüme haiz olaylar oldu. Birdenbire Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekildi. Fakat çekilirken yeri, orayı NATO ortağı Türkiye vermedi. En büyük düşmanı olan Rusya'ya teslim etti çıktı yani. Belki de Rusya da bizi Amerika'ya teslim etmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika ile Rusya'nın arasındaki ilişkileri...
0: Yani onu Kıbrıs'ta da görüyoruz.
1: Rusya ile Avrupa'nın arasındaki ilişkiler gibi anlamamak lazım. Amerika ilişkilerini Avrupa'yı da aşan herkesin üzerinde bir biçimde yönetiyor. Yani Rusya ile bir ilişki kurmak istiyorsa orada İngiltere'yi harcaması, İngiltere'ye bırakalım da yani diğer ülkelere harcamaması için bir neden yok. Pat diye harcayabilir yani. Onun için bizimle ilgili olan meselede de yani bize anlatılan şey Rusya işte Boğazları Kars'ı istediği için böyle bir şey oldu. Acaba öyle mi oldu? Yoksa Türkiye'nin tek başına kalıp müstakil bir program çizmesinin ikisi birlikte istemeyip bunu Rusya'nın bir şeyle, operasyonla Amerika'ya doğru itilmemize mi yol açtı yani?
0: Düşünmeye
1: normalde
0: değer
1: olamaz
0: bir soru.
1: Yani öyle bir şey. Evet. Üzerinde düşünmek lazım. Diyoruz ya bugünkü konumuz hep ilginç düşünmek üzerine olsun. Bizden daha farklı, daha ilginç düşünen insanlar olacaktır. Evet. Yani. Dolayısıyla bizim Suriye'de de öyle oldu. Yani Suriye'de normalde 4 numaralı karayolunun efendim üst tarafını Rusya'ya veriyor yani. Türkiye vermiş olması gerekirdi. Rusya'nın ne işi var orada yani? Nitekim Rusya daha sonra Kurdi'ye kaçtı gitti. Ve bambaşka şeyler oldu yani. Ama her ikisinde de gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tercihi Rusya'dan yana oldu. Dolayısıyla Rusya'nın tercihinin de bizimle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yana olmama ihtimali olma ihtimali düşünmek lazım yani.
0: Evet, düşünelim. Birinci soru.
1: Statik düşünmemek lazım.
0: İlk soru.
1: Pardon, ilki bir
0: yani
1: daha.
0: İşte şey, tek çok partili siyasi hayat,
1: ona gelince,
0: revanş,
1: şimdi
0: Kemalizm
1: efendim,
0: refleksleri.
1: Bir defa Kemalist meseleyi, yani Kemalizm meselesini ikiye ayırarak incelemek lazım. 1947'ye kadar olan Kemalizm de 1947'den sonra Kemalizm bambaşka bir şey. 1947'ye kadar Kemalizm daha egemenlikçi, daha nasıl söyleyeyim, yerel bir şey. Nitekim fabrikalar öyle kuruluyor yani. Uçak fabrikaları kuruluyor, silah fabrikaları kuruluyor, bir takım fabrikalar kuruluyor. Yani Türkiye'nin Avrupa içerisinde, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği değil, Avrupa'nın etrafında kendisine özgü, onlar kadar etkin olmasa da bir kalkınma yolu bulma şeyi var gibi görünüyor. Ama 1947'de bütün bunların tümünün üzerine ölü toprağı oluyor ve bambaşka bir Kemalizm. Bu artık Amerikancı Kemalizm artık. Yani 1947'de Türkiye'de Kemalizm artık Amerikancı oluyor. Ve zaten Amerika hem NATO yoluyla Türk ordusunu...
0: Çünkü ister istemez bir de Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra palazlandı.
1: Hem de Türkiye'nin elitlerini Amerika'ya bursla götürüp hepsini Amerika'ya dolaştırıp gezdirip master, doktora yaptırtıp geri getiriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki elitler de öyle zaten. Yani artık herkes Amerikancı olmuş sistemde.
0: Kimler mesela?
1: Yani mesela şu anda bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin başında bulunan Coşkun, Alev Coşkun da Amerika'ya götürülüp gezdirilmiş, eğitilmiş insanlardan bir tanesi. Ama ondan sonrasınız tabii herkes onu solcu olarak biliyor yani. Netice itibariyle o ve onun gibi işte ya. İlhan Selçuk da öyle. Oradan dönüp geliyor Güzel Amerikalı diye kitap yazıyor yani. Yani biz bir dönem kuşağı tamamıyla Amerika tarafından eğitilip Türkiye'nin şartlarında uygun bir pozisyona yerleştirildiğini bilmiyoruz. Bu tıpkı anayasalar gibi. Şöyle düşünelim. Hiçbir zaman iktidarlar, yani yasama, yürütme, yargı diyoruz ya, ve güç odakları hiçbir zaman anayasaların belirttiği yerlerde bulunmazlar. Biz öyle zannederiz yani. O görüntünün arkasında başka başka güçler olur. Ve bunu en iyi de anayasayı yazanlar bilirler yani. Bu öyle zannedildiği gibi, sistemde gösterildiği gibi işlemez. Sistemin diğer güçleri de böyledir. Yani biz onları gördüğümüz gibi, biz işte bakıyoruz saat yani, bize yansıtıldığı kadar bir basın var. Zaten şey, yani çok olağanüstü bir entelektüel tartışma olmuyor ki basında yani. Nasıl? Hepimize bir şey öğretiliyor. Biz de öğretilerin peşinde gidiyoruz yani. Çok yıllar sonra insan yanıldığını anlayabiliyor veyahut da yanıltıldığını anlayabiliyor, her neyse yani.
0: O profili de tarif eder misiniz?
1: Hatta ben kendim diyorum ya, size de söyledim. Yani biz yıllarca Ergün Gözü rahmetlinin yüzünden Cumhuriyet Gazetesi'ni komünist bir gazete zannediyorduk yani. Resmen onun Amerikancılığını örten bir şey oldu. Propaganda oldu yani yapılan şey. Maalesef öyle yani.
0: Biraz açın bari. Anekdot var mı zihninizde Ergun Gözü'nün zaviyesinden?
1: Çok Ergun Bey. Aralarında müthiş kavgalar olurdu yani şeyle, Uğur Mumcu'yla, İlhan Selçuk'la vesaire falan. Ben hep bunun üzerinden giderdi. Bir Pravda görevi verilirdi şeye. Eğer ama o Cumhuriyet Gazetesi bir Pravda ise o Rus Pravdası değildi ya. Olsa olsa bir Washington Pravdası olması gerekirdi. Ama böyle bir meseleye bakacak bir ortam yoktu. Çünkü Türkiye'deki tartışmanın gerçek boyutlarını kimse bilmiyordu.
0: Yani peki o profilin muhayyilesi hakkında ne söylersiniz? Yani işte İlhan Selçuk dediniz, döndü şu kitabı yazdı, Alev Coşkun. Ve ismini saymadığımız yani aslında iki çeşit Amerikancı gibi oluyor. Bir Rus şey, Pravdalıyım, Pravda varmış gibi Amerikancı. Bir de harbi Amerikancı mı?
1: Hayır efendim, normalde bir neoliberal Amerikancılar var. Yani sol liberaller var, sol Amerikancılar var. Cumhuriyet Gazetesi gibi Obama ve
0: ama
1: etrafında.
0: Ama kendisini Amerikancı diye tarif ediyor.
1: Bir de Cumhuriyetçilerin karşılığı olan Türkiye'de Amerikancılar var. Orada nasıl iki grup çatışıyorsa burada iki Amerikancı grup çatışıyor. Türkiye kendi sesini bulmaya çalıştı. Bütün bunlar için bu ses bulunamasın diye. Uzun bir maceranın içerisinden geçtik. Hepimiz yaşlandık yani. Türkiye şu anda o sesi bulmaya yavaş yavaş. Yani insanın kendi dioptik bir sesi vardır insanın. Yani iyi kulağı olanlar duyarlar. Her malzemenin, her nesnenin bir sesi vardır. O sesi duyabilmek için uygun koşulların oluşabilmesi. Türkiye'nin şu anda o sesi yavaş yavaş toplumun bütün kesimleri tarafından duyuluyor. Onun için Türkiye dünya çapında bu ses alınıyor yani. Bu ses alındığı için zaten dünya, Türkiye'nin varlığı olağanüstü biçimde hissedilmeye başladı. Peki, bir ses var burada yani.
0: Ama bahsettiğiniz şey...
1: Başkasının sesi değil bu ses. Aslında, kendi sesi yani.
0: Şimdi Osmanlı Devleti'nin o son iki asrında Cumhuriyet'e gelene kadar... Hani işte İslam terakkiye mani midir değil midir tartışmaları yapılıyor. Büyük ölçüde manidir diye kanaat getiriyorlar ki işte Cumhuriyet İslam'la makası açıyor mesafesini. Ve burada karşımıza çıkan şey aslında yani biraz daha üstünden gitmek istiyorum. Amerika değil Batı. Yani o Batı önce sonra Amerika oluyor. Ondan önce de
1: ama bu dediğimiz tarihlerde
0: Avrupa'daki Batı yani biz onun gibi olmaya çalışıyoruz. Ve onunla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Razıyız yani. Değil mi? Bizim üzerimizde egemenlik kurmasına da razıyız retoriğimize rağmen. O yer değiştiriyor, sonra Amerika oluyor.
1: Evet. Yani şöyle düşünelim.
0: Yani şimdi Amerikancı deyince belki başka bir şey başka çağrışımlar yapabilir.
1: Yani şöyle söyleyelim, bu Amerikancılık derken bu bilinçli olarak ben Amerikancı olayım denen bir şey değil. Yani Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadelesi'nin bitiminde bir egemen devlet olarak ortaya çıktığında dünyanın en büyük gücünün İngiltere olduğu varsayılıyordu hala. Hı. Dolayısıyla Türkiye'nin koşulları kazanan devletler üzerinden yürüyordu. Yani İngiltere, işte Fransa ve Avrupa'nın diyelim ki o günkü güçleri bakımından da. Fakat 1945 savaşı yani o Cumhuriyet'in kuruluşundan Mustafa Kemal'in vefatından sonra çok sonra meydana gelmiş. Yani artık şartlar değişmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda aslında İngiltere'nin ölü bir imparatorluk olduğu, gerçekten Osmanlı Devleti'yle birlikte yok olduğu anlaşılıyor. Yani bu tamam. Geç anlaşılmış ama, işte ama anlaşılıyor yani.
0: Yani kabaca
1: Hasan Bey. Bunun yerine Amerika'nın aldığı ortaya çıkıyor.
0: Evet, kabaca aslında Cumhuriyet

0: Fetih'ten itibaren, ama dediğim gibi Osmanlı'nın son zamanlarından itibaren başlayan o şey tartışma, bitmeyen tartışma, zaten tercih edilmiş bir Batı şeyi var. Yani orada İngiltere, zamanında İngiltere, sonra o yer değiştiriyor, Amerika Birleşik Devletleri oluyor.
1: Ha, ben kültürel bakımdan söylemiyorum, bu sizin dediğiniz. Bu kültürel yani tartışmaya girmedim
0: Batı
1: daha ben.
0: Şey
1: değil. Oraya geleceğim, gelmeme müsaade edin.
0: Pardon, orada bir de soruyu sorayım, sonra size bırakayım. Tercihimiz seküler Batı, o çok açık değil mi? Yasalarımız, anayasamız, her yerimizde var. İkincisi, bunu şunu mu söylüyorsunuz? Yani bunu zaten, buna razı olarak gidenler var. Bir de razı ve manipüle edilerek, yani manipüle edilerek, gönüllü manipüle edilenler diyeyim.
1: Efendim, birinci bölümde, birinci
0: bir
1: bölümde.
0: Bir de istemeyerek yapanlar mı var?
1: Yani nasıl? 1947'ye kadar veya 45'e kadar diyelim, hatta bir 40 diyelim, bir 40'a kadar Türkiye isterse, yani kaçırılmış olan bilimsel ve teknolojik gelişmeyi yakalayabileceği inancına sahip bir grup insan tarafından yönetiliyordu kısmen. Ve bu insanlar yurt dışına insanlar gönderdiler. Öğrenciler gönderildi vesaire falan. Bu işte yurt dışından bir takım profesörler getirildi. Akademik çalışmalar hep bu. Yani biz de Avrupa'daki nispeten bizimle coğrafi olarak, nüfus olarak yakın ülkelere yaklaşacak bir çabayla, bir takım çabayla buraya gidebiliriz düşüncesi var toplumda. Toplumun büyük bir kısmı belki kendi dairinde, ama yine de böyle bir şey var. Onun için hep şey düşünülüyor, tartışılıyor. İşte Tanzimat'tan kalan tartışma, ahlakını alalım da almayalım da teknolojisini alalım. İşte Japonlar şöyle yaptı, Japonlar böyle yaptı. Bu genel tartışma. Aslında Japonların da her şeyi alıp aldığı ortaya çıktı da. Hani o zaman insanlar onu
0: hala biliyorlar. Hala kimilerinin yani zihninde öyle değil.
1: Hala almadığını zannediyorlar vesaire. Her şeyi almış Japon. Güney Kore'de alabileceği hiçbir şey kalmamış. Öyle o durumdalar. Fakat 1945'ten sonra mesele tamamıyla değişiyor. 1945 ve 47'den sonra biz olmayız düşüncesi orada ortaya çıkıyor. Yani Amerika ile ilişkiler, Amerikan hegemonyasının olağanüstü güçlü, yani bir savaş, Türkiye savaşı girmiş değil yani. Ama savaştan sonra sadece bizim üzerimize değil, bütün Avrupa'nın üzerine muazzam bir biçimde çökmesi ve çullanması sebebiyle insanlar bundan sonra Türkiye'ye burada ancak bir lütuf biçiminde bir yol olursa ilerleyebileceği fikri yerleştirilmeye çalışıyor Türk insanının, Türk aydınının, Türk entelektüelinin kafasına. 1961 Anayasası da tam da bunun şeyi, kullanma kılavuzu zaten. 61 Anayasası bu kullanma kılavuzudur işte.
0: Nasıl ki?
1: Yani bu 61 Anayasası Türkiye'nin uğraştığı konular bakımından, yani meşgul edildiği konular bakımından hiçbir yere gidemeyeceğini gösteren bir iştir. Bir metindir. Yani bu mesele 1961 Anayasası'nın Türkiye'de hiçbir teknolojik gelişmeyi, hiçbir bilimsel gelişmeyi, hiçbir modernleşmeyi, yani bilim ve sanayi bakımından modernleşmeyi dert edinmeyen kitlelerin eline bırakıyor Türkiye'yi. Yani öyle ki düşünün ki Necmettin Erbakan'ın sanayi politikaları Türkiye'de gülünç olarak niteleniyor yani. Ben buna şahit oldum. Biz de çocukluğumda Erbakan Hoca'nın ağır sanayi hamlelerinin bütün Türkiye tarafından gülünç bulundurma propagandasının bir parçası olarak Cumhuriyetinden, oradaki işte Hürriyetinden bütün gazeteler bunun bir şeyiydi. Versiyonu. Bugün Türkiye'de deniyor ki,
0: evet, ben de şahit olmuştum. Gümüş
1: evet,
0: motor. Tarladan pamuk toplamak.
1: Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın söylediği her şeyi söyledim, yaptı. Yani onların o gün gülünç bulduğu şey. Hatta bir örneği de var, onu da ben size söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Rahmetli Özal, herkesin evinde bir bilgisayar olacak dediği zaman, bir küçük bilgisayar, bilgisayar olduğu zaman, Cumhuriyet Gazetesi'nde Yalçın Pekşen, sadece bununla dalga geçmek için kocaman bir yazı yazdı. Kocaman bir yazı yazdı. Yani adamdaki özgüvene bak yani. Adam zır cahil, cahilin dibi yani. Dibi, dünyadan haberi yok. Özal bir biçimde dünyada olan şeyi görmüş. Olacak şeyi görmüş yani. Bugün cebimizdeki cep telefonlarını görmüş adam. Adam onu görmediği gibi oturuyor. Kendisini dinleyecek olacağım bir sürü zevzeye, sanki bir şey biliyormuş gibi okuyup evlerinde gülecek bir konu veriyor onlara. Ben onlar da bundan hiç şüphelenmiyorlar. Demiyorlar ki ya acaba koca koca Cumhurbaşkanı acaba dediği doğru olabilir mi diye bir şüphe de taşımıyorlar. İşte benim söylediğim bu kullanma kılavuzu.

0: Görüyor, görmezlikten geliyor. Hatta kör olmuş gibi galiba ifadesi Cemil Hoca'nın. Hiçbir zaman da itiraf etmiyor.
1: Şimdi de öyle.
0: O 10 yıl siyaset bilimcilerce de çok ele alınmamış. Yani Menderes hükümeti bir tek darbeyle ele alınıyor. Yaptıkları, yani ne iş yapmıştı, onları çok fazla işlememişler. Şunu sormak istiyorum. O zaman onu nereye koyuyorsunuz? Yani bir taraftan da neredeyse Erbakan yokken Türkiye'de Amerikancı diye tavsif edilen siyasi zümre iş yapardı. Cumhuriyet Halk Partisi de Amerikancı diye tavsif edilmezdi. Batıcı galiba, bilmiyorum. Yani daha muğlak. O da hiç iş yapmaz olarak bilinirdi. Şimdi siz bakın, iş yapma, hani sanayi kalkınma, Amerika Birleşik Devletleri o Türkiye'ye çizdiği kalıp onun dışına çıkmasın, böyle bir iradesi, isteği var. Bunu, bu konuda da herhalde Türkiye'de herkesin bir inancı vardır. Yani böyle bir tarafı var tabii bu işin.
1: Efendim şöyle düşünelim. Türkiye'deki iktidarların yani iktidara geliş ve kalışlarında, yani her ülkenin olduğu gibi, biz bunu Avrupa'da yaşadık sizinle yani. Orada da Fransa'da Macron'un gelişi, Fransızlar mı seçti de Macron geldi yani. Her zaman ülkelerde büyük kararlar alınırken uluslararası güçlerin buna bir etkisi oluyor. Menderes'inkinde de...
0: Yani Fransızlar mecburen seçtiler çünkü başka adam yoktu.
1: Yani
0: seçebilecekleri.
1: Öyle organize edilir. Başka adam olmadı ortaya çıkar. O aslında başka türlü organize edilir, başka türlü çıkar ortaya. Yani Menderes'in 1946'da çok partili sisteme geçileceksiniz dediği zaman Amerika Birleşik Devletleri seçim mi, Menderes ve arkadaşlarının, yani kurulacak ikinci partinin kazanacağını bilmiyor muydu? Biliyordu yani. Herkes CHP'den bıkmış yani. Kim kursa partiyi kazanacak. Menderes'in buradaki...
0: Onu Demokrat Parti'ye gelmeden görüyoruz. Serbest görüyoruz fırkada yani. Görüyoruz
1: Demokrat Parti
0: zaten.
1: Kurulduğu zaman bunu yapıyor. Demokrat Parti kurulup da Cumhuriyet Halk Partisi gibi davransa, yani Türkiye'nin sanayisi değiştirilmesine vesaire gibi konulara doğru devam etse, başına belki bir şey gelmeyecekti. Ama Menderes bu Amerika'nın bu açtığı yoldan, Türkiye'de açtığı yoldan bir de kendisinin öyle ya da böyle Amerika ile ilişkilerinin bu bağlamda işte NATO,
0: Kore
1: gibi konularda istifade ederek Türkiye'ye Amerikan sanayisinden bir şey aktarmaya çalışıyor adam. Yani adam sonuç itibariyle ülkesinde bir katkı olsun istiyor. Şimdi bu ilişkilerden yararlanıp hiçbir şey yapmazsınız. Sadece iktidarda kalırsınız, yaparsınız, hayatınızı tamamlarsınız. Bir de vicdani bir sorumluluk hissedersiniz. Dersiniz ki ya benim ilişkilerim iyi, bari hiç olmazsa buradan bir istifade edeyim de ülkeme kalıcı, beni de ileride hatırlatacak eserler bırakayım dersiniz. Bunu Amerika ile yapmaya çalışırsınız. Amerika engeller, Menderes'in yaptığı gibi kararlısınız. Rusya ile yapmaya çalışırsınız. Alüminyum fabrikalarında, demirçilik fabrikalarında olduğu gibi. Ama bu Türkiye'nin 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'ne demin söylediğim sanayisileştirme örtülü taahhüdünün tam ihlal olduğu için Menderes'in başına o gelenler geldi yani. Yani Cumhuriyet Halk Partiler bugün Menderes'i yok efendim şöyle böyle falan eleştiriyorlar. Bunlar hiç cahilliklerin sebebiyle olan bir şey. Netice itibariyle Menderes'in başına gelen şeyler de Cumhuriyet Halk Parti sadece bir araçtır yani. Kullanmış insanlar bunlar yani. Bunlar Menderes'in ne yaptığından haberli bugün bile yok. Söyleseniz 3 tane fabrika yapıp yapmadığını sayamazlar yani. Bu Amerika'nın Menderes'e karşı, yani Türkiye'nin, aslında Amerika'nın demek biraz karışık bu, Siyonist sistemin Türkiye'ye biçtiği rolden bir sekme olması, bir çıkma olması sebebi. Bildik Siyonist sistem
0: bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi
1: Savaşı'ndan sonra kuruldu bütün dünyada.
0: Ve İsmet Paşa da 27 Mayıs'ı
1: İsmet Paşa da bu gerçekle yüzleşti sonra.
0: Dergilerinde Metin Toker'in aktardıklarından da herkesin sevinçle
1: tabii ki
0: karşıladığını
1: yani. Ama onlar, o da sonra karşılaşıyor.
0: Yani hani Amerika Birleşik Devletleri'nin o zaman muradıyla içeridekilerin muradı aynıymış gözüküyor.
1: Efendim kısa vadeli düşünme biçimi. Sonuçta 1963'te İnönü Amerika'ya gidip Johnson mektubunu yediğinde hatırlayacaksınız. Kıbrıs'ta da çıkarma gemisi olmadığı için çıkarma yapamıyor zaten.
0: Tamam. Asabı bozuluyor.
1: Evet, bu hissi o zaman farkına varıyor yapılan işlerin sonuçları. Diyeceksiniz ki şimdi onlar saf olduğu için mi sonradan farkına vardılar? Hayır. O bir kendi çıkarlarına olan bir şeydi. Şimdi o zaman bambaşka bir çıkar ortaya çıktı.

0: çıktı. Ama iki çıkar uyumlu olmadığı için sistem açık verdi yani.
1: Bir şey daha söyleyeceğim Hasan Bey. Çok aynı
0: ben
1: yerde
0: anlamıyorum.
1: Tepinmiş olmayayım inşallah. Akis dergisi deyince aklıma geldi. Şimdi Akis dergilerini Cemil Koçağ'ın Vakıf Bank'tan
0: Cemil Hoca'yı da burada saygıyla analım yani.
1: Çalışması gerçekten var. Ben de bu vesileyle çıkan ciltleri büyük ölçüde okudum. Akis dergilerine baktığımızda 150 bin tirajı olan bir dergi ve Türkiye'nin her yerinde okunan bir dergi. Yani bugün 150 bin satan dergi yok herhalde. Parayla gidip alıyor insanlar Türkiye'nin her köşesinde. Fakat Akis dergisi Türkiye'nin her köşesine elektrik gitmesinden rahatsız mesela. Her köşesine yol yapılmasından rahatsız, bayağı açık açık söylüyor. Sonra 27 Mayıs sabahı ülkenin çok sevinçli olduğunu göstermek için Ankara'da bazı semtlerden bahsediyor sadece. Sanki ülkenin başka bir tarafı yokmuş gibi. Bu bir şey gösteriyor. Temsil değeri yüksek bir görüş. Onlar neden istemiyorlar?
0: Halk vatandaş ayrımının devamı.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri kalkınmayalım istiyor. İçeride neden böyle bir şey var? Ona paralel mi istemiyorlar, yoksa başka bir motivasyonları mı var? Çünkü istenmediği çok açık. Yani bunu ben uydurmuyorum, yorumlamıyorum. İsteyen web sayfası var Akis dergilerinin. Oradan girip bakabilir İnönü Vakfı'nın sitesinde.
0: Şimdi bu sorduğun soru gerçekten kritik bir soru ama şöyle bir tarafı da var. Şimdi Türkiye mesela bunları yaparken Akis dergisinin yazdıklarından daha sonra gerçekleşen ve Süleyman Demirel tarafından da sürdürülen enerji şeyi, barajlar kralı değil mi Demirel? Hı hı. Baraj yapıyor. Türkiye'nin birçok barajları. Mesela bu barajlar yapılıyor. İnanılmaz. Türkiye'nin nüfusu da çok küçük. Fakat Türkiye elektrik vermiyorlar. Yani Akis dergisinin dediği devam ediyor yani. Akis dergisinin yapılmasını istiyor. Bunlar da yapıp vermiyorlar vatandaşa. Bakın bu yapıp verme meselesini kim sağladı? Turgut Özal 12 Eylül'den sonra başbakanlık müsteşarı olduğu dönemde Türkiye elektrik verdi. Yani bu barajlardan üretilen elektrikler nereye gidiyordu? Türk sanayisini doğrudan bedavadan finanse ediyorlardı. Elektrik şey veriyorlardı. Yani bir burjuva ve kapitalist bir sermaye sınıfı yaratmak için ülkenin enerjisi gidiyordu. Onlar da bir şey ortaya çıkarmıyorlardı. Yani neticede bir ajanta sistemiyle çalışıyorlardı. Yani. Özal'la 1982'de Özal büyük ölçüde Türkiye'de elektriği dağıttı. Ve bütün köylere, Karadeniz köylerine, ben bizzat kendim gördüm Gümüşhane'nin dağlarında insanlar elektrik direklerini kamyonlarla taşıyorlardı. Bir an önce dikelim de evimize elektrik gelsin, televizyon gelsin. Yani bütün Anadolu'ya yani. Bakın bu Turgut Özal'a kadar. Bu yine kullanma kılavuzuyla ilgili bir şey. Mesela bu kullanma kılavuzunun uygulayıcılarından bir tanesi de sizinle konuşmuştuk. Devlet Planlama Teşkilatı.
1: Evet. Mesela o da işte 27 Mayıs'ın
0: bu elektriğin bütün Türkiye'ye yayılmasının
1: çok da tartışılmış bir şey.
0: Tabii. Yaratıcıya katma değer
1: umursamıyor yani. De acaba sınırlı sorumlu mu olsak, tamamen mi sorumlu olsak, bir daha Menderes gibi bir adam gelirse nasıl tutarız?
0: Evet.
1: Planlaması değil mi?
0: Yani ben onu hep şey yorumluyorum öyle. İnsanlar buna itiraz edebilirler. Biz sadece burada dediğimiz gibi eksen tartışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin Devlet Planlama Teşkilatı dediğimiz yer, planlama teşkilatı. Türkiye'nin kalkınmamasını planlama teşkilatı. Yani. Tabii, kalkınmamasını geciktirme.
1: Sabote etme.
0: Yani geciktirme en azından bir biçimde yönlendirme şeyi. Ama bu netice itibariyle burada uzun bir süre aldı yani. Onu da ortadan kaldıran bizzat oranın en son en ünlü başkanı Özal oldu yani. Özal kurumun içerisinde görünce orada çalışıp edindiği intiba, bir de zeki bir bürokrat. DPT'nin en büyük şeyi o oldu yani. DPT'yi Türk tarihinden neredeyse silecek olan o meşruiyeti yaratan Özal oldu yani. Bunu da söylüyorum. Peki, o da ilginçtir yani. Ve Hasan Celal Güzel.
1: İronik bir şey.
0: Yani ilginçtir.
1: Peki
0: yani.
1: Ama iyice netleştirmek için sorayım o zaman. DPT'yi de dahil ederek soruyorum. Bir taraftan da Türkiye'de bugün de baktığımızda aslında işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin krizinde, birkaç zaman önce de baktığımızda daima gördüğümüz bir şey var. Bir de bir statü kaybı tedirginliği var ülkemizde.

0: Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana. Demin söyledim, 27 Mayıs'ta da var etkisi. Bu elektriğin her tarafa gitmesinde, yolların her yere gitmesinde bir zemin kayması korkusu yok mu sizce? Küçük olsun, bizim olsun gibi, belki çok kabaca ifade ediyorum ama öyle de bir refleksi var Türkiye'de. Şimdi aydın, bürokrat filan, böyle küçük
1: mesela şöyle bir örnek vereyim.
0: Topluluğun.
1: Bağcılar'da asfalt olmasın, çamur olsun ama Şişli'nin işte kaloriferi olsun, hatta evet, hava gazı olsun.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ın işte Moda'nın, şunun bunun, Bebeğin vesaire falan filan, ama Bağcılar'da işte Ümraniye'de, şurada burada ne yaşanıyormuş kimsenin umurunda değil. Bu onlarda tabii ki bir statü farklılığı yaratıyor yani.
0: Evet.
1: Gurur duyuyorlar, insan bunlar yani. Bunu ben bir sürü şeye benzetiyorum. Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları romanında Orhan Pamuk şöyle anlatıyor. O çok beni rahatsız eden bir şeydir yani. Hatta tiksinti uyandırıyor bende. İşte adam gidiyor kardeşinin yanında. Babası. Kardeş de ölüm döşeğinde bir emekli asker. Şöyle söylüyor, yani yanlış söylemeyeyim. Bak o ölüyor, ben yaşayacağım. Bak ne mutlu ki ben yaşayacağım falan. Yani kardeşin ölümünden kendisinin yaşama mutluluğuna ilişkin sebepler çıkarıyor adam yani. Korkunç bir şey. Normalde bir insan düşünür mü böyle bir şey? Yani kardeşine üzülür yani. O ölüyor, ben yaşayacağım. O yoksul oluyor, ben zengin olacağım. O şöyle olacak. Böyle böyle bir adam anlatıyor Cevdet Bey ve oğullarının, Orhan Pamuk yani. Korkunç bir adam yani, o yaşayan adam yani. Yani adama üzüldüğü falan yok. Adamın çocuklarına veya varsa bir şeyin üzülmüyor yani. Ama hep böyle başkalarının acılarından, eğer kendisinde yoksa, oradan bir şey çıkarıyor. Bu tam söylediğiniz şeyi anlatıyor yani. Yani kenar mahalleye bakarak kendisinin ne kadar zengin, ne kadar müreffeh, ne kadar işte çağdaş, ne kadar bilmem ne falan filan gibi bir şeyler çıkarıyor. Şimdi bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz?
0: Bir de tabii egemenlik sorunu var galiba.
1: Bakın nereden yani anlıyoruz?
0: Egemen oluyorsunuz.
1: Gidiyor Avrupa'da, bu adamlar gidiyorlar Avrupa'ya. Biz de gittik. Türkiye'nin kalkınmadığı döneminde yaşadık orada yani. Hepimiz Avrupa'da yollara, sokaklara, metrolara ağız açık, ayran budalası gibi bakan bu adamlardan tekrarı gibi devam ettik oralarda. Bugün Türkiye'den giden insanlar ne Paris'te metroya bakmıyorlar. İstanbul'da metronun kralı var yani. Her şey aşağı yukarı oradakinde ve bir kısmından da daha iyi noktaya gelmiş
0: evet,
1: durumda.
0: Ciddi dolayısıyla bir metropol oldu.
1: Şimdi bunlar mesela, bu insanlar, demin söylediğim insanlar, bundan da rahatsız oluyorlar. Çünkü gidip oraları görme hakkı sadece onlara aitti. Gelip burada hava atıyorlardı insanlara. Gördük, Paris'te şöyle yemek yedik, orada bir şey yaptık. Café de Lepe'de bir kahve içtim işte, ne bileyim. Şurada bilmem şunu yaptım. İşte Londra'da bir...
0: Yani araya gideceğiz galiba ama netice itibariyle demokratize olmasından rahatsız oluyorlar diyorsunuz.
1: Yani bu bence bir...
0: Her şeyin ulaşılabilir, herkes tarafından olması, ulaşılabilir.
1: Olması, eşitlenme duygusundan hoşlanmıyorlar bundan.
0: İşte böyle
1: bu birazcık da haksızca ele geçirilmiş bir iktidarın başka sürdürülme şansı olmamasına kaynaklanan bir çaresizlik
0: tamam
1: de bence.
0: Ama bu refleks var. Yani bu evet, refleksle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye biçtiği elbise beraber çakıştı ve işledi galiba diye sorayım. Araya mı gidelim? Gitmeyelim mi? İki cümle daha edebilirim.
1: Yani bunlar kendilerinin bu Amerika ile olan ilişkilerin, elde edecekleri ayrıcalıkların sürdürülmesinin peşindeler bunlar. Bunlar bundan Türkiye'nin de bir ayrıcalık yaşaması gerektiği kanaatinde değiller yani. Bunu ısrarla takip etmek.
0: İşte yani bu batıydı. Çünkü... Batı'da son Batı, sonra Amerika oldu.
1: Evet ama bu şey yani, buradaki Batı dediğimiz değişmedi. Sonuçta
0: i̇şte
1: o yeni
0: istiyorum.
1: Amerika sadece şöyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle atom bombasının, Japonya atılmasının dünyada yarattığı dehşet sebebiyle bütün millette, insanlarda bir korku şeye hakim oldu. Bunu attıranlar, çünkü neticede Amerika'da bir başkan değişikliği yaparak bunu yaptırdılar. Yani birinci başkan öldü nasılsa, ikincisini getirdiler ve ona imza. Birincisini yaptırtamamışlardı bunu yani. Bunu yaptırtan kimseler sisteme hakim oldular. Ona biz işte CEO kapitalist sistem diyoruz yani. Siyonist kapitalizm. Bu nekrokapitalizm yani. İnsanların kemiklerinden, ölülerin kemiklerinden bile yararlanma ve fayda sağlama kapitalizmi diyoruz buna. Bizi 1980'de dünya o faza girdi yani. Biz o fazla üniversiteye girdik.
0: Peki üniversitede kalın. Aradan döndükten sonra 27 Mayıs'ı üniversitede nasıl idrak ettiniz?
1: Evet.
0: Oradan devam edelim. Küçük bir ara.

0: kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Ediyor. Evet, Lübnan'da ateşkese rağmen saldırılar sürüyor. İsrail pek çok bölgeyi hedef aldı ve saldırılarda ölenlerin sayısı arttı. İsrail başkent Beyrut'ta Dahiye bölgesini vurdu. Hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi. Açıklamada Hizbullah'ın operasyonel karargahının vurulduğu öne sürüldü. Ülkenin güneyi ve doğusu da hava saldırılarının hedefindeydi. Nebatiye ve Sayda kenti bombalandı, bir araç hedef alındı. Saldırılarda aralarında iki subay ve bir askerin de bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e çıktı. Lübnan ordusu İsrail'in tekrarlanan saldırılarını kınadı. Ateşkesin ve müzakerelerin sekteye uğratıldığı ifade edildi. Hizbullah'tansa misilleme saldırıları geldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 100 gün geride kalırken Körfez'de ABD ve İran arasında gitgide sıklaşan karşılıklı saldırılar 2 aylık ateşkesi zorluyor. Çifte abluka altındaki Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yine yükseldi. ABD ordusu İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm adasına saldırı düzenlerken İran'sa yeniden Kuveyt ve Bahreyn'i hedef aldı. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 2 adet saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Goruk bölgesi ve Keşm adasındaki İran kıyı gözetleme radar tesislerini hedef aldı. Olası yeni saldırılara karşı savunma amacıyla saldırı düzenlendi. İran cephesindense yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları ABD'nin işgal girişimi olarak nitelendirilen eylemlerine karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki düşman üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Öte yandan Tahran'la Washington arasındaki diplomasi trafiği de kısa süreli gerilime rağmen sürdü. Görüşmelerde son günlerde İran'ın 24 milyarlık dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması talebi öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği savaş öncesine göre %90'dan fazla gerileyerek tarihi düşük seviyelerde kaldı. 100 günde küresel ticaretin kilit noktalarından Hürmüz Boğazı'nda 100'e yakın gemi geçiş yaptı. Basra Körfezi'nde ise petrol kirliliği dikkatleri çekiyor. ABD ve İsrail saldırılarında zarar gören Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinden petrol sızıyor. Deniz canlıları dumandan olumsuz etkileniyor. Ada askeri olarak hassas bir bölge olduğu için bazı yerlere müdahale edilemiyor. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yollarının açık tutulmasının küresel ekonomi açısından kritik öneme sahip olduğu söyleniyor. Uzmanlar tarafların doğrudan çatışmadan kaçınmasının bölgesel güvenlik açısından hayati olduğunu vurguluyor. Ve Gazze'de ateşkese rağmen süren saldırılar masumların canını aldı. Mülteci kamplarında sivilleri hedef alan İsrail'in saldırısıyla 10 Filistinli şehit oldu.
1: Yine dumanlar yükseldi, bomba sesleri duyuldu. Gazze halkı ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının hedefindeydi. Umutlar yarım kaldı. Düğün telaşı ölümle son buldu. İsrail, Han Yunus'a düzenlediği saldırıyla düğün hazırlığı yapan bir genci hayattan kopardı. Cevazat mülteci kampında da yerinden edilen Filistinlerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlendi. Çevredeki çadırlar zarar gördü. Çok sayıda kişi şehit oldu. Gazze tarihindeki en büyük çevre krizlerinden birini yaşıyor. Çöplerin toplanamadığı Gazze'de insan sağlığı tehlikede. Gazze'deki binalarla tesislerin yaklaşık %80'i yıkıldı. 57 milyon ton enkaz oluştu. Haşerat ve kemirgenlerin çoğalması da halkın karşılaştığı en büyük çevre sorunu. Öte yandan zulüm Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık Sam bebeği öldürdü. Bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği, annesi ve babasınınsa yaralandığı cinayet gibi saldırıya İsrailliler de tepki gösterdi.
0: Noktaladık. Saat başında yeniden buluşalım.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Anneler babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
6: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
7: Şiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
6: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.

0: Evet, şimdi... Ah, buyurun, siz ilacınızı alın, ben de sorumu sorayım. Müsaadenizle bu sizi araya gitmeden önce üniversitede idare hukuku hocasısınız. Bu arada seyircilerimizi hatırlatalım. Tam da yerindesiniz yani. Orada 27 Mayıs'ı idrak etmenizden önce bir önceki konumuza dair bir şey daha aklıma takıldı. Onu da sormak istiyorum yine aynı minvalde. Şimdi İslam terakkiye mani midir tartışması iki asır yapılıyor ve dedim ki terakkiye mani olduğu hükmü veriliyor. Büyük ölçüde onun şeyini görüyoruz. Fakat orada asıl yola çıkma meselesi terakkiyken sonra terakki unutuluyor diye düşünüyorum şahsen. Yani onun bir hükmü kalmıyor. İşte onlar gibi olacağız. Olunca da tabiatıyla zaten biz de iyi bir şey yapacağız gibi bir kanaatleri olduğu düşüncesindeyim. Belki de yanılıyorum, bilmiyorum. Ya da sizin dediğiniz gibi. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü terakki aslında ilerleme kaygısı. Gerçi siz diyorsunuz ki Cumhuriyet'in başında bir sürü bir girişimde bulunuldu, fabrika kuruldu, şu yapıldı, bu yapıldı. Ama öyle çok da yani bakınca mesela Almanya'ya dümdüz olmuş Almanya'dan neler çıktı. O mukayeseye göre onunla da ilgili çok motivasyon gözükmüyor.
1: Şimdi o...
0: Yani terakki kimsenin umurunda değil mi?
1: Şöyle...
0: Yani, mesele İslam mıymış yani?
1: Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tabii bizim anladığımız anlamda işte İngiltere,
0: yani o
1: Fransa...
0: O elbiseden kurtulunca İslam elbisesinden
1: Almanya'nın...
0: artık terakkinin olup olmaması da çok mühim. Değil mi?
1: Yani olabilir öyle ama ben şöyle düşünüyorum yani bu tartışmaların hepsinin yönlendirilmiş tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar toplumun ve entelektüellerin üzerinde çok düşünüp de şöyle düşünelim bakın ben size basit bir şey söyleyeyim. İkinci Meşrutiyet'in ilanının arkasından İngiliz Büyükelçisi'nin arabasına kendisini at yerine koşan Jön Türkler var. Tevfikret'in adamları bunlar yani. Meşhur Tevfikret'in adamları bunlar. Kendisi İngiliz Büyükelçisi'nin arabasında kendilerini koşuyorlar.
0: Evet.
1: Bunların inancına göre İngiltere'de büyük bir ifade özgürlüğü var. İngiltere'de falan filan hepsi bir yalan. O dönemden eserleri açık bakın İngiltere'de. İngiliz'de birçok eser İngiltere'de yayınlanamıyor. İnsanlar 10-15 yıl sonra yayınlıyorlar. Ben şimdi başka bir şey söyleyeyim size. İngiltere 1909'da ifade özgürlüğü için o kadar büyük bir ülkeymiş. Çok ironik bir şey söyleyeceğim size. Yani o günkü Jön Türkler öyle inanıyorlardı. Bugün Amerika'da bir Jön Türk hareketi var. İki tane Türk biliyoruz. Hasan Abi diye, Hasan Piker, bir de Cenk Uygur diye, bir de Ermeni bir Ana Kasparyan diye. Üç kişi bunlar. Bir yeni Jön Türklük diye bir hareket yürütüyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde.
0: Adı da Jön Türk.
1: Adı da Jön Türk. Ve bu iki Jön Türk ifade özgürlüğünü fazla kullandığı için İngiltere'ye sokulmadılar. Bakın 100 yıl önce İngiltere'de ifade özgürlüğünün her şey olduğuna inanan Jön Türklerden 100 yıl sonra, 130 yıl sonra diyelim veya 120 yıl sonra iki tane Amerikalı Jön Türk, adı da Jön Türk bunların yani, organizasyonun adı da Jön Türk, fazla eleştirdikleri için İsrail'i, bizimkiler de Abdülhamit'i fazla eleştirdikleri için mağdur duruma düştüklerini söylüyorlardı. İngiltere'ye giremediler. İngiltere bundan ifade özgürlüğünü başlarına çarpıp attı ve güle güle de Jön Türkler dedi. Bunlar İngiliz Büyükelçisi'nin arabasına koşulmak için gitmiyorlardı. İngiltere'ye ifade özgürlüğüne saygı duy demeye Oxford'da konuşma yapmaya gidiyorlardı.
0: Şimdi
1: aradaki farkı gördünüz mü? Meselelerin ne kadar yalancıktan ve gerçekten o demin söylediğimiz bir grup azınlık nasıl söyleyeyim zengin azınlığın kendi kafasında oluşturduğu dünyanın siyasete yansımasının ibaret olduğunu gösteriyor. Şimdi Türk Umumi Türk tarihi yazıldılar 1920'li yıllarda değil mi hazırlandı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk tarihi için bir içinde Zeki Velidi Togan'ın da olduğu çok büyük bir orada mesela şey diyor o kitapta. Ben aslında onu görünceye kadar bu İslam terakki meselesini ben de birazcık entelektüel olarak tartışalım falan diye düşünüyordum ama onu gördükten sonra vazgeçtim. Hiç üzerinde düşünmeye değmeyen saçma bir görüş. Niye saçma bir görüş? Çünkü o kitabın Latin harflerine geçişle ilgili olan gerekçesinde denildiğine göre, nitekim Çinliler de o kötü yazıları yüzünden asla bilim ve teknolojide gelişemeyeceklermiş. Bakın, bize İslam Çinlilere de yazıları engel olacakmış. Bugün Çinliler o yazıyla neler yapıyorlar? Ben hiçbir şey söylemeye gerek yok.
0: İşte yani bizimki, o yazı konusunda daha çok propaganda
1: düşünmüşlerse,
0: o yazı konusunda İsmet Paşa onu açıkça söylüyor zaten. Harflerle ilgili.
1: Yani harfler de böyle üzerinde düşünülmüş, derin konuşulmuş konular değil. Önceden programlanmış ve büyük ölçüde Batı'da İslamcılıkla ilgili kitaplar hakkında, daha İslamcılık diye bir şey yokken, bugünkü anlamda İslamcılık değil, 19. yüzyılın ikinci yarısında yayılmakta olan, yazılmakta olan İslamcılık, İslamizm isimli kitapların tümünde öne sürülmüş görüşlerin tümünü alıp Türkiye'de hiç tartışmadan, tartışmaya fırsat vermeden uygulamışlar. Mesela 1950'li yıllarda şöyle bir şey, İslam medeniyetinin geri kalması diye bir sempozyum yapılmış. Bu sempozyumun bende Fransızcası var.
0: 1920'lerde.
1: Yok, 50'lerde. Çok kapsamlı bir şey, İslam dünyası ile ilgili. Çok kapsamlı bir şey, sempozyum. Yani benim kütüphanemdeki en değerli kitaplardan bir tanesi, onu söyleyeyim. Fransızcasını, Fransa'da öğrenciyken tesadüfen aldım yani.
0: Ben de fotokopisini rica edeyim. Nerede olur yapılmış?
1: Mesela onu, o kitapta şöyle söylüyor konuşmacılar, Müslüman konuşmacılara. Yahu diyorlar, siz böyle öğlen namazı, ikindi namazı ne zaman çalışmaya fırsat bulacaksınız ki, zengin şey yapacaksınız, memleketiniz gelişsin diyorlar. Yani bu bile insanların önüne sorun olarak gelmiş. Yani insanların...
0: Bunu ben Giscard d'Estaing'den
1: yazı işittim. Yazı var orada. Orada bilimsel akademik şeyde söylüyorlar onu. Yani.
0: Sonra da işitiliyor. Ama bunu Türkiye'de de söyleyen Türkler de var.
1: İş, ama onlardan öğreniyorlar bunlar yani hepsi. Çünkü kendi yaşamlarında bunun engel olmadığı görüyorlar herkes zaten. Bu böyle bir kesinti yok yani. Bu teneffüs gibi bir şey yani. İki dersin arasında 10 dakikalık teneffüs verince bilim yeryüzünden kaçıp gidiyor mu yani? Başka bir şey olmuyor yani. Yani bunu bir Polonyalı akademisyen orada bir bilimsel bildirinin içerisinde söylüyor. O bilimsel bildirinin içerisinde söylendiği için dolayısıyla yayılıyor, bizim kültürümüzün şey parçası oluyor. Onu okuyanlar, onu izleyenler vesaire, onu bir gerekçe olarak hemen yükleniyorlar. Ya bu ne saçma bir şeydir demiyorlar. Yani Çinlilerin yazısına, Çinliler zavallılar, perişan olacaklar, bir daha medeniyet göremeyecekler diye itiraz edip oturup makale yazmış insanlar ya bunu. Onun çıkların içinde peki, yazıyorlar yani bunu. Yani şey, İnsan utanmaz mı yani böyle bir şey yazmaya? Yani? Sen Çinlilerin hangisiyle konuşmuşsun da adamların böyle bir iddiası var mıymış? Bu yazıyı bilimsel ilerleme için bir engel görülüyor. Hayır, o karar kendileri veriyorlar, kendileri söylüyorlar yani. Bu güç meselesi
0: peki
1: yani.
0: Şeye katılıyor musunuz? Terakki çok da kimsenin umurunda olmuyor.
1: Ya maddi bir hayatı tabii ki yani bir yaşam tarzı bakımından ele
0: yani oraya para gerekir ama zaten biraz para var.
1: Başka yani ülkenin terakki, kaynakları kendi yaşam tarzlarını finanse etmeye yeterli olması onlar için
0: terakki
1: yeterli.
0: Terakki motivasyonu evet, yok gözüküyor.
1: Zayıf yani. Tabii ki içinde
0: daha mutlaka, ki Nuri Demirağ
1: mutlaka ilk, içinde olanlar vardır. Nuri Demirağ var, Nuri Killigil var.
0: O oralarda hatırlıyoruz böyle.
1: Çok sayıda insan var. Ama yani, onlara yine bir destek verilmesi eğilimi oluyor. O dönemde Kaşgarlı Mahmut tercüme ediliyor değil mi? Divan Lügat-ı Türk. Yani bir takım bir hareketlilikler var ama sonuç itibariyle gücün kullanılmasında bu yoğunlaşma sağlanamıyor. Yani bir Almanya'nın kalkınması, bir netice itibariyle mesela İngilizler şöyle söylüyorlar Almanlar için. Bunu Türkiye'de çok az insan biliyordur yani. 1830'lu yıllarda sanayi devrimi başladığı zaman bu Alman köylüleri İngiltere'de ikişer üçer yıl geçirdiler. Meğer bizim makineleri kopyalıyorlarmış. Alman köylüleri diyor yani Almanları küçümsüyor, onları köylü millet olarak görüyor. Sık sık İngiltere'ye gelip İngiltere'de 2-3 yıl geçiriyorlardı. Meğer makineleri kopyalıyorlarmış diyor. 1830'lu yıllarda olan bir şey. Türkiye'de kaç kişi gidip de makinelerle?
0: Bir de ikisinin de kalkınma şeyi farklı. Birisi finans üzerinden kalkınıyor.
1: Yok, sanayi devrimini ilk gerçekleştiren makine devrimini İngilizler.
0: Evet ama şeyi de yani sömürgeleşme, parayla ilgili onların para çok buluşları var.
1: Diyor ki, onlar diyor makine yapmayı bilmiyorlardı diyor. Biz bunları makine yaptık. Geldik makineleri kopyaladılar. Ve o kadar yüksek bir direnç ve şeyle, istikrar ve sabırla çalıştılar ki artık makineleri bizimkinden daha iyi. Ama ilk halleri böyleydi diyor. Yani Bavire'den köylüler geldi. Atölyeleri gezdiler. Meğer aynı Çinlilerin, Amerikalıların, Japonların, işte Amerikalıların makinelerini kopyalaması gibi. Aynısını Almanlar İngiltere'de yapmışlar zaten yani.
0: Neyse, bir motivasyonları vardı demek istiyorsunuz.
1: Bir motivasyonlar olduğunu gösteriyor.
0: Bizde yoktu diyorsunuz.
1: Yani. Bununla ilgili şey var. Şevket Süreyya Aydemir'in Cumhuriyet döneminin anıtımına adadığı suyu arayan adam, işte ebedi şef, milli şef vesaire kitapların içerisinde Almanya'dan özellikle makinelerin getirilmesine ilişkin teklifinin İnönü hükümeti döneminde reddedildiğini, kabul edilmediğini kendisi anlatıyor zaten yani. Öyle bir kaygılar olmamış. O Şevki Süreyya bunu önerenlerin içerisinde olduğunu için söylüyor. Yazmış. Yani, evet. Dolayısıyla bunlar hep yaşanmış yani.
0: Peki gelelim üniversiteye. 27 Mayıs'ı nasıl idrak ettiniz?
1: Yani 27 Mayıs, biz 82 darbe olmuştu. Tabii.
0: Yani tabii, 12 Eylül
1: darbe
0: darbesi.
1: Olmuş.
0: Evet.
1: 80'de oldu darbe. Biz 2 yıl sonra geldik hukuk fakültesine. Anayasa da 2 yıl sonra oldu. İşte 12 Eylül'de biz girdiğimiz zaman
0: Bari 12 Eylül'ü de söyleyin.
1: Referanduma. Hı?
0: Yani 12 Eylül darbesini
1: 12 Eylül 1980'de
0: nasıl
1: Türkiye
0: yaşadınız?
1: Şimdi şöyle bir şey, o zaman ben size söylediğim bambaşka bir şeyi kısa bir geçeyim, sonra buraya gelelim. Türkiye 1970'ten sonra bir sağ sol çatışmasına girdi. Türkiye'nin sağcı olan, yani bu daha sonra Ülkücü Hareketi ve Milli Görüş Hareketi'ni oluşturacak sağdaki insanların bulunduğu bir şey, ama daha çok ülkücülerin diyelim. Karşıda sol gruplar var. İki grup solcular. Bir kısmı Lenist olanlar. Bunlar yoksul Anadolu çocukları. Bir de zenginlerin Oluköy Sünni İslam'la tanışmasınlar diye bir istasyon görevi gördükleri Maoculuk diye bir zenginler için bir ayrı bir akım var. İki Marksizm var. Bir Lenist Maksim var. Bir Maocu Maksim var.
0: Yoksullar, çok özür dilerim. Bu çok ilginç bir şey. Bu Sünni Müslüman gençler İslam yerine Maoizmle yola devam etsin. Mao daha mı çekici bir şey? Niye Maoculuk?
1: Hayır, öyle değil. Bu insanlar Türkiye'nin kaymak tabakasının burjuva çocukları bunlar. Ama Türkiye esas itibariyle Sünni Türklerin yoğunlukta olduğu, yani kurucu unsur olduğu Türkler. Bu insanlarla kaynaşıp bu insanlarla bütünleşmesinin önüne bir perde koymak istiyorlar. Ta ki bunların liberal yaşları gelinceye kadar.
0: Kimler?
1: Bir çağları var. Belli bir çağda liberal oluyor bunlar yani. Bunun geçiş yolu Maoculuk. Bütün Maocular şu anda liberal hepsi yani.
0: Ama Maocuları da Türkiye'de birileri icat etmedi. Var Mao.
1: Ama bu şey işte.
0: Sonra Maoculuk bize kimler tarafından getiriliyor? Yani ne demek istiyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum.
1: Türkiye'de bir sol liberalizmin belli ölçülerde yükseltilebilmesi için Türkiye'nin
0: yani solun liberaline,
1: sol içerisinden evet bir grubun fazla Marksizmin pratiğine fazla bulaşmadan, hiç kimsenin de haberi olmadığı bir ülkenin ideolojisi hakkında yazılmış veya hatta belki de hiç yazılmamış 3-5 kişinin, 5-6 kişinin veya bilemedim 10 kişinin sürekli konuşmalarından, örgütlemelerinden oluşan bir gençlik var yani.
0: Yani Türkiye'de kontrollü
1: bunların
0: diyorsunuz.
1: Bunların hepsi Robert Kolej mezunu, Galatasaraylı falan filan kolejlerden mezun. Bunlar Anadolu'da gidiyorlar, geziyorlar vesaire, ama işte şey

0: gidiyorlar sonra? BK'ya gidiyorlar. Sağda solda hep başka şeyler yapıyorlar. Bunların hiç başında bir iş gelmiyor. Bunlar sadece geçici olarak park edilmişler MAO'culuğa. İleride liberal olmak üzere bekliyorlar. Bunu yapan adamlar bunu biliyorlar. Bunlar bilmiyor bunu.
1: Ama mesela biliyor. Fransa'da da var MAO'cular, Troçkistler var. Fransa'da
0: şey işte bunlara Bobo diyorlar işte.
1: Ay şöyle. Yani Fransa'dakiler kimi tutmak için? Yani.
0: Onlar da aynı. Onlar da yine Rusya'ya yakın ya. Yani Rusya'ya yakın elitlerin Rusya'ya yakın bir
1: için.
0: İdeolojiyi kaptırmaması için onları MAO'culukla paketliyorlar. Mesela 1968 olaylarını yaratan öncülerin kimi MAO'cudur? Hiçbirisi şey değildir. Leninist değildir. Türkiye'deki öncüler de MAO'cudur.
1: Bir de okur yazar oluyor MAO'cular.
0: Yani bugün Türkiye'de
1: genelde.
0: Ben şeyim 68 kuşağından deyip oraya kendisini bağlamak isteyenler değil de gerçekten 68 kuşağının içerisinde orada ya Paris'te, Berlin'de, şurada burada orada var olmuş insanların tümü MAO'cudur.
1: Kesinlikle öyle mi bilmiyorum. Sadece izlenimi.
0: Benim tanıdıklarım hepsi
1: MAO'cu. MAO'cular aynı zamanda okur yazar, Türk solunun içinde galiba tek okur yazar olanlar onlar.
0: Ama onun sebebi dediğim gibi onlar zaten ayrıcalıklı bir sınıftan geliyorlar. Zaten okuma yazması olan o günkü anlamda okuma yazması olan ailelerden geldikleri için yabancı dilleri var ve yabancı dil öğrenmesini kolaylaştırılan yolları var. Hemen bütün yollar açık oldukları için dolayısıyla onlar otomatik olarak solun
1: yani
0: okur yazar
1: biliyorlar.
0: Takımını oluşturuyorlar bunlar.
1: Falan.
0: Ama bu okur yazarlık onları sonra sol liberal hale getiriyor yani aslında. Amerika'da olsalar Obama'nın yanında çalışacaklardı.
1: Demokrat olacak.
0: Evet, demokrat olacaklardı yani. Sol demokrat. Onlar da solcu yani işte. Evet. Komünist değiller. Bunlar asla komünist değiller yani. Bu anlamda söylüyorum.
1: Peki bunlar aynı zamanda Kemalist mi?
0: Bunlar Türkiye'de zorunlu olarak Kemalistler.
1: Her zaman yani köken
0: tabii, olarak. Zorunlu olarak Kemalistler. Yani zorunlu derken kendi ideolojilerinin toplumun geri kalanının karşısında bir alıcısı olmadığı için. Yani onu pazarlama imkanı yok yani insanlara. Ne anlayacaksın? Türkiye'de liberalizm pazarlamanın bir faydası yok yani. MAO'culuğun da bir şey yok. Burada iki egemen ideoloji var. Bir,
1: yani içten Kemalist değiller öyle mi? Bence içten de biraz Kemalistler.
0: Yani sanki. Ben onu söylememek için.
1: Yani onun içinde doğmuşlar zaten. Evet. Çok fazla onunla itişiyor da değiller. Bu hep baktığımızda
0: ama bu zorunluluktan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de onların hayat tarzının bir garantisi olarak Kemalizmi kendi yaşam tarzlarıyla ilişkilendirmeseler onu olmayabilirler yani.
1: Tamam ama işte zurnanın zırt dediği yer
0: orası
1: yaşam
0: yani,
1: tarzı.
0: Öyle. Bunu da bu yaşam tarzında bu yoksul kitlelerden elde edilen gelirle azınlık olarak eskiden kendilerini finanse ettiriyorlardı yani. Aslında en baştaki sorunuzun bir cevabı da bu yani.
1: 12 Eylül.
0: Şimdi 12 Eylül'e gelindiği zaman tabii neticede
1: sağ sol çatışması
0: Eylül,
1: var dediniz.
0: 1961 Anayasası'nın Türkiye'de kurduğu
1: çatışması bürokratik, derken bir sürü
0: sivil ve askeri bürokratik evet. Vesayet düzeninin ayakta kalabilmesi için ortaya çıkarılmış çatışmalardan ibaretti 1980'e götürülen ideolojik çatışmalar. Yani büyük kavgalar ve ideolojik kavgalar, terör olayları aslında temel olarak bugün de bu geriye bakıldığı zaman başka bir türlü bir teşhis olabileceğini zannetmiyorum. Bunlar Türkiye'deki vesayet düzeninin ayakta kalmasını, onu güçlendiren ve ona ihtiyaç duyulmasına yol açan, ona her gün daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açan çatışmalardı, organize çatışmalardı. Nitekim 1980 darbesi olduğu zaman toplum bütündür, oh ne iyi oldu, kurtulduk dedi. Aslında kurtulduk diye bir şey yok. Yani işlevi tamamlanmış, yepyeni bir devletin eline düşmüştük.
1: Ya vesayet dışarıdan yönetmeyi de kolay hale getiriyor.
0: Askeri bir diktatörlüğe oh diyerek geçtik. Şeyi henüz yetmediği için yani siyasi ve sivil askeri örtülü diktatörlük yetersiz kalınca geçilen bir ikinci aşama oldu. Doğrudan doğruya geçildi ona yani. Ama bunun başka nedenleri var. Yani bu böyle sadece terörle ilgili değil.
1: Şimdi bu sizin baktığınız zaviyeden gidince ben de şunu düşündüm. Vesayet sistemi aynı zamanda merkezileştirdiği için dışarıdan yönetimi de kolay hale getiriyor. Bir tane adamla muhatap oluyorsun. Öyle mi?
0: Bir adamla muhatap oluyorsun ama o adamı yönlendiren bürokratik güçlerin iplerinin senin elinde olması lazım. O olmaz yoksa. Çünkü adam kaçabilir. Birdenbire halk kahramanı hissi doğabilir adamda yani. Birdenbire heyecanlanabilir. kendisinden olduğunu zannedebilir. Vesaire vesaire birçok tehlike var bunun içerisinde. Dolayısıyla bürokrasinin iplerini, yani yüksek yargının ipini,
1: askerinin... Dolayısıyla 27 Mayıs
0: komuta akademisini...
1: aslında o. Yani 27 Mayıs, 27 Mayıs'tan sonra bugüne kadar hala bir yerlerimizde var mı kurduğu sistem?
0: Şimdi ben
1: 82'de sana, zaten var.
0: Şöyle söyleyeyim. 1961 Anayasası Türkiye'de ilk defa kuvvetler ayrılığı rejimini getiren bir anayasadır. Yani kuvvetler ayrılığı dediğimiz rejim 61 Anayasası ile gelmiş. Ama bu işin bu paragraf sadece bir görüntüdür. Aslında kuvvetler dediğimiz 3 kuvvet yaratmamış. Bu 3 kuvvetin güçlerini daha başka yerlere dağıtarak aslında 3 kuvveti değil, yani yasama, yürütme, yargı değil. Yürütmenin içerisinde sivil bürokrasi, askeri bürokrasi, yargının içerisinde anayasa mahkemesi diye bütün kuvvetleri, yani siyasal güçleri toplumdan kaçırarak değişik yerlere dağıtmış. Yani ortada şunu, yani ne bir yürütme var ne bir şey var yani.
1: Şunu söylüyorsunuz, siyasi erki değil dış politikayı belirleme yahut işte ülkenin ne bileyim işte eskiden
0: hiçbir Kürt meselesi falan,
1: onları belirleme olmadığı gibi sanayileşme, iktisadi kalkınma falan, bunlarda bile yetkinliğini sınırlayıcı, kısıtlayıcı bir anayasa.
0: Tabii ki, yani bir defa toplumun taleplerini yani topluma dayalı bir iktidarı engelleyen bir anayasa olduğu gibi hasbelkader ortaya çıkmış bir iktidarı da onun güçlerinin önemli bir kısmını elinden alarak zaten onu da sönükleştirmiş bir şey. Onun için bir üniversite rektörü, bir cumhurbaşkanına denk olduğunu düşünüyor yani. O kadar ya, gerçi bunu ben kendim yaşıyorum yani. Yani bir rektör, hatta bir öğretim üyesi, bir anabilim dalı başkanı, ertesi günü cumhurbaşkanını eleştirdiğinde yani bir yurttaş, bir akademisyen olarak eleştirmiyor. Bürokrasinin, anlı şu anda üniversitenin,
1: eşit antite
0: muhalif tabii mi? Üniversitenin, yani anayasada kendisine cumhurbaşkanına kadar karşı güç verilmiş bir özel üniversitenin mensubu olarak saldırısını yapıyor yani. Öyle bir anayasal şey var, sistem var şeyde. Yani bu üniversite özellikleriyle ilgili bir mesele değil. Üniversite özellikliği bambaşka bir şey. Bu ciddi olarak anayasada konumlandırılmış, toplumsal talebe dayanan iktidara ateş etme mevzileri bunlar.
1: Yani böylece vesayetin yani ayaklarını anlatıyorsunuz şu an.
0: Aynen öyle yani. Bu olduğu için biz 1980'de hukuk fakültesine geldiğimiz zaman bu 82 Anayasası'nın bu üniversite özelliğine veyahut da diğer bürokratik güçlere biraz şey vurarak, tırpanlayarak Türkiye'de bir ekonomik dönüşüm, ama dediğim gibi nekrokapitalizm diye bir kapitalizm, yeni bir neoliberal bir düzen kurmak istiyorlar. O zaman üniversitede hakim olan güçler tabii birdenbire boşlukta kaldılar. Yani 1961 Anayasası sonlara Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na kafa tutma hakkı vermişti. Burada birdenbire ehemmiyetsiz hale geldiler. Tabii onlar bu ehemmiyetsizliği kabul etmelerine imkan yok. Dolayısıyla kürsülerde ders anlatırken sürekli 1960'a dönüyoruz. 27 Mayıs anlatılıyor. Ondan sonra işte 61 Anayasası anlatılıyor. Bir türlü 82 Anayasası'na gelinemiyor. Gelindiği zaman da ya zaten bu herhalde ilk fırsatta bunu kaldıracağız. Üniversitenin şey yaptığı 1982 Anayasası'nın kabulünden o aralarda aşağı yukarı birçok öğretim üyesi de üniversiteden atılmıştı. 1402'lik olmuşlardı. Mesela orada da ben onu hissettim. Bu 1402'likler geriye döndüler sonra bürokratik, yargı bürokrasinin müdahalesiyle.
1: 1402'likler hatırladığım kadarıyla ya İslamcı diye tırnak ya içinde İslamcı, ya solcu ya Mao'cu, diye tavsip ediliyordu.
0: Yani işte işleri karışmış. O olaylara bir biçimde bulaşmış. Yani İslamcı dediğim birkaç kişi. Mesela bizde Servet Armağan vardı. Atılma sebebi anayasa kitabının üzerine hicri yıl yazmış olması. Hüseyin Atemi bir anayasa çevirmesi vesaire vardı. 1402'lik olmuştu. İşte Bülent Taner vardı bizim kürsüden. O eski bir Mao'cu tütün tarlasında mı yakalanmış, öyle bir şey falan diyorlardı. Vesaire vesaire yani. Ama şöyle bir şey diyeceğim.
1: Ama bir taraftan da mesela Bülent Taner sistemle, niye sistem onu atmış, insanın anlayamayacağı bir isim.
0: Yani şöyle bir şey. Oradaki ilginç olan şudur. 1402'lik olup işte bu gelince Askeri Yüksek İdare Mahkemesi bu yolu açtı o zaman. Gelince geldiği ilk söylediği şeyi hatırlıyorum ben. Şimdi tabii vefat etti gitti. Hani bir şey de söylemek istemiyorum, yine toprağı bol olsun. İlk şeyi şuydu kararı. Biz yokken burada alınan, buraya alınan bütün üretim ürünlerini atacağız buradan. Siz kimsiniz yani? 27 Mayıs anayasacıların ekibi. Bizim idari hukuk profesörümüz 27 Mayıs'ın komisyonu.

0: de çalışmış. Ondan sonra anayasa profesörü. Herkes çalışmış orada da. Herkes aynı zamanda 27 Mayıs döneminde ya asistan ya doçent ya yardım doçent vesaire falan filan. Dolayısıyla herkes onun insanın aynı zamanda şeyi sahiplerinden sayıyorlar kendileri. Yani başka türlü görüş bildirmeye imkan yok. Hatta öğrenciler olarak biz hocanın ideolojik görüşüne göre kullandığımız kelimeleri de değiştiriyorduk yani. Mesela işte kanıt, ispat, delil diyeceğine kanıt diyorsun. Mesela öğrenciler öyle şeyler yerler yani. Bu hoca fazla...
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: İşte bu 1961 Anayasası'ndan çok fazla şey, onun için oraya uğranan bir şey. İşte 1961 Anayasası'nda daha özgürlükçü bir rejim vardı falan. Yani özgürlükçü rejim dedikleri. Netice itibariyle biz katillerden özgürlük öğreniyoruz yani. Adam Menderes asmış. Sadece asmakla kalmamış. Oh olmuşsun diyor. İyi olmuş diyor. Hala diyor ama öte yandan bana başlıyor.
1: Hatta ifade diyor ki bak bunun fotoğrafını koyuyorum. Bir yani. Daha böyle bir adam olmaya özenirsen iki kere düşün. Ve bu fotoğrafa da, bak diyor.
0: Bunu da ifade özgürlüğü yüzü içinde anlatıyor bunu. Yani bana ifade özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunu anlatırken ertesi günü dönüyor. Menderes'in ölümünü kutluyor adam yani.
1: Şimdi 27 Mayıs tabii bir de Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Güzel değil mi adı?
0: Evet, onu kaldırdı maskeleri.
1: 82'de kalktı. Kaldırdı.
0: Ben size bir an anlatayım da güldüreyim.
1: Müsaadenizle bunu da söyleyeyim. Siz anıyı üzerine anlatın. Belki örtüşür de. Bunu da yine Cemil Hoca'dan not etmiştim, söylemişti. Hürriyet, Hüseyin Cahit Yalçın demiş ki Hürriyet bu ülkede 5 kez Hürriyet'in geldiğini duydum. Hiç geri alındığını duymadım demiş. Hem de hem gazeteci hem de uzun yaşamış biri olduğu için çok güzel bir cümle. Evet.
0: Evet, o da bir enteresan bir adam yani. Size, ama güzel bir söz yerini bulmuş yani.
1: Şimdi siz de Hürriyet derken
0: geliyor, hiç geri alınmıyor. Niye sürekli geliyor geri alınmadığına göre?
1: Hürriyet dediğiniz için.
0: Evet, maalesef öyle yani.
1: Hep ama diyoruz zaten.
0: Onu. Yani yargıyla ilgili olarak da şöyle bir şey anlatıyorum. Kendi aslında bunu sanki daha önceden bir yerde paylaştım da. Şimdi master sınavına girip kazandım. Kazanmışım yani, liste yazmışlar. İşte Nuri Yaşar hocaya başvur diye. Gittim bölüm başkanına, dedi ki İdari Hukuk Profesörü Lütfi Duran Hoca dedi sizi bekliyor dedi. Yazınızı okuyamamış dedi yani. Ve herhalde öyle bir şey. Lütfi Duran da anayasada çalışmış 1961 anayasasında. Çok sert böyle bir endişeli ve endişelendiğimiz bir hocamız yani. Neyse ben gittim onunla. O da evladım dedi gel otur. Baktım bayağı yumuşak. Otur dedi. Ya kağıdını okuyamadık dedi. Şu kağıdını bir okuyalım da. Oku da sen bir not verelim dedi. Ben de şaşırdım yani, normalde iyi ki okuyamadık diye sıfır basıp geçebilirlermiş yani, yapmamış onu yani. Çağırdı asistanını, oturdu, ben de kağıdımı okudum.
1: Niye o, okuyamamışlar onu aldım.
0: Çok benim yazılarım okunmaz yani, bu şuna yazıydı siz okuyamazsınız yani. Hmm. Neyse okudular da, aa bak dedi ben size söylemiştim bu kağıt dolu diye. Bana geçen not verdiler, ben master'a öyle başladım. Çıkarken de bana söyledi ki, çünkü idare hukuk sorusu cevaplanmışım. İdare hukuk asistanlık sınavı açılacak, başvuruyordu bana. Ben tanımıyor hoca yani. Ben sadece onu görmüş. Ben de çok teşekkür ettim. İlk defa duydum asistan olunabileceğini. Ben o zaman normalde öyle bir şey hayalimde yok yani. Biz bir an önce fakülteyi bitirelim de bakalım ne olacak düşünüyoruz. Neyse çıktım oradan. Sonra Lütfi Hoca şey yapıncaya kadar kadro açılmadı. Kadro açılmadı. Neyse o emekli olunca yeni Sait Güran diye, o da şimdi vefat etti, bir hoca geçti. Kadro açıldı, gittim kendisine. Ayaklarım masaya dayamış böyle yukarı. Dedi ki seni dedi buraya alamayız. Bize bir dedi büyük bir kefil getirmen gerekir. Ne kefil dedim hocam ya. Ben kendim fakülteden mezun olmuştum. Sınava gireceğim. Kazanırsam olur, kazanmasam. Ben saf saf söylüyorum. Olmaz dedi yani. Kemalist olduğunu ispat edeceksin dedi yani.
1: Açık açık.
0: Buna da dedi her şahit yetmez dedi. Çok yüksek bir şahit ya. İsim de söyledi. Onların dedi şahitliği kabul değil dedi yani.
1: Aa çok güzel.
0: Ben de çıktım gittim. Sonra girdim sınava girdim.
1: İsim söyledi.
0: Tabii tabii. Sınava girdim.
1: Peki pardon. Siz o ismi tanımıyor olabilirsiniz yani. Kemalist olabilirsiniz.
0: Yok tanıdığım biliyor beni. Tanıdığım biliyor. Ha. Biliyor biliyor. Onlar olmaz diyor yani. Demek ki onlar daha önce bunun istemediği insanlar referans olmuşlar yani. Hmm. Neyse neticede ben dedim ki hiç kimseyi tanımıyorum. Çıktım da gittim ben. Sonra sınava girdim. Sınavda yabancı sınavda. O zaman da Fransız kültürü bitirmişim yani. Epeyce bir yol almışım. 30 almışım. Açıklandı 30. Ben de kabul etmedim tabii. Ne yapayım diye düşünürken rahmetli İlhan Özay hocamız var. Gün Işığında Yönetim diye bir kitabı vardı. İdari Hukuk Profesörü. O zaman doçent. Ona gittim. O da benim zaten master'da ders aldım hocamız. Dedim hocam böyle böyle. Yani 30 almadım. Bence şu kağıda bir bakabilir miyiz dedim. Sait olmadığı dönemde

0: kağıdı. Çıkarttı, baktı, bu kağıt dedi 70 ya da 80 alır dedi. Bu kağıdı dedi 30 vermiş, fakat dedi ben dedi anlayamadım. Said Fransızca bilmez ki, nasıl okudu bu kağıdı dedi yani. Bakın adam benim kağıdımı Fransızca bilmeden okuyor. Bilenlere de göstermiyor. Beni bırakmak için 30 veriyor. Bu benden Kemalist şey isteyen, liyakat, ehliyet sahibi arkadaşımız yani. Ben de hocam dedim ki o zaman dava açayım. İlhan Bey bana dedi ki bakın bugünkü yargıçlara da bunu duymalarını rica ediyorum. Yani insanlar konuşurken boş konuşmayalım. Hayır efendim dedi, o evladım da sakın dava açma dedi. Bunların dediğinin karşısında dedi hiçbir yargıç karar veremez. İdare mahkemesinde verdiği gün orada kalamaz dedi yani.
1: Bir de 30 iyice tahkim olur.
0: Tabii yani adamlar orada İstanbul Hukuk Fakültesi'nin kürsündeki bu 27 Mayıs'lar idare mahkemelerine de dava açmamıza izin vermediler.
1: Siz de okuldan atarlar belki.
0: Bir de dava açarsan bu her tarafa yayar senin, daha her tezde davalık ol bunu. Hiçbir kürsüye giremezsin diye. Korkumuzdan dava da açamadık yani. O kadar yani. Bugün idare mahkemesinde bir öğretim üyesinin kağıdına karşı öğrenciler her türlü dava açabilirler. Kimsenin aklına bir şey gelmiyor yani. O gün ben hukuk fakültesi mezunu olarak kendi haksız yere bırakıldığım sınavın haksız sonucuna itiraz edemeydim. Etme hakkımı elimden aldı bu.
1: İlk tecrübeniz.
0: Evet, ilk tecrübem var tabii. Ama ben tabii yorgun olmayan bir insanımdır yani. Yenilgilerimi hep zaferi çevirmişimdir. Sonra Anayasa Kürsüsü'nden teklif geldi. Anayasa Kürsüsü'ne gittim yani. Sonra başıma başka şeyler geldi. Ama hep bu süreçte bu zorlukların tümünü çıkaran insanlar, daha sonra Fransa'ya gitmemize yol açan insanlar, haksız yere bizi bir takım sıkıntılara sokan insanlar, bizim yorum şey olmadığı için neçede Fransa'ya gittik, döndük geldik yani. Bütün yollardan da geçtik. Hepsi bundan istisnasız hepsi 27 Mayıs insanlardı yani. Yani bunlar tükendikçe üniversiteler rahatladı. Bunlar hem söylemde bir tekel kurmuşlardı, kadrolarda tekelleri var, söylemde tekelleri var. İnanılmaz yani. Yani varoluş imkanı vermiyorlardı üniversitelerde kimseye. Aynı zamanda yargıdaki örneğe göre yok, orada da kimseye vermiyorlardı. Hasta şunu da söyleyeyim. Niye sağım solum 28 Şubat şey 27 Mayıs dedim bunu efendim? 1960 darbesinden sonra Menderes aleyhinde yalancı şahitlik yapan bütün yargıçlar, hukuk fakültesi öğrencilerinin tümü Türkiye'de Yargıtay üyesi, daire başkanı, Yargıtay başkanı, Danıştay başkanı olmuştur bu ülkede. Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştur.
1: Yani vize
0: yalancı
1: gibi,
0: şahit bunlar yani.
1: Vize gibi bir şey miydi,
0: evet,
1: yalancı
0: bunlar
1: şahit?
0: Bunlar Menderes'in aleyhine görülen davalarda yalancı şahitlik yapan insanların baksınlar. Sonra da gelsinler şeye, Türkiye'deki Yargıtay ve Danıştay daire başkanlarına, hatta başkanlarının bir kısmına, Anayasa Mahkemesi'ne görecekler ki bunlar Menderes'in orada bir grup halinde davranmışlar. Daha sonra bu grup kendisini Türk yargısının tamamıyla üzerine bir parazit gibi sarmış. Ve bunlar nihayet en 1900 yani 2010'lu yıllarda ancak belki temizlenebildiler yani. Yani nihayet emekli olup gittiler. Başlarına da bir şey gelmedi yani. Bunun da bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani genç insan araştırmacılar bunlara bakmalılar yani. Kim bu adamlar? Niçin Yargıtay Başkanı olmuşlar? Yargıtay Başkanı olmak için bir niteliklerim varmış. Yoksa Menderes ve arkadaşları aleyhinde yalan şahitlik mi yapmışlar?
1: Evet. Peki siz 12 Eylül'ü Gümüşhane'de öğrendiniz değil mi?
0: Evet, lisedeydim.
1: Ne var 12 Eylül'den zihninizde? Bizim
0: şey var,
1: ülkemizde biyografi, otobiyografi, evet, nehir söyleşisi, hatırat ne yazık ki çok az.
0: Evet, ben bunları yazdım hepsini.
1: Bazen yani bir gün bir araştırmacı herhalde bir şeylere bakarken bir hatırattan bir cümleyle yol alabilir,
0: evet,
1: halbuki.
0: Aynen öyle. Şimdi benim babam Milli Selamet Partili bir adam. Biz de gençiz yani, genç olunca da insan Milli Selamet Partisi'ni onun dediği gibi devam
1: ne
0: etmiyor
1: ne ifade
0: yani
1: ediyor o zaman Milli Selamet
0: Milli
1: Partisi?
0: Milli Selamet Partisi o dönemde benim için,
1: yani sizin
0: babamın kafasında ve benim kafamda bana söylediği kadarıyla Türkiye'nin endüstriyel sanayileşmesi anlamına geliyor.
1: Terakki.
0: Evet, bir de terakki bölümü, bir de işte toplumsal ahlakın. Hı. O zaman ki bir takım demek babamın belki rahatsız olduğu bir takım şeyler vardı. Çok aydın bir insandı. Babam bana Dostoyevski'nin romanlarını bırakmış adamdır yani. Benimle babamı İnsancıklar romanını babamla birlikte okuduk yani. Hı. Böyle bir adam yani. Suç ve Ceza'yı da babamla birlikte okuduk. Böyle bir kütüphanesi olan bir adam. Böyle bir şeye kapılmış.
1: Kalkınma,
0: Türkiye'de
1: sanayileşme.
0: Kalkınmasının yolunun artık bu yoldan geçeceğini, bütün yollar denendi. Yol bu yol.

0: bu olacak diye düşünüyor. Bize de söylüyor. Biz de tabii genciz, çocuğuz. Kafamız tam basmıyor. O zaman böyle bir anahtarı var Milli Selamet Partisi'nin vesaire falan.
1: Başka kimler var? Demirel var, Ecevit var.
0: İşte Ecevit var, Demirel var, Türkeş var.
1: Var.
0: Ama MHP

0: böyle yürüyorum. Dolayısıyla mühendis olacağım ve ülkenin kurtulmasına yardımcı olacağım. Babamın benden beklediği bu yani. Fakat o arada darbe olunca...
1: Çünkü Erbakan ve arkadaşları mühendis.
0: Tabii hepsi mühendis. Yani fabrika kuracağız, insanları çalıştıracağız. Böyle bir şeyimiz var. Evimizde böyle konuşuluyor yani. Babamın bütün hayali böyle. Komşunun çocuğuna iş vereceğim, ona bir faydam sağlayacağım. Çocukları okuyacak, işte dedim genç kızları bir sürü bir şey. Böyle düşünen adam yani. Toplumsal düşünen, çok sosyal bir adam. Neyse darbe olunca bir baktım, bütün mühendisler kayboldu. Bir de o zaman müteahhitler para kazanıyorlar, böyle kulüplerde oturuyorlar akşama kadar. Yiyorlar, içiyorlar vesaire falan. İtibarlı insanlar.
1: Gümüşhanede.
0: Her yerde öyledir de bizim orada da öyle. Aa, darbe oldu, bunların hepsi kayboldu. Hiçbirisi yok ortalıkta. Hepsi köşelere sindiler. Acaba askeri bizi alacak mı? Acaba işte bizim bir suçumuzu bilirler mi? Veya işte ihaleleri incelerler mi? Vesaire falan filan duyuyorum ben kahve köşelerinde. İkinin biri de polis önümüzü kesiyor. Kimlik çıkar diyor. Gümüşhane 10 bin nüfusu var. Herkes birbirini tanır yani. Yani bizim gibi Gümüşhane'de doğmuş büyümüş insanların tanınmasının imkanı yok yani. Polis de üzerimizde bir zulüm şey yapıyor.
1: Polis de Gümüşhane'nin polisi yani.
0: Yok yani Gümüşhane'nin polisi ama Gümüşhane'li değil yani.
1: Dışarıdan da atıyorlar
0: dışarıdan,
1: mı? Tabii,
0: dışarıdan hep gelir. Ama onlar da askerliğinden yani darbeyle
1: çok iş yapıyor.
0: Hayır darbeyle
1: birlikte yeni
0: diye.
1: Gelen adamlar var mı?
0: Çok iş yaparım diye de sürekli şey halindeler. Huzursuz yani genç insanlar biz hiç ben hayatımda Gümüşhane'de hiç suç işlemlerini duymadan yetiştim yani. Hiç suç işlemi yani ne hırsızlık. Ne başka bir şey olmaz yani öyle bir şey ama biz en fazla bürokrasi tarafından darbeden sonra taciz edilmeye başladık.
1: Yani birden şüpheli hale mi geldiniz?
0: Herkes şüpheli hale geldi yani. Herkesin üstünde adamın tanıdığı insanları şüpheli hale geldi. Her gün oturup konuştu adamlar bunlar. Neyse neticede bir baktığımızda sadece gariban avukatlar işte adliyelere gidiyorlar. İşte savcılığa gidiyorlar ya bizim komşunun oğlunu almışsınız acaba nerede falan filan diye. Yani onlardan başka, o iki tane gariban, iki üç tane gariban avukattan başka kimsenin sokaklarda gidip bürokrasiye bir soru sorabilme imkanı yok. Dedim ki ben demek ki hukukçu olmam lazım. O çocuk aklımla mühendis olmaktan vazgeçtim ve hukukçu olmaya karar verdim. Üniversite sınavına kadar bunu babamdan gizledim. İstanbul Hukuk Fakültesini birinci tercih olarak yazdım. Geriye de babamın yazmamı istediği şeyleri asla zaten sıralama mümkün değildi. Yani geriye düşün ki İstanbul Hukuk yazıyorsun, arkasına İTÜ yazıyorsun, arkasına ODTÜ yazıyorsun yani. Birinci tercihim, tek bir tercihim var yani. Sınavlar açıklandı, İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Birinci tercihime girdim. Babam tabii anladı durumu. Ve vefatına kadar bana küs gitti. Yani kırgın şey yapamadık gitti. Tabii, barışamadık yani. Yani konuştuk ama konu buraya yer geldiğinde beni bir ona ve onun ideallerine ihanet etmiş olarak gördü beni. Ama bence... Bugün yaşasaydı öyle düşünmezdi. Çünkü ondan sonra Türkiye'ye çok ağır koşullarda çok büyük hizmetler ettim. Bilinen bilinmeyen çok sayıda insanın, mağdur insanın, başörtülü davalarının tümünün organizasyonunu yaptım.
1: Yani o Gümüşhane'de polisin...
0: 28 Şubat'ta sonuna kadar direnen, iş korkmadan üniversiteyken direndim yani.
1: Nereye kayboldu diye aradı komşu çocukları sizin için yol haritası oldu. Ve evet. Ondan sonra siz mi aradınız?
0: Ondan sonra... Ben kendim tabii onları buldum. Kimisine başka türlü. Yani birçok yol açtık. Türkiye'nin üniversitelerden atılan tıp fakültelerinden, hukuk fakültelerinden, diğer fakültelerinden açılmış o zavallı kız çocukları. Ondan sonra İmam Hatip Lisesi oldukları için kolaylıkla fakülteden dışlanmaya çalışan insanlar. Ben İmam Hatip Lisesi mezunu değilim. Normal lise mezunuyum. Büyük mücadeleler verdik. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da böyle bir mücadele sonucunda tanıştım. 1998'de odur budur da birlikteyiz.
1: Ararken mi yine?
0: Yani ben insan hakları konusunu master yaparak Fransa'dan Türkiye'ye dönmüş birisi olarak 28 yılın kucağına böyle bir birikimle düştüm. Bizim camiada bunu bilen hiç kimse yoktu benden başka.
1: Çok ilginç. Şimdi siz Fransa'ya giderken yani. 12 Eylül'ü ve idrak ettiğiniz 27 Mayıs'ı geride bırakıp
0: 28
1: gidiyorsunuz.
0: 28 Şubat'ı idrak 90'larda ettik.
1: Evet, 90'larda da Fransa bugünkü Fransa değildi tabii. Daha iyi bir Fransa'ydı.
0: Kısmen daha iyiydi. Kamu hizmetleri üzerinde olağanüstü büyük tartışmalar vardı. İşte sosyal güvenlik kurumundan açığı, özelleştirme, İngiltere'de olmuş özelleştirmeden etkileniyorlardı. Acaba biz de mi yapsak yapmasak vesaire
1: Avrupa
0: falan
1: Birliği
0: diye.
1: Daha böyle şeydi, kucaklayıcı.
0: Avrupa Birliği topluluktan birliğe doğru gitmeye çalışıyor.
1: Çoğulcu falan bir şey
0: var. Ben master
1: şey
0: yaptığım vardı. Mesela Avrupa Topluluğu Enstitüsü var yanımızda hemen. İşte master yaptığım üniversitenin hemen yanında. Orada... Çok sayıda öğrenci var yani. Müthiş bir Avrupa Birliği'nin hazırlık süreci yapılıyor. Yani bütün ülkelerden onlarca, on binlerce öğrenci

0: şeylerde böyle enstitülerde Avrupa Birliği'ne hazırlık yapılıyor, yapıyor.
1: Peki Müslüman Türk öğrencisiniz, hocalar nezdindeki itibarınız ve
0: ben
1: çevreniz?
0: Ben Fransa'da şunu söyleyeyim size, Fransa'da Türkiye'de hayatımda görmediğim kadar büyük bir itibar içerisinde okumuşum birisiyim.
1: Türkiye'de görmediğim.
0: Asla yani. Türkiye'de görmediğim kadar büyük bir hüsnü kabul gördüm. Müthiş saygı duyuldu bana. Arkadaşlarım, hocalarım tarafından. İnanamadım yani öyle bir şeye. Ben Türkiye'de kendi hocalarımdan canımı zor kurtarmıştım Fransa'ya düştüğümde. Adamlar Fransız devrim adımlarına bana zulmediyorlardı. Ben Fransa'ya gittim. İnsanlar bana çok iyi muamele ettiler. Müthiş oldu yani. Bu da çok şeydir yani. Paradoksaldır. Zaman zaman düşünürüm üzerimde. Yani Türkiye'deki bir grup Frankofon bana müthiş zulmetti Türkiye'de ve üniversiteden ayrılmama yol açtılar. Ben Fransa'ya gittim. Hani Fransa'nın kalbine gittim. Adamlar Frankofon değil, gerçek Fransızlar. Gerçek Fransızlardan büyük saygı gördüm. Üniversitelerinde çocuklarım orada doğdu. Bir çocuğum gitti orada, birisi orada doğdu. Eşimle, ailemle 5 sene hiç sorunsuz yaşadım. Ve şunu da söyleyeyim. Yani hepsinde bütün eğitimimi de kendim finanse ettim. Yani zannetmesin ki insanlar Fransa bana kucak açtı da burs verdi. İşte bilmem ne falan, öyle bir şey de yok yani. Hepsini kendim yapmışım. Kimseye bir en ufak bir borcum yok.
1: İçeriden dışarı.
0: Ama müthiş dostluklarım oluştu. Üniversitelerinde hatta ilk birinci şeyde derslerde ders notu tutmakta zorlanıyorum çünkü daha zaten alışkanlıklarım yeni yeni oluşuyor. Yıl sonunda fakülte bitti. Sözlü sınavlara gireceğiz. Eve geldim. Eşim dedi ki Patrik geldi dedi. Patrik diye bir arkadaşımız var. Çok sevimli. Lüneville diye bir şeyden geliyor. Oturmuşlar bundan benden habersiz. Bütün derslerdeki tuttukları notları temize çekmişler. Beni okuyabilecek biçimde. Fransızca olarak ama güzel yani şey gibi. Tiyatro yazısı gibi. Hatta bir kısmı da bir Japon arkadaşımızın da şeyi vardı. Bilgisayarı vardı. O bilgisayarda yazmış. 8 dersin notlarını bir paket üzerinde bir hediye paketleri birlikte benim eve bırakmışlar. Ben onlardan çalışarak sözlü sınavlarımı geçtim. Tezimi yazdım. Öyle mezun oldum yani. Ben burada bakıyorum da benim dersimde öğrenciler birbirlerine ders notu bile vermiyorlar. Şaşılacak bir mesele yani.
1: Geldiniz 28 Şubat.
0: Geldim 28 Şubat. Evet, maalesef 28 Şubat'tan bir gün önce Türkiye'ye döndüm. Bir gün önce.
1: Bir fikriniz var mıydı? Hiç 28 Şubat yani. Gibi hiçbir bir şey olacağını. Yani
0: o zaman izleyemiyordum. Çok yoğun biçimde doktor programına
1: herhalde izleyemediğiniz
0: dahildim.
1: İçin. Çünkü izleyince
0: yani
1: cümleler,
0: az izliyormuşum yani.
1: Konuşmalar hep aynı Türkiye'de. Aynı yani, şekilde gelişiyor. Nedense, yani televizyon ekranlarını açtığında da.
0: Yani bir şeyler olabileceğini tabii şüpheleniyorsun. Sonuçta her bakımcı gelmiş. Bir yani şey yapacaklar
1: camiler,
0: yani. Yapacaklar
1: camiler
0: bir şey
1: silah
0: de.
1: Deposu oldu. Ben bunu kulaklarımla duymuştum böyle ana haber bülteninde. Camiler silah deposu.
0: Evet. Yani onları söylüyorlar. Ama yine de böyle bir hükümetin yani bir askeri kalkışma olmaksızın veya bir şey bana şey geldi yani o dediğimiz yani toplumda iktidarı bölerek, dağıttıkları bütün örgütleri aynı anda harekete geçirerek milli iradeyi bastırma eğitimleri eskiden beri olduğu için pratikleri bizim tecrübesizliğimize geldi. Onu anlayamadık ama neyse ertesi günü gelir gelmez şey oldu. 28 Şubat oldu. Eyvah dedik. Nasıl da gelmişiz, denk düşmüşüz. Ama o da bir nasipmiş. Burada Türkiye'de bize çok büyük ihtiyaç oldu, ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'ne davet edilmiştim. Marmara Üniversitesi'ne geçtim. Yani oraya da beni rektörün özel getirdiğini söylediler. Hayır, kesinlikle ilgisi yok. Kürsünün bana daveti, beni tanıdığı için daha önce davet ettiler, geldim. Ve ben oradayken de Türkiye'de o dönemin başörtülü ve üniversiteden atılan büyük haksızlıklara maruz kalan insanların davalarında onlara yardımcı oldum. Hiç de çekinmedim. Eşimle önemli görevler yüklendi, yaptı. Birçok Danıştay kararlarını, Fransız Danıştay'ın o temel başörtüyle ilgili kararını ben çevirdim Türkçe'ye. Yayınladık. Yaptık epey bir şey. Sonra onun arkasından o işler devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızla tanıştık. Bir tesadüf eseri. Bir evinde o zaman parti kurma dönemi vardı. Oraya katılan grupların bir tanesini beni de davet etmişlerdi. O da lütfedip beni davet ettiler. Ben de öyle Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmış oldum. Tabii onun da hapishaneden çıkmış Türkiye'nin büyük dönüşüm geçireceğini 28 Şubat'ın geldiğini fark etmedim ama Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışınca Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm geçireceğini derhal anladım desem yanlış olmaz yani. Şimdi, çok büyük bir dönüşüm geçirecek Türkiye, anlaşılıyordu yani.
1: Biz konuşurken hep Türkiye'de başörtüsü mevzusu diyoruz da. Evet. Başörtüsü tabii göründüğü için teşhisi kolay filan. Ama mesele başına bağladığın örtü değil. O İslam'la ilgili en önemli simge ve tartışma. Yani yoksa Türkiye'de 5 vakit namaz, o demin söylediğiniz yabancıların namaz kılıyorsanız işte 1950'lerde hani demiş ya adam, nasıl gelişeceksiniz, ilerleyeceksiniz. Onunki bile gene daha iyi. O gelişme, ilerleme. Bu gözüne işte kulağına, yani hepsine şey, sıkıntı veren bir şeydi. Bundan dolayı da Türkiye'de işinden gücünden olan bir sürü insan vardı. Yani
0: İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden atılan çok sayıda öğretim üyesinin davalarının dilekçelerini yazdım.
1: Yani cuma namazı bile sorundu Türkiye'de.
0: Ekmelettin İhsanoğlu'nun kurduğu İslam bilimleri veya İslam bilimleri diye zannediyorum bir bölüm var. O bölümde Ekmelettin Bey herkesi bırakıp gitti. O insanlar büyük bir mağduriyet içerisindeyken onların dava dilekçelerini de ben yazdım. Ekmelettin Bey onları terk etti yani. O kadar Türkiye'nin çok değişik yerlerinden insanların İstanbul'un dışında ne kadar çok zoruna maruz kaldığını ve 28 Şubat'ın sadece başörtülüler değil, çünkü ben üniversite asistanlıkken de başörtülülerin sorunları vardı. Yani başörtülüleri bir taraftan atıyorlardı 1990'lı yıllarda, 89-88.
1: Hayır tabii, yani 80'lerden sonra başörtülü talebe sayısı arttığı için.
0: Yani şunu söyleyeyim. Bakın,
1: yoksa başörtülü talebe Türkiye'de ilk günden beri sıkıntı. Var.
0: Ama 1980'li yılların sonunda Kıbrıs'taki üniversite açıldıktan sonra fakültelerden daha fazla başörtülü atılmaya başlandı. Oradan açılan kontenjanlara Kıbrıs'tan öğrencilerin geldiğini sonradan fark ettik yani. Yani bugün
1: ama
0: Türkiye'de
1: Kıbrıs'taki
0: tartışılan
1: üniversitenin diploması geçersizdi o zaman.
0: Ama işte bu geliyorlarmış ya, demek arkadaşlar. Nasıl? Yani. Yani hakkıyla üniversiteye kazanmış insanları atıp boşaltırsanız kontenjanı, o kontenjanı oralardan gelecek insanlar için öyle ya da böyle aç kullanıyorsunuz.
1: Bizim zamanımızda geçersizdi.
0: Ama yıllar sonra onların da şimdi geçersiz olduğu ortaya çıktı ama evet. Bunlar da yapılmış yani o zaman üniversitede maalesef yani.
1: Yani mesele sadece başörtüsü değil, mesele İslam'la ilgili pratiklerdi.
0: Evet.
1: Değil mi? Tabii. O pratikleri de o zaman yıllarca yani propagandası yapıldı. Laikliğe aykırı diye telakki ediliyordu. Bireysel hayat ya da toplu hayat, hepsinde.
0: Yani üniversitede herkes tabii bu kadar büyük bir zulmün tarafı değildi. İnsanlar mesela bir kısım öğretim üyeleri buna direnmek istediler. Kendilerince bir takım yollar bulmaya çalıştılar. Mesela İlhan Akın, bizim fakültenin dekanı, benim akademisyen olmamı sağlayan, Allah rahmet eylesin, çok önemli bir akademisyendi. O zaman dekandı. Başörtülerle ilgili onun da aleyhinde bir sürü şeyler yazılıyor. Halbuki mesela beni üniversiteye alan, benimle ilgili başörtüsü öğrencileri sınavlardan çıkarmadığım için yapılan başvuruların hiçbirisini
1: kabul etmiyor. Şikayetleri
0: işleme koymayan bir insandır yani. Hem bunu da bana söylemişler.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Yani neticede birçok yönden bakılabilir olaylara ama kesinlikle toplumun çok geniş kesimlerini etkilemiş. Tabii biraz da abartılmış. Daha sonra da mesela benim görüyorum adam ilerlemek için ben de 28 Şubat mağduruyum diyor. Ne, senin de mi başörtün var diyorum adama. Ne oldu? Yani, senin de mi başılaştılar? Erkek yani. Hiçbir şey yok yani. O da öyle bulaşık tipler de var.
1: Öyle
0: ya.
1: De var. Fakat başa dönersek, başa değil aslında da. Kaç dakikamız var acaba? Aslında Türkiye siyasi tarihine bakınca o İslam terakkiye manidir cümlesindeki hikaye, hem İslam hem terakki peşinde koşanlar mani telakki edilmişler ve sistem dışına atmak için mümkün olan her şey yapılmış gözüküyor.
0: Öyle ama Cumhurbaşkanımızın döneminde şimdi 1900 öyle ya da böyle Türkiye bugün birçok endüstriyel bakımdan yani o Türkiye'nin her tarafı endüstri alanlarıyla, teknoparklarla, sanayi bölgeleriyle dolu. Yani 30 milyar dolarla alınan ihracat yaklaşık 300 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin toplam gayri safi milli hasılası 1.6 milyar doları geçmiş durumda. İnanılmaz bir şey. 1 trilyon 600 milyar doları geçiyor. Bunların hepsi o terakki bölümünün içerisinde yer aldı. Yer alıyor kuşkusuz. Onun için diyorum ben Türkiye'de evet hukuk bakımından babamla aramda bir itiraf çıktı ama ben hem terakki içinde yer aldım hem de onun zulme uğramalarına çok üzüleceği. Çünkü ben 3 kız kardeşten tek erkek çocuğum. Babam da kızları çok severdi. Kız kardeşlerim benden daha çok severdi. Çok severdi. Çocuk sevmeyi de bilirdi. Bir de benim gibi de değiller, bilirdi.

0: onun kız çocuklarına olan bağlılığını, sevgisini gördüğüm için başörtülü kız çocuklarına yardımcı olurken sanki babam beni izliyormuş gibi gelirdi yani. Öyle bir şey. Dolayısıyla herhalde görse beni affetmiş olurdu.
1: Duymuştur inşallah, haberlerinizi evet. Almıştır diyelim. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Nuri Yaşar. Hatta bir de söz alalım sizden. Sonbaharda, şimdi bugünlerde anayasadan konuşuyoruz. Biz galiba ülkemizde demokratik yollarla seçilmiş insanlar, şey, meclis tarafından hiç anayasa yapmadık tarihimizde.
0: Evet, böyle adı öyle olabilecek. Yani
1: 1924'ten itibaren
0: 1924
1: demokratik yollardan seçilmiş meclis üyeleri tarafından. Zaten 24 anayasasını da kimse kullanmadı. Bir Menderes zamanında galiba yaşadı. Onu da yaşatmadın diye astılar.
0: Yani Menderes döneminde yani onun bir maddesini kullanarak adamı idam ettiler yani şeyden. Anayasa ihlal suçundan geriye doğru yürüterek şeyleri, kanunları, maalesef bunlar böyle. Bugün onlardan ahlak dinliyoruz, hukuk dinliyoruz vesaire dinliyoruz. İnsanın içi acıyor yani.
1: Hazır darbeleri konuştuk. Hadiseler ve hayat üzerinden siyasi tarihi konuştuk. Ama anayasayı da, anayasalarımızı da, şimdi 27 Mayıs'ı kenarından köşesinden gördüysek de, akademide ele alındığı ve bizim hayatımızdaki tezahürüyle konuşmak için de sözleşelim bu vesileyle.
0: Olur, öyle yapalım.
1: Biraz emrivaki gibi oldu ama. Peki. Evet, bu ülkede bu akşam Hasan Nuri Yaşar üzerinden ve idare hukuku profesörü üzerinden sesli düşünerek siyasi tarihimizi, askeri darbeleri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya tekrar hoş geldiniz efendim. Saatler 17'ye uzandı. 24'te haber gelişmelerle devam ediyor. Ve beklenen gün geldi sevgili izleyenler. Zira Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yapılıyor. Oy verme işlemi saat 17 itibariyle, yani artık an itibarıyla sona erdi. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi başkanlık için yarışıyor, biliyorsunuz ki. Hemen şimdi o seçim heyecanının yaşandığı noktaya gideceğiz. Zira bizi o noktada 24 muhabiri Eren Coşkun Dili bekliyor. Eren, merhabalar. Bulunduğun noktada bir coşku, bir kalabalık, bir heyecan aslında buradan gözlemleyebiliyoruz. Nasıl bir atmosfer var, artık seçim sona erdi. Neler aktarırsın?
1: Şu an mutlu, çok güzel bir atmosfer eşliğinde Fenerbahçe seçimi tamamlamış oldu. Oy verme işleminin şu dakika itibariyle tamamlandığını söyleyebiliriz. Stadyumun içine doğru artık kongre üyeleri oylarını verdikten sonra gelmeye başladı. İşte arkamda görmüş olduğunuz tribünde, yani tribünün sağ tarafında Hakan Safi destekçilerini görüyorsunuz. Oy veren kesimin bu noktada toplandığını söyleyebiliriz. Şimdi adım adım ilerleyelim Ali ile birlikte. Şimdi biraz aslında kalabalıkları kıyaslayanlar da vardı, ancak biz genele baktığımız zaman iki tarafın destekçilerinin de tribünü doldurduğunu söyleyelim. Öte yandan yine hafif kameramızı karşıdaya kaldırdığımız zaman da kısa süre öncesinde Aziz Yıldırım da stada giriş yaptı ve müthiş bir tezahürat eşliğinde de yine kendi destekçilerinin olduğu bölümden geçerek locadaki yerine doğru ilerledi. Hakan Safi'nin de birkaç dakika sonra burada olmasını bekliyoruz. Tabii bundan sonrası ne olacak? Yani oy verme işlemi tamamlanmış oldu. Sabah saat 10'da başlamıştı ve artık sayım işlemine geçilecek. Kısa süre öncesinde saat tam 17'yi göstermesiyle birlikte Divan Başkanı Şevket Mosturoğlu, talimatımdır, artık oy verme işlemini durdurun, sayıma geçin dedi. Şimdi kongre üyeleri oylarını verdikten sonra stadyuma gelmeye başladılar. Gördüğünüz tarafta da hemen işte bu bayrağın, Fenerbahçe bayrağının sol kısmında da Aziz Yıldırım destekçilerini görüyoruz. İki tarafın bu şekilde ayrılmış olduğunu söyleyelim. Tabii zaman zaman coşkulu anlar yaşanıyor, çünkü iki tarafın destekçileri de oldukça heyecanlılar. Özellikle de Fenerbahçe'nin yine çok bilindik isimleri, eski futbolcuları, yönetiminden isimler, yine Mahmut Uslu'yu gördük. Pek çok isim de bu noktadan geçtikçe de çok kez şahit olduk ki aslında büyük bir tezahürat başlıyor. Genel kurulun ilk gününde, yani dün, iki tribünler yine bu şekilde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri olarak ikiye ayrılmıştı ve karşılıklı atışmalar vardı, tartışmalar vardı, münakaşalar vardı. Şimdi bütün bunların ışığında bakın, hadi biraz da şöyle ilerleyelim. Bütün bunların ışığında bakacak olursak aslında dün gergin geçen o genel kurulun ilk gününde bugüne geldiğimiz zamansa sorunsuz geçtiğini söyleyebiliriz. Ama oy verme işlemleri sırasında da özellikle de 44 bini aşkın kongre üyesinden bahsediyoruz. O kongre üyelerinin de büyük bir kısmının, yaklaşık olarak geçtiğimiz yıl 24 bin oy verilmişti. 24 bin kongre üyesi sandığa gitmişti. Bu yıl o rekorun kırılmasını bekliyoruz. Tabi rakam ulaştığı takdirde paylaşacağız. Ancak çok yakın bir sayı, yani 22-23 bin bandını da geçti ki birkaç saat öncesinde tahminim odur ki geçtiğimiz yılın rekoru da kırılmış olacak. Tabi büyük bir demokrasi şöleni aslında. İki tarafın dün gergin geçen tribünlerin atıştığı o genel kurulun ardından bugün çok daha sakin ve hakikaten her şey prosedürüne, yoluna uygun bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Ve katılımın da oldukça yoğun olduğunu görebiliyoruz. Tabii bir yanda efsane başkan Aziz Yıldırım, diğer yanda açıkladığı transferlerle değişim gerekiyor diyen Hakan Safi'nin mücadelesinde artık Fenerbahçe'nin başkanının belirleneceği bu saatlerde de oy verme işlemi tamamlandı ve birkaç saat sonrasında Fenerbahçe'nin yeni başkanını öğrenmiş olacağız. Özellikle de Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki gerginlikleri dün görürken işte Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'yi sadece açıkladığı transferler özelinde başkan olmaya çalışıyor diye eleştirmesi, ben başkan olmaya değil lider olmaya geliyorum açıklamaları, bir yanda da karşı cephede Hakan Safi'nin de açıkladığı transferler, gece Çağlar Söyüncü transferi çok açıklamasıyla birlikte, Çağlar Söyüncü haberini vermesiyle birlikte de büyük bir aslında kongre üyeleri arasında da sohbetlere denk geldiğim zaman şaşırdıklarını, o saatte bir açıklama beklemediklerini ve hakikaten de mutlu olduklarını gördük. Ama şöyle bir kafamı kaldırıp baktığımda Fenerbahçe'nin ana tribününün tam anlamıyla dolu olduğunu görmek mümkün ve tıklım tıklım, daha da oy vermeyi henüz bittiği için oylarını vermiş kongre üyelerinin de bu noktaya doğru geldiklerini söylemek mümkün. Öte yandan tabii onda başlayan oy verme işlemi bir önceki günde gergin geçen genel kurul, yer kapma kavgaları, tezahürat gerginlikleri, localar arası tartışmalar derken bugün bir kez daha aynı görüntüleri görür müyüz? Gel hele biraz daha Hakan Safi cephesine doğru şöyle ilerleyelim. şu girişi de gösterelim. Bugün bir kez daha gergin anlara şahit olur muyuz? Açıkçası konuştuğumuz zaman özellikle de şimdi sayımın başladığı ilk dakikalardayız. Saatler ilerledikçe yani yaklaşık olarak 6.30-7 civarına doğru da aslında başkanın belli olacağını söyleyebiliriz. Herhangi bir itiraz olmazsa oy sayımına, yani çok az bir fark olmaz ve eğer ki bir itiraz olmazsa Fenerbahçe başkanını yaklaşık olarak 2 saat içinde öğreneceğimizi tahmin ediyoruz geçtiğimiz yıllara dayanarak. Öte yandan dedim yani gergin geçen genel kurulu yaşamıştık diye, bir kez daha böyle bir gergin seçim ortamında, özellikle de sandıkların açıldığı ve sayımın başladığı bu dakikalarda yine bu şekilde bir gerginlik çıkar mı, taraflar arasında atışmalara neden olur mu? Açıkçası böyle bir durumda muhtemel olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'ye borcum var demişti Aziz Yıldırım ve futbolcu isimleri sayarak itibar kazanmayı doğru bulmadığını

0: Alperest'i gerçekçi projelerle ilerleyeceğini söylemişti. Başkan değil, lider olacağım demişti. Hakan Safi ise tarihin en iyi kadrosunu kuracağım demişti. Bugün tribünde taraftarların özellikle karşılıklı atıştığı ve hararetli dakikaların yaşandığı anlarda da tribünlerde dillerinde bu tezahüratlar vardı. Oyuncu isimleriyle Hakan Safi'nin açıkladığı isimler telaffuz ediliyordu ki bu da baktığımız zaman demek ki 44 bin kongre üyesinin belirli bir kesiminde heyecan yaratmış ve etkili olmuş gözüküyor Hakan Safi'nin açıklamış olduğu transferler futbolcu isimleri. Tabii Luis Suarez, Melih Demiral, Greenwood gibi isimleri açıklamıştı. Bu isimlere ek olarak gece açıkladığı bir isim daha vardı ki bütün bunların ötesinde bugün de Hakan Safi ile konuştuğumuz zaman biz bu akşam kazanacağız. Fenerbahçe başkanı olacağım ve sonrasında hep beraber konuşacağız, hep beraber kutlayacağız. Güzel bir süreç bekliyor mesajı vermişti. Bir dakikamız bile yok kaybedecek mesajı vermişti. İşte bütün bu gelişmelerin ışığında 44 bin aşkın üye ve büyük bir kesimin oy verdiğini de düşünecek olursak şu anda taraftarların da yine akın akın gelmeye başladığını da görüyorum. Tribünlerin tamamının da yine dolacağını söylemek mümkün. İşte görmüş olduğunuz gibi Ali ekranlara getirdi. Bir tarafta Hakan Safi destekçileri. Yine tribünlerin diğer tarafındaysa Aziz Yıldırım destekçileri. Fenerbahçe'de oy verme işlemi 17 itibariyle bitti. Geldik şimdi oy sayımına. Oyların sayılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin bu tarihi gününde Fenerbahçe'nin yeni başkanı birkaç saat içerisinde belli olmuş olacak. Bizler de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet Eren, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, 24 muhabiri Eren Coşkun Dili o noktadaki heyecanı, onu o atmosfere aktardı. Kameraman Ali Maşalacı da bizlere o heyecanı görüntüledi efendim. Tabii Eren'in de dediği gibi artık birkaç saat içerisinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Biliyorsunuz ki Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışıyor. O noktada da oldukça büyük bir heyecan ve merak hakim. İlerleyen dakikalarda da Eren aktarmaya devam edecek diyelim ve devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Amerikan medyasına konuştu. Lübnan'a saldırılar konusunda İsrail'in hoşuna gidecek açıklamalar yaptı. Ayrıca zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmak için İran'la birlikte çalışacaklarını ifade etti. Trump NBC televizyonuna açıklamalarda bulundu. Lübnan'ın İran'la kısa vadede yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını talep etmedim dedi. Donald Trump İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna da değindi. Anlaşmaya varılması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin uranyumunu çıkarmak ve imha etmek için İran'la birlikte çalışacağını söyledi. Ekipmanı ABD'nin sağlayacağını ifade etti. Trump ABD'nin uranyumu onlarla veya onlarsız güvence altına alacağını sözlerine ekledi. Anlaşma olmazsa askeri olarak harekete geçecekleri tehdidini yineledi. ABD Başkanı ayrıca herhangi bir anlaşmanın parçası olarak hiçbir yaptırımı önceden kaldırmayacağını dile getirdi. Ancak işler yolunda giderse bazı adımlar atabileceğini söyledi. Donald Trump, İran'ın yeni liderliğini övdü. Müşteba Hamaney'in babasından daha rasyonel olduğunu belirtti. Doğrudan görüşmeye açık olduğunu da yineledi. İsterse görüşürüz ama kendisiyle doğrudan konuşmadım dedi. Müşteba Hamaney kamuoyunun karşısına hiç çıkmadı. Yeri de gizli tutuluyor. Trump yerini bilebileceklerini ima etti. Nerede olduğunu bilip bilmediğimi söylemek istemiyorum ama bilme ihtimalim yüksek dedi. Ve Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon seçmen gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere bugün sandık başındaydı. Birçok ülke Güney Kafkasya'nın siyasi tablosunu etkileyecek seçimleri yakından takip ediyor. Oy verme işlemi başladı. 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor. Siyasi blok arasında Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi de var. Paşinyan'ın en güçlü rakipleri arasında ise güçlü Ermenistan İttifakı'nın lideri Rus-Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan bulunuyor. Karapetyan hakkında kara para aklama, vergi kaçırma ve anayasal düzeni devirmeye çağrı gibi suçlamalarla ev hapsinde bulunuyor. Seçmenler Paşinyan'la Kremlin'in açıkça desteklediği parçalı yapıdaki Rusya yanlısı muhalefet arasında tercih yapacak. Paşinyan'ın partisi son anketlerde %45'te açık ara önde görünüyor. Ancak seçimlerden birinci çıkması halinde dahi parlamentoda tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşmakta zorlanabileceğine işaret ediyor. Seçimler Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmesinin akıbetini de etkileyebilir seçim. Rusya'ya olan bağımlılığı azaltıp Batı'yla ilişkileri ilerletme politikaları açısından da referandum niteliğinde. Paşinyan'ın kaybetmesi durumunda Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ikili ilişkileri askıya alması gibi bir risk mevcut.

0: Seçimlerin üzerinde Moskova'nın gölgesi de var. Seçimden önceki iki hafta içinde Moskova, Ermenistan'dan birçok ürünün ihracatını yasakladı. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Türkiye'ye yakın duran Paşinyan'ın yenilmesi için büyük çaba sarf ettiğini ifade ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise oyunu kullandı. Ardından gazetecilere bir açıklama yaptı. Rusya ile ilişkilerde herhangi bir gerginlik görmediğini söyledi. Evet sevgili izleyenler, Arnavutluk'ta tartışmalı turizm projesine karşı düzenlenen gösterilerde büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı olan Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen milyarlarca avroluk yatırım planına karşı binlerce kişi yine sokaklara döküldü. Detaylara bakalım.
1: Balkan ülkesi Arnavutluk'ta gösteriler büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi protesto ediliyor. Binlerce gösterici sahil kıyısı için sokaklara döküldü. Başkent Tiran'da İskenderbey Meydanı'nda toplanıldı. Arnavutluk satılık değildir yazılı pankart ve dövizler taşındı. Göstericiler önce Ulus Şehitleri Bulvarı'na, ardından Başbakanlık binasına yürüdü. Adriyatik Denizi kıyısında koruma altındaki sahilde de gösteriler düzenlendi.
2: Bence bu bölge korunmalı. Arnavutluğun el değmemiş ve bakir doğaya sahip birçok bölgesini kaybettik. Bence bu daha da önemli çünkü Akdeniz'in her yerinde nesli tükenmiş türler burada hala mevcut.
1: Arnavutluk'ta yapılması planlanan turizm projesini protesto eden Yunanlar Atina'da eylem düzenledi. Protestocular projenin bir çevre felaketine yol açacağını belirtti. Bahsi geçen sahil, aralarında flamingo ve tepeli pelikanların da bulunduğu 248 kuş, 100 balık ve 770 bitki türü olmak üzere 2300'den fazla çeşidi barındırıyor. Adriyatik'teki en önemli kıyı habitatlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Arnavutluk basınına göre Arnavutluk Özel Savcılığı söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattı. Arnavut Başbakan Edi Rama ise projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Proje için gerekli izinlerin alındığını belirtmişti.
0: Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri konuyla ilgisi olan iki şüpheliyi yakaladı. Olay sabah saatlerinde Maltepe Aydın Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yapılan incelemede bir adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekipler yoğun incelemelerinin ardından silahlı saldırıyı düzenleyen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar Ankara'da bir vatandaştan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını ve dövizi alarak kayıplara karıştı. Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 4 şüpheliyi Ankara çıkışındaki gişelerde suçüstü yakaladı.
3: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez kaçamadı. Ankara'da bir vatandaşı milyonlarca lira dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı. Polis ekipleri adım adım iş sürdü. Şüpheliler vatandaşı kamu görevlisi olduklarına inandırdı. Yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi elden teslim aldı. Dolandırıldığını fark eden mağdur polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Şüpheliler Ankara çıkışındaki gişelerde durduruldu. 4 kişilik çete kıskıvrak yakalandı. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler bir berber dükkanına operasyon düzenledi. Ziynet eşyaları ve dövizler saklandıkları yerde ele geçirildi.
0: Cep telefonundan birkaç dokunuşla ulaşılabilen sanal bahis ve kumar platformları gençler arasında giderek büyüyen bir bağımlılık sorunu.

0: Nah dönüştü. Uzmanlar kolay kazanç vaadiyle gençleri sisteme çeken bu uygulamaların ciddi ekonomik ve psikolojik sonuçlar doğurduğu uyarısında bulunuyor.
1: Dijital dünya her şeye kolay erişim sağlıyor. Sanal kumar ve bahis bağımlılığı artıyor. Gençler bir bilinmezin içine düşüyor.
2: Aslında bağımlılıktan kurtulma yoluna ya da işte iyileşme arayışına başladıkları nokta kayıpların en yoğun olduğu nokta oluyor. Keşke biraz daha o kayıplar ilk başladığında başvurulsa ama genelde hani o sıfırı tüketmek dediğimiz nokta gelmiş çatmış oluyor.
1: İstanbul'da ikinci bağımlılık ve iyileşme sempozyumu düzenlendi. Sanal kumarın özellikle gençler arasında alarm verici boyutlara ulaştığı değinildi.
2: Yaş maalesef ortaokul ve liseye kadar inmiş durumda. Liselerde özellikle gençlerle yaptığım çalışmalarda ben en çok şunu gözlemliyorum mesela. İşte bahis bir kumar türü değil. Yani onların kafasında çok daha böyle işte bir analiz, strateji olmadan, hiç düşünmeden oynanan, karşılığında para kazanılan şeyler kumar.
1: Uzmanlara göre sistemin en tehlikeli yönü kullanıcıları ilk aşamada kazandırarak oyun içinde tutması. Böylelikle kazanma duygusuyla sisteme bağlanan kişiler kaybetmeye başladıklarında da zararlarını telafi etme umuduyla oynamayı sürdürüyor.
2: O bahsettiğimiz sıfırı tüketmiş bağımlılar da öyle başlamış oluyor. Yani hiç kimse milyonlar yatırıp zaten genelde başlamıyor buna, küçük paralarla oynanıyor. Bu da genellikle maalesef lise çağında oluyor. Sonra üniversitede biraz daha arkadaş gruplarıyla beraber yapmaya gidiyor derken daha da hem konulan para hem harcanan zaman artıyor ve bağımlılık gelişiyor.
1: Kişiler zamanla ekonomik çıkmaza sürükleniyor. Bireylerin aile ilişkilerinden eğitim hayatına kadar birçok alanda kalıcı hasarlar meydana gelebiliyor.
2: Kendini dövdürüp sonra hastanede böyle onun bir videosunu çekip ben şu an çok müşkül durumdayım. Bir özel hastaneye geldim ama tedavi olacak param yok. İşte bir 200-200 herkes atar mı diye mesaj atıp son paralarla oynayan vaka bile var.
1: Uzmanlar ebeveynlerin çocuklarının harcamalarında ani artış, sosyal çevreden uzaklaşma, okul başarısında düşüş ve ekran süresinde belirgin yükseliş gözlemlerse harekete geçmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
2: Genelde maddi kayıplarla, yani çok fazla işte borç isteme, yakınlardan habersiz borç isteme ve ailenin bunu böyle çok tesadüfen öğrenmesi, yalan. Yine en sık karşımıza çıkan şey, hem aileye bir ihtiyacı konusunda yalan söylüyor, o para kaynağını arttırmak için, hem de işte çevreye yalan söylemiş oluyor, onlardan para alabilmek için. Bir de tabii işte böyle evde paraların eksilmesi, o cüzdanlardan böyle şeyler alınması gibi gibi, ya da telefonla hem buna eşlik eden çok fazla böyle bir meşguliyet de varsa aile o noktada fark edebiliyor.
0: Anadolu Ajansı, İsrail'in Gazze'de işlettiği suçları belgeleriyle gözler önüne serdi efendim. Kanıt, tanık ve sanık kitaplarından oluşan internet sitesi erişime açıldı.
3: İsrail'in işlediği zulüm, soykırım ve vahşet tarihe not düşülüyor. Anadolu Ajansı tüm gerçekleri 3 kitapta derledi. Gazze Triloji internet sitesi erişime açıldı. Anadolu Ajansı Yayınları Müdürlüğü tarafından kanıt, tanık ve sanık kitaplarından oluşan Gazze üçlemesi hazırlandı. Üçleme, İsrail'in işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü kapsamındaki delil, tanık ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeliyor. Kanıt, İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımını sarsıcı fotoğraf ve görüntülerinden oluşan somut delillerle belgeliyor. Tanık, soykırımın unutturulmaması için tarihe tanıklık ediyor. Sanık da Gazze'deki soykırımın ve destekçilerinin işledikleri suçları adalet karşısında da yargılanması için tüm delilleriyle ortaya koyuyor. Gazze'de yaşanan soykırım trajedisini dünya gündemine taşımada önemli bir rol üstlenen bu üçlemeye artık gazatriloji.com.tr internet sitesinden dijital olarak ulaşılabilecek.
0: Bu sene yaz gecikmeli geldi yağışlar. Yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Hava geçişleri mevsim depresyonuna da neden olabiliyor tabii efendim. Detayları psikolog Naz Özel 24'e aktardı.
4: Bir yanda havalar ısınıyor, bir yanda hala yağışların etkisi devam ediyor. Yazın sancılı gelişi duygu durumu değişikliğini de tetikliyor. Peki mevsim geçişlerinde nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtı.
5: Eve küçük alabildiğimiz güneş ışığı lambaları var. Bu lambalardan alarak, muhakkak yürüyüş yaparak, havanın ve sirkadyen ritme uyumu sağlamasını sağlayarak aslında birazcık daha iyi hissedebiliriz.

0: psikolog Naz Özel, mevsim geçişlerinin ruh hali üzerindeki etkilerini aktardı. Zihnimizle bedenimizi daha uyumlu hale getirmeliyiz dedi.
1: Genel olarak her mevsim geçişinde birazcık böyle duygu durumumuzda değişiklik olabiliyor ama bu eşittir depresyon demek değil. Mevsimsel depresyonda biraz böyle halsizlik, tahammülsüzlük, çok insanlarla görüşmek istememe gibi belirtilerle başlıyor. Bunun bir kere süresini takip etmemiz önemli.
0: Özel duygu durumu değişikliklerinin depresyonla karıştırılabileceğini söyledi. Sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti.
1: Eğer işlevselliğimiz düştüyse evet tıbbi bir destek alabiliriz. Artık böyle 6 ayı geçtiyse, mevsim çoktan geçtiyse belki de mevsimsel depresyon değil, altta gizli bir depresyon olabilir.
2: Bu haberle noktalıyoruz efendim. Benim için de veda vakti, bizden sonra Merve Aydın ekranları başında olacak, 24 ekranlarında. Bir yere ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Halı'nın gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Sanatçı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu bizimle birlikte. Kendisiyle bu alanın bilinmeyen detaylarına dair, sinemaya dair ve yapay zeka ile sinema yapmaya dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Siz de buradaysanız eğer hemen başlayalım. Merhabalar, nasılsın?
1: Merhaba, teşekkürler. Nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin ve çok güzel görünüyorsun. Sağ ol, var ol. Dedikten çok hemen sonra müsaadenle başlamak istiyorum. Bir girizgah yapmak adına yapay zeka ile ilişkin ve diyaloğun ne ölçüde ve bu alana ne zaman ilgi duymaya başladın?
1: 5-6 yıl oldu. Yani aslında ben bu yapay zeka araçlarıyla haşır neşir olmaya başladığımda yapay zeka popüler bir konu bile değildi. ChatGPT yoktu. Hemen hemen her gün haberler çıkmazdı hakkında. Şu an ama bildiğin gibi her gün internette ya popüler bir konu ve herkes bunu konuşuyor. Benim de yani ilginç bir background'um var. Film eleştirmenliğinden dağıtımcılığa kadar sinemanın değişik kulvarlarında çalıştım ve 5-6 yıl önce aslında hayatta biraz inzivaya çekildiğim bir dönemde bu yapay zeka araçlarıyla üretici, yaratıcı bir kullanıma geçtim ve sonra hızlı bir şekilde ilerledi her şey diyebilirim.
0: Totalde kaç yılı kapsayan bir ilişki ve diyalog dersen?
1: 2021'di.
0: 2021'den beri. Peki şunu da merak ediyorum. Birazdan bunların hepsini açacağız. Ama sinemaya bakışın nedir? Sinema senin hayatında nasıl bir yer kaplıyor ve sinemanın hayatındaki yerini nasıl özetlersin bize?
1: Sinema benim hayatımın büyük bir kısmını kaplıyor diyebilirim. Yani kendimi bildiğim bilir. Sinemayla ilgileniyorum. Sinema yazarlığı yapmaya başladığımda daha henüz üniversite çağındaydım. Yani yaklaşık 15 yıl boyunca çeşitli gazete ve dergilerde düzenli olarak yazı yazdım. İşin hani akademik daha kuramsal teorik çalışmalar kısmında da çok meraklıydım, aktiftim diyebilirim. Bir taraftan işte festival filmlerinin, yabancı filmlerinin, daha biraz art house, sanat sineması dediğimiz filmlerin dağıtımında, ithalatında çalıştım. Yani sektörün değişik kısımlarında bulundum kendim de. Yani oldukça sıkı bir sinema severim, sinefilim. Ve yani bu üretime yapay zeka ile film yapmadan önce de zaten hayatımın büyük kısmını sinema kaplıyordu.
0: Hem anladığım kadarıyla hem üretici, hem kuramsal, hem de sinefil tarafındasın. Doğru mu anlıyorum?
1: Tabii tabii. Yani
0: bunlar üçü bir kompakt şeklinde devam ediyor hayatında.
1: Evet. Yani aslında genelde kuramıyla ilgilenen insanlar pratiğiyle çok haşır neşir olmaz. Yani ben ilginç bir kombinasyonum. Sinema yazarlığı yaptığım dönemde de yani bir taraftan hem akademik çalışma yapardım ama yani deneme yanılmaları, evde kendim bir şeyler yapmayı, programları keşfetmeyi, pratiği de severim. Ve yani o hem pratikten aldığım tecrübeyi hem kuramdan aldığım bilgileri birbirlerini sentezlemeyi seviyorum. Bu yüzden de hani değişik bir yere konumlandırıyor. Aslında yapay zeka araçlarıyla da ilk önce sinema yapacağım diye yola çıkmadım. Fotoğrafik gerçekliğin kendisiyle oynayan resim sergilerim oldu. Yurt dışında kariyerim öyle bir hızlı ilerledi diyebilirim ki kapılar açıldı. Teşekkürler. Ben de dedim ki yani aslında yani asıl background'um sinema ve eşimle beraber çalışıyorum. Onun da background'u sinema. Dedik ki yani biz film yapımına kullanalım buradaki tecrübemizi. Çünkü bu araçlarla o kadar erken başladık ki kullanmaya. Yani biz video yaptığımızda yapay zeka araçlarıyla dünyada yani 20-30 kişi bir avuç insan vardı video art yapmaya çalışan veya video yapmaya çalışan. Çünkü o araçlarla ne bir insan yüzü yaratılabiliyordu 5 yıl önce ne de gerçekçi bir şey görüntü üretilemiyordu. Fakat o zamandan bu yana gelen neredeyse tüm araçları kullandım ve yani haliyle tecrübe beni avantajlı bir pozisyona sokuyor. Buradaki ilginç durum da şu, aslında yapay zeka araçlarıyla ilgilenen çoğu insan teknoloji backgroundlu. Ya bir coding ya bilgisayar ya farklı bir yerden geliyor ve sinema veya sanatsal ifadeyle ilgili çok bir tecrübeleri olmuyor. Sinemayla ilgilenenler de aslında işin teknoloji kısmına biraz yabancı veya işte uzak duruyorlar. Beni ilginç bir kısma koyan şey yani bu araçlara hem hakimim hem de olabildiğince kuramsal sinefil bir kökten geliyorum diyebilirim.
0: Hepsi bir arada. Çok güzel ve hızlı bir özet oldu. Çok teşekkür ederim. Peki yapay zeka ile film üretmeye ne zaman ve nasıl başladın? Biraz bahsettin ama daha da detaylandırırsan eğer.
1: Tabii ilk önce video çalışmalarım oldu. 2023 yılındaydı sanırım yayınlanan, dünyada çeşitli galerilerde sergilenmiş video eserlerim oldu kısa. 2024 yılında da Post-Truth, Gerçek Ötesi filminin yapımına başladım. Yaklaşık 18 ay süren bir görüntü üretimi süreci oldu. Filmin bildiğin gibi bütün görüntüleri, bütün sesleri, yani görsel, işitsel her şey yapay zeka ile üretildi. Senaryosunu ben yazdım, kurgusunu ben yaptım. Yani yapay zeka aslında bir araç olarak kullanıp görsel, işitsel ham maddemi yaratmak, materyalimi, malzememi üretmek için kullandım. Fakat 2 yıl, yani 18 ay gibi bir prodüksiyon süreci oldu. Dolayısıyla 2024'ten beri bu film üzerine uğraştım ve 2025 ortasında da film yayınlandı.
0: Türkiye'nin ilk yapay zeka ile yapılmış filmi diyebilir miyiz?
1: Tabii.
0: Diyebiliriz.
1: Zaten
0: doğru bir tanım.
1: Evet. Belgesel olarak baktığımızda da zaten hani dünyada da pek eşi benzeri yok. Dünyada hala uzun metrajlı yapay zeka ile üretilmiş pek film örneği yok. Hı hı. Hep internette gördüğümüz kısa içerikler ya da kısa filmleri görüyoruz. Bildiğim kadarıyla yani bu konuda bir arşiv taraması da yapmıştık. Yani zaten dünyada vizyona giren ilk yapay zeka üretimi film.
0: Çok güzel. Birazdan post-truth'a yani gerçek ötesine geleceğim ama sinemada neden gerçek prodüksiyonlarla değil de yapay zeka ile film üretmeyi tercih ediyorsun?
1: Filmin meselesi gereği aslında yani zaten yani benim yaptığım şey bir belgesel film ve belgesel filmin konusu gerçekliğin, günümüzde gerçekliğin kaybolması üzerine. Hı hı. Bana göre ilgilendiğim araç zaten yani bunun için çok uygun bir konsept yaratıyor. Ve zaten yani arşiv belgeseli gibi bir tarzı var. Yani zaten hani sette çekim yapacak kurmaca bir film değildi. Ama onun dışında da zaten hani sinemada geleneksel yöntemlerle hani eğer set filmi veya bu tarz şeyleri kastediyorsan.
0: Evet onu kastediyorum.
1: Zaten yani dediğim gibi filmin konsepti, konusu gereği. Değişik bir proje hani hikaye olarak oyunculuğu yani içinde oyuncu yok yani bir belgesel ve arşiv görüntülerinden ve gerçek görüntülerden faydalanırdı eğer yapay zeka araçlarıyla yapmasaydım da. Fakat yapay zeka araçları şurada şöyle kavramsal olarak işime geldi diyebilirim hani bir noktada çağımızda her şey sahte gibi bir şey yani sahte derken gerçekliğinden emin olamıyoruz. Politika öyle, kültür öyle, sosyal medyada karşımıza çıkan bir bilgi öyle. Bu kadar sahteleşmiş bir çağda da yani sentetik, özü gereği gerçek olmayan görüntüler aslında bizim gerçekliğimiz ki yani çağımızda bizi eğer bu kadar fazla sahte şey sarmalıyorsa bir belgesel olarak da bir adım gerçekliğe yaklaşan bir tarzı olacaktı. Benim ilgilendiğim şey yani yapay zeka araçları zaten konuşulmasının sebebi de bu internette. Herkes Hollywood filmlerini nasıl yaparız, işte aksiyon, bilim kurgu, büyük bütçeli filmleri nasıl yaparız derdinde. Fakat ben çok biraz deli işi bir yerden yaklaştım. Dedim ki bu araç aslında belgeselle çok büyük yenilik getirecek. Çünkü gerçek olmayan bir görüntü yaratan fakat olabildiğince fotoğrafik, sinematografik anlamda gerçekliğe yakın bir görsel yapısı olan bu formlarla acaba belgeselciler neler yapacak? Şu an henüz gündemde çok popüler bir konu değil ama bence belgesel sinema yapımına çok ilginç katkıları olacak bu araçların.
0: Yapay zekandan bahsediyoruz.
1: Evet, yapay zeka
0: ve ilgili teknolojilerin.
1: Evet.
0: Peki gelelim gerçek ötesine. Ne anlatıyor? Nasıl bir düşünce sürecinin ürünü? Senaryo yazımı ne kadar sürdü? Nasıl bir detaylar barındırıyor bir film olarak aynı zamanda? Bunların hepsini cevaplamanı rica edeceğim. Ama önce bir fragmanımız var. Dilersen onu izleyelim.
1: Tabii.
0: İzliyoruz. Once upon a time we trusted religion. We trusted science. We trusted politicians. We trusted media. We trusted technology. We trusted data, numbers, reason. We trusted experts. We trusted facts. Now, we trust nothing. We are drowned in information, yet

0: Evet, fragmanımızı izledik. Zor da bir fragman. İçeriği itibariyle, görüntüleri itibariyle vesaire. Hocam, gerçek ötesi ne anlatıyor, ne söylüyor bize?
1: Ya, fragman gibi film de biraz bir bombardıman. Çünkü aslında bu belgeseli yola çıkarken...
2: ...olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında iki gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Günü'nüzü ve yine 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftanızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hem çocuklarımızın hem de ziyaretçilerin çevre ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığını artıran Sıfır Atık

festivali ve sergimizin de aynı şekilde hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanı, 200'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere, 5000'i aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir. Forumun bir diğer özelliği de yalnızca teorik düzeydeki tartışmalara değil, somut, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerilerine odaklanmasıdır. Gerek kapsamı, gerek metodu, gerekse mahiyeti itibariyle sıfır atık formunun var olan potansiyeli kuvveden fiile çıkaracağına, düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Taraflar Konferansı'na giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir. Bu bakımdan forumun temasının Antalya'ya giden yol iklim eylemi olarak sıfır atık şeklinde belirlenmesi son derece doğru ve isabetli olmuştur. Foruma fikirleriyle, eleştirileriyle, tespitleriyle katkı yapan herkese, şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. Forumun irade beyanları olan ortak deklarasyon ve ortak sonuç bildirgesinin de çevre ve iklim alanında atılacak yeni adımlar için şimdiden hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte hava kirliliğinden gıda kirliliğine, hatta gıda kıtlığına, atık yönteminden, atık yönetiminden, doğal afetlere, iklim ve üretim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini tetiklediği inkar edilemez bir hakikattir. Bu problemlerin etkisi enerjiden ulaşıma, sağlıktan tarım ve hayvancılığa çok geniş bir alanda her geçen yıl daha da fazla hissedilmektedir. Fakat şu gerçeği de burada açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim hemen her çağda değişime uğramıştır. Buradaki asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilebilmesidir. Dolayısıyla bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamız inanıyorum ki daha gerçekçi olacaktır. Bunu yalnızca isimlendirme düzeyinde kalan sati bir anlaşmazlığı tekrar su yüzüne çıkarmak için söylemiyorum. Bilakis meseleyi doğru adlandırmanın rasyonel çözümleri beraberinde getireceğini vurgulamak adına özellikle dile getiriyorum. Şu hususu da dikkatinize sunmakta fayda görüyorum. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin
üretimi hızlandırdığı bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı, hırpaladığı modernitenin tahrip edici

açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı rapora göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Bir yıl içerisinde üretilen gıdanın 1/3'ü, yani 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir. Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan forumun açılışında gündeme getirdiği Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan 1,6 milyon kilometre kare büyüklüğündeki çöpten kıta sorununun hangi vahim boyutlara vardığını ortaya koyan gerçekten ürkütücü bir örnektir. Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor. Kıymetli katılımcılar, Türkiye olarak tabiatı hem Rabbimizin bizlere emaneti hem de gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyor. Çevre, iklim ve atık yönetimi noktasında gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. 2017'de eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketi bugün hamdolsun Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. 2022'de Türkiye'nin ana sunucu 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamda 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesi bu yöndeki samimi çabaların en kıymetli meyvesi oldu. Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denge gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik. 2 trilyon litre su, 270 milyar kilowatt saat enerji, 60 milyar litre petrol ve

0: 390 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu temin ettik. 2017'de %13 olan geri kazanım oranımız 2025'te %37,53'e, yani neredeyse 3 katına çıktı. Bu oranı 2035'te %60'a, 2053'te ise inşallah %70'e çıkaracağız. (Gülüyor) 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 2017 yılında çevre hassasiyetinin ve gelecek nesillere yönelik derin bir mesuliyet bilincinin simgesi olarak başlayan sıfır atık hareketini 9 yıl gibi kısa sürede global bir çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren, başta harekete ilham veren ve öncülük edenler olmak üzere tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Sıfır Atık Forumu'nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Forumu teşrif eden kıymetli misafirlerimiz de, programın icrasına destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Değerli hitapları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Efendim, sizleri saygılarımızla sahnemizden uğurluyoruz. Bir kez daha sürdürülebilir bir dünya, daha adil bir gelecek ve yeşil diplomasi yolunda Türkiye'nin güçlü vizyonu ve kararlılığını ortaya koyan rehber niteliğindeki hitapları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim.
2: Ladies and gentlemen, our deepest gratitude and our highest respect to His Excellency, the President of the Republic of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, for not only his bold vision, but his steadfast commitment to a more sustainable future.
1: Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımızın kapanış hitaplarının ardından...
3: başvuruyorum çünkü bana göre bir sinema form olarak yeni bir teknolojik araç kullandı diye yeni bir şeye dönüşmüyor. Diğer filmlerin yanında yer alması gerektiğini düşünüyorum filmin ve bu anlamda da çok şanslıyım ki köklü ve prestijli film festivallerinden hatırı sayılır güzel ölçüde bir herhalde benimseme ve kabul gördüm ki bu yılın sonuna kadar yani Aralık ayına kadar pek çok festivalde, yani Almanya'dan Bangladeş'e, Brezilya'dan Avustralya'ya kadar şu an filmi davet etmiş pek çok festival var.
4: Tebrik ediyorum. Çok güzel özetlediniz. Çok hızlı ve keyifli bir özet oldu. Çok kısaca rica ediyorum. Bu alanda söz söylemek isteyen, ben de varım demek isteyen hem sinema hem de yapay zeka mevzularında gençlere neler, genç ve yeni sanatçılara neler söylemek istersiniz?
3: Korkmamak en önemli şey. Çünkü sanatsal ifadede yeni teknolojik araçlar her zaman ön yargıyla yaklaşılıyor, yadırganıyor diyebilirim. Bunu yani sinemanın kendisi de gösteriyor. Yani sinema öyle bir sanat ki ilk sessiz siyah beyaz görüntülerle başladık. Hı hı. Ses geldiğinde bile tepkiler karşılanmış. Bunu biliyoruz sinema tarihi hı hı. kitaplarında. Yani sesin sinemanın büyüsünü bozacağını düşündük. Daha sonra renk geldiğinde öyle. Siyah beyaz filmlerin o gene o güzelliğini bozacağı düşünülmüş renkli film geldiğinde. Keza işte CGI, yani bilgisayar efektleri geldiğinde bilgisayar efektlerinin sinemayı bozacağını düşündük. Animasyonlar geldi. Animasyonlara en başta yadırgadık. Bunların sinemadan farklı bir şey olması gerektiğini düşündük ama şu an hani neredeyse gişenin büyük bir kısmını animasyon filmleri yapıyor. Teknoloji en başta yadırgansa da daha sonra sinemasal hikaye anlatımında o hikaye anlatımına bir fayda sağlıyor ve onu genişletiyor. Ve uygun belli türlerde de yoğunlaşıyor. Dolayısıyla yapay zeka araçları da gelecekte böyle olacak. Fakat birkaç yıl boyunca haliyle sadece cesur olanların ya da yeni bir şeyler denemek isteyenlerin bu alana gireceğini düşünüyorum. Ve haliyle gençlere söylenecek ilk şey aslında korkmadan deneme yanılma yapmaları. Bir de bu araçlara özgü bir şey var. Yapay zeka araçları çok standart.

0: Bunlar bir teknolojik dönüşüm getirmeyecek. Bu araçlar doğası gereği yapımı kolaylaştırdığı için ve özellikle bağımsız sinemaya, bağımsız sinema alanında bazı kapıları açacak. Çok sebebi güzel. Şu, film yapımı çok maliyetli bir şey. Bütçeleri aşağı çekiyor olması oldukça bir avantaj. Üzerine ben hep şey söylüyorum, özellikle biraz sıra dışı veya cins, arzı fikirleri olan bağımsız yönetmenler geleneksel film çekim süreçlerinden işin prodüksiyon kısmında yoruluyorlar ve beziyorlar. Neyden beziyorlar? Çünkü finansman bulmak zorundalar. Çünkü fon bulmak zorundalar. Prodüksiyon sürecinde bir sürü fikri duymak zorundalar. Piyasanın koşullarına adapte olmak zorundalar. Aslında yaratıcı zihinler piyasayla beraber düşünmeyi çok sevmiyor. Yapay zeka araçları biraz onlara yani benim film modelimdeki bir alternatif şöyle sunuyor. Kimseye ihtiyacınız yok. Tabii ki her proje değil ama projesine göre A'dan Z'ye her şeyi yapabileceği değişik eski tarz bir otör sinema vari bir bağımsız sinema alanı yaratıyor. Dolayısıyla bizim gibi genç ve dinamik ülkelerden fikriniz yeterince iyi mi? Yani hiçbir aslında eskisi kadar yüksek bütçelere veya prodüksiyon maliyetlerine, yapımlarına büyük bir süreçlere ihtiyacınız yok. Fikir gerçekten iyiyse o zaman bağımsız bir şekilde yapabilirsiniz gibi bir yere itiyor. Bu da yani haliyle Amerika ya da işte Avrupa'daki bazı ülkeler dışındaki bizim gibi ülkelerde yaratıcı zihinlerin önünü açacak.
1: Vallahi çok güzel ve keyifli bir özet oldu. Güçlü mesajlar ve motivasyon barındıran bir söylem oldu son cevabınızda. Çok teşekkür ediyorum. Kısa ama çok öz bir sohbet oldu. Tebrik ben ediyorum filminiz ve bundan sonraki çalışmalarınız Rica için. Ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok, çok güzel bir programdı. Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, annemden duyduğum bir sözdür. İnsanın ömrü bir çaput kadar bile değil. İsveçli yönetmen Ingmar Bergman da 7. Mühür filminde benzer bir seslenişte bulunur. Ey budala, ey insan, sakın unutma, yaşamın pamuk ipliğine bağlı, günlerin sayılı. Doğrusu her fani ölümü tadacak olsa da ölüm duygusu korkutur insanı. Çünkü ölüm bütün gösterileri iptal eder, tüm sözleşmeleri hükümsüz kılar. Ne hafifletici bir sebebi vardır ne de kişiye özel bir hukuku, kuralı. Batı uygarlığı varlığı maddi temelde kavramaya yatkındır. Doğu'nun ruhaniyetçi yaklaşımının aksine Batı insanı Tanrı'nın elini uzatıp kendini açıkça göstermesini, konuşmasını bile istemiştir. İnanç değil, bilgi istiyorum diyen insanın çaresizliği Bergman'ın bu filminde çarpıcı biçimde görünür. Sinema tarihinde izlenmesi gereken filmler listesi hazırlasanız karşınıza mutlaka çıkacak bir eser Seventh Seal, 7. Mühür. İzlemediyseniz bile duymuş olma ihtimaliniz yüksek. İsveçli yönetmen Bergman'ın 1957 yapımı bu unutulmaz klasiği, ölüm ve hayatın anlamı üzerine samimi bir felsefe söyleşisi gibidir. Tüm sembolik ağırlığına rağmen canlı ve sürükleyicidir. Filmin başındaki sekansta bir şövalyenin ölümle ya da Azrail'le diyelim satranç oynama sahnesi sinema tarihinin en etkileyici metaforlarından birine dönüşmüştür. Ortaçağ Avrupa'sında veba salgınının gölgesinde geçen filmde Haçlı Seferi'nden yorgun argın dönen şövalye Antonius Bloch'un karşısına bir gün Azrail çıkar. İşte bu karşılaşma Bergman'ın dilinde basit bir dramatik an olmaktan çıkar, neredeyse bir felsefe dersine dönüşür. Varlığın anlamı nedir? Bu dünyaya neden geldik? Hayatı boyunca bu soruların cevabını aramış olan şövalye, ölüm meleğinden canını almadan önce biraz daha mühlet ister. Kum saati o anda işlemeye başlar. Bundan sonra Antonius'un her sorusu, her arayışı, hayatın anlamını yoklayan bir iç konuşmaya dönüşür. Bergman, seyirciyi yormadan, sanki sohbet eder gibi bu ağır konuları beyaz perdeye taşır. Film, ölüm fikrine rağmen insanın neşe ve zevklere duyduğu arzuyu da görmezden gelmez. Karanlık ve çetin sorgulamaların yanında, küçük bir gezgin tiyatro kumpanyasının saf, neşeli dünyasını hikayeye dahil eder. Sanki Bergman şöyle demektedir. Hayatın bütün acımasızlığına rağmen insanın yaşama sevinci bir yerlerde daima kıpırdanır. Bu zıtlık filmin ritmini yumuşatır. Seyirciyi sürekli kederde tutmaz, nefes aldırır. Çünkü dünya yalnızca acıdan değil, gülüşlerden ve küçük mutluluklardan da oluşur. Teknik açıdan bakıldığında film, siyah-beyaz sinemanın gücünü hatırlatır. Işık, gölge kullanımı, fotoğraf karesi gibi duran o çerçeveler, simgesel sahneler Bergman sinemasının karakteristik dokusunu oluşturur. Sonuç olarak 7. Mühür, yalnızca bir sinema klasiği değil, insanın ölüm korkusu, anlam arayışı ve hayatın geçiciliği üzerine evrensel bir sohbet başlatan nadide bir eserdir. O halde filmdeki seslenişe biz de katılalım. Ey insanoğlu, sakın unutma, yaşamın pamuk ipliğine bağlı, günlerin sayılı. Ne var ki modernizm bu hakiki çağrıyı bastıran sahte bir konfor sunuyor insanlara. Ne mutlu farkında olanlara. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Dalı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Gündem yoğun. Vakit kaybetmeyelim. Fenerbahçe için bugün önemli bir gün, beklenen gün. Çünkü efendim Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaşandı bugün. Saatler 17'yi gösterdiğinde de sandıklar kapandı. Peki ne olacak? Hasan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyorlar. Seçim heyecanının yaşandığı noktaya Kadıköy'e gidelim. Oradan da bizleri Eren Coşkun Dili karşılayacak, detayları aktaracak. Eren, kolay gelsin. 17 itibariyle kapandı artık sandıklar dedik. Sonuç ne zaman açıklanır ve atmosfer nasıl aslında, onu da sormak istiyorum sana. Söz sende.
1: ...27.138 kongre üyesi oy kullandı. Sayı bir hayli yüksek. Geçtiğimiz yılda rekoru kırılmış oldu. Yani bu bakımdan baktığımızda oy sayım işleminin bir saat, bir buçuk saat daha sürmesini beklediğimizi söyleyelim. Tabii kongre üyeleri oylarını verdikten sonra stadyuma geldiler. Zaten stadyum yanındaki Kenan Evren Lisesi'nin bahçesinde oylar kullanılmıştı. Tabii oy verme işleminin ardından da tam bir saati geride bıraktık. Ve o bir saatin ardından da iki tarafın, yani Aziz Yıldırım ve Hakan Safi destekçileri de tribünlerde, karşı cephelerde yerlerini aldılar. Ali Maçalıcı göstersin, hemen arkamızda Hakan Safi destekçilerini görüyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu alan Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyelerine ayrılmış durumda. Tabii dün genel kurulun özellikle ilk gününde de şuna dikkat ettik ki aslında iki tribün arasında, yani hem Aziz Yıldırım'ın destekçileriyle Hakan Safi destekçileri arasında gergin anlar yaşanmıştı. Bugün şu ana kadar böyle bir tablo olmadı. Sadece karşılıklı tezahüratlar eşliğinde iki tarafta kendi adaylarını destekleyen şekilde oldu. Yani bir gerginlik boyutuna ulaşmadı şimdilik. Ancak genele baktığımız zaman bir önceki günde, genel kurulun ilk gününde de gördük ki aslında iki adayın da açıklamalarıyla birlikte tansiyon yükselmişti. Bugün oy verme sürecinin başladığı sabah ondan itibaren böyle bir durum yaşanmadı. Ama Fenerbahçe'nin öylesine bilinen isimleri, eski hocaları, yönetimi veya tekrar özellikle Aziz Yıldırım, yani 20 yıllık bir başkandan bahsediyoruz, yeniden yönetiminde yer vermek istediği kongre üyeleri, yönetici kadrosuyla birlikte onların da oy verme işleminin gerçekleştiği alana gelmeleriyle birlikte de büyük bir kalabalık oluştu. Bugün bayağı bir köşe kapmacı oynadık adeta. Çünkü bir kafamızı çeviriyoruz, Saadettin Saran geliyor. Kafamızı bir çeviriyoruz, başka bir taraftan Aziz Yıldırım, Hakan Safi, birçok ismin bugün oy vermek için, Ali böyle gelelim, fıskiyeler de açıldı. Birçok ismin de bu noktaya geldiğini gördük. Ali şimdi gösterebilirse rica edeyim sağ tarafta sahneyi. İşte 27.138 kongre üyesinin oy kullandığı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında kazananın belli olmasıyla birlikte görmüş olduğunuz hemen karşı tribündeki sahnede olacak Fenerbahçe'nin yeni başkanı ve o noktadan Fenerbahçelilere seslenmiş olacak. Tabii 45 farklı sandıkta oylar kullanıldı ve oy verme işleminin bitmesiyle birlikte de Divan Kurulu Başkanı Şekip Monsuroğlu dedi ki artık oy verme işlemi bitmiştir, hızlı bir şekilde sayıma başlayalım ve o sürenin başlamasının üzerinden de bir saat geçti, sayım devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, Ali böyle gelelim, evet bayağı bir şimdi 24 bin üye kongre üyesi geçen yıl oy kullanmıştı. Bu sene ise 27 bini geçti. Fenerbahçe geçtiğimiz yılında üstüne çıkmış oldu. Yoğun bir katılım olduğunu zaten söylemiştik. Gidelim biraz Aziz Yıldırım cephesine doğru bakalım. Tabii dün genel kuruldaki bir bakıma o koltuk kapma kavgası, hemen ardından gelen karşılıklı tezahüratlar, iki adayın da tribün kürsüde yaptığı konuşmalarla birlikte gergin geçen bir kongre süreci görmüştük ki bugün her şeyin çok daha aslında rutin ilerlediğini gördük. İki isim de tabii oldukça iddialı. Dün gerçekleştirilen kürsü konuşmalarında Aziz Yıldırım özellikle Hakan Safi'yi eleştirmişti ve sadece transfer üzerinden, açıkladığı futbolcu isimleri üzerinden bir adaylık yürüttüğünü ve Fenerbahçe başkanlığını bu şekilde kazanmayı hedeflediğini söylemişti. Kendisi aslında Fenerbahçe'nin geleceğine dair de pek çok planını açıkladı, ancak herhangi bir şekilde bir hoca tercihi ya da futbolcu ismi vermeyeceğini söyledi. Buna eleştirenler oldu, hak verenler de oldu, ama Hakan Safi tarafının aslında elini en güçlendiren taraflardan biri de açıklanan o yıldız isimler, futbolcu isimleri. Tabii bir ki Hakan Safi tarafının dün Aziz Yıldırım cephesine, yani tribünlerin sağından soluna doğru dün eleştiriler vardı. 8 yıldır neredeydi sloganları bugün de duyuldu. Karşılık olarak Aziz Yıldırım cephesinden de dün ayağa kalkmıştı Aziz Yıldırım ve ben her zaman buradaydım demişti. Bizzat bir aslında gergin anları başlatan dakikalarda da Aziz Yıldırım'ın da ayağa kalktığını görmüştük. Bugün ise Aziz Yıldırım yaklaşık bir saat öncesinde yine kendi destekçilerinin bulunduğu alandan yukarıya doğru, yani locanın olduğu noktaya doğru, basın tribününe doğru da çıktı. Şimdi Hakan Safi'nin de bu noktaya gelmesini bekliyoruz. Oy sayım işlemi devam ediyor ve aslında karşılıklı atışmalar şu dakikalarda biraz sakinliği yerini bırakmış olsa da taraftarın, kongre üyelerinin heyecanlı olduklarını ve baktığımız zaman da iki tarafında kendilerine ayrılan alanları tıklım tıklım doldurduğunu görüyoruz. Tabii bütün kongre üyeleri aslında konuştuğumuz zaman bir an önce şampiyonluk hasreti bitsin istiyor. Çünkü dilek olay 12 yıllık bir şampiyonluk hasretinden bahsediyoruz. Tek temennileri o. Öte yandan tabii Hakan Safi'nin açıkladığı isimler, transfer hamleleri çok konuşulmuştu. Yine bu bakımdan da aslında bir yanda tabii Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, diğer tarafta Hakan Safi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Fenerbahçe'ye borcum var açıklamaları ve tekrar eski Fenerbahçe ruhunu bir araya getireceğiz açıklamalarının karşısında Hakan Safi'nin yeni bir vizyon olsun, yeni bir soluk olsun, Fenerbahçe için limitim yok, durdurak bilmeyeceğim şeklinde iddialı açıklamaları vardı. Bütün bunların aslında ötesinde gerçekleşen genel kurulun ilk gününü gördük. Bugün tabii iki güçlü isim Fenerbahçe'nin tarihini etkileyecek önemli bir gündeyiz ve Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin dün gergin geçen o yer kapma kavgası, tezahürat gerginliği, hocalar arası tartışmaların yaşandığı genel kurulun ardından bugün çok daha sakin yolunda giden bir aslında oy verme sürecini tamamladığımızı söyleyelim. Ve özellikle bugün Hakan Safi ile de konuşma fırsatı bulduğumda şuna dikkati çekti. Bugün kazandığımız zaman sizlerle birlikte oturacağız, konuşacağız. Fenerbahçe'nin daha iyi yerlere gelmesi için planlarımızı açıklamaya devam edeceğiz. Ve yeni bir isim de açıklayacak mısınız dediğim zaman da tabii bunların da devamının gelebileceğini, çalışmaların sürdüğünü bugün başkan olduğu takdirde tekrar zaten kürsüye çıkıp konuşmasını yaptıktan sonra hep beraber bugün kutlamaları gerçekleştireceğiz mesajını vermiş oldu. Ali Maşalacı'nın gösterdiği noktada aslında görmüş olduğunuz gibi kedisiyle gelenleri de görüyoruz. Şimdi Ali şöyle biraz daha genel gösterebilirsek kalabalığı, Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri bir yanda, Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri bir yanda. Tabii tarihin en iyi kadrosunu kuracağım açıklamasıyla birlikte Hakan Safi çok konuşulmuştu. Bugün burada yine tezahüratların yapıldığı dakikalarda Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri futbolcu isimleri üzerinden bir kez daha karşı tarafa doğru aslında o eleştirilerini yöneltirken Aziz Yıldırım tarafı da destekçileri de kongre üyesi olan destekçileri de karşılığında tabii ki de her zaman için Aziz Yıldırım'ın arkasında olduklarını ve eski günleri hatırlatarak cevap veriyor. Bugün konuştuğumuz zaman da yine eski Fenerbahçe'yi görmek istediklerini, başarıya aç olduklarını, üst üste kazanılan iç saha galibiyetlerini, Fenerbahçe'nin iç sahadaki o hakikaten Kadıköy cehennemi denilen atmosferi yeniden oluşturmak için o günlere duydukları özlemi dile getiriyorlar. Ama Hakan Safi cephesinin destekçileri de tam tersi şekilde Fenerbahçe'nin yeni bir kana ihtiyaç olduğu ve genç, dinamik, hedeflerini açıkça dile getiren ve hakikaten futbolcu isimleriyle, açıklamalarıyla, taktiklerle, isimle, yani somut örneklerle konuşan bir başkanın daha iyi olacağı görüşündeler. Yani bir yanda kaybedecek bir dakikamız bile yok diyen Hakan Safi, diğer tarafta kulübü yeniden eski ruhuna döndüreceğim diyen Aziz Yıldırım, çekişmeli bir aslında kongre süreci geçiyor. 27.138 kongre üyesinin oy kullandığı Fenerbahçe'nin genel kurulunun ikinci gününde artık Fenerbahçe başkanının da yaklaşık bir buçuk saat sonrasında da belli olmasını beklediğimizi söyleyelim. İki tarafta tribünlerde yerini aldı. İşte tüm bu yaşananların ardından 44 bin aşkın üyenin Fenerbahçe kongre üyesinin yani yarısından fazlasının da yine oy vermiş olduğunu görebilmek mümkün ve genele baktığımız zaman da artık taraflar yerini aldı. Oy sayım işlemi devam ediyor. Ara sırada yine Şevki Mosuroğlu ve ekibinin de yine burada sahneden de oy sayım sürecine ilişkinde açıklamalarını duyabiliyoruz. Yani hızlı bir şekilde sürecin ilerlediğini, Fenerbahçe'nin yeni başkanı da artık kısa süre sonrasında duyacağımızı, 45 sandıkta sayımların aralıksız bir şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Saat 10'da başladı Fenerbahçe'de oy verme işlemi. İşte bir tarafta Aziz Yıldırım destekçileri, diğer tarafta Hakan Safi destekçileri. Sabahın erken saatlerinden bu yana başlayan oy verme süreci 17'de bitti. Üzerinden bir saat aşkın süre geçti. Oy sayım işlemi devam ediyor. Fenerbahçe'nin kongre üyeleri de bir tarafta Aziz Yıldırım, diğer tarafta Hakan Safi destekçileri de tribünlerde Fenerbahçe'nin yeni başkanını bekliyor. Tabii zaman zaman karşılıklı atışmalarla birlikte de aslında şu an için tansiyonu düşük ama ilerleyen dakikalarda özellikle başkanın belli olmasıyla birlikte de tansiyonun yükselebileceği heyecanlı, önemli bir seçimden bahsediyoruz. Yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve şimdilik sözü size bırakalım.
0: Evet. Evet Eren Coşkun Dili'ye teşekkür ediyoruz Fenerbahçe adına. Dediğimiz gibi önemli bir gün efendim ve seçim sonuçları, oy oranları hepsi belli olduğunda bizler de paylaşacağız sizlerle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir programı vardı. Kendisi İstanbul'da devam eden Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı ve seslendi. İklim krizi, savaş, salgın gibi artık insanlığı tamamen tehdit ediyor dedi. Sıfır Atık Hareketi küresel bir çevre seferberliğine dönüştü dedi. Çevre problemleri her geçen yıl artıyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki neler yapılabilir? Hangi önerilerde bulundu isteyelim?
2: İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı rapora göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır.

0: Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan forumun açılışında gündeme getirdiği Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan 1,6 milyon kilometre kare büyüklüğündeki çöpten kıta sorununun hangi vahim boyutlara vardığını ortaya koyan gerçekten ürkütücü bir örnektir. Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor. 30 Mart'ın uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmesi bu yöndeki samimi çabaların en kıymetli meyvesi oldu.
1: Dünyadan gelişmelere bakalım. Ermenistan bugün sandık başındaydı. 2,5 milyon seçmen gelecek 5 yıl boyunca parlamentoda kimler olacak? İşte bu isimleri belirlemek üzere oy kullandı. Birçok ülke Güney Kafkasya'nın geleceğini belirleyecek bu tablo içinde merak içerisinde. Oy verme işlemi başladığı 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor. Siyasi blok arasında Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi de var. Paşinyan'ın en güçlü rakipleri arasındaysa Güçlü Ermenistan İttifakı'nın lideri Rus Ermeni iş adamı Senver Karapetyan bulunuyor. Karapetyan hakkında kara para aklama, vergi kaçırma, anayasal düzeni devirmeye çağrı gibi suçlamalarla ev hapsi bulunuyor. Seçmenler Paşinyan'la Kremlin'i açıkça desteklediği parçalı yapıdaki Rusya yanlısı muhalefet arasında tercih yapacak. Paşinyan'ın partisi son anketlerde %45 ile açık ara önde görünüyor. Ancak seçimlerden birinci çıkması halinde dahi parlamentoda tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşmakta zorlanabileceği düşünülüyor. Seçimler Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmesinin akıbetini de etkileyecek. Seçim Rusya'ya olan bağımlılığı azaltıp Batı ile ilişkileri ilerletme politikaları açısından da referandum niteliğinde. Paşinyan'ın kaybetmesi durumunda Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili ilişkileri askıya alması gibi bir risk mevcut. Seçimlerin üzerinde Moskova'nın gölgesi de bulunuyor. Seçimden önceki iki hafta içinde Moskova, Ermenistan'dan birçok ürünün ihracatını yasakladı. Rusya'nın ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'ye yakın duran Paşinyan'ın yenilmesi için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yaptı. Rusya ile ilişkilerde herhangi bir gerginliği görmediğini söyledi. Arnavutluk'ta tartışmalı bir turizm projesi var. Buna ilişkinde tepkiler çığ gibi büyümeye başladı ki ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner, onunla bağlantılı olduğu belirtilen milyarlarca avroluk yatırım planı bu. Peki bu plana kimler karşı çıkıyor? Çünkü binlerce kişi sokağa dökülmüş durumda. Bakalım tabloya.
2: Balkan ülkesi Arnavutluk'ta gösteriler büyüdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi protesto ediliyor. Binlerce gösterici sahil kıyısı için sokaklara döküldü. Başkent Tiran'da İskender Bey Meydanı'nda toplanıldı. Arnavutluk satılık değildir yazılı pankart ve dövizler taşındı. Göstericiler önce Ulus Şehitleri Bulvarı'na ardından Başbakanlık binasına yürüdü. Adriyatik Denizi kıyısında koruma altındaki sahilde de gösteriler düzenlendi.
3: Bence bu bölge korunmalı. Arnavutluğun el değmemiş ve bakir doğaya sahip birçok bölgesini kaybettik. Bence bu daha da önemli çünkü Akdeniz'in her yerinde nesli tükenmiş türler burada hala mevcut.
2: Arnavutluk'ta yapılması planlanan turizm projesini protesto eden Yunanlar Atina'da eylem düzenledi. Protestocular projenin bir çevre felaketine yol açacağını belirtti. Bahsi geçen sahil aralarında flamingo ve tepeli pelikanların da bulunduğu 248 kuş, 100 balık ve 770 bitki türü olmak üzere 2300'den fazla çeşidi barındırıyor. Adriyatik'teki en önemli kıyı habitatlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Arnavutluk basınına göre Arnavutluk Özel Savcılığı söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattı. Arnavut Başbakan Edi Rama ise projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Proje için gerekli izinlerin alındığını belirtmişti.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına bakalım. Malum İsrail ve Lübnan arasındaki tansiyon yüksekti. 3 Haziran tarihinde bir ateşkes imzalanmıştı ama hali hazırda saldırılar İsrail tarafından özellikle de Beyrut'a devam ediyor. Trump ise Amerikan medyasına şöyle konuştu. Lübnan'a saldırılar konusunda İsrail'in hoşuna gidecek ifadeler kullandı. Lübnan'ın İran'la kısa vadede yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını aslında ben çok talep etmedim de diyor efendim. Peki bu açıklama neyi getirecek? Bir de zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmak için İran'la birlikte çalışacaklarını ifade ediyor. İran cevap verdi mi buna? Hepsine bakalım. Trump NBC televizyonuna açıklama yaptı. Lübnan'ın İran'la kısa vadede yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını ben talep etmedim dedi. Donald Trump İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu da değerlendirdi. Anlaşmaya varılması halinde ABD'nin uranyumunu çıkarmak ve imha etmek için İran'la birlikte çalışacağız dedi. Ekipmanı ABD'nin sağlayacağını ifade etti. Trump ABD'nin uranyumu onlarla veya onlarsız güvence altına alacağı sözlerini ekledi. Anlaşma olmazsa askeri olarak harekete geçecekleri tehdidini ineledi. ABD Başkanı ayrıca herhangi bir anlaşmanın parçası olarak hiçbir yaptırımı önceden kaldırmayacağını dile getirdi. Ancak işler yolunda giderse bazı adımlar atılabilir dedi. Donald Trump İran'ın yeni liderliğini dövdü. Müşteva Hamaney'in babasından daha rasyonel olduğunu söyledi. Doğrudan görüşmeye açık olduğunu yineledi. İsterse görüşürüz ama kendisiyle doğrudan konuşmadım dedi. Hamaney'i kamuoyunun karşısına hiç çıkmadı. Geride gizli tutuluyor. Trump yerini bilebileceklerini imha etti. Nerede olduğunu bilip bilmediğimi söylemeyeceğim ama bilme ihtimalim yüksek ifadesini kullandı. İsrail'in saldırgan politikası, soykırımı maalesef Gazze'de devam ediyor. Ateşkes var ama hep diyoruz ya ateşkes İsrail için geçerli değil. Kırılgan ateşkes buradaki masum sivillerin şehit edilmesine herhangi bir önlem olmadı. Masumlar yine canlarını kaybetti. Mülteci kamplarına bakalım. Buralarda hedef olanlar 10 Filistinli daha şehit oldu.
2: Yine dumanlar yükseldi, bomba sesleri duyuldu. Gazze halkı ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının hedefindeydi. Umutlar yarım kaldı. Düğün telaşı ölümle son buldu. İsrail, Han Yunus'a düzenlediği saldırıyla düğün hazırlığı yapan bir genci hayattan kopardı. Cevazat mülteci kampında da yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlendi. Çevredeki çadırlar zarar gördü. Çok sayıda kişi şehit oldu. Gazze tarihindeki en büyük çevre krizlerinden birini yaşıyor. Çöplerin toplanamadığı Gazze'de insan sağlığı tehlikede. Gazze'deki binalarla tesislerin yaklaşık %80'i yıkıldı. 57 milyon ton enkaz oluştu. Haşerat ve kemirgenlerin çoğalması da halkın karşılaştığı en büyük çevre sorunu. Öte yandan zulüm Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinli ailenin aracına ateş açtı. 7 aylık Sam bebeği öldürdü. Bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği, annesi ve babasınınsa yaralandığı cinayet gibi saldırıya İsrailliler de tepki gösterdi.
1: Yerli milli savunma sanayinde attığı adımlar, diplomatik temaslar, hatta böyle siyasi hamleler Türkiye'yi uluslararası platformlarda son zamanlarda en ön sıraya yerleştirdi. Fransa örneğin Türkiye'nin bu durumundan övgüyle bahsediyor. Ama Yunanistan için aynı değil. Yunan basını yine Ankara'nın bölgesel gücünü bakın nasıl ele aldı.
2: Müzik Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı hamleler ve uluslararası anlaşmalar Yunan basınında manşetlerde yer aldı. Türkiye'nin artık bölgesel değil, küresel bir oyuncu haline geldiği belirtildi. Bir zamanlar dışa bağımlı olan Türkiye artık 40'tan fazla ülkeye silah satıyor yorumu yapıldı. Yunan Katimerini gazetesi son dönemde Türkiye'nin savunma alanında yaptığı önemli anlaşmalar

0: değindi. Dünyanın dört bir tarafında yaptığı yatırımlar hakkında oldukça geniş bir dosya hazırladı. Türkiye'nin özellikle Saha 2026 fuarında imzaladığı anlaşmalarla bölgesel değil, küresel bir strateji izlediği vurgulandı. Yunan Sky Televizyonu, Türkiye'nin önemli bir askeri teçhizat ihracatçısı haline geldiğini haberleştirdi. Türkiye her alanda güçlenirken biz yerimizde saydık denildi. Türkiye'nin Afrika'daki askeri eğitim faaliyetlerini genişletmesi ise uluslararası basında dikkat çekiyor. Fransa Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Türkiye Afrika kıtasındaki askeri eğitim faaliyetlerini genişletiyor. Mali ve Nijer'den gelen askerler Türkiye'deki özel kuvvetler eğitim programlarını tamamladı. Ankara'nın kıtayla savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediği belirtildi. Türkiye'nin Batı Afrika ve Sahel bölgesinde Fransa'nın azalan askeri ve diplomatik etkisinin ardından ortaya çıkan boşluğu değerlendirmeye çalıştığı ifade edildi.
1: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son duruma bakalım. Malum son zamanlarda tansiyon yüksek ve saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor. Savaşın başından beri Rus lider Vladimir Putin, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'yi bir muhatap olarak görmedi. Kendisini meşru bir lider olarak görmedi. Bir kez daha Ukrayna lideri Zelenski Rusya başbakanıyla görüşmek istemişti ama Putin bunu reddetti. Ukrayna, Rusya'nın Kronstadt deniz üstüne de bir saldırı düzenledi. Zelenski sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Saldırının insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Rusya'nın St. Petersburg kentine yakın konumdaki deniz üssünün Ukrayna sınırına 1000 kilometre mesafede bulunduğunun altını çizdi. Tesisin Rus donanması için son derece önemli olduğu kaydedildi. Tesisteki mühimmat deposu, deniz torpidoları, üretilen bir fabrika ve donanmanın yakıt ikmali yaptığı bölge vuruldu. Ukrayna ordusu Rusya'nın güney bölgesini de hedef aldı. Karadeniz kıyısındaki Krasnodar ilinde büyük bir yakıt deposu drone'la isabet alındı. 28 adet benzin ve mazot dolu tanktan 5'inde yangın çıktı. Zelenski amaçlarının Rusya'yı misillemelere barışa zorlamak olduğunu vurguladı. Rus tarafı bu savaşı bitirmesi gerektiğini idrak etmeli ifadesini de kullandı.

0: Dönelim yurda. Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından yeni haftayla birlikte yoğun mesaisine başlıyor. Genel kurulu ve komisyonlarda önemli teklifler ele alınacak, görüşmeler yapılacak. Peki detayları neler? Haberimizde izleyelim.
1: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi yoğun olacak. Salı günü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımı kanun teklifinin ilk 5 maddesi görüşmeleri sürecek. Teklife göre izinsiz yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek. Alkollü içki firmalarının marka ve logolarıyla etkinlik ve yayınlara sponsor olması da yasaklanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmaları bu haftada yoğun şekilde devam edecek. Meclis Araştırma Komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarıyla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri ele almak üzere toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu gündemindeki konuları görüşecek. Milli Savunma Komisyonu'nda ise AK Parti'nin geçen hafta sunduğu 17 maddelik uzman erbaş kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Salı ve çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan mutlak butlan kararı sonrası mecliste CHP'nin grup toplantılarına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Çalışmalarını mecliste sürdüren Özgür Özel, geçen hafta Salı günü düzenlenen grup toplantısında partililere hitap etmişti. Bu hafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısında konuşacağı bildirildi. Bunun üzerine grup toplantı salonunda nasıl bir düzen olacağı konusunda gözler geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Salı gününe çevrildi.
0: Dilan Polat, Engin Polat bir şekilde gündemden düşmüyorlar. Sosyal medya fenomeni ifadesini kullanıyoruz Dilan Polat için. Kendisinin yakın koruması Can Polat efendim İzmir'de uğramış olduğu silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Cinayet üzerine tabii ki gidildi ve bu kapsamda bir soruşturma yürütüldü. Gözaltına alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran çarşamba günü İzmir Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü. Eylemi gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan iki şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabanca ile birlikte İzmir ilinde yakalandı ve gözaltına alındı. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Devam eden çalışmalarda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı tetikçi şahısla birlikte hareket eden, silahı da temin eden iki şüpheli şahıs yakalandı. Bir otomatik tabanca ele geçirildi. Öte yandan toplamda 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada Can Polat silahla vurulduğu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı için büyük tepki çeken Dilan Polat'a mahkemeden kötü haber geldi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat 6.3 milyon takipçili Instagram hesabını aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla erişime engelleme kararı aldı. Koç Holding bünyesinde bulunan Maltepe'de, İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne bir silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri konuyla ilgisi olduğunu düşündü. İki şüpheliyi yakaladı. Olay sabah saatlerinde Maltepe Aydın Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki şüpheli Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtı ve uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bir adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekipler yoğun incelemenin ardından silahlı saldırıyı düzenleyen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıyorlar ve maalesef vatandaşları dolandırıyorlar. Yine benzer bir olay yaşandı. Dolandırıcılar Ankara'da bir vatandaştan yaklaşık 4 milyon lira değerinde ziynet eşya, döviz hepsini aldı. Kayıplara da karıştı. Mağdurun ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. 4 şüpheli Ankara çıkışında yakalandı.
1: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez kaçamadı. Ankara'da bir vatandaşı milyonlarca lira dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı. Polis ekipleri adım adım iş sürdü. Şüpheliler vatandaşı kamu görevlisi olduklarına inandırdı. Yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi elden teslim aldı. Dolandırıldığını fark eden mağdur polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Şüpheliler Ankara çıkışındaki gişelerde durduruldu. 4 kişilik çete kıskıvrak yakalandı. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler bir berber dükkanına operasyon düzenledi. Ziynet eşyaları ve dövizler saklandıkları yerde ele geçirildi.
0: Esenyurt'ta bir düğün sonrasında tartışma çıktı. O tartışma alevlendi, kavgaya dönüştü. Yaşananlarsa çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler Esenyurt Pınar Mahallesi'nden. İddiaya göre kavga düğün sonrasında çıktı. Gece saatlerinde yaşanan olayda iki grup birbirine girdi. Tartışma kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar ekipler tarafından güçlükle sakinleştirildi, etraftan dağıtıldı. Arbede anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cep telefonlarından böyle bir tuşla ulaşılabilen efendim o sanal bahisler, kumar platformları maalesef tehlike arz ediyor. Gençler arasında da giderek yaygınlaşmaya başladı. Büyük de bir bağımlılık sorununa dönüşmüş durumda. Uzmanlar kolay kazanç vaadiyle gençlerin bu şekilde aldanmaması gerektiğini söylüyor. Önerilerde de bulunuyorlar. Ekonomik ve psikolojik sonuçları. Peki bunun için ebeveynler örneğin neler yapabilir? Hepsine bakalım.
2: Dijital dünya her şeye kolay erişim sağlıyor. Sanal kumar ve bahis bağımlılığı artıyor. Gençler bir bilinmezin içine düşüyor.
3: Aslında bağımlılıktan kurtulma yoluna ya da işte iyileşme arayışına başladıkları nokta kayıpların en yoğun olduğu nokta oluyor. Keşke biraz daha o kayıplar ilk başladığında başvurulsa ama genelde hani o sıfırı tüketmek dediğimiz nokta gelmiş çatmış oluyor.
2: İstanbul'da ikinci bağımlılık ve iyileşme sempozyumu düzenlendi. Sanal kumarın özellikle gençler arasında alarm verici boyutlara ulaştığına değinildi.
3: Yaş maalesef ortaokul ve liseye kadar inmiş durumda. Liselerde özellikle gençlerle yaptığım çalışmalarda ben en çok şunu gözlemliyorum. Mesela işte bahis bir kumar türü değil. Yani onların kafasında çok daha böyle işte bir analiz, strateji olmadan, hiç düşünmeden oynanan, karşılığında para kazanılan şeyler kumar.
2: Uzmanlara göre sistemin en tehlikeli yönü kullanıcıları ilk aşamada kazandırarak oyun içinde tutması. Böylelikle kazanma duygusuyla sisteme bağlanan kişiler kaybetmeye başladıklarında da zararlarını telafi etme umuduyla oynamayı sürdürüyor.
3: O bahsettiğimiz sıfırı tüketmiş bağımlılar da öyle başlamış oluyor. Yani hiç kimse milyonlar yatırıp zaten genelde başlamıyor buna. Küçük paralarla oynanıyor. Bu da genellikle maalesef lise çağında oluyor. Sonra üniversitede biraz daha arkadaş gruplarıyla beraber yapmış. Gidiyor derken daha da hem konulan para hem harcanan zaman artıyor ve bağımlılık gelişiyor.
2: Kişiler zamanla ekonomik çıkmaza sürükleniyor. Bireylerin aile ilişkilerinden eğitim hayatına kadar birçok alanda kalıcı hasarlar meydana gelebiliyor.
3: Kendini dövdürüp sonra hastanede böyle onun bir videosunu çekip ben şu an çok müşkül durumdayım. Bir özel hastaneye geldim ama tedavi olacak param yok. İşte bir 200-200 herkes atar mı diye mesaj atıp sonra paralarla oynayan vaka bile var.
2: Uzmanlar ebeveynlerin çocuklarının harcamalarında ani artış, sosyal çevreden uzaklaşma, okul başarısında düşüş ve ekran süresinde belirgin yükseliş gözlemlerse harekete geçmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
3: Genelde maddi kayıplarla yani çok fazla işte borç isteme, yakınlardan habersiz borç isteme ve ailenin bunu böyle çok tesadüfen öğrenmesi, yalan. Yine en sık karşımıza çıkan şey hem aileye bir ihtiyacı konusunda yalan söylüyor o para kaynağını arttırmak için hem de işte çevreye yalan söylemiş oluyor onlardan para alabilmek için. Bir de tabii işte böyle evde paraların eksilmesi, o cüzdanlardan böyle şeyler alınması gibi gibi ya da telefonla hem buna eşlik eden çok fazla böyle bir meşguliyet de varsa aile o noktada fark edebiliyor.
0: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü işbirliği mekanizmasının 10. Dışişleri Bakanlığı toplantısı Türkiye'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Pek çok önemli gündem maddesi masada olacak. Toplantıda bölgesel gelişmeler konuşulacak, ticaret, ekonomi başlıkları ele alınacak. Enerji güvenliği, ekonomik işbirliği derken neler bekleniyor toplantıdan aktaralım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının 10.suna 8 Haziran'da İstanbul'da ev sahipliği yapıyor. Toplantıya Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları katılıyor. Görüşmelerde Güney Kafkasya'daki gelişmeler, bölgesel işbirliği, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri, enerji güvenliği, ticaret ve ekonomik ilişkiler değerlendirilecek. Bakan Fidan'ın Avrupa ile Asya arasındaki orta koridorun artan stratejik önemine dikkat çekmesi, Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı başta olmakla birlikte bölgesel ulaştırma projelerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulaması da bekleniyor. Toplantıda ayrıca Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önemiyle Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye etkilerinin de ele alınması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi denetleme kurumu, mükelleflerin vergi cezasıyla tam da böyle karşılaşmadan önce riskleri görebilmelerini sağlayacak bir uygulamayı devreye alıyor. Erken uyarı sistemi. Peki nasıl çalışıyor bakalım? Bu yıl hayata geçecek bilinç platformuyla mükellefler yapay zeka destekli analizler sayesinde vergisel riskleri önceden öğrenecek, gerekli düzeltmeyi de yapabilecek. Sistemle birlikte 150'den fazla analiz ve makine öğrenmesi senaryosu kullanılacak. Riskler sayısal skorlarla gösterilecek. Ayrıca mükelleflere hem kendi işlemleri hem de iş yaptıkları taraflardan kaynaklanan karşı taraf riskleri de bildirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın denetim sonrası müdahale yerine denetim öncesi bilinçlendirme yaklaşımını güçlendirdiğini, vergi bilincini artırmayı, denetim maliyetini de azaltmayı hedeflediğini ifade etti. Dünyada küresel finans sistemi büyük de bir krizin içinde, ancak krizin çözümü alışılageldik yöntemlerle aşılmaya çalışılıyor. Küresel finansın efendileri sistemi içinde denenmiş çözümler harici bir paradigmayı da ortaya koyamıyorlar. İşte tam da bu bakımdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel finans sistemi ve faiz düzenine yönelik eleştirileri de büyük anlam taşıyor. Erdoğan eleştirilerin yanında dünyayı daha adil, daha eşitlikçi bir finans sistemine davet ediyor.
4: Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.
5: Küresel ekonomi finans merkezlerinin kontrolüne girdi. Sermaye üretimden çok finansal araçlar üzerine büyüdü. Gelirler faiz ödemeleriyle eridi. Devletlerin üretimden gelen gücü zayıfladı. Faize dayalı ekonomi beraberinde yüksek borçlanmayı getirdi. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmeler de bu tartışmaları iyice alevlendirdi. Pandemi sonrası yükselen enflasyon nedeniyle başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere birçok merkez bankası faiz artırdı. Bu durum gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarını hızlandırdı. Artan borç maliyetleri ise özellikle dış finansmana bağlı ekonomiler üzerinde baskı oluşturdu.
4: Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirileri bu noktada mevcut küresel ekonomik mimariye yönelik daha geniş bir itiraz olarak okunabilir. Zira Ankara'nın uzun süredir savunduğu tez, uluslararası finans sisteminin belirli merkezlerde yoğunlaştığı ve bu yapının küresel gelir dağılımındaki adaletsizlikleri derinleştirdiği yönünde. Sorunun boyutu elbette ekonomiyle sınırlı değil. Faiz sömürgeciliğine dayalı finans merkezleri ekonomiyi adeta silah gibi kullanıyor. Devletlerin ülkelerin bağımsızlığı örseleniyor. Vahşi kapitalizmin dişleri kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan devletlerin vücuduna saplanıyor. Terör devleri azgınlaşıyor, onlara sesini yükseltmesi gerekenler kafasına doğrultan namluya teslim oluyor.
4: Türkiye, kabuk değiştiren ve çok kutupluluğa doğru evrilen dünyanın yeni kutup başlarından biri olmaya en güçlü namzettir.
5: İşte bu açıdan Türkiye'nin ortaya koyduğu yeni ekonomi paradigması oldukça kritik. Bağımsız Türkiye adımlarını üretim merkezi olma vizyonuyla bütünleştirmek isteyen Türkiye, çok ayaklı ve kuvvetli bir üretim üssü inşa etmeye gayret gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı bunun en büyük adımı. İşte bu nedenle dünya ekonomisinin yeni bir denge arayışında olduğu bir dönemde Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu çağrı büyük anlam taşıyor.
4: Adalet, ahlak, üretim ve adil paylaşım ilkelerini merkeze alan bir iktisadi ve finansal paradigmaya geçilmeden finansal krizlerin önüne geçilemez.
0: İstanbul'da gerçekleştirilen 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması'nda Vefa Yurdu'nun temeli atıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor, ona göre de hareket ediliyor dedi.
2: Vefa Lisesi'nde 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması gerçekleştirildi. Bu buluşmada Vefa Yurdu'nun da temelleri atıldı.
6: Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi.
2: Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin yükselen hedeflerine vurgu yaptı. Türkiye'nin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor cümlesi oldukça dikkat çekti.
7: Bundan sonra hedeflerimizi daha yukarılara çıkararak, aynen Türkiye'nin hedeflerinin yükselmesi gibi ilim yayma camiasının hedeflerini de yükseltmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin sözü artık sadece Türkiye'nin içerisinde değil, dünyanın her yerinde en güçlü şekilde söylenilmelidir, söylenilmektedir.

Gittiğimiz bütün uluslararası temaslarda şunu görüyoruz. Ay ay, gün gün, sene sene Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin yerinin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor.

0: sinirli bir Türkiye'nin yüzyılına çevirmek mecburiyetimiz vardır.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'sa vefa yurduna dair bilgileri paylaştı. Kapasitesinin 280 civarında olacağını söyledi.
2: Yurdumuzun temeli atıldı, kurban kesildi. Hızlı bir şekilde inşallah yurdumuzun inşaatını tamamlayacağız. Kapasitesi 280 civarında güzel bir konferans salonu olan daha güzel bir yurdumuz olacak. Lisans öğrencisinin yanında yüksek lisans doktora öğrencilerimizden evli olanlar için 8 tane dairemiz olacak. Bu çok yeni bir katkı olacak.
1: Programın ardından gerçekleştirilen Vefa Yurdu temel atma töreninde dua eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş tarafından yapıldı.
3: Tamamlamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi.
4: Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir soykırım. Sessiz kalan çoğu ülke İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulüm efendim. Anadolu Ajansı'nın İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu suçlara ilişkin bir tabii ki belge niteliği taşıyan kanıt, tanık ve sanık kitapları var. Tüm bunlar belge niteliğinde. İşte hepsine ulaşabileceğimiz bir internet sitesi o artık erişime açıldı.
5: İsrail'in işlediği zulüm, soykırım ve vahşet tarihe not düşülüyor. Anadolu Ajansı tüm gerçekleri 3 kitapta derledi. Gaza Triloji internet sitesi erişime açıldı. Anadolu Ajansı Yayınları Müdürlüğü tarafından kanıt, tanık ve sanık kitaplarından oluşan Gazze üçlemesi hazırlandı. Üçleme, İsrail'in işlediği suçları Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü kapsamındaki delil, tanık ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeliyor. Kanıt, İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımını sarsıcı fotoğraf ve görüntülerinden oluşan somut delillerle belgeliyor. Tanık, soykırımın unutturulmaması için tarihe tanıklık ediyor. Sanık da Gazze'deki soykırımın ve destekçilerinin işledikleri suçları adalet karşısında da yargılanması için tüm delilleriyle ortaya koyuyor. Gazze'de yaşanan soykırım trajedisini dünya gündemine taşımada önemli bir rol üstlenen bu üçlemeye artık gazatriloji.com.tr internet sitesinden dijital olarak ulaşılabilecek.
4: Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık eden Cumhuriyet tarihinin en önemli simge yapılarından biri Dolmabahçe Sarayı artık 170 yaşında. Sultan Abdülmecit'in emriyle inşa edilen saray ihtişamlı ve tarihi mirasıyla bugün de milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. 170 yıllık bu görkemli yapının bilinmeyen yönlerini, tarih içindeki yolculuğunun detaylarını ise haberimizde izleyelim.
6: ...170 yıllık ihtişam, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan tarihi miras. Dolmabahçe Sarayı 170 yaşında.
7: Sarayın açılışının bu tarihte, sarayın inşaatının bu tarihte başlamasına rağmen bugünkü anlamda resmi temel atma töreninin Şevval ayına denk geldiği, yine aynı senenin Şevval ayına denk geldiği bilinmekte.
6: Boğaz'ın kıyısında yükselen bu görkemli yapı Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet'in en önemli anlarına tanıklık etti. Dolmabahçe Sarayı bugün 170 yaşında. Sultan Abdülmecid'in talimatıyla 1843'te yapımına başlanan saray 7 Haziran 1956'da hizmete açıldı. Beşiktaş sahilinde 110 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yapı kısa sürede Osmanlı'nın yönetim merkezi haline geldi.
7: Dolmabahçe Sarayı'nın inşaatı 1856 yılında tamamlanır. Aslında tamamı 1856 yılında tamamlanıyor. Çünkü sarayın inşaatı bölüm bölüm devam etmiş ve her bölümün girişindeki alınlıklarda Sultan Abdülmecid'in tuğrası ve onun altında o bölümün bittiği tarih yer almakta. Haziran 1856 tarihinde Cuma günü Sultan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'na taşınmıştır. Ceride-i Havadis gazetesinde yine aynı günlerde yayınlanan bir haberde Dolmabahçe Sarayı'na taşınan Sultan Abdülmecid'in ertesi günü sarayda devlet erkanını kabul ettiğine dair de bir haber yer almaktadır.
6: Rokoko, barok ve ampir sanat akımlarının izlerini taşıyan saray, Türk yaşam kültürünü yansıtmaya devam etti. Devlet işlerinin yürütüldüğü mabeyn bölümü ihtişamıyla öne çıkarken Harem kısmı daha sade yapısıyla geleneksel Türk yaşamının izlerini taşıyor.
7: Batılı sanat akımlarının etkilerini görmekteyiz çoğunlukla.

0: Ama saray, Dolmabahçe Sarayı her ne kadar batılı bir görüntüye sahipse de yine köklü geleneklerini yaşatmayı sürdüren bir saraydır.
1: Osmanlı'nın son 6 padişahına ev sahipliği yapan Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet döneminde de önemini korudu. Mustafa Kemal Atatürk çalışmalarının bir bölümünü burada yürüttü ve 10 Kasım 1938'de burada hayata gözlerini yumdu. Bugünse Dolmabahçe Sarayı, tarihi mirası koruma çalışmaları ve milyonlarca ziyaretçisiyle geçmişle gelecek arasında köprü kurmayı sürdürüyor.
2: Yaz mevsimi geldi. Orman yangınları riskleri arttı. Geçtiğimiz yıllarda acı tecrübelerimiz var. O yüzden şimdiden önlem almak önemli. İstanbul Valiliği de bu kapsamda ormanlık alanlara girişleri yasaklamış durumda. İstanbul Valiliği 8 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak o kritik önlemleri açıkladı.
3: Mangal, tüp ve nargile yakmak, bağ, bahçe ve anıs temizliği ateşi yasaklandı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla orman yangınlarına karşı bir dizi tedbir aldı. Kasten ya da kusurlu olarak çıkabilecek yangınların önüne geçmek için düğmeye bastı. Ormanın içi ve bitişiğindeki alanlarda mangal yakmak, tüp ve nargile kullanmak yasaklandı. Yasak 8 Haziran ile 15 Ekim'i kapsıyor. Sadece ormanlar değil, köy ve mahallelerde anıs, bağ bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsü yakılmasına da izin verilmeyecek. Valilik izin verilen resmi mesire alanları, parklar, korular ve tabiat parklarının bu kısıtlama dışında olduğunu açıkladı. Polis, jandarma ve orman kolluğundan oluşan özel ekipler 7/24 görev başında olacak. Kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.
2: Aslında her mevsim kullanılması gerektiğinin altını çiziyor uzmanlar. Güneş kreminden bahsediyoruz ama yaz ayları geldiğinde elzem efendim. Güneş kremi kullanılmadığında cilt kanserine varacak derecede ciddi hastalıklarda baş gösterebilir. Peki nasıl bir önlem alınmalı? Hangi güneş kremleri gerçekten koruyucu? Uzmanlar ne söylüyor? İzleyelim.
4: Yaz aylarında güneş korumamızı özellikle ihmal etmeyelim.
5: Güneş artık tepede. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte sıcak bunaltmaya başladı. Bu süreçte ise güneş kremi kullanımı hayati önem taşıyor.
4: Hele koyu renkli benleriniz, nevuslarınız varsa bunların güneşe korunması olarak maruz kalması ileride sizi malign melanom dediğimiz oldukça öldürücü bir cilt kanserine maruz bırakabilir.
5: Güneş kremlerinin içeriklerine yönelik yayılan çok sayıda yanlış bilgi var. Bu da kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Güneş kremi zararlı mı diye düşündürüyor.
4: Güneş kremlerine karşı toplumda önemli bir ön yargı oluşmaya başladı. Güneş kremlerindeki içeriklerindeki kimyasallar kanser yapıyor diye. Tabii ki bu bir soru işareti.
5: Aslında cilt kanserine karşı en önemli adım güneş kremi sürmek. Koruyucu kullanmadan doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaksa oldukça tehlikeli.
4: Ama inanın korunmasız güneşe maruz kalmak çok daha ciddi bir kanser riski taşır. Özellikle cilt kanserinin en önemli nedenlerinden biri, hatta en önemlisi korunmasız güneş maruziyetidir.
5: Özellikle çocukları güneş yanığından korumak gerekiyor. Deniz ve havuz kenarında tatilin keyfini çıkaranlar da dikkat etmeli.
4: Çünkü çocukluk çağında oluşan bir güneş yanığı yıllar sonra o bireyde bir cilt kanseri geliştirme potansiyelini ciddi anlamda artırmakta. Güneş kremlerinin hem UVA hem UVB'ye karşı koruyucu etki içermesine dikkat etmeliyiz. Mutlaka 2 saatte bir güneş koruyucumuzu tekrarlamalıyız.
2: Bu haberle birlikte araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
1: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
1: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
2: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklımızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank mı olmak vardır?
3: Ne var sırada Denizbank burada.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
8: Hay yol üstü bir dükkan olaydı.
9: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
10: Ama gelen giden yok işte.

0: Tamam.
1: Kolay gelsin.
2: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
4: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ara bitti, saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da devam eden Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı. Ve tabii ki önemli açıklamaları var. Dünya üzerindeki imkan adaletsizliklerinden bahsetti. İklim krizinin etkilerini azaltmak için çaba harcıyoruz dedi. Ve sıfır atık artık küresel bir seferberlik haline dönüştü dedi. Bakalım.
1: İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken diğer tarafta lüks ve İsraf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı rapora göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan forumun açılışında gündeme getirdiği Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan

0: oluşan 1,6 milyon kilometre kare büyüklüğündeki çöpten kıta sorununun hangi vahim boyutlara vardığını ortaya koyan gerçekten ürkütücü bir örnektir. Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor. 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesi bu yöndeki samimi çabaların en kıymetli meyvesi oldu.
1: İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'na dünyanın farklı noktalarından pek çok kıymetli isim de katıldı. Onlar arasında Ürdün Prensesi ve UNESCO'nun iyi niyet elçisi olan Nina Firas da var. Efendim Firas, Türkiye'nin sıfır atık girişimiyle aslında büyük gurur duyması gerektiğinin altını çizdi. Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Emin Erdoğan'dan da ilham aldığını dile getirdi.
2: In building these partnerships. Dün Emin Erdoğan'ın sözlerinden ilham aldım. Kendisi Sıfır Atık Hareketi'nin bilgeliği, Anadolu bilgeliğini ve geleneksel bilgiyi modern yaşama taşıdığını söyledi.
3: Dünyanın dört bir yanından uzmanları, yerel yöneticileri, akademisyenleri ve çevre aktivistlerini aynı çatı altında buluşturan Sıfır Atık Forumu, sürdürülebilir gelecek adına önemli mesajların verildiği bir sahne oldu.
2: Ve bence Türkiye ileriye bakabilmek için geçmişe bakmanın önemini gösterdi. Atalarımızdan öğrenerek gerçekten sınanmış ve doğrulanmış bilgileri modern yaşama taşımanın ne kadar değerli olduğunu ortaya koydu. Truly
3: tested knowledge. Forumda geri dönüşüm teknolojilerinden döngüsel ekonomiye, kaynak verimliliğinden yenilikçi çevre politikalarına kadar birçok konu masaya yatırıldı. Uzmanlar bugünün atıklarının yarının değerli kaynakları olduğuna dikkat çekerken, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Foruma katılmak için Türkiye'ye gelen Ürdün Prensesi ve UNESCO iyi niyet elçisi Dina Firas da buna dikkat çekti. You should be very
2: very proud of this initiative. Bu gerçekten çok vizyoner bir yaklaşım. Bildiğiniz gibi atık yönetimi Orta Doğu için, yani benim yaşadığım bölge için büyük bir sorun. Tüketim odaklı bir kültürün içindeyiz ve bu tüketim kültürünün ötesine geçmemiz gerekiyor. Bunu başarmamızı sağlayacak olan şey yalnızca bu girişimden ders almak ve Türkiye'nin bu alandaki deneyiminden faydalanmak değil. Ki bu deneyim gerçekten son derece etkileyici. Aynı zamanda tüketme biçimimizi, üretme biçimimizi, doğal kaynaklarımızı yönetme şeklimizi yeniden düşünmek için ve gözden geçirmek için gerekli olacaktır.
3: Uluslararası ölçekte büyük ilgi gören forum, ülkeler arasında bilgi paylaşımını artırırken sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sağladı. Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle yürütülen çalışma burada ortaya konan fikirler ve işbirlikleriyle daha da güçleniyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi bayram tatilinin ardından yeni haftada yoğun mesaisine başlıyor. Genel kurul ve komisyonlarda önemli kanun teklifleri hepsi ele alınacak, görüşülecek.
4: Genel kurul, komisyon çalışmaları ve grup toplantıları. Yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi yoğun olacak. Salı günü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda toprak koruma ve arazi kullanımı kanun teklifinin ilk 5 maddesi görüşmeleri sürecek. Teklife göre izinsiz yapılara elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek. Alkollü içki firmalarının marka ve logolarıyla etkinlik ve yayınlara sponsor olması da yasaklanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon çalışmaları bu haftada yoğun şekilde devam edecek. Meclis Araştırma Komisyonu Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul olaylarıyla çocukların dijital ortamlarda karşılaştığı riskleri ele almak üzere toplanacak. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyonu gündemindeki konuları görüşecek. Milli Savunma Komisyonu'nda ise AK Parti'nin geçen hafta sunduğu 17 maddelik uzman erbaş kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. (Gülüyor) Salı ve çarşamba günleri mecliste grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin

0: Meclis grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Öte yandan mutlak butlan kararı sonrası mecliste CHP'nin grup toplantılarına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Çalışmalarını mecliste sürdüren Özgür Özel, geçen hafta salı günü düzenlenen grup toplantısında partililere hitap etmişti. Bu hafta ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP grup toplantısında konuşacağı bildirildi. Bunun üzerine grup toplantı salonunda nasıl bir düzen olacağı konusunda gözler geçen hafta olduğu gibi bu hafta da salı gününe çevrildi.
1: Koç Holding'in bünyesinde bulunuyor. İstanbul Maltepe'de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü. Efendim, buraya bir silahlı saldırı düzenlendi. Kimler gerçekleştirdi saldırıya bakalım. Olay sabah saatlerinde Maltepe Aydın Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki şüpheli Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bir adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekipler yoğun incelemenin ardından silahlı saldırıya düzenleyen iki şüpheliyi ise gözaltına aldı. Saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın korumasıydı Can Polat. Kendisi uğramış olduğu silahlı saldırıyla birlikte cinayete kurban gitti. Tabii buna ilişkin bir soruşturma yürütülüyor. Gözaltına alınan isimler vardı. Onlarsa adliyeye sevk edildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü. Eylemi gerçekleştiren keşif faaliyetinde bulunan iki şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabanca ile birlikte İzmir ilinde yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesiyle dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi. Devam eden çalışmalarda İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı tetikçi şahısla birlikte hareket eden, silahı da temin eden iki şüpheli şahıs daha yakalandı. Bir otomatik tabanca daha ele geçirildi. Öte yandan toplam 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada Can Polat silahla vurulduğu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı için büyük tepki çeken Dilan Polat'a mahkemeden kötü haber geldi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği Dilan Polat'ın 6.3 milyon takipçili Instagram hesabını aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yakınların yayınlarının aracılık etmesi suçlamasıyla erişime engelleme kararı aldı. Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıyorlar. Ardından da maalesef insanları dolandırıyorlar. Böylesi çeteler çok sık gündeme geliyor. Haberleri taşıyoruz efendim. Ankara'da yaşandı son olarak. Bir vatandaştan 4 milyon TL değerinde ziynet eşyası, dövizi alıp kayıplara karışanlar. İşte mağdurun ihbarı üzerine polis harekete geçiyor. 4 şüpheliyi Ankara çıkışındaki gişelerde suçüstü yakalıyor.
0: Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez kaçamadı. Ankara'da bir vatandaşı milyonlarca lira dolandıran şüpheliler suçüstü yakalandı. Polis ekipleri adım adım iç sürdü. Şüpheliler vatandaşı kamu görevlisi olduklarına inandırdı. Yaklaşık 4 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi elden teslim aldı. Dolandırıldığını fark eden mağdur polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri harekete geçti. Şüpheliler Ankara çıkışındaki gişelerde durduruldu. 4 kişilik çete kıskıvrak yakalandı. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler bir berber dükkanına operasyon düzenledi. Ziynet eşyaları ve dövizler saklandıkları yerde ele geçirildi.
1: Cep telefonundan sadece birkaç dokunuşla ulaşılabilen o sanal bahis, kumar platformları gençler arasında giderek yaygınlaşıyor ve aslında tehlikeli, büyüyen de bir bağımlılık haline dönüşüyor. Uzmanların bu konuda uyarıları var. Kolay kazanç vaadiyle gençlerin bu bataklığa sürüklenmemesi için anne babalar da çok dikkatli olmalı. Çünkü ekonomik ve psikolojik boyutları, sonuçları oldukça vahim.
2: Dijital dünya her şeye kolay erişim sağlıyor. Sanal kumar ve bahis bağımlılığı artıyor. Gençler bir bilinmezin içine düşüyor.
3: Aslında bağımlılıktan kurtulma yoluna ya da işte iyileşme arayışına başladıkları nokta kayıpların en yoğun olduğu nokta oluyor. Keşke biraz daha o kayıplar ilk başladığında başvurulsa ama genelde hani o sıfırı tüketmek dediğimiz nokta gelmiş çatmış oluyor.
2: İstanbul'da ikinci bağımlılık ve iyileşme sempozyumu düzenlendi. Sanal kumarın özellikle gençler arasında alarm verici boyutlara ulaştığına değinildi.
3: Yaş maalesef ortaokul ve liseye kadar inmiş durumda. Liselerde özellikle gençlerle yaptığım çalışmalarda ben en çok şunu gözlemliyorum mesela. İşte bahis bir kumar türü değil. Yani onların kafasında çok daha böyle işte bir analiz, strateji olmadan, hiç düşünmeden oynanan, karşılığında para kazanılan şeyler kumar.
2: Uzmanlara göre sistemin en tehlikeli yönü kullanıcıları ilk aşamada kazandırarak oyun içinde tutması. Böylelikle kazanma duygusuyla sisteme bağlanan kişiler kaybetmeye başladıklarında da zararlarını telafi etme umuduyla oynamayı sürdürüyor.
3: O bahsettiğimiz sıfırı tüketmiş bağımlılar da öyle başlamış oluyor. Yani hiç kimse milyonlar yatırıp zaten genelde başlamıyor buna. Küçük paralarla oynanıyor. Bu da genellikle maalesef lise çağında oluyor. Sonra üniversitede biraz daha arkadaş gruplarıyla beraber yapmaya gidiyor derken daha da hem konulan para hem harcanan zaman artıyor ve bağımlılık gelişiyor.
2: Kişiler zamanla ekonomik çıkmaza sürükleniyor. Bireylerin aile ilişkilerinden eğitim hayatına kadar birçok alanda kalıcı hasarlar meydana gelebiliyor.
3: Kendini dövdürüp sonra hastanede böyle onun bir videosunu çekip ben şu an çok müşkül durumdayım. Bir özel hastaneye geldim ama tedavi olacak param yok. İşte bir 200-200 herkes atar mı diye mesaj atıp sonra paralarla oynayan vaka bile var.
2: Uzmanlar ebeveynlerin çocuklarının harcamalarında ani artış, sosyal çevreden uzaklaşma, okul başarısında düşüş ve ekran süresinde belirgin yükseliş gözlemlerse harekete geçmesi gerektiğine de vurgu yaptı.
3: Genelde maddi kayıplarla yani çok fazla işte borç isteme, yakınlardan habersiz borç isteme ve ailenin bunu böyle çok tesadüfen öğrenmesi, yalan. Yine en sık karşımıza çıkan şey hem aileye bir ihtiyacı konusunda yalan söylüyor o para kaynağını arttırmak için hem de işte çevreye yalan söylemiş oluyor onlardan para alabilmek için. Bir de tabii işte böyle evde paraların eksilmesi, o cüzdanlardan böyle şeyler alınması gibi gibi ya da telefonla hem buna eşlik eden çok fazla böyle bir meşguliyet de varsa aile o noktada fark edebiliyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump efendim savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu ama bu arada Amerikan medyasına konuştuğunda İsrail'in hoşuna gidebilecek ifadeler kullandı. Bunu Lübnan'a saldırılar nezdinde gerçekleştirdi ki tabii bir de İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu var. Bunun çıkartılması noktasında ısrarcıydı Donald Trump. Rusya ve Çin'in bunları almasına izin vermeyeceğiz demişti. Son olarak da bu uranyumu İran'la birlikte çalışarak çıkaracaklarını ifade etti. Trump, NBC televizyonuna açıklama yaptı. Lübnan'ın İran'la kısa vadede yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını ben talep etmedim dedi. Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirtti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna da değindi. Anlaşmaya varılması halinde ABD'nin uranyumu çıkarmak ve imha etmek için İran'la birlikte çalışacağını söyledi. Ekipmanı ABD'nin sağlayacağını ifade etti. Trump, ABD'nin uranyumu onlarla veya onlarsız güvence altına alacağını sözlerine ekledi. Anlaşma olmazsa askeri olarak harekete geçeceklerini de ekledi. ABD Başkanı, herhangi bir anlaşmanın parçası olarak hiçbir yaptırımı önceden kaldırmayacaklarını söyledi. Ancak işler yolunda giderse bazı adımların atılabileceğini söyledi. Donald Trump, İran'ın yeni liderliğini de övdü. Müşteba Hamaney'in babasından daha rasyonel olduğunu söyledi. Doğrudan görüşmeye açık olduğunu yineledi. İsterse görüşürüz ama kendisiyle doğrudan konuşmadım dedi. Müşteba Hamaney'i kamuoyunun karşısına hiç çıkmadı. Yeri de gizli tutuluyor. Trump yerini bilebileceklerini ima etti. Nerede olduğunu bilip bilmediğimi söylemek istemiyorum ama bilme ihtimalim yüksek dedi. Ermenistan sandık başına gitti ki 2,5 milyon seçmen yaklaşık 5 yıl boyunca kim yönetecek, parlamentoda hangi isimler olacak işte bunu belirlemek için sandık başına gitti efendim. Tabii birçok ülke Güney Kafkasya'nın siyasi tablosu.

0: etkileyebilecek bu seçimleri önemsiyor. Kimler yarışıyor? İhtimaller neler? Buna bakalım. Oy verme işlemi başlamıştı ki sabahın erken saatlerinden sonra da 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listede yarışıyordu. Siyasi blok arkasında Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi var. Paşinyan'ın en güçlü rakipleri arasında ise Güçlü Ermenistan İttifakı'nın lideri Rus Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan var. Karapetyan hakkında kara para aklama, vergi kaçırma, anayasal düzeni devirmeye çağrı gibi suçlamalarla anılan bir isim. Kendisi ev hapsinde bulunuyor. Seçmenler Paşinyan'la Kremlin'in açıkça desteklediği parçalı yapıdaki Rusya yanlısı muhalefet arasında tercih yapacak. Paşinyan'ın partisi son anketlerde %45 ile açık ara önde görünüyor. Ancak seçimlerden birinci çıkması halinde dahi parlamentoda tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşmakta zorlanabileceğine işaret ediliyor. Seçimler Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşmesinin akıbetini de etkileyebilir. Seçim Rusya'ya olan bağımlılığı azaltıp Batı ile ilişkileri ilerletme politikaları açısından da referandum niteliğinde. Paşinyan'ın kaybetmesi halinde Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ikili ilişkileri askıya alması gibi bir risk var. Seçimlerin üzerinde Moskova'nın da gölgesi bulunuyor. Seçimden önceki iki hafta içinde Moskova, Ermenistan'dan birçok ürünün ihracatını yasakladı. Rusya'nın ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye'ye yakın duran Paşinyan'ın yenilmesi için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'sa oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yaptı. Rusya ile ilişkilerde herhangi bir gerginlik görmediğini söyledi. Pentagon koridorlarında casusluk depremi yaşanıyor. ABD en yakın müttefiki İsrail'in istihbarat faaliyetlerine karşı kırmızı alarm seviyesine geçti. Çünkü sızan 7 sayfalık bir gizli rapor var. İki ülke arasındaki derin stratejik çatlağı ve Başkan Donald Trump'ın Netanyahu için kullandığı o şok ifadeler hepsi bu verilerde gözler önüne serildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri merkezli NBC News ortaya çıkardı. Washington'da kırmızı alarm verildi. Pentagon bünyesindeki Savunma İstihbarat Ajansı, İsrail'in ABD'ye yönelik ajanlık ve bilgi toplama faaliyetlerinin son dönemde alışılmışın ötesine geçmesi üzerine karşı istihbarat tehdit seviyesini en üst basamağa yükseltti. Sızan 7 sayfalık gizli iç değerlendirme raporunda İsrail'in hem insan istihbaratı hem de teknik veri toplama kapasitesinin kritik seviyeye ulaştığı vurgulandı. Rapora göre Tel Aviv özellikle ABD'li üst düzey yetkilileri hedef alarak Washington'un Orta Doğu politikalarına dair kapalı kapılar ardındaki görüşmelerine sızmaya çalışıyor. Bu casusluk baskısının ardındaysa İran ve Lübnan konularındaki derin stratejik ayrışmalar yatıyor. Washington, İran'la diplomatik bir anlaşma arayışındayken İsrail yönetimi daha sert askeri seçeneklerde diretiyor. Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin sık sık yüksek gerilime sahne olduğu belirtildi. İddiaya göre Trump, Orta Doğu stratejilerinde tamamen ters düştüğü Netanyahu'yu bir görüşmenin ardından açıkça deli olarak niteledi.
0: Ocak 2025'te göreve başlamasından bu yana Amerikan kurumsal yapısının sınırlarını zorlayan bir isim var. Tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'tan bahsediyoruz ama böyle yavaş yavaş imajı sarsılmaya başladı. Trump hafta boyunca mahkemeler, kongre ve Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı isimlerden ilk kez etkili bir dirençle karşılaştı.
1: Savaşa sürüklüyor, radikal kararlar alıyor. İkinci kez göreve geldiği günden beri dikkatleri çeken ABD Başkanı Donald Trump, ülke içinde dirençle karşılaştı. Trump, ikinci döneminin en zor haftalarından birini geride bıraktı. Son günlerde hem kongre hem de mahkemeler Trump'ın öne çıkan girişimlerine peş peşe fren koydu. İngiliz Financial Times'a göre gelişmeler Trump'ın ikinci döneminde etrafında oluşan siyasi dokunulmazlık görüntüsünü zedelemeye başladı. Trump açısından en dikkat çekici gelişme İran dosyasında yaşandı. Temsilciler Meclisi, İran'a yönelik yeni askeri adımların kongre onayı olmadan atılmasını engelleyen tasarıyı kabul etti. Karar yasal olarak bağlayıcı olmasa da cumhuriyetçi saflardan gelen en görünür itirazlardan biri olarak değerlendirildi.

0: Trump'ın geri adım atmak zorunda kaldığı dosyalardan biri de silahlaştırma karşıtı fonu oldu. Adalet sisteminin siyasi amaçlarla kullanıldığını savunan çevrelere destek sağlamayı amaçlayan 1.8 milyar dolarlık fon eleştiriliyordu. Mahkeme kararının ardından proje rafa kaldırıldı. Kennedy Center'a Trump'ın adının eklenmesini de içeren dönüşüm planı da yargı engeline takıldı. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'nun Beyaz Saray Balo Salonu için istenen 1 milyar dolarlık finansmanı reddetmesi de son nokta oldu. Financial Times'a konuşan uzmanlara göre tüm bu gelişmeler Trump'ın hala Cumhuriyetçi Parti'nin baskın figürü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ancak ikinci dönem boyunca Kongre, yargı ve parti içindeki muhalefetin etkisiz kaldığı yönündeki algının ilk kez ciddi biçimde sorgulanmasına yol açıyor.
1: Fenerbahçe başkanını seçiyor. Kıyasıya bir rekabet var ki 27.138 genel kurul üyesi hepsi oy kullandı. Bakıldığında geçmiş yıllara göre oldukça fazla efendim. Fenerbahçe kongre üyeleri tabii ki haklarını kimden yana kullandılar merak ediliyor bu. Saatler özellikle de böyle 20'yi gösterdiğinde resmi sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Ama öncesinde konuşalım Fenerbahçe içerisindeki krizler, bugüne gelinene kadar yaşanan tüm o detaylar. Fenerbahçe'nin seçimini Lig Radyo programcısı Muhammed Karafta ile konuşacağız. Muhammed Bey merhabalar. Hoş geldiniz akşam haberlerine.
2: Merhabalar, teşekkürler. 24 Ekim'de de sevgiler, selamlar. Umarım iyisinizdir.
1: İyiyiz efendim, teşekkür ediyoruz. Tabii ki şimdi Aziz Yıldırım, Hakan Safi iki ayrı nokta. Seçime ilgi oldukça fazla aktardığımız kadarıyla da, ama şimdi bu iki aday arasında kızışmış bir rekabet var. Tabii evet. Seçime ilginin fazla olması şunu düşündürtüyor. Gerçekten de iyiden iyiye bir rekabet var. Fenerbahçe özellikle bu sezon daha farklı bir role bürünmek istiyor. O yüzden de insanlar gittiler, oylarını kullandılar. Bu şekilde okuyabilir miyiz tabloyu?
2: Yani okuyabiliriz. Bir sıkıntı, problem yok. Fakat söylemek istediğim en kritik nokta şu olabilir. Yani benim beklentimin altında kaldı mesela. Çünkü ben şöyle görüyorum, hani Aziz Bey'in biraz daha bu süreçte daha akil adam rolüyle söylemlerini sertleştirmeden, ki keza Ali Bey'le çatışmasını ya tüm spor severler bilir, hatta sporu takip etmeyenler bile bilir Ali Koç'la Aziz Yıldırım arasındaki o ayrılık sürecini. Tabii ki şu an bu seçimin olmasının sebebi, bizi izleyenler, bir noktada bizi dinleyenler için aktarmak gerekirse, Saadettin Bey'in, Sayın Saadettin Saran'ın yaşadığı hukuki süreç. Bu olağan seçimli genel kurul değil değerli izleyenler. Olağanüstü seçimli genel kurul. Bu ne demek? Yani planlanan bir seçim değil aslında. Ve Saadettin Saran da bu seçimi Haziran'da yapacağını açıkladı kulüp üzerinden. Sonrasında ise adaylar konuşulmaya başlandı. İlk aday mesela Mehmet Ali Aydınlar'dı. O da Fenerbahçe kulübü için çok önemli işler yapmış. Zamanında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı da yapmış bir isimdi. Hatta o dönem 3 Temmuz süreciyle hakkında, 3 Temmuz süreci hakkındaki söylemleri çok gündem olmuştu. Sonrasında benim de çok şaşırdığım bir olgu, Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi ve Aziz Yıldırım aday olduğunu açıkladı. Hı hı. Hakan Safi'yi nereden tanıyoruz? Onu da tekrardan söylemiş olayım. Ali Koç'un seçim süreçlerinde, yönetiminde aslında propaganda olarak söylediği isimlerden bir tanesiydi. Hakan Bey benim yönetimimde dediği Hakan Safi'ydi aslında. Hı hı. Şu anda Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun da bu futbolcuyu Fenerbahçe'ye hediye ediyorum dediği isimdi Hakan Safi. Yani Hakan Safi yeni bir isim değil. Hı. Ama söylemler, ama tartışılan konular şimdi biraz
1: isimlerin tanıdık
2: sonra
1: olmasından daha ziyade aslında. Şimdi tabii ki yeni sezonla birlikte taraftar bir başkandan ne bekliyor? Yani böyle astronomik fiyatlarla alınmış işte oyuncu mu bekliyor? Yeni isimler gelsin, bu mu beklenti? Yani başkanı burada belirleyecek olan kriter ana noktada Fenerbahçe için nedir? Yani bunu aslında dönüp dolaşıp geliyor çünkü. Buyurun.
2: Merve Hanım, bir haftadır yaklaşık 20-25 kişiyle hem radyoda program yapmışımdır, hem günlük eş dost sohbetlerimde konuşmuşumdur. Yani burada ilk defa bir seçimde Hakan Bey veya Aziz Bey diyemiyorum. Yani net bir fikrim, yorumum da yok. Burada çünkü Hakan Bey'in telaffuz ettiği birkaç isim var, birkaç futbolcu var. Dilerseniz onları söyleyeyim. Evet. Ben Merih Demiral'ı alacağım dedi. Hakan Çalhanoğlu'nu alacağım. Aldım dedi hatta. Mason Greenwood ismini söyledi. Luis Suarez diye bir futbolcudan bahsetti. Portekiz basınından da bir açıklama geldi. Record gazetesi. Çok da saygın bir gazetedir Portekiz'de. Başkan şunu söyledi. Evet, Fenerbahçe seçim sürecinde Luis Suarez konuşuluyor. 80 milyon euro kulübümüzün kasasına yatarsa Sayın Safi bizle konuşmasın bile dedi. Gitsin futbolcuyla anlaşsın dedi. Şimdi bu bir noktada aslında bir seçim stratejisi. Bu harcamaları göstermek. Fenerbahçe'm ne istersen iste benden. Sloganı buydu Hakan Bey'in. Cadde Bostan'da, Bağdat Caddesi'nde her yerde afişleri görmüştür izleyenlerde. Fakat bu isimleri söyledikten sonra bir noktada bakıyorsun ki kulüplerden 5 milyon euro daha, 10 milyon euro daha, 15 milyon euro daha. Biz Merih Demiral konusu. Merih Demiral evet belki 20 milyon euroya serbest kalacaktı. Kulübüne yatıracaktın bonservis bedelini. Ama sen Merih Demiral'ı aldım dedin. Bu sefer Arap kulübü ne yaptı? Ellerini sıvazlamaya başladı. Dedi tamam. 20 milyon euro ile bitmez bu iş. 25 deriz. Zaten almak zorunda. Şimdi bu seçim yolculuğuydu. Fakat ben burada negatif işlediğini düşünüyorum. Özellikle Hakan Bey'in cebine negatif işlediğini düşünüyorum. Aziz Bey tarafından bakacak olursak da Aziz Yıldırım 98'de hayatımıza girdi. 1998'de tek oyla Vefa Küçüğü yenerek Fenerbahçe başkanı olmuştu. 20 yıl boyunca Fenerbahçe başkanlığını sürdürdü. Ama o başkanlığından farklı bir yol izliyor. Daha sakin, daha uzlaşmacı. Evet, yaşı da var Aziz Bey'in. Bir noktada daha
1: burada
2: belki
1: işte
2: artık
1: taraftarın sadakat algısı belki devreye girerse tabii ki kimin cebinden ne çıktı, hangi oyuncuyu aldı meselesinden daha ziyade şimdi Aziz Yıldırım ismini de düşününce böyle bir şeyle de hareket edebilirler. Bu da ihtimal dahilinde ama şimdi gergin geçiyor kongreler Fenerbahçe noktasında, bunu da biliyoruz. O yüzden hani tek bir başkan altında birleşmeleri, yani şu an gerçekten ortam gergin. Çok kez kavga, dövüş, küfürler. Böyle bir tablo Fenerbahçe biraz böyle anılmaya başlandı. O yüzden gördüğümüz bu tablo içerisinde bir başkan olacak ve tüm taraftar o noktada birleşecek bundan sonrası için. Bunu öngörebiliyor muyuz şu an?
2: Merve Hanım, bu söylediğiniz cümlenin aynısını Sayın Aziz Yıldırım kurdu. Hakan Bey aday olmayın, gelin benim yönetimime dedi. Bir aday daha vardı biliyor musunuz? Barış Göktürk. İsmi unutuldu. Şu anda Fenerbahçe kulübünde Aziz Yıldırım'ın listesinde olan isim. Aziz Bey, sizin söylediğiniz şeyi ve Fenerbahçeli taraftarların umduğu şeyi aslında önerdi. Fakat Aziz Bey en kritik vurgusu şu bir yıl noktası. Ne demek bir yıl? Fenerbahçe'de bu sene Fenerbahçe puan rekorları kırarak şampiyon olsa dahi zaten seneye Mayıs'ta tekrardan seçim var. Olağan genel seçim var. Yani evet, bu zaten Aziz Bey'in de süreci devam ettirecek gücü kendinde görmediği için bir yıl vurgusunu yapıyor. Bu noktada dediğiniz şeye katılıyorum. Belki taraftarlar, belki üyeler ya son kez tırnak içerisinde Aziz Baba'ya biz oyu verelim diyebilir. Ama kestiremiyoruz çünkü Saadettin Bey'in kazandığı seçim, 2018'de Ali Bey'in kazandığı seçim, 98'de Aziz Bey'in kazandığı seçimde hepsi genç, yırtık olarak gözüken, söylemleri tert isimlerdi ve hepsi sürpriz yaparak kazandı. Keza bakıyoruz, burada da Hakan Safi'nin bir sürpriz yapma ihtimalini düşünüyorum. Hani artık son cümlemi de şöyle söyleyeyim, sandıklarda kapandı. Ben Hakan Safi'nin şöyle yarım adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Söylemleriyle, coşkutluyla çok zaman zaman katılmasam da o şu parayı harcarım, bu futbolcuyu alırım. Bak Hakan Çalhanoğlu, şu anda Dünya Kupası'na gidiyoruz. Hakan Çalhanoğlu bizim kaptanımız. Alacağım dedi ve Hakan Çalhanoğlu çocukluğunda Galatasaraylı olarak bilinen bir futbolcu. Şimdi Merih Demiral, yani bu isimleri söylemek, telaffuz etmek, bu paraları ben veririm, hiç sıkıntı yok, Kerem'de nasıl verdiysen burada da veririm demek.
1: Belki bunu taraftar bir şekilde satın alabilir, bunu belki kabul edebilir ve bunu tercih edebilir diyorsunuz. Ama şimdi Fenerbahçe'nin yüksek borcu var. Bir yandan böyle bir zafer ihtiyacı, buna duyulan çok büyük bir özlem var. O yüzden gelecek başkan ikisinden biri, İlk üç hamlesi ne olmalı? Bir yıldan bahsediyoruz ya, ondan sonraki döneme de gitsin, yansısın. Fenerbahçe'nin bundan sonraki tablosu iyiye evrilsin. Hani böyle bir tablo adına üç hamle desek ne söylersiniz kısaca?
2: Öncelikle şu transfer noktasında bu paraların harcanmaması gerekiyor zaten. Ya olmayan bir para harcanıyor. Ben spor basınına girdim. Spor basınına girmeden önce spor basını da takip ederdim. Çok gazetecileri, yorumcuları. Her zaman deniz bitti denirdi. Kulüpler artık para harcayamayacak. Ne zaman deniz bitti dendi daha fazla para harcandı. Zaten biz olmayan parayı harcadığımız için kulüpler olarak bir problem içerisindeyiz. Galatasaray da harcıyor, Beşiktaş da harcıyor. Trabzonspor keza daha duruyor burada. Cüzi miktarlar harcıyor. Fakat şu en kritik nokta. Aziz Bey bir sene kalacağım diyor ya. Şimdi burada Fenerbahçeli oy kullanan isimler şunu söylüyor. Bizi şampiyon yap. Bana ne 5 seneden diyenler Aziz Yıldırım burada tercih edebilir. Belki Hakan Safi noktasında da bunu yapabilirler. Çünkü Fenerbahçe'de bir 5 yıllık plandan ziyade biz şampiyon olalım da bakarız. Çünkü hem federasyon bir noktada UEFA, yani UEFA gelir seni inceler öyle, hem de sesli sesli ben geliyorum demez. Bir sabah uyanırsın 10 puanın silinmiş, kulübe 3 yıl 4 yıl Avrupa'ya gitme cezası verilmiş. Juventus'un başına geldiği gibi veya başka kulüplerin başına geldiği gibi daha birçok badireler atlatabilirler. Yani sadece Fenerbahçe için değil. Yoksa biz burada 1,5 saatte program yaparız. Ne olmalı, ne yapılmalı? Kulüpler nasıl kalkınmalı? İhracat mı önemli burada? Bunları konuşuruz. Spor kültürüne dair birçok şey konuşuruz ama maalesef şampiyon olalım da gerisi önemli değil diyen bir iki aday var aslında. Aziz Bey de bu yüzden geliyor. Hakan Bey de bu yüzden geliyor. Şampiyon olalım, gerisi hallolur kardeşim diyorlar.
1: Yani maalesef Aziz bu... Yıldırım tarafının 2026-2027 yılında şampiyon olmak zorunluluk, böyle bir modda üzerinden gittiğini biliyoruz. Karşı tarafta Hakan Safi'nin sizin de bahsettiğiniz gibi kritik isimlerle birlikte ıslak imzaları var. Buradan bir şekilde destek bulmaya çalışıyor. Ama tabii bunlarla birlikte hani yeni yönetimin bir kadro oluşturması lazım. Bazı transferler yapması lazım. Bu nasıl şekillenmeli? Bunun için de birkaç cümleyle lütfen.
2: Şimdi lütfen düzeltmeme izin verin. Islak imza dediniz. Bu futbol içerisinde yasak. Yani şimdi Hakan Bey, ben bu isimlerle anlaştım diyor. Nasıl anlaşacak? Merve Hanım, size de soruyorum. Rejideki arkadaşlara da soruyorum. Futbol takip edenler vardır, izleyenlere de soruyorum. Safi Holding özelinde mi anlaşacak? Anlaşmasına mümkünatı yok. Futbolda ya imza vardır ya da imza yoktur. Yani Hakan Safi'nin sözlü bir mutabakatı vardır muhakkak bunları söylüyorsa. Fakat bir sporcuyla, bir futbolcuyla bir kulübün yetkilisi olmadan anlaşma yapması hukuken zaten yasal değil. Yani böyle bir şey yapamaz da. Bir mutabakatı vardır. Anlaşacağı futbolcularla veya kulüpleriyle görüşmüştür. Çünkü Gressi diye bir futbolcu anılıyor işte Borussia Dortmund'da veya Vedat Muriç Mallorca'da, Aziz Bey'in kulübüyle de anlaştığı söyleniyor. Fakat bunların hiçbiri imzaya dökülemez. Çünkü bu futbolcularla anlaşırsın, her şeyi çözersin, kulübüyle de anlaşırsın, seçilemezsin. Ne olacak? Yani hukuk burada açık bir uç bırakamaz. Hukuk çok çizgileri net bir kurumdur, yani olgudur. Bu yüzden bakalım, yani ben biraz daha bu arada uzun süreceğini düşünüyorum. Yani 8.5-9'u bulabilir.
1: Evet, 20-21 sonuçların... arası zaten aslına bakarsanız. 20 biraz hani daha iyimser bir şekilde söyledim ben de ama bakalım 21'e kadar büyük ihtimalle açıklanacak. Son bir cümleniz varsa alayım. Buyurun.
2: Yani Fenerbahçe kulübü için hayırlı uğurlu olsun. Kim seçilirse seçilsin. Ülke futboluna, memleket futboluna hayırlı işler yapsın. Biraz şu ötekileşme, kutuplaştırıcı dilden uzaklaşsın. Çünkü futbolda maalesef biz böyle bazı yöneticilerin, bazı isimlerin çok ötekileştiren cümleleriyle o Galatasaraylı, bu Fenerbahçeli, Galatasaraylı'yla konuşmayın, Beşiktaşlı'yla konuşmayın. Ya buralara geldi, bu arkadaşlık bağlarınızı kesin. Şimdi böyle noktalara gelince bu işin içine oyun kültüründen uzaklaştıkça, spor kültüründen uzaklaştıkça bu böyle bir noktada insanların katarsisine dönüyor. Tribüne giden herkes küfür ediyor. Ama hani ailesiyle bir oyun kültürüne dair, spor kültürüne dair güzel bir aktivite gerçekleştirmiyor. Artık insanların gerginliklerini attığı bir oyun haline geliyor. Aziz Bey'in de, Hakan Bey'in de bu noktada hayırlı olmasını diliyorum. Fenerbahçe Kulübü için de, Türk Spor için de. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Kolay gelsin sizlere de.
2: Teşekkürler size de.
1: Evet, şimdi sıradaki haberle devam edeceğiz efendim. Türkiye Gençlik STK'ları platformu tarafından 12 Genç Türkiye Forumu Kayseri'de düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler katıldı. Forumda konuştu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan. Foruma dair değerlendirmelerde de bulundu. Neler söylemiş izleyelim.
3: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen 12. Genç Türkiye Forumu Kayseri'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.
3: Beşincisi hukuk, demokrasi ve insan hakları.
0: Forum, hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi temasıyla düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler katıldı. Programa MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

0: dinleniyor.
1: Basın mensuplarına açıklama yapan Bilal Erdoğan foruma dair önemli mesajlar verdi.
2: Gençler bir araya gelip bir konuyu sağduyuyla karşılıklı müzakere ettikleri zaman, yapıcı bir üslupla değerlendirdiği zaman çok güzel sonuçlar, neticeler alıyoruz.
1: Erdoğan gençlere tavsiyeler de verdi.
2: Ayakları yere basan, sonucunda ortaya çıkan çözüm önerilerini de karar vericilere ulaştırmış oluyorlar. Ben buradan gençlere hep o tavsiyeyi yapıyorum. Kendi üniversite kulüplerinde, kendi arkadaş ortamlarında benzer metodolojide ilgilendikleri konularla ilgili çalışma gruplarını oluşturup çalışsınlar.
1: Bilal Erdoğan ayrıca gençlerin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bakış açısını değerlendirdi.
2: Gençler tabii ki terörsüz Türkiye'nin başarılı olmasını istiyorlar. Gençler tabii ki terörsüz Türkiye'yi savunuyorlar. İçeride de konuşuldu. NATO üyeleri içerisinde en çok terör tehdidiyle karşı karşıya kalan, belki müttefiklerinden hak ettiği desteği de bulamayan bir Türkiye tablosunda gençler Türkiye'nin artık terörü geride bırakmasını istiyor.
3: Adana'da serinlemek için eğlence çayına girmişti Ömer Alptekin ama o çayda maalesef kayboldu. Ekipler bir haftadır gece gündüz Alptekin'i arıyor ama henüz bir ize rastlanmadı. Zaman geçtikçe de umutlar tükeniyor. Adana'nın Karahisar ilçesinde bir hafta önce eğlence çayına girdikten sonra kaybolan Alptekin'i arama çalışması sürüyor. Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin 31 Mayıs günü serinlemek için eğlence çayına girdi. Alptekin bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölge itfaiye, sağlık, sualtı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aradan bir hafta geçmesine karşın Alptekin bir türlü bulunamadı. Çalışmalar devam ediyor.
4: Yardım düşmeden çekelim.
3: Yaz artık geldi. Tabii böyle tüm yurtta da kendini gösteriyor. Ortaya da böyle seyrine doyumu olmayan manzaralar çıkıyor. Hangi iller mesela? Konya'da efendim burada Mavi Boğaz Kanyonu'na bakacağız. Tunceli'de Rabat Vadisi. Şırnak diyeceğiz. Burada da kar suları eriyince 50 metrelik bir şelale oluştu. Tüm bunlar güzel yurdumuzun manzaraları. Hepsini gelin birlikte izleyelim.
5: Devasa kayalıklar, büyüleyici manzara. Burası Konya Mavi Boğaz Kanyonu. Konya'daki Mavi Boğaz Kanyonu görsel şölen sunuyor. Tabiat Parkı statüsü kazanan Mavi Boğaz Kanyonu sunduğu doğal güzelliklerle doğa severlerin uğrak noktası haline geldi. Toplam 530 hektarlık alandan oluşan kanyon, ortasından akan Çarşamba Çayı'nın şekillendirdiği vadisi ve iki yakasında yükselen devasa kayalıklarıyla dikkat çekiyor. Dik kayalık yapısıyla da görsel bir şölen sunuyor. Bölge, kampçılık faaliyetleri için de elverişli. Öte yandan yüksek kesimlerdeki yağışların etkisiyle suyun rengi mavi tonlardan kahverengiye döndü. Burası da Tunceli. Tunceli'de drone'la görüntülenen Rabat Vadisi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğayla bütünleşen şelalenin oluşturduğu eşsiz manzara, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ve Şırnak, kar eridi, 50 metre yükseklikte şelale oluşturdu. Ortaya ise bu manzara çıktı.
3: Manisa'nın Demirci ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gezici bir tır efendim yolda. Gezen sinema tırı etkinliği ilçede büyük heyecan yarattı. Vatandaş meydanda kurulan bu dev ekranla birlikte hem sinema keyfi yaşadı hem de doyasıya eğlendi.
1: Türkülere eşlik ettiler, oyun havaları çalınca da doyasıya eğlendiler. Manisalılar açık havada hem sinema keyfi yaptı hem de konserlerle eğlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezen Sinema Tırı projesinin son durağı Manisa'nın Demirci ilçesi oldu. Projenin amacı kültürel etkinlikleri vatandaşların ayağına götürmek, birlik ve beraberlik duygusuyla bir arada kalmak. Etkinliğin ilk bölümünde Gezen Ozanlar grubu sahne aldı. Meydanı dolduran yüzlerce vatandaşa Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerini ve popüler şarkıları seslendirdi.

0: Gençlerin ve üniversite öğrencilerinin hareketli türküler eşliğinde oynadığı oyunlar ve danslar ilçede adeta bir şenlik havası estirdi.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sunduğu bu etkinlik için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir

0: sizleri Muş'ta yaşayan 14 yaşındaki Ömer Gezen'le tanıştıracağız. Çocukluğundan beri bağlamaya tutkusu var. Üstelik kendi imkanlarıyla eğitim almadan bağlama çalmayı öğrendi. Arkadaşlarıyla okul çıkışı parka gidiyorlar, saz çalıyorlar, türkü söylüyorlar. Aslında bu çocuklar yaşıtlarına da örnek oluyor.
1: Okuldan sonra eline sazını alıyor, parka gidiyor. Arkadaşlarıyla birlikte çalıp türkü söylüyor. Ömer Gezen 14 yaşında, Muş'ta yaşıyor. O yaşıtlarının dinlediği müzik tarzından biraz farklı müzikler dinliyor. Yaşıtlarının eğlence anlayışından da bir hayli uzak. Gezen küçük yaşlardan itibaren müzikle hep iç içeydi. Kendi kendine öğrendiği bağlamayla da yeteneğini ortaya koyuyor.
2: Bizim ailede genetik amcaların, dayıların hepsi çalıyorlar. Bizde çalma gönlümüz vardı, bir de çaldık. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ama hiçbir kursa gitmeden tek başıma evde çalmışım.
1: Parkta keyifli vakit geçiren ortaokul öğrencileri yaşıtlarına da örnek oluyor.
3: Sanatta iç içe olun, müziklerini iç içe olsunlar ki yani o kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Kötü alışkanlıklara hiçbir şey yani faydası olmuyor.
1: Ömer Gezen'in bir de tavsiyesi vardı.
2: Kötü şeyleri yerinde kendimize elemek daha bize iyi olur. Tavsiyem budur herkese arkadaşlar.
0: Konya'nın Bozkır ilçesinde geçtiğimiz yıl koruyan bir sarı ot gölü var. Ama yörede etkili olan yoğun sağanak yağışların ardından burası yeniden suyla doldu.

0: Konya'da Sarıot Gölü su tuttu, kuruyan göl yeniden canlandı. Bozkır ilçesinde bulunan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla doldu, maviye büründü. Doğa harikası göl çevresindeki dağlar ve yeşil doğasıyla ziyaretçilere unutulmaz manzara sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar da manzaranın tadını çıkarıyor.
1: Geçen yıl yağış olmadığı için burası kumkuruydu. Hiç böyle buradan arabayla geçebilirdik. Ama şimdi bırakı geçmeyi yüzülecek dereceye geldi.
2: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş koruyucularının önemi yeniden gündemde. Uzmanlar güneş kremi kullanmanın cilt kanserine karşı en önemli koruyucu adımlardan biri olduğunun altını çiziyor. Güneşe korumasız çıkmaksa çok büyük risk taşıyor.
3: Yaz aylarında güneş korumamızı özellikle ihmal etmeyelim.
0: Güneş artık tepede. Yaz aylarına girilmesiyle birlikte sıcak bunaltmaya başladı. Bu süreçte ise güneş kremi kullanımı hayati önem taşıyor.
3: Hele koyu renkli benleriniz, nevuslarınız varsa bunların güneşe korunması olarak maruz kalması ileride sizi malign melanom dediğimiz oldukça öldürücü bir cilt kanserine maruz bırakabilir.
0: Güneş kremlerinin içeriklerine yönelik yayılan çok sayıda yanlış bilgi var. Bu da kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Güneş kremi zararlı mı diye düşündürüyor.
3: Güneş kremlerine karşı toplumda önemli bir ön yargı oluşmaya başladı. Güneş kremlerindeki içeriklerindeki kimyasallar kanser yapıyor diye. Tabii ki bu bir soru işareti.
0: Aslında cilt kanserine karşı en önemli adım güneş kremi sürmek. Koruyucu kullanmadan doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaksa oldukça tehlikeli.
3: Ama inanın korunmasız güneşe maruz kalmak çok daha ciddi bir kanser riski taşır. Özellikle cilt kanserinin en önemli nedenlerinden biri, hatta en önemlisi korunmasız güneş maruziyetidir.
0: Özellikle çocukları güneş yanığından korumak gerekiyor. Deniz ve havuz kenarında tatilin keyfini çıkaranlar da dikkat etmeli.
3: Çünkü çocukluk çağında oluşan bir güneş yanığı yıllar sonra o bireyde bir cilt kanseri geliştirme potansiyelini ciddi anlamda artırmakta. Güneş kremlerinin hem UVA hem UVB'ye karşı koruyucu etki içermesine dikkat etmeliyiz. Mutlaka 2 saatte bir güneş koruyucumuzu tekrarlamalıyız.
2: Bu sene yaz malum gecikmeli geldi. Yağışlar yurt genelinde etkili olmaya da devam ediyor. Hava geçişleri ise mevsim depresyonuna neden olabiliyor. Bu yüzden insanların psikolojisi de önemli. Detayları ise psikolog Naz Özel 24'de aktardı.
4: Bir yanda havalar ısınıyor, bir yanda hala yağışların etkisi devam ediyor. Yazın sancılı gelişi

0: Uygu durumu değişikliğini de tetikliyor. Peki mevsim geçişlerinde nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtı.
1: Eve küçük alabildiğimiz güneş ışığı lambaları var. Bu lambalardan alarak muhakkak yürüyüş yaparak havanın ve sirkadyen ritme uyum sağlamasını sağlayarak aslında birazcık daha iyi hissedebiliriz.
0: Psikolog Naz Özel mevsim geçişlerinin ruh hali üzerindeki etkilerini aktardı. Zihnimizle bedenimizi daha uyumlu hale getirmeliyiz dedi.
1: Genel olarak her mevsim geçişinde birazcık böyle duygu durumumuzda değişiklik olabiliyor ama bu eşittir depresyon demek değil. Mevsimsel depresyonda biraz böyle halsizlik, tahammülsüzlük, çok insanlarla görüşmek istememe gibi belirtilerle başlıyor. Bunun bir kere süresini takip etmemiz önemli.
0: Özel duygu durumu değişikliklerinin depresyonla karıştırılabileceğini söyledi. Sürecin takip edilmesi gerektiğini belirtti.
1: Eğer işlevselliğimiz düştüyse evet tıbbi bir destek alabiliriz. Artık böyle 6 ayı geçtiyse, mevsim çoktan geçtiyse belki de mevsimsel depresyon değil, altta gizli bir depresyon olabilir.
2: Tüm Türkiye heyecanlı. Kia Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası öncesinde son prova maçını oynadı. Kuzey Makedonya ile oynanan maçtan galip gelen milliler bu kez Venezuela ile oynanan prova maçını da 2-1 kazandı. Tabii ki bu maçlar oldukça önem arz ediyor. Maç esnasında neler yaşanmıştı hepsini haberimizde izleyelim.
3: A milli futbol takımı hazırlıkları tamamladı. Kuzey Makedonya'nın ardından Venezuela ile prova maçı yapıldı. Ay Yıldızlılar Venezuela'yı 2-1 yenerek moral depoladı. Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan mücadeleyi A milli takımımız 2-1 kazandı. Venezuela 13. dakikada öne geçti. Bizim çocuklar 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'la eşitliği yakaladı. Ay Yıldızlar daha sonra 54. dakikada skoru Yunus Akgün'le 2-1 yaptı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı. Mücadeleyi bizim çocuklar kazanarak Kuzey Makedonya'nın ardından Venezuela'yı da mağlup etti. Millilerimiz FIFA 2026 Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 7'de Avustralya ile karşılaşacak.
2: Tüm Türkiye'nin gözü kulağı 14 Haziran'da Avustralya ile oynanacak maça çevrili tabii ki. Şimdi de bizim çocuklara başarılar diliyoruz efendim. Tabii bu saat dilimini bu haber başlığıyla kapadık. Kısa bir araya gideceğiz. Saat başında ekranlardan ayrılmayın. Haber bülteniyle devam edeceğiz.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 20.

0: 4'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Ermenistan bugün sandık başındaydı. Yaklaşık 2,5 milyon seçmen 5 yıl boyunca da parlamentoda kimler olacak belirlemek için oy verdi. Bu arada oy verme işlemi sona erdi. Birçok ülke Güney Kafkasya'nın siyasi tablosunu etkileyecek bu seçimi önemli buluyor. Oy verme işlemi yerel saatle 8'de başladı. Türkiye saatiyle ise 7'de başladı. Türkiye saatiyle 19'da sona erdi. İlk sonuçların ise yakında açıklanması bekleniyor. En az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarıştı. Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı seçmen var. Bu 2017'den beri ilk olan parlamento seçimiydi. Katılım oranı %50'ye yaklaştı. Son kamuoyu araştırmasına göre Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi açık ara öndeydi. Oy oranı %45'in üzerindeydi. Paşinyan'ın en güçlü rakipleri ise eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'la Rusya kökenli Ermeni milyarder Samvel Karapetyan'dı. Karapetyan kara para aklama, vergi kaçırma ve darbe çağrısı gibi suçlamalarla ev hapsinde bulunuyor. Seçim sistemi siyasi istikrarı teşvik etmek üzerine kurulu ve birinci çıkan partinin meclis dağılımında %52'ye kadar ulaşmasını imkan tanıyan ek sandalye verilebiliyor. Yeni başbakanı ise milletvekilleri seçiyor. Paşinyan'ın sandıktan birinci çıksa bile tek başına iktidar olabilecek çoğunluğa ulaşıp ulaşmayacağı merak ediliyor. Ulaşamazsa muhaliflerin birleşip farklı bir siyasi atmosfer oluşturma riski söz konusu. Paşinyan ülkeyi Avrupa'ya yakınlaştırma, Türkiye ve Azerbaycan'dan normalleşme politikası izliyor. Yine tek başına iktidar olursa bu çizgi devam edecek. Aksi halde sürecin ilerlemesi bakımından risk olacak. ABD Başkanı Donald Trump Amerika medyasına konuştu ki Lübnan'la alakalı İsrail'in hoşuna gidebilecek ifadeler kullandı. Bu arada İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu noktasında da açıklamaları var. İran'la birlikte bu konuda çalışacağız dedi. Trump NBC televizyonuna açıklama yaptı.

0: Erdoğan'ın İran'la kısa vadede yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını ben talep etmedim dedi. Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini de belirtti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna değindi. Anlaşmaya varılması halinde ABD'nin uranyumunu çıkarmak ve imha etmek için İran'la birlikte çalışacağını söyledi. Ekipmanı ABD'nin sağlayacağını ise ifade etti. Trump, ABD'nin uranyumu onlarla veya onlarsız güvence altına alacağını da sözlerine ekledi. Anlaşma olmazsa askeri olarak harekete geçeceklerini ekledi. ABD Başkanı ayrıca herhangi bir anlaşmanın parçası olarak hiçbir yaptırımı önceden kaldırmayacağız dedi. Ancak işler yolunda giderse bazı adımlar atılabilir ifadesini kullandı. Donald Trump, İran'ın yeni liderini övdü. Mujtaba Hamane'nin babasından daha rasyonel olduğunu söyledi. Doğrudan görüşmeye açık olduğunu yineledi. İsterse görüşürüz ama kendisiyle ben doğrudan konuşmadım dedi. Mujtaba Hamane'yi karşısına henüz çıkmış değil, yeri de gizli tutuluyor. Trump yerini bilebileceklerini ima etti. Nerede olduğunu bilip bilmediğini söylemek istemiyorum ama benim bunu bilme ihtimalim oldukça yüksek dedi. Evet, Aziz Yıldırım mı yoksa Hakan Safi mi, Fenerbahçe'de kıyasıya bir mücadele var. Önemli bir seçim, beklenen gün dediğimiz gibi oy verme işlemi saat 17 ile birlikte sona erdi. Katılım geçtiğimiz dönemlere göre yüksek oy verme noktasında. Hatta tam rakam şöyle, 27.138 kişi yine genel kurul üyesi oy kullandı. Tabii seçim heyecanının yaşandığı bir nokta var, bizler de takipteyiz. Kapsamlı 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'ye gidelim. Çünkü dediğimiz gibi artık sona erdi. Nasıl bir atmosfer var? Şöyle saat 20-21 arası sonuçlar açıklanır demiştik ama merak ediyoruz. Eren'e soralım. Eren, kolay gelsin. Uzayabilir diyorduk. Peki sonuçlar adına konuşuluyor mu? Nedir son durum? Elinde tabii ki senin de varsa notların, hepsini dinleyelim.
1: Tabii 17'nin saatler 17'yi göstermesiyle birlikte sandıklar kapandı. Ancak sonrasında kongre üyelerinin kartlarıyla pusulaların eşleştirilmesi, sayının tutup tutmadığına bakılması için bir süre gerekiyordu. Bu sürenin geçtiğimiz yıllardaki seçimlere göre bir hali uzun sürdüğünü söyleyebiliriz. 3 saati geride bıraktık. Oy sayımına da kısa bir süre sonra başlanacağını söyleyelim. Yani henüz hiçbir şekilde sayıma geçilmedi. Büyük bir sabırsızlıkla da hem Hakan Safi tarafı hem Aziz Yıldırım tarafı kongre üyeleri de merakla bekliyor. Bakın Ali Maşalacı ekranlara getirsin. Şu anda görmüş olduğunuz kısımda Aziz Yıldırım destekçileri yer alıyor ve aslında her iki tarafta da, yani aynı tribünün solunda Aziz Yıldırım destekçileri, sağ tarafında da Hakan Safi'ye oy veren kongre üyeleri yer alıyor ve iki tarafında aslında meraklı gözlerle Fenerbahçe'nin yeni başkanı beklediklerini söyleyelim ve aslında sayıma geçildi dedik ama bu biraz daha zaman alacak gibi. Yani sonuza gelecek olursam Fenerbahçe'nin başkanını öğrenmek için 1,5-2 saat daha bir vakit gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü henüz sayıma başlanmadığı bilgisini kısa süre öncesinde aldım. Tabii Kenan Evren Lisesi arazisinde oy verme işlemi sabah 10'da başlamıştı ve gün boyunca Fenerbahçe'nin aslında teknik heyeti, eski başkanları, kulübün çokça yakından tanıdığı ünlü simaları o noktadaydı ve aslında büyük bir katılımla, yoğunlukla da geçti o sayım seçim işlemleri ve 27.138 kongre üyesi bugün oy kullandı. Bakın Ali Maşalacı gösteriyor, şu anda da Aziz Yıldırım hemen blokta, locada yerini almış durumda. Kendisi de tabii oy verme işleminin bitmesiyle birlikte 17.30 civarında sada giriş yapmıştı. Özellikle de kendi destekçilerinin bulunduğu noktadan geçerken de bir yandan Hakan Safi tarafının karşılık vermesiyle de zaman zaman karşılıklı atışmaların yaşandığını da gördük. Şu anda da o da Aziz Yıldırım'da, Hakan Safi'de aynı aslında tribünde ve aynı locada kendi destekçileriyle birlikte seçimin sonucunu meraklı gözlerle bekliyorlar. Tabii dün gergin geçen aslında bir seçimden bahsetmiştik ve bu anlamda da aslında iki tarafında oldukça, iki başkan adayının da açıklamalarına baktığımız zaman aslında çok iddialı açıklamalar vardı. Hakan Safi özellikle transfer çalımlarıyla açıkladığı isimlerle ön plana çıkarken, Aziz Yıldırım cephesinde ise ben başkan olmaya değil lider olmaya geliyorum ve kulübü yeniden özlerine, yeniden eski günlerine döndüreceği yönünde açıklamalar vardı ve iki tarafında aslında açıklamalarının ardından dün genel kurulun ilk gününde gergin anlar yaşanmıştı. Bugün ise böyle bir tabloyu görmediğimizi belirtelim. Şimdi Hakan Safi tarafını Ali Maşalacı gösteriyor. Zaman zaman oy verme işlemi bitmesiyle birlikte kongre üyelerinin stada gelmesiyle gergin anlar yaşandı ama dünkü tabloyu görmedik.

0: aslında karşılıklı tezahüratlarla belirli aslında saygı içerisinde güzel bir şekilde atışmalarla geçti. Hakan Safi tarafı Aziz Yıldırım 8 yıldır nerede sorusunu bir kez daha yöneltti. Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri de tekrar Fenerbahçe'nin eski günlere dönmesinin önemli olduğuna işaret etti ve Aziz Yıldırım burada diyerek cevap verdi. Karşılıklı atışmaların devam ettiği bir seçim atmosferi yaşıyoruz. Tabii geçtiğimiz yıl 24 bin kongre üyesi oy kullanmıştı. Bu sene 27.138'e çıktı. Yani geçtiğimiz yıldan daha yoğun bir katılım olduğunu görebilmek mümkün. Hemen Ali Maçalıcı gösteriyor. Bakın kazanan başkan da işte bu sahneye çıkacak ve kendi seçmenine seslenmiş olacak. Fenerbahçe'nin yeni başkanı ve yönetim kurulunu belirleyecek bir seçimden bahsediyoruz. Bugün Aziz Yıldırım'ın daha öncesinden zaten yönetim kurulunda yer alan Mahmut Uslu'yla ve yeni kadrosunda da yer alan Mahmut Uslu'yla konuştuğumuz zaman Aziz Yıldırım cephesinin özellikle bu transfer polemikleriyle çok yıprandığını da belirtmişti. Çünkü Hakan Safi'nin açıkladığı isimler Aziz Yıldırım'a da sorulduğu zaman sizden bir adım gelecek mi diye hem teknik direktör anlamında hem de oyuncu tercihleri bakımından da çokça kez soru yöneltiliyordu ama Aziz Yıldırım tarafından böyle bir yani bir transfer hamlesi bir futbolcu ismi duymamıştık. Ama Hakan Safi tarafında çok fazla isim söylendi. Bunun karşılığında Mahmut Uslu da buna dikkat çekti. Biz aslında kulübü tekrar eski günlerine döndüreceğiz ve 20 yıllık bir tabii Aziz Yıldırım tecrübesinden de bahsediyor kendisi de. Şimdi iki adayın da taraflarının statta yerini aldığını büyük bir merakla da artık tabii ki de bu seçimin sonucunun beklendiğini söyleyelim. Aziz Yıldırım tabii 98'den 2018'e kadar 20 yıllık meşakkatli bir başkanlık döneminin ardından aday olmuştu.
1: Evet, Eray Coşkun dili aktardı efendim. Kritik bir seçim var dediğimiz gibi. Bülteni noktalayalım. Birazdan 24 ekranlarında 24 portre olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Gönül kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Her zaman olduğu gibi çok değerli bir konukla huzurlarınızdayız. Eşlik etmenizi rica edeceğim çünkü gerçekten ağır bir konu, ağır bir konuk. Çerçevesi geniş, mümkün olduğunca anlaşılır bir biçimde idrak etmeme yardımcı olacak şekilde ele almaya çalışacağımız bir şeyin eşiğindeyim. Elimden tutmazsanız o olmayacak. Onun için siz de gelirseniz çok sevineceğim. İstanbul'u konuşacağız. Hangi İstanbul'u? Revnakoğlu.

0: onun İstanbul'unu. Şimdi İstanbul'u konuşmak aslında biraz delilik. Görmeye, tanışmaya, tanımaya çalışmak başka bir delilik. Onu kayıt altına almak, bunu bir yükümlülük gibi üstlenmek, mesuliyetini duymak başka bir delilik. Sur içinden Boğaz içine bir yol takip etmek bambaşka bir delilik. Bir de notları derleyerek, toplayarak hayatına adamış birinin peşine düşmek. İstanbul üzerinden izini sürmek. Hem onun izini sürmek hem İstanbul'un izini sürmek. Kusura bakmazsanız Sayın Hocam, Mustafa Koç misafirimiz, Profesör Koç'a doğrudan soracağım. Kınamazsanız. Çok akıl kârı değil gibi hocam, dipsiz bir kuyu gibi veya ucu bucağı olmayan bir deniz gibi nasıl girilir bu suyun içine onu bilemedim. Ben bakarken şöyle biraz endişeli oluyorum. Siz nasıl buluştunuz, nasıl tanıştınız?
1: Kitabın müellifi Revnakoğlu merhum bu yoğun çalışmanın tarifini yaparken kendi vaziyetini de büsbütün cinnet-i celile diye tarif eder. Bir cinnet hali, bir cunun hali. Şehrin bütün hamulesini, bütün muhtevasını yüklenmek, onu kavramak, onu anlamak, onu idrak etmek ama en mühimi onu ifade etmek. Modern zamanların içine düştüğü sıkıntılardan birisi mevzun, şehrin ama her neyse her bir şeyin tek bir veçhesine, yalnızca bir cihetine dikkatini teksif etmek. Şehirleri ve bilhassa İstanbul'u ele alan kalemler şehrin bir yüze, bir cihetine, bir perspektifinden, bir yüzünden okumaya çalıştılar. Modern insan böyle inkişaf ediyor. Dar bir sahada derinleşmek. Ya malumatın sınırsızlığından onların hareket noktası böyleydi. Çok yük vardı, bilgi yükü. Ama bir şehir her şeyin mecmuu, her şeyin toplamı değil mi? Klasik dönemde ansiklopedist bir tavır vardı. Her bir sahada ihtisas sahibi olan nadir de olsa müstesna insanlara tesadüf ediliyordu. Şark da öyleydi. İbn Sina, İmam Gazali ve emsali şahsiyetler her bir ilim, her bir fennin şubesinde ihtisas sahipleriydi. Dolayısıyla bir cüzler toplamı olan külü mikro mikro şehrin vaziyetini çalıştığında büyük makroyu görebilme salahiyeti ancak böyle mümkün oluyordu. Revnakoğlu merhum şehri alırken şehrin musikisinde, şehrin tuluatında, edebiyatında, klasik metinlerinde, mimarisinde, estetiğinde, ölüsünde, dirisinde, lafzında, manasında, ferdinde, cemiyetinde ihtisas sahibi oldu. O eski devir klasik insanlarından bir insana benziyordu. Bunları idrak etti ama kadim kültür büyük bir coğrafyaya yayılmış, arkasında birkaç bin yıllık bir birikime malikti. Yazma yazma, kamus kamus, metin metin ve ahirinde insan insan müphemlikten belirliliğe çıkmış, muayyen bir karaktere yürümüş, bir hüneri, bir istidadı, bir liyakatı, bir eseri, bir nesnesi, bir meziyeti, hasılı bir haysiyeti olan insanları toplayıp onların karşısına geçip onları anlamak ve giderek daralan, güdükleşen, fakirleşen bir dilin zengin ve ihtişamlı gramerine, büyük lügatına bunu dahil etmek ve bir ömür sermayesini bu yolda tüketmek. Revnakoğlu yaşarken birçok insan gelip geçen şehri gördü. Ama o taşı da gördü, tuğlayı da gördü. Zahiri de gördü, batını da gördü. O suretlerin içindeki siretleri keşfe koyuldu. Bu şeyhti, bu müderristi, o dersi amdı, o mezindi, o müderristi, o tiyatrocu, sinemacıydı, o Bektaşi babasıydı, o mimardı. o ricali devletti. Onları gördü, onlarla konuştu, onları kavradı. Ve duyduklarını bütün bir mahşeri satırlara, kağıtlara döktü. Herkes o sesi duymadı. O kulağını açtı ve duydu. Herkes önünden geçeni görmedi. O gördü işte. Böyle bir şahsiyete örnek oldu merhum. Bidayetten nihayete Mebde ve Maat hikayesini yazdı. Osmanlı'nın ahir zamanlarını, Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılını ve o geçiş arafı bütünüyle hissetti, duydu. Kaybolan medeniyeti, kaybettiğimiz değerleri. Bir şehri, hele adı İstanbul'sa, dersadeyse, ona hasret duymak, onu sevmek için önce onu kavramak gerekirdi. Zamane şehri surete boğdu. Öteye gidecek, anlamlandıracak, derinleyecek malumat yakınımız azdı. Renukoğlu merhum emsallerinden ayrılır bir cihetle göremediklerimizi gösterdi. Onun bütün çalışma yakını büsbütün orijinaldir. Yenidir, tazedir. Son 80 yılı her cepheden gözümüzün önüne sayfa sayfa açtı. Bizimle konuşturdu kaybolan medeniyet. Ve bize talim ettiği şey İstanbul'sa, İstanbul'un sabitesi Müslüman'dı. Bize Müslüman İstanbul'u anlattı. Saltanatlı haliyle, ıstıraplı haliyle kuruluşunu, büyüklenişini, kahkahasını, sonra dağılışını ve çözülüşünü ondan dinledik. Ve Devlet-i Aliye'nin inkılap devresinde hala kadim kültür büyük isimleri ve büyük eserleri tevlil edecek bir hacme, bir cesamete malikti. O Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden Babanzade Ahmet Naim gibi, Kamil Miras merhum gibi, Tahir-i Mevlevi gibi, Mehmet Akif gibi bir yıl, her biri sahasında mütehassıs, emsalsiz şahsiyetlerin meclislerine girdi. Renekoğlu çok revaklı bir medresede, her bir revakta günümüze ışık saçan, hala bize feyzini ve ilmini taşıyan ilim erbabının, sanat erbabının halkasında ders almış, onları da bize duyurmuş müstesna bir insan. Bu kitap da onun sesi, onun kalbi, onun dimağı, onun eseri.
0: Soy ismi bana çok ilginç gelmişti ilk karşılaştığımda. Yaşadığı hayat ve yaptığı şeylerle ilişkili bulmuştum. Revnakoğlu, Revnak. O renklilik, o parıltı, o geçti ve hissettirdi. Sanki bu ismi almış olması bütün bunların önden habercisi gibi bir yönüyle. Öyle hissettim, bilmiyorum veya öyle yakıştırdım diyelim.
1: Babası Server Bey'di.
0: Evet.
1: İstidatların kabiliyetlerini cilalaması için gözlerini açtığı dünyada etraflarında hazır bir muhiti bulması beklenilir. Posta telgraf nezaretinde üst düzey bir memur babası. Ama şehrin hafızası da içinde. İlmiye'den ve Sufiye'den geliyor. Renekoğlu merhum babasının vasıtasıyla, Server Bey'in vasıtasıyla İstanbul'a ilk hükmedişi gerçekleşir. Annesi Revnak Hanım. Hı hı. Saraylıdır. Babasının kalem efendiliği, kalem terbiyesi Renekoğlu merhuma intikal ederken annesinden saray terbiyesi intikal eder. Annesi ut çalar, tambur çalar, babası piyano çalar, ev bir konservatuvar. Aynı zamanda Devlet-i Aliye'nin son tahsil ve talim müesseselerinden geçmiş bir baba. Fransızcayı bilir. Babasının anne tarafı Mevlana soyuna istinad eder. babasının

0: Nafi babadan nasibi, oğlu Mahmud Efendi'den ikrarı var. Babası bir taraftan da kubbe dergahının rıfai dervişlerinden. Vaka bir yandan Nasuhizade gibi Osman'ın son ulemasından ders almış. Akif merhumun babası Tahir Efendi'den sonra ilim ve feyiz kaynağı Fatih Camii Şerifi'nin 40 yıllık başimamı Arap Hoca'dan Akif gibi Revnokoğlu merhum da ders almış. Medreseyi tanıyor, tekkeye aşina, daha Mektebi Sultani'de okurken klasik tarzda şiirler vücuda getiriyor. Bu hocalarının teşvikiyle lise yıllarında, 1920'lerde İstanbul'un sahasında meşhur tiyatrocuları, tulaatçıları, şairleri, uleması, her kim varsa onların biyografilerini kaleme almak için bir esere girişiyor. Vaka, annesinin adı Revnak'tır. Hı hı. Revnak Hanım. Bazı sebeplerden naşi, Üstünbaş, babasından gelen Üstünbaş soyadını değil de annesinin ismini, annemin oğluyum, Revnak oğlu. Hı hı. Tabii Revnak güzellik demek. Ruhumuzu, dimağımızı güzelleştiren bir ailenin yegane ferdi olarak bütün İstanbul'un unutup gittiğimiz, keşfedemeyeceğimiz belki de bütün Revnaklarını, Revnak'ta hallerini bize aktaran adam Revnak oğlu.
1: Onun kendi hikayesi aslında bir toplumun değişim dönüşüm yıllarına da denk gelen bir şey. Bahsetmiş olduğunuz bir medeniyetin mirasçısı, ancak öğrencilik yıllarından itibaren değişen, dönüşen, hem yönetim biçimi olarak hem anlayış olarak yeniden inşa edilmek istenen bir yapının da devamına geliyor gençlik yılları da ve ilerleyen yılları da. Toplumda muhtelif şekillerde pek çok değişim dönüşüm gerçekleşiyor. Resmi olarak veya onun yansımaları olarak. Bütün o serüven içinde anlatmaya çalıştığı şeyler birbiriyle yer yer çatışan veya birbiri yerine geçmesi planlanan yeni hikayenin yazılması için geçmişin geride bırakılmasının da gerekli olduğunu düşünüldüğü yıllara tekabül ediyor. Bu da bana çok ilginç geliyor bir taraftan. Peşine düştüğü kişiler veya kurumlar, yapılar, müesseseler diyelim, inkıraza uğruyor belli biçimlerde de. Fakat o not etmeye, kaydetmeye, görmeye, anlatmaya, ifade etmeye devam ediyor. Bu nasıl gerçekleşiyor ve hangi ihtiyaçla gerçekleşiyor?
0: Klasik insanımızı, bunun münhasıran İstanbul'da vücut bulması iktiza etmiyor. Bursa, Edirne, Erzurum, bütün İslam şehirleri için. Bütün bu şehirlerin ve mütebakisinin ferdini inşa eden müesseseler, medreselerdi, camilerdi ve tekkelerdi. Zikir meydanında, tevhidhanede zikrullahla çınlanan bir kubbe, kulağına ezanı fısıldayan bir imam, ilmihalini Sübyan Mektebi'nde tahsil eden ve kademe kademe medreselinin dini hayatımızı, gündelik hayatımızı, 24 saatimizi tanzim eden, esaslara telkin eden vaziyeti. Ve bütün bunların inşa ettiği müesseseler, idari mekanizma, askeri yapı. Klasik insanı bütün bu manzume inşa ediyordu. Ve merkezinde bahsettiğim dini hayat vardı ve sufi hayat vardı. Cumhuriyet intikal ettiğimizde bu kaynaklar akamete uğradı. Hı hı. Cumhuriyetin ferdi başka menbaalardan beslenerek kendi kimyasını, kendi vaziyetini inşa etti. Ve şüphesiz bir yarım yüzyıl geçiş safhasıydı. Hı hı. Osmanlı'nın bakiyeleri Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılda giderek sönmekte de olsa vaziyetlerini devam ettirdi. Giderek küçülen, giderek dağılan ama hala var olan o ses. Revnakoğlu bunları dinlerken kaynakların akamete uğramasıyla yeni bir dünya, yeni bir dil, yeni bir fikir inşa edilirken karşılaş,

0: Çalışma imkanını bulup eski medeniyetin insanı ve cemiyeti ve yeni medeniyetin efradı büsbütün başka kaynaklardan şekilleniyordu. Devlet aygıtı başka kaynaklardan besleniyordu. Ve bunu yaparken insana dokunmak, kıymetlere dokunmak, mekana dokunmak, şehre dokunmak, şehri inşa eden ilimlere dokunmak. Bir şeye ne kadar hakimseniz onu o kadar derinden kavrarsınız. Dolayısıyla şehrin hücrelerini duyabilmek için Revnokoğlu o hücrelere hükmedecek, onları anlayacak bir birikimden geçti. Birikimden geçti ve insan okumaya başladı. İnsanın ve cemiyetin yerini tayin etmek için bir üst bakış, bir büyük perspektif iktiza eder. Osmanlı'yı kavrayacaksınız, Batılı müesseseleri kavrayacaksınız, Doğu'yu kavrayacaksınız ve karşılaştırmaların içine gireceksiniz. Eşyayı yerli yerine koyabilmek için mukayese bilgisine ihtiyacınız var. Birincisi bu. Renokoğlu Galatasaray Lisesi'nde okurken Batı'yı kavramış. Cumhuriyet'te gözünü açtığı İstanbul'da dinlediği insanların hafızalarında 3 asırlık bir malumat yığını vardı. Dedelerinden gelen miras hala hafızalarında tazeydi. Bu nereden baksanız 1800'lerin başına tekabül eder. Ve bütün bunların içerisinde Revnokoğlu rejimin, düzenin değişiminde amil olan failleri, yer alan kadroyu ferden ferda tanıma fırsatı buldu. Bunların mühim bir kısmı kendi muhitindendi. Ve onlarla iletişim kurabilecek bir dile, lisana malikti. Renokoğlu gibi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde mütevazi bir memurun kalemine, satırına, gönüllerine aktarabilmeleri için onu kendilerinden hissetmeleri, onunla ünsiyet peyda etmeleri gerekirdi. Renokoğlu böyle bir hüsnü teveccühe muhatap olabilecek bir sevecenliğe, bir yakınlığa, en ziyade bir güvene mazhar oldu. Misal olarak söyleyeyim, Tekke ve zaviler kapatıldıktan sonra İstanbul'u inşa eden bir cephe olarak Sufi Mühit herhalde tedirgin ve nispeten içine kapanık bir vaziyetteydi. Renokoğlu merhum onların yanına vardığında onu kendilerinden bildiler. Hafızalarının servetini ona boşalttılar. Külliyatlarını ona tevdi ettiler. Sırlarını ve emanetlerini ona verdiler. Büyük müderrisler, medreseler, kadısı, kazı askeri, Şeyhülislam'ı sırlarını yine ona fısıldadılar. Emaneti ona teslim ettiler. Son mazul paşaları, ricali devleti, bürokrasinin ketebesi sırlarını yine ona tevdi etti. Vaka bir emaneti yüklenebilmek için de emaneti yüklenecek bir kabiliyete malik olmanız gerekir. Ve bunları her cümlenin anlayabileceği bir lisana, sizi içine çekebilecek bir lafızlar yığınına, bir estetiğe, işte o dil zevkine. Renokoğlu emsallerinden aykırı olarak, birçok emsalinden aykırı olarak insanların gönlüne ve zihnine zevkle intikal edecek bir dili kullanır. Türkçenin sırlarını bilir. Daha o hayattayken Yahya Kemal merhum gibi büyük Türkçenin üstadları, daha bir yanı Renokoğlu'nun yazısı ve Renokoğlu'nun konuşması karşısında lal ve efkem kalıyorlardı. İstanbul Türkçesinin son ustalarından birisiydi. Ve o derin dili, duygu dilini aktarırken manayı üsluba harcatmadı.
1: Normalde bu, özür dilerim, ne demek manayı üsluba harcatmamak? Çünkü zihnimden geçen, siz anlatırken bir taraftan şunu düşünüyorum. Bize bir Revnakoğlu tarif ettiniz. İçinden geldiği aile, içine doğduğu dönem, mekan, iletişimde, irtibatta olduğu, bağlantıda bulunduğu, farklı dünyalar arasında, bir merkezde, bir kavşak noktasında gibi. Bütün bunlar kendisinin doğduğu şartlar itibariyle ayrıcalıklı özellikleri mi, yoksa onun kendi yaklaşımının burada rolüne, belki manevi olarak başka bir şey mi var? Bunlar dönüyordu tam zihnimden, siz bu cümleyi kurdunuz.
0: İstanbul yazarları ya da başka bir mevzun, sosyal bir mevzun yazarları bazen kendi hislerinin, kendi perspektiflerinin zaviyesinden mevzuyu ele alır. Abdullah Şinasi Sar'ın İstanbul'unda Abdullah Şinasi Sar'ı duyarız. Onun üslubunu. Hı hı. Ahmet Rasim merhumun İstanbul'unda Ahmet Rasim vardır. Bazen bir üslup inşa etmek büyüleyicidir, okuyucuyu etkileyicidir. Bazen mananın önüne geçer. Hı. Hakikat şiirleştiği zaman gerçeklikten kısmen veya nispeten kopar. Renekoğlu merhumun akranlarından ayıran bir cephe, o bütün bir şehri kendisine konuşturur. Onun idrak ettiği bir biyografi münhasıran ortada durmaz. Konuşur. Yüzlerce kişi Renekoğlu'na akar. Renekoğlu onları dinler. İstanbul'un son mesnevi anlarına gider. Yenikapı Mevlevihanesi'nin son şeyhi Celaleddin dediye gider. Tahir Mevlevi'ye gider. Misal olarak söylüyorum. Kavsi dediye gider. Onları duyar ve onların dilini, irfanını, ilmini onlardan aktarır. Biz hem Renekoğlu merhumu dinleriz, duyarız. Kendi üslubundan, kendi zaviyesinden. Hem de şehri inşa eden o müstesna isimlerin dillerini, cümlelerini, manalarını duyarız. İç içe giriftir ama büsbütün de yekpare değildir. Renekoğlu merhum da vardır. Renekoğlu'nun muhiti de vardır, insanları da vardır. Renekoğlu bütün bunları var ederken zahirle batını birbirinden ayırmaz demiştim. Hı hı. Ayırmadı. Zor zamanlarda öncelikle sahip olduğu ilme, mensup olduğu irfan muhitinin kendisine yüklediği bir emniyet ve özgüven vardı. Herkes çekilirken o meydandaydı. Her bir değer kıymetinden kaybederken o kıymeti yukarı taşımaya çalıştı. Bunu yaparken kendisini taassubun zincirleriyle bağlamadı. Hür baktı. Bir ideolojiye, bir neşeye, bir fraksiyona ruhunu ve gönlünü büsbütün teslim etmedi. O onu fakirleştirdi ve kısırlaştırırdı.
1: Tek boyutlu yapardı.
0: Asla. Belki, evet. Onu yapmadı. O bunu yaparken beyaza beyaz, siyaha siyah demek erdemini gösterdi. Renekoğlu'nu okurken bir İstanbul envanterini ama her cihetten, mücessem cihetten, şahıs cihetten ama haseten mücerret cihetten göreceğiz. Şehrin, İstanbul gibi bir şehri sadece somut varlıklar üzerine tasavvur etmek ve görmek bizi hakikaten uzaklaştırır. Şehir bir takım manalar üzerine yükseliyordu. O mana, o Süleymaniye Camii'ni inşa ediyordu. O mana Baba Ali'yi, o mana Seraskerli'yi, o mana Çarşı Pazarı, o mana Fatih Camii Şerifi'ni, medreselerini inşa ediyordu. Renekoğlu o mananın inşa ettiği insanları ve insanların inşa ettiği manayı karşılıklı olarak. Çoğu insan geçici olanın ardına düşer. Renekoğlu bu medeniyette kalıcı olanı görmeye ve göstermeye çalıştı.
1: Zihnimde sıklıkla dolanan bir şey, tek bir veçesi olabilir bunun ama medeniyetim dediğim ya da inancımla temellendirdiğim, kültürüm dediğim şeye baktığımda onu nostalji olmaktan çıkaracak, geçmişe duyulan bir özlem, bir arayış olmaktan çıkaracak, gerçekten yüklendiği manayı bana aktarıp bugün de var olmamı veya

0: Belki bir silsilenin bugünkü parçası olarak var olmayı vaat edecek bir anlayışı hep arıyorum. Çok korkuyorum çünkü bazen nostaljiden, donup kalmaktan.
1: Zamanla yaptığım şeyin sert adı ölütevicilik. Ruhun terk ettiği bedene alaka duyuyoruz, mevzu şehirse. İçinde o eski zamanlar yaşanmıyor. Bir inkıta, bir kopuş. Medrese müderris ve öğrenciyle anlamlı. Tekke bir müziğe dönüşünce Allah zikredilmiyorsa, Yunus'un ilahisi okunmuyorsa taştan tuğladan bir hikaye. Ruhun terk ettiği bedene benzer. Şehir kendi hafızasını yitirmiş, şehrin kadim sakinleri şehri terk etmiş, hariçten gelen hafızalar şehri yeniden inşa etmişse, bizim yaptığımız zahiri sevmek, zahiri seyretmek, zahirde kalmak, onun adı zahirperestlik olur. İşte Renovoğlu merhumun eseri sayesinde şehrin 70'lere kadar bizi bırakmayan ruhunu, o mekan içinde var olan ruhu görüp onu kıymetlendirebileceğiz. Şüphesiz biz bütün tamamıyla terk etmiş değildir bu ruh bizi. Ama özlem duyduğumuz şeyin mahiyetini ete kemiğe bürünmüş bir halde görüp okumak, koklamak, derlemek, neyi kaybettiğimizi daha yakinen, yani ilmel yakin, aynel yakin edemezsek de ilmel yakin görebilmek. Belki bu bizi döller, bu çalışma. Hı hı. Belki hı. Bizi aşılar. Belki yakın geçmişe, yakın geçmişin biraz daha uzak geçmişine dair içtimai tahlillerimizi, müesseselere dair nazariyelerimizi ve İstanbul'a dair kanaatlerimizi eksikse tamamlar ve yeniden şekillendirir. O ümit içerisindeyim.
0: Yolunuz ne zaman, nasıl ve neden kesişti? Var mı bunun bir hikayesi?
1: Lise yıllarında Kayseri Hacılar, lise yıllarında İstanbul uzakta, çok uzakta, hayal hanemde gidilmesi, görülmesi, yaşanması, ölünmesi gerekli bir şehirdi. Vakti ki eski tabirle ders adette kendimi bulduğumda nefsi İstanbul dediğimiz Fatih'te sarayın, çarşı pazarın, Babıali'nin, Seraskerli'nin, Fatih Camii Şerifi'nin, bütün ilk şehrin vücut bulduğu yerde kendimi bulduğumda İstanbul'u içine çeken, İstanbul'u duymaya çalışan taşralı bir genç olarak hem üniversite faaliyetini yürütürken bir anda okuduklarımı şehre intikal ettiriyor, şehrin sokaklarında maziyle yüzleşiyor, maziye hasret duyuyor ve okumalarla şehir arasında ilişkiler tesis etmeye çalışıyordum. Renovoğlu merhumdan önce İstanbul'u çalışan, kaleme alan. Ama sonra fark ettim ki bu insanların haricinde de İstanbul öyle bir mevzu ki hiçbir ilim şubesi İstanbul'dan münezzeh değil. Yani İstanbul bütün ilimleri içine alan bir şehir. İstanbul'u kavramak için ilimlerin her bir şubesinde ilminiz attığı nispetçe İstanbul'a aşinalığını dağıtıyor. Çünkü İstanbul'dan hiçbir şey müstahane değil. Ama her bir, ister ulumu diniye dediğimiz din ilimleri olsun, ister müsbet ilimleri olsun. İstanbul, Camiül Ulum diyeceğimiz ilimleri bünyesinde cem eden bir şehir. Tabii birçok başka zaviyeden de bakabilirsiniz. Vaka, nice zaman sonra Renovoğlu merhumun birkaç sayfasıyla ilk yüzleştiğimde onun mana çehresini gölgeleyen, örten hattıyla ilk karşılaştığımda Vaziyet vahimde. Hattı müşkildi. Eski yazıyla yazmış ama kendisi için yazmış. Hızlı yazmış. Karışık yazmış. Önce ona onu çözmek için dedim ya, o duvağı kaldırmak için meleke kesbetmek. Eski

0: götürmeye, ahengi bulmaya, parça parça şehri bir harita gibi tasavvur edip Renekoğlu'nun insandan, zamandan, mekandan, kıymetten her bir bahsettiği malzemeyi şehrin haritalarında işaretlemeye, aralarına rotalar tayin etmeye, Renekoğlu'nun tasavvur etmediği bir kompozisyona dönüştürmeye, bir cüzleri küle, parçaları bütüne ulaştırmaya, ağaçlardan, çiçeklerden büyük bahçe ve ormanı inşa etmeye çalıştım. Zordu. Büyük İstanbul. Ardına düşmek, Renekoğlu'nun mekanlarına, mevzularına, onun aşinası olan insanların bakiyelerinden ne kalmışsa onlara aşina olmaya çalışmak, onun melalini hissetmek, onu duymak. Israplıydı. Çok.
1: Ne kadar yaşadınız sonunda? Hala yaşamaktasınız görüyorum ama. Yani gerisindeki zamanı soruyorum. Şunun karşımıza geçişi, bu arada bu genişletilmiş bir baskı. Aslında sizin bu çalışmanız daha önce de kitaplaşmıştı ama yani ömrünüzü nasıl bereketlendirdi diyelim kaç yıl boyunca?
0: Ben de meçhul olanları malum etti. Öncelikle bu bilmediklerimi bilir hale getirdi. Evet, malumatımı artırdı, bir o kadar da melalimi artırdı.
1: Yani, bedeli o mu oldu yoksa?
0: Yitip giden İstanbul'un ne olduğunu gördük. Yani giden taş tuğla değildi. Keşke giden bu olsaydı. Emsalsiz bir medeniyet, emsalsiz bir irfan, büyük bir umman, feyiz, hikmet, İrfan ummanı kuruyan, onunla onu yaşamak, onu duymak, bu hazinde. Yani insanın ruhunu sarsan, bedenini örseleyen bir hüzündü. Evet, İstanbul'u gördüm. Mesele o İstanbul'u görüp de el haletü hadi, şimdiki İstanbul'a yüzleşmek. Bu bedbahtlıktır. Yüzleşmemize yol açtı. Yani dünyanın merkezi ve doğanın en güzel manzarası, tabiatın, Hakk'ın yarattığı insan. Yani ahsedip takvim, yaratılan en güzel şey. Bizim kaybettiğimiz İstanbul'da insandı. Ve insanla beraber olan cemiyet. Renekoğlu bunu telkin etti, bunu gösterdi.
1: Acıttı bu.
0: Çok.
1: Çok. Acıttı. Peki, az önce sözleriniz arasında şöyle bir şey geçti. Belki aşılar, belki döller diye söylediniz. Orada nasıl bir ümit buluyorsunuz?
0: Eser Neşir Kisvesi'ne bürününce, önce Fatih Belediyesi'nde Fatih Muhit'i, Belediye Başkanımız Ergun Bey'in tavasutuyla hayat buldu. Ve sonra da Ketebe Yayınları'ndan daha büyük miktarda bütün İstanbul'un. Neşir vücut bulur bulmaz büyük bir alakaya mazhar oldu. Kimisi bakacak, kimisi seyredecek, kimi sayfaları karıştıracak, kimi ahdedip, bedi besmele edip bidayetinden nihayetini okuyacak. Herkes nasibince, istidadınca bir şeyler alacak. Biraz zaman geçecek. Ehli okuyacak, dinler tarihi açısından, içtimaiyat tarihi açısından, kültür değişmeler açısından, Osmanlı için, mimari için, İstanbul envanteri için, vaka sanat tarihi için parça parça bakacak bu esere. Bir cümle, bir paragraf, bir sayfa, bir cilt.

0: Birinin gönlüne değecek, birinin zihnine mıhlanacak bir şey. Şehir daha önce görülmemişti bu veçeden. Bahsettiğim gibi o veçe şehrin sabitesiydi. Yani şehirlerin bir arzi halleri vardır, bir de sabiteleri vardır. Arzi demekle maksadım geçici olan, kenarda olan ama sabiteyle onu inşa eden ana stüktür, ana mana, ana kıymet. İşte bunlarla yüzleşecek. Bazen istemezseniz de sizi döller. Sırtınızı dönseniz de, hani bazen ben Tanrı'yı tanımıyorum der ama eyvallah der, Allah'a ısmarladık der. Hep bir bakiye kalır. Muhtemelen Renokoğlu merhumun İstanbul'unun, İstanbul'u da böyle bir değiştirici gücü, kudreti insanlarımız üzerine tesir edecek, icra edecek. Ve iddia ederim ki bu Renokoğlu'nun İstanbul'u değil minhasıran. Bu kitap bir Osmanlı medeniyetinin son yüzyılını, şehir şehir. Buhara'yı, Semerkand'ı, Mavera-i-Nehir'i, Bağdat'ı, Erzurum'u, Halep'i, Edirne'yi, Pirzen'i hissedebileceğimiz bir muhtevaya malik. Renokoğlu'nun şehirleri deseydik belki tatlı olurdu. Çünkü her bir şehirde aynı kimya, aynı sabite, aynı menba vardı. Ama hasreten İmbik'ten çekilmiş kısım herhalde İstanbul'da. İstanbul, evet. Damıtılmış. En hususi kıvamını bulmuş. Şiirleşmiş. Fevkalade estetikleşmiş. Ve derunileşmiş hali.
1: Çok da merkezi bir yerde ve irtibatı doğusuyla batısıyla ve zamandaki katmanlarıyla kurmak, ilmek atmak oralara ve oralarla yeniden örülmenin daha mümkün olduğu ve merkezi olduğu bir yerde galiba bu şehir. En başta söylediğim şeye döneceğim. Böyle mesuliyetleri hissedip, mesuliyet hissederek mi oluyor, içten mi geliyor onu da çok bilemiyorum ama izini sürmeye çalışıyorum sadece. Ömür istiyor, bedel istiyor. Renokoğlu bunu yapmış, bırakmış fakat cüz cüz dediğiniz gibi parça parça yapmış. Ve ondan miras kalanlar farklı yerlerdeydi. Siz peşine düştünüz. Parçayı bütüne, cüzü külle dönüştürmek için. Tanıştınız belki yeniden. Tanıdığınızı bir başka yönüyle daha bildiniz, ettiniz. Bunlar hani hız çağı, şu bu filan dediğimiz bir yerde insanın kendinden vereceği en kıymetli şeyi, bedeli de istiyor aynı zamanda. Onun için bu dostluk ne kadar zamandır devam etti diye sordum. Bağlar kuvvetli ve derinleştikçe çok şey talep ediyor.
0: Başlangıçta Renokoğlu'nun sırlarına aşina olunca hususi bir mahremiyet peyda oldu. Bildiklerim kimseler bilmiyor. Duyduklarım hiç kimse işitmemiş. Böyle bir hal, hallenme. Ama umuma intikal etmesi iktiza ediyordu. Bu sırlarınızı dökmeniz gibi bir şey. Zordu. Ve haricin duyabileceği bir kalıba ifra etmek, eski tabirle dökmek. Terk etmiyor. Sevmişseniz, siz nereye giderseniz gidiniz, kalbinizde sizinle beraber geliyor. Yani diyor ya şair, terk etmedi sevdam beni. Aç da kalsanız, susuz da kalsanız. Böyle günün birinde Sarıyer'e Renokoğlu'nun insanlarından bir insanın mezarını bulmaya gitmiştim. Bayram günü. Akif merhumun hocasını. Akif Renokoğlu'nu çok sever. O 40 yıllık hocasını da çok sever. Kahire'den dönünce hani değil 11 yıl, 11 gün kalmaya mecalim yok deyip İstanbul'a geldiğinde

0: hasta yatağında çocukluğunu, feyzini aldığı Arap hocasını yad ettiğinde Renekoğlu merhum Arap hocayı o hasta haliyle, yaşlı haliyle alıp elinden tutup Akif merhumun ölüm döşeğinde yanına getirmişti. Renekoğlu o öğrencisiyle hocasının ağlaşmalarını anlatır. Ben dahi orada istenmiştim. Sarıyer'de methundu. Arayıp tarayıp bulmuştum. Akif merhumun hocası Rasim Efendi'nin mezarını. Dönerken Boğaz'da bir çay içmeye mola verdim. Yanımda yaşlı bir kadın. Onun metfenini, kabrini bulmuş olmaktan naşi. Nasıl mesuttum ki? Hatun kişi, yaşlı hatun kişiyi dürtüyor. Ben ne gördüm biliyor musun diyordu. Dursana Mustafa'm durduğun yerde. Kadın bir süre sonra döndü. Beyefendi dedi, bunları bana niye anlatıyorsunuz? Niye anlatmayayım bir hatun dedim. Ama ben dedi Ermeniyim dedi. Yani, ama neydi? Paylaşmak, bir şey anlatmak. Dost meclislerinde Renekoğlu merhumu anlatıyordum. Alakalarını celbediyor ama büyük resmi göremiyorlardı. Ta ki Renekoğlu'ndan birkaç parçayı dergahta makaleye çevirince ilk ses duyuldu. Güzel bir sesti. Müptelası olanlar oldu. Onun müştakları oldu. Yâri kadimimi paylaştım işte herkesle. Benden önce de bu metinlere aşina olanlar vardı. Kaza ve kader fakirin ismini öne çıkardı Renekoğlu'yla hukukta. Ete kemiğe büründü. Renekoğlu'nun İstanbul'u, İstanbul'un iş tarihi diye arz-ı endam etti işte.
1: Kendimi doğrusunu isterseniz süremizin sonuna geldik, veda ediyoruz. Üzerine söyleyeceğim bir şey kalmadı ama biçimi çarpıcı, içi ağır, bir kapının eşiğinde gibi hissediyorum. Susturuyor birazcık o yüzden, durduruyor. Tanıştırdığınız için her ne sebeple ise bir kısmı sizde, bir kısmı bizde, bir kısmı paylaşacağımız, bir kısmı belki hiç paylaşamayacağımız biçimlerde. Bir mesuliyetle olabilir, bir aşkla olabilir. Siz bir yola çıktınız. Biz de müstefit olabilmek için buralardayız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ağladınız. Fakire anlatma imkanı verdiniz. Ben müteşekkir ve minnettarım. Sağ olun.
1: Estağfurullah. Dediğim gibi şimdi bu kapının önünde biraz korku, biraz endişe, biraz saygı, biraz heyecanla durup bekliyorum ben de. O kapıdan girmek ve istifade edebilmek çoklarına nasip olsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, portrede konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Koç'tu. Renekoğlu'nun İstanbul'unu sur içinden Boğaz içine doğru. Bize rehberlik ederek göstereceği eseriyle konuğumuz oldu. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Yeniden görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
0: Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
2: bankacılık. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak.
7: Ona biraz daha var gibi.
6: Artık ilk sırada. Ya ailecek gitmek istediğiniz o tatil?
7: Ay çok güzel olur.
6: O zaman sizin için tam sırası. İşleri büyütmek.
8: Bayağıdır aklımda da.
6: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank'la olmak vardır. Ne var?

24 ekranlarından 24 radyodan yeniden merhaba efendim. Saatlerimiz artık 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne bir silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri konuyla ilgisi olan iki şüpheliyi yakaladı. Bir saldırı haberi de Antalya'dan geldi. Kepez ilçesindeki Otokoç galerisine de ateş açıldı. Olay sabah saatlerinde Maltepe Aydın Evler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki şüpheli Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden bir ticari taksiyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bir adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekipler yoğun incelemenin ardından silahlı saldırıyı düzenleyen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırıya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetledi. Türkiye'nin huzuruna hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar. Hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere bizler asla müsaade etmeyeceğiz dedi. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede bugün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapıldı. AK Parti toplam 4 beldede kazanan parti oldu. Bunun dışında Tokat'ta CHP 1 ve EP'de 1 beldede belediye başkanlıkları kazandı. Önce Tokat Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerde sandıklar kapandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde Milliyetçi Hareket Partisi adayı rakiplerini geride bıraktı, seçimi kazandı. Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde ise AK Parti açık ara üstünlük sağladı. Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde de AK Parti üstünlüğü dikkat çekti. 7 sandıkta yapılan sayım sonucunda AK Parti toplam 911 oy aldı ve Anahtar Parti 208 oyda kaldı. Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde seçim yarışı AK Parti ile CHP arasında geçti. 7 sandıkla yapılan sayım sonucunda CHP toplam 877 oy aldı. AK Parti ise 803 oyda kaldı. Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın belediye başkanlığını kazandı. Nevşehir Mustafa Paşa'da da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer belediye başkanlığını kazandı. Resmi sonuçların ilçe seçim kurullarının kesinleştirme işlemlerinin ardından da açıklanması bekleniyor. Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon seçmen gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere bugün sandık başındaydı. Oy verme işlemi sona erdi. Birçok ülke Güney Kafkasya'nın siyasi tablosunu etkileyecek seçimleri de yakından takip etti. Oy verme işlemi yerel saatte 8'de, Türkiye saatiyle 7'de başladı. Türkiye saatiyle 19'da da sona erdi. İlk sonuçların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. En az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarıştı. Ermenistan'da yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı seçmen var. Bu 2017'den beri ilk olan parlamento seçimi. Katılım oranı %50'ye yaklaştı. Son kamuoyu araştırmasına göre Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi açık ara önde. Oy oranı %45'in üzerindeydi. Paşinyan'ın en güçlü rakipleri ise eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'la Rusya kökenli Ermeni milyarder Samvel Karapetyan'dı. Karapetyan, kara para aklama, vergi kaçırma ve darbe çağrısı gibi suçlamalarla ev hapsinde bulunuyor. Seçim sistemi siyasi istikrarı teşvik etmek üzerine kurulu, birinci çıkan partinin meclis dağılımında ise %52'ye kadar ulaşmasına imkan tanıyan ek sandalye veriliyor. Yeni başbakanı ise milletvekilleri seçiyor. Paşinyan'ın sandıktan birinci çıksa bile tek başına iktidar olabilecek çoğunluğa ulaşıp ulaşmayacağı merak ediliyor. Ulaşamazsa muhaliflerin birleşip farklı bir siyasi atmosfer oluşturma riski söz konusu. Paşinyan, ülkeyi Avrupa'ya yakınlaştırma, Türkiye ve Azerbaycan'la normalleşme politikasını izliyor. Yine tek başına iktidar olursa bu çizgi devam edecek. Aksi halde sürecin ilerlemesi bakımından risk doğacak.
ABD Başkanı Donald Trump Amerikan medyasına konuştu. Lübnan'a saldırılar konusunda İsrail'in hoşuna gidecek açıklamalar yaptı. Ayrıca zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmak için İran'la birlikte çalışacaklarını ifade etti. Trump ABC televizyonuna açıklamada bulundu. Lübnan'ın İran'la kısa vadede yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını talep etmedim dedi. Donald Trump İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini de belirtti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumuna değindi. Anlaşmaya varılması halinde ABD'nin uranyumunu çıkarmak ve imha etmek için İran'la birlikte çalışacağını söyledi. Ekipmanı ABD'nin sağlayacağını da ifade etti. Trump, ABD'nin uranyumu onlarla veya onlarsız güvence altına alacağını sözlerine ekledi. Anlaşma olmazsa askeri olarak harekete geçecekleri tehdidini yineledi. ABD Başkanı ayrıca herhangi bir anlaşmanın parçası olarak hiçbir yaptırımı önceden kaldırmayacağını da dile getirdi. Ancak işler yolunda giderse bazı adımların atılabileceğini söyledi. Trump, İran'ın yeni liderini övdü. Mujtaba Hamaney'in babasından daha rasyonel olduğunu belirtti. Doğrudan görüşmeye açık olduğunu yineledi. İsterse görüşürüz ama kendisiyle doğrudan konuşmadım dedi. Mujtaba Hamaney kamuoyunun karşısına hiç çıkmadı, yeri gizli tutuluyor. Trump yerini bilebileceklerini ima etti. Nerede olduğunu bilip bilmediğimi söylemek istemiyorum ama bilme ihtimalim yüksek dedi. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde Küresel Oyun'la devam edecek. Hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te, 24'te.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Köklü geçmişimizden aldığımız o kutsal emaneti 100. yılımıza taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yarınlar için, bu eşsiz vatan için, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için tüm gücümüzle, gururla çalışıyoruz. Tam 100 yıldır. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
9: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine tabii ki oldukça yoğun bir gündemin içindeyiz. Özellikle bölgemizde hem Orta Doğu'da hem Kafkaslar'da hem Avrupa coğrafyasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunları enine boyuna değerlendireceğiz. Bir yandan İran krizinde önemli mesajlar var, yeni gelişmeler var. Tekrar İsrail'in süreci sabote etme girişimlerine yönelik. Diğer taraftan Ermenistan'da yapılan seçimler var ki bölgenin kaderini, Güney Kafkasya'nın kaderini Ermenistan'ın kaderiyle birlikte belirleyecek olan önemli bir tercihe gitti. Halk sandık başındaydı bugün. Onun sonuçları çok ciddi şekilde bölgeyi yönlendirecek, etkileri olacak. Ne çıkacak? Sonuçları bekliyoruz ve bunları da değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Özlem Coşan, Sağtek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Doşent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ermenistan'da başlayalım dilerseniz. Tabii Orta Doğu'da konuşacak çok mesele var ama Kafkaslar önemli. Çünkü bugün ülkenin kaderini belirleyecek bir seçime gitti Ermenistan halkı. Ve dediğimiz gibi ülkenin yönünü tayin etmenin yanında bölgedeki barış ve işbirliği ikliminin devam mı edeceği yoksa eski gerilim günlerine geri mi döneceği yönünde de belirleyici olacak bir seçim. Sabah başlamıştı oy verme işlemi. Türkiye saatiyle 19'da sona erdi. Gözler gelecek sonuçlarda, ilerleyen zamanda sonuçların gelmesini bekliyoruz. Başbakan seçilebilmek için tabii yeterli milletvekili sayısına ulaşacak mı, ulaşmayacak mı Paşinyan? Bunu bekliyoruz. Yapılan son kamuoyu araştırmaları %45 gibi bir oy oranından bahsediyordu. Ancak muhalefetin de oldukça güçlü şekilde bir karşı propaganda yaptığını biliyoruz. Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Bundan şimdi, sonra nasıl yön verilir seçim bölge siyasetine?
1: Yani şöyle, bugünkü seçimler aslında baktığınızda Ermenistan'ın iç siyasetinin dışında etkileri çok yoğun bir şekilde aslında hissedilebilecek bir seçim. Dediğiniz gibi en az 101 milletvekili olmalı. Geçen seçimlerde 107 milletvekili seçimleri seçilmişti. Bu seçim sistemleri gereği bazen bu sayı değişebiliyor. Ama bence yani tabii Ermenistan'ın iç siyaseti açısından bunun çıktıları olacaktır ama bölge siyaseti açısından bence önemli. Niye? Çünkü bu seçim aslında bana sorarsanız 100 yıllık Rus bağımlısı bir Ermenistan mı yoksa artık bundan biraz kendisini sıyırıp bazı ezberleri bozan bir yeni bir siyasetle mi devam edecek? Bunun üzerine yapılan bir referandum gibi aslında bugünkü seçimler. Niye böyle? Çünkü baktığımızda Ermenistan dediğimiz ülke aslında kendi öznel politikalarında çok da yapamayan bir ülke. Bu hep böyle olmuştur uzun yıllar boyunca. Bundan sıyrılmaya çalışan bir Nikol Paşinyan profili var. Bana sorarsanız yani Türkiye açısından bunun çıktıları olacak. Bölge açısından ama bunların ötesinde büyük güçlerin Ermenistan üzerinden de yani bir tarafta Batı dünyası ve Batı dünyasıyla angaje olan bir Ermenistan diasporası var. Diğer tarafta da Rusya'nın her ne kadar şu anda Ukrayna Savaşı'yla biraz meşgul olsa da onların da kendi nüfuzunu sağlayabildiği bir alan olarak Ermenistan açısından bu güçlerin orada yapmak istedikleri yani mesela Donald Trump'ın işte bu koridordan bahsettiğinde değil mi?
0: Şahsen de destek verdiği
1: şahsen destek verdiği bir koridordan bahsediyoruz ve adını da öyle konumlandırıyor. Bu Rusya için ne anlama geliyor? Bu Ermenistan'ın iç siyaseti dışında bir şey aslında. Yani
0: Boşuna Kafkasya, aslında Batı ve Rusya düellosu demiyorlar diyebiliriz.
1: Aynen öyle. Yani Güney Kafkasya dediğimiz yer aslında hep de yani daha önceki zamanlarda da bunu söyledik. Güç dengelerinin karşılıklı birbirini test edeceği bir alan aslında. Yani hem enerji koridorları açısından bu böyle, ticari açısından bu böyle, bölgede konuşlanma açısından, Rusya'nın nüfuzunun daha azaltılması açısından böyle. Dolayısıyla bugünkü seçimlerin sonucu ne olur bunu göreceğiz. Ama bu seçimleri bir referandum olarak yani dış politika ekseninde Nikol Paşinyan'ın bu yani biraz daha batıya yakın bir profil mi veya belki bunu batıya yakın bir profil veya Rusya'nın çıkarın Rusya'yla yakın bir politika ayrım yani böyle bir ayrımdan ziyade ben şöyle okuyorum aslında. Yani Nikol Paşinyan diyor ki Ben diyor 100 yıldır işte Rusya yanlısıydım veya diasporanın beni sağa sola çekmesiyle politikalar üreten bir Ermenistan oldum. Bu bana hiçbir fayda getirmedi. Hep içine kapanık, aslında bölgedeki yakın komşularıyla sürekli çatışan ve bu çatışmadan da hep zararlı çıkan bir Ermenistan var. Diyor ki ben bunu geride bırakıp komşularla bazı problemlerimi çözüp bazılarında zaten haklı da olmadığım problemler, birilerinin belki de dayatmasıyla oluşturulmuş problemler. Ben bunlardan kurtulup bu hikayeleri geride bırakıp önüme bakmak istiyorum diyor. Ve bu önüme bakma da komşularımla, yani Türkiye ile, Azerbaycan'la, işte Avrupa'yla yeni ilişkiler kurup bu ilişkiler ağı üzerinden sokaktaki vatandaşa da yansıyabilecek, yani sokaktaki
0: refah seviyesini artıracak.
1: Evet, refah seviyesini etkileyecek. Ben bir politika izlemek istiyorum diyor. Zaten çocuklarımıza, hani onun da söylemi vardı. Bunlar, bu hikayeleri geride bırakıp bizim önümüze bakan bir hikaye, yeni bir hikaye çizmemiz gerekiyor diyor.
0: Evet. Yani son dönemde verdiği mesajlarda aslında kendisine yönelik eleştirilerde ne Batı yanlısıyım ne Rusya yanlısıyım, Ermenistan yanlısıyım diye bir ifade kullanıyordu ki sizin dediğinizle aslında birebir örtüşen en net mesajı da bu. Şimdi Paşinyan'a baktığımız zaman aslında hani Karabağ Savaşı'nı, ikinci Karabağ Savaşı'nı kaybettikten sonra çok keskin bir ülkesinin dönüşüm geleceğine dair bir dönüşüm yaşadı politik zihniyet bakımından. Bu aslında ülkesini refaha kalkındırabilmek için buradan baktığınızda kendisi adına seçtiği oldukça mantıklı, doğru ve somut, hızlı sonuçları olabilecek bir yol. Ama karşısında öyle bir blok var ki, yani bir taraftan Ermeni diasporası, bir taraftan hem siyasette hem orada da Karabağ klanı, öte yandan kilise ve sokak olayları, yürüyüşler, darbe girişimleri derken evet, çok çetrefilli yollardan geçip de aslında bu zamana kadar geldi. Gücünü koruyup korumayacağı tabii merak konusu ama önünde, karşısında daha doğrusu iki tane önemli siyasi rakip vardı bu seçimlerde. Onlardan biri eski Cumhurbaşkanı Koçaryan, diğeri de Rusya kökenli Ermeni bir milyarder Samvel Karapetyan ve ikisi de Rusya'dan yoğun destek alan isimler ki Rusya'nın bu seçimlere dolaylı etkisinden bahsetmek için de aslında pek çok elimizde veri var. Hatta Rusya'dan oy kullanmak üzere Ermenistan'a geleceklere yapılacak yardımlara kadar. Bu kadar yoğun Rus etkisinin Paşinyan'dan memnun olmayan Rusya adına Ermeni Başbakanı'nın gücünü törpülemesini bekler misiniz? Yani somut sonuç doğurur mu bu seçimin sonucunda, ne dersiniz?
2: Şöyle bir şey söyleyelim Çağrı Bey. Sonuçta Rus etkisinin Trump'ın birinci döneminde de biliyorsunuz etkili olduğu, daha doğrusu, ve bununla ilgili bir yargılama süreci de olmuştu. O yüzden etki etmez demek için çok erkenci davranmak lazım. Kaldı ki bölgesel en azından dinamikleri Rusya'nın da şekillendirdiği bir coğrafyanın tam ortasında yer alıyor Ermenistan. Tabii Kafkasların kader seçimi diyenler de var. Bu gece özellikle belli olacak olan seçim sonuçlarını yorumlayanlar bu konuda da bu yorumda bulunuyorlar. Bölgenin jeopolitik eksenini ve özellikle kalıcı barış ve ekonomik refah, yani ekonomiyi belirleyecek olan da bir seçim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdi Paşinyan'a baktığımızda halkın nabzını, daha doğrusu kamuoyunun nabzını belli bir süredir daha stabil ve daha yerinden takip ettiğini söylemek mümkün. Sosyal medyada kendisine yönelik bir destek var ama muhalefetin de özellikle medyayı iyi kullandığını da söylememiz lazım. Evet. Sadece Erivan içinden değil, diaspora eliyle de medyanın yönlendirildiği bir vaka. Rusya etkisinden bahsettik. Rusya'nın kendi içindeki Ermeni diasporası da Rusya'ya çok önemli etkilerde bulunuyor. Baktığımızda önemli bir dinamik.
0: Evet.
2: Aynı zamanda Amerika'daki Ermeni diasporası da bu anlamda Rusya'nın elini kolaylaştıran bir takım etki gücüne sahip. O yüzden de bu anlamda
0: daha
2: tabii
0: Fransa'daki
2: muhalefetin
0: var, asıl güçlü oldukları
2: Avrupa'da bölge var. Bu anlamda tabii Paşinyan'ın özellikle Batı'yı ve Trump'ı arkasına almaya çalışması, o diasporayı ürkütmeden yapması gereken, bu alması gereken bir destekti. Bunlara bakmamız lazım. Tabii özellikle Paşinyan'ın bu Karabağ ile alakalı olan durumdan etkilenmesi, yani daha doğrusu itibarının etkilenmesini daha çok kullandı muhalefet. Baktığımız zaman propaganda söylemlerinde kilisenin etkisizleştirilmesi iddiasıyla muhalefet kendi propagandasını güçlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda işte yani sürekli
0: siyaseti içinde tabii, çok
2: önemli,
0: kimse.
2: Çok önemli. Bir de tabii ki genç nüfusun sürekli işte göç vermesinden dolayı çalışan yani ekonomiye aktif katılımı olabilecek olan nüfusun o demografinin o bölümüne de Paşinyan'ın hitap etmesi ve altını doldurabileceği vaatlerde bulunması gerekiyordu. Bir süredir takip ediyoruz. Bu anlamda tabii ki çok büyük bir katılım bekleniyordu. Fakat şu ana kadar biz yüzde yine 50 civarlarında değil mi? 51-52 civarlarında veriler, bir evet, katılım var ki çok büyük bir işte %80'e ulaşacak bir katılım bekleniyordu. Seçimlere işte aktif olarak katılım sağlayacak olan seçmenler açısından çünkü %23'lük bir kararsız seçmen var ki şunu potansiyeli da, çok etkileyecek.
0: Lafınızı kesiyorum. Şunu da vurgulayalım. Yani mevcut seçimlere katılımın %60'a yaklaşması bile aslında çok Ermenistan'da önemli. Son birkaç seçimin tabii rekoru ki. Olabilecek bir katılım
2: olabilir,
0: oranı.
2: Olabilirdi.
0: Bu bakımdan da dikkat çekici.
2: Şimdi tabii buna bakacağız. Neler yapıldı, neler yapılıyor, manipüle edecek bir takım noktalar oldu mu, olacak mı? Bu iddialar şimdiden dillendirilmeye başlandı ama tabii ki gece yarısında daha çok işin rengi belli olacak. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle 2017'den sonraki ilk olağan seçim bu.
0: Evet.
2: Ve biraz baktığımız zaman özellikle yönetimdeki istikrar açısından sandalye yeter sayısı çok önemli. Hükümeti kurmak için birinci parti olmanız yeterli Ermenistan'da. Ama anayasa değişikliğiyle ilgili bir süreç söz konusu olacağı zaman 3-2 çoğunluğu gerekiyor. Meclisin bu anayasayla alakalı faaliyetlerin değişim olarak başlaması için. Bu neden önemli? Azerbaycan'ın özellikle kalıcı barışla ilgili ta 2021'den itibaren o anayasanın ön sözündeki o atıfın evet. tamamen silinmesi yani toprakla alakalı o atıfın silinmesini özellikle Azerbaycan ön şart olarak haklı olarak koyuyor. Ama bunun yapılabilmesi için de dediğimiz gibi 3-2 anayasal çoğunluk gerekiyor bu değişikliğin yerine getirilmesi
0: yani,
2: için.
0: Yani onu başarabilmek Paşinyan adına aslında büyük bir sınav. Ondan evet. önce tabii bu seçimden tabii. Onu başarabilecek tabii. kadar güçlü çıkmak da bir başka büyük sınav.
2: Bir şey daha söyleyeyim ben. Özellikle 18 liste halinde girme söz konusu biraz farklı işliyor seçimlerde gidişat orada. Eğer tek parti olarak katılıyorsa %4 baraj var. Eğer ittifak halinde katılınıyorsa da %10'luk bir baraj uyguluyor sistem. O yüzden de 18 listeye veriyor seçmen oyunu. Bu anlamda tabii ki ilginç bir sonuç çıkacak ortaya. Tabii çok sağlam bir ayrım söz konusu. Yani muhalefetin argümanlarıyla Paşinyan'ın argümanları arasında çok bariz bir evet. farklılık var.

0: Yani siyahla beyaz kadar
1: siyahla
0: neredeyse
1: beyaz
0: farklı.
1: kadar aslında orada yarışan daha çok yine Amerika odaklılıkla, Amerika ve Batı odaklılıkla işte Rusya ile yıpranan o ilişkileri tekrar tamir etmek isteyen, güvenliği ön planda, ulusal güvenliği ön planda tutan ve Ermeni varlığının o ulusal güvenliğe dayalı olarak devam edeceğini vurgulayan bir zihniyet var. Bunlar arasında bir seçim yaşanıyor.
2: Aslında orada
0: sözünüze geçmeden önce bir tabii seçimden, biz Ermenistan seçiminden bahsediyoruz ama Türkiye'de de İstanbul'da da heyecanla beklenen bir başka seçim vardı. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi. Gelen sonuçlar Aziz Yıldırım'ın seçimi kazandığı yönde Hakan Safi'den bir açıklama geldi. Aziz Yıldırım'ı tebrik ederim.
1: Hayırlı olsun
0: şeklinde. Bu sıcak gelişmeyi de aktarmış olalım. Daha sonra detaylar geldikçe tekrar aktarmaya devam ederiz. Yorumunuzu alarak devam edelim. Buyurun.
3: Evet, Fenerbahçe canlı olarak bir gün herkes Fenerbahçeli olacak. Latife bir yana, Fenerbahçe uzun yıllardır tabii beklediği bir şampiyonluk hasreti var. Maalesef birkaç önceki başkanlar bunu yönetimsel olarak sahaya yansıtamadılar. Yani Fenerbahçe'nin bu 10 yıla yakın, 10 yıl civarındaki şampiyonsuzluk dönemi sadece basit bir şampiyonluğu kaybetme değil. Yani yönetimsel olarak da aslında büyük krizlere sebebiyet oldu. Yani 10 yaşındaki bir çocuk hiçbir zaman Fenerbahçe şampiyonluğu görmedi. Öyle diyelim. Bunun Fenerbahçe camiası için büyük bir önemi var. Aziz Yıldırım daha önce şampiyonluk gören bir başkan olarak bana sorarsanız bunu tekrar yeniden tesis edebilecek bir başkan olma potansiyeli var. Umuyoruz ki de böyle olur. Yani Fenerbahçe taraftarı bu şampiyonluğa hasret bir taraftar. Geçen sezon buna bir hayli yaklaşmıştık ama maalesef yine olmadı. Hayırlı olsun diyelim.
0: Biz hayırlı olsun diyelim. Uluslararası politikaya bir Fenerbahçe parantezi açmış olalım. Kaldığımız yerden devam
3: Fenerbahçe
0: edelim.
3: Fenerbahçe böyle büyük bir camia tabii. Dünya siyaseti arasında kendisine...
0: Ermenistan seçimlerinden bahsederken
3: Fenerbahçe seçimlerinden de konuşmamız gerekiyor tabii. Evet.
0: Ermenistan'la alakalı ekleyecekleriniz var.
3: Şöyle, yani az önce hocamın bahsettiği bir tarafta Batı'nın güdümünde bir gibi görünen diyelim, hani görece veya tırnak içinde bunu söyleyelim. Paşinyan tarafı var. Diğer tarafta da muhalefet var. Bunlar eğer gerçekten yani tabandan yukarıya doğru yansıyan böyle bir politika mı acaba, yoksa dışarıdan müdahale sonucu bir politika değişimi mi? Bunu da iyi analiz etmek gerekiyor. Yani evet. Ermenistan seçimleri açısından, Ermenistan siyaseti açısından da bunun önemi büyük. Dolayısıyla zaten ben de büyük güçlerin orada bir Ukrayna modeline benzer bir güç karşılaştırması yine orada oluyor. Zaten Putin'in de aba altından değil, hani hocam az önce de görüşü Kremlin'in diyelim. Dolayısıyla Putin'in de aslında yani oradaki bir pozisyonu şu, diyor ki ben şu anda Ukrayna'yla şeyim, sana biraz alan açıyorum. Evet, bir şeyler söylüyorsun falan diyor ama o iş öyle değil diyor. Yani ben hani...
0: Yani buradan bakınca aslında şunu da söylemek çok yanlış olmayacak. Şimdi bahsettiğiniz duruma aslında Güney Kafkasya pek yabancı değil. Gürcistan'da da yakın zamanda yaşanmış bir durumdu. Bir yandan da Paşinyan'ın o hedeflediği yola ulaşabilmesi için Ukrayna Savaşı'nın kendisine biraz avantaj ve zaman kazandırdığını da söylemek çok yanlış olacak.
3: Tabii çok doğru. Çünkü zaten eğer Ukrayna Savaşı'yla meşgul olan bir Rusya olmasaydı veya en azından şu anda bir alan açıyor aslında Ermenistan'a. Bakalım, yani bekle ve gör siyaseti biraz bu yönde gidiyor ama eğer halktan gerçekten güçlü bir destek alırsa Paşinyan, o zaman Rusya'nın tavrı daha sert olabilir.
0: Evet.
3: Çünkü eğer muhalefete karşı iyi bir oy alamazsa o zaman işi zor olur ama eğer çok iyi oy aldığında da Putin'in, yani daha doğrusu Rusya'nın tavrı çok daha sert olabilir. Çünkü köklü değişiklikler yapmak isteyen bir Paşinyan var.
1: Yani Batı'ya çok angaje olmaya çalışan.
3: Yani her ne kadar ben pragmatik yaklaşacağım diyor. Bütün dengeli bir siyaset güdeceğim diyor Paşinyan. Yani, ama o ideolojik tarihsel Ermenistan ideolojisinden sıyrılıp gerçek Ermenistan dediği, yani aslında gerçek Ermenistan'dan kastı da şu. bölgedeki realiteleri, Ermenistan'ın geleceğini etkileyecek şeyleri artık gerçekçi bir şekilde yaklaşmam gerekiyor. Yani Türkiye realitesine ben istediğim kadar direneyim, bana bir faydası yok diyor Paşinyan. Aynen, Azerbaycan için de bu böyle.
0: Çok defalarda bu mesaj, evet. Evet, doğru diyorsunuz. Bu arada Paşinyan oy verirken yaptığı açıklamalardan, notlarından hareketle okuyorum. Muhalefet Moskova ile Erivan arasında gerilim yaratma çabasında, ilişkilerimizde herhangi bir kriz yok diye de, evet, hani Rusya'ya da kızdırmamaya gayret ederek bazı adımlar atmaya çalıştığını görüyoruz ama tabii neticede stratejik çıkarlar sonuç vermeye başlayınca Rusya'nın tavrının ne olacağı merak konusu. Şimdi Ermenistan'ın Rusya'ya ya da Batı'ya, Avrupa'ya ya da Batı ülkelerine yaklaşarak yoluna devam etmesi meselenin bir boyutu tabii. Bir diğer boyutu da asıl bizim için daha da önemlisi, Azerbaycan'la bu resmi barış anlaşması süreci ve Türkiye ile normalleşme süreci. Bu konuda da aslında Paşinyan'ın çok ciddi, önemli mesajları, cesurca mesajları oldu bu son dönemde. Yani baktığınız zaman Karabağ zaten bizim değildi diye mesaj verdiğini gördük. İşte 1915 olayları için soykırım iddiası hakkında, bunun Sovyetlerin aslında bölgeye ektiği, bir tırnak içinde mealen söylüyorum, nifak tohumu olduğunu söylediğini duyduk, okuduk. Bununla birlikte Ağrı Dağı'nın bizim devlet armamızda ne işi var, orası Türkiye gibi çıkışları olduğunu görüp, bunlar aslında Ermeni siyaseti içinde de çok sert, Ermenistan sokaklarında özellikle muhafazakar ve milliyetçi kesimden çok çok sert tepkiler çekebilecek mesajlar. Bu açıdan bir nevi aslında hani deyim yerindeyse kendini ateşe attığında söyleyebiliriz Paşinyan'ın, ki sokaklarda bunun bazı tepkileri oldu. Bunlar da bertaraf edilebildi. Bu yakınlaşma sürecini sürdürebilmesi bölge için gerçekten önemli. Türkiye için de önemli, Azerbaycan için de önemli ama hepsinden çok Ermenistan'a kazandıracak. Yani buradan sokakların nabzını yakalayabilmesi işte Karabağ Savaşı'ndan sonra tekrar seçilmesini sağladı. Bundan sonra da seçilirse İşte sınırların açılması, Türkiye ile geçişlerin başlaması gibi tabii talepleri var ama bunlar hemen olacak şeyler değil doğal olarak. Azerbaycan'la eşgüdüm halinde Türkiye'nin atacağı adımlar. Hızlı bir gelişme bekler misiniz?
2: Şimdi tabii Ermenistan'ın mevcut ekonomik durumuna bakmak gerekiyor. Yani sonuçta Ermeni lobisi bir yönüyle aslında Ermenistan'ı cezalandırarak orada bir nüfus alanı elde etmeye çalışıyor. Yani bırakın Fransa'da benzer şekilde hatırlayın, Ermeni soykırım meselesini hiçbir ilgisi yokken Fransa senatosuna sunulmuştu. Aynı şekilde Almanya'da Merkel döneminde soykırım olduğuna yönelik, yani Osmanlı'nın yaptığına yönelik ders kitaplarını, ki Türkiye'nin çok ciddi itirazlarına rağmen. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla burada aslında bu lobi mekanizması, diasporası aslında kendisine bir nüfus alanı ve kendisine bir çıkar alanı elde etmeye çalışıyor. Bunun nispi olarak hem siyasi olarak hem de o ülkelerle ilişki bağlamında kendilerine bir yönüyle alan açarak aslında Ermenistan halkını bir yönüyle ekonomik olarak zor duruma sokuyor. Yani sınırları
0: kapatıyor. Ermenistan halkının ayağına pranga oluyorlar bir şekilde.
2: Tabii kesinlikle. Bakın hatta Paşinyan'ın sözleri, Karabağ meselesi bir pranga olarak diyor. Gelecek nesilleri bunu taşınmaması gerektiğini. Hatta şükür ki Azerbaycan'la barış içerisindeyiz. Ve bakın burada diğer bir ifadesi önemli. Normalleşmesini bekliyorum. Demiryolu, karayolu bana yakında açılmasını umuyorum. Burası çok önemli. Çünkü Ermeni halkının yeniden bir refah seviyesine gelmesi için Türkiye ile bu sınırlarını açmak zorunda olduğunu Paşinyan gayet tabii farkında, ki bu cesur adımları atıyor.
0: Tabii bu sınırın açılması sadece Türkiye ile ticaretin gelişmesi değil, Karadeniz'e çıkışın daha da kolaylaşması bakımından da
2: tabii ki şu an hapsolmuş kendi dar alanında. Aynı şekilde insanları bu ekonomik mücadeleyle boğuşan bir durum noktaya. Hatta Cumhurbaşkanı yıllar önce söylemişti, yani işte 150 bin Ermeni Türkiye'de çalıştığını vesaire, hatta onlara misafirperverlik yaptığını vesaire gibi. Dolayısıyla insanlar keyfinden dolayı Ermenistan'ı terk edip başka bir yere gitmiyor. Bir de Ermeni halkın bu zor durumdan dolayı göç ediyor birçok Batı ülkesine. Evet. Dolayısıyla yani bir gün siz Ermenistan topraklarını savunacak insan kalmayacak yani. Şimdi dolayısıyla bu Paşinyan'ın bu ifadeleri aslında gerçekten bir liderlik örneği. Yani bir cesaret örneği. Bugün hep Batı'dan konuşuyoruz ya. Batı'da en büyük eksiklik bu. Yani gerçekten rasyonel, gerçekçi. O sizin az önce söyledi.

0: aşırı muhafazakar, o eski kalıplardan çıkmayan zihniyeti bir anda değiştirmek veya da risk alıyor oluyor olmak her liderin işi değil. Dolayısıyla Paşinyan evet bir siyasi bir risk. Sonuçta insanların alışa gelmiş geçmişten kalan bir hafızaları var. Ama en nihayetinde burada Paşinyan gerçek ve rasyonel duruma bakarak bu durumun daha sürdürülemeyeceği olacağının farkında. Dolayısıyla böyle bir Karabağ meselesindeki söylemlerine baktığınızda ve bu süreci ilerletmeye yönelik adımları bir yönüyle aslında Ermeni halkının yeniden belli bir konuma, seviyeye gelmesi açısından çok önemli. Tabii burada zamanın ruhu bence çok önemli. Yani bugün işte bir Suriye denklemi de aslında Türkiye'nin bir türlü çıkış bulmaya çalışıp ama kolay kolay o ülkeleri karşısına almadan bir çıkış yolu bulması bir hayli zordu. Tam da işte o zamanın ruhu işledi ve Türkiye bunu çok iyi bence zamanında ve o Rusya, İran gibi, Amerika gibi yani düşünebiliyor musun? Sınırın ötesinde bu üç ülke bir andaydı. Ve bir an İran kendisi başka bir mücadele ederken aynı zamanda Rusya ve Türkiye hiç çatışmadan Türkiye destekli rejim değişikliği oldu. Dolayısıyla Ermenistan'da Paşinyan'da aslında bu fırsatı gerçekten yerinde şey yaptı. Tabii Rusya arkasında durur mu? Aynı zamanda Paşinyan'la ilgili olarak yani Ukrayna'nın başına neler geldi? Sizin başınıza gelebilir de tehdidini de arkasında durmuyor tabii ki.
1: Dmitry Medvedev'in çok sert bir
0: Evet,
1: açıklamasıydı
0: çok sert
1: Mesut.
0: bir
1: Rusya'dan
0: açıklaması
1: genelde
0: var ki
1: tehditkar açıklamaları veren isim odur. O yüzden dikkate de ciddiye de almak gerekir diye
0: tabii bir de
1: düşünüyorum onun şeyi.
0: Gürcistan'da da çok kırılgan bir zemin var. Gürcistan'da biliyorsunuz bir bölgesi aynı şekilde Rusya tarafından işgal edildi, etkisi altına bırakıldı. Dolayısıyla aslında Paşinyan bir denge arayışı içerisinde bu özellikle ki zaten barış yoluna gidecek olan 1989'daki anlaşma. Burası çok kritik. Aslında çok da ön sözünde bildirilen en nihayeti tam böyle kapsamlı bir anayasayı içermiyor. Ancak Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin o konuda bunu da tamamen kaldırmanız halinde bir barış anlaşmasına doğru gitmesi hamlesi. Bu yönüyle bölgede aslında kartlar gerçekten yeniden oynanıyor. Ve eğer olası Paşinyan bu seçim alması halinde eli bir hayli rahatlayacak. Dolayısıyla bu rüzgar karşısında da Rusya aslında çok da istediği zemini bulamayacak. Yani sonuçta eğer taban ve zemin bu konuda mevcut liderin lehine ise bu tür ülkelerde tamamen o tabanı reddetme yoluna gitmez. Yani genel yöntem
1: Anladım.
0: olarak söylüyorum.
1: Tabii ne olacak, bitici, ne bitecek göreceğiz. Ukrayna ve Rusya meselesine buradan geçeceğim, yorumlarınızı alacağım ama önce tekrar bir Fenerbahçe seçimlerine uzanalım. Eren Coşkun Dili bizi bekliyor. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazandığı yönünde bilgiler geldi. Bir tebrik
0: Bu
1: mesajı da geldi.
0: farkını
1: Hakan
0: öğrenebiliyor
1: Sahibi'den neler
0: musunuz?
1: aktaracaksın? Detayları senden alalım.
2: Evet, 27 bin aşkın Fenerbahçe Kongresi üyesi oyunu verdi ve tabii ki de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Aziz Yıldırım kazandı. Bakın Ali Maçalacı göstersin. Aziz Yıldırım destekçileri kutlamalara başladılar. Özellikle de stadın dış kısmından da çok sayıda aslında kutlama sesleri, afişe sesleri geliyor. Meşaleleri de hazırladılar. Birazdan onları da yakacaklarını ifade ediyorlar. Tabii aslında Fenerbahçe'de tarihi bir seçimden bahsediyoruz ve saatlerin 17 göstermesiyle sandıklar kapandı. Pusulaların eşleştiği için bir süre geçti derken 3 saati öyle yedik. Hemen ardından sayıma başlandı ve 2 saat süren sayımın ardından da sandıkların hemen hemen hepsinin sayıldığını belirtebiliriz. Tabi bundan sonrasında Divan Başkanı Şekip Mansuroğlu'nun açıklamayı yapmasıyla resmileştirmek gerekiyor. Aziz Yıldırım özellikle de tabi adım adım takip ederken aslında henüz daha sandıkların yarısı açılmışken bile Hakan Safiye neredeyse 2 kat fark atmıştı. 7281'e 4287 idi. Yani bu grafikle artış kaydedildiği takdirde Aziz Yıldırım'ın büyük bir farkla aslında seçimi kazandığını söylemek mümkün. Tabii 27.138 kongre üyesinin oy kullandığını söyleyelim. 44.000 aşkın Fenerbahçe kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyordu ve sabah saatlerinde başlayan o seçimin bitmesiyle birlikte de Aziz Yıldırım'ın ipi önde götürdüğünü belirtelim. Kısa süre öncesinde Hakan Safi, tabii o da hemen gördüğünüz gibi bu Fenerbahçe'nin E blokta protokol tribününde şu anda tabii boş görüyorsunuz. Destekçileri de kendisi daha

ayrıldı. O noktadan takip ediyordu seçimi. Sol tarafta Aziz Yıldırım tarafı yer alıyordu. Hakan Safi farkın açılmasıyla seçim sonuçlarının yavaş yavaş gelmesi de aslında Aziz Yıldırım'ı destekleyenler de kutlamalara başlamışlardı. Karşılıklı tezahüratlar vardı. Hatta bir an o tezahüratların biraz hakaret boyutuna gitmesi

0: vardı. O noktada açıklamalarda bulundu ve aynen şunları söyledi. Gördüğümüz kadarıyla yeni diyoruz öyle gözüküyor. Fenerbahçe camiasına nefes getirmeye çalıştım. Ve Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. Camiamız böyle istedi. Rakibi kutluyorum dedi ve camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalışmıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim. Kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiyle yaşamayı seviyor dedi ve bu açıklamaların ardından da Aziz Yıldırım cephesi de takip ediyor olacak ki bir kez daha aslında kutlamalar başlamıştı. Şimdi bu kalabalığın sebebi meraklı gözlerle şu anda tabii sahaya çıkış tüneline bakıyor gözler. Çünkü Aziz Yıldırım locadan ayrıldıktan sonra tribününden aşağıya doğru ilerledi ve o kalabalığın içerisine çıkmayı başarırsa da bu tribüne doğru sahaya çıkış tünelinden kendisi için ayrılan, yani başkanın konuşma yapması için hazırlanan, bakın Ali Göstersin hemen karşı tribündeki sahneye geçmesi bekleniyor. Ama tabii bu da biraz zaman alacak gibi, büyük bir kalabalık var çünkü. 45 farklı sandıkta verilen oyların ardından da Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olmuş oldu. Ve şu anda da aslında bizler başkanın belirlendiği dakikalarda öncelikle yöneticilerin, Aziz Yıldırım destekçilerinin yanı sıra tabii ki de kongre üyelerinin yanı sıra yönetim kadrosunun bazı isimlerini gördük ki Barış Göktürk'ü görmüştüm. İlk önce onun sevinciyle birlikte de taraftar da, daha doğrusu Aziz Yıldırım destekçileri de sevince boğuldular ve o dakikadan sonra da tezahüratlar bir an olsun susmadı. Hakan Safi cephesinde de tabii neredeyse artık birkaç kişinin kaldığını, herkesin stattan ayrıldığını gördük. Yine kulağıma sesler geliyor stadın dışından. Havai fişekler, yine kutlamaların, tezahüratların yapıldığına dair de seslerin geldiğini belirtelim. Tabii bundan sonrası Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun açıklamasıyla birlikte Aziz Yıldırım'ın başkanlığı kesinleşmiş olacak. Ve aslında Fenerbahçe son yıllarda çok fazla seçimle genel kurulu yaşadı ama bugünkü seçim bir başkaydı. Geçen yılki seçime göre çok daha fazla katılım vardı. Daha da üstüne çıkıldı ve 27 bin aşkın Fenerbahçe'nin kongre üyesi bugün sandık başına gitti. Ve Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ekipleri süreci yakından takip etmişlerdi. Heyecan artmıştı. Sandıklar açıldıkça da tablo netleşmiş oldu ve Fenerbahçe'nin 35. başkanı, bir kez daha öncesinde 20 yıl görev yapmış olan Aziz Yıldırım olarak seçildi ve şimdi Aziz Yıldırım'ın geliyor olduğunu söylediler, çıkışa doğru yaklaştığını. Büyük bir kalabalığın da o noktada olduğunu söylemiş olalım. Ve genele baktığımız zaman da bir kez daha özetleyecek olursak, Hakan Safi cephesi Aziz Yıldırım'ı tebrik etti ve hemen ardından da Aziz Yıldırım cephesi de kutlamalara başladı. Dediğimiz gibi şu anda Aziz Yıldırım destekçileri kutlamalarını sürdürüyorlar. Aziz Yıldırım'ın da daha sonrasında sahneye çıkarak, kürsüye çıkarak konuşma yapmasını bekliyoruz.
1: Eren Coşkun Deli, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz fırsatları ölçüsünde. Bir Fenerbahçe parantezinden sonra tekrar devam edelim. İlk bölümün sonlarına doğru. Ukrayna Savaşı'ndan bahsetmiştik. Ermenistan'ın, Rusya'nın Ermenistan'a yönelik rahatsızlığından bahsederken, tabii Ukrayna Savaşı'nın sürmesi bir açıdan Paşinyan için şu anda zaman açısından avantaj sağlayabilir. Ukrayna Savaşı'nda tabii son günlerde tekrar bir yüz yüze görüşme tartışması olmaya başladı. Zelenski'den de bir açık mektup gelmişti. Yüz yüze görüşme olsun teklifini içerdiği. Putin'in St. Petersburg'daki ekonomi forumunda yaptığı konuşmada buna bir cevabı vardı. Ne dedi Putin? Edebiyat meraklılarına değil, çatışma hattındaki savaşçılarımıza hitap etmek gerekiyor. Görevinizin başına kardeşlerim. Yani bu meselenin de aslında kolay kolay yatışmayacağının işareti diyebiliriz, değil mi? Ne dersiniz?
2: Çok doğru. Şimdi tabii Ukrayna-Rusya hattında diplomatik bir kör düğüm var ve değişen de Amerika öncelikleri var. Yani şöyle dememiz lazım. Aslında Putin'in, daha doğrusu Zelenski'nin şöyle bir yakınması da vardı. Yani Amerika'nın önceliği farklı olduğundan, ki burada İran'dan bahsediyor, Ukrayna meselesi ikinci plana düştü. Bu yüzden de barış görüşmeleri aslında Amerika'nın ve özellikle gündemin önceliği değil. Bu yüzden yüz yüze Ukrayna ile Rusya görüşebilir, kendi barış müzakerelerini kendisi yönetebilir anlamında bir ifadesi olmuştu. Ama Putin'in de Zelenski'den geldiği belirtilen mektuptaki ifadelerini kaba bulduğu, bu yüzden de henüz yüz yüze görüşmeler için zamanı gelmediği şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi tabii yüz yüze görüşmelerin şimdilik bir anlamı olmadığını belirten Putin, biraz önce bahsettiğiniz askerlere de devam, göreve devam mesajı vermesi önemliydi.

0: Fakat bir yandan da İngiltere'de bir istihbarat raporu yine medyaya yansıdı. Buna göre İngiltere'nin şöyle bir açıklaması oldu. 2030'a kadar Rusya'nın bir Avrupa ülkesine, daha doğrusu bir NATO ülkesine saldırabileceği bilgileri dolaşıma girdi. Bunun üzerine biz Polonya'nın ön almakla alakalı bir savunma hamlesi yaptığını görüyoruz. Ne yaptı? Özellikle Savaş Bakanı'na gönderdiği, Hekset'e gönderdiği bir teklif oldu Polonya'nın. Amerika'nın bir kalıcı üssünün olması halinde Polonya'da her bir Amerikan askerine yılda 15 bin dolar vereceğine dair bir taahhütle beraber bir önerisi oldu Polonya'nın.
1: Tabii yani aslında NATO'nun doğu cephesi olarak.
2: ABD'nin Avrupa'daki NATO ülkelerindeki nükleer şemsiyesinin de genişletilmesiyle beraber okuduğunuz zaman tabii çok daha
0: çok daha anlamlı oluyor. Hatta
3: müsaadenizle hocam, bu arada az önce söylediğiniz bu rapora benzer bir açıklamayı Almanya'da yapmıştı. Hatta 2030'a kadar bekliyoruz ama bir sonraki yaz savaşsız geçireceğimiz bir yaz olabilir demişti Almanya Dışişleri Bakanı'ydı zannediyorum. Yani
4: onlar da destek bulmak için halkını bir yönüyle ikna etmek. Çünkü Almanya'da ve diğer ülkelerde neden biz ekonomik sıkıntı çekip 100 milyar dolar üzerinde Ukrayna'ya destek verildi?
3: Bir de savunma sanayi, savunma bütçesine de ayrılan payın da yükselmesiyle birlikte benzer açıklamalar.
0: Ama biz eski şansölye Merkel'in de uzun bir süre maalesef barışın Avrupa'nın bu anlamda bir barıştan uzak olduğuyla alakalı yine bir yorumunu da biliyoruz geçen haftalardan. Şimdi tabii bu neden önemli? Polonya'nın yaptığı savunma harcamalarının bütün Avrupa'dan çok daha hızlı baktığımızda çok daha böyle ivme kat eden yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki ön cephesi, yani Rusya'ya karşı ön cephesini oluşturma noktasında Polonya'nın böyle bir adımı var. Ama tabii biz Fransa'nın direksiyonu bu anlamda hiçbir şekilde bir başkasının eline vermeyeceğini de görüyoruz bu anlamda. Atılımlar yapan Fransa'nın. Fakat tabii ki şimdi herkes üzerine şunu alıyor. Yani bir NATO ülkesi olarak 2030'a kadar kim saldırıya uğrayabilir? Hatta Avrupa Birliği'ne tekrar bakın, Finlandiya'nın açıklamaları var. Mutlaka sizler de yakından takip ediyorsunuz. Finlandiya Avrupa Birliği ülkelerinin sayıca 40'ı bulması gerektiğini söylüyor. Ama bunun yanında Fransa ve Almanya ne diyor? Kademeli entegrasyon. Yani aday ülkelerin entegrasyon süreçlerine bakılarak tek pazara dahil edilmeleri ve gidişatlarıyla ilgili olarak tam üyelik müzakerelerinin sonuca erdirilmesi gerektiğinde hemfikirler. Ama Finlandiya içinde Türkiye'nin de olduğu özellikle ülkelerle Avrupa Birliği'nin genişlemesini söylerken Fransa ile Almanya daha çok Balkan devletlerinin içinde Arnavutluğun da olduğu Balkan devletleriyle bu sürecin, bu kademeli entegrasyon sürecinin yönetilmesi gerektiği. Yani bütün bu Avrupa'da acaba bu Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaşın ne zaman kendilerine dokunacağı ile ilgili bir telaş çoktan var. Evet. Hatta biz şunu da söyleyelim. Avrupa Birliği'nin özellikle güvenlikte, daha doğrusu güvenlik ticaretinde, savunma ticaretinde körfeze uzanan bir girişimi de var. Belki ilerleyen dakikalarda bunlardan
2: tabii yani
0: da
2: pek çok açıdan bir sıkışmışlık var. Sadece tabii Ukrayna savaşı da değil. Bu açıdan bir çıkış yolu bulmak için genişlemeyi konuştuklarını görüyoruz ama bu da çok tartışılan bir mesele. Tabii. Bir araya gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.

görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla

0: mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
4: Met! Tam isabet!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
7: Konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
8: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
9: Masada ne var, hoş geldiniz.
8: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var? Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın...

0: değerinde kazanç sunmalı.
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İlk bölümde Ermenistan seçimlerini ve Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. İkinci bölümde tabii gündemin bir diğer önemli maddesi, hatta uzunca bir zaman gündemin önemli maddesi olan İran Savaşı ile devam edelim. İran Savaşı'nın 100. günüydü. Oldukça uzun bir zaman geçti. Yani şöyle kabaca özetlemek gerekirse bu 100 gün bize ne gösterdi diyebiliriz İran Savaşı ile alakalı. Yani öncelikle tabii şunu söyleyebiliriz herhalde. Düşük bütçeli İHA'lar ve füzelerin çok yüksek teknolojili füzeler ve diğer teknolojilere karşı aslında oldukça etkili olabildiğini büyük ölçekli olarak gösterdi dünyaya desek herhalde yanlış olmaz, değil mi? Ne dersiniz?
1: Çok doğru. Bir de askeri gücün siyasi sonuca dönüşmediği asimetrik bir dengeyi yaşamaya başladık. Bir de yeni normalimiz artık küresel bir istikrarsızlık. Hı hı. Çünkü şöyle bir durumu da yaşıyoruz. Bakın Hürmüz Boğazı bu krizi yaşamadan önce günde 138 gemi geçerken şu an 10 civarı, 9 ya da 10 civarı bir gemi evet. geçişi var. Bu da 100 günlük bu bahsettiğimiz tablonun bize aslında gemi geçişlerinde %90 kadar bir azalma olduğunu ve Batı'nın bu anlamda hakikaten emtia ve petrol arzı açısından ne kadar büyük bir sıkıntı yaşadığını gözler önüne seriyor. Ki sadece bu da değil, bakın geçen gemiler içinde biliyorsunuz petrol ürünleri var, tahıl yani gıda ile ilgili ürünler de var ama baktığımızda biz daha başta Rusya'nın biraz kâr ettiğinden bahsetmiştik. Fakat rublenin de çok ciddi bir sıkışma yaşadığını artık görüyoruz. Yani bu anlamda Rusya da bu işin kazanan tarafı değil artık. Ve Babül Mendeb'in de pazarlık konusu, yani Kızıldeniz'in girişinin de pazarlık konusu yapıldığını artık biliyoruz. Yani çok daha büyük bir krizin yolda olduğunu söylemek mümkün maalesef. Mutlak zafer, yani Amerika'nın ve İsrail'in aralarında mutlak zaferle ilgili olarak da bir ayrışmanın olduğu bir yüz günün sonu bu. Nedir Çağrı Bey? Mesela Amerika açısından baktığımızda mutlak zafer güvenlik, yani enerji koridorlarının güvenliğini sağlamanın, nükleer aslında konusunda kendi pazarlık paylarının kabul edilmesi mutlak bir zafer olarak Amerika için kabul edilirken İsrail'in mutlak zaferi hala bakın rejimin ayakta kalmaması
0: evet.
1: konusuna odaklanmış durumda. Bu anlamda biz tabii ilerleyen yani
0: birkaç
1: dakikalarda
0: birkaç gün önceki açıklamalarda hala güç kullanarak devrilebileceği evet. düşüncesinde olduğunu
1: ve bakın bugün artık Lübnan'la alakalı olan konunun Trump tarafından bile müzakerelerde olmasına gerek yok diyebilecek kadar, yani aslında Netanyahu'yu tutamadığının, Netanyahu'ya aslında gem vuramadığının bir itirafıydı Trump'ın bu açıklamaları. Ve bugün de bu gecede Türkiye saatiyle İran'ın İsrail'i vurması gibi bir ihtimalin bulunduğunu söylememiz lazım. İhtimal dahilinde.
0: Evet.
1: Burada tabii ara dayağı yiyen yine bir körfez var. Kuveyt var. Mesela Kuveyt'in biliyorsunuz havalimanı vuruldu ve birinci terminal çok ağır bir hasar gördü. 64 yaralı ve maalesef bir sivilin de ölümüyle sonuçlandı. Ve 13.500 askerinin olduğu Amerikan üssüne sahip Kuveyt. Çok büyük bir rakam değil baktığınızda Körfez ülkeleriyle kıyaslandığında asker bulundurma açısından. Ama İran ne dedi? Orada çok ilginç bir cevabı var İran'ın. Hayır, biz vurmadık. Aslında hava sahasında kontrolden çıkan bir Patriot füzesi buna sebep oldu dedi.
0: Ki coğrafya yani, öyle bir coğrafya evet, ki bunların hepsi evet, mümkün olabilir.
1: Hepsi yani
0: İran'da
1: mümkün
0: bulmuş olabilir. İran'ın dediği de doğru olabilir.
1: Ama baktığımızda retorik olarak Trump'ın söylemleri, Amerika'nın yaptığı açıklamalar daha değişken. Hı hı. Yani İran başından itibaren söylediklerini aşağı yukarı doğrulayan bir takım gerekçeler öne sürebildi ya da sonuçlar onu daha doğru olduğunu söylemleri açısından gösterdi. Fakat biz öyle bir Trump'la karşı karşıyayız ki Çağrı Bey, Hamaney'le bile görüşebileceğini söyleyen bir Trump var, yani böyle bir zirvenin olabileceğinden bahseden. Ama gerçeklikle bu söylemlerin ne kadar uyuştuğunu söylemek için 100 günü göz önünde bulundurmak gerekiyor.
0: Tabii aradan geçen 100 gün aslında İran'ın ciddi bir direnç sahibi olduğunu da gösterdi dünyaya. Hürmüz Boğazı'ndan bahsettik. Mesela Hürmüz Boğazı'ndan gelen verilere baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bu 100 gün içinde geçen gemi sayısı aslında savaştan önce sadece bir haftada geçen gemi sayısı evet. değişti. Yani tabloya baktığınız zaman bu tablo bize şunu anlatıyor diyebilir miyiz? Ciddi manada Hürmüz'de kontrolü sağlayabilmiş, bu kontrolü elinde tutabilen ve ABD'nin bunu aşamadığı bir İran var. Ayrıca geçen gemilerden tabii 1,5-2 milyon dolar karşılığı gibi bir ücret de alıyor ki oradaki statikonun artık kemikleşmeye başladığının işareti de sayabilir miyiz bunu? Ne dersiniz?
2: Yani şöyle, şimdi 100 günün sonunda biz aslında geriye dönük bakmamız gerekiyor. Yani ilk günlerde ne oldu? Hamaney öldürüldü değil mi? Aslında bu İran için çok büyük bir meseleyken rejimin devrilmesi yönünde planlar varken, nükleer programla ilgili hep bahsettiğimiz işte birkaç madde ABD'nin ve İsrail'in öne sürdüğü birkaç madde olmasını beklenirken 100. günde biz şu anda Hürmüz'ü konuşuyoruz, müzakereleri konuşuyoruz. İşte İHA'lar veya işte balistik füzelerin çok yüksek teknolojiye karşı direnmesinden bahsediyoruz. Trump'ın içinde bulunduğu birkaç farklı düzlemdeki işte Netanyahu ile kavgasından tutun da Lübnan işinin ayrı bir kör düğüme dönüşmüş olmasına, Trump'ın NATO ile ilişkisine, yani daha doğrusu ABD'nin müttefikleriyle ayrı düşmesine bu meselede, bölge açısından çok yeni denklemlerin oluşmasına, özellikle sırtını ABD güvenlik şemsiyesine dayayan körfez ülkeleri nezdinde bir prestij kaybını oluşmasına, bölgenin kendi içerisinde yeni aksları oluşmasına, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Pakistan evet. Ekseninde yeni bir hareketlenmelerin olmasına baktığımızda 100 gün öncesinden çok farklı bir aslında bölge ve dolayısıyla birçok farklı katmanda, yani en basitinden benzin, işte petrol fiyatlarından tutun da bunun sokaktaki vatandaşın cebine yansımasından tutun da bölgedeki güç dengelerin değişmesine sebebiyet vermiş bir savaştan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla sadece Hürmüz'e biz odaklanıyoruz ama Hürmüz bu savaşın 100. gününde aslında bize bu savaşla birlikte değişen birçok gerçeğin de olduğunu söylüyor. Yani hocam az önce bahsettiler, bu asimetrik güç dengesi ve asimetrik savaş araçlarının ne ifade ettiğiyle ilgili farklı bir düzlem var. İran'da hala rejimin bu sıkıntılara rağmen, savaşa rağmen kendi içinde konsolide olma realitesi aynı zamanda mevcut. Trump'ı ve Netanyahu'yu bekleyen seçimler var. Bu onlar için, bu savaştan etkilenen iki ayrı siyasi için ne anlama geliyor? Bunun önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dolayısıyla baktığımızda aslında Hürmüz hep konuştuğumuz şey ama birçok şey değişti.
0: Yani savaşın en öndeki madde sadece.
2: En öndeki madde bu.
0: En ciddi kilitlerden biri ama pek çok şeyin de tabii sembolü oldu artık.
2: Niye böyle? Çünkü gerçekten dünyadaki özellikle işte Asya'yı etkileyen, Avrupa'yı etkileyen bir enerji akımının durmasıyla ilgili bir mesele bu. Yani üretim tarafında da bir aksaklığa sebebiyet veriyor Hürmüz'ün kapalı olması. Avrupa'da tüketim merkezi, yani pazarı da etkiliyor. Ama aynı zamanda enerjiyi üreten ülkeleri de etkiliyor.
0: Evet. Bir virgül koyalım müsaadenizle, tekrar Fenerbahçe seçimlerine dönelim. Aziz Yıldırım konuşuyor, dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
3: Çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihine

0: Abinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. Toprak bile. Son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var. Yok. Yok yok olmaz. Evet, bu tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Divan Başkanım, sana da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarınla beraber kazasız belasız bir kongre idare ettik.
1: Aziz Yıldırım'ın zafer konuşmasını, mesajlarını da dinledik. Aziz Yıldırım 17.245 oy, Hakan Safi 9.927 oyla tamamladı seçimi ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Tabii hem Türkiye gündemini hem spor camiasını çok yakından ilgilendiren önemli bir mesele. Bunu da aktarmış olduk. Kaldığımız yerden devam edelim. İran Savaşı ile alakalı yorumlarınız vardı. Özellikle daha geniş çapta küresel dengeleri etkilemesi bakımından.
2: Onu yani bunu tabii 100. gün olduğu için sembolik anlamda bir toparlama anlamında bu bir özet olarak söylüyoruz. Yoksa şu andaki görüşmeler, yani geçen hafta konuşmuştuk yine aynı konuyu. Trump'ın kendi açısından bu bir çıkış stratejisi arıyor ama bu... ne kadar masada çözülebilir veya ne kadar yakın bir gelecekte çözülebilir, bu büyük bir muamma. Özellikle Netanyahu ile girdiği bu konu özelinde farklılıklar, biraz da yani üslupların farklı olması. Geçen hafta yine basına sızan işte kullandığı kelimeler vesaire baktığımızda, Lübnan meselesine baktığımızda İsrail ile ABD'nin veya daha doğrusu Donald Trump'la Netanyahu'nun farklılaştığı bir görüşme trafiği var. Yani bu da aslında biraz belki zamanı, o görüşmelerden bir netice alma zamanını uzatıyor. Bugün Pakistan'dan yine bir mektup İran'a gitti. Bakalım o mektubun içerisinde ne vardı, ama Pakistan'ın bu süreçte yoğun bir çabası da var bunu çözmeyle ilgili. Hakeza Türkiye'nin de arka kapı diplomasisiyle bu konuda yaptığı çalışmalar var. Pakistan birincil olarak bu krizden çok yoğun bir şekilde etkilenen bir ülke aynı zamanda. Ama baktığımızda Hürmüz'le ilgili en azından piyasaların mesela beklentilerinin artık o dalgalanmaları biraz daha stabil durumda. Bu 100. günde şöyle bir analiz ettiğimizde, yani verilere baktığımızda kim kazandı, kim daha önde diye baktığımızda iki tarafta büyük kayıp içerisinde olsa da aslında, yani güç anlamında, ekonomik anlamda, prestij anlamında. Bak yani şunu unutmayalım. İlk günlerde biz konuştuk bunu. Hamaney'in bir anda vurulması ve yani öldürülmesi. Evet. İran açısından, devlet prestiji açısından büyük bir kayıptı. Ama hala yani
1: direnen... İlk günlerde derken doğrudan ilk gününde.
2: Evet, doğrudan ilk günlerde.
1: Sarsıcıydı yani.
2: Evet evet, onu kastediyorum. Ve sonrasında da savaşın... Bugününe kadar, yani birkaç gün sürmesi, en fazla birkaç hafta sürmesi bahsedilen savaşın bir şu anda bir işte görece bir ateşkes olsa da hala 100. gününde bir sonuca bağlanmamış olması aynı zamanda ABD ve Donald Trump için de büyük bir prestij kaybı. Hı hı. Umarız yakında çözülür. Çünkü tabii,
1: bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Kore ziyaretinde yaptığı açıklamalar tabii yeni yayınlandı. Orada bir açık...

0: açıklaması vardı. Tarafların aslında mutabakatın ilk hali üzerinde uzlaşmaya artık çok yakın oldukları nihayete erdirmek için sadece teknik detayların kaldığına yönelik ki bu
1: taslakta
0: yakın yakın bir zamanda artık bir haber bütün dünyanın beklediğini gösteriyor ki Türkiye çok yakından zaten süreci takip ediyor.
2: Tabii tabii Türkiye direkt olarak yani aktif bir şekilde buna zaten angaje bu sürece. Sadece lokasyon olarak İslamabad'da başlayan sürecin Pakistan'ın belki o görüşme trafiğinde etkin bir rolü var ama Türkiye bunun hiçbir zaman dışında olmadı zaten.
0: Evet.
2: Türkiye'nin de o bölgesel aslında stabilite açısından hem Körfez ülkeleriyle ilişkisi hem İran'la ilişkisi aynı zamanda ABD ile ilişkisi. Geçen hafta konuştuğumuzda işte Donald Trump'a bu ayrılıkçı Kürt gruplarıyla ilgili meselede verilen mesaj üzerinden baktığımızda bile İran içerisindeki en azından rejimin şu andaki halini koruması anlamında bile olsa oradaki istikrarın Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu da düşündüğümüzde tabii. Türkiye bunun dışında kalması zaten düşünülemez.
0: Tabii sürecin ilerleyebilmesi için elinden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini de yüksek sesle dile getiriyor ki bu sürecin ilerlemesinden kasıt sadece diplomatik girişimler değil. Yani Hürmüz Boğazı'nda bir anlaşma olursa mayınların temizlenmesi konusuna da katkı sağlayabileceklerini söyledi Hakan Fidan Türkiye olarak. Eğer talep gelirse bunlar tabii bölgede huzur ikliminin aslında ne kadar önemli olduğunu ve arzulandığını da göstermesi bakımından önemli. Şimdi biz savaşın 100. gününden bahsediyoruz ama aynı zamanda ateşkesin de 2. ayı geride kaldı. Yani 60 günlük bir ateşkes sürecinde işte biraz önce bahsettiğimiz noktadayız. Masaya oturup müzakereye başlayabilmek için bir mutabakat henüz ilan edilmedi ama eli kulağında gibi bir tablo oluşuyor gördüğümüz kadarıyla. Durum böyle ama ateşkeste tamamen süt liman gitmedi tabii. Yani daha dün tekrar gece şeyler vardı, saldırılar vardı. Karşılıklı hem İran'ın yaptığı hem ABD tarafının yaptığı. Şimdi Trump'ın daha önce yaptığı açıklamalarda mesela ateşkes sürecinden aslında tam bir ateşkesten ziyade daha sakince vurmak şeklinde bir anlam çıkardığını iki tarafında anlamıştık. İşte dünkü saldırılar, onun dışında Hint Okyanusu'nda yine ABD'nin müdahaleleri devam ediyor. Yani birbirlerini
2: şu anda bile İran füze saldırısı başlattı diye son dakika haberi geçti.
0: Başlattı
2: yani,
0: onu.
2: Evet. Yani belki o soruyu cevaplarken bunu da eklemek gerekiyor.
0: İsrail'e bekleniyordu. Bu da Lübnan'daki saldırıyla alakalı. Bu son dakika gelişmesi üzerine devam edelim müsaadenizle. İsrail bugün Beyrut'u vurmuştu tekrar ki İran'ın anlaşmadaki ön şartlarından biri anlaşacaksak eğer diye Lübnan'a da saldırıların tamamen sona ermesi. Şimdi İsrail ve ABD cephesi hiçbir zaman zaten Lübnan'ın güneyini buna dahil etmemişti ama Trump'ın baskılarıyla
3: Beyrut'ta durmuştu saldırılar. Pakistan'a giderken de karşı taraf itiraz etmişti. Anlaşmada var yok falan diye.
0: Bugünkü biraz saldırı özellikle tabii Trump'ın Netanyahu'yu zapt edemediğinin daha net bir göstergesi oldu sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi. Ve İran'ın İsrail'e çok uzun zaman sonra bir füze saldırısı başlattığını söyleyebiliriz. Yani bu gelişmelere baktığımızda aslında İsrail'in de kendi adına süreci sabote etmek için hani tırnak içinde söylüyorum bunu başarılı olduğunu anlayabiliyoruz diyebiliriz değil mi? Ne dersiniz?
3: Aslında savaşın A'dan Z'ye başlatanı, fitilini
0: müsebbibi İsrail zaten.
3: Yani tamamen o. Zaten bu bir ara Amerikan kamuoyunda da sızdı. Yani çok dar çerçevede Trump bu savaşa karar verdi. Netanyahu hatta Fox News'in sahibiyle beraber. Dolayısıyla zaten zaman içerisinde bu dar çerçevede karar verdiği çok aleni bir şekilde belli. Çünkü savaşın B, C planı yok. Onun dışında aynı zamanda zaman içerisindeki iktidar içerisindeki bakanları görevden veya da bürokratları görevden de azlettiğini görüyorsunuz. Ki bunların birçokları da savaşa temkinli yaklaşan yani bir yönüyle de rasyonel olarak yaklaşan evet. Kimselerin hepsini aşırı yumuşak olmakla suçlayarak görevden azlettiğini. Dolayısıyla bu sürecin tamamen müessibi İsrail. Tabii burada aslında halkalar zaman içerisinde daha net bir şekilde birleşiyor. Burada en temelinde aslında İran'daki protestocularla beraber aslında İsrail'in bunu savaş düşüncelerini çok erkene ve alelacele yaptığı da aşikar. Hatta geçtiğimiz günlerde The Economist'te bir

0: yayınlandı. Süreci anlatıyor. Yani protestocular aslında bir yönüyle orada silah verecek ve aslında İranlılar rejime karşı ayaklanacak. Aslında İslam rejimine karşı, İslam Cumhuriyeti rejimine, ama tam tersi Amerika'nın hesap edeminde özetle şunu diyor: yeniden bu sefer sen İranlı mısın? Yani İranlı duyguları insanlarda daha çok kabararak tekrar o ayrışmanın birleşeceğini hiçbir şekilde varsayamadılar. Dolayısıyla burada bütün İsrail'in ve Netanyahu'nun alelacele hareket ediyor oluyor olması ve bu dar çerçevede Trump'ı ikna etme amacı tamamen protestocular ve yanında oradaki Kürt gruplara silah sevkiyatı. Hatta geçtiğim günlerde gene bir Amerikalı basında okudum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani Türklerin bu süreçte özellikle o Kürtlere silah verme konusundaki net tutumu engellediğini. Çünkü Türkiye bu Suriye tecrübesini çok acı yaşadı. Yani İran'ın olabilesi böyle bir savaşın artmasıyla beraber Türkiye çok ciddi bir bedel ödeme riskiyle karşı karşıyaydı. Halihazırda Suriye denklemini çözmüşken bir de 90 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem ekonomik olarak hem güvenlik olarak, yani düşünebiliyor musunuz, bir anda iki tane terör örgütü 3-4 tane ülkeyi sınırın ötesinde gördük ki İran denklemi çok daha büyük bir risk alanı içeriyordu. O yüzden Türkiye'nin bu konudaki tutumu çok önemliydi. Zaten Trump da söylüyor aslında Kürtlere bir yönüyle verdikleri bunca desteğe karşı ihanet ettikleri yönünde bir ithamları dahi oldu. Dolayısıyla burada Trump'ın şimdiki pozisyonu, istemediği bir savaşa girmek durumda. Geçtiğimiz günlerde mesela şeyi izledim, Senato tartışmalarını. İstisnasız birçok senatör Dışişleri Bakanı'na, Rubio'ya o kadar ağır eleştiriler yaptı ki,
1: Yüklendiler,
0: evet, yani tek tek, hani siz demediniz mi diyor, işte Amerikalı vergileri işte artık
1: evet.
0: harcamayacağız, Amerikan halkı bundan şey yapacak. E ne oldu?
1: Önce Amerika diyordunuz.
0: Önce öyle diyordunuz, hani bizim vergilerimizi artık Amerikan halkına şey yapacaktınız ve çok ki gerçekçi söylüyor. Yani milyonlarca Amerikalı sokaklarda, ekonomi gitgide enflasyon oranları ciddi manada arttığına yönelik ve siz bunu gittiniz tamamen ciddi bir kongre onayı olmadan böyle bir savaşı başlattınız.
2: Tabii.
0: Yani
2: Şimdi
0: ki
2: savaş.
0: Ukrayna Savaşı'nı da bakın geçtiğimiz günlerde Trump gene onu söyledi. Diyor ki ben olsaydım hileli seçimi diyor işte Biden aldı olsaydı Ukrayna Savaşı başlatmamış olacak. İran Savaşı'nı sen başlattın ya. Ya insanın aklıyla mı dalga geçiyorsun derler adamı.
3: Savaşları bitireceğim sürekli bir liste yayınlıyor. Şu kadar savaş
1: evet.
3: bitirdim
1: 9
3: diyor.
1: Savaşta da 9 tane savaş yoktu
3: ve,
1: bitireceğim.
3: Ve Joe Biden'ı hani diyor ya uykucu Joe Biden diyordu. Sleepy Joe. O iki tane savaşı başlattı, bitiremedi de diyor. Sürekli eleştiriyordu ama kendisi tabii Netanyahu'nun
0: Hatta bir tane senatör aslında benzer bir şey söyledi Trump'a. İşte Trump diyor uyuyakalıyor diyor. Yani programlarda şeyde akli dengesi şeyini test yaptınız mı falan
1: Sağlık
0: diyordu.
1: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı geçen hafta.
0: Evet.
1: Ve bulunduğu yaştan 14 yaş daha genç bir işte bünyesinin olduğundan bahsedildi. Hatta orada bir eleştiri daha elindeki işte o hani izlerden o çok tokalaşmaktan falan diye böyle bir
0: Rubio da diyor ki
1: yapalım.
0: Ya diyor ki başkan hiç diyor uyumuyor diyor. Sabah akşam diyor Amerika için çalışıyor falan diyor. Ondan diyor falan
3: Zaten
0: böyle.
3: O bu ilk başkanlıktan önce işte süreçte teste girdim diyor. Şimdiye kadar hiçbir başkanın kazanamadığı yükseklikte bir notla da çıktım diyor. Yani
0: sanki
3: ama Donald Trump'ın şeyi yani o üslubu maalesef.
2: Ekrandaki görüntüleri bu arada tekrar bir hatırlatalım. Bu görüntüler İran'dan bu akşamdan kısa süre öncesinden halk sokaklardayken İran'dan fırlatılan füzelerin gökyüzünde görüldüğünü görüyoruz yayınlanan görüntülerde. Biraz sonra
0: bu İran halkı seviniyor mu orada? O görüntü mü?
2: İran sokakları evet.
0: Yani
2: destek gösterisi yapılırken. Tabii bu füzelerin İsrail'i bulması genelde çok uzun zaman almıyor. Yani o Haziran ayındakinden farklı bir taktik izlendiğini söyleyebiliriz. Şimdi Beyrut'a bugün saldırılar olduktan sonra İran Güvenlik Konseyi'ni topladı. Tabii bunun karşılığında İsrail'de de Güvenlik Konseyi toplandı. Daha sonra İran'dan gelen açıklama

0: bu gece sert karşılık vereceğiz yönündeydi. Bu görüntüler o açıklamanın tabii gereğinin yerine getirildiğini gösteren ilk görüntüler olduğunu söyleyebiliriz. İran'da hava sahası boşaltıldı, Katar'da hava sahası boşaltıldı. Bu açıklamalardan sonra İsrail'de okulların tatil edildiğini görüyoruz. Yoğun bir saldırıya hazırlandıklarını, onların karşılamaya hazırlandıklarını saldırıyı görüyoruz. Ama aynı zamanda bir saat kadar önce İran'dan gelen haberde de semalarda, Tahran semalarında bazı uçakların hava hareketliliğinin olduğu yönündeydi ki tabii İran hava kuvvetlerinin çok ciddi hasar aldığını, zarar gördüğünü göz önünde bulundurursak bu hava araçlarının kime ait olduğu da şu an için net görünmüyor. Bu manzaralar özellikle tabii İsrail'e füzeler yaklaştığında tekrar oradan da görüntüler gelecektir. Süreci rayından çıkarır mı? Yoksa hani son zamanda ABD ile İran arasında olduğu gibi karşılıklı birer saldırı olup ondan sonra beklemeye mi geçer taraflar? Açıkçası merak ediyorum, sizin öngörünüz nedir?
1: Şimdi tabii müzakerelerle ilgili olarak Arakçı'nın aslında arka kapı, yani diplomasinin tam olarak bitmediğiyle ilgili bir açıklama vardı. Yani tamamen ilişkiler sıfır boyutuna indirilmiş değil.
0: Evet.
1: Fakat çok ilginç de bir süreçten geçiyoruz. Bu Amerika'nın İran'la olan bu çatışmasında askeri müdahale devam ederken bir yandan da müzakere süreci, diplomasi süreci ve arabuluculuk süreci devam ediyor. Tabii bu anlamda arabulucuların çok zor zamanlardan geçtiğini de söylemek lazım. Ama tabii ki belki de bu düşük yoğunluklu bir çatışmanın devam etmesinde bu arabulucuların rolünün de yüksek olduğunu da yine teslim etmemiz gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. 60 günlük barış planında masada bir anlaşmazlık matrisinden biraz bahsetmemiz gerekiyor Çağrı Bey. Yani Amerika'nın bir talebi var. Mesela uranyum seyreltme takviminin bir an önce devreye sokulmasını istiyor Amerika. Bakın Amerika'da çok ilginç bazı gelişmeler var. Onlardan da bahsedelim.
0: Buyurun.
1: Şimdi biliyorsunuz Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın yetkilerini sınırlayan özellikle 4 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhine verdiği bir oy vardı. Ama bir yandan da Amerika'da bu Tennessee eyaletinde biliyorsunuz gizli şehir, yani secret city dedikleri, bu uranyumla alakalı atom şehri de deniliyor. Burada Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı var. Burada nükleer santrifüj ve uranyum işleme mühendislerinden oluşan 100 kişilik bir mühendislik ekibi kuruldu. Ve özellikle geçmişte Kazakistan ve Libya'da kullanılmış bu tesislerin tekrar aktivasyonu gündemde. Hı. Yani Amerika şunu istiyor. Uranyumun ya üçüncü bir ülkeye taşınması söz konusu olsun ya da bu Oak Ridge'deki tesislere getirilsin ve biz bunu seyreltelim.
0: Bakın, yani ABD'ye gitmesini İran'ın kabul etmeyeceğini varsayabiliriz.
1: Etmiyor. Fakat şöyle bir şey var. Hani kara harekatıyla İran'a girip bu işte uranyumu oradan kara harekatıyla çıkarmanın da ne kadar zor olduğunu Amerika görerek işte bu planı bölgesel çatışmaları da tetikleyebileceği ve oradaki o coğrafyaya saplanıp kalma korkusuyla Amerika'nın masadan, Pentagon'un özellikle kaldırdığı konuşuluyor. Fakat özellikle İran'ın talepleriyle, yani birincil öncelik olarak Amerika'nın talepleriyle İran'ın taleplerinde bir uyuşmazlık var. Yani özel olarak nükleer silahlanmanın uranyumla beraber işte nükleer silahların asla İran tarafından geliştirilmemesi, ele geçirilmemesi bir yana, bu uranyumun da seyreltilmesi konusu önceliği olarak Amerika'nın masada dururken, İran'ın istediği şey ise dondurulan fonlarının, dondurulan varlıklarının bir an önce işte açılması. Fakat Amerika ne diyor?
0: Tabii,
1: biz önce bir görelim diyor, senin ne kadar işte bir Hürmüz'ü aç, bir bakalım durum nasıl. Biz ona göre kademeli olarak açılacağız. Ama kademeli bir rahatlamanın İran tarafından kabul edilmediğini de görüyoruz. Hele ki uranyumun üçüncü ülkeye taşınması gibi bir seçeneğin hiçbir zaman müzakere maddeleri içinde yer almadığını ısrarla belirten bir İran var. Biz burada özellikle sorunuza direkt olarak cevap vermem gerekirse tekrar sıcak çatışma ihtimalinin, özellikle Keşim'den sonra, Amerika'nın Keşim'e yaptığı saldırıdan sonra yine yükseldiğini, Ve biz burada tekrar konuşmuştuk, yani %70 civarında İran'ın hem füze stoklarının hem de füze fırlatma bataryalarının ve tesislerinin de, tesisler %90 üzerinde bir kapasiteyle aktive edildi. Ama %70 bu füzelerin olması ve İran'ın bunu bu kadar güçlü bir şekilde dile getirmesi tekrar saldırıların yakın zamanda karşılıklı olarak başlayabileceğini gösteriyordu. Biraz sonra biraz İsrail'den de bahsetmemiz gerekecek. Süreci sabote eden, müzakereleri sabote eden ve hatta bu konuda istihbarat ağını çok güçlü bir şekilde kullanan bir İsrail var.
0: Ona da değineceğiz tabii biraz sonra. Tabii siz yorum yaptığınız sırada İsrail'den gelen yeni açıklamalar var. Bu arada Ben Gurion Havaalanı'nın geçici olarak kapatılması okullar tatil edildi. İsrail'li yetkililer İran sert şekilde vurulacak açıklamaları yapmaya başlamışlar ki o sarmala geri mi dönüyoruz?
2: Yani o sarmala geri mi dönüyoruz? Tabii Trump da bilgilendirilmiş bu arada bu konuyla ilgili. Zaten onun hani yani takip ettiğim mesela malum. Direkt savaşın içinde Amerika'da var. Her ne kadar bunun dışında kendisini biraz bunun dışından çıkarıp ben masada bu olayı görüşerek çözerim gibi bir illüzyona girmiş olsa da bunun Netanyahu da bu denklemin içinde olduğu sürece bu çok da kolay olmayacak Donald Trump için. Ve dolayısıyla Lübnan devam edecek. İran Lübnan'ı bir koşul olarak öne sürmeye devam edecek. Hı hı. Karşılıklı bu saldırılar gidip gelecek. İsrail cevap verecek. Ama bu topyekun bir savaşa döner miyiz? İlk günlerdeki gibi. Yani İslamabad sürecinden önceki döneme döner miyiz? Bundan çok emin değilim. Çünkü Amerika bunu tekrar bunun içerisine çekilirse bu topyekun Amerika'nın girip gerçekten rejimi değiştirip İşinden içinden artık çıkamaz bir hale dönülen bir savaşı girip daha bölgesel bir savaşa hazırlanması gerekiyor Donald Trump'ın.
0: Çünkü zaten bu yapmak istedikleri şeydi bu savaşın ilk bölümünde diyelim. Bu kudreti bulamadıklarını gördük. Bundan sonra da bulabileceklerinin garantisi yok. Çünkü
2: yani topyekun savaşa girerse Donald Trump bunu göze alıp ABD bütün kurumlarıyla buna girerse o zaman farklılaşır.
0: Bir virgül koyayım müsaadenizle ekrana gelen görüntülerden tekrar bahsedelim. Hayfa'da hava savunma sirenleri çalıyor. Bir kulak verelim. İsrail hava savunma sisteminin harekete geçtiğini ve gelen İran füzelerini vurmaya başladığını görüyoruz. İran'dan bu akşam Beyrut'a düzenlenen saldırılar nedeniyle İsrail'e bir yoğun İHA ve füze saldırısı başlatılacağı açıklanmıştı. Gece saatlerinde o saldırı geldi. Şu anda ekrana gelen görüntülerde Hayfa'dan patlama sesleri havada vurulan füzelere ait.
3: Trump'a göre güya bitmişti bütün füze stoğum.
0: İstihbarat raporları tabii onların çok da doğru olmadığını gösterdi ki çok hatırı sayılır miktarda füzenin kaldığını biliyoruz. Nisan ayından beri ateşkesten beri ilk defa İran'ın İsrail'e füze saldırısı. Onu da tekrar vurgulayalım ve oldukça kapsamlı bir füze saldırısı bekleniyordu. Tabii başka bölgelerinde hedef alındığını söyleyebiliriz.
1: Çünkü Lübnan durumunun düzeltilmesiyle ilgili müzakerede bir önceliklendirme yapılmıştı İran tarafından geçen hafta. Daha yoğun seslendirilen bir ifadeydi. Fakat maalesef kuzeye yönelik saldırılarını İsrail daha da arttırdı. Özellikle,
0: yani işin sıkıntılı kısmı da bu. Biraz önce de bahsettik ya. Yani bir çözüme ulaşmaya çalışıyorsunuz. Trump adına konuşarak söylüyorum bunu. Askeri yöntemlerle elde edemediğiniz bir çözümü siyasi yöntemlerle, müzakere yöntemiyle elde etmek istiyorsunuz, çalışıyorsunuz ama sizi de dibe çeken, her şeyi karma karışık hale getiren,
1: kaosu şiddetlendiren bir İsrail var.
0: Yani nereye varacak bu işin sonu?
3: Ya tabii Trump bir çıkış yolu arıyor. O çok net. Bence bir çaresiz bir durumu var. Yani bu Epstein belgeleri belki çok sık dile getiriyor, böyle komplo gibi geliyor ama bunun bence realitesinin bir hali yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Kaldı ki mesela Adalet Bakanı'nın da benzer bir durumda, işte şeffaf olacağızla ilgili bir açıklama yaptı. Trump onu da görevden aldı. Yani 3000 sayfalık bir şeyden bahsediyoruz ki bazı bilgilerin manipüle edildiğine dair de ciddi iddialar var. Ve şu an düşünebiliyor musunuz? Yani Epstein'in bir anda akabinde savaş başladı. Yani bugün Epstein hatta hangi ülkeye sıçrar, hangi siyasilerle ne bağlantıları, bunların hepsini o zaman kamuoyunda tartışıyorduk. Şu an dünyanın gündemi İran ve işte Rusya-Ukrayna meselesine bir anda döndü. Dolayısıyla bunlar siyasette tesadüfen olaylar gelişmez. Muhakkak sebep-sonuç ilişkisi var. Ve Trump da aslında bir yönüyle bu durumdan bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Yani bir yönüyle de aslında bir siyasi bir intihar gerçekleştirdi Trump. Yani hiçbir entelektüel, üniversiteler, akademiler böyle çılgın bir insanı nasıl seçtiğine yönelik bence bir yöne pişmanlıklarını arz ediyorlar. Çünkü rakamlar birbirleriyle tutmuyor. Enflasyon rakamları artıyor. Faiz oranlarını yıllarca eleştiriyordu Biden'ı ve bu en son enflasyon oranıyla beraber büyük ihtimal faiz oranları da artacak enflasyona bağlı olarak. Dolayısıyla bütün söylediği denklemler, argümanların hepsinin tersini yapan bir Trump var. Yani hani çılgınlığı var ama bu kadar da göz göre göre kendisini siyasi bir intihar gerçekleşecek kadar da bir çılgın değil. Sonuçta bir iş adamı, rasyonel bir iş adamı geçmişi var. Dolayısıyla bence bu çaresizliğini dışa vurumu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani İsrail'i ikna edemiyorsunuz yani. İşte evet, geçtiğimiz yani günlerde arayıp hatta yani en azından basına sızdığı kadarıyla işte ağır laflar söylediniz. Sebep netice İsrail göne vuruyor Lübnan'a.
0: Yani Netanyahu'nun yani
3: nasıl bir söylem bu? Nasıl bir hakaret? Yani İsrail ne bir de yani Amerika'nın gözü önünde her yıl sen Amerikalı vergi ödeyenlerin parasını oraya aktarıyorsun. Ki kongrede onu diyor 1,5 trilyon ekstra savaş bütçesi talep etti. Yani milyar dolar onun içinde harcıyorsun bir hiç pahasına. Dolayısıyla bu kadar yükü
1: hiçbir kazanımı olmayan bir
3: olmadı. Hatta evet. Şimdi düşünün Hürmüz Boğazı'nı açacağım diye güya kendisine metiye duyuyor. Ulan Hürmüz Boğazı zaten açıktı. Sen durduk yere burayı ateşe verdin. Yani dünyayı da krize soktun. Bir de düşünün yani artık dünyada Amerika'na en güvenilir müttefik dediğiniz ülkeler bile sorguluyor. Bundan sonra evet. Da şunu söyleyeyim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani. Hani biz daha önce işte Türkiye hep itiraz ediyordu. İşte Türkiye zaten tırnak içerisinde Batı nezdinde yaramaz çocuk. Yani öyle en azından yorumlar öyle bakıyordu. Şimdi ama en müttefik dediğiniz Almanya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı artık hepsi dediler kral çıplak yani gerçi yeni anladılar da bu aslında uzun yıllar el altın ki ben şeyi biliyorum mesela Alman istihbaratın Amerikan istihbaratının Almanya siyaseti üzerinde etki bunlarla ilgili kitaplar hatta çıkan skandal olaylar var yani mesela Amerikan istihbarat örgününün oradaki basın kuruluşlarıyla olan ilişkileri, Amerika'nın lehine karar vermeyle ilgili olarak nasıl bir lobi mekanizmaları. Yani bunlar aslında bir yönüyle gizli değildi ama artık böyle bir olay Trump gibi birisi gelecekti yüzlerine vurması gerekiyordu. Umarım da anlamışlardır. Ama keşke anladıklarını tabii, da çok düşünmüyorum. Çünkü
0: keşke İsrail'de biraz dizginleyebilse.
3: Yani bu süreçte ben mesela şunu beklerdim. Avrupa'nın Türkiye'yle olan mesela yeni güvenlik anlaşması SAV'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. SAV mıydı? Yeni güvenlik anlaşması içerisinde bütçe aktarıldı. Mesela Türkiye'yi ona dahil etmedi.
2: SAV.
3: SAV fonuna Türkiye'yi dahil etmediler. Yani siz nasıl bir akılda, nasıl bir rasyonel bu kadar Rusya tehdidi, Amerikan tehdidi yaşıyorsunuz. Hala da Türkiye'yi siz öteki olarak görüyorsunuz. Ya bugün NATO'nun güney kanadını yani Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor ya. Yani Türkiye arada olmasa siz o savaş çemberinin içerisindesiniz yani.
0: Ki bu artık Orta Doğu ülkelerinde, Körfez ülkeleri içinde böyle olmaya başladı. Yorumunuzu almadan bir iki detay var onları aktarayım. Tabii. Öyle müsaadenizle geleyim. Şimdi 3. ve 4. dalga hava saldırısında olduğunu görüyoruz. Tebriz, İsfahan ve Kirmanşah'tan fırlatmalar olduğunu görüyoruz aldığımız bilgilere göre. Tabii İsrail cevap verilecek dedi ama İran, İsrail saldırırsa sonuçları ağır olur. Lübnan'a saldırılar durmalı diye bir açıklama yapmış. Mujtaba Hamene'nin askeri danışmanından da bir açıklama var, evet. Muhsin Rızai'den. O da diyor ki ateşkesin ihlal edilmesine Lübnan'a yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğini İran defalarca ilan etmişti. Bu gece saldırganlar yanıtlarını aldılar. Bu yanıt kötülükten şer eylemlerinden vazgeçmeleri için bir uyarıdır. Her türlü yeni girişim daha ezici bir karşılık ve daha ağır bedellerle karşılanacaktır. Bu ifade aslında saldırı dalgalarının hani 3-4 seferde ya da belki biraz daha sürdükten sonra sona ereceğinin, çok da uzatılmayacağını da işareti olarak algılanabilir mi?
2: Bu iki şeye bağlı. Birincisi, bu ateşkesi başından beri aslında karşı olan Netanyahu'nun ne kadar kendisi açısından belki de bir fırsatı tekrar savaşa başlama açısından yeni bir pencerenin açılmasına sebep oldu. Bunu nasıl değerlendireceği. İkincisi de bu savaştan bir an önce çıkmaya çalışan bir ABD lideri var. Burada baktığımızda aslında ikisinin tavrı evet belli olacak ama daha ikisinin de bu savaşla ilgili bireysel olarak yani İsrail işte devletin başbakanı olarak Netanyahu'nun ve ABD'nin başkanının önünde ikisinde bir seçim var. İkisinde siyasi ikballeri açısından aslında bu süreç önemli. Bir tarafta savaşı bitirerek bunu kendisi açısından hanesine pozitif bir puan olarak koymak isteyen Donald Trump var. Ama savaşın bitmesiyle siyasi kariyeri büyük bir ihtimalle bitecek Netanyahu da var.
0: Temelden çatışan
2: bireysel
0: bakış. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Aslında ki Trump'ı hatırlarsınız bir 10-15 gün kadar önce Netanyahu için o iyi biridir. Ne dersem onu yapacak diye bir açıklaması olmuştu.
2: İşte o yüzden bugün
0: oradan bunlara geldik.
2: Trump gerçekten tekrar savaşı başlatacak mı? Yoksa Netanyahu'yu bir şekilde durduracak mı? Bu henüz bilinmiyor. Yani Donald Trump'ın tavrına ve dolayısıyla ABD'nin tavrına bakacak. Eğer gerçekten Donald Trump bunu görüşme masasına tekrar çekmek isterse bu aslında onun seçimlerle ilgili ve işte bölgesel denklemler açısından da biraz daha belirleyici olacak. Yani aslında bir kere daha Netanyahu'yu sınırları içerisine yani ona çizdiği sınırlar içerisine çekmeye çalışacak. Ama bunda ne kadar başarılı olur? Netanyahu'nun Donald Trump üzerindeki ve İsrail lobisinin Donald Trump'ın üzerindeki baskısı bunda aynı zamanda belirleyecek. Yani bir simbiyotik bir ilişki var aralarında.
0: Yani bu oldukça tehlikeli de bir tabii ilişki biçimi diyebiliriz. Bir yandan da aslında Trump ikna edemediği ya da kendi şartlarını kabul ettiremediği tam anlamıyla İran'a karşı bu saldırıları bir tehdit unsuru olarak kullanma potansiyeline de sahip. Her ne kadar durdurmaya çalıştığını ya da zapt edemediğini bilsek de öte yandan müzakereler çıkmaza girdiğinde kendisini doğrudan vurması yerine İsrail'in bunu yapması bir yandan da bir hani sopa olarak da elinde İran'a karşı duruyor da diyebiliriz değil mi? Bu da tehlikeli bir yöntem. Bunu da mutlaka
1: tehlikeli bir yöntem.
0: Lazım.
1: Bir de şimdi savaşın başladığı günlerdeki pozisyon alınmayacak büyük bir ihtimalle. Yani şimdi İran İsrail'e füze attı. İsrail bununla ilgili misillemeyi İran'a yönelik yaptığında bakalım Amerika aynı şekilde bu savaşın başındaki o tavrını sürdürecek mi?
0: Bu arada tabii İran'dan gelen açıklamalar biz o savaşın 40. gününe göre şu anda çok daha iyi durumdayız.
1: Ve bakın sivillere de silahlar dağıtmış vaziyette.
3: Özgüveni geldi İran'ın. O çok önemli.
1: Çünkü direniş ekseni daha da güçlendi. Evet. Psikolojik
3: geri adım atmıyor mesela artık diyor yani şeyi ödemezseniz blokaj olan paraları yani daha fazlasını istiyor yani.
1: Bir de şunu da söyleyelim. Artık İsrail'e verilen koşulsuz desteklerin ödendiği bedeller gün yüzüne çıkmaya başladı. Nasıl? Bakın ilk defa tarihinde Almanya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki geçici sandalyesini kaybetti. Kime karşı? Polonya ve Avusturya'ya karşı. Bunun nedeni aslında İsrail'e verilen koşulsuz, şartsız destek politikası ve Merz'le alakalı yani Almanya'nın başbakanı Merz'le ilgili olarak kibir ve ilkesizliğin bedelini ödedi şeklinde yorumlar da yapılıyor. Şimdi buna baktığımız zaman artık İsrail'e bakın yapılan 37 ülkede İsrail'le ilgili yapılan İsrail'e verilen destekle ilgili yapılan bir araştırma var. Evet. Ve bir bu araştırmada biliyorsunuz siz de sonuçlarını muhakkak okudunuz. Muazzam derecede yani sismik bir darbe, deprem denilebilecek şekilde bir düşüş var. Ve bakın bu sadece Orta Doğu'ya yakın veya sempati besleyen ülkelerle ilgili değil. Bakın Japonya

0: gibi bir ülkede bile yükselen bir İsrail karşıtlığı var.
1: Japonya'yı bırakın, yanlış hatırlamıyorsam ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de vardı. Bu oldukça önemli yani verdiği sonuçlar
0: bakımından. Tabii ki çok önemli.
1: Ve bunu yapan bir Amerikalı firma, onu da hatırlatalım.
0: Tabii ki. Yani bundan sonra İsrail'e verilen

0: ...lerle ilgili yapılan istihbaratın Pentagon tarafından kritik düzeyde bir tehdit olarak algılanması. Yani tehdit algısını Pentagon'un kritik düzeye çıkarması İsrail'le ilgili.
1: Tam yeri
0: Bu da
1: gelmişken ona da
0: çok
1: bir
0: önemli.
1: biraz detayını vereyim.
0: Tabii
1: Yorumlarınızı almak isterim. Bu Amerikan basınına yansımıştı biliyorsunuz.
0: buyurun.
1: İsrail'in istihbari faaliyetleriyle ABD ve İran arasındaki bu müzakerelerin gidişatına ya da ABD'nin tutumuna dair durumunu öğrenmek için yoğun çaba harcadığı yönünde bilgiler vardı. Hatta yani Steve Witkoff gibi Pentagon'un diğer üst düzey isimleri gibi çok önemli isimleri dinlediği ya da dinlemeye çalıştığı yönünde raporlar geldi ki yani ABD adına belki de İsrail'in saldırılarını dizginleyememekten daha büyük bir sıkıntı ve
0: Tabii ki.
1: rahatsızlık sebebi diyebiliriz. Elbette istihbarat faaliyetleri oluyordu ama bunların çok ötesine geçmiş artık Amerikalı yetkililerin de çizgiyi aştılar dediği bir noktada. Ve Pentagon'un İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığını söylüyor
0: Kritik
1: Amerikan
0: denmesi en yüksek seviye zaten.
1: medyası. Bunlar aslında hani İsrail'den Amerikan yönetiminin de verdiği desteğin yanında ne kadar büyük rahatsızlık duyduğunun çok ciddi göstergeleri diyebiliriz, değil mi?
2: Yani devlet olarak aslında bunlar onun için prestij kaybına sebebiyet veren meseleler ama İsrail lobisinin, Donald Trump kabinesinin, İsrail'in affedersiniz ABD kurumlarına baktığımız zaman ve İsrail dış politikasına yani ABD'nin açısından İsrail'in ne ifade ettiğine baktığımızda bunları şu anda bir eleştirel mesele olarak gündeme taşınması bana sorarsanız bundan rahatsızlığın asıl sebebi gerçekten İsrail'in bu kadar müdahil olması mı yoksa bu Donald Trump'a yapılan bir eleştiri mi?
1: Tabii yani
2: Yani bu
1: bir yandan şuna da
2: soru
1: bakmak
2: işaretini
1: lazım.
2: koymamız lazım yani.
1: Bu bilgileri medyaya kim sızdırdı?
2: Evet.
1: Tabii o da çok belirleyici bunun karşılığında. Siz ne dersiniz Özlem Hanım?
0: Şimdi özellikle şuna da bakmamız gerekiyor. Bu casusluk faaliyeti yani karşı istihbaratla ilgili bu tehdidin İsrail tarafından neden bu kadar Pentagon açısından önemli? Buna bakmamız lazım. Çünkü bakın hedefteki isimlere baktığımızda Steve Witkoff, Orta Doğu özel temsilcisi. Yani müzakerelerde
2: Tabii.
0: en başlıca değil mi etkisi olan isimlerden biri. Elbridge Colby, savunma politikaları müsteşarı. Bir de Michael Dimino. Bu adam da savaş bakanının yardımcısı ve
1: Evet.
0: Orta Doğu masasından sorumlu. Ve izlenen bu 60 günlük ateşkes müzakereleri ve karar alma süreçlerini yakından takip eden bu isimlere yönelik tabii Amerika'nın da yapmış olduğu ciddi bir istihbarat açığı var. Çünkü bu kişiler özel jetlerle seyahat ediyor.
1: Bu arada bir
0: Evet.
1: araya gireyim müsaadenizle. Trump'ın bilgilendirildiğini söylemiştiniz. Tabii gelen bazı yeni bilgiler var. Bu saldırı için özellikle İsrail yetkililerin açıklaması İsrail'in ABD'den izin aldığı yönünde, o da işi daha karmaşık farklı bir
0: Daha
1: boyuta
0: çetrefilli
1: getirir.
0: hale
1: Tabii.
0: getiriyor. Bakın aynı zamanda İsrail istihbaratının müzakere süreçlerini çok yakından izlediği ve bunu manipüle etmek adına bu bilgileri kullandığı ortada. Bir de işte bu saydığım isimlerin cep telefonuyla da yani sivil telefonla, sivil hatlarla iletişim kurduğunu bildiklerinden teknik açıdan bu sızıntı da yine Amerika'nın süreci kontrolsüz bir şekilde yönettiği eleştirilerine sebep oluyor. Tabii İran'ı sadece bakın Amerika'yı ve müzakereleri yakından izlemesi değil. İran'ı çevreleme stratejisi açısından da Mossad'ın çok aktif bir şekilde bölge ülkelerinde konuşlandığıyla alakalı olarak da
1: Evet.
0: bir takım raporlar var. Ki özellikle bizim ilgimizi burada çekmesi gereken şey bu Afrika boynuzu ile ilgili, Somaliland ile ilgili biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de tek tanıyan işte devlet olarak İsrail
1: İsrail.
0: ön plandaydı. Bunu da neden yaptı? Somaliland çünkü Afrika boynuzuyla Kızıldeniz'in girişindeki bu ülkeyi tanımak aslında bir ileri karakol olarak İsrail'in işine yarayacaktı. Bunu da
1: Tabii
0: söylememiz
1: İran
0: lazım.
1: etkisindeki Yemen'de Husilerin
0: Evet.
1: tam karşısındaki
0: Ve
1: nokta.
0: bakın burada asker konuşlandırması ihtimali yani de söylenti bile olsa bakın bu bir ihtimal. Fakat İran'ın özellikle İran'ı tutmak yönünden işte Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ya da Irak Yani bir İran'ı biz niye eleştiriyorduk?

0: daha önce proxy yani vekil unsurlarla bölge güvenliğini tehdit ettiği yönünde değil mi? Aynı bakın silah
1: Şimdi
0: şu an
1: İsrail yapmaya
0: İsrail
1: başlıyor diyorsunuz.
0: kullanmaya başladı. Yani neden yapıyor bunu? Güya İran'ı çevrelemek için. Fakat burada Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı'nın özellikle vurguladığı soykırımı ve yayılmacılığı İsrail sürdürmek için İran'a bu anlamda müdahalede bulunmaya devam ediyor şeklindeki açıklamasını burada tekrar
1: Tabii
0: hatırlatmakta
1: yani
0: fayda var.
1: bunlardan bahsederken Gazze'yi de mutlaka
0: Tabii
1: unutmamak
0: ki,
1: lazım.
0: tabii
1: Yani
0: ki.
1: İran'la anlaşma sürecini sabote etmenin bir boyutu da aslında Gazze'de
0: Tabii
1: yapılanlar
0: ki.
1: ki Gazze'de işgali %70'e çıkarmak
0: Evet.
1: konusunda çok niyetli olduğunu söylemişti Netanyahu. Bugün yapılan bir açıklama daha bunun yapılacağını söyledi. Bu da meselenin başka ayrı bir can sıkıcı boyutu diyelim insanlık adına değil mi? Çok kısa vaktimiz
2: Ya
1: kaldı.
2: şimdi
1: Yani sürecin kontrolden çıkmasını bekliyor musunuz özetle Gazze'den de hareketle?
2: Gazze'de zaten asli olarak detaylı bir mutabakat yapılmadı zaten. Ben başından beri söylüyorum. Yani en kritik süreçler ikinci aşamaya bırakıldı. Orada bir Trump şov gördük resmen Mısır'da yapılan.
1: İsrail'e zaman kazandıran bir
2: Tabii ki öyle.
1: girişime
2: Yani
1: dönüşmüş
2: işte
1: durumda şu anda.
2: Hamas'ın silah bırakması, İsrail'in geri çekilmesi vesaire. Hamas da diyor peki haklı olarak yani ben silah bıraktım sen yani bir gün saldırmayacağın garantisi ne? Dolayısıyla o zaman da tartışılıyordu ve şimdi esasında burada İsrail'in yine en nihayetinde asıl niyetinin Gazze'yi tamamen etkisi altına alacağı aşikar bir durum.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu kırılganlığın hali hazırda devam ediyor. Yani ben evet bir nebze o zaman o ızdırabı nispi itibariyle indirmesi açısından sevindirici. Ama maalesef İsrail söz konusu olunca orada da aslında
1: Anlıyorum.
2: bir yönüyle bir geçiştirme söz konusuydu.
1: Anlıyorum. Çok çok az
3: Çok
1: vaktimiz kaldı.
3: Trump'ın
1: İlk
3: bir
1: cümle alayım.
3: açıklaması olmuş bu İran saldırısı ile ilgili. Diyor ki misillerini attın yeter. Şu anda
1: Artık
3: tekrar
1: dur.
3: masaya dönelim diyor.
1: Bakalım olacak mı tabii.
3: Yani tam
1: Yani
3: Netanyahu'ya rağmen bunu yapabilir mi? Göreceğiz.
1: tabii İsrail'i tutabilmesi önemli
3: Evet.
1: burada. Onu tutabilirse her şey çok daha kolay olacak İran'a
3: Tabii.
1: seslenmekten ziyade. Çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için.
2: Biz
1: Oldukça
2: teşekkür ederiz.
1: hareketli bir akşamdı tabii bölge çok hareketli. İlerleyen
2: Maalesef.
1: haftalarda bir araya gelmek umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, küresel oyunun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

0: siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?

0: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı
0: ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan da İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. ABD Başkanı Trump İran'a masaya dönün, bu kadar füze yeter açıklaması yaptı. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump tam da aslında ateşkes açıklayacaktım. Bu esnada saldırı gerçekleşti ifadesini kullandı ve ABD ordusunun alarmda olduğunu dile getirdi ABD Başkanı Donald Trump. İran'dan da yanıt gecikmedi. Tüm ABD üslerinin hedefimiz olduğunu bilmeliler ifadesini kullanıyor. İsrail ordusundan gelen açıklama, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi. İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği de aktarıldı. İsrail ordusu ateşkese karşın bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. İlk belirlemeye göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı. İsrail basını saldırılara cevap verileceğini yazdı. Trump da bir kez daha söyleyelim İran'a seslendi. Bu kadar füze yeter, masaya dönün açıklaması yaptı ve ABD ordusunun da şu an bu konjonktürde alarmda olduğunun altını çizdi. Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimini Aziz Yıldırım kazandı. 8 yılın ardından yeniden Fenerbahçe başkanı oldu. İlk açıklamasında 15 günde transferleri tamamlama sözü de verdi. Aziz Yıldırım'ın oyların 17.245'ini aldığı seçimde Hakan Safi'nin aldığı oy sayısı ise 9.927 oldu. Açılan farkın ardından Hakan Safi tebrik konuşması yapmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve transferler sözü verdim. Bunların da kontratlarını yaptığımı söyledim ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimiz Aziz Başkan'ı da tebrik ediyorum dedi. Ardından yeniden Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım konuştu. İçimizde ayrışarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yok ediyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Sözümüz söz, şampiyonluk. Gerekli takviyeler neyse bu 15 gün içinde yapılacak dedi. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 belgede bugün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapıldı. AK Parti toplamda 4 belgede kazanan parti oldu. Bunun dışında Tokat'ta CHP 1 ve MHP birer belgede belediye başkanlıklarını kazandı.
1: Seçilmiş genel başkanıyla birlikte bu parti tekrar yürüyüşüne devam edecektir.
2: Ama o yürüyüş ne Tokat'ta, ne Gümüşhane'de, ne de Nevşehir'de devam edebildi. Oysa yola revan olmuş, belde belde gezmiş, miting düzenlemiş, göz boyamaya çalışmıştı. Çünkü bu mutlak butlan ve yerel yönetimlerdeki yolsuzluk iddialarının ardından vereceği ilk sınavdı. Ancak uzun süredir üzerine oynadığı iktidar oluyoruz algısı sandığa gömüldü. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 belgede yapılan ara seçimde Cumhur İttifakı 5, CHP ise sadece 1 belediye kazanabildi. Önce Tokat. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla belde statüsü kazanan Tokat'ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerin ikisini AK Parti, birini MHP, birini de CHP kazandı. AK Parti Tokat Almus Bağtaşı'nda %94.5, Tokat Reşadiye yol üstünde %82 oyla açık ara belediye seçimlerini kazandı.
3: 81'e 80 aldı, doğru.
2: Cumhur İttifakı ortağı MHP'de Tokat Yeşilyurt Kuşçu Beldesi'nde %60 oy oranı tutturdu. Tokat Reşadiye ilçesi Çevreci

0: beldesinde CHP kazandı ancak AK Parti oylarını 5 kat arttırdı, %48'e çıkarttı. Ara seçim yapılan beldelerden Gümüşhane Tekke'de AK Parti'nin adayı Kemalettin Aydın belediye başkanlığını kazandı. Nevşehir Mustafa Paşa'da da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer belediye başkanlığını kazandı. Böylece seçim yapılan 6 belediyeden 5'ini Cumhur İttifakı kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüne vurgu yaptı.
1: AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza Allah'tan başarılar niyaz ediyorum.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan mesajında gelen sonuçları analiz etti.
1: Bu sonuçlar milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğinin çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da devam eden Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı. Dünya üzerindeki imkan adaletsizliklerinden bahsetti. İklim krizinin etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Sıfır Atık küresel seferberliğe dönüştü ifadesini kullandı.
3: İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı rapora göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan forumun açılışında gündeme getirdiği Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan 1,6 milyon kilometre kare büyüklüğündeki çöpten kıta sorununun hangi vahim boyutlara vardığını ortaya koyan gerçekten ürkütücü bir örnektir. Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor. 30 Mart'ın uluslararası sıfır atık günü olarak ilan edilmesi bu yöndeki samimi çabaların en kıymetli meyvesi oldu.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün efendim tabii ki görüşme oldukça mühimdi. Hem görüşmede bölgede bugün yaşanan gerginlik, İran'la da ABD arasında devam eden son durum ele alındı. Bir kez daha tekrar edelim. Türkiye'nin diplomatik temasları sürüyor bölgedeki gerilime dair. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da meslektaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ve bu kapsamda bugün yaşanan gerginlik, İran'la ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı. Bu gelişmeyle bülteni noktaladık. Yayınımız her hafta sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

görevi veya konumu icabı, kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir.

0: kapısının üstünde ne yazarsa yazsın. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalı. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın. Hepimiz sorumluyuz.
1: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
2: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

en ulüslü Müslüman bilim adamı Abbas İbni Firas, 9. yüzyılda insan aklının ve fiziğin sınırlarını gökyüzünde test etti. Tüy ve kumaş gibi malzemelerden yaptığı bu ilk uçuş aletiyle Kurtuba yakınındaki bir tepeden süzülmeyi başaran İbni Firas, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği Hezarfen Ahmet Çelebi için de ilham kaynağı oldu. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşayan Hezarfen, Galata'dan Üsküdar'daki Doğancılar yokuşuna rüzgarın da desteğini alarak süzüldü diyor Evliya Çelebi. Adı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi dışında zikredilmiyor. Ancak var olup olmadığı, uçup uçmadığı tartışılsa da bin bilim sahibi demek olan Hezarfen'in adı İstanbul semalarından yükselerek o günden bugüne ulaştı.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
1: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
2: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
4: Siz de bakıp katılın, MOBİ şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Kim var bugün programımızda? Kendisini ağırlamaktan sonsuz şeref duyduğum çok değerli uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim, hoş geldi.
1: Hoş bulduk değerli hanımefendi.
0: Çok teşekkürler efendim. Şimdi daha önce hiçbir soruyla karşılaşmamış olabilirsiniz. Hiç başınıza gelmemiş de olabilir. Sizin için çok zor başlayacak bir programın ilk sorusu.
1: Hayırlısı olsun.
0: Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim Araf'ta mı?
1: Değerli hanımefendi, bu soruyu herhalde ne zaman sorsanız farklı bir cevap alabilirsiniz. Şöyle ki, insanın Araf'ta olduğu zamanlar olur, Araf'tan çıktığı zamanlar olabilir. İnanç olarak, yol seçme olarak, değerler olarak, derdi davası olması açısından değerlendirdiğimde Araf'ta değilim. Hı. Ama günübirlik hayat içerisinde yaşanan süreçlerde Araf'ta olduğunda olur.
0: Olmadığımda
1: olabilir.
0: Yani ama, böyle tabii ki itikadi anlamda sevgili Saliha Erdim'e sorduğum bir soru değil. Belki de hani neye taraf ya da neyin karşısında olduğumuza dair belirleyici bir soru olabilir diye düşünüyorum Saliha abla.
1: Şimdi değerli hanımefendi, Rabbimiz bizi kendi iradesiyle seçti ve yeryüzüne gönderdi. Ve bizim burada bir maksatla bulunduğumuzu fark ettikten sonra bulunduğumuz yer, nereye gitmemiz gerekiyor, nasıl bir yol yürüme biçimi tercih etmemiz gerekiyor. Bütün bunları düşündükten sonra insanın kendisine bir yol ve yolculuk biçimi tercih etmesi gerekiyor. Bunu da mutlaka temel kadim kaynaklarımızla ve tek örneğimize bakarak yapmamız gerekiyor. Ve onu yaptıktan sonra da düştüğümüz olur, kalktığımız olur, yorulduğumuz olur, pes ettiğimiz olur ama yolu ve yolculuğu seçtikten sonra o yolda yaşanan her şey çok değerlidir, çok anlamlıdır. Ve bu dünyanın zaten yaşanan süreci içerisinde de normalidir, hayatın normalidir diye düşünüyorum.
0: Çok güzel düşünüyorsunuz sevgili Saliha abicim. Şimdi şöyle sorsam, ben biraz Saliha Erdim profilinden, biyografisinden uzaklaşmak istemiyorum. Uzaklaşmayayım değil mi? Yoksa kaçarak uzaklaşmayacağım.
1: Siz bilirsiniz.
0: Şöyle istiyorum. Çünkü Saliha Erdim yıllardan beri gerçekten bir mücadele içinde. Değil mi? Yani bir o mücadeleyi dinlemek. Kendisi aslında mesela konvansiyonel medyanın içerisinde Saliha Erdim hep vardı. Radyoların açıldığı ilk günden beri muhteşem böyle açık büfe.
1: Estağfurullah.
0: Hep vardı. Açık büfe samimiyetiyle hep vardı Saliha Erdim. Şimdi bir taraftan aslında dijital mecralarda da en çok izlenen sevgili uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim.
1: Rabbimizin ikramı, teşekkür ederim.
0: İstatistiki olarak da bir nesnel bir sonuç. Şimdi buraya geleceğim ama bir taraftan da çok fazla uyarıcılar, çok fazla medyanın böyle işte tazyikle hayatımızda olduğu süreç içerisinde sevgili Saliha Erdim. Bundan 5 yıl önce ya da 10 yıl öncesine hadi gidelim. Mücadele ettiğimiz konular değişti mi? Ya da ya bu toplum nereye gidiyor sorusunu daha fazla sormaya başladık mı? Değişen ne var? Kötüye mi gidiyoruz? Neredeyiz? Umutsuz vaka hele ki Saliha Erdim'e göre biliyorum ki değiliz.
1: Evet.
0: Ama ben biraz böyle Saliha Erdim profilinden, yani mesela işte kırılma noktaları, peki tabii ki Saliha Erdim Araf'ta değil ama belki böyle umutsuz değil de mutsuzluklarımız, üzgün olduğumuz.

0: Ozanlar, şöyle olsaydı daha iyi oldu, şöyle olsaydı daha farklı olabilirdi diyebileceğimiz kanallar farklılaştı mı ya da çoğaldı mı ya da azaldı mı? Evet, paket haline soruyu bırakıyorum Sahibacığım. İstediğin yerden başlayabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Değerli hanımefendi, ilk insan Adem Aleyhisselam'dan beri insanın önünde iki seçenek var.
0: Evet.
1: Ya doğru yolu ne kadar zor olursa olsun, ne kadar meşakkatli olursa olsun, ne kadar hani insana ne gibi bedeller ödetirse ödetsin, gitmek istediği bir hakka doğru yol vardır. Bir de onun karşısındaki bir yol vardır. Bütün insanlık bu iki taraf içerisinde mücadele halindedir. Ya o taraf ya bu taraf. Şimdi her dönemin kendine göre zorlukları vardır. Her dönemin kendine göre kaygan zeminleri vardır. Ve şurası kesin ki giderek sizin de ifade ettiğiniz gibi hayırdan yana olanların kimi zaman güçlendiği, kimi zaman zayıfladığı dönemleri tarih şahit olmuştur, insanlar yaşamışlardır. Günümüzde de bozan, yıkan, deforme eden ve insanı insanlığından çıkaracak etkenler, semboller, süreci sabote edebilecek yüklemeler o kadar çok ki. Şimdi şu fincanın içerisinde su var. Bunu ben boşaltırsam suyu boşaltmış olurum. Çay olsa çay boşalır. Ayran olsa ayranı boşaltmış olurum. Bir kabın içinde ne varsa o boşalır.
0: Tabii.
1: Onu kullanırız ya da. Şimdi bizim başta televizyonlar olmak üzere, telefonlar, sosyal medya, internet ağı olmak üzere insanın insan olma değerlerini basite alan, değersizleştiren, hafifleten ve onun karşısındaki Allah'ın istemediği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında görmediğimiz ve değerlerimizi hem dini değerlerimize hem kültürel değerlerimize ters yığınla mesaj gençlere, çocuklara, yetişkinlere durmadan verilmekte. Ve biz beynin işleyiş açısından baktığımızda neye odaklanarak bakarsak orada bir ilgimizden kaynaklanan bir enerji oluşuyor ve bizi içine çekiyor. Bizim gözlerimiz beynimizin giriş kapısı. Kulaklarımız beynimizin giriş kapısı. Yaptığımız muhabbetler bizim gönlümüzün gıdası. Bir insan neyi daha çok seyrederse, isterse tamamen karşı olduğu bir görüntüyü seyrediyor olsun. Bir film olabilir, bir inanç olabilir ya da bir film ya da bir grup adına ne derseniz deyin parantezin içine istediğinizi koyabilirsiniz. En çok nefret ettiği şeyleri bile göre göre insan görmeye alışır. Göre göre onun zihnini normalleştirmeye başlar. Giderek ona o kadar alışır ki artık onu görmek onun için bir ihtiyaç haline gelir.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla toplumun nereye gittiğini görmek için neleri ilgiyle takip ettiğine bakmak yeterlidir. Biz takip ettiklerimizin etkisi altında kalıyoruz. Bizim duygularımızı etkiliyor, düşüncelerimizi etkiliyor ve bizim gönlümüzü açarak izlediğimiz şeyler gönlümüzü şekillendiriyor. Bir insan neye gönlüyle bağlıysa o onu sürükler. Aklımıza bağlı olduklarımız bizi zaruret miktarı ilerletir ama gönlümüzle bağlı olduklarımız bizi adeta sürükler. O yüzden de sevdiğimiz şeylere benzeriz. Kartallar gibi uçmak istiyorsanız sürüngenlerle oturup kalkmamalısınız. Çünkü insan arkadaşına benzemeye meyillidir. Benim çok sık kullandığım bir cümle. Bir de bir yabancı yazara ait bir sözü var. Diyor ki, bembeyaz güvercinler simsiyah kargalarla uçup konarsa tüyleri beyaz kalır ama kalbi kararır.
0: Ama ben kargaları da çok seviyorum Selvi
1: Sevmekte bir mahzur yok. Sadece insanın benzeşme özelliğini ifade etmek için
0: Anladım.
1: kullanılan bir metafor. Dolayısıyla değerli hanımefendi, bizler bilinçli ya da bilinçsiz maruz kaldığımız şeylere bir set çekmezsek istemediğimiz şeyler istediğimiz şeyler haline gelecektir. Bilinçli olarak kendimize yeni görme, yeni muhabbet duyma, yeni ilgiyle izleme mecraları

0: oluşturmazsak, yeni kaynaklar bulmazsak ya da var olan kaynakların içerisinden doğru olanları seçmezsek, biz bir süre gittikten sonra bir de bakarız ki ya benim burada olmamam gerekiyordu, ben niye buradayım deriz.
1: Doğru.
0: Çünkü günümüzde para bizim putumuz, iş yerleri ibadethanemiz haline geldi. Para için yapılmayacak şey yokmuş gibi şu anda. Niye böyle? Çünkü gündüz kuşaklarında, televizyon programlarında, dizilerde, filmlerde refah öne çıkarılıyor. Maddiyat, konfor, işte popüler kültürün bizden istediği, bizden beklediği şeyler gündeme getiriliyor. Ve herkese sen bunu hak ediyorsun deniyor. Güzelliğimizi el nedire göre belirliyoruz. Ben nasıl mutlu olurum onu başkaları belirliyor. Ben ne zaman değer görürüm onu başkaları belirliyor. Biz kendimizi yönettiğimizi zannediyoruz ama yönetiliyoruz. Neyi yiyeceğiz, neyi içeceğiz, ne giyeceğiz, kaç beden olmam gerekiyor, benim nasıl görünmem gerekiyor, burnumu yüzümü nasıl bir şekle sokmam gerekiyor, eşime nasıl davranmam gerekiyor, bütün bunlar bana empoze ediliyor. Ben bunları sansürsüz bir şekilde dinlediğimde bir de bakmışım ki ben değişmişim. Boşanmalar şu anda o kadar arttı ki ilk 5 yılda boşanmalar %38'e çıktı.
2: Şöyle Salih abi, o zaman şöyle söyleyeyim. Madem oradan aslında onu daha sonra girecektim ama madem girdik Salih ablacığım. Boşanmaların neden arttığı, mesela birçok danışanınız var Salih ablacığım. Birçok sizi takip edenler var. Bunu size danışan profilinden de anlayabiliyor musunuz Salih ablacığım?
0: Tabii ki. Anladım. Şu anda insanlar evliliği sürdürme kriterlerini Allah'ın rızasına ve insani hayat alanında kendisinin aktif rol aldığı ve Allah'ın verdiği rızka razı olmada değil, konforlarının istedikleri standartta oluşmasına ve bunları sürdürülmesine bağlı. Hanımefendi, eşi seni seviyorum demediği için mutsuz ya da her şeyleri var ellerinde. İyi arabaları biniyorlar, iyi yemekler yiyorlar, iyi yerlerde yaşıyorlar, iyi kazanıyorlar. Fakat mutsuz. Niye? Mutsuzluk sebeplerinden birisi şu. Hı hı. Niye yemeğe gideceğimiz yeri hep ben söylemek zorundayım? Niye eşim işte falanca ile gidelim demiyor? Bunu dert ediyoruz biz. Dert olmayacak şeyleri dert ediyoruz. Şöyle bir söz duymuştum. Eğer sen Allah'ı dert etmekten, Allah'ın dinini, Allah'ın davasını, insan olmayı, insanca kalmayı, inansın inanmasın herkesin hakkını, hukukunu korumayı, onlarla insani bir çerçevede, insani bir düzlemde yaşamayı dert edinmezsen, Allah sana öyle bir dert verir ki gerçek derdi unutturur. Dert olmayan şeyler derdimiz olmaya başladı bizim. Köpekleri dert ediyoruz, insanları dert etmediğimiz kadar anlamsız şeyleri dert ediyoruz. Ya hayvanları da koruyalım. İyi de insan ölüyor. İnsanı parçalıyor. Yani biz ne kadar uzaklaştık insani değerlerden, farkında mısınız? Farkında mıyız yani? Şu anda bugün yine ben yurt dışından geldim buraya. Bir hanımefendiyle görüşüyorum. Boşanmak üzere olduğunu öğrendim. Tamamen duygusal. Tabii duygularımızı devre dışı bırakmayacağız ama bizim bir Müslümanın iki sorusu vardır değerli hanımefendi. Bir, benim şu anda konuşma biçimim ve davranma biçimim, şu anda yaptıklarım Allah'ın hakkına, hukukuna göre doğru mu? İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benim yerimde olsaydı nasıl davranırdı? Biz Allah'a göre davranmayı değil, Peygamberimizi model alarak davranmayı değil, bu bana uygun değil, bana görelerle hareket ediyoruz. Elbette bize göre olmayanlar doğru da olabilir ama bir de bakıyorsunuz ki duygularımız, egomuz obezite olmuş. O kadar şişirmişiz. Hmm. O kadar artık kendi konforumuzu sağlamaya yönelik bir hayatı tercih ediyoruz ki hanımefendi, beyefendi fark etmiyor. İkisinin hayatında da eğer sağlam değerler yoksa değer olmayan şeyleri değer gibi kabul edip, hmm, ondan sonra sanal ayakları yere basmayan ütopik söylemlerle hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Olmuyor. İnsanın bir gerçeği var. İnsanın içerisinde öyle bir mekanizma var ki doğru davrandığı zaman sakinleşiyor. Doğru davrandığı zaman huzurlu oluyor. Herkes mutluluğun

0: peşinde. Oysa huzurun peşinde olmalıyız bizim. Allah bize dört dörtlük mutlu olacağımızı mı vaat etti? Allah bize dört dörtlük ne istersek olacağını mı vaat etti? Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki insan her istediğini elde edeceğini mi zanneder diyor. Biz ne yapıyoruz? Benim isteklerim olmuyor. Ben değer görmüyorum. Değer veriyor musun? Sen seviyor musun? Ama şunu bizim öğrenmemiz gerekiyor değerli hanımefendi. Asıl olan sevilmek değil sevebilmektir. Çünkü sevebilmek bir makamdır. Asıl olan değer görmek değil değer bilmektir. Asıl olan anlaşılmak değil anlamaktır. Ben insani değerleri kendimde var edip, kendimde kökleştirip verdikçe ben insan olurum. Aldıkça insanlık, aldıkça değil, verdikçe insan insan olur. Verdikçe bir makam sahibi olur insan. Veren el, alan elden üstündür. Biz hep parayla ilişkilendirmişiz. Oysa saygıyı, sevgiyi, merhameti, şefkati, bana düşen şeyleri yapmayı ben kendim için, Allah kul arasındaki ilişkim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le benim aramdaki ilişkim için ben yapmalıyım. Bunun için de benim bir şartım olmamalı. Karşımdakinin neye inandığı, nasıl giyindiği, nasıl yaşadığı beni bağlamamalı. Ben karşımdaki insansa onun hak ettiği değeri Allah'tan dolayı ona vermekten sorumluyum. Kendimi bu anlamda anlayış olarak, davranış biçimi olarak, ahlak olarak hayata geçirerek ben Allah'a karşı sorumluluklarımı yerine getirmek üzere varım. Öyleyse ben o bunu hak etmiyor sözü beni hiç bağlamıyor. Ben böyle davranmayı hak ediyorum. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Ben yaptıklarımla Allah'ın huzuruna çıkacağım. Bana yapılanlarla değil. Öyleyse benim iki tane hedefim olmalı. Bir, karşımdakinin yanlış davranmasına, ayağının kaymasına, zihninin karışmasına sebep olacak şekilde davranmamak gibi bir sorumluluğum var. Bir insanı fazla aç bırakırsanız hırsızlık yaparsa, hırsızlık yapanın hırsızlığından önce onu hırsızlığa sevk edenin hesaba çekilmesi gerekir. Ölmemek için insan hırsızlık yapabilir. Öyleyse yanlış davrananın bir iki tık öncesinde nasıl bir muameleye maruz kaldığı da hesaba katılmalı ki hangi zeminde bunu yaptı, hangi duyguyla yaptı, kim yaptırdı bunu ona?
1: Ya o toplumsal dengeyinde.
0: Aynen öyle. O yüzden de herkes Allah'a tek kişilik hesap verecek. Amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Öyleyse ben bana yapılanla ilgilenmiyorum. Benden Allah'ın karşımdakine ne yapmasını istediğimle ilgileniyorum. Ve şurası bir gerçek ki her insanın içinde Allah'ın ruhu var. Her insana Allah kendi esmasından yüklemiş. Her insanın hatırı alidir. Herkesi Hızır bileceksin. Davranışlar bana bir şeyler söyler. Benim yanlışımı söyler, benim eksiğimi söyler ya da karşımdaki insanın ihtiyacını söyler. Öyleyse bizim en çok kırılma noktalarımızdan birisi zayıf, duygu olarak zayıf olduğumuzda karşımızdakinin bir yanlış davranışını kişisel algılıyoruz. Bana yaptı diye algılıyoruz. Doğru davranışı benim ama onu böyle davrandıran ben değilim. Onu anlamam gerekiyor. Onu anlamadığım zaman aşırı kırılıyorum. Kırılmışken kırıldığım kadar davranıyorum. Karşımdaki de buna kırılıyor. O da kırıldığı kadar bana davranıyor. Göze göz, dişe diş, bir yazar diyor ki ne göz kaldı ne diş kaldı böyle yaklaşmaktan dolayı. Öyleyse her insan içinde meleklerden üstün olabilecek bir potansiyel taşıyor. Ben ona iyi davrandıkça o potansiyelini beslemiş, o potansiyelin hayata geçmesine yardımcı olmuş olurum. Öyleyse benim dilim insanı iyi olmaya, iyi düşünmeye de sevk edebilir. Benim dilim insanın daha kötü düşünmesine, daha yanlış ve zarar verici davranmasına da sebep olabilir. Ben karşımdakinin daha doğru davranmasına zemin hazırlamaktan sorumluyum. Ve Allah Fussilet suresi 34. ayet-i kerimede buyuruyor ki madem ki kötülük ile iyilik bir değil, sen kötülüğü daha güzel olan ile sav. Bak o zaman göreceksin ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse senin yakın bir dostun, sıcak bir arkadaşınmış gibi sana davranır. Bu kendisine sabırdan bir pay verilenler için böyledir. Şimdi günümüzde bize değerli hanımefendi sabır, bereket, helal, haram, dünya, ahiret, anlayışlı olmak, idare etmek, kimi zaman alttan almak, bunları bir paket halinde bir tarafa bırakıyoruz. Bizi yalnızlığa mahkum edecek ilginç, yanlış ve tutarsız söylemlerle kendimizi değerlerimizden uzaklaştırıyoruz. Sen bir bireysin, evet. Kendini ezdirme,

0: Benim başkasını ezmeye de hakkım yok. Allah da bunu söylüyor zaten. Ne zulmet ne zulme uğra diyor. Bunun için benim karşımdakinin yaptıklarından dolayı, belki de ben yaptırdım karşımdakine. Yani karşımdakinin yaptıklarından dolayı ben tepki gösteriyorum. Kendimi ondan uzak tutuyorum ama ya yanlış yapan bensem? Buna kim karar veriyor? Şahsım kendisi karar veriyor.
1: İki kişi de imkanda olduğu için.
0: Aynen öyle. O yüzden de şu anda insanlar yalnızlaştırılıyor. Aynı evde yaşıyoruz ama farklı dünyalarda yaşıyoruz. Aynı evdeyiz. Herkes telefonda. Herkes telefonu kaydırarak on binlerce mesajın bize yüklediği şeyleri alıyoruz. Ondan sonra zihnimiz yoruluyor. Ne konuşmaya takatimiz kalıyor, ne mecalimiz kalıyor. Biz konuşmayı unutuyoruz. Biz yazı yazmayı unutuyoruz. Biz okumayı unutuyoruz. Unutturuluyor bize. Çünkü baktığımız şeyler bize bir fikir vermiyor. Kaydırıyoruz sürekli. Kaç saniye insanın dikkati var, o dikkatini odaklandırabiliyor sürekli kaydırdığımız görüntülerde. Herkesin elinde telefon var. Herkes telefondakilerle hemfikir. Oradan da bize sağlıklı ve iyi şeyler gelmiyor. Bu bizim kendimizi daracık bir alana hapsetmemize, başkalarıyla ilişkimizi kesmemize, eşiyle arasının daha çok açılmasına, kendisini koruyacak şekilde davrandığını düşünüp karşısındakine zarar vermeye kadar götürebiliyor. Dolayısıyla aldıklarımız iyi değil. Ondan dolayı verdiklerimiz de iyi değil. Biz şu anda manevi ve kültürel gıda zehirlenmesi yaşıyoruz değerli hanımefendi. Vücudumuz zehirli gıda aldığımız zaman tepki veriyor. Midemizi kanıyor, serum alıyoruz. Kimi de bu aşamayı geçmişse hayatını kaybedebiliyor bundan dolayı. Manevi ve kültürel gıda zehirlenmesi yaşadığımızda biz ölmediğimiz için zehirlendiğimizin de farkında değiliz. Ama ilişkimize bir bakalım. İbn Arabi diyor ki, insan bedeni bir memlekettir. Eğitirsen medeni olur, eğitmezsen ormana döner, ormanda orman kanunları geçerli olur diyor. Şu anda biz ailemizde birbirimizi dinlemekten, anlamaktan, yeri geldiği zaman öfkemizi yutmaktan konuşmayalım demiyorum. İçimize hiç atmayalım, konuşalım ama önce saygıyla konuşmasını öğrenelim. Ben kendime saygı duyarsam muhatabıma sözlerim de o saygıdan etkilenerek saygın olur. Saygın davranmak benim ihtiyacım.
1: Peki sevgili Saliha Erdem. Saliha ablamız, bir şey de fark ediyoruz aslında. Herkes çok konuşuyor gibi geliyor bana. Yani size nasıl geliyor Saliha ablacığım bilmiyorum ama herkes bir anda derdini anlatmak, derdini dinlemek ve dert dinleme üzerinde bir marketing kurulmuş zaten. Bu da mecrası da sosyal medya. Şimdi burada şöyle bir şey mi oluyor sevgili Saliha abla? Yani herkes bu anlamda kendisine saklayabileceği bir mahremi de kalmıyor. Dolayısıyla sosyal mecraları nasıl kullanılma hususu ve bunların biraz önce söylediğimiz gibi boşanmaların ne kadar arttığı üzerine bir müselsel etkisi var mı?
0: Elbette ki var. Yapılan araştırmalarda, ben de tezimi yeni bitirdim. Sosyal medyayı sürekli takip etmenin, sosyal medyadaki yönlendirmelere göre hareket etmenin boşanmaları artırdığı araştırmalar sonucunda tespit edilmiş. Sosyal medyada konuşanlar çok, çünkü insanlar mutsuz. İnsanlar mutsuz olunca aza kanaat diye bir şey yok. Gözümüz doymuyor bizim. Yani insan elindekine hiçbir zaman Allah'a şükür demiyor. Ya bugün de hayattayız. Bugün de Allah nefes alıp vermemize takdir etti. Bugün de canımızı üstümüzde tuttu. Ve onun da ötesinde bizi var etti Allah. Biz var edilmeyi talep etmedik. Bir toz zerresi olabilirdik. Bir yaprak, bir toprak, bir böcek de yaratabilirdi Allah bizi. İtiraz mı edecektik? Yok. Ama Allah bizi insan olarak yarattı. Bu yaratılmaktan daha anlamlı, daha büyük, daha güzel, daha önemli bir şey yok. Ve bugün de ben hayattayım. Hastaysam Allah dilerse iyileşirim. Karnım açsa doyarım. Bir yerim ağrıyorsa Allah şifa verir, iyileşirim. Ama hayattayım. Bununla mutlu olmayan bir insanın mutlu olabileceği başka bir şey yoktur. Elinde şu diyelim ki su. bir tek de yağın ekmeğim var. Bununla mutlu olmayı öğrenmeli insan. Ama biz o kadar doyumsuzuz ki insanlar mutsuz. Peki insanların mutsuzluklarına çare üretmek için insanlarda yani yetkili olan olmayan herkes konuşuyor. Biz de herkesi dinlemeyelim. Herkesin ne yaptığı bizi

0: Ağlamıyor. Niye dinliyoruz? Niye dinliyoruz insanları? Bir defa okumayı unuttuk değerli hanımefendi. Kendimizi görmeyi unuttuk. Bir şeye soruyorum. Danışanlarım geliyor. Diyorum ki ikinizi de dinledim. İkinizin de birbiriyle ilgili şikayetlerini dinledim. Mesela beyefendiye diyorum ki aynı şeyi hanımefendiye de soruyorum. Benzer şeyi oradan da alıyorum çoğunlukla. Kendinizin ben şunu yaptığım için böyle oldu. Şu davranışımı şu anda bakıyorum. O zaman fark etmemiştim ama şunlar yanlış diyebildiğiniz şeyler var mı? Kendinize hangi yanlışları görüyorsunuz diyorum. Ben bağırdım ama şundan dolayı bağırdım. Eşimden dolayı bağırdım. Vurduysam şundan dolayı vurdum. Yani kendisinin yine bir kabahati yok. Bu sorumu karşısındakinin davranışıyla açıklıyor. İnsan kendi yanlışlarını görmezse değerli hanımefendi buna çözüm üretmez ki. Her durumda kendisi haklıysa o zaman karşısındaki de her durumda haksız demektir. Böyle bir ilişki yürümez. Böyle bir mantık olamaz. İnsanın şöyle dua etmesi lazım. Ya Rabbi, karşımdaki insanın tepkilerinden kendimi görmemi nasip eyle. Yanlışlarımı fark etmemi nasip eyle. Senin emanet olarak verdiğin hayat arkadaşımı ya da annemi babamı ya da evladımı ya da çevremdeki insanları farkında olmadan kırmaktan sana sığınırım. Kırılacak kadar zayıf olmaktan da sana sığınırım. İncinme incidenden, kemalde noksan imiş, incinen incidenden diyor Alvarlı Efe Hazretleri. Bizim incinmeyecek kadar güçlü, incitmeyecek kadar da akıllı ve merhametli, şefkatli olmamız gerekiyor. Benim dilimin saygınlığıma göre olması gerekiyor. Karşımdaki insanın Allah'ın emanet olduğu bilinciyle hareket ederek ona doğru muamele etmem gerekiyor. Ben hatır bilmezsem, hatır gözetmezsem o zaman benim sözlerim de hatır sözetmez. Gözümden düşenler sözümden de düşer. O zaman ağzımdan çıkanın hesabını da ben veremem. Öyleyse bize düşen insanın zayıflatan değil güçlendiren, düşüren değil kaldıran, yara açan değil yara saran.
1: Dostlar.
0: İnsanın kendisini değersiz hissettiren değil, Allah'a göre değerli olduğunu hissettiren bir dile ve üsluba ihtiyacım var. Ya Rabbi bunu bana ver. Ya Rabbi eksiklerimi görmemi nasip eyle. Ya Rabbi yanlış olduğunu fark etmeden davranmaktan sana sığınırım. Allah'ım karşımdakinin haklılığını görememekten sana sığınırım diye Allah'a yana yakıla kendimizi düzeltmek için gayret sarf etmeliyiz. İnsan insanın aynasıysa onun tepkisinden Allah'ın bana duyurduğu bir mesaj var. Eşim bana tepkili davranıyorsa benim şunu sormam lazım. Acaba onun böyle tepkili davranmasında benim bir rolüm var mı? Kendimi ezmek için değil, depresyona sokmak için değil, aşağılamak, yermek, öfkelenmek için değil, tespit etmek için. Ben de insanım, yanlış davranabilirim. Ama yanlışımı görmeliyim ki ben onu düzeltebileyim. Hani hasta olduğuna inanmayan bir insanı doktora ikna edemezsiniz ya. Zoraki ikna etseniz bile ilaçlarını kullanmaz. İnsanın önce kendisinin de hata yapabileceğine inanması ve bu hataları görmeye hazır olması lazım. Çok güzel bir söz okumuştum bir yerde. Diyor ki, hiç kimse duymak istemeyen kadar sağır değildir diyor. Hiç kimse görmek istemeyen kadar da kör değildir. Öyleyse Allah'ım önce kendimi görmemi, önce eksiklerimi görmemi, önce bunları düzeltmemi nasip eyle diyelim. Ve onun için de bilgileneceğiz. Konulu tiyatrolara gideceğiz, konulu sinemalara gideceğiz. Doğu klasiklerini, Batı klasiklerini bitireceğiz. Üstadların, alimlerin, bilim adamlarının, ilim adamlarının kitaplarını okuyarak perspektif kazanacağız. Kelime hazinemizi geliştireceğiz. Hep aynı dar perspektiften bakmayacağız. İnsanların kademeleri vardır değerli hanımefendi. Hiç okumayan, kendisini geliştirmeyen, öğrenmeyen, öğrenmek illa okumakla olmuyor. Öğrenmeyen, irfan sahibi olmayan insanlar hep ben haklıyım der. Onun bir kademesi sen de haklı olabilirsin der. Onun bir kademesi sen de haklısın der. Onun daha üstü ya ben de haksız olabilirim. Benim de yanlışlarım olabilir der. Yani insan kendi yanlışlarını görmeden bir makama, bir mertebeye, insani değerlere ulaşma şansı yoktur değerli hanımefendi. Öyleyse okuyacağız, öyleyse kendimizi geliştireceğiz, sınır tanımadan okuyacağız. Benim en çok yaptığım dualardan birisi de ya Rabbi, son nefesime kadar alnımı secdede, dilimi zikirde, zihnimi kendimi görüp kendimi iyileştirmede sana layık bir kul haline gelmeyle beni meşgul kıl diyorum.
1: Ne güzel.

0: Peki sevgili Saniye ablacığım, şöyle bir şey söylesem.
1: Buyurun.
0: Gerçekten böyle çok güzel anlatıyorsun. Yani şu anda biliyorum ki Saniye Erdem aslında bu konuda gerçekten mutmain.

0: Nedim'in şu hayatta en çok zorlandığı anlar hangi anlar oldu? Yani ya o arada şu konuşan Saliha Erdim ne zaman devreye girdi mesela? Çok zorlandı mesela.
1: Şimdi değerli hanımefendi, zorlandığım çok şeyler oluyor. Benim şöyle bir duam var. Hı. Ya Rabbi, doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip et. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Allah'ım, benim karşımdakinden bir beklentim yok. Karşımdaki bana nasıl davranırsa davransın. Ben senin benden nasıl davranmamı istediğinle ilgileniyorum.
0: En çok ne zaman kırıldın mesela sen ya?
1: Esra'cığım, ben insanlara genelde kırılmıyorum. Üzülüyorum. Mesela şu anda kırgın olduğum kimse yok. Ama üzüldüklerim var.
0: Kendiniz için mi yoksa kendisi için mi?
1: Ya keşke öyle davranmasaydı diye. Hmm. Keşke öyle yapmasaydı diye üzülüyorum.
0: Bu çok başka bir seviye değil mi sen ya? Ben?
1: Yok canım.
0: Ya bu hani kızarsın. Hani insanız ya. Ya mesela mesafe koyarsın. Ya da hiç konuşmazsın. Affetme süresi olur, olmaz. Ama hani nasıl aşarsın? Mesela Saliha Erdim o zorluğu nasıl aşar? Ya da en çok niye üzülmüştür? Ya da mesela genç hala çok gençsiniz. Özür dilerim.
1: Ah, teşekkür
0: niye böyle şeyler söylüyorum ben?
1: Esra'cığım, özür dilerim.
0: O aşamalarda mesela hani böyle çok yeni başladığınız zamanlar olur ya. Olur yani, insanız sevgili Saliha abla. Onları nasıl aştın mesela, o zorlukları? Hangi dönemlerdi mesela, o ilk yıllar mı? Orta evreler mi?
1: İnsanın duaları ne tarafaysa yönü de o tarafa oluyor. Ve Allah'tan yardım istendiğinde Allah yardım ediyor. Benim çok zorlandığım, Allah'ım ve içimden şöyle, Allah'ım sen yardım et. Allah'ım, şu anda ağzımdan istemediğim cümleler çıkabilir. Aramızdaki saygı zarar görebilir. Kimi zaman eşim beyefendiye karşı, kimi zaman çocuklarıma karşı, kimi zaman kayınvalideme karşı, kimi zaman bazı tanıdıklarıma karşı böyle çok zorlandığım oldu. Allah'ım sen yardım et, Allah'ım sen yardım et diye o kadar yalvardım ki Allah aklıma öyle bir cümle getirdi, öyle bir anlayış getirdi ki bana öyle bir cümle kurdurdu ki sıkıntı çekmeden hallolduk. Ha, bu hiç ağzımdan yanlış cümle çıkmadığı anlamına gelmiyor tabii. Hmm. Benim de keşke öyle konuşmasaydım dediklerim oldu. Keşke ya şöyle yapsam daha iyi olurmuş dediklerim oldu ama ben de insanım. Ya Rabbi affet diyorum. Allah'ım sen bundan sonra daha doğru davranmayı nasip eyle diyorum.
0: Hangi cümleydi o? Sen ya.
1: Hangisi?
0: Zor zamanlarında bir cümle söyledim dediniz ya.
1: Ha, olaya göre değişiyor. Yani şu anda hatırlamıyorum hangi durumda.
0: Peki sevgili Saliha Erdim. Evet. Şimdi biz sosyal medyayı, ben işim gereği yani yazı çizim gereği işte nacizane çok sık kullanıyorum. Sevgili Saliha Erdim'le çok konuşmaları, sohbeti için, insanlarla etkileşim halinde olmak için sosyal medyayı kullanıyorum. Son zamanlarda bir şey görüyoruz değil mi Saliha abla? Gülmenden anladım, sen de anladın evet. Sevgili Saliha ablacığım. Bir yapay zekanın kurgusu. İşte bir sunucu aslında Ahmet Mümtaz Taylan ismiyle. Buradan da selam olsun. Onun Faraz'a bir programına katılmış ve orada bir arbede olmuş gibi bir şey var, kurgu var. Şimdi bunu gördüğün zaman sevgili Saliha Erdim korktu mu, üzüldü mü, dehşete mi kapıldı? Yani ya da işte mecranın ne anlamda tehlikeli hale geldiğini öğreten bir süreç olduğu için işte şaşırdı mı? Ne oldu?
1: Değerli hanımefendi, ben şaşırdım. bir defa Ahmet Mümtaz Taylan Beyefendi ile hiç karşılaşmadık, hiç tanışmadık. Sadece ismini ve kendisini biliyorum. Programına katılmadım dolayısıyla. Hı hı. Nur Viral Hanımefendi ile yaptığımız programı da böyle söylediler. Ben sadece şöyle dua ettim. Ya keşke daha iyi şeylerle uğraşsalar. Sonra şöyle dua ettim. Allah'ım sen bu kardeşlerimize öyle bir anlayış nasip et ki insanlara verdikleri zarardan daha çok İslam'a fayda üretsinler. Hmm. Benim hakkım varsa, benim onların böyle yanlış davranmalarından dolayı benim hakkım varsa, ben bu hakkımı onların insanca ve Müslümanca davranmaları için sana emanet ediyorum. Bu hakkımı onlar için kullan. Hmm. Bana ve

0: verdikleri imaj, itibar suikastidir bu. İmaj suikastidir bu. Yani benim yapmadığım bir şeyi yaptı gösteriyorlar. Alakasız. Yani Allah'ım onları İslam'la şereflendir. Daha çok Halid bin Velid gibi İslam'a daha çok hizmet etsinler diye dua ediyorum. Bir değerli hanımefendi bir şey okumuştum. Vaktin birinde çok eski devirlerde bir beyefendiyi jandarmalar ya da polisler gelmişler. Bir suçtan dolayı bir beyefendiyi kelepçelemişler götürüyorlar. Hmm. Hanım arkasından dövünüyormuş. Ah efendim suçsuzdu din hiçbir şey yapmamış din falan diyerek ağlıyor. Beyefendi dönmüş Allah'a şükür ki demiş ben onların bana itham ettikleri şeyleri yapmadım. Ya yapmış olsaydım. Ben doğru olana Allah'ın yardım edeceğine inanıyorum. Dürüst olanı Allah'ın koruyacağına inanıyorum. Bunlar yapay zeka ile oluşturulmuş. Benim üzerimden ya da diğer beyefendi kardeşimin üzerinden kendi mecralarının tanıtımını yapan tuzak, korsan, dolandırıcı siteleri. Allah iyileştirsin onları.
1: Peki ilk gördüğünde gerçekten
0: çok şaşırdım. Allah Allah dedim ya ben böyle mi yapmışım? Niye böyle yapıyorlar ya? Yapmayın ya. Niye insanlara niye zarar veriyorsunuz?
1: Şöyle bir şey. Yapay zeka olduğu çok belli olan ama
0: evet.
1: Ama bu dilim içerisinde maalesef şu da olabilir. Yani orada o kurguyu sanki inanılıyor gibi bir kurgu da yaratılıyor olabilir. Onu da bilemem. Ama buna inananların olduğunu düşünmüyoruz.
0: İnşallah.
1: Düşünme ihtimali ki varsa buradan da söylüyoruz.
0: Allah korusun asla öyle bir şeylerle ilgim evet. olmamıştır. Ne ilgim vardır ne bilgim vardır. Tamamıyla yalan, iftira ve kurgudur ve gerçek değildir.
1: Sayın
0: şimdi Allah iyi etsin. Ben tekrar Allah dua iyi ediyorum. Allah iyi etsin.
1: Şöyle çok araya çok az vaktimiz kaldı sevgili Saliha ablacığım ama mesele şu. Aslında biz çok doğru bir yoldan ilerliyoruz. Boşanmaları konuştuk. Şimdi aslında bir fıtrat meselesine girmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda çok tartışıldı, çok konuşuldu. Benim biraz böyle şaşkınlıkla, hani şaşkınlığımın şarjı bitti diyeceğim.
0: Çok güzel bir tabir.
1: Bir şarj istasyonu olabilecek belki ki o şarj istasyonumuz sevgili Saliha abimizin konuşmaları olacaktır ama çok da aslında tepki de çeken, böyle insanların ne alaka diye sorguladığı bazı şeyler oluyor. Mesela ben fıtratla başlayalım. Gözümde gözlük olmasına rağmen görmüyorum. O da ayrı bir şey Saliha abla. Onunla ilgili bir şey var mıdır? Evet, benim iki dakikamız var ama fıtratla başlayalım. Yani kadının fıtratı şöyle başlamayalım sevgili Saliha ablacığım. Bir araya gidelim.
0: İnşallah.
1: Aradan sonra da fıtrat konusuna dönelim.
0: Tamam inşallah.
1: Uzman aile danışmanı yazar Saliha Erdim'le programımıza devam edeceğiz. Küçük bir ara. Hadi bakalım.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara

0: rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oluyor. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda, sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: de seviyoruz. Bu arada güzel yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Sevgili Salih ablacığım.
1: Buyurun.
0: Fıtrat dedik. Oradan başlayalım. Soracağım sorular, geleceğim konuları az çok izleyicilerimize zaten tahmin ediyorlardır.
2: Değerli hanımefendi, Allah-u Teala kullarının cinsiyetlerine göre farklı özellikler vermiş. Erkekler fiziki olarak daha güçlü, daha zor şeyleri, ağır şeyleri yapabilecek bir yapıda. Hanımefendiler daha narin, daha hassas, daha böyle kendi zihinsel ve el becerilerine uygun şeyleri yapmaya daha yatkın. Farklı yapılarda özellikle Allah-u Teala onları yaratmış. Buna göre hani denir ya, cinsiyetler doğuştandır, roller kültüreldir diye. Bu roller bulunulan bölgeye, yöreye, iklime göre değişse bile daha çok hanımefendiler işte çocuk yetiştirme, ev işleri ya da kadınlara özgü işleri yapmakla, erkeklerde daha ağır, daha böyle kaba güç gerektiren, fiziki güç gerektiren şeyleri yapmakta ilk zamanlardan beri meşgul olmuşlar. Ama şu anda erkeklerde zihinsel faaliyetlerde ciddi anlamda mesai sarf ediyorlar. Kadınlar şu anda o kadar çok sosyal hayatta yer aldılar, o kadar çok böyle erkekle yarıştırılır bir hale geldiler ki ucu nereye gidecek şu anda belli değil. Çok ilginç şeyler yaşanıyor gerçekten. Hanımefendilerin şu anda çalışma hayatı hazır olmadan erkekle eşit şartlarda çalışmaya sevk edilmesi, kadın istihdamının sürekli artması topluma o kadar çok zarar verdi ki vermeye de devam ediyor. Ve bu böyle hala farklı sektörlere kadınlar yönlendirilerek bu artırılmaya çalışılıyor. Şimdi değerli hanımefendi, erkekler işsiz, kadınlar işte. Erkeklerde iş oranları azalıyor. Yani işsizlik, daha doğrusu işsiz olan erkekler artıyor. Ters söyledim, özür dilerim. İşsiz erkekler artıyor, kadınlar daha çok işte. Şimdi anneliği etkileniyor. Evlenme yaşı yükseliyor. Aile içerisinde erkekle eşit şartlarda çalışıyor ama eve geldiği zaman eşit şartlarda bir hayat onu beklemiyor. Yemekten sorumlu, çocuktan sorumlu, temizlikten sorumlu, ütüden sorumlu, evin bakımından sorumlu. Eşinden yardım istiyor. Eli yatkın olanlar yapıyor. Eli yatkın olamayanlar yapmıyor. Ama burada annelik, eşiyle zaman geçirme, çocuğuyla vakit geçirme, aralarında bir bağ oluşturma, ortak bir şeyleri paylaşma açısından inanılmaz derecede fakirleşmiş, kuraklaşmış bir hale geldik. Hanımefendi yorgun argın geliyor. Hangi birini yapsın? Yorgun gelen bir hanımefendinin sinir katsayısı da yüksek oluyor. Beyefendiye diyor ki, ben de senin gibi aynı şartlarda çalışıyorum. Sen oturdun, yemek bekliyorsun ama ben yemek yapıyorum diyor. Beyefendi de yorulmuş, eşinden, hanımefendiden haliyle hizmet bekliyor. Ama aynı zamanda eve geldiniz. Hangi zamanda hanımefendi bunu yapacak? Oysa hanımefendiler de çalışsın, hanımefendiler de üretsin ama erkeklerin yaptığı ağır işlerde değil. Erkeklerle yarıştırılarak, onu da yapar, bunu da zaten yapar. Bunu niye böyle erkekle yarıştırılarak gündeme getiriyoruz? Ve sanki kadının değeri çalıştığı zaman ortaya çıkar, kadının değeri para kazandığı zaman ortaya çıkar gibi bir algı var. Bir hanımefendi var. İşte ben diyor doğum iznine ayrıldım. 2 aydır çocuk bakıyorum. Depresyona girdim. Yani ben bunun için mi okumuştum? Sen hayatı, evlilik yapmasam da olur, çocuk dünyaya getirmesem de olur, yeter ki okuyayım, çalışayım diye mi hayatı böyle mi algılıyorsun? Hayat bu mu? Bir başka örnekte mesela hanımefendi çocuk dünyaya getirecek, diyor ki çocuk dünyaya getirdiğim zaman en az 2 yıl ücretsiz izin kullanacağım, çocuğuma bakacağım ya da işten ayrılacağım diyor. Babası diyor ki, sana kesinlikle hakkımı helal etmem, ben seni evde oturasın diye mi okuttum? Annesi daha evlenmeden diyor ki, aman ayaklarının üzerinde dur, aman güçlü ol, yarın bir gün boşanırsan kimseye muhtaç olmasın. Daha evlenmeden boşanma fikrini çocuklara veriyoruz. Yani hanımefendiler üzerinden o kadar çok manipülatif şeyler var, hususlar var. O kadar çok yanlış bir şekilde yönlendiriyoruz ki. Ondan sonra da Türkiye yaşlı nüfus içine girdi şu anda. Dünyadaki yaşlı nüfus oranı artan ülkelerin arasına girdi. İnsanların bu medyadaki en uç örnekleri bile detaylıca anlatmaları sanki toplumdaki çoğu insanın aldattığı kötü fiillerle meşgul olduğu gibi bir algı oluşturuyor. Kadın erkeğe güvenmiyor, erkek kadına güvenmiyor. Herkes evleniyor, boşanıyor. O zaman ben de evleneceğim, ben de boşanırsam diyerekten evliliğe güven olmuyor. Ondan sonra yaşı geçiyor, ondan sonra çocuk sayısı azalıyor. Çocuk sayımızın az olduğundan şikayet ediyoruz. Evliliğin geciktiğinden şikayet ediyoruz. Eşlerin boşanmasından şikayet ediyoruz ama şartlar hiç değişmiyor. Bunlar nasıl düzelecek? Bir defa hanımefendilerin eve dönmesi lazım. Hanımefendilerin çocuk sayısını tamamlaması ki bana göre çocuk sayısı normali 5, ideali 7.
0: Bunu da normali 5, ideali 7.
2: İdeali 7 bana göre bu. Buna göre de haklı gerekçelerim var. Ama Allah vermez ayrı hadise. İnsanlar kendilerini ben nasıl bakacağım? Ya sen Allah dünyaya getirdiği çocuğun bakma gücünü sana vermedi de mi sen böyle söylüyorsun? Verenlere nasıl veriyor? Kendi kendimize dar bir alan hapsediyoruz ve o alana kendimizi koyarak hayata bu kendi belirlediğimiz alandan bakıyoruz. Bu da bizi yanıltıyor. Değerli hanımefendi, bir hanımefendinin bu dünyaya, bu dine, bu insanlığa yapabileceği en önemli katkı herhangi bir mesleği yapmak değil, annelik yapmaktır. Bir hanımefendiye annelikten daha çok yakışan bir şey yoktur. Şimdi bir deney yapılmış olsa, kucağında küçük çocuğu olan bir hanımefendi, böyle sempatik, insanlara gülme yaşında falan. Bütün kadınların gözleri böyle sevinçle ona bakıyorlar. Uçakta gidiyorum mesela, bir tane çocuklu bir hanımefendi geldi, ona gülücük atıyor. Allah'ım hostesler, herkes bayıldı. Fıtratımızda var bu. Kadın çocukla birlikte olduğu zaman mutlu olur. Kadın çocuk dünyaya getirdiği zaman mutlu olur. Kadın dünyaya getirdiği çocukları eğittiği zaman insan olduğunun, kadın olduğunun, anne olduğunun farkına var. Niye bunu elinden alıyoruz? Ne kazandık? Kadınların iş hayatına atılmasıyla toplum nasıl bir noktaya geldi şu anda? Her şey birbiriyle ilişkili, zincirleme etkiliyor birbirlerini. Bu çalışmasın demek değil. Ben de çalışan bir hanımefendiyim ama ne oldu, çocuklarımın hepsi okula gitti. Ben onlarla oyun oynadım, çarpışan arabalara bindim, dönen salıncaklara bindim, piknik yaptım, oynadım, salıncağa bindim. Onlar beni salladı, ben onları salladım. Evin içinde yığınla çadır yaptık, oynadık, çocuklarıma vakit ayırarak çocuklarımla ne yapıyorsam yaptım. Ondan sonra çocuklarım büyüdükten sonra rahatlıkla ben 45'imde 50'ye yakın üniversiteye gittim. Yani o yüzden de okumanın da sınırı yok. Ha, kitap okumak için illa hani çocuk emzirirken de harika kitaplar okursunuz. Dolayısıyla yani kendimizi geliştirmenin sınırı olmadığı gibi çocuk dünyaya getirmenin de kendimize göre haklı gerekçelerini üretiyoruz ama hiçbirisinin de haklı gerekçeleri yok. Açlık düzeyinde yoksulsa bir insan, bir şey diyemem, haddim değil ama Allah dünyaya gönderdiği canlının rızkını vereceğini söylüyor. Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Allah'a güvenirsek yolda kalmayız. Kendimize güvenirsek de yola çıkmayalım. Kendimize güvenerek hiç yola çıkmayalım. O yüzden değerli hanımefendi, mesela bugün şöyle hanımefendiler üzerinden işlenen politikalar toplumu bu noktaya getirildi. Acilen kısmi zamanlı çalışma olmalı. Evdeki hanımefendilerin üniversite bitirme hakkı onlara tanınmalı. Evdeki hanımefendiler sigorta yapılmalı, maaş ödenmeli, çocuk başına prim verilmeli, aile danışmanları ücretsiz olarak artırılmalı ve ailelere hizmet verilmeli. Boşanmadan önce mutlaka insanların bilinçli bir şekilde hareket edip aile danışmanlarından rehberlik alarak evliliği daha iyiye götürmek için gayret etmeleri gerekir. Ve bir de sosyal medyada, televizyonlarda dizi oyuncularının, hı hı, popüler insanların, fenomenlerin hayatları o kadar çok gözümüze sokuluyor ki. Bugün evleniyor, yarın boşanıyor. Bugün bununla, yarın onunla. Evlenmeden önce çocuk sahibi, evlenmeden önce serbest cinsel hayat. Bunların tamamı aile düzenini bozan, ahlakımızı bozan, değerlerimize ters, insanın insan olmasına ters uygulamalar. Ve bunların hepsi çocuklarımız tarafından örnek alınıyor. 19 yaşındaki kız burnumu değiştireceğim diye geliyor, ameliyat olacağım diye geliyor. O birisi stresten diyor, annesinin babasının baskılarıyla, işte obezite cerrahisi olacağım, gideceğim midemi küçülteceğim diye geliyor. Yani o kadar çok biz kendi değerlerimize ters bir hayatın bedellerini ödüyoruz ki şu anda, yazık ya, toplumumuza bunu yapmayalım. Ve evliliğe dair algının zayıflatıldığı bir toplumda gençler evlilikten soğuyor. Hadi bu kadar olumsuzlukların, insanların aklına sokulmasının, gündeminde tutulmasının bedelini bu gençler niye geç evlenerek ya da evlenmeyerek ya da huzursuz olarak ödesinler? Acilen bunlara çözüm üretilmesi gerekiyor.
0: En büyük etken sebep olarak ne görüyorsun sevgili Sarıya abla? Yani
2: bir,
0: evlenme yaşını da konuştuk. İnsanların, gençlerin evlenmeme sebepleri arasında neyi koyabiliriz? Böyle başat, daha böyle majör sebep ne olabilir?
2: Değerli hanımefendi, bana göre iki sebep var. Bir, biz sanki ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Sanki ahiret yokmuş gibi yaşıyoruz. Evet. Sanki Allah'ın dedikleri bize yetmeyecek de biz kendi çabamızla bir şeyler yaptığım zaman mutlu olacakmışız gibi. Mutluluğun peşinde koştuğumuz için, paranın peşinde koştuğumuz için, insanlığımızı, değerlerimizi bir tarafa bıraktığımız için sırtımız doğrulmuyor bizim. Belimiz doğrulmuyor bizim. Yüzümüz de ondan dolayı gülmüyor bizim. Rıza yok, gönül tokluğu yok, şükür yok. İlla hep daha fazlası, illa hep daha fazlası. Bu kadar açgözlülüğe bir hayat tahammül edemez. İki tane önemli bağ vardır hayatta değerli hanımefendi. Bir, Allah ve onun güzel Habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan bağımız. Bu bağ zayıfladıktan sonra aile bireyleri arasındaki bağlar da zayıflıyor. Bizim bağlarımız koptu. Herkes başkasıyla, annenin elinde telefon, babanın elinde telefon, babanın elinde kumanda aynı zamanda, çocukların elinde tablet, herkes online, evde kimse yok. Evde kimse yok.
0: Çok güzel.
2: Biz anne babayla, evlatlarla bağ kurmamız gerekirken dışarıdakilerle bağ kuruyoruz. İnsanlar mutsuz, mutlu olacak yerler arıyorlar. Sigarada, alkolde, uyuşturucuda, şunda bunda, oyunda ya da özür dilerim saçma sapan şeyleri yaparak mutlu olmaya çalışıyor insanlar. Kimi yiyor, kimi bedenini açıyor, kimi aşırı makyajla, kimi estetiklerle. İnsanlar beğenilme arzusu içerisinde, sosyal değer görme arzusu içerisinde. Biz birbirimize değer vermiyoruz ki. Değersizlikten ölüyoruz biz. Çünkü maneviyatsızlıktan ölüyoruz. Allah'ın yüzümüze, gözümüze, bedenimize bakarak değil, ahlakımıza bakarak, fiilimize bakarak bize kıymet vereceğini unutuyoruz. Allah nezdinde kadın erkek olmamızla değil, helallerden, haramlardan kaçıp iyi bir ahlakla bu dünyaya katkıda bulunarak, insanlığa katkıda bulunarak kendimizi insanı kamil noktasına getirebilmek için çaba sarf ettiğimizde hayat anlamlı olur. Bu şimdi günübirlik yaşadığımızla hayatın anlamını da kaybettiğimiz için asla huzurlu olamıyoruz. Asla mutlu da olamıyoruz. Mutluluk tavşan kaç tazı tut diye bir şey vardı, oyun vardı bizim çocukluğumuzda. Mutluluk tavşan, biz tazı koşuyoruz, yakalayamıyoruz. Niye? Çünkü bizim yaptıklarımız anlık mutluluk sağlıyor. Mutluluğun peşinde değil, huzurun peşinde olmalıyız. Huzur da ben doğru yaptıktan sonra yaşadığım hissiyattır. Bende oluşan, Allah'ın verdiği bir hissiyattır. Evet, canımı sıkan şeyler olabilir ama huzurluyumdur. Doğru davrandığım için, Allah'a göre davran, peygamberine göre davrandığım için, insani değerleri hayata kattığım için huzurluyumdur. Başıma yastığı koyduğumda canım sıkkın olsa bile ben huzurluyumdur. Niye? Doğru davranmışımdır. Öyleyse bizim Allah'la bağımızı kuvvetlendirmemiz, aile içerisinde de aile bağlarını kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Şu anda bağ yok çünkü diyalog yok. Hep talimat üzerine. Çocuğa şunu yap, bunu yap, ders çalış. Sürekli ders çalış. Niye? İyi bir puan al. Niye? İyi bir okula git. O niye? İyi bir geleceğin olsun. O niye? Rahat yaşa. Tamamı bunun için. Şu anda rahat yaşıyorlar. Ama gündemlerinde ne anne var, ne baba var, ne hastalar var, ne dünya mazlumları, Müslümanlar var. Ne komşular var, ne de yaşlılar var. Yurt dışında Viyana'da yaşayan bir tanıdığım arkadaşım var. İşte pankart açmışlar, yaşlıları istemiyoruz diyerekten. Gençler yaşlıları istemiyoruz diyerekten pankart açarak yaşlıları dışlıyor.

0: Bilmiyorlar. Batı'yı örnek alırsak böyle oluyoruz işte. LGBT'si de dolar. Yaşlıları istemeyenler de dolar hayatımıza. Ondan sonra aklınıza hayalinize gelmeyen çılgınlıklar da dolar. Ne oldu? İnsanlar insanlık kan kaybediyor. İnsanlık kan kaybediyor. Ya mesela, bizim değerlerimize tutunarak hayatı yeni baştan asla ümitsiz olmadan Allah'a güvenerek doğru ilkelerle yeniden kurgulamamız lazım. Bunu yapabiliriz.
1: Şimdi sevgili Saliye Erdim'le sohbetimize devam ediyoruz ama burada bir tane mesela haber var Saliye Abbaşım.
0: Buyurun.
1: Bu mesela Anneler Sanayide Projesi.
0: Öyle bir o haber. Eksikti. Annelere değer katacak, annelere paye verecek bir tane sanayi sisteminde, ağır sanayide çalışmadığı kalmıştı kadın. Bu mu bizim ihtiyacımız? O haberi de ben okumadım. Yeni hani yeni öğrendim. Kim yazdığını da bilmiyorum.
1: Ya şöyle aslında yani bu bir böyle resmiyette olan bir şey değil. Ama bir işte organize sanayi bölgesinin böyle bir projesiymiş mesela. Bunu yok amacı merak ediyorum burada. Mesela ne iyi bir yarıştırmak mı? Hani fıtratı konuşuyoruz. Sonuçta bir sanayi bu. Yani hani niye orada olmalılar? Niye böyle bir proje? Ya da bununla beraber mesela çok konuşuyoruz ya. Mesela annelik neden bu kadar aşağılanıyor? Aile olmak neden bu kadar aşağılanıyor? Neden bu kadar çok saldırı var? Bir sürü potpurik sorunlarımız var sevgili Saliye ablacığım. Yani burada mesela şunu gerçekten merak ediyorum. Mesela Anneler Sanayide Projesi niye? Yani sanayide olunca bir kadın ne olmuş olacak? Oradaki kadın ve işte annelik mesaisini daha farklı bir şekilde harcayacağı, çocuklarına zaman ayıracağı süreyi. Mesela bu başka bir şey. Daha mesela el emeği işler. Yani daha böyle zarif ince işler olabilir de sanayiyle biz neyi ispatlamış oluyoruz burada mesela?
0: Değerli hanımefendi.
1: Bu rekabet duygusu. Anlaşılabilir bir şey değil. Ben anlayamıyorum.
0: Yanlış bir mantıkla girilen işten doğru bir mantıklı sonuç beklemek mümkün değildir.
1: Evet.
0: Şöyle bir cümle vardı, hatırlayabilir miyim? Bir deneyeyim. Mantık yürütülerek girilmemiş bir tartışmadan mantık yürüterek çıkamazsınız diye bir söz okumuştum yıllar önce. Bu işin mantığı yok ki. Farkında olarak ya da olmayarak aile kurumuna yapılmış bir darbedir bu tarz girişimler. Kadının annelik yapmasına müsaade etmeyen, ev hanımlığı yapmasına müsaade etmeyen, eşiyle arasının açılmasına sebep olan, kadını evden uzaklaştırdıkça aynı zamanda kadını erkeksileştiriyoruz. Şu anda böyle bir sorun da var. Kadın maskülenleşti, erkekler daha çok feminenleşmeye eğilim gösteriyor. Niye? Daha çok ev hayatına atılma zarureti oluştu.
1: Öyle mi bakıyoruz?
0: Öyle bakıyorum. Niye? Şundan dolayı değerli hanımefendi. Hanımefendiler, bir defa ben yıllar önce bir röportaj yapmıştım. Pek çok yerde erkeklerin arasında çalışan hanımefendilerin hal hareketleri, esprileri, davranışları, duruşunun bile erkeklere benzediği ve erkek sürekli hanımların yanında çalışan erkeklerin de feminen eğilimler gösterdiği araştırmalarla ortaya çıkmış. Şu anda yeni bir bilgi değil bu, eski bir bilgi ama mantık da hani mantıklı da olan bir şey bu. O yüzden şimdi gündeme getiriyorum. Dolayısıyla hanımefendilerin erkeksileştirilmesinin topluma katacağı hiçbir şey olmadığı gibi toplumdan götüreceği çok şey vardır. Kadının anne olması lazım. Kadının eşiyle vakit geçirmesi lazım. Sohbet etmesi lazım. Evde sıcak yemek pişirmesi lazım. Evde misafir ağırlanması lazım. Evde dedelerin, evde ninelerin olması lazım. Büyüklerin olması lazım. Çocuklara peygamber kıssaları, sahabenin kıssaları, ondan sonra tarihi şahsiyetlerin kıssalarını dedeler, ninelerin anlatmaları lazım. Bir çekirdek ailelerde de boşanmaların arttığını araştırmalar gösteriyor. Bizim büyük aile olarak yaşamayı öğrenmemiz lazım. Birbirimizin eksiğini, birbirimizin açığını gündeme getirmek yerine birbirimizin faziletlerini, iyi yönlerini görmeye çalışarak birbirimizi daha iyi davranacak hale getirebiliriz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani şu anda kadınları evden uzaklaştırmak, aile hayatına, çocuk sahibi olmaya, eşler arasındaki ilişkiye ve kadının fıtratına terstir. Bunların farkında olarak ya da olmayarak toplumumuza da çok ciddi zarar verdiğine inanıyorum ben. Aile hayatına da, kadına da haksızlık olduğuna inanıyorum.
1: Evet, bu hep böyleydi zaten bu süreç. Bir itirazımız sevgili Saniye Erdem'in hep bir itirazı vardı bu anlamda. Tabii altı doldurulabilir sebepleri de sıraladığı bir itirazı vardı. Şimdi çok konuşulan şöyle bir haber sevgili Saniye ablacığım. Süresiz nafaka sistemi sona eriyor.
0: Ayşe. Zaten olmamalıydı.
1: Nafaka için alt sınır 5 yıl olacak. Hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak. Ne diyorsun sevgili Salih abi? Bu arada nafaka düzenlemesinde de 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Nafaka kesildiğinde oluşturulabilecek mağduriyetlerin devlet desteğiyle giderilmesi amaçlı.
0: Şimdi değerli hanımefendi, bir defa süresiz nafaka hangi aklın ürünüdür, ben bunu anlayamıyorum.
1: Ya süreli.
0: Erkeğe de eziyet, ya kadına da süresiz nafaka. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir şey? Bizim işte İtalya'dan almışız, İngiltere'den almışız, Almanya'dan almışız. Bir takım hani hukuki süreçleri alalım. Hani doğru olan şeyleri alalım ama toplumumuza uygun, insana uygun olarak bunları revize edelim. Bunları düzeltelim. Eğer birisine refah tanınıyor, ötekine eziyet ediliyorsa burada insan hakları ihlali söz konusudur. Ben bir avukat değilim. Avukatlar bunu çok daha iyi şey yaparlar. Hani tahlil ederler ama aile açısından, aile danışmanlığı açısından, aile bütünlüğü açısından baktığımda beyefendinin bir diyor ki Salih Hanım, kız diyelim ki diyor hani insan boşanacağım diye evlenmez ama kısa sürede boşandık, ya ben ebedi süresiz nafakayı nasıl ödeyeceğim? Nasıl ödeyeceğim ben diyor. Yani caydırıcı oluyor bu. Adaletli olması lazım. Erkeğin nafaka ödeyeceği durumlar da belli. Erkek kadından fakir ama gene nafaka ödemek zorunda kalabiliyor. Erkeği de koruyan, aynı zamanda kadını da koruyan, kadın diyecektim özür dilerim, kadını da koruyan tabii bir sistem oluşturulması lazım. Yani bunun aile bütünlüğüne, aileye duyulan güvene, aile oluşturma isteğine zarar verici etkileri ortadan kaldırılmalı.
1: Peki bu şu ana kadar nafaka yasası, nafaka süresi böyle çok tartışılan bu sebeple evlenmeyen gençler olmuş mudur?
0: Benim haberim oldu, evet. Güvenemiyorum diyor. Yani şimdiki gençlerle diyor, yani bunu söyleyen bir beyefendi. Ama tabii genç kızların da bu konuda söyleyeceği şeyler vardır. Ben beyefendilerden duydum. Korkuyorum Salih Hanım evlenmeye diyor. Yani arkadaşlarım var diyor. 2 yıl evli kaldılar diyor.
1: Hı hı. Süresiz.
0: Nafaka ödüyor şu anda arkadaşım diyor. Ben nasıl ödeyeceğim diyor. Mesela. Caydırıcı olabiliyor. Herkes de olmasa bile caydırıcı olabiliyor. Evliliğe duyulan güvenin sağlanması lazım.
1: Evet.
0: Evliliğin kolaylaştırılması lazım. Boşanma halinde daha adil sistemlerin getirilmesi, araştırılması ve ihtiyaca binaen bu kanunların uygulanması lazım. Yani bir tarafı koruyup bir tarafı, hani kadın hakları diye diye erkekleri yerin dibine soktuk ya. O tahrip ettiğimiz beyefendiler yine kadınların arasında yaşıyor. Ya kızının yanında, ya eşinin yanında, ya annesinin yanında. Yani iki tarafın da haklarının korunması lazım. Mağdur olana sahip çıkalım ama diğer tarafı da alaşağı etmeden, hakkını, hukukunu koruyarak biz insandan yana olmalıyız. Ne kadından yana, ne erkekten yana. Yani insani değerlerimizi biz yok edersek aile nasıl ayakta duracak? Erkeğin de haysiyetini korumamız, kadının da haysiyetini, hürmetini korumamız lazım. O yüzden de kanunların bir taraftan yana değil, iki taraftan yana da adil karar verebilecek ve bu sürecin de doğru sürdürülmesine yardımcı olabilecek bir şekilde düzenlenmesi lazım.
1: Aslında yani Anayasa Mahkemesi'nin bu 4 Haziran itibariyle bu kararla ömür boyu nafaka dönemi resmen kapandı.
0: Allah'a şükür. İnşallah bundan sonraki de düzgün bir şekilde uygulanır ve aile hayatına duyulan güveni her halükarda bizim geri getirmemiz lazım. Ve inşallah şu gündüz kuşaklarındaki en kötü fiillerin bile detaylı bir şekilde gündemde tutulması, ki bu psikolojik olarak da sosyal psikoloji olarak da çok tehlikeli bir şey. Bu kadar yanlışın, bu kadar aykırı fiillerin toplumun gözü önünde deşifre edilmesi son derece yanlış ve zararlı bir şey. Toplum ahlakına zararlı. Bunların kesinlikle yasaklanması lazım. Biz bir taraftan aileyi koruyalım, ahlakı koruyalım, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım, çocuk sayımız artsın diyoruz. Ama öbür taraftan da habire bunları baltalayacak yayınlar var. Nasıl olacak? Sebepler değişmeden sonuçlar değişmiyor değerli hanımefendi. Hep aynı şeyleri yaparsak aynı sonuçlarla karşılaşırız. Bir taraftan korumaya çalışıyoruz ama öbür taraftan korumaya çalışılandan daha çok yıkan faaliyet var. Bunun yani değişmesi gerekir. Mutlaka buna bir çözüm üretilmesi lazım.
1: Sanki kuşak, sevgili Saliha abi, kuşak, evet bunu da konuşalım ama yani sosyal medya mecralarındaki o pespayelik bence biraz daha artık ağır basmaya başladı. Benim gördüğüm.
0: Niye yasaklanmıyor? Niye bunlara yasak getiriyor? Herkes her şeyi çekiyor. Herkes her şeyi. Niye TikTok yasaklanmıyor? Niye benzer faaliyetler yasaklanmıyor? Toplumun ahlakı, toplumun değerleri bu kadar mı ucuzladı? Bu kadar mı biz artık toplumu korumaktan vazgeçtik? Niye bunlar bu kadar serbest? Vücutta da bünye direnci güçlenirse mikroplar var olsa bile var, aktive olamazlar. Bünye direnci zayıfladığında her türlü mikrop vücutta var olabilir. En basit grip mikrobu bile insanı yatağa düşürebilir.
1: Tabii.
0: Öyleyse bünyeyi güçlendireceksek bünyeyi güçlendirmeliyiz ki bunlar aktive olamasın. Bunların engellenmesi, bunların sınırlanması, bunlara yasak getirilmesi lazım. Şimdi getirilmeyip ne zaman getirilecek? Bunların zararlarının artık toplumun iyice çökmesi mi gerekiyor bunlara hayır denmesi için, dur denmesi için? Neyi bekliyoruz daha?
1: Çok doğru.
0: Yani bunların yasaklanması lazım. Gençlerimiz bunlarla büyüyor. Şu anda genç kıza ben birisiyle çıkıyorum deyince ben birisiyle evlilik hayatı yaşıyorum anlamına geliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra ne oluyor? Evlilik cazibesini kaybediyor. Evlenmeden önce her şeyi yaşıyorlar. Bunların yani Batı toplumlarında olabilir. Onların dinleri müsait olabilir. Onların ahlakları, değerleri müsaade edebilir ama bizim değil. Biz Batılı değiliz. Batılı diye battık zaten. Batıyoruz zaten değerli hanımefendi.
1: Batı, batık.
0: Aynen.
1: Batık, batık medeniyet. Evet.
0: Ama ben şuna inanıyorum. Bizim insanımız imanı güçlü, ahlakına düşkün, değerlerine düşkün. Biz yeniden toparlanacağız. Öyle ya da böyle kendimize geleceğiz. Ve biz yıpranmalarımızı da onarırız. Eksikleri de tamamlarız, biz yeniden kendimize geliriz Allah'ın izniyle.
1: Peki bir de şunu konuşabilir miyiz sevgili Saliha Hanım? Yani evet bunlar bizim işte toplum bir şekilde çöküş, işte insanların etkilenmesi. Çok böyle dediğim gibi müselsel sebepler de var, çok zincirleme. Fakat bir açıdan da şöyle bakıyorum. Mesela birçok genç kız kardeşimiz var değil mi? Evlenmek istiyorlar ama evlenemiyorlar. Bunların içerisinde saydığımız hiçbir sebep yok. Herkes aslında her şeye tamam. Ama evlenemiyorlar.
0: Her şeye tamam derken?
1: Her şeye tamam derken işte eşinin ya da eş olacak adayın maddi imkanlarının işte daha mutedil olmasına da razı olmuş.
0: Ha, makul.
1: Çok böyle mutantan şeyler istemeyen değil mi?
0: Evet.
1: Böyle makulle yakın ona razı olmuş. Ama yeter ki yuva kurabileyim, yeter ki sevebileyim, yeter ki dengimi bulabileyim tırnak içerisinde. Buna razı olan kardeşlerinizin de çok ekstra böyle şeyleri, istekleri olmayan, ihtiyaç listesi hazırlamayan, işte mehirini, çeyizini, sıralamasını çok böyle absürt şeyler istemeyen, razı olmuş kardeşlerimizin de evlenemediğini görüyoruz. Bu neyle alakalı olabilir peki?
0: Şimdi değerli hanımefendi, delikanlılar manken gibi kız istiyor.
1: Niye istiyor?
0: Güzel olduğu için. Güzel kızla evlenmek istiyor. Yetmedi, çalışan kızla evlenmek istiyor. arkada annelerinin

0: Ne dediği çok önemli. Erkeğin annesinin...
1: Yani kulise bakmak lazım.
0: Tabii ki. Erkeğin annesinin oğluna ne dediği önemli. Oğlunun da duruşunu çoğunlukla annesi belirliyor. Annesine rağmen, babasına rağmen sağlam duruş sergileyen erkek kendi iradesine göre hareket ediyor. Anne babasının söylediği doğruysa sıkıntı yok. Ama hem ekonomik yönden hem de güzellik yönden övünebileceği bir gelin, erkeğin yanında taşımak istediği bir gelin, bir eş isteği, o zaman ne oluyor? Tercihleri farklılaştırıyor. Çünkü derdi değişmiş. Davası değişmiş. Ahlaklı, edepli, Allah'ın istediği gibi bir hayatı yaşayalım derdi değil, günübirlik, hoşuna giden bir kızla mutlu olmak istiyor. Herkes mutlu olmak istiyor. O yüzden de erkeklerin arayışı da değişti. Tercihleri de değişti. Ama ben genç kızlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Allah'a doğru dua edip sabretsinler. Allah onların karşısına da inşallah sağlam erkekleri çıkarır. Sağlam kız arayanların karşısına da Allah'ım sağlam kızları çıkarsın ki sağlıklı yuvalar kurulsun.
1: Peki şurada bir çelişki doğmuyor mu sevgili Saniye abla? Biraz önce dedik ki mesela işte bu erkekler, gençler çalışan kadın istiyorlar dedik.
0: Evet.
1: Bir taraftan da kadınlar çalışma hayatına girdiğinde onların eve evde olmasını gereken cümleler kuruyoruz. Mesela buradaki bu paradoksu hanımefendiler nasıl aşacaklar?
0: Şimdi değerli hanımefendi, ben şu anda genç kız olsaydım ve karşımda bir aday...
1: Öylesiniz efendim.
0: Teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok güzel bir söz okumuştum ben. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın omuzlarının üzerinde genç bir baş taşımalı diye güzel bir söz vardı. Evet, benim Allah'a şükür inancımda, enerjimde, anlayışımda genç maşallah, ama maşallah. Bedenim... haliyle normal olarak ama elbette
1: güzel,
0: ki yaşanıyor.
1: Sağlık versin.
0: Cümlemize inşallah.
1: Evet.
0: Değerli hanımefendi, bana deseydi ki ben çalışan bir eş istiyorum, o zaman biz görüşmeyelim derdim. Çalıştığım da olur, çalışmadığım da olur. Beni çalışmam zorunda. Çalışmak erkeğin görevi. Eşini görmek, çocuklarını görmek erkeğin görevi. Ben niye çalışmak zorunda kalayım? Niye? Ben senden lüks bir şeyler istediğimde mi ben çıkıştıramam? Sen ondan sonra sen de çalış da birlikte yapalım diyorsun. Ben senden ne istediğimde
1: kadının
0: bana...
1: Kadının böyle bir mecburiyeti yok.
0: Yok.
1: Değil mi?
0: Kadının böyle bir mecburiyeti yok. Böyle bir mecburiyet de dayatılmamalı. O zaman ne oluyor? Hanımefendiler çalışma hayatına atıldığı zaman evet daha kısa sürede evleri oluyor. Daha kısa sürede arabaları oluyor ama huzurları olmuyor. Çünkü baş başa geçirecekleri vakitleri de yok. İkisi de iş yerinden gergin geliyor. İkisi de daha tepkis eğilimi yüksek geliyor. İkisi de çocuklara vakit ayıramıyor. Ondan sonra ne oluyor? Kazandıkları paraları çocuk bakıcısına veriyorlar. Ondan sonra makyajlarına, kıyafetlerine, yol paralarına veriyorlar. İşte artanlarla da bir şeyler alıyorlar. Yani amaç para kazanmak ve sanki rahat yaşamak gibi. Bizim dünyaya gelme amacımız bu değil. Para da kazanalım, evimiz arabamız da olsun helalinden ama illa kadının çalışmasına bağlı olmasın. Allah kiminin rızkını dar yapar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki az verirsem de veren benim, çok veren benim, alan benim, veren benim. O zaman çalışırsın, elindekine razı olursun. Bir defa şükür bereketi artırır. Sofradaki döktüklerimizle tabaktan yemeyip artırıp döktüklerimizle, döktüğümüz ekmeklerle tonlarca ekmek atılıyor. Çöpe tonlarca ekmek atılıyor bizim toplumumuzda. Bir ara ben Medeniyet Üniversitesi'nde aile danışmanlığı yüksek lisansı yaparken bir araştırma yapmıştım. İnanılmaz derecede inanılmaz derecede ekmek israfı var, yemek israfı var. İşte 5 yıldızlı otellerde ya da restoranlarda gidiyor, tabak tabak alıyor, çoğu çöpe gidiyor.
1: Şöyle Saliye abla, biraz kendimizi burada eleştirelim. Yani şöyle, dini hassasiyeti olan, değil mi? İşte bir takım kurumlarda da bu hassasiyetin, bu israf hassasiyetinin tamamıyla görmezden gelindiğini de görüyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Burada mesela ne gibi? Hani
0: ölçümüz yok onun için.
1: Şöyle dedik ya Saliye ablacığım, hani bir şey yaparken işte Batı ne yaparsa yapsın. İnanışları zaten onu
0: herkes kendisi bilir inancına
1: bizim
0: göre.
1: Böyle diyoruz ya, bizim böyle yapmamamız lazım. İşte
0: aynen.
1: Biz de gerçekten hani şaşıracağımız şeylerden bir tanesi bu yani. Mesela israf konusunda ben ilk önce o ahkamı kendimize kesmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Bir düğün yapıyoruz. Çocuklar yıllar

0: gençler onun masrafını ödüyor. Bir gelinlik, ondan sonra bir şaşa ya bir karış çocuğa öyle bir sünnet düğünü yapıyoruz ki. Yani onunla bir iki düğün yapılır. Çocuk mu talep ediyor? Yok. Kendi lüksümüz, kendi zihnimizdeki konforumuza hizmet ediyoruz biz. Değerli hanımefendi, kadınların çalışması artı yönleri olduğu gibi artılarından daha çok da eksi yönleri var. Para kazandığı zaman ekonomiye katkıda bulunuyor, toplumsal üretim yapıyor, kendisini daha mutlu hissediyor, daha değerli hissediyor, sosyal onay alıyor. Bunlar güzel şeyler. Ama çocuklarını büyütsün, sağlığı yerindeyse ondan sonra çalışsın. Okusun, kendisini geliştirsin. İlla çalışacağım değil ama illa eğitim, illa öğretim, illa kendisini geliştirmek tarzında kadınlarımızı yönlendirelim. Hayat daha kaliteli olur. Çocuğun bir küçük çocuk diyor ki, ortaokul yaşlarında Saliha teyze diyor, annem çalışıyor. Ben annem gelene kadar arkadaşımın evinde bekliyorum. Ya da eve girip yalnız bekliyorum annemi diyor. Arkadaşımın evine gidince mis gibi yemek kokuları geliyor. O kadar özeniyorum ki bizim evde hiç böyle yemek kokuları olmuyor diyor. Çoğunlukla ya hazır alıyoruz ya da annem geldiği zaman alelacele bir şeyler yapıyor diyor. Çocukların özlemi de evde annelerinin onu karşılaması, anneleriyle pikniğe gitmeleri, annelerinin okula götürmesi ya da birlikte olmaları, bir bağ kurulması lazım. Bizim aile bağımız da yok. Hani demiştim ya, Allah'la olan bağımız, bir de aile bağlarımız. Bu bağlarımız olmadığı için biz savruluyoruz. Çünkü birlikte geçirdiğimiz vakit yok. Dışarıdaki şaşayı, iş hayatındaki şaşayı evimizde de yapmaya çalışıyoruz. Elimizdekilerle yetinmiyoruz. Daha iyilerini gördükçe eşlerimizi beğenmiyoruz. Bizler var olanla yetinmek ve onu daha iyi hale getirmek için gayret etmek yerine dışarıdakilerle kıyaslayarak içeridekileri beğenmiyoruz. Beyefendiler manken gibi kızları göre göre evlerinde oturan kara kaşlı, kara gözlü tombul hanımlarını beğenmemeye başladı. Hanımefendiler de dışarıdaki lüksü eşlerinden talep etmeye başladı. Ne oldu? Gördüklerimiz bizi değiştirdi. Gördüklerimiz bizi dönüştürdü. Niye seçerek bakmıyoruz? Önümüze geleni seyrediyoruz. Hoşumuza gideni seyrediyoruz. Çünkü kendimizi geliştirmek gibi derdimizi kaybettik. Okumak gibi derdimizi kaybettik. Namazlarımızı aksatıyoruz. Kur'an okumamızı aksatıyoruz. Namazlarımızı bir defa aksatma lüksümüz yok. Namaz kılacağız, abdestli duracağız, Kur'an okuyacağız. Niyet tutarak sadaka vereceğiz. Ya Rabbi beni yolunun yolcusu eyle. Yolunu yolum eyle, rızanı sevdam eyle diyerek, insanlara değer vererek davranmayı, insanlara merhametli, şefkatli, anlayışlı davranmayı, Allah'la güçlenmeyi tercih etmemiz lazım bizim. Allah'tan uzaklaştıkça zayıflarız. Zayıfladıkça kendimizi güçlendirecek şeyler ararız. Onlar da bizi güçlendirmiyor, daha da zayıflatıyor. Dolayısıyla toplum olarak bizim inancımıza, değerlerimize, insanca yaşamaya dönüş yapmamız lazım. Çocuklarımızın ailede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, ilkokuldayken peygamber sevgisini çocuklarımıza aşılamamız lazım. Peygamber kıssalarıyla büyütmemiz lazım. Güzel insanların örneklerini vermemiz lazım. Çocuklarımızın zihninde kahramanlar oluşturmamız lazım bizim. Çocuklar öyle kimseleri kahraman olarak görüyor ki onları takip ettikçe onlara benzeyecekler. Öyleyse annenin babanın asıl görevi çocuklarına doğru bir hayatı önce örneklemek. Sonra diliyle doğru üslupla çocuklarını eğitmek. Anne baba olmak sadece dünyaya getirmek, sadece hasta olunca bakımını yapmak, sadece boyunu büyütmek, sağlıklı olarak yetiştirmek değildir. Eğitmektir. Toplumsal değer aktarmaktır. Hı hı. Aile çocuğun ilk insan ilişkilerini geliştirdiği, değerlerini öğrendiği, anne babanın yaptıklarıyla toplumdaki rollerine hazırlandığı kurumdur. Aile toplumun bel kemiğidir. Aile zarar görürse toplum felç olur. Hı. Değerli hanımefendi, bizim eşler, hanımefendiler olarak ailemize sahip çıkmamız, beyefendilerin eve geldikleri zaman telefonlarını uçak moduna almaları, eşlerinin yüzüne telefona bakacak, baktıklarından daha çok eşlerinin yüzüne, çocukların yüzüne bakmaları, telefona dokunduklarından daha çok eşleriyle, çocuklarıyla meşgul olmaları, akşamları birlikte sofrada yemek yemeleri, muhabbet etmeleri, bağ kurmaları gerekiyor. Pek çok bugün iyi yerlere gelmiş güzel insanlar, benim babam şöyle yapardı hep diyor. Babamla biz şunu yapardık. Annem hep şunu yapardı. Evimiz misafirsiz olmazdı. Dedem bana şunu anlattı. Anneannem bana bunu anlattı. Büyükleriyle yaşanan bir hayat. Toplumsal değerlerimizin de aktarıldığı, güzel dilimizin olduğu, iyi insan yetiştirme derdimizin olduğu bir hayata ihtiyacımız var bizim. Zengin bir hayata ihtiyacımız yok. Karnımız doyacak kadar, ihtiyacımızı giderecek kadar yetsin. Bu bize yetmeli ama yetmiyor. Niye? Bizim derdimiz değişti değerli hanımefendi. Lüks yaşama derdimiz, rahat yaşama derdimiz, rahat olma derdimiz ve illa mutlu olma derdimiz bizi bugün ele geçirdi.
1: Peki bu anlattıklarımız çerçevesinde böyle danışanlarınız için boşanma sebebi olabilecek hikayeler geldi mi hiç?
0: Tabii ki geldi. Tabii ki. Şimdi burada örnek veremeyeceğim ama asla kabul edilemeyecek. Ne dinin, ne insanlığın kabul etmeyeceği şeyler var. Ben geçenlerde bir hanımefendiye dedim ki siz asla işinize geri dönmeyin. Asla işinize geri dönmeyin. Bana eşiniz geldi. Ben sizin bir araya gelmenizi onaylamıyorum dedim. Duymak istemezsiniz. Eşine yaşattıklarını duymak istemezsiniz. Yani öyle şeyler var ki o evlilik olmamalı. Ama öyle şeyler de var ki asla o evlilik bitmemeli. Bana biz boşanıyoruz diye geldiler. Çok kişi geliyor. Ben de diyorum ki bir bu boşanma gerekçesi değildir. Aile fıkhi açıdan ben fıkıhçı değilim. Bunun fetvasını ben veremem ama bir aile danışmanı olarak ilişki dinamikleri açısından, birbirinizin hakları, hukukları açısından sadece sağlıklı alınmamış kararlar, yanlış verilmiş tepkilerle bu noktaya gelmişsiniz. Şöyle şöyle davranırsanız bu ilişki düzelir. Biz Allah'ın her an canlı yayınındayız değerli hanımefendi. Allah bana soracak neden öyle dedin diye. Ben niye Allah'ın karşısında kendime sorumluluk olacak şekilde davranayım? Beni beğenir beğenmez ayrı bir şey. Kimseyi rencide etmeden açık açık doğruları söylemek zorundayım. Sizin şu eksiğiniz var, iyi bir insansınız, evet. Şu yanlışınız var, bu sizi kötü yapmaz. Ama yanlışa gidiyorsunuz diyorum. Ve ben sizin evliliğinizin devamı edebileceğini düşünüyorum. Şunu şunu yaparsanız devam eder. Boşanmanızı ben doğru bulmuyorum. Ben izin vermiyorum diyorum. Hani izin vermek gibi bir yetkim yok da espriyle karışık. Çok kişi boşanmasa da olacak şekilde boşanıyorlar ne yazık ki.
1: Ama peki buradaki
0: çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Öyle danışanlarım var ki ben ona dua ediyorum. Ben duygularım yeniden gelir mi diyor? Gelir diyorum. Yeniden güvenebilir miyim? Evet güvenebilirsiniz. Niye? İlişkinin dinamiklerini gördüğüm için söylüyorum. O örnek için söylüyorum. Tamam o zaman diyor. Peki ben bundan sonra ne yapayım? Şöyle şöyle yapın diyorum. Bir dahaki seansta diyor ki onu yaptım. Şimdi ne yapayım? Şimdi de şunu yapın. O kadar güzel ilerleme oluyor ki. Ya ne yapacağını öğrenmek için geliyor. Kendisini onaylatmak için gelmiyor. Ben senin onaylanma makamın değilim. Doğru şeylerini, doğru davranışlarını elbette onaylarım ama senin yanlış kararlarını onaylayacak makam ben değilim. Komşuya gidersin. Ah vah edersin. Bana şunu yaptı bunu yaptı. Aa ne kadar haklısın der. Sen de rahatlarsın. Ben o değilim. Ben sizin yanlışlarınızı görmek ve daha doğrusunu size telkin etmek için ya da tavsiye etmek için varım. Dolayısıyla kendi eksiğini görmeye hazır olan, doğrusunu da yapmaya hazır olan insanlar el ele gidiyorlar. İstersen ben Allame-i Cihan olayım. İlişkiyi bitirmek üzere kararlı ve hiçbir fikri açık olmayan bir insana kimse tesir edemez.
1: Peki buradaki mesela Saniha Erdim'e göre mesela birçok bu anlamda danışıyla muhabbet sonrasında işte gördükleri sonrasında oluşan o sorunlar florasını gören bir göz, bir uzman olarak yani 4 tane şey saysak mesela ne boşanma sebebi olabilir?
0: Bunu söylemeyeyim. Niye? Benim saydıklarımdan birisi...
1: Kısık sesle sen.
0: Bunun benim saydıklarımdan birisi onda bulunsa...
1: İsabet olursa diyoruz.
0: İşte yani gördün mü bak ben boşanmakta haklıyım diyecek. Çünkü değerli hanımefendi her ailenin hikayesi ayrı.
1: Farklı.
0: Birisinde bu asla olmamalı dediğim şey başka bir şekilde... Buradan boşanma çıkmaz diyebiliyorum. O yüzden de
1: bir genel geçer üzerine.
0: Şöyle can güvenliği riski varsa ağır tedavi olmak istemeyen akıl hastalıkları psikiyatrist kontrolünde olmayan ve tedavi de olmayan ağır durumlarda olabilir. Ancak bunu da bir uzmana danışmadan yine karar vermesinler diyorum. Boşanma kararını bir uzmana danışmadan almasınlar. Çünkü o kadar yanlış şeylere bakarak boşanabilirim diyor ki, yanlış tarafa bakıyor, yanlış şey görüyor.
1: Kıyasla yapıyor bunu.
0: Evet, evet. Yani o yüzden de her evliliğin dinamikleri farklı, her evliliğe söylenecek şey farklı. İlla şu olursa can güvenliği riski diyorum ben sadece, ama bunun da yine de bir uzman nezaretinde.

0: Psikiyatra gideceksiniz. Beyefendinin tedavi olması gerekiyorsa tedavi olacak. Eğer tedavi olmuyorsa ben sizin aynı evde yaşamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Benzer bir durum gece yatarken olabilir, gündüz olabilir. Ben bu sorumluluğu alamam. Kesinlikle ayrı yatın, evlerinizi ayırın. Doktora gidecek, tedavi olacak. Doktor diyecek ki birlikte yaşamanız güvenli. O zaman bir araya gelebilirsiniz diyorum. Yani orada başka bir dinamik var. Hani bir ölüm riski söz konusu. Ben evliliği sürdürün diye bunlara iyi telkinde bulunamam. Evlerinizi acilen ayırın. Çünkü ne zaman ne olacağını da bilemeyiz. Böyle bir olay yaşanmış, tekrarlama riski yüksek. Doktora gideceksiniz. Psikiyatr diyecek ki evet artık ruh sağlığı yerinde, böyle bir risk yok. Evlenebilirsiniz. Bir araya gelebilirsiniz. O zaman bir araya gelin diyorum.
1: Peki bu evlenmeden önce yapılsa daha şık değil mi?
0: Evlenmeden önce hiçbir insanın evlendikten sonra ne yapacağına dair kesin bir şey söylenemez. Ama şöyle durumlar var. Bir insanın evlilikteki gibi olmasa bile ciddi patolojileri varsa bu ortaya çıkıyor. Ama kız delikanlıyı sevmişse ya da delikanlı kızı sevmişse ya düzelir, evlilikte keramet vardır, nikahta keramet vardır, ısınır, hani alışırız, düzelir. Kadının fendi erkeğe yendi, öyle bir dünyada yok. Böyle iyimser yaklaşımlarla o görülen belirtiler ciddiye alınmıyor, dikkate alınmıyor, evleniliyor. Çok kısa bir sürede o karesiyle değil köpüğüyle ortaya çıkabiliyor. O yüzden de tam da ortaya çıkmayabiliyor. Ama belirtiler doğru okunursa o zaman tedbir almak daha mantıklı olur, daha doğru olur. Evlenmeden
1: son
0: önce.
1: Olarak sevgili Sahiye abla, mesela şu şeyi bu evlenirken kişilerin çok fantastik istekleri, mesela işte maddi istekleri, şu kadar bilezik, şu kadar şu. Hiç istedin mi sen yavrum?
0: Hayır. Ben onları biraz yani ayıp buluyorum ya.
1: Hani ayıp diye bir şey vardı ya da konuşuyoruz ya sen.
0: Evet, yani karşı taraf gelin alıyor. Hani bana şu kadar takacaksınız, bu kadar takın. Ben hiç istemedim. Hatta ben eşim beyefendiye şunu söyledim. Dedim ki bir, ben hasırda oturabilirim. Zeytin ekmek yiyebilirim. İsterseniz bana alyans bile takmayın. Ben Allah'ın dinine göre yaşamak istiyorum. Allah'ın dininin dışında benden bir şey istemeyin. Ben başka bir şey istemiyorum dedim. Hiçbir şey istemedim. Çünkü ben Allah'a şöyle yalvardım. Ya Rabbi, yüreği samimiyetle sana bağlı bir kulu bana nasip et. Ben bilemem, ben kolay inanırım. Soframızda açların, açıkların, mağdurların, mazlumların da lafı olsun. Ayetleri, hadisleri okuduğumuz zaman birlikte gözlerimiz yaşarsın dedim. Sadece Allah'tan istediğim buydu. Allah bana istediğimden daha alasını verdi. Öyle harika bir iş verdi ki.
1: Selamımızı Zekeriya hocama güzel selam.
0: Yani en harika
1: beyefendi. Lütfen hocam. Lütfen siz yollayın. Selam.
0: Allah razı olsun. Çok değerli beyefendime. Rabbim iki cihanda aziz etsin. İki cihanda alnını ak başını dik etsin Rabbim.
1: Maşallah. Amin. Ne güzel. Ya burada aslında mesela şunu da söylersek çok son dakikamız. Ay,
0: özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bazı ailelerden de istemek gerekiyor. Bu benim tercihim. Bu, ben yapamam ama bazılarına yapmak gerekiyor. Niye bazılarına yapmak gerekiyor? Bizzat şahit oldum. Yani bu ifade kaba oluyorsa özür diliyorum ama aynen söylemek istiyorum. İşte ucuz etin yahnisi yenmez. Pilavında dişe dokunanı iyidir. Biz seni ucuz aldık. Ucuz aldık diye geline eziyet eden aileler tanıdım ben. Ben de şöyle diyorum. Benim yaptığımı yapmayın. Herkese karşı yani. Bu benim tercihim. Zalim olmayın ama güç yettiğinde alın. Kıymet bilmiyor. Aleyhine kullanıyor. Ben yapamam. Benim tarzıma uygun değil bu. Ama ben herkese bunu tavsiye etmiyorum. Öyle bir erkek vardır ki elinden geleni yapıyordur. Ondan isteme yine. Ama bazıları da vardır. İsteyeceksin. İsteyeceksin.
1: O belirlemek için Sahil abi seni çağırsalar. Sen bir bak.
0: Yok.
1: Sen bir baksan. Yani. Tabii yani bu anlamda bir hasır.
0: Alsınlar. İstesinler.
1: Bir hasırda oturabilirim diyen.
0: Evet.
1: Sahil Erdim. Diyor ki ben yapmadım. tarzım değil.
0: Evet,
1: ama bazılarından da istemek lazım.
0: Kesin istemek lazım. Çünkü eline

0: malzeme vermiş oluyorsun, kıymetlenmiyor.
1: Evet, o bazıları da şu anda bana mesajlar atıyor. Sevgili Saniye ablacığım, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Her zamanki gibi güneş gören kalbinle bizi gölgede bırakmayarak.
0: Estağfurullah, teşekkür ederim.
1: Sevenlerini sevindirerek.
0: Allah razı olsun.
1: Sevinenler, sevinecek olanlara iletsin dediğimiz Allah şu programı sonuna geldik. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Seni Allah razı olsun.
1: Saygı ablacığım, iyi ki de varsın.
0: Siz
1: Allah
0: de öyle.
1: Nazarlardan korusun.
0: Allah razı olsun,
1: İşleri
0: teşekkür
1: ederim. Anlatılır, hızlandırılmış bir şekilde doğru olan yanlışları, doğru bilinen tabiri caizse yanlışları da güzelce sıralamış olduk.
0: Siz Allah razı olsun, ben teşekkür ederim.
1: Temennilerinize, duanıza amin diyerek efendim son bir şey söylemek ister misiniz? Var mı Saygı ablacığım?
0: Herkes kendisini Allah'a beğendirmek için duasını yapsın.
1: Süper.
0: Gayretini yapsın. Bizim insanımız iyi. Lütfen kendinize inanın, kendinize güvenin. Allah, biz samimi pişmanlık kadar yakın Allah'ın affı.
1: Allah
0: hiçbir
1: Allah
0: zaman ümidimizi Allah'tan kesmeyelim.
1: Çok teşekkürler. Amin diyoruz.
0: Güzel.
1: Sevgili aile danışmanı, uzman aile danışmanı, yazar Saliha Erdim'e çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem sohbeti için Allah razı olsun diyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim. Buralarda olacağım. Siz vardınız. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi. Çok doğal sohbetimiz gerçekleştirdi. Teşekkür ettik. Hadi ben gittim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar. 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu, o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
1: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
0: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
1: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
0: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
1: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Konuklarımızla birlikte bir pazar akşamında daha karşınızdayız. Yine tabii ki oldukça yoğun bir gündemin içindeyiz. Özellikle bölgemizde hem Orta Doğu'da hem Kafkaslar'da hem Avrupa coğrafyasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunları eline boyuna değerlendireceğiz. Bir yandan İran krizinde önemli mesajlar var, yeni gelişmeler var. Tekrar İsrail'in süreci sabote etme girişimlerine yönelik. Diğer taraftan Ermenistan'da yapılan seçimler var ki bölgenin

0: Kaderini, Güney Kafkasya'nın kaderini, Ermenistan'ın kaderiyle birlikte belirleyecek olan önemli bir tercihe gitti halk sandık başındaydı bugün. Onun sonuçları çok ciddi şekilde bölgeyi yönlendirecek, etkileri olacak. Ne çıkacak sonuçları bekliyoruz ve bunları da değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Mehmet Çelik, Daily Sabah yayın koordinatörü. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağrı Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Özlem Coşan, Sağtek Dergi yayın koordinatörü. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
3: Yayınlar. Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ermenistan'la başlayalım dilerseniz. Tabii Orta Doğu'da konuşacak çok mesele var ama Kafkaslar önemli. Çünkü bugün ülkenin kaderini belirleyecek bir seçime gitti Ermenistan halkı. Ve dediğimiz gibi ülkenin yönünü tayin etmenin yanında bölgedeki barış ve işbirliği ikliminin devam mı edeceği yoksa eski gerilim günlerine geri mi döneceği yönünde de belirleyici olacak bir seçim. Sabah başlamıştı oy verme işlemi. Türkiye saatiyle 19'da sona erdi. Gözler gelecek sonuçlarda, ilerleyen zamanda sonuçların gelmesini bekliyoruz. Başbakan seçilebilmek için tabii yeterli milletvekili sayısına ulaşacak mı, ulaşmayacak mı Paşinyan? Bunu bekliyoruz. Yapılan son kamuoyu araştırmaları %45 gibi bir oy oranından bahsediyordu. Ancak muhalefetin de oldukça güçlü şekilde bir karşı propaganda yaptığını biliyoruz. Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Bundan şimdi, sonra nasıl yön verilir seçim bölge siyasetine?
1: Yani şöyle, bugünkü seçimler aslında baktığınızda Ermenistan'ın iç siyasetinin dışında etkileri çok yoğun bir şekilde aslında hissedilebilecek bir seçim. Dediğiniz gibi en az 101 milletvekili olmalı. Geçen seçimlerde 107 milletvekili seçimleri seçilmişti. Bu seçim sistemleri gereği bazen bu sayı değişebiliyor. Ama bence yani tabii Ermenistan'ın iç siyaseti açısından bunun çıktıları olacaktır ama bölge siyaseti açısından bence önemli. Niye? Çünkü bu seçim aslında bana sorarsanız 100 yıllık Rus bağımlısı bir Ermenistan mı yoksa artık bundan biraz kendisini sıyırıp bazı ezberleri bozan bir yeni bir siyasetle mi devam edecek? Bunun üzerine yapılan bir referandum gibi aslında bugünkü seçimler. Niye böyle? Çünkü baktığımızda Ermenistan dediğimiz ülke aslında kendi öznel politikalarında çok da yapamayan bir ülke. Bu hep böyle olmuştur uzun yıllar boyunca. Bundan sıyrılmaya çalışan bir Nikol Paşinyan profili var. Bana sorarsanız yani Türkiye açısından bunun çıktıları olacak. Bölge açısından ama bunların ötesinde büyük güçlerin Ermenistan üzerinden de yani bir tarafta Batı dünyası ve Batı dünyasıyla angaje olan bir Ermenistan diasporası var. Diğer tarafta da Rusya'nın her ne kadar şu anda Ukrayna Savaşı'yla biraz meşgul olsa da onların da kendi nüfuzunu sağlayabildiği bir alan olarak Ermenistan açısından bu güçlerin orada yapmak istedikleri yani mesela Donald Trump'ın işte bu koridordan bahsettiğinde değil mi?
0: Şahsen de destek verdiği
1: Bir koridordan bahsediyoruz ve adını da öyle konumlandırıyor. Bu Rusya için ne anlama geliyor? Bu Ermenistan'ın iç siyaseti dışında bir şey aslında. Yani
0: yani Güney boşuna Kafkasya, aslında Batı ve Rusya düellosu demiyorlar diyebiliriz.
1: Aynen öyle. Yani Güney Kafkasya dediğimiz yer aslında hep de yani daha önceki zamanlarda da bunu söyledik. Güç dengelerinin karşılıklı birbirini test edeceği bir alan aslında. Yani hem enerji koridorları açısından bu böyle, ticari açısından bu böyle, bölgede konuşlanma açısından, Rusya'nın nüfuzunun daha azaltılması açısından böyle. Dolayısıyla bugünkü seçimlerin sonucu ne olur? Bunu göreceğiz. Ama bu seçimleri bir referandum olarak yani dış politika ekseninde Nikol Paşinyan'ın bu yani biraz daha batıya yakın bir profil mi veya belki bunu batıya yakın bir profil veya Rusya'nın çıkarın Rusya'yla yakın bir politika ayrım yani böyle bir ayrımdan ziyade ben şöyle okuyorum aslında. Yani Nikol Paşinyan diyor ki ben diyor 100 yıldır işte Rusya yanlısıydım veya diasporanın beni sağa sola çekmesiyle politikalar üreten bir Ermenistan oldum. Bu bana hiçbir fayda getirmedi. Hep içine kapanık, aslında bölgedeki yakın komşularıyla sürekli çatışan ve bu çatışmadan da hep zararlı çıkan bir Ermenistan var. Diyor ki ben bunu geride bırakıp komşularla bazı problemlerimi çözüp bazılarında zaten haklı da olmadığım problemler birilerinin belki de dayatmasıyla oluşturulmuş problemler. Ben bunlardan kurtulup bu hikayeleri geride bırakıp öneme bakmak istiyorum diyor. Hı hı. Ve bu öneme bakma da komşularımla, yani Türkiye ile, Azerbaycan'la, işte Avrupa'yla yeni ilişkiler kurup bu ilişkiler ağı üzerinden sokaktaki vatandaşa da yansıyabilecek, yani sokaktaki
0: refah
1: vatandaşın
0: seviyesini artıracak.
1: Evet, refah seviyesini etkileyecek. Ben bir politika izlemek istiyorum diyor. Zaten çocuklarımıza, hani onun da söylemi vardı. Bunlar, bu hikayeleri geride bırakıp bizim önümüze bakan bir hikaye, yeni bir hikaye çizmemiz gerekiyor diyor.
0: Evet. Yani son dönemde verdiği mesajlarda aslında kendisine yönelik eleştirilerde ne Batı yanlısıyım, ne Rusya yanlısıyım, Ermenistan yanlısıyım diye bir ifade kullanıyordu ki sizin dediğinizle aslında birebir örtüşen en net mesajı da bu. Şimdi Paşinyan'a baktığımız zaman aslında hani Karabağ Savaşı'nı, ikinci Karabağ Savaşı'nı kaybettikten sonra çok keskin bir ülkesinin geleceğine dair bir dönüşüm yaşadı politik zihniyet bakımından. Bu aslında ülkesini refaha kalkındırabilmek için buradan baktığınızda kendisi adına seçtiği oldukça mantıklı, doğru ve somut, hızlı sonuçları olabilecek bir yol. Ama karşısında öyle bir blok var ki, yani bir taraftan Ermeni diasporası, bir taraftan hem siyasette hem orada da Karabağ klanı, öte yandan kilise ve sokak olayları, yürüyüşler, darbe girişimleri derken çok çetrefilli yollardan geçip de aslında bu zamana kadar geldi. Gücünü koruyup korumayacağı tabii merak konusu ama önünde, karşısında daha doğrusu iki tane önemli siyasi rakip vardı bu seçimlerde. Onlardan biri eski Cumhurbaşkanı Koçaryan, diğeri de Rusya kökenli Ermeni bir milyarder Samvel Karapetyan ve ikisi de Rusya'dan yoğun destek alan isimler ki Rusya'nın bu seçimlere dolaylı etkisinden bahsetmek için de aslında pek çok elimizde veri var. Hatta Rusya'dan oy kullanmak üzere Ermenistan'a geleceklere yapılacak yardımlara kadar. Bu kadar yoğun Rus etkisinin Paşinyan'dan memnun olmayan Rusya adına Ermeni Başbakanı'nın gücünü törpülemesini bekler misiniz? Yani somut sonuç doğurur mu bu seçimin sonucunda, ne dersiniz?
2: Şöyle bir şey söyleyelim Çağrı Bey. Sonuçta Rus etkisinin Trump'ın birinci döneminde de biliyorsunuz etkili olduğu, daha doğrusu, ve bununla ilgili bir yargılama süreci de olmuştu. O yüzden etki etmez demek için çok erkenci davranmak lazım. Kaldı ki bölgesel en azından dinamikleri Rusya'nın da şekillendirdiği bir coğrafyanın tam ortasında yer alıyor Ermenistan. Tabii Kafkasların kader seçimi diyenler de var. Bu gece özellikle belli olacak olan seçim sonuçlarını yorumlayanlar bu konuda da bu yorumda bulunuyorlar. Bölgenin jeopolitik eksenini ve özellikle kalıcı barış ve ekonomik refah, yani jeoekonomiyi belirleyecek olan da bir seçim olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şimdi Paşinyan'a baktığımızda halkın nabzını, daha doğrusu kamuoyunun nabzını belli bir süredir daha stabil ve daha yerinden takip ettiğini söylemek mümkün. Sosyal medyada kendisine yönelik bir destek var ama muhalefetin de özellikle medyayı iyi kullandığını da söylememiz lazım. Evet. Sadece Erivan içinden değil, diaspora eliyle de medyanın yönlendirildiği bir vaka. Rusya etkisinden bahsettik. Rusya'nın kendi içindeki Ermeni diasporası da Rusya'ya çok önemli etkilerde bulunuyor. Baktığımızda önemli bir dinamik.
0: Evet.
2: Aynı zamanda Amerika'daki Ermeni diasporası da bu anlamda Rusya'nın elini kolaylaştıran bir takım etki gücüne sahip. O yüzden de bu anlamda
0: daha
2: tabii
0: Fransa'daki var, asıl güçlü oldukları
2: Avrupa'da var. Bu anlamda tabii Paşinyan'ın özellikle Batı'yı ve Trump'ı arkasına almaya çalışması, o diasporayı ürkütmeden yapması gereken, bu alması gereken bir destekti. Bunlara bakmamız lazım. Tabii özellikle Paşinyan'ın bu Karabağ ile alakalı olan durumdan etkilenmesi, yani daha doğrusu itibarının etkilenmesini daha çok kullandı muhalefet. Baktığımız zaman propaganda söylemlerinde kilisenin etkisizleştirilmesi iddiasıyla muhalefet kendi propagandasını güçlendirmeye çalışıyor. Bu anlamda işte
0: Ermeni
2: sürekli
0: siyaseti içinde tabii, çok
2: önemli.
0: Kilise.
2: Çok önemli. Bir de tabii ki genç nüfusun sürekli işte göç vermesinden dolayı çalışan, yani ekonomiye aktif katılımı olabilecek olan nüfusun, o demografinin o bölümüne de Paşinyan'ın hitap etmesi ve altını doldurabileceği vaatlerde bulunması gerekiyordu. Bir süredir takip ediyoruz. Bu anlamda tabii ki çok büyük bir katılım bekleniyordu. Fakat şu ana kadar biz yine 50 civarlarında değil mi? 51-52 civarlarında bir katılım var ki çok büyük bir işte %80'e ulaşacak bir katılım bekleniyordu. Seçimlere aktif olarak katılım sağlayacak olan seçmenler açısından. Çünkü %23'lük bir kararsız seçmen var ki şunu potansiyeli da, çok etkileyecek.
0: Lafınızı kesiyorum. Şunu da vurgulayalım. Yani mevcut seçimlere katılımın %60'a yaklaşması bile aslında çok Ermenistan'da önemli. Son birkaç seçimin tabii rekoru ki. Olabilecek bir katılım
2: olabilir,
0: oranı.
2: Olabilirdi.
0: Bu bakımdan da dikkat çekecek.
2: Şimdi tabii buna bakacağız. Neler yapıldı, neler yapılıyor, manipüle edecek bir takım noktalar oldu mu, olacak mı? Bu iddialar şimdiden dillendirilmeye başlandı ama tabii ki gece yarısında daha çok işin rengi belli olacak. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle 2017'den sonraki ilk olağan seçim bu.
0: Evet.
2: Ve biraz baktığımız zaman özellikle yönetimdeki istikrar açısından sandalye yeter sayısı çok önemli. Hükümeti kurmak için birinci parti olmanız yeterli Ermenistan'da. Ama anayasa değişikliğiyle ilgili bir süreç söz konusu olacağı zaman 3-2 çoğunluğu gerekiyor. Hı-hı. Meclisin bu anayasayla alakalı faaliyetlerin değişim olarak başlaması için. Bu neden önemli? Azerbaycan'ın özellikle kalıcı barışla ilgili ta 2021'den itibaren o anayasanın ön sözündeki o atıfın evet. tamamen silinmesi, yani toprakla alakalı o atıfın silinmesini özellikle Azerbaycan ön şart olarak, haklı olarak koyuyor. Ama bunun yapılabilmesi için de dediğimiz gibi 3-2 anayasal çoğunluk gerekiyor bu değişikliğin yerine getirilmesi
0: yani,
2: için.
0: Yani onu başarabilmek Paşinyan adına aslında büyük bir sınav. Ondan evet. önce tabii bu seçimden onu başarabilecek tabii. kadar güçlü çıkmak da bir başka büyük sınav.
2: Bir şey daha söyleyeyim ben. Özellikle 18 liste halinde girme söz konusu biraz farklı işliyor seçimlerde gidişat orada. Eğer tek parti olarak katılıyorsa %4 baraj var. Eğer ittifak halinde katılınıyorsa da %10'luk bir baraj uyguluyor sistem. O yüzden de 18 listeye veriyor seçmen oyunu. Bu anlamda tabii ki ilginç bir sonuç çıkacak ortaya. Tabii çok sağlam bir ayrım söz konusu. Yani muhalefetin argümanlarıyla Paşinyan'ın argümanları arasında çok bariz bir evet. farklılık var.
0: Siyahla beyaz kadar.
2: Siyahla beyaz farklı. Kadar. Aslında orada yarışan daha çok yine Amerika odaklılıkla, Amerika ve Batı odaklılıkla, işte Rusya ile yıpranan o ilişkileri tekrar tamir etmek isteyen, güvenliği ön planda, ulusal güvenliği ön planda tutan ve Ermeni varlığının o ulusal güvenliğe dayalı olarak devam edeceğini vurgulayan bir zihniyet var. Bunlar arasında bir seçim yaşanıyor.
1: Aslında orada Paşinyan tarafı var. Diğer tarafta da muhalefet var. Bunlar eğer gerçekten yani tabandan yukarıya doğru yansıyan böyle bir politika mı acaba, yoksa dışarıdan müdahale sonucu bir politika değişimi mi? Bunu da iyi analiz etmek gerekiyor. Yani evet. Ermenistan seçimleri açısından, Ermenistan siyaseti açısından da bunun önemi büyük. Dolayısıyla zaten ben de büyük güçlerin orada bir Ukrayna modeline benzer bir güç karşılaştırması yine orada oluyor. Zaten Putin'in de aba altından değil, hani hocam az önce de görüşüp Kremlin'in diyelim. Dolayısıyla Putin'in de aslında yani oradaki bir pozisyonu şu: diyor ki ben şu anda Ukrayna'yla şeyim, sana biraz alan açıyorum. Evet, bir şeyler söylüyorsun falan diyor ama o iş öyle değil diyor. Yani ben hani
0: yani buradan bakınca aslında şunu da söylemek çok yanlış olmayacak. Şimdi bahsettiğiniz duruma aslında Güney Kafkasya pek yabancı değil. Gürcistan'da da yakın tabii. zamanda yaşanmış bir durumdu. Bir yandan da Paşinyan'ın o hedeflediği yola ulaşabilmesi için Ukrayna Savaşı'nın kendisine biraz avantaj ve zaman kazandırdığını da söylemek çok yanlış olacak.
1: Tabii çok doğru. Çünkü zaten eğer Ukrayna Savaşı'yla meşgul olan bir Rusya olmasaydı veya en azından şu anda bir alan açıyor aslında Ermenistan'a. Bakalım yani, bekle ve gör siyaseti biraz bu yönde gidiyor ama eğer halktan gerçekten güçlü bir destek alırsa Paşinyan o zaman Rusya'nın tavrı daha sert olabilir.
0: Evet.
1: Çünkü eğer muhalefete karşı iyi bir oy alamazsa o zaman işi zor olur, ama eğer çok iyi oy aldığında da Putin'in, yani daha doğrusu Rusya'nın tavrı çok daha sert olabilir. Çünkü köklü değişiklikler yapmak isteyen bir Paşinyan var.
2: Yani Batı'ya çok angaje olmaya çalışan.
1: Yani her ne kadar ben pragmatik yaklaşacağım diyor. Biz bütün dengeli bir siyaset güdeceğim diyor Paşinyan. Yani, ama o ideolojik tarihsel Ermenistan ideolojisinden sıyrılıp gerçek Ermenistan dediği, yani aslında gerçek Ermenistan'dan kastı da şu: bölgedeki realiteleri, Ermenistan'ın geleceğini etkileyecek şeyleri artık gerçekçi bir şekilde yaklaşmam gerekiyor. Yani Türkiye realitesine ben istediğim kadar direneyim, bana bir faydası yok diyor Paşinyan. Aynen, Azerbaycan için de bu böyle.
0: Çok defa verdi bu mesajı. Evet. Evet, doğru diyorsunuz. Bu arada Paşinyan oy verirken yaptığı açıklamalardan, notlarından hareketle okuyorum. Muhalefet Moskova ile Erivan arasında gerilim yaratma çabasında, ilişkilerimizde herhangi bir kriz yok diye de evet. Hani Rusya'yı da kızdırmamaya gayret ederek bazı adımlar atmaya çalıştığını görüyoruz, ama tabii neticede stratejik çıkarlar sonuç vermeye başlayınca Rusya'nın tavrının ne olacağı merak konusu. Şimdi Ermenistan'ın Rusya'ya ya da Batı'ya, Avrupa'ya ya da Batı ülkelerine yaklaşarak yoluna devam etmesi meselenin bir boyutu tabii. Bir diğer boyutu da asıl bizim için daha da önemlisi, Azerbaycan'la bu resmi barış anlaşması süreci ve Türkiye ile normalleşme süreci. Bu konuda da aslında Paşinyan'ın çok ciddi, önemli mesajları, cesurca mesajları oldu bu son dönemde. Yani baktığınız zaman Karabağ zaten bizim değildi diye mesaj verdiğini gördük. İşte 1915 olayları için soykırım iddiası hakkında, bunun Sovyetlerin aslında bölgeye ektiği bir tırnak içinde mealen söylüyorum nifak tohumu olduğunu söylediğini duyduk, okuduk. Bununla birlikte Ağrı Dağı'nın bizim devlet armamızda ne işi var, orası Türkiye gibi çıkışları olduğunu gördük. Bunlar aslında Ermeni siyaseti içinde de çok sert, Ermenistan sokaklarında özellikle muhafazakar ve milliyetçi kesimden çok çok sert tepkiler çekebilecek mesajlar. Bu açıdan bir nevi aslında hani deyim yerindeyse kendini ateşe attığında söyleyebiliriz Paşinyan'ın, ki sokaklarda bunun bazı tepkileri oldu. Bunlar da bertaraf edilebildi. Bu yakınlaşma sürecini sürdürebilmesi bölge için gerçekten önemli. Türkiye için de önemli, Azerbaycan için de önemli, ama hepsinden çok Ermenistan'a kazandıracak. Yani buradan sokakların nabzını yakalayabilmesi, işte Karabağ Savaşı'ndan sonra tekrar seçilmesini sağladı. Bundan sonra da seçilirse işte sınırların açılması, Türkiye ile geçişlerin başlaması gibi tabii talepleri var, ama bunlar hemen olacak şeyler değil doğal olarak. Azerbaycan'la eşgüdüm halinde Türkiye'nin atacağı adımlar. Hızlı bir gelişme bekler misiniz?
3: Şimdi tabii Ermenistan'ın mevcut ekonomik durumuna bakmak gerekiyor. Yani sonuçta Ermeni lobisi bir yönüyle aslında Ermenistan'ı cezalandırarak orada bir nüfus alanı elde etmeye çalışıyor. Yani bırakın Fransa'da benzer şekilde hatırlayın Ermeni soykırım meselesini hiçbir ilgisi yokken Fransa senatosuna sunulmuştu. Aynı şekilde Almanya'da Merkel döneminde soykırım olduğuna yönelik, yani Osmanlı'nın yaptığına yönelik ders kitaplarını, ki Türkiye'nin çok ciddi itirazlarına rağmen. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla burada aslında bu lobi mekanizması, diasporası aslında kendisine bir nüfus alanı ve kendisine bir çıkar alanı elde etmeye çalışıyor. Bunun nispi olarak hem siyasi olarak hem de o ülkelerle ilişki bağlamında kendilerine bir yönüyle alan açarak aslında Ermenistan halkını bir yönüyle ekonomik olarak zor duruma
0: yani
3: sokuyor. Yani sınırları
0: kapan. Ermenistan halkının ayağına pranga oluyorlar bir şekilde.
3: Tabii kesinlikle. Bakın hatta Paşinyan'ın sözleri, Karabağ meselesi bir pranga olarak diyor. Gelecek nesilleri bunu taşınmaması gerektiğini. Hatta şükür ki Azerbaycan'la barış içerisindeyiz. Ve bakın burada diğer bir ifadesi önemli. Normalleşmesini bekliyorum. Demiryolu, karayolu bana yakında açılmasını umuyorum. Burası çok önemli. Çünkü Ermeni halkının yeniden bir refah seviyesine gelmesi için Türkiye ile bu sınırlarını açmak zorunda olduğunu Paşinyan gayet tabii farkında, ki bu cesur adımları atıyor.
0: Tabii bu sınırın açılması sadece Türkiye ile ticaretin gelişmesi değil, Karadeniz'e çıkışın daha da kolaylaşması bakımından da
3: tabii ki şu an hapsolmuş kendi dar alanında aynı şekilde insanları bu ekonomik mücadeleyle boğuşan bir durum noktaya. Hatta Cumhurbaşkanı yıllar önce söylemişti, yani işte 150 bin Ermeni Türkiye'de çalıştığını vesaire, hatta onları

0: misafirperverlik yaptığını vesaire gibi. Dolayısıyla insanlar keyfinden dolayı Ermenistan'ı terk edip başka bir yere gitmiyor. Bir de Ermeni halkın bu zor durumdan dolayı göç ediyor birçok Batı ülkesine.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani bir gün siz Ermenistan topraklarını savunacak insan kalmayacak yani. Şimdi dolayısıyla bu Paşinyan'ın bu ifadeleri aslında gerçekten bir liderlik örneği. Yani bir cesaret örneği. Bugün hep Batı'dan konuşuyoruz ya. Batı'da en büyük eksiklik bu. Yani gerçekten rasyonel, gerçekçi, o sizin az önce söylediğiniz aşırı, muhafazakar, o eski kalıplardan çıkmayan zihniyeti bir anda değiştirmek veya da risk alıyor oluyor olmak her liderin işi değil. Dolayısıyla Paşinyan evet bir siyasi bir risk. Sonuçta insanların alışa gelmiş geçmişten kalan bir hafızaları var. Ama en nihayetinde burada Paşinyan gerçek ve rasyonel duruma bakarak bu durumun daha sürdürülemeyeceğinin olacağının farkında. Dolayısıyla böyle bir Karabağ meselesindeki söylemlerine baktığınızda ve bu süreci ilerletmeye yönelik adımları bir yönüyle aslında Ermeni halkının yeniden belli bir konuma, seviyeye gelmesi açısından çok önemli. Tabii burada zamanın ruhu bence çok önemli. Yani bugün işte bir Suriye denklemi de aslında Türkiye'nin bir türlü çıkış bulmaya çalışıp ama kolay kolay o ülkeleri karşısına almadan bir çıkış yolu bulması bir hayli zordu. Tam da işte o zamanın ruhu işledi ve Türkiye bunu çok iyi bence zamanında ve o Rusya, İran gibi, Amerika gibi yani düşünebiliyor musun? Sınırın ötesinde bu üç ülke bir andaydı.
1: Evet.
0: Ve bir an İran kendisi başka bir mücadele ederken aynı zamanda Rusya ve Türkiye hiç çatışmadan Türkiye destekli rejim değişikliği oldu. Dolayısıyla Ermenistan'da Paşinyan'da aslında bu fırsatı gerçekten yerinde şey yaptı. Tabii Rusya arkasında durur mu? Aynı zamanda Paşinyan'la ilgili olarak yani Ukrayna'nın başına neler geldi? Sizin başınıza gelebilir de
1: Evet.
0: tehdidini de arkasında durmuyor tabii ki.
1: Dmitry Medvedev'in çok sert bir
0: Evet, çok
1: açıklamasıydı mesela.
0: sert bir
1: Rusya'dan
0: açıklaması var
1: genelde
0: ki
1: tehditkar açıklamaları veren isim odur. O yüzden dikkate de ciddiye de almak gerekir
0: Tabii
1: diye
0: bir de
1: düşünüyorum onun söylediğini.
0: Gürcistan'da da çok kırılgan bir zemin var. Gürcistan'da biliyorsunuz bir bölgesi aynı şekilde Rusya tarafından işgal edildi, etkisi altına bırakıldı. Dolayısıyla aslında Paşinyan bir denge arayışı içerisinde bu özellikle ki zaten barış yoluna gidecek olan 1989'daki anlaşma. Burası çok kritik. Aslında çok da ön sözünde bildirilen en nihayeti tam böyle kapsamlı bir anayasayı içermiyor. Ancak Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin o konuda bunu da tamamen kaldırmanız halinde bir barış anlaşmasına doğru gitmesi hamlesi. Bu yönüyle bölgede aslında kartlar gerçekten yeniden oynanıyor. Ve eğer olası Paşinyan bu seçim alması halinde eli bir hayli rahatlayacak. Dolayısıyla bu rüzgar karşısında da Rusya aslında çok da istediği zemini bulamayacak. Yani sonuçta eğer taban ve zemin bu konuda mevcut liderin lehine ise bu tür ülkelerde tamamen o tabanı reddetme yoluna gitmez. Yani genel yöntem
1: Anladım.
0: olarak söylüyorum.
1: Tabii ne olacak, bitecek, ne bitecek göreceğiz. İlk bölümün sonlarına doğru. Ukrayna Savaşı'ndan bahsetmiştik. Rusya'nın Ermenistan'a yönelik rahatsızlığından bahsederken tabii Ukrayna Savaşı'nın sürmesi bir açıdan Paşinyan için şu anda zaman açısından avantaj sağlayabilir. Ukrayna Savaşı'nda tabii son günlerde tekrar bir yüz yüze görüşme tartışması olmaya başladı. Zelenski'den de bir açık mektup gelmişti. Yüz yüze görüşme olsun teklifini içerdiği. Putin'in St. Petersburg'daki ekonomi forumunda yaptığı konuşmada buna bir cevabı vardı. Ne dedi Putin? Edebiyat meraklılarına değil, çatışma hattındaki savaşçılarımıza hitap etmek gerekiyor. Görevinizin başına kardeşlerim. Yani bu meselenin de aslında kolay kolay yatışmayacağının işareti diyebiliriz, değil mi? Ne dersiniz?
2: Çok doğru. Şimdi tabii Ukrayna-Rusya hattında diplomatik bir kör düğüm var ve değişen de Amerika öncelikleri var. Yani şöyle dememiz lazım. Aslında Putin'in daha doğrusu Zelenski'nin şöyle bir yakınması da vardı. Yani Amerika'nın önceliği farklı olduğundan ki burada İran'dan bahsediyor. Ukrayna meselesi ikinci plana düştü. Bu yüzden de barış görüşmeleri aslında Amerika'nın ve

0: özellikle gündemin önceliği değil. Bu yüzden yüz yüze Ukrayna ile Rusya görüşebilir, kendi barış müzakerelerini kendisi yönetebilir anlamında bir ifadesi olmuştu ama Putin'in de Zelenski'den geldiği belirtilen mektuptaki ifadelerini kaba bulduğu. Bu yüzden de henüz yüz yüze görüşmeler için zamanı gelmediği şeklinde bir açıklaması oldu. Şimdi tabii yüz yüze görüşmelerin şimdilik bir anlamı olmadığını belirten Putin, biraz önce bahsettiğiniz askerlere de devam, göreve devam mesajı vermesi önemliydi. Fakat bir yandan da İngiltere'de bir istihbarat raporu yine medyaya yansıdı. Buna göre İngiltere'nin şöyle bir açıklaması oldu. 2030'a kadar Rusya'nın bir Avrupa ülkesine, daha doğrusu bir NATO ülkesine saldırabileceği bilgileri dolaşıma girdi. Bunun üzerine biz Polonya'nın ön almakla alakalı bir savunma hamlesi yaptığını görüyoruz. Ne yaptı? Özellikle Savaş Bakanı'na gönderdiği, Hekset'e gönderdiği bir teklif oldu Polonya'nın. Amerika'nın bir kalıcı üssünün olması halinde Polonya'da her bir Amerikan askerine yılda 15 bin dolar vereceğine dair bir taahhütle beraber bir önerisi oldu Polonya'nın.
1: Tabii yani bunu aslında NATO'nun doğu cephesi olarak.
2: ABD'nin Avrupa'daki NATO ülkelerindeki nükleer şemsiyesinin de genişletilmesiyle beraber okuduğunuz zaman tabii çok daha
0: çok daha anlamlı oluyor. Hatta
3: müsaadenizle hocam, bu arada az önce söylediğiniz bu rapora benzer bir açıklamayı Almanya da yapmıştı. Hatta 2030'a kadar bekliyoruz ama bir sonraki yaz savaşsız geçireceğimiz bir yaz olabilir demişti Almanya Dışişleri Bakanı'ydı zannediyorum.
4: Yani onlar da destek bulmak için halkını bir yönüyle ikna etmiyor. Çünkü Almanya'da ve diğer ülkelerde neden biz ekonomik sıkıntı çekip 100 milyar dolar üzerinde Ukrayna'ya destek verelim?
3: Bir de savunma sanayi, savunma bütçesine de ayrılan payın da yükselmesiyle birlikte benzer açıklamalar.
0: Ama biz eski şansölye Merkel'in de uzun bir süre maalesef barışın Avrupa'nın bu anlamda bir barıştan uzak olduğuyla alakalı yine bir yorumunu da biliyoruz geçen haftalardan. Şimdi tabii bu neden önemli? Polonya'nın yaptığı savunma harcamalarının bütün Avrupa'dan çok daha hızlı baktığımızda çok daha böyle ivme kat eden yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki ön cephesi, yani Rusya'ya karşı ön cephesini oluşturma noktasında Polonya'nın böyle bir adımı var. Ama tabii biz Fransa'nın direksiyonu bu anlamda hiçbir şekilde bir başkasının eline vermeyeceğini de görüyoruz bu anlamda. Atılımlar yapan Fransa'nın. Fakat tabii ki şimdi herkes üzerine şunu alıyor. Yani bir NATO ülkesi olarak 2030'a kadar kim saldırıya uğrayabilir? Hatta Avrupa Birliği'ne tekrar bakın, Finlandiya'nın açıklamaları var. Mutlaka sizler de yakından takip ediyorsunuz. Finlandiya Avrupa Birliği ülkelerinin sayıca 40'ı bulması gerektiğini söylüyor. Ama bunun yanında Fransa ve Almanya ne diyor? Kademeli entegrasyon. Yani aday ülkelerin entegrasyon süreçlerine bakılarak tek pazara dahil edilmeleri ve gidişatlarıyla ilgili olarak tam üyelik müzakerelerinin sonuca erdirilmesi gerektiğinde hemfikirler. Ama Finlandiya içinde Türkiye'nin de olduğu özellikle ülkelerle Avrupa Birliği'nin genişlemesini söylerken Fransa ile Almanya daha çok Balkanların, Balkan devletlerinin içinde Arnavutluğun da olduğu Balkan devletleriyle bu sürecin, bu kademeli entegrasyon sürecinin yönetilmesi gerektiği. Yani bütün bu Avrupa'da acaba bu Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaşın ne zaman kendilerine dokunacağı ile ilgili bir telaş çoktan var. Evet. Hatta biz şunu da söyleyelim. Avrupa Birliği'nin özellikle güvenlikte, daha doğrusu güvenlik ticaretinde, savunma ticaretinde körfeze uzanan bir girişimi de var. Belki ilerleyen dakikalarda bunlardan
2: tabii yani
0: da
2: pek çok açıdan bir sıkışmışlık var. Sadece tabii Ukrayna savaşı da değil. Bu açıdan bir çıkış yolu bulmak için genişlemeyi konuştuklarını görüyoruz ama bu da çok tartışılan bir mesele. Tabii. Bir araya gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var. Az sonra tekrar karşınızda olacağız.
5: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor.

0: Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
1: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
2: Küresel Oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. İlk bölümde Ermenistan seçimlerini ve Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. İkinci bölümde tabii gündemin bir diğer önemli maddesi, hatta uzunca bir zaman gündemin önemli maddesi olan İran Savaşı ile devam edelim. İran Savaşı'nın 100. günüydü. Oldukça uzun bir zaman geçti. Yani şöyle kabaca özetlemek gerekirse bu 100 gün bize ne gösterdi diyebiliriz İran Savaşı ile alakalı. Yani öncelikle tabii şunu söyleyebiliriz herhalde. Düşük bütçeli İHA'lar ve füzelerin çok yüksek teknolojili füzeler ve diğer teknolojilere karşı aslında oldukça etkili olabildiğini büyük ölçekli olarak gösterdi dünyaya desek herhalde yanlış olmaz, değil mi? Ne dersiniz?
3: Çok doğru. Bir de askeri gücün siyasi sonuca dönüşmediği asimetrik bir dengeyi yaşamaya başladık. Bir de yeni normalimiz artık küresel bir istikrarsızlık. Çünkü şöyle bir durumu da yaşıyoruz. Bakın Hürmüz Boğazı bu krizi yaşamadan önce günde 138 gemi geçerken şu an 10 civarı, 9 ya da 10 civarı bir gemi geçişi var. Bu da 100 günlük bu bahsettiğimiz tablonun bize aslında gemi geçişlerinde %90 kadar bir azalma olduğunu ve Batı'nın bu anlamda hakikaten emtia ve petrol arzı açısından ne kadar büyük bir sıkıntı yaşadığını gözler önüne seriyor. Ki sadece bu da değil, bakın geçen gemiler içinde biliyorsunuz petrol ürünleri var, tahıl yani gıda ile ilgili ürünler de var ama baktığımızda biz daha başta Rusya'nın biraz kâr ettiğinden bahsetmiştik. Fakat rublenin de çok ciddi bir sıkışma yaşadığını artık görüyoruz. Yani bu anlamda Rusya da bu işin kazanan tarafı değil artık. Ve Babül Mendeb'in de pazarlık konusu, yani Kızıldeniz'in girişinin de pazarlık konusu yapıldığını artık biliyoruz. Yani çok daha büyük bir krizin yolda olduğunu söylemek mümkün maalesef. Mutlak zafer, yani Amerika'nın ve İsrail'in aralarında mutlak zaferle ilgili olarak da bir ayrışmanın olduğu bir yüzgünün sonu bu. Nedir Çağrı Bey? Mesela Amerika açısından baktığımızda mutlak zafer güvenlik, yani enerji koridorlarının güvenliğini sağlamanın, nükleer aslında konusunda kendi pazarlık paylarının kabul edilmesi mutlak bir zafer olarak Amerika için kabul edilirken İsrail'in mutlak zaferi hala bakın rejimin ayakta kalmaması konusuna odaklanmış durumda. Bu anlamda biz tabii ilerleyen
2: birkaç dakikalarda... Birkaç gün önceki açıklamalarda hala güç kullanarak devredebileceği düşüncesinde olduk.
3: Ve bakın bugün artık Lübnan'la alakalı olan konunun Trump tarafından bile müzakerelerde olmasına gerek yok diyebilecek kadar, yani aslında Netanyahu'yu tutamadığının, Netanyahu'ya aslında gem vuramadığının bir itirafıydı Trump'ın bu açıklamaları. Ve bugün de bu gecede Türkiye saatiyle İran'ın İsrail'i vurması gibi bir ihtimalin bulunduğunu söylememiz lazım. İhtimal dahilinde. Evet. Burada tabii ara dayağı yiyen yine bir körfez var. Kuveyt var. Mesela Kuveyt'in biliyorsunuz havalimanı vuruldu ve birinci terminal çok ağır bir hasar gördü. 64 yaralı ve maalesef bir sivilin de ölümüyle sonuçlandı. Ve 13.500 askerinin olduğu Amerikan üssüne sahip Kuveyt. Çok büyük bir rakam değil baktığınızda Körfez ülkeleriyle kıyaslandığında asker bulundurma açısından. Ama İran ne dedi? Orada çok ilginç bir cevabı var İran'ın. Hayır, biz vurmadık. Aslında hava sahasında kontrolden çıkan bir Patriot füzesi buna sebep oldu dedi.
2: Ki coğrafya yani, öyle bir coğrafya ki bunların hepsi mümkün olabilir. Hepsi yani İran'da bulunmuş olabilir. İran dediği de doğru olabilir.
3: Ama baktığımızda retorik olarak Trump'ın söylemleri, Amerika'nın yaptığı açıklamalar daha değişken. Yani İran başından itibaren söylediklerini aşağı yukarı doğrulayan bir takım gerekçeler öne sürebildi ya da sonuçlar onu daha doğru olduğunu söylemleri açısından gösterdi. Fakat biz öyle bir Trump'la karşı karşıyayız ki Çağrı Bey, Hamane ile bile görüşebileceğini söyleyen bir Trump var, yani böyle bir zirvenin olabileceğinden bahseden. Ama gerçeklikle bu söylemlerin ne kadar uyuştuğunu söylemek için 100 günü göz önünde bulundurmak gerekiyor.
2: Tabii aradan geçen 100 gün aslında İran'ın ciddi bir direnç sahibi olduğunu da gösterdi dünyaya. Hürmüz Boğazı'ndan bahsettik. Mesela Hürmüz Boğazı'ndan gelen verilere baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bu 100 gün içinde geçen gemi sayısı aslında savaştan önce sadece bir haftada geçen gemi sayısı evet. değişti. Yani tabloya baktığınız zaman bu tablo bize şunu anlatıyor diyebilir miyiz? Ciddi manada Hürmüz'de kontrolü sağlayabilmiş, bu kontrolü elinde tutabilen ve ABD'nin bunu aşamadığı bir İran var. Ayrıca geçen gemilerden tabii 1,5-2 milyon dolar karşılığı gibi bir ücret de alıyor ki oradaki statikonun artık kemikleşmeye başladığının işareti de sayabilir miyiz bunu? Ne dersiniz?
4: Yani şöyle, şimdi 100 günün sonunda biz aslında geriye dönük bakmamız gerekiyor. Yani ilk günlerde ne oldu? Hamaney öldürüldü değil mi? Hı-hı. Aslında bu İran için çok büyük bir meseleyken rejimin devrilmesi yönünde planlar varken, nükleer programla ilgili hep bahsettiğimiz işte birkaç madde ABD'nin ve İsrail'in öne sürdüğü birkaç madde olmasını beklenirken 100. günde biz şu anda Hürmüz'ü konuşuyoruz, müzakereleri konuşuyoruz. İşte İHA'lar veya işte balistik füzelerin çok yüksek teknolojiye karşı direnmesinden bahsediyoruz. Trump'ın içinde bulunduğu birkaç farklı düzlemdeki işte Netanyahu ile kavgasından tutun da Lübnan işinin ayrı bir kör düğüme dönüşmüş olmasına, Trump'ın NATO ile ilişkisine, yani daha doğrusu ABD'nin müttefikleriyle ayrı düşmesine bu meselede, bölge açısından çok yeni denklemlerin oluşmasına, özellikle sırtını ABD güvenlik şemsiyesine dayayan körfez ülkeleri nezdinde bir prestij kaybını oluşmasına, bölgenin kendi içerisinde yeni aksların oluşmasına, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve Pakistan evet. Ekseninde yeni bir hareketlenmelerin olmasına baktığımızda 100 gün öncesinden çok farklı bir aslında bölge ve dolayısıyla birçok farklı katmanda, yani en basitinden benzin, işte petrol fiyatlarından tutun da bunun sokaktaki vatandaşın cebine yansımasından tutun da bölgedeki güç dengelerin değişmesine sebebiyet vermiş bir savaştan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla sadece Hürmüz'e biz odaklanıyoruz ama Hürmüz bu savaşın 100. gününde aslında bize bu savaşla birlikte değişen birçok gerçeğin de olduğunu söylüyor. Yani hocam az önce bahsettiler, bu asimetrik güç dengesi ve asimetrik savaş araçlarının ne ifade ettiğiyle ilgili farklı bir düzlem var. İran'da hala rejimin bu sıkıntılara rağmen, savaşa rağmen kendi içinde konsolide olma realitesi aynı zamanda mevcut. Trump'ı ve Netanyahu'yu bekleyen seçimler var. Bu onlar için, bu savaştan etkilenen iki ayrı siyasi için ne anlama geliyor? Bunun önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dolayısıyla baktığımızda aslında Hürmüz hep konuştuğumuz şey ama birçok şey değişti.
2: Yani aslında o en öndeki madde sadece.
4: En öndeki madde
2: bu. En ciddi kilitlerden bu biri niye, ama niye pek böyle? Çok şeyin de tabii sembolü oldu artık.
4: Niye böyle? Çünkü gerçekten dünyadaki özellikle işte Asya'yı etkileyen, Avrupa'yı etkileyen bir enerji akımının durmasıyla ilgili bir mesele bu. Yani üretim tarafında da bir aksaklığa sebebiyet veriyor Hürmüz'ün kapalı olması. Avrupa'da tüketim merkezi, yani pazarı da etkiliyor. Yani tamam, bunu tabii 100. gün olduğu için sembolik anlamda bir toparlama anlamında bu bir özet olarak söylüyoruz. Yoksa şu andaki görüşmeler, yani geçen hafta konuşmuştuk yine aynı konuyu. Trump'ın kendi açısından bu bir çıkış stratejisi arıyor ama bu ne kadar masada çözülebilir veya ne kadar yakın bir gelecekte çözülebilir, bu büyük bir muamma. Özellikle Netanyahu ile girdiği bu konu özelinde farklılıklar, biraz da yani üsluplarının farklı olması. Geçen hafta yine basına sızan işte kullandığı kelimeler vesaire baktığımızda, Lübnan meselesine baktığımızda İsrail ile ABD'nin veya daha doğrusu Donald Trump'la Netanyahu'nun farklılaştığı bir görüşme trafiği var. Yani bu da aslında biraz belki zamanı o görüşmelerden bir netice alma

0: zamanını uzatıyor. Bugün Pakistan'dan yine bir mektup İran'a gitti. Bakalım o mektubun içerisinde ne vardı, ama Pakistan'ın bu süreçte yoğun bir çabası da var bunu çözmeyle ilgili. Hakeza Türkiye'nin de arka kapı diplomasisiyle bu konuda yaptığı çalışmalar var. Pakistan birincil olarak bu krizden çok yoğun bir şekilde etkilenen bir ülke aynı zamanda. Ama baktığımızda Hürmüz'le ilgili en azından piyasaların mesela beklentilerinin artık o dalgalanmaları biraz daha stabil durumda. Bu 100. günde şöyle bir analiz ettiğimizde, yani verilere baktığımızda kim kazandı, kim daha önde diye baktığımızda, iki tarafta büyük kayıp içerisinde olsa da aslında, yani güç anlamında, ekonomik anlamda, prestij anlamında, bak yani şunu unutmayalım, ilk günlerde biz konuştuk bunu, Hamaney'in bir anda vurulması ve yani öldürülmesi, evet, İran açısından, devlet prestiji açısından büyük bir kayıptı. Ama hala
1: ya direnen ilk günlerde bir... derken doğrudan ilk gününde, evet, doğrudan ilk günlerde sarsıcıydı yani.
0: Evet evet, onu kastediyorum ve sonrasında da savaşın bugününe kadar, yani birkaç gün sürmesi, en fazla birkaç hafta sürmesi bahsedilen savaşın bir şu anda bir işte görece bir ateşkes olsa da hala 100. gününde bir sonuca bağlanmamış olması aynı zamanda ABD ve Donald Trump için de büyük bir prestij kaybı. Umarız yakında çözülür. Çünkü tabii
1: bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Kore ziyaretinde yaptığı açıklamalar tabii yeni yayınlandı. Orada bir açıklaması vardı. Tarafların aslında mutabakatın ilk hali üzerinde uzlaşmaya artık çok yakın oldukları, nihayete erdirmek için sadece teknik detayların kaldığına yönelik, ki bu
2: taslakta
1: yakın yakın bir zamanda artık bir haber bütün dünyanın beklediğini gösteriyor ki Türkiye, evet, çok yakından zaten süreci takip
0: ediyor. Tabii tabii, Türkiye direkt olarak yani aktif bir şekilde buna zaten angaje bu sürece. Sadece lokasyon olarak İslamabad'da başlayan sürecin Pakistan'ın belki o görüşme trafiğinde etkin bir rolü var, ama Türkiye bunun hiçbir zaman dışında olmadı zaten.
1: Evet.
0: Türkiye'nin de o bölgesel aslında stabilite açısından hem Körfez ülkeleriyle ilişkisi, hem İran'la ilişkisi, aynı zamanda ABD ile ilişkisi. Geçen hafta konuştuğumuzda işte Donald Trump'a bu ayrılıkçı Kürt gruplarıyla ilgili meselede verilen mesaj üzerinden baktığımızda bile, İran içerisindeki en azından rejimin şu andaki halini koruması anlamında bile olsa, oradaki istikrarın Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu da düşündüğümüzde, evet, Türkiye bunun dışında kalması zaten düşünülemez.
1: Tabii sürecin ilerleyebilmesi için elinden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini de yüksek sesle dile getiriyor ki, bu sürecin ilerlemesinden kasıt sadece diplomatik girişimler değil. Yani Hürmüz Boğazı'nda bir anlaşma olursa mayınların temizlenmesi konusuna da katkı sağlayabileceklerini söyledi Hakan Fidan Türkiye olarak, eğer talep gelirse. Bunlar tabii bölgede huzur ikliminin aslında ne kadar önemli olduğunu ve arzulandığını da göstermesi bakımından önemli. Şimdi biz savaşın 100. gününden bahsediyoruz, ama aynı zamanda ateşkesin de 2. ayı geride kaldı. Yani 60 günlük bir ateşkes sürecinde işte biraz önce bahsettiğimiz noktadayız. Masaya oturup müzakereye başlayabilmek için bir mutabakat henüz ilan edilmedi, ama eli kulağında gibi bir tablo oluşuyor gördüğümüz kadarıyla. Durum böyle, ama ateşkeste tamamen süt liman gitmedi tabii. Yani daha dün tekrar gece şeyler vardı, saldırılar vardı. Karşılıklı hem İran'ın yaptığı hem ABD tarafının yaptığı. Şimdi Trump'ın daha önce yaptığı açıklamalarda mesela ateşkes sürecinden aslında tam bir ateşkesten ziyade daha sakince vurmak şeklinde bir anlam çıkardığını iki tarafında anlamıştık. İşte dünkü saldırılar, onun dışında Hint Okyanusu'nda yine ABD'nin müdahaleleri devam ediyor. Yani birbirlerini
0: şu anda bile İran füze saldırısı başlattı diye son dakika haberi geçti.
1: Başlattı
0: yani,
1: onu.
0: Evet, yani belki soruyu cevaplarken bunu da eklemek gerekiyor.
1: İsrail'e bekleniyordu. Bu da Lübnan'daki saldırıyla alakalı. Bu son dakika gelişmesi üzerine devam edelim müsaadenizle. İsrail bugün Beyrut'u vurmuştu tekrar ki İran'ın anlaşmadaki ön şartlarından biri, anlaşacaksak eğer diye, Lübnan'a da saldırıların tamamen sona ermesi. Şimdi İsrail ve ABD cephesi hiçbir zaman zaten Lübnan'ın güneyini buna dahil etmemişti, ama Trump'ın baskılarıyla
3: hatta durmuştu saldırılar. Pakistan'a giderken de karşı taraf itiraz etmişti, anlaşmada var yok falan diye.
1: Bugünkü saldırı özellikle tabii Trump'ın Netanyahu'yu zapt edemediğinin daha net bir göstergesi oldu sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi. Ve İran'ın İsrail'e çok uzun zaman sonra bir füze saldırısı başlattığını söyleyebiliriz. Yani bu gelişmelere baktığımızda aslında İsrail'in de kendi adına süreci sabote etmek için hani tırnak içinde söylüyorum bunu, başarılı olduğunu anlayabiliyoruz.

0: abiyle beraber. Dolayısıyla zaten zaman içerisinde bu dar çerçevede karar verdiği çok aleni bir şekilde belli. Çünkü savaşın BC planı yok. Onun dışında aynı zamanda zaman içerisindeki iktidar içerisindeki bakanları görevden veya da bürokratları görevden de azlettiğini görüyorsunuz. Ki bunların birçokları da savaşa temkinli yaklaşan, yani bir yönüyle de rasyonel olarak yaklaşan
1: Evet.
0: kimselerin hepsini aşırı yumuşak olmakla suçlayarak görevden azlettiğini. Dolayısıyla bu sürecin tamamen müessebi İsrail. Tabi burada aslında halkalar zaman içerisinde daha net bir şekilde birleşiyor. Burada en temelinde aslında İran'daki protestocularla beraber aslında İsrail'in bunu savaş düşüncelerini çok erkene ve alelacele yaptığı da aşikar. Hatta geçtiğimiz günlerde The Economist'te bir makale analiz yayınlandı. Süreci anlatıyor. Yani protestocular aslında bir yönüyle orada silah verecek ve aslında İranlılar rejime karşı ayaklanacak. Aslında İslam rejimine karşı, İslam Cumhuriyeti rejimine, ama tam tersi Amerika'nın hesap edeminde özetle şunu diyor: yeniden bu sefer sen İranlı mısın? Yani İranlı duyguları insanlarda daha çok kabararak tekrar o ayrışmanın birleşeceğini hiçbir şekilde varsayamadılar. Dolayısıyla burada bütün İsrail'in ve Netanyahu'nun alelacele hareket ediyor oluyor olması ve bu dar çerçevede Trump'ı ikna etme amacı tamamen protestocular ve yanında oradaki Kürt gruplara silah sevkiyatı. Hatta geçtiğim günlerde gene bir Amerikalı basında okudum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani Türklerin bu süreçte özellikle o Kürtlere silah verme konusundaki net tutumu engellediğini. Çünkü Türkiye bu Suriye tecrübesini çok acı yaşadı. Yani İran'ın olabilesi böyle bir savaşın artmasıyla beraber Türkiye çok ciddi bir bedel ödeme riskiyle karşı karşıyaydı. Halihazırda Suriye denklemini çözmüşken bir de 90 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem ekonomik olarak hem güvenlik olarak, yani düşünebiliyor musunuz, bir anda iki tane terör örgütü 3-4 tane ülkeyi sınırın ötesinde gördük ki İran
1: Evet.
0: denklemi çok daha büyük bir risk alanı içeriyordu. O yüzden Türkiye'nin bu konudaki tutumu çok önemliydi. Zaten Trump da söylüyor aslında Kürtlere bir yönüyle verdikleri bunca desteğe karşı ihanet ettikleri yönünde bir ithamları dahi oldu. Dolayısıyla burada Trump'ın şimdiki pozisyonu istemediği bir savaşa girmek durumda. Geçtiğimiz günlerde mesela şeyi izledim. Senato tartışmalarını. İstisnasız birçok senatör Dışişleri Bakanı'na, Rubio'ya o kadar ağır eleştiriler yaptı
2: Yüklendiler,
0: ki,
2: evet.
0: evet yani tek tek, hani siz demediniz mi diyor, işte Amerikalı vergileri işte artık harcamayacağız,
2: Evet.
0: Amerikan halkı bundan şey yapacak. Ne oldu?
2: Önce Amerika diyordunuz.
0: Önce öyle diyordunuz, hani bizim vergilerimizi artık Amerikan halkına şey yapacaktınız ve çok ki gerçekçi söylüyor, yani milyonlarca Amerikalı sokaklarda, ekonomi gitgide enflasyon oranları ciddi manada arttığına yönelik ve siz bunu gittiniz tamamen ciddi bir kongre onayı olmadan böyle bir savaşı başlattınız.
1: Tabii.
0: Yani
1: Şimdi
0: ki
1: savaş.
0: Ukrayna savaşını da bakın geçtiğimiz günlerde Trump gene onu söyledi, diyor ki ben olsaydım hileli seçimi diyor işte Biden aldı olsaydı Ukrayna savaşı başlattı olmamış olacak. İran savaşını sen başlattın ya. Ya insanın aklıyla mı dalga
1: Zaten
0: geçiyorsun derler adamı.
1: savaşları bitireceğim sürekli bir liste yayınlıyor ya. Şu kadar
0: Kesinlikle
1: savaş
0: evet.
1: bitirdim
0: Dokuz
1: diyor.
2: savaşta
1: Evet.
2: da dokuz tane savaş yoktu
1: Ve
2: bitireceğim.
1: Joe
2: Evet.
1: Biden'ı hani diyor
2: Kendi
1: ya
2: çıkardım.
1: uykucu Joe Biden diyordu. Sleepy Joe. O iki tane savaşı başlattı, bitiremedi de diyor. Sürekli eleştiriyordu ama kendisi tabii
0: Hatta bir
1: Netanyahu'nun
0: tane
1: psikacından.
0: senatör aslında benzer bir şey söyledi Trump'a. İşte Trump diyor uyuyakalıyor diyor. Yani programlarda şeyde akli dengesi şeyini test yaptınız mı falan diyordu.
2: Sağlık durumu ile
0: Kognitif.
2: ilgili açıklama yapıldı geçen hafta ve
0: Evet.
2: bulunduğu yaştan 14 yaş daha genç bir işte bünyesinin olduğundan bahsedildi. Hatta orada bir eleştiri daha elindeki işte o hani izlerden o çok tokat.

0: bulaşmaktan falan diye böyle bir
1: Rubio da diyor ki yapalım. Ya diyor ki başkan hiç diyor uyumuyor diyor sabah akşam diyor Amerika için çalışıyor falan diyor ondan diyor falan
2: zaten
1: böyle.
2: O bu ilk başkanlıktan önce işte süreçte teste girdim diyor şimdiye kadar hiçbir başkanın kazanamadığı yükseklikte bir notla da çıktım diyor yani. Sanki ama Donald Trump'ın şeyi yani o üslubu maalesef.
3: Ekrandaki görüntüleri bu arada tekrar bir hatırlatalım. Bu görüntüler İran'dan bu akşamdan kısa süre öncesinden halk sokaklardayken İran'dan fırlatılan füzelerin gökyüzünde görüldüğünü görüyoruz yayınlanan görüntülerde. Biraz sonra
1: bu İran halkı seviniyor mu orada o görüntü mü?
3: İran sokakları evet.
1: Destek gösterisi
3: yapılırken. Tabii bu füzelerin İsrail'i bulması genelde çok uzun zaman almıyor. Yani o Haziran ayındakinden farklı bir taktik izlendiğini söyleyebiliriz. Şimdi Beyrut'a bugün saldırılar olduktan sonra İran Güvenlik Konseyi'ni topladı. Tabii bunun karşılığında İsrail'de de Güvenlik Konseyi toplandı. Daha sonra İran'dan gelen açıklama bu gece sert karşılık vereceğiz yönündeydi. Bu görüntüler o açıklamanın tabii gereğinin yerine getirildiğini gösteren ilk görüntüler olduğunu söyleyebiliriz. İran'da hava sahası boşaltıldı, Katar'da hava sahası boşaltıldı. Bu açıklamalardan sonra İsrail'de okulların tatil edildiğini görüyoruz. Yoğun bir saldırıya hazırlandıklarını, onların karşılamaya hazırlandıklarını saldırıyı görüyoruz. Ama aynı zamanda bir saat kadar önce İran'dan gelen haberde de semalarda, Tahran semalarında bazı uçakların hava hareketliliğinin olduğu yönündeydi ki tabii İran Hava Kuvvetleri'nin çok ciddi hasar aldığını, zarar gördüğünü göz önünde bulundurursak bu hava araçlarının kime ait olduğu da şu an için net görünmüyor. Bu manzaralar özellikle tabii İsrail'e füzeler yaklaştığında tekrar oradan da görüntüler gelecektir. Süreci rayından çıkarır mı? Yoksa hani son zamanda ABD ile İran arasında olduğu gibi karşılıklı birer saldırı olup ondan sonra beklemeye mi geçer taraflar? Açıkçası merak ediyorum sizin öngörünüz nedir?
0: Şimdi tabii müzakerelerle ilgili olarak Arakçı'nın aslında arka kapı yani diplomasinin tam olarak bitmediğiyle ilgili bir açıklama vardı. Yani tamamen ilişkiler sıfır boyutuna indirilmiş değil.
3: Evet.
0: Fakat çok ilginç de bir süreçten geçiyoruz. Bu Amerika'nın İran'la olan bu çatışmasında askeri müdahale devam ederken bir yandan da müzakere süreci, diplomasi süreci ve arabuluculuk süreci devam ediyor. Tabii bu anlamda arabulucuların çok zor zamanlardan geçtiğini de söylemek lazım. Ama tabii ki belki de bu düşük yoğunluklu bir çatışmanın devam etmesinde bu arabulucuların rolünün de yüksek olduğunu da yine teslim etmemiz gerekiyor. Fakat şöyle bir şey var. 60 günlük barış planında masada bir anlaşmazlık matrisinden biraz bahsetmemiz gerekiyor Çağrı Bey. Yani Amerika'nın bir talebi var. Mesela uranyum seyreltme takviminin bir an önce devreye sokulmasını istiyor Amerika. Bakın Amerika'da çok ilginç bazı gelişmeler var. Onlardan da bahsedelim.
3: Buyurun.
0: Şimdi biliyorsunuz Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın yetkilerini sınırlayan özellikle 4 Cumhuriyetçi senatörün de Trump aleyhine verdiği bir oy vardı. Ama bir yandan da Amerika'da bu Tennessee eyaletinde biliyorsunuz gizli şehir yani Secret City dedikleri bu uranyumla alakalı atom şehri de deniliyor. Burada Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı var. Burada nükleer santrifüj ve uranyum işleme mühendislerinden oluşan 100 kişilik bir mühendislik ekibi kuruldu. Ve özellikle geçmişte Kazakistan ve Libya'da kullanılmış bu tesislerin tekrar aktivasyonu gündemde. Yani Amerika şunu istiyor. Uranyumun ya üçüncü bir ülkeye taşınması söz konusu olsun ya da bu Oak Ridge'deki tesislere getirilsin ve biz bunu seyreltelim.
3: Bakın yani ABD'ye gitmesini İran'ın kabul etmeyeceğini varsayabiliriz.
0: Etmiyor. Fakat şöyle bir şey var. Hani kara harekatıyla İran'a girip bu işte uranyumu oradan kara harekatıyla çıkarmanın da ne kadar zor olduğunu Amerika görerek işte bu planı bölgesel çatışmaları da tetikleyebileceği ve oradaki o coğrafyaya saplanıp kalma korkusuyla Amerika'nın masadan Pentagon'un özellikle kaldırdığı konuşuluyor. Fakat özellikle İran'ın talepleriyle, yani birincil öncelik olarak Amerika'nın talepleriyle İran'ın taleplerinde bir uyuşmazlık var. Yani özel olarak nükleer silahlanmanın uran

0: uranyumla beraber işte nükleer silahların asla İran tarafından geliştirilmemesi, ele geçirilmemesi bir yana, bu uranyumun da seyreltilmesi konusu önceliği olarak Amerika'nın masada dururken, İran'ın istediği şey ise dondurulan fonlarının, dondurulan varlıklarının bir an önce işte açılması. Fakat Amerika ne diyor?
1: Tabii,
0: biz önce
1: yanaşmıyor.
0: Bir görelim diyor, senin ne kadar işte bir Hürmüz'ü aç, bir bakalım durum nasıl, biz ona göre kademeli olarak açılacağız. Ama kademeli bir rahatlamanın İran tarafından kabul edilmediğini de görüyoruz. Hele ki uranyumun 3. ülkeye taşınması gibi bir seçeneğin hiçbir zaman müzakere maddeleri içinde yer almadığını ısrarla belirten bir İran var. Biz burada özellikle sorunuza direkt olarak cevap vermem gerekirse, tekrar sıcak çatışma ihtimalinin, özellikle Keşim'den sonra, Amerika'nın Keşim'e yaptığı saldırıdan sonra yine yükseldiğini ve biz burada tekrar konuşmuştuk, yani %70 civarında İran'ın hem füze stoklarının hem de füze fırlatma bataryalarının ve tesislerinin de, tesisler %90 üzerinde bir kapasiteyle aktive ayakta, edildi ama %70 bu füzelerin olması ve İran'ın bunu bu kadar güçlü bir şekilde dile getirmesi, tekrar saldırıların yakın zamanda karşılıklı olarak başlayabileceğini gösteriyordu. Biraz sonra biraz İsrail'den de bahsetmemiz gerekecek. Süreci sabote eden, müzakereleri sabote eden ve hatta bu konuda istihbarat ağını çok güçlü bir şekilde kullanan bir İsrail var.
1: Ona da değineceğiz tabii biraz sonra. Tabii siz yorum yaptığınız sırada İsrail'den gelen yeni açıklamalar var. Bu arada Ben Gurion Havaalanı'nın geçici olarak kapatılması okullar tatil edildi. İsrail'li yetkililer İran sert şekilde vurulacak açıklamaları yapmaya başlamışlar ki o sarmala geri mi dönüyoruz?
2: Yani o sarmala geri mi dönüyoruz? Tabii Trump da bilgilendirmiş bu arada bu konuyla ilgili. Zaten onun hani yani takip ettiğim mesela malum. Direkt savaşın içinde Amerika'da var. Her ne kadar bunun dışında kendisini biraz bunun dışından çıkarıp ben masada bu olayı görüşerek çözerim gibi bir illüzyona girmiş olsa da, bunun Netanyahu da bu denklemin içinde olduğu sürece bu çok da kolay olmayacak Donald Trump için. Ve dolayısıyla Lübnan devam edecek. İran Lübnan'ı bir koşul olarak öne sürmeye devam edecek. Karşılıklı bu saldırılar gidip gelecek. İsrail cevap verecek. Ama bu topyekün bir savaşa döner miyiz? İlk günlerdeki gibi. Yani İslamabad sürecinden önceki döneme döner miyiz? Bundan çok emin değilim. Çünkü Amerika bunu tekrar bunun içerisine çekilirse, bu topyekün Amerika'nın girip gerçekten rejimi değiştirip İşinden, içinden artık çıkamaz bir hale dönülen bir savaşı girip daha bölgesel bir savaşa hazırlanması gerekiyor Donald Trump'ın. Çünkü
1: zaten bu yapmak istedikleri şeydi bu savaşın ilk bölümünde diyelim. Bu kudreti bulamadıklarını gördük. Bundan sonra da bulabileceklerinin garantisi yok. Çünkü
2: yani topyekün savaşa girerse Donald Trump, bunu göze alıp hani ABD bütün kurumlarıyla buna girerse, o zaman farklılaşır.
1: Bir virgül koyayım müsaadenizle, ekrana gelen görüntülerden tekrar bahsedelim. Hayfa'da hava savunma sirenleri çalıyor. Bir kulak verelim. İsrail hava savunma sisteminin harekete geçtiğini ve gelen İran füzelerini vurmaya başladığını görüyoruz. İran'dan bu akşam Beyrut'a düzenlenen saldırılar nedeniyle İsrail'e bir yoğun İHA ve füze saldırısı başlatılacağı açıklanmıştı. Gece saatlerinde o saldırı geldi. Şu anda ekrana gelen görüntülerde Hayfa'dan patlama sesleri havada vurulan füzelere ait.
3: Trump'a göre güya bitmişti bütün füze stoğum.
1: İstihbarat raporları tabii onların çok da doğru olmadığını gösterdi ki çok hatırı sayılır miktarda füzenin kaldığını biliyoruz. Nisan ayından beri, ateşkesten beri ilk defa İran'ın İsrail'e füze saldırısı. Onu da tekrar vurgulayalım ve oldukça kapsamlı bir füze saldırısı bekleniyordu. Tabii başka bölgelerinde hedef alındığını söyleyebiliriz.
0: Çünkü Lübnan durumunun düzeltilmesiyle ilgili müzakerede bir önceliklendirme yapılmıştı İran tarafından geçen hafta. Daha yoğun seslendirilen bir ifadeydi. Fakat maalesef kuzeye yönelik saldırılarını İsrail daha da arttırdı.
1: Özellikle, yani işte işin sıkıntılı kısmı da

0: Biraz önce de bahsettik ya, yani bir çözüme ulaşmaya çalışıyorsunuz. Trump adına
1: Evet.
0: konuşarak söylüyorum bunu. Askeri yöntemlerle elde edemediğiniz bir çözümü siyasi
1: Evet.
0: yöntemlerle, müzakere
1: Beyrut'a
0: yöntemiyle
1: geldik
0: elde
1: şu an.
0: etmek istiyorsunuz, çalışıyorsunuz ama
1: İsrail.
0: sizi de dibe çeken, her şeyi karma karışık hale getiren,
1: Dahiye'ye daha yoğun
0: kaosu
1: girdi
0: şiddetlendiren bir
1: İsrail.
0: İsrail var.
1: Evet.
0: Yani nereye varacak bu işin sonu?
2: Ya tabii Trump bir çıkış yolu arıyor. O çok net. Bence bir çaresiz bir durumu var.
1: Evet.
2: Yani bu Epstein belgeleri belki çok sık dile getiriyor, böyle komplo gibi geliyor ama bunun bence realitesinin bir hayli yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Kaldı ki mesela Adalet Bakanı'nın da benzer bir durumda, işte şeffaf olacağızla ilgili bir açıklama yaptı. Trump onu da görevden aldı. Yani 3000 sayfalık bir şeyden bahsediyoruz ki bazı bilgilerin manipüle edildiğine dair de ciddi iddialar var. Ve şu an düşünebiliyor musunuz? Yani Epstein'in bir anda akabinde savaş başladı. Yani bugün Epstein hatta hangi ülkeye sıçrar, hangi siyasilerle ne bağlantıları, bunların hepsini o zaman kamuoyunda tartışıyorduk. Şu an dünyanın gündemi İran ve işte Rusya-Ukrayna meselesine bir anda döndü. Dolayısıyla bunlar siyasette tesadüfen olaylar gelişmez. Muhakkak sebep-sonuç ilişkisi var. Ve Trump da aslında bir yönüyle bu durumdan bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Ya yani bir yönüyle de aslında bir siyasi bir intihar gerçekleştirdi Trump. Yani hiçbir entelektüel üniversiteler, akademiler böyle çılgın bir insanı nasıl seçtiğine yönelik bence bir yöne pişmanlıklarını arz ediyorlar. Çünkü rakamlar birbirleriyle tutmuyor, enflasyon rakamları artıyor, faiz oranlarını yıllarca eleştiriyordu Biden'ı ve bu en son enflasyon oranıyla beraber büyük ihtimal faiz oranları da artacak enflasyona bağlı olarak. Dolayısıyla bütün söylediği denklemler, argümanların hepsinin tersini yapan bir Trump var. Yani hani çılgınlığı var ama bu kadar da göz göre göre kendisini siyasi bir intihar gerçekleşecek kadar da bir çılgın değil. Sonuçta bir iş adamı, rasyonel bir iş adamı geçmişi var. Dolayısıyla bence bu çaresizliğini dışa vurumu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani İsrail'i ikna edemiyorsunuz yani. İşte
0: Evet
2: geçtiğimiz
0: yani.
2: günlerde arayıp hatta yani en azından basına sızdığı kadarıyla işte ağır laflar söylediniz. Sebep netice İsrail gene vuruyor Lübnan'a.
0: Yani Netanyahu'nun
2: Yani
0: ondan sonra yaptığı
2: nasıl bir
0: açıklamayı
2: söylem bu?
0: hatırlarsınız.
2: Nasıl bir hakaret? Yani İsrail ne bir de yani Amerika'nın gözü önünde her yıl sen Amerikalı vergi ödeyenlerin parasını oraya aktarıyorsun. Ki Kongre'de onu diyor, 1,5 trilyon ekstra savaş bütçesi talep etti. Yani milyar dolar onun içinde harcıyorsun bir hiç pahasına. Dolayısıyla bu kadar yükü
1: Hiçbir kazanımı olmayan bir
2: olmadı.
1: harcama oldu.
2: Hatta şimdi düşünün, Hürmüz Boğazı'nı açacağım diye güya kendisine metiye duyuyor. Ulan Hürmüz Boğazı zaten açıktı. Sen durduk yere burayı ateşe verdin. Yani dünyayı da krize soktun. Bir de düşünün yani artık dünyada Amerika'na en güvenilir müttefik dediğiniz ülkeler bile sorguluyor. Bundan sonra da şunu söyleyeyim. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani. Hani biz daha önce işte Türkiye hep itiraz ediyordu. İşte Türkiye zaten tırnak içerisinde Batı nezdinde yaramaz çocuk. Yani öyle en azından yorumlar öyle bakıyordu. Şimdi ama en müttefik dediğiniz Almanya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı artık hepsi dediler kral çıplak yani gerçi yeni anladılar da bu aslında uzun yıllar el altın ki ben şeyi biliyorum mesela Alman istihbaratın Amerikan istihbaratının Almanya siyaseti üzerinde etki bunlarla ilgili kitaplar hatta çıkan skandal olaylar var. Yani mesela Amerikan istihbarat örgününün oradaki basın kuruluşlarıyla olan ilişkileri, Amerika'nın lehine karar vermeyle ilgili olarak nasıl bir lobi mekanizmaları. Yani bunlar aslında bir yönüyle gizli değildi ama artık böyle bir olay Trump gibi birisi gelecekti yüzlerine vurması gerekiyordu. Umarım da anlamışlardır. Ama
0: Keşke tabii.
2: anladıklarını da çok düşünmüyorum. Çünkü
0: Keşke İsrail'de biraz dizginleyebilse.
2: Yani bu süreçte ben mesela şunu beklerdim. Avrupa'nın Türkiye ile olan mesela

0: Mesela yeni güvenlik anlaşması SAV'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. SAV mıydı? Yeni güvenlik anlaşması içerisinde bütçe aktarımı. Mesela Türkiye'yi ona dahil etmediler.
1: Safe.
0: SEF,
2: Safe fonu.
0: evet. SEF fonuna Türkiye'yi dahil etmediler. Yani siz nasıl bir akılda, nasıl bir rasyonel, bu kadar Rusya tehdidi, Amerikan tehdidi yaşıyorsunuz. Hala da Türkiye'yi siz öteki olarak görüyorsun. Ya bugün NATO'nun güney kanadını, yani Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den geçiyor ya. Yani Türkiye arada olmasa siz o savaş çemberinin içerisindesiniz yani.
3: Ki bu artık Orta Doğu ülkelerinde, Körfez ülkeleri içinde böyle olmaya başladı. Yorumunuzu almadan bir iki detay var, onları aktarayım,
1: Tabii.
3: öyle müsaadenizle geleyim. Şimdi üçüncü ve dördüncü dalga hava saldırısında olduğunu görüyoruz. Tebriz, İsfahan ve Kirmanşah'tan fırlatmalar olduğunu görüyoruz aldığımız bilgilere göre. Tabii İsrail cevap verilecek dedi ama İran, İsrail saldırırsa sonuçları ağır olur, Lübnan'a saldırılar durmalı diye bir açıklama yapmış. Mujtaba Hamene'nin askeri danışmanından da bir açıklama var,
1: Evet.
3: Muhsin Rızai'den. O da diyor ki ateşkesin ihlal edilmesine Lübnan'a yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceğini İran defalarca ilan etmişti. Bu gece saldırganlar yanıtlarını aldılar. Bu yanıt kötülükten şer eylemlerinden vazgeçmeleri için bir uyarıdır. Her türlü yeni girişim daha ezici bir karşılık ve daha ağır bedellerle karşılanacaktır. Bu ifade aslında saldırı dalgalarının hani 3-4 seferde ya da belki biraz daha sürdükten sonra ereceğinin, çok da uzatılmayacağının da işareti olarak algılanabilir mi?
1: Bu iki şeye bağlı. Birincisi, bu ateşkese başından beri aslında karşı olan Netanyahu'nun ne kadar kendisi açısından belki de bir fırsatı tekrar savaşa başlama açısından yeni bir pencerenin açılmasına sebep oldu. Bunu nasıl değerlendireceği. İkincisi de bu savaştan bir an önce çıkmaya çalışan bir ABD lideri var. Burada baktığımızda aslında ikisinin tavrı evet belli olacak ama daha ikisinin de bu savaşla ilgili bireysel olarak yani İsrail işte devletin başbakanı olarak Netanyahu'nun ve ABD'nin başkanının önünde ikisinde bir seçim var. İkisinde siyasi ikballeri açısından aslında bu süreç önemli. Bir tarafta savaşı bitirerek bunu kendisi açısından hanesine pozitif bir puan olarak koymak isteyen Donald Trump var. Ama savaşın bitmesiyle siyasi kariyeri büyük bir ihtimalle bitecek Netanyahu da
3: Yani
1: var.
3: temelden çatışan
1: Temelde yani
3: iki
1: bireysel
3: bakış. Bu çok ciddi bir
1: evet.
3: sıkıntı aslında ki Trump'ı hatırlarsın bir 10-15 gün kadar önce Netanyahu için o iyi biriydi. Ne dersem onu yapacak diye bir
1: Evet.
3: açıklaması
1: İşte o
3: olmuştu.
1: yüzden bugün
3: Oradan bunlara geldik tekrar.
1: Trump
0: Ama
1: gerçekten
0: hocam
1: tekrar
0: şimdi
1: savaşı başlatacak mı yoksa Netanyahu'yu bir şekilde durduracak mı? Bu henüz bilinmiyor. Yani Donald Trump'ın tavrına ve dolayısıyla ABD'nin tavrına bakacak. Eğer gerçekten Donald Trump bunu görüşme masasına tekrar çekmek isterse bu aslında onun seçimlerle ilgili ve işte bölgesel denklemler açısından da biraz daha belirleyici olacak. Yani aslında bir kere daha Netanyahu'yu sınırları içerisine yani ona çizdiği sınırlar içerisine çekmeye çalışacak. Ama bunda ne kadar başarılı olur? Netanyahu'nun Donald Trump üzerindeki ve İsrail lobisinin Donald Trump'ın üzerindeki baskısı bunda aynı zamanda belirleyecek. Yani bir simbiyotik bir ilişki var aralarında.
3: Yani bu oldukça tehlikeli de bir tabii
1: Evet.
3: ilişki biçimi diyebiliriz. Bir yandan da aslında Trump ikna edemediği ya da kendi şartlarını kabul ettiremediği tam anlamıyla İran'a karşı bu saldırıları bir tehdit unsuru olarak kullanma potansiyeline de sahip. Her ne kadar durdurmaya çalıştığını ya da zapt edemediğini bilsek de öte yandan müzakereler çıkmaza girdiğinde kendisini doğrudan vurması yerine İsrail'in bunu yapması bir yandan da bir hani sopa olarak da elinde İran'a karşı duruyor da diyebiliriz değil mi? Bu da tehlikeli bir yöntem tabii. Bunu da mutlaka
2: Tehlikeli bir
3: vurgulamak lazım.
2: yöntem. Bir de şimdi savaşın başladığı günlerdeki pozisyon alınmayacak büyük bir ihtimalle. Yani şimdi İran İsrail'e füze attı. İsrail bununla ilgili misillemeyi İran'a yönelik yaptığında bakalım Amerika aynı şekilde bu savaşın başındaki o tavrını sürdürecek mi?
3: Bu arada tabii İran'dan gelen açıklamalar biz o savaşın 40. gününe göre şu
2: Evet.
3: anda çok daha
2: Çok
3: iyi
2: da
3: durumdayız
2: ve
3: askeri
2: bakın
3: olarak diye özellikle.
2: sivillere de silahlar
0: Bir de
2: dağıtılmış
0: özgüveni geldi
2: vaziyette.
0: İran'ın. O
2: Hem
0: çok
2: öyle
0: önemli.
2: çünkü direniş
1: Psikolojik
2: ekseni
1: üstüne.
2: daha da
1: Evet. Evet.
2: güçlendi. Psikolojik
0: Geri adım atmıyor
2: doğru.
0: mesela. Artık diyor yani şeyi ödemezseniz blokaj
2: Evet.
0: olan paraları yani daha fazlasını istiyor yani.
2: Bir de şunu da söyleyelim. Artık İsrail'e verilen koşulsuz desteklerin ödendiği bedeller gün yüzüne çıkmaya başladı. Nasıl? Bakın ilk defa tarihinde Almanya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki sandalyesini, geçici sandalyesini kaybetti. Kime evet, karşı? Yani. Polonya ve Avusturya'ya karşı. Bunun nedeni aslında İsrail'e verilen koşulsuz, şartsız destek politikası ve Merz'le alakalı, yani Almanya'nın başbakanı Merz'le ilgili olarak kibir ve ilkesizliğin bedelini ödedi şeklinde yorumlar da yapılıyor. Şimdi buna baktığımız zaman artık İsrail'e bakın yapılan 37 ülkede İsrail'le ilgili yapılan, İsrail'e verilen destekle ilgili yapılan bir araştırma var. Evet. Ve bu araştırmada biliyorsunuz siz de sonuçlarını muhakkak okudunuz. Muazzam derecede, yani sismik bir darbe, deprem denilebilecek şekilde bir düşüş var. Ve bakın bu sadece Orta Doğu'ya yakın veya sempati besleyen ülkelerle ilgili değil. Bakın Japonya gibi bir ülkede bile yükselen bir İsrail karşıtlığı var.
3: Japonya'yı bırakın, yanlış hatırlamıyorsam ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de vardı. Bu oldukça önemli, yani verdiği sonuçlar.
2: Tabii ki çok çok önemli.
3: Ve bunu yapan bir Amerikalı firma, onu da hatırlatalım.
2: Tabii ki. Yani bundan sonra İsrail'e verilen bu koşulsuz desteğin bedelini ödemek noktasında acaba bu batılı hükümetler ne kadar ellerini taşın altına sokacaklar? Bunu da bekliyor olacağız. Ama özellikle bu müzakere sürecini İsrail'in baltalaması açısından da duruma bakmamız lazım. Müzakereyi yöneten ve devam ettiren isimlerle ilgili yapılan istihbaratın Pentagon tarafından kritik düzeyde bir tehdit olarak algılanması. Yani tehdit algısını Pentagon'un kritik düzeye çıkarması İsrail'le ilgili.
3: Tam yeri gelmişken onu da bir detayını, biraz detayını vereyim. Yorumlarınızı almak isterim. Bu Amerikan basında yansımıştı biliyorsunuz. İsrail'in istihbari faaliyetleriyle ABD ve İran arasındaki bu müzakerelerin gidişatına ya da ABD'nin tutumuna dair durumunu öğrenmek için yoğun çaba harcadığı yönünde bilgiler vardı. Hatta yani Steve Witkoff gibi, Pentagon'un diğer üst düzey isimleri gibi çok önemli isimleri dinlediği ya da dinlemeye çalıştığı yönünde raporlar geldi ki yani ABD adına belki de İsrail'in saldırılarını dizginleyememekten daha büyük bir sıkıntı ve rahatsızlık sebebi diyebiliriz. Elbette istihbarat faaliyetleri oluyordu ama bunların çok ötesine geçmiş, artık Amerikalı yetkililerin de çizgiyi aştılar dediği bir noktada. Ve Pentagon'un İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığını söylüyor Amerika.
2: Kritik denmesi en yüksek seviye zaten.
3: Medyası. Bunlar aslında hani İsrail'den Amerikan yönetiminin de verdiği desteğin yanında ne kadar büyük rahatsızlık duyduğunun çok ciddi göstergeleri diyebiliriz, değil mi?
1: Yani devlet olarak aslında bunlar onun için prestij kaybına sebebiyet veren meseleler ama İsrail lobisinin, Donald Trump kabinesinin, İsrail'in ABD kurumlarına baktığımız zaman ve İsrail dış politikasına, yani ABD'nin açısından İsrail'in ne ifade ettiğine baktığımızda bunları şu anda bir eleştirel mesele olarak gündeme taşınması, bana sorarsanız bundan rahatsızlığın asıl sebebi gerçekten İsrail'in bu kadar müdahil olması mı, yoksa bu Donald Trump'a yapılan bir eleştiri mi?
3: Tabii yani bir yandan şuna da bakmak lazım. Yani. Bu bilgileri medyaya kim sızdırdı? Evet. Tabii o da çok belirleyici bunun karşılığında. Siz ne dersiniz Özlem Hanım?
2: Şimdi özellikle şuna da bakmamız gerekiyor. Bu casusluk faaliyeti, yani karşı istihbaratla ilgili bu tehdidin İsrail tarafından neden bu kadar Pentagon açısından önemli? Buna bakmamız lazım. Çünkü bakın hedefteki isimlere baktığımızda Steve Witkoff, Orta Doğu özel temsilcisi. Yani müzakerelerde en başlıca değil mi etkisi olan isimlerden biri. Elbridge Colby, savunma politikaları müsteşarı. Bir de Michael Dimino. Bu adam da savaş bakanının yardımcısı. Evet. Ve Orta Doğu masasından sorumlu. Ve izlenen bu 60 günlük ateşkes müzakereleri ve karar alma süreçlerini yakından takip eden bu isimlere yönelik tabii Amerika'nın da yapmış olduğu ciddi bir istihbarat açığı var. Çünkü bu kişiler özel jetlerle seyahat ediyor.
3: Tabii bu arada bir araya gireyim müsaadenizle. Trump'ın bilgilendirildiğini söylemiştiniz. Tabii gelen bazı yeni bilgiler var. Bu saldırı için özellikle İsrail yetkililerinin açıklaması İsrail'in ABD'den izin aldığı yönünde, o da işi daha karmaşık,
2: daha çetrefilli hale getiriyor. Evet. Bakın aynı zamanda İsrail istihbaratının müzakere süreçlerini çok yakından izlediği ve bunu manipüle etmek adına bu bilgileri kullandığı ortada. Bir de işte bu saydığım isimlerin cep telefonuyla da, yani sivil telefonla, sivil hatlarla iletişim kurduğunu bildiklerinden, teknik açıdan bu sızıntı da yine Amerika'nın süreci kontrolsüz bir şekilde yönettiği eleştirilerine sebep oluyor. Tabii İran'ı sadece, bakın, Amerika'yı ve müzakereleri yakından izlemesi değil, İran'ı çevreleme stratejisi açısından da Mossad'ın çok aktif bir şekilde bölge ülkelerinde konuşlandığıyla alakalı olarak da bir takım raporlar var. Ki özellikle bizim ilgimizi burada çekmesi gereken şey bu Afrika boynuzu ile ilgili, Somaliland ile ilgili, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de tek tanıyan işte devlet olarak İsrail ön plandaydı. Bunu da neden yaptı? Somaliland, çünkü Afrika boynuzuyla Kızıldeniz'in girişindeki bu ülkeyi tanımak aslında bir ileri karakol olarak İsrail'in işine yarayacaktı. Bunu da söylememiz lazım.
3: İran etkisindeki Yemen'de Husilerin tam karşısındaki
2: nokta. Ve bakın burada asker konuşlandırması ihtimali, yani de söylenti bile olsa, bakın bu bir ihtimal. Fakat İran'ın, özellikle İran'ı tutmak yönünden, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ya da Irak, yani bir İran'ı biz niye eleştiriyorduk daha önce? Proxy, yani vekil unsurlarla bölge güvenliğini tehdit ettiği yönünde, değil mi? Aynı, bakın, silah
3: şimdi
2: şu
3: İsrail
2: an İsrail kullanmaya başladı. Yani neden yapıyor bunu? Güya İran'ı çevrelemek için. Fakat burada Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı'nın özellikle vurguladığı soykırımı ve yayılmacılığı İsrail sürdürmek için İran'a bu anlamda müdahalede bulunmaya devam ediyor şeklindeki açıklamasını burada tekrar hatırlatmakta.
3: Tabii yani bunlardan bahsederken Gazze'yi de mutlaka unutmamak lazım. Yani İran'la anlaşma sürecini sabote etmenin bir boyutu da aslında Gazze'de yapılanlar. Ki Gazze'de işgali %70'e çıkarmak konusunda çok niyetli olduğunu söylemişti Netanyahu. Bugün yapılan bir açıklama daha bunun yapılacağını söyledi. Bu da meselenin başka ayrı bir can sıkıcı boyutu diyelim, insanlık adına, değil mi? Çok kısa vaktimiz kaldı. Yani sürecin kontrolden çıkmasını bekliyor musunuz özetle Gazze'den de hareketle?
0: Gazze'de zaten asli olarak detaylı bir mutabakat yapılmadı zaten. Ben başından beri söylüyorum. Yani en kritik süreçler ikinci aşamaya bırakıldı. Orada bir Trump Show gördük resmen Mısır'da yapılan.
3: İsrail'e zaman kazandıran bir...
0: Tabii ki öyle. Yani işte Hamas'ın silah bırakması... İsrail'in geri çekilmesi vesaire. Hamas da diyor peki haklı olarak, yani ben silah bıraktım, sen yani bir gün saldırmayacaksın garantisine. Dolayısıyla o zaman da tartışılıyordu. Ve şimdi esasında bu da İsrail'in yine en nihayetinde asıl niyetinin Gazze'yi tamamen etkisi altına alacağı aşikar bir durum.
3: Evet.
0: Dolayısıyla bu kırılganlığın hali hazırda devam ediyor. Yani ben bir nebze o zaman o ızdırabı nispi itibariyle indirmesi açısından sevindirici. Ama maalesef İsrail söz konusu olunca orada da aslında bir yönüyle bir geçiştirme söz konusuydu.
3: Anlıyorum. Çok çok az vaktimiz kaldı.
1: Trump'ın bir açıklaması olmuş bu İran saldırısıyla ilgili. Diyor ki misillerini attın yeter, şu anda artık tekrar masaya dönelim diyor.
3: Bakalım olacak mı tabii.
1: Yani Netanyahu'ya rağmen bunu yapabilir mi göreceğiz.
3: Yani tabii İsrail'i tutabilmesi önemli burada. Onu tutabilirse her şey çok daha kolay olacak İran'a seslenmekten ziyade. Çok çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için. Oldukça hareketli bir akşamdı tabii, bölge çok hareketli. İlerleyen haftalarda bir araya gelmek umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'un bu haftalık sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında

0: artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamak.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
4: Masada ne var, hoş geldiniz.
3: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Her zaman olduğu gibi çok değerli bir konukla huzurlarınızdayız. Eşlik etmenizi rica edeceğim çünkü gerçekten ağır bir konu, ağır bir konuk. Çerçevesi geniş, mümkün olduğunca anlaşılır bir biçimde idrak etmeme yardımcı olacak şekilde ele almaya çalışacağımız bir şeyin eşiğindeyim. Elimden tutmazsanız o olmayacak. Onun için siz de gelirseniz çok sevineceğim. İstanbul'u konuşacağız. Hangi İstanbul'u? Revnakoğlu'nun İstanbul'unu. Şimdi İstanbul'u konuşmak aslında biraz delilik. Görmeye, tanışmaya, tanımaya çalışmak başka bir delilik. Onu kayıt altına almak, bunu bir yükümlülük gibi üstlenmek, mesuliyetini duymak başka bir delilik. Sur içinden Boğaz içine bir yol takip etmek bambaşka bir delilik. Bir de notları derleyerek, toplayarak hayatına adamış birinin peşine düşmek. İstanbul üzerinden izini sürmek. Hem onun izini sürmek hem İstanbul'un izini sürmek. Kusura bakmazsanız Sayın Hocam, Mustafa Koç misafirimiz, Profesör Koç'a doğrudan soracağım. Kınamazsanız, çok akıl kârı değil gibi hocam, dipsiz bir kuyu gibi veya ucu bucağı olmayan bir deniz gibi nasıl girilir bu suyun içine? Onu bilemedim. Ben bakarken şöyle biraz endişeli oluyorum. Siz nasıl buluştunuz, nasıl tanıştınız?
1: Kitabın müellifi Revnakoğlu merhum

bu yoğun çalışmanın tarifini yaparken kendi vaziyetini de büsbütün cinnet-i celile diye tarif eder. Bir cinnet hali, bir cunun hali. Şehrin bütün hamulesini, bütün muhtevasını yüklenmek, onu kavramak, onu anlamak, onu idrak etmek ama en mühimi onu ifade etmek. Modern zamanların içine düştüğü sıkıntılardan birisi mevzun, şehrin ama her neyse, her bir şeyin tek bir veçhesine, yalnızca bir cihetine dikkatini teksif etmek. Şehirleri ve bilhassa İstanbul'u ele alan kalemler şehrin bir yüze, bir cihetine, bir perspektifinden, bir yüzünden okumaya çalıştılar. Modern insan böyle inkişaf ediyor. Dar bir sahada derinleşmek. Ya malumatın sınırsızlığından onların hareket noktası böyleydi. Çok yük vardı, bilgi yükü. Ama bir şehir her şeyin mecmuu, her şeyin toplamı değil mi? Klasik dönemde ansiklopedist bir tavır vardı. Her bir sahada ihtisas sahibi olan nadir de olsa müstesna insanlara tesadüf ediliyordu. Şark da öyleydi. İbn Sina, İmam Gazali ve emsali şahsiyetler her bir ilim, her bir fennin şubesinde ihtisas sahipleriydi. Dolayısıyla bir cüzler toplamı olan külü, mikro mikro şehrin vaziyetini çalıştığında büyük makroyu görebilme salahiyeti ancak böyle mümkün oluyordu. Revnakoğlu merhum şehri alırken şehrin musikisinde, şehrin tuluatında, edebiyatında, klasik metinlerinde, mimarisinde, estetiğinde, ölüsünde, dirisinde, lafzında, manasında, ferdinde, cemiyetinde ihtisas sahibi oldu. O eski devir klasik insanlarından bir insana benziyordu. Bunları idrak etti ama kadim kültür büyük bir coğrafyaya yayılmış, arkasında birkaç bin yıllık bir birikime malikti. Yazma yazma, kamus kamus, metin metin ve ahirinde insan insan, müphemlikten belirliliğe çıkmış, muayyen bir karaktere yürümüş, bir hüneri, bir istidadı, bir liyakatı, bir eseri, bir nesnesi, bir meziyeti, hasılı bir haysiyeti olan insanları toplayıp, onların karşısına geçip, onları anlamak ve giderek daralan, güdükleşen, fakirleşen bir dilin zengin ve ihtişamlı gramerine, büyük lügatına bunu dahil etmek ve bir ömür sermayesini bu yolda tüketmek. Renokoğlu yaşarken birçok insan gelip geçen şehri gördü. Ama o taşı da gördü, tuğlayı da gördü, zahiri de gördü, batını da gördü. O suretlerin içindeki siretleri keşfe koyuldu. Bu şeyhti, bu müderristi, o derse amdı, o mezindi, o müderristi, o tiyatrocu, sinemacıydı, o Bektaşi babasıydı, o mimardı, o ricali devletti, onları gördü, onlarla konuştu, onları kavradı ve duyduklarını bütün bir mahşeri satırlara, kağıtlara döktü. Herkes o sesi duymadı. O kulağını açtı ve duydu. Herkes önünden geçeni görmedi. O gördü işte. Böyle bir şahsiyet Revnakoğlu merhum. Bidayetten nihayete Mebde ve Maat hikayesini yazdı. Osmanlı'nın ahir zamanlarını, Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılını ve o geçiş arafı bütünüyle hissetti, duydu. Kaybolan medeniyeti, kaybettiğimiz değerleri. Bir şehri, hele adı İstanbul'sa, dersadeyse, ona hasret duymak, onu sevmek için önce onu kavramak gerekirdi.

0: Zamanı şehri surete boğdu. Öteye gidecek, anlamlandıracak, derinleyecek malumat yakınımız azdı. Renekoğlu merhum emsallerinden ayrıldığı bir cihetle göremediklerimizi gösterdi. Onun bütün çalışma yakını büsbütün orijinaldir. Yenidir, tazedir. Son 80 yılı her cepheden gözümüzün önüne sayfa sayfa açtı. Bizimle konuşurdu kaybolan medeniyet. Ve bize talim ettiği şey İstanbul'sa, İstanbul'un sabitesi Müslüman'dı. Bize Müslüman İstanbul'u anlattı. Saltanatlı haliyle, ıstıraplı haliyle kuruluşunu, büyüklenişini, kahkahasını, sonra dağılışını ve çözülüşünü ondan dinledik. Ve Devlet-i Aliye'nin inkılap devresinde hala kadim kültür büyük isimleri ve büyük eserleri tevlil edecek bir hacme, bir cesamete malikti. O Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden Babanzade Ahmet Naim gibi, Kamil Miras merhum gibi, Tahir-i Mevlevi gibi, Mehmet Akif gibi bir yıl her biri sahasında mütehassıs, emsalsiz şahsiyetlerin meclislerine girdi. Renekoğlu çok revaklı bir medresede her bir revakta günümüze ışık saçan, hala bize feyzini ve ilmini taşıyan ilim erbabının, sanat erbabının halkasında ders almış, onları da bize duyurmuş müstesna bir insan. Bu kitap da onun sesi, onun kalbi, onun dimağı, onun eseri.
1: Soy ismi bana çok ilginç gelmişti ilk karşılaştığımda. Yaşadığı hayat ve yaptığı şeylerle ilişkili bulmuştum. Revnakoğlu, Revnak. O renklilik, o parıltı, o geçti ve hissettirdi. Sanki bu ismi almış olması bütün bunların önden habercisi gibi bir yönüyle. Öyle hissettim, bilmiyorum veya öyle yakıştırdım diyelim.
0: Babası Server Bey'di.
1: Evet.
0: İstidatların kabiliyetlerini cilalaması için gözlerini açtığı dünyada etraflarında hazır bir muhiti bulması beklenilir. Posta telgraf nezaretinde üst düzey bir memur babası. Ama şehrin hafızası da içinde. İlmiye'den ve Sufiye'den geliyor. Renekoğlu merhum babasının vasıtasıyla, Server Bey'in vasıtasıyla İstanbul'a ilk hükmedişi gerçekleşir. Annesi Revnak Hanım. Hı hı. Saraylıdır. Babasının kalem efendiliği, kalem terbiyesi Renekoğlu merhuma intikal ederken annesinden saray terbiyesi intikal eder. Annesi ut çalar, tambur çalar, babası piyano çalar, ev bir konservatuvar. Aynı zamanda Devlet-i Aliye'nin son tahsil ve talim müesseselerinden geçmiş bir baba. Fransızcayı bilir. Babasının anne tarafı Mevlana soyuna istinad eder. Babasının Nafi Baba'dan nasibi, oğlu Mahmud Efendi'den ikrarı var. Babası bir taraftan da Kubbe Dergahı'nın Rıfai dervişlerinden. Vaka bir yandan Nasuhizade gibi Osmanlı'nın son ulemasından ders almış. Akif merhumun babası Tahir Efendi'den sonra ilim ve feyiz kaynağı Fatih Camii Şerifi'nin 40 yıllık baş imamı Arap Hoca'dan, Akif gibi Revnakoğlu merhum da ders almış. Medreseyi tanıyor, tekkeye aşina. Daha Mektebi Sultani'de okurken klasik tarzda şiirler vücuda getiriyor. Bu hocalarının teşvikiyle lise yıllarında, 1920'lerde İstanbul'un sahasında meşhur tiyatrocuları, tulağçıları, şairleri, uleması, her kim varsa onların biyografilerini kaleme almak için bir eser

0: esere girişiyor. Vaka, annesinin adı Revnak'tır. Hı hı. Revnak Hanım. Bazı sebeplerden naşi, Üstünbaş, babasından gelen Üstünbaş soyadını değil de annesinin ismini, annemin oğluyum, Revnak oğlu. Hı hı. Tabii Revnak güzellik demek. Ruhumuzu, dimağımızı güzelleştiren bir ailenin yegane ferdi olarak bütün İstanbul'un unutup gittiğimiz, keşfedemeyeceğimiz belki de bütün revnaklarını, revnakta hallerini bize aktaran adam Revnak oğlu.
1: Onun kendi hikayesi aslında bir toplumun değişim dönüşüm yıllarına da denk gelen bir şey. Bahsetmiş olduğunuz bir medeniyetin mirasçısı, ancak öğrencilik yıllarından itibaren değişen, dönüşen, hem yönetim biçimi olarak hem anlayış olarak yeniden inşa edilmek istenen bir yapının da devamına geliyor gençlik yılları da ve ilerleyen yılları da. Toplumda muhtelif şekillerde pek çok değişim dönüşüm gerçekleşiyor. Resmi olarak veya onun yansımaları olarak. Bütün o serüven içinde anlatmaya çalıştığı şeyler birbiriyle yer yer çatışan veya birbiri yerine geçmesi planlanan yeni hikayenin yazılması için geçmişin geride bırakılmasının da gerekli olduğunu düşünüldüğü yıllara tekabül ediyor. Bu da bana çok ilginç geliyor bir taraftan. Peşine düştüğü kişiler veya kurumlar, yapılar, müesseseler diyelim, inkiraza uğruyor belli biçimlerde de. Fakat o not etmeye, kaydetmeye, görmeye, anlatmaya, ifade etmeye devam ediyor. Bu nasıl gerçekleşiyor ve hangi ihtiyaçla gerçekleşiyor?
0: Klasik insanımızı, bunu münhasıran İstanbul'da vücut bulması iktiza etmiyor. Bursa, Edirne, Erzurum, bütün İslam şehirleri için. Bütün bu şehirlerin ve mütebakisinin ferdini inşa eden müesseseler, medreselerdi, camilerdi ve tekkelerdi. Zikir meydanında, tevhidhanede zikrullahla çınlanan bir kubbe, kulağına ezanı fısıldayan bir imam, ilmihalini Sübyan Mektebi'nde tahsil eden ve kademe kademe medreselinin dini hayatımızı, gündelik hayatımızı, 24 saatimizi tanzim eden, esasları telkin eden vaziyeti. Ve bütün bunların inşa ettiği müesseseler, idari mekanizma, askeri yapı. Klasik insanı bütün bu manzume inşa ediyordu. Ve merkezinde bahsettiğim dini hayat vardı ve sufi hayat vardı. Cumhuriyet intikal ettiğimizde bu kaynaklar akamete uğradı. Hı hı. Cumhuriyetin ferdi başka menbaalardan beslenerek kendi kimyasını, kendi vaziyetini inşa etti. Ve şüphesiz bir yarım yüzyıl geçiş safhasıydı. Hı hı. Osmanlı'nın bakiyeleri Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılda giderek sönmekte de olsa vaziyetlerini devam ettirdi. Giderek küçülen, giderek dağılan ama hala var olan o ses. Revnakoğlu bunları dinlerken kaynakların akamete uğramasıyla yeni bir dünya, yeni bir dil, yeni bir fikir inşa edilirken karşılaştırma imkanını buldu. Eski medeniyetin insanı ve cemiyeti ve yeni medeniyetin efradı. Büsbütün başka kaynaklardan şekilleniyordu. Devlet aygıtı başka kaynaklardan besleniyordu. Ve bunu yaparken insana dokunmak, kıymetlere dokunmak, mekana dokunmak, şehre dokunmak, şehri inşa eden ilimlere dokunmak. Bir şeye ne kadar hakimseniz onu o kadar derinden kavrarsınız. Dolayısıyla şehrin hücrelerini duyabilmek için Revnakoğlu o hücrelere hükmedecek, onları anlayacak bir birikimden geçti. Birikimden geçti ve insan okumaya başladı. İnsanın ve cemiyetin yerini tayin etmek için bir üst bakış, bir büyük perspektif fikri.

0: zaten. Osmanlı'yı kavrayacaksınız. Batılı müesseseleri kavrayacaksınız. Doğu'yu kavrayacaksınız. Ve karşılaştırmaların içine gireceksiniz. Eşyayı yerli yerine koyabilmek için mukayese bilgisine ihtiyacınız var. Birincisi bu. Renokoğlu Galatasaray Lisesi'nde okurken Batı'yı kavramış. Cumhuriyet'te gözünü açtığı İstanbul'da dinlediği insanların hafızalarında 3 asırlık bir malumat yığını vardı. Dedelerinden gelen miras hala hafızalarında tazeydi. Bu nereden baksanız 1800'lerin başına tekabül eder. Ve bütün bunların içerisinde Renokoğlu rejimin, düzenin değişiminde amil olan failleri, yer alan kadroyu ferden ferda tanıma fırsatı buldu. Bunların mühim bir kısmı kendi muhitindendi. Ve onlarla iletişim kurabilecek bir dile, lisana malikti. Renokoğlu gibi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde mütevazi bir memurun kalemine, satırına, gönüllerine aktarabilmeleri için onu kendilerinden hissetmeleri, onunla ünsiyet peyda etmeleri gerekirdi. Renokoğlu böyle bir hüsnü teveccühe muhatap olabilecek bir sevecenliğe, bir yakınlığa, en ziyade bir güvene mazhar oldu. Misal olarak söyleyeyim, Tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra İstanbul'u inşa eden bir cephe olarak Sufi mühit herhalde tedirgin ve nispeten içine kapanık bir vaziyetteydi. Renokoğlu merhum onların yanına vardığında onu kendilerinden bildiler. Hafızalarının servetini ona boşalttılar. Külliyatlarını ona tevdi ettiler. Sırlarını ve emanetlerini ona verdiler. Büyük müderrisler, medreseler, kadısı, kazaskeri, Şeyhülislam'ı sırlarını yine ona fısıldadılar. Emaneti ona teslim ettiler. Son mazul paşaları, ricali devleti, bürokrasinin ketebesi sırlarını yine ona tevdi etti. Vaka bir emaneti yüklenebilmek için de emaneti yüklenecek bir kabiliyete malik olmamız gerekir. Ve bunları her cümlenin anlayabileceği bir lisana, sizi içine çekebilecek bir lafızlar yığınına, bir estetiğe, işte o dil zevkine. Renokoğlu emsallerinden aykırı olarak, birçok emsalinden aykırı olarak insanların gönlüne ve zihnine zevkle intikal edecek bir dili kullanır. Türkçenin sırlarını bilir. Daha o hayattayken Yahya Kemal merhum gibi büyük Türkçenin üstadları, daha bir yanı Renokoğlu'nun yazısı ve Renokoğlu'nun konuşması karşısında lal ve efkem kalıyorlardı. İstanbul Türkçesinin son ustalarından birisiydi. Ve o derin dili, duygu dilini aktarırken manayı üsluba harcatmadı.
1: Normalde bu, özür dilerim, ne demek manayı üsluba harcatmamak? Çünkü zihnimden geçen, siz anlatırken bir taraftan şunu düşünüyorum. Bize bir Renokoğlu tarif ettiniz. İçinden geldiği aile, içine doğduğu dönem, mekan, iletişimde, irtibatta olduğu, bağlantıda bulunduğu, farklı dünyalar arasında bir merkezde, bir kavşak noktasında gibi. Bütün bunlar kendisinin doğduğu şartlar itibariyle ayrıcalıklı özellikleri mi, yoksa onun kendi yaklaşımının burada rolüne, belki manevi olarak başka bir şey mi var? Bunlar dönüyordu tam zihninden, siz bu cümleyi kurdunuz.
0: İstanbul yazarları ya da başka bir mevzun, sosyal bir mevzun yazarları bazen kendi hislerinin, kendi perspektiflerinin zaviyesinden mevzuyu ele alır. Abdullah Şinasi Sar'ın İstanbul'unda Abdullah Şinasi Sar'ı duyarız. Onun üslubunu. Hı hı. Ahmet Rasim merhumun İstanbul'unda Ahmet Rasim vardır. Bazen bir üslup inşa etmek büyüleyicidir, okuyucuyu etkileyicidir. Bazen mananın önüne geçer. Hakikat şeyleri

geçtiği zaman gerçeklikten kısmen veya nispeten kopar. Renekoğlu merhumun akranlarından ayıran bir cephe o bütün bir şehri kendisine konuşturur. Onun idrak ettiği

0: diline, irfanını, ilmini onlardan aktarır. Biz hem Revnak oğlu merhumu dinleriz, duyarız. Kendi üslubundan, kendi zaviyesinden. Hem de şehri inşa eden o müstesna isimlerin dillerini, cümlelerini, manalarını duyarız. İç içe giriftir ama büsbütün de yekpare değildir. Revnak oğlu merhum da vardır. Revnak oğlunun muhiti de vardır, insanları da vardır. Revnak oğlu bütün bunları var ederken zahirle batını birbirinden ayırmaz demiştim. Hı hı. Ayırmadı. Zor zamanlarda öncelikle sahip olduğu ilme, mensup olduğu irfan muhitinin kendisine yüklediği bir emniyet ve özgüven vardı. Herkes çekilirken o meydandaydı. Her bir değer kıymetinden kaybederken o kıymeti yukarı taşımaya çalıştı. Bunu yaparken kendisini taassubun zincirleriyle bağlamadı. Hür baktı. Bir ideolojiye, bir neşeye, bir fraksiyona ruhunu ve gönlünü büsbütün teslim etmedi. O onu fakirleştirdi ve kısırlaştırırdı.
1: Tek boyutlu yapardı.
0: Asla. Belki, evet. Onu yapmadı. O bunu yaparken beyaza beyaz, siyaha siyah demek erdemini gösterdi. Revnak oğlunu okurken bir İstanbul envanterini ama her cihetten, mücessem cihetten, şahıs cihetten ama haseten mücerret cihetten göreceğiz. Şehrin, İstanbul gibi bir şehri sadece somut varlıklar üzerine tasavvur etmek ve görmek bizi hakikaten uzaklaştırır. Şehir bir takım manalar üzerine yükseliyordu. O mana, o Süleymaniye Camii'ni inşa ediyordu. O mana Baba Ali'yi, o mana Seraskerli'yi, o mana Çarşı Pazarı, o mana Fatih Camii Şerifi'ni, medreselerini inşa ediyordu. Revnak oğlu o mananın inşa ettiği insanları ve insanların inşa ettiği manayı karşılıklı olarak. Çoğu insan geçici olanın ardına düşer. Revnak oğlu bu medeniyette kalıcı olanı görmeye ve göstermeye çalıştı.
1: Zihnimde sıklıkla dolanan bir şey, tek bir veçesi olabilir bunun ama medeniyetim dediğim ya da inancımla temellendirdiğim, kültürüm dediğim şeye baktığımda onu nostalji olmaktan çıkaracak, geçmişe duyulan bir özlem, bir arayış olmaktan çıkaracak, gerçekten yüklendiği manayı bana aktarıp bugün de var olmamı veya belki bir silsilenin bugünkü parçası olarak var olmayı vaat edecek bir anlayışı hep arıyorum. Çok korkuyorum çünkü bazen nostaljiden, donup kalmaktan.
0: Zamanla yaptığım şeyin sert adı ölü sevicilik. Ruhun terk ettiği bedene alaka duyuyoruz, mevzu şehirse. İçinde o eski zamanlar yaşanmıyor. Bir inkıta, bir kopuş. Medrese, müderris ve öğrenciyle anlamlı. Tekke bir müziğe dönüşünce Allah zikredilmiyorsa, Yunus'un ilahisi okunmuyorsa taştan tuğladan bir hikaye. Ruhun terk ettiği bedene benzer. Şehir kendi hafızasını yitirmiş. Şehrin kadim sakinleri şehri terk etmiş. Hariçten gelen hafızalar şehri yeniden inşa etmişse bizim yaptığımız zahiri sevmek, zahiri seyretmek. Zahirde kalmak, onun adı zahirperestlik olur. İşte Revnak oğlu merhumun eseri sayesinde şehrin 70'lere kadar bizi bırakmayan ruhunu, o mekan içinde var olan ruhu görüp onu kıymetlendirebileceğiz. Şüphesiz büsbütün tamamıyla terk etmiş değildir bu ruh bizi. Ama özlem duyduğumuz şeyin mahiyetini ete kemiğe bürünmüş bir halde görüp okumak,

0: koklamak, derlemek. Neyi kaybettiğimizi daha yakinen, yani ilmel yakin, aynel yakin edemesek de ilmel yakin görebilmek. Belki bu bizi döller, bu çalışma. Hı hı. Belki hı hı. bizi aşılar. Belki yakın geçmişe, yakın geçmişin biraz daha uzak geçmişine dair içtimai tahlillerimizi, müesseselere dair nazariyelerimizi ve İstanbul'a dair kanaatlerimizi eksikse tamamlar ve yeniden şekillendirir. O ümit içerisindeyim.
1: Yolunuz ne zaman, nasıl ve neden kesişti? Var mı bunun bir hikayesi?
0: Lise yıllarında Kayseri Hacılar, lise yıllarında İstanbul uzakta, çok uzakta, hayal hanemde gidilmesi, görülmesi, yaşanması, ölünmesi gerekli bir şehirdi. Vakti ki eski tabirle ders adette kendimi bulduğumda nefsi İstanbul dediğimiz Fatih'te sarayın, çarşı pazarın, Babıali'nin, Seraskerli'nin, Fatih Camii Şerifi'nin, bütün ilk şehrin vücut bulduğu yerde kendimi bulduğumda İstanbul'u içine çeken, İstanbul'u duymaya çalışan taşralı bir genç olarak hem üniversite faaliyetini yürütürken bir anda okuduklarımı şehre intikal ettiriyor, şehrin sokaklarında maziyle yüzleşiyor, maziye hasret duyuyor ve okumalarla şehir arasında ilişkiler tesis etmeye çalışıyordum. Renokoğlu merhumdan önce İstanbul'u çalışan, kaleme alan. Ama sonra fark ettim ki bu insanların haricinde de İstanbul öyle bir mevzu ki hiçbir ilim şubesi İstanbul'dan münezzeh değil. Yani İstanbul bütün ilimleri içine alan bir şehir. İstanbul'u kavramak için ilimlerin her bir şubesinde ilminiz attığı nispetçe İstanbul'a aşinalığını dağıtıyor. Çünkü İstanbul'dan hiçbir şey müstahane değil. Ama her bir, ister ulumu diniye dediğimiz din ilimleri olsun, ister müsbet ilimleri olsun. İstanbul, Camiül Ulum diyeceğimiz ilimleri bünyesinde cem eden bir şehir. Tabii birçok başka zaviyeden de bakabilirsiniz. Vaka, nice zaman sonra Renokoğlu merhumun birkaç sayfasıyla ilk yüzleştiğimde onun mana çehresini gölgeleyen, örten hattıyla ilk karşılaştığımda vaziyet vahimdi. Hattı müşkildi. Eski yazıyla yazmış ama kendisi için yazmış. Hızlı yazmış. Karışık yazmış. Önce ona onu çözmek için, dedim ya, o dua kaldırmak için meleke kesbetmek, eski tabirle uğraşmak. Onun mevzularının, el aldığı mütenevvi çeşitli mevzuların her birine hükmetmeye çalışmak ve on binlerce kağıda, kağıt parçacıklarına yayılmış notları birbirine bağlamaya, araya girmeye, notları buluşturmaya, notları seviştirmeye, ahengi bulmaya, parça parça şehri bir harita gibi tasavvur edip Renokoğlu'nun insandan, zamandan, mekandan, kıymetten her bir bahsettiği malzemeyi şehrin haritalarında işaretlemeye, aralarına rotalar tayin etmeye, Renokoğlu'nun tasavvur etmediği bir kompozisyona dönüştürmeye, bir cüzleri küle, parçaları bütüne ulaştırmaya, ağaçlardan, çiçeklerden büyük bahçe ve ormanı inşa etmeye çalıştım. Zordu. Büyük İstanbul. Ardına düşmek, Renokoğlu'nun mekanlarına, mevzularına, onun aşinası olan insanların bakiyelerinden ne kalmışsa onlara aşina olmaya çalışmak, onun melalini hissetmek, onu duymak. ıstıraplıydı. Çok.
1: Ne kadar yaşadınız onun da? Hala yaşamaktasınız görüyorum ama. Yani gerisindeki zamanı soruyorum. Şunun karşımıza geçişi, bu arada bu genişletilmiş bir baskı. Aslında sizin bu çalışmanız daha önce de kitaplaşmıştı ama yani ömrünüzü nasıl bereketlendirdi diyelim kaç yıl boyunca?
0: Ben de meçhul olanları malum etti. Öncelikle bu bilmediklerimi bilir hale getirdi. Evet, malumatımı artırdı, bir o kadar da melalimi artırdı.
1: Yani, bedeli o mu oldu yoksa?
0: Yitip giden İstanbul'un ne olduğunu gördük. Yani giden taş tuğla değildi. Keşke giden bu olsaydı. Emsalsiz bir medeniyet, emsalsiz bir irfan, büyük bir umman, feyiz, hikmet, İrfan ummanı kuruyan, onunla onu yaşamak, onu duymak, bu hazinde. Yani insanın ruhunu sarsan, bedenini örseleyen bir hüzündü. Evet, İstanbul'u gördüm. Mesele o İstanbul'u görüp de el haletü hadi, şimdiki İstanbul'la yüzleşmek. Bu bedbahtlıktı. Yüzleşmemize yol açtı. Yani dünyanın merkezi ve doğanın en güzel manzarası, tabiatın, Hakk'ın yarattığı insan. Yani ahsedip takvim, yaratılan en güzel şey. Bizim kaybettiğimiz İstanbul'da insandı. Ve insanla beraber olan cemiyet. Renikoğlu bunu telkin etti, bunu gösterdi.
1: Acıttı bu.
0: Çok. Çok.
1: Acıttı. Peki, az önce sözleriniz arasında şöyle bir şey geçti. Belki aşılar, belki döller diye söylediniz. Orada nasıl bir ümit buluyorsunuz?
0: Eser Neşir Kisvesi'ne bürününce, önce Fatih Belediyesi'nde Fatih Muhit'i, Belediye Başkanımız Ergun Bey'in tavasutuyla hayat buldu. Ve sonra da Ketebe yayınlarından daha büyük miktarda bütün İstanbul'un. Neşir vücut bulur bulmaz büyük bir alakaya mazhar oldu. Kimisi bakacak, kimisi seyredecek, kimi sayfaları karıştıracak, kimi ahdedip, bedi besmele edip bidayetinden nihayetini okuyacak. Herkes nasibince, istidadınca bir şeyler alacak. Biraz zaman geçecek. Ehli okuyacak, dinler tarihi açısından, içtimaiyat tarihi açısından, kültür değişmeleri açısından, Osmanlı için, mimari için, İstanbul envanteri için, vaka sanat tarihi için parça parça bakacak bu eserde. Bir cümle, bir paragraf, bir sayfa, bir cilt. Birinin gönlüne değecek, birinin zihnine mıhlanacak bir şey. Şehir daha önce görülmemişti bu veçeden. Bahsettiğim gibi o veçe şehrin sabitesiydi. Yani şehirlerin bir arzi halleri vardır. Bir de sabiteleri vardır. Arzi demekle maksadım geçici olan, kenarda olan ama sabiteyle onu inşa eden ana stüktür. Ana mana. Ana kıymet. İşte bunlarla yüzleşecek. Bazen istemezseniz de sizi döller. Sırtınızı dönseniz de. Hani bazen ben tarihi tanımıyorum der ama eyvallah der. Allah'a ısmarladık der. Hep bir bakiye kalır. Muhtemelen Renekoğlu merhumun İstanbul'u da